0: olan finansal süreçleri taşıyacak bir takım isimler olabilir ki var belediye meclisinde de. Bir diğeri bölgesel dengeleri, mesela Karadeniz başta olmak üzere, kendi lehinde tutabilecek bir takım tercihler olabilir. Dolayısıyla burada Ekrem İmamoğlu'nun ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri falan bunlara bakarken, ya bunlar Cumhuriyet Halk Partili olsun, araya da birkaç adam serpiştiririz gibi baktığını falan söylemeyelim. Böyle bir tablo yok karşımızda. Bu tablo Ekrem İmamoğlu'nun iktidar yürüyüşünde kendisi açısından bir prototiptir. Yani bir deneme sürüşüdür aynı zamanda. Bugün, hani o gün Ekrem İmamoğlu'na seçim kazandıran, belki daha çok geniş kitlelere hitap etmesini sağlayan hikaye geldi dolaştı. Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni parti arasında ayaklarına dolaştı diyeyim. Yani böyle bir amiyane diyeyim de. Niye öyle söylüyorum? Şunun için. Şimdi burada sen ısrarla söyledin Kübra Nur, bu çok önemli. Cumhuriyet Halk Partisi mesela memleketin dört bir yanına işte 91 milletvekiliyle geçtim vesaire. Yani büyük özür dilerim, yeni parti bize 91 milletvekili geldi diye bir siyasi gösteri yapıyor değil mi? Bir şov tarafı var siyasetin. Haklı, çünkü milletvekili sayısının önemli bölümünü yanına çekmeyi başardı. Peki aynı yeni parti bunu İstanbul Büyükşehir'de niye denemiyor? Kimlerle yapacak bunu mesela?
1: Güzel.
0: Hakim mi oraya mesela? Yani hadi bakalım.
2: İşte ama
0: diyeyim,
2: iddia
0: Özgür
2: biraz
0: Özel,
2: önce
0: parmağını
2: Mehmet
0: şıklatsa,
2: Bey'den anladığım kadarıyla, eğer şimdi İmamoğlu bu kadar güçlüyse meclis üyelerinin seçildiği dönemde, o halde burada epey bir sayıda İmamoğlu'na yakın isim
0: geleceğim.
2: Olması
0: evet.
2: Gerekmez mi? Mehmet Bey'in ifadelerinden ben öyle anladım.
0: Epey bir sayıda değil. Neredeyse tamamı. Hani demiş ya Temel, hepsi değil, hepsi zaten. Hepsi de. Konu o değil bugün. Bugün o hepsi dediklerimizin büyük bir bölümü Ekrem İmamoğlu'na selam vermek için Silivri'nin 50 kilometre uzağından geçemeyecek durumdalar.
2: Neden?
0: Bir de böyle bir gerçeklik var. İş hayatı, finans, başınıza bir şey gelebileceği kaygısı, irtibatlarınızın bir takım kriminal hadiselere yol açma endişesi. Bunlar sıradan işler değil. Bugün belediye meclisinde üye olup da Ekrem İmamoğlu ile bir takım işlere girmiş insan sayısı çok da az değildir. Yani kimse kusura bakmasın ama yani yeni partinin burada hamle yapamayış nedeni Ekrem İmamoğlu'nun o kurduğu dengenin artık tamamen aleyhine dönmek üzere oluşudur. Yani o bakımdan bence bu seçim hikayesine de gelince her ikisi de AK Parti'ye geçmesine, kendilerine fatura edilme anlamında belki üstlenmek istemeyebilir. Bu çok ağır bir fatura olur. Doğru. Senin yüzünden oldu, senin yüzünden oldu tartışması bir seçime kadar devam edebilir. Ya bunu kendileri nasıl yaparlar bilmiyorum. Ama AK Parti böyle bir şey ister mi? Evet, ister. Kim söyledi hatırlayamadım ama bağışlasın arkadaşım.
2: Evet, AK Parti'ye
0: yani
2: yaramaz
0: Parti
2: şeklinde bir,
0: öyle bir
2: değerlendirme vardı. Mehmet Bey söylemişti.
1: Evet.
0: Vallahi bu siyasetin pratiği, yani ben yine söylüyorum, sevgili Onur ile çok güzel yayınlar yaptık, katıldık ama ben mesela şu Türkiye'nin geçmişinde herkesin çok iyi, herkes böyle aman aman ne liderler ne adamlar da bugün geldik üf ne kötü durumdayız, ben bunlara hiç katılmıyorum. Hiç katılmıyorum. Eski Türkiye falan da hiç özlemiyorum ben. Ya herhangi bir şeyini özlemiyorum. Açık açık söyleyeyim size. Ya öyle bir şey yok. Yani şimdi hem Güneş Moteli konuşup hem eskiye özlem duymak falan, bunlar yan yana konulabilir şeyler değil. 70'li yıllardaki Türkiye'nin siyasetine geri dönmek isteyen bir tek arkadaşım varsa burada sabaha kadar tartışırım kendisini. Nesine geri dönmek istiyorsunuz mesela? Mesela o Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştiren koalisyonun bir yılı dolduramadan ayrılmasına mı geri dönmek istiyorsunuz? Hangi toplumsal mutabakat vardı? Hangi siyasi kalite vardı Türkiye'de? Neden bahsediyoruz? Ben bunları bir türlü kavrayamıyorum yani. Tartışabiliriz. Görüşlerinize sonsuz saygı duyuyorum ama ben geçmiş eski liderler falan hiç bu muhabbete girmiyorum. Ben öyle bir özlem duymuyorum. Bugün gelinen noktanın iyi olduğu için, siyasetin kalitesinin çok yüksek olduğu için bütün bunları söylemiyorum. Ama duyduğunuz özlemin de bundan öyle çok farklı bir tarafı da yoktu. Bugün geldiğimiz noktada İstanbul Büyükşehir'deki düğüm, siyasetin geleceğini, Türkiye'deki ilk genel seçimi de etkileyecek düzeyde önemli sonuçlar üretmeye adaydır. Ama benim görebildiğim şudur. Ekrem İmamoğlu'nun öyle yakın vadede siyasete dönebilecek, siyaset yapabilecek bir bahtı görünmüyor. Yani o anlamda önünün ben giderek daha fazla kapandığını, aynı zamanda kapandığı kadar da kendisiyle yol yürüyen, işin başında yol yürüyen belediye meclisi, belediye başkanı, hatta milletvekili ve dahi genel başkan olarak yavaş yavaş terk edildiğini görüyorum. Bunu daha da somut olarak göreceğiz. Hani bugün herkes şunu söyleyebilir, işte duygusal bağlar vesaire, işte geliniyor gidiliyor, her zaman Silivri ziyaret ediliyor. Onların öyle olmadığını herkes fevkalade biliyor. Yani Ekrem İmamoğlu savunmalarında da, siyasi çırpınışlarında da, işte o ifadelerinde vesaire de giderek daha da yalnızlaşacak. O nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ekrem İmamoğlu'nun hareketlendireceği bir yapının herhangi bir şekilde Türkiye siyasetinde, İstanbul Büyükşehir'de muhtemel bir seçimde de ciddi bir etkisi olacağını ben düşünmüyorum. O konu.

0: kontrolden çoktan çıkmış vaziyette.
1: Öyle mi olur sizce de Turgay Bey? Ne dersiniz? İmamoğlu'nun etkisi giderek azalıyor mu?
2: Yani pratikte olgusal olarak baktığımızda azalıyor ama oraya gelmeden ben de bir çerçeve çizmek isterim tüm konuşulanlara Lütfen. Dair. Siyaseti bazen böyle idealize ettiğimizde karşılaştığımız somut gerçekliklere dair bir hayal kırıklığı yaşayabiliyoruz. Rejim türü fark etmeksizin bütün modellerde, monarşide de, parlamenter demokraside ya da başkanlık sistemlerinde de bu tür hani değer yargısından bağımsız olarak, doğru ya da yanlış olarak ifade etmiyorum, siyasi manevralar olabilir, yön değiştirmeler olabilir. Bu Türk demokrasi tarihinde Güneş Otel olayı verildi. Daha öncesinde mesela Adalet Partisi içerisinde Demirel'e yakın ki Demirel genel başkan, başbakan, Yeminliler ve kendisine muhalefet eden Saadettin Bilgiç ve ekibi üzerinden de parti içerisinde ciddi bir tartışma oluyor. Hatta hükümetteki bütçe görüşmeleri üzerinden Adalet Partisi'nde ciddi bir kriz çıkıyor. Parti içi kriz. İşte Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet Partisi örnekleri de verildi. İşte 11 ismin bir partiden başka bir partiye hiç kuşkusuz siyasi ikbal motivasyonuyla geçtiği çok yakın bir tarih. Daha öncesine gidelim. İmparatorluklarda da böyle. Yani Brutus hikayesi de bunun çok açık bir örneği. Onun için
1: siyasetin olduğu her yerde
2: şöyle,
1: böyle.
2: İslam siyaset tarihinde de belki Hulefai Raşid'in tartışılma biçimi daha sonrasında da birçok böyle örnek verilir. Doğru ya da yanlış diye baktığımızda. Ama olgusal düzlemde tartışılacak çok şey var. Bunlar da siyasete içkin. Şöyle bir tartışma yapıldı. Yani AK Parti bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin olası bir el değiştirmesi durumunda izah etmek zorunda kalır mı? Güçlüler hiçbir zaman izah etmek durumunda kalmaz. Yani savunma refleksi geliştirmez. Açıklama ihtiyacı bile hissetmez. Çünkü cazibe merkezi oldukları için o cazibe merkezlerine hangi motivasyonla olursa olsun yeni katılımlar olacaktır. Siyasi gelecek için olabilir, daha iyi hizmet etmek için olabilir, iktidar imkanlarından yararlanmak, daha iyi bir siyasi kariyer inşa etmek için. Bunların hepsi bir gerekçe. Mesela çok yakın dönemde AK Parti hem belediye başkanlığı düzeyinde hem de siyasetçi düzeyinde bir takım katılımlar oldu milletvekili düzeyinde. Bunlarla ilgili tartışmayı AK Parti'nin kendisi ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmadı. Bunlarla ilgili tartışmayı kamuoyunda daha ziyade onların ayrıldıkları partiler yaptılar ve bunun nedenlerini sorguladılar. Mesela bundan sonra da İBB, Ankara gibi daha sembolik yerlerde iktidar lehine bir değişim olursa bunun izahını yine parti içerisinde oradaki muhalif aktörler verir. Mesela bu Üsküdar, daha sonrasında İBB örnekleri ki Müslüm Sarı'nın yapacağı görüşmeler, telkinler, onların delegeleri ve oradaki meclis üyeleri nasıl etkileyeceği meselesi önemli. Bu mikro tartışmalar, mikro örnekler bundan sonra muhalefetin iktidara karşı karar alma mekanizmalarına da etki edecektir. Bunlar bir örnek, bunlar bir sınav onlar için. Özellikle olası takviminde yani 2028 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleştiğinde daha öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı, Cumhur İttifakı'nın adayına karşı muhalefet kime aday gösterecek ve hangi aday etrafında konsolide olacak tartışmaları da aslında çok böyle yakın tarihte belki 2027'nin ilk ayları itibariyle başlar. Onun için bunlar bir prova. Burada izahı yapacak, açıklamayı yapacak, kendi seçmenini ve elitleri ikna edecek siyasi aktörler, muhalefet partileri etik açıdan nasıl karşılık buluyor? Hepimiz aşağı yukarı aynı yerdeyiz. Yani bu kadar keskin kırılımların, keskin dönüşümlerin olma ihtimaline karşı bir mesafe ortaya koyuyoruz. Ama siyasetin doğasında bu var ve bu cereyan ediyor. Şimdi burada Mehmet Bey'e bir itirazım var. Sadece İmamoğlu'nun sevk ve idare ettiği yerel yönetim, İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi, Butlan süreci ve sonrasında değil. Daha öncesinde bu etik tartışmaları çok daha hızlı bir biçimde gündemimize sokan aslında Altılı Masa sürecidir. Ve Altılı Masa'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin lokomotif olduğu ve diğerlerinin de oraya eklemlendiği süreç sadece Erdoğan karşıtlığı üzerine motive olan bir, konsolide olan bir muhalefet bloğu değildi. Orada birçok ismin siyasetten dışarıda kalıp bakanlık beklentisi, birçok ismin Cumhurbaşkanı yardımcılığı teltifiyle beklenti içerisinde oraya dahil olması, bunlar aslında bizim çok daha yakın birkaç sene önce gördüğümüz siyasette motivasyon kaynakları üzerine çok hani olgusal bir tartışma, iyi bir laboratuvar. Ama İmamoğlu ne yaptı derseniz, İmamoğlu evet ideolojik olarak ait olmadığı bir yerin kodlarını biraz da popülist rüzgarla birlikte çok ciddi bir biçimde dönüştürdü. Aslında Butlan tartışması, yerel yönetimlerdeki yolsuzluk operasyonları hemen hepsi bu siyasetin finansmanı üzerinden tam siyasetin merkezine nüfuz edebilme ihtimalini gündeme getirdi. Yani siz eğer bir siyasi partide

0: delegeleri belli finansal motivasyonlarla ikna edip onların iradesini fesada uğratabiliyorsanız bu Türk siyasetinin ana akımına da etki edebilir ve ana akımda finansman üzerinden domine edilebilir. İşte bu noktada belki bir ihtar olarak belki yargısal süreçlerin işletilmesi durumunda Nasuh Güngör'ün ifade ettiği gibi yani Ekrem İmamoğlu'nu biraz daha geri plan atıyor. Hatta yeni parti kurulurken Ekrem İmamoğlu'nun yine vaziyet edeceği, Ekrem İmamoğlu'nun vesayetinde mi bir parti olacak tartışması yapılırken biraz daha oradan uzaklaşan bir Özgür Özel ve kurmay ekibiyle karşı karşıyayız. Ama bu tartışma orta uzun vadede özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde hem yeni partinin hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin tartışacağı meseleler. Onun için biraz daha mesafeli gitmek bu hem belediye meclis üyeleriyle ilgili hem bazı başkanlarla ilgili özellikle Zeydan Bey ile ilgili yapıldığı Özgür Özel tarafından açıklama Mansur Bey ile ilgili o arafta kalma pozisyonlarını tevil eden, onları yok saymayan hatta onları anlayışla karşılayan bir pozisyon da üretiyorlar. Çünkü siz yarın meclis üyelerine ya da belediye başkanlarına ya buradasınız ya dışarıda dediğinizde o siyaseten de sürdürülebilir bir şey değil. Hem Kemal Bey açısından hem Özgür Bey açısından. Çünkü Kemal Bey ivme kazanmaya çalışıyor. Yeni partinin o önemli bir çoğunluğu alıp gitmesiyle birlikte Özgür Bey de iktidara yürüme noktasında ısrarlı olduğunu ifade ediyor. İkisi açısından da problem ama iktidar açısından evet izah durumu yok. Etik açıdan tartışabilirsiniz birçok meseleyi. Ama yani şunu da söyleyip bitireyim. AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaset yapma tarzı 50 artı 1 olmadan önce bile siyasette kendisiyle birlikte yol yürüyebilecek o alternatif patikalardaki bütün isimleri işte Soylu örneğinde olduğu gibi, Numan Bey örneğinde olduğu gibi kendi partisine eklemleyebilen bir aktör olduğu için aslında iktidarda. 2023 sonrasında hatta 2010'da
1: kendi çevresinden çok defa nasıl olur da Kemal Kılıçdaroğlu'yla tokalaşırsın diye buna ilişkin de cevabı vardı. Şimdi isterim ki bu konulara biraz girelim. Yani ne olacak bu kadar gerilim artıyorsa iki parti arasında tansiyon yükseliyorsa seçimlere yaklaştığımız zaman kim bilir biz neler göreceğiz diye. Ama onun öncesinde müsaadenizle şöyle kısa bir ara verelim. Ardından efendim konuklarımızla bu konuları konuşmayı sürdüreceğiz. Kısa bir ara.
2: Sabahın ilk ışıkları yeni güne hangi haberlerle doğuyor? Dünün gelişmeleri bugünü nasıl etkiliyor?
3: Türkiye ve dünyanın en çok konuştuğu konular siz duymadan önce bizde.
2: Siyasetin sıcak gündemi, sokaktan yansıyanlar ve daha fazlası. Gün başlıyor, günü bilerek yaşamak isteyenler için hafta içi her sabah Habertürk'te.
1: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba. Enine boyuna devam ediyor efendim. Özgür Özel'in sözleriyle devam edeceğiz. Bakın bu sözler ona ait. Gönlümde Kemal Bey için yer kalmadı dedi Özgür Özel. Başka neler söyledi? Özgür Özel çok eleştirildi. Tokalaştığı için Kemal Kılıçdaroğlu'yla. Çünkü bir haftada aslında iki kez tokalaşmış oldu Kemal Kılıçdaroğlu'yla. Şöyle bir baktık ki özellikle sosyal medyada nasıl olur da Kılıçdaroğlu'yla tokalaşırsın şeklinde eleştirilere de maruz kaldı Özgür Özel. Buna ilişkin bir açıklaması var. Diyor ki 80 yaşında adam gelmiş. Otururken ayağa kalkmışım, elini uzatmış, elimi uzatmışım. Bu yani bir selamı almamak, bir eli havada bırakmak zaten benim tabiatımda olan bir şey değil. Benim gönül dünyamda Kemal Bey için toplu iğne başı kadar yer kalmadı diyor Özgür Özel. Ne dersiniz? Epey artık gönlünde bir yer kalmamış, ipler kopmuş mu Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında? Ve şunu da ekleyeyim, neden bu kadar çok eleştirildi bu tokalaşma mevzusu sizce Gürkan Bey?
4: Ya bu sosyal medyaya bakarak toplum analizi, siyaset analizi yapmak zaten yanlış bir şey. Şimdi tokalaştılar diye adamı linç etmeye kalkıyorsun. Evet. Ya şimdi bu kimse kusura bakmasın. Yani siyasetin seviyesiyle ilgili sıkıntılı bir durum. Bir siyasi nezaket var, bir ahlak var, bir toplumsal yaşayış kuralları var. Yani siyasette bir kavga veriliyor diye, bir siyasi mücadele veriliyor diye, bir partiden ayrıldılar, öteki partiyi kurdular falan diye. Elini uzatır, yani haşı olur bakın. Gidersin ne bileyim 6 sıra arkada onu ararsın bulursun elini sıkarsın falan böyle bir durum olmadı ya. Yani
1: cenazede.
4: Bundan daha doğal cenazede karşılaşıyorlar. Vay.

0: Nasıl elini sıktın? İşte böyle bir yerde karşılaşıyorlar. Vay niye elini sıktın? Bu 2011'den beri birlikte siyaset yapmış oldukları insanlar. Ayrılmış
1: hatta
0: olabilirler.
1: Eleştiri şu, meşruiyet kazandırdın tokalaşarak onunla diyorlar
0: bile,
1: mesela.
0: Hakikaten şurada bunu konuşmak bile bana o açıdan zul geliyor. Yani Kemal Bey'in elini sıktı. Öteki Berike ile konuştu. Yarın Tayyip Erdoğan'ın elini sıktı. Böyle şeyler de oldu çünkü. Sen nasıl olur da ya arkadaş siyaset, bir siyaset yapılacak. Konuşmaya devam edilecek. Yarın seçime yaklaşırsa daha mı kötü olacak? Hayır, seçime yaklaşırsa daha iyi olacak. %50+1 zorunluluğu var. %50+1 için muhalefetin konsolide olması gerekiyor.
1: Yani yan yana gelecekler mi Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel mesela o seçim zamanı yan yana gelip?
0: Elbette gelecekler. Hiç şüphesiz olmasın. Sadece o da değil. Hepsi bir araya gelecekler. Yani Erdoğan'ın karşısında %50+1'i elde edebilmek için elbette bir araya gelecekler. Tokalaşacaklar. Belki üçlü dörtlü masalar olacak. İkili üçlü görüşmeler olacak. Olacak bu. Yani tabii Kemal Bey'in ilerleyen süreçte ne tür ittifak tercihleri olduğunu bilemeyiz. Yani o ayrı bir mesele ama siyasetçi.
1: Cumhur İttifakı'na geçme ihtimali olur.
0: Belki de
1: gibi bir ifade
0: ittifaka geçmez da. Geçmez de yani hal ve etvarını göreceğiz. Yani.
2: Burada anlamlı bir vurgu hissetti Kübra Nur.
1: Evet, yani, Nasuhi Bey'i de bir. Evet,
0: göreceğiz. Yani ben Kemal Bey'den yani her türlü hareketi beklerim
2: Gülkan,
0: şu anda.
2: Gülkan söylesene
0: yani,
2: ne bekliyorsun?
1: Işte, Nasuhi Bey diyor ki cevap. Ne bekliyorsunuz Kemal İşte Bey'den? Cevap. O hareket nedir?
0: Şunu bunu diyemiyorum yani bir hakikaten belli bir siyasi kariyerden sonra yani her şey yapılabilir. Siyaseti biraz da mikro dengeler üzerinden bakmak lazım. Yani kişisel duruşlar, kişisel ihtiraslar böyle ifade edeyim. Her türlü siyasi kararınızı etkileyebilen bir sürü faktör var. Kemal Bey özelinde de var. Bunu görüyoruz ama el sıkıştılar. Bu niye böyle oldu? Meşruiyet kazandırdın falan. Bunlar hakikaten hani öyle yüksek seviyeli tartışmalar değil. Onu bir söyleyelim. Dolayısıyla araları bozuk ve tabii bozuk. Yani sonuçta mahkeme kararıyla oraya gelmiş. Ayrılmışsın, başka parti kurmaya kalkmışsın. Bütün para gitmiş. Yani 1,5 milyara yakın bir parasız kalmışsın. Başka bir mücadeleye giriyorsun. Yeni genel merkez kurmaya çalışıyorsun. Kadrolar, hükmü kişilik, CHP gibi bir markanın elinden çıkıp gitmiş olması. Gelen genel başkanın mahkeme kararlarıyla gelmiş olması. Yani siyasi garabet durumları da var. Bütün bunlar olmuş. Kırgınlık, küskünlük. Kemal Bey açısından bak. Kemal Bey açısından baktığı zaman diyor ki, bunlar benim elimde yetişmiş çocuklar değil mi? Ekrem de öyle. Beylikdüzü'nden getirip İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ben yapmadım onu aday. Değil mi? Evine gitti bir sürü şey. Siyaseti kim? Özgür Özel'i kim siyasete soktu? 2011 seçimlerinde onu aday yapan kim? Yanında tutan kim? Bütün hayatta yani ayrılırken Kemal Bey ağlayan kim? Özgür Özel. Şimdi bunlar olmuş. O da böyle bu açıdan baktığı zaman ya ben ihanete uğradım zaten dedi. Arkamdan hançerlediler evet. diye dedi. Şimdi kim kimi hançerledi, kim kime ne oldu? Siyasetin demin Turgay Bey'in anlattığı çerçeve içinde, dinamikleri içinde böyle şeyler olur, olacak falan filan. Ama bu ben seninle el sıkışmıyorum bundan. Çocuk muyuz? Ben seninle bundan sonra konuşmuyorum. Aa elini mi sıktın? O zaman meşruiyet kazandırdın gibi konuşmalar. Manasız konuşmalar. Bunlar olur. Bunlar olur. Özgür Bey'in yaptığı yanlış bir şey yok. Gayet doğrudur. Bunu yapar. Yani Devlet Bey'le de, Tayyip Bey'le de bunlar siyasetçiler bunlar yani. Ankara'da yaşıyorlar, meclisteler, siyasi partiler, ülke yönetiyorlar, iktidarıyla muhalefetiyle. Yani bir yapı var yani. Bu dolayısıyla muhalefet de devletin parçasıdır. Bunlar böyle işlerdir. Bu olur ama bizde siyaset çok sert yapılıyor olabilir. Kanlı bıçaklı falan görünüyor olabilir ama öyle değildir yani. Meclis kulisleri var, meclis dengeleri var, parlamento dengeleri var, sistem var, akış var. Yarın o koltuklardan onlar kalkacak, bunlar gelecek bir de böyle bir algı var sanki böyle gidecekmiş gibi. Hayır kardeşim yani bu seçimde değilse bir sonraki seçimde, 10 sene sonra değilse 15 sene sonra başka dengeler oluşacak, başka aktörler oluşacak ve bu akış devam edip gidecek. Bir sakin oldum yani ama olamıyoruz.
1: Evet gerçekten olamıyoruz ya Özgür Özel'i dinliyorum. Özgür Özel mesela şunu bile demek zorunda kaldı. Bir şey yapmadım hani mealen aktarıyorum yani gülümseme dedim bile hani nezaketen tokalaşmak zorunda kaldım. Yani bunu izah etmek tabii, zorunda tabii. kaldı mesela. Çünkü o kadar ağır eleştiriler aldı ki neden Kılıçdaroğlu'yla tokalaşıyorsun diye. Nasıl değerlendirirsiniz
0: bu? Pardon bir son. Yani bu baskı, bu böyle bu anormal baskı, bu bir anomali, bu normal bir şey değil. Sağlıklı bir toplum görüntüsü de değil. Medyalarda da yansıyor. Bakın bu Habertürk'ün dışındaki yapılar için, bazı yapılar için söyleyeyim falan. Hani bu ya işte bir konu oluyor. Bir bakanı ya da bir devleti yöneten kadrolardan bir tanesini telefona aldığınız zaman bazı kanallarda kıyametler kopuyor. Yağmur gibi binlerce telefon yağıyor falan filan. Nasıl bunu ya kardeşim? Olayın sorumlusu bir şey soracağım. Soramazsın. O insanları burada görmek istemiyoruz. O tarafta da bu tarafta da. O tarafta da bu tarafta da. Aynı baskılar bunlar. Normalleşme de yola çıktı. Bir dakika şöyle bir şey yapalım falan. Kıyametler koptu, yıkıldı. Adamın politikası çöktü. Bir politikayı bir lider, bir genel başkan bir politika yürütmeye çalışıyor. destek de görüyor. Anketlerde de iyi bir politika olduğu anlaşılıyor ama bu kamuoyu baskısı tırnak içinde çok absürt bir baskı. Dil, üslup, yaklaşım, mahalle baskısı da değil. Bunu aşan başka bir şey. Hastalıklı bir durum ama doğru politikalardan sizi başka yerlere saptırmaya başlıyor. Gazeteciyseniz habercilik formasyonunuzu yok ediyor. Siyasetçiyseniz doğru politikaları izlemekten sizi men ediyor. Bu sağlıklı bir şey. Yani bunu talep edenlerin de zarar gördüğü bir şey. Ama bunu yaşıyoruz işte. Nasıl elini sıktın diye linç edilen bir genel başkan.
1: Peki. Şimdi bu el sıkma meselesininle ilgili yine konuklarımdan değerlendirmelerini alacağım ama sizi de kesmemek için Özgür Özel'in başka ifadeleri de var. Hemen bir onları da müsaadenizle aktarayım hızlıca. Çünkü Özgür Özel'den öfkeli sözler başlığıyla şöyle biz de toparladık. Hani biraz önce söylediğimiz gibi evet bir irtibat devam eder ama bu sözlerin mesela üzerine biraz önce Gürkan Bey dedi ki elbette yan yana gelecekler yarın öbür gün muhalefetin bir adayına ilişkinde birlikte hareket etmek zorunda kalacaklar %50+1'i bulabilmek için. Peki bu sözler üzerine mesela nasıl bir araya gelecekler diye sorsam size. Çünkü Özgür Özel diyor ki benim gönül dünyamda Kemal Bey için toplu iğne başı kadar yer kalmadı. Bana sen grup başkanı olarak kal, biz genel başkanlıkta kalalım, seçime böyle gidelim dedi. Sen geldin, partiyi böldürdün, arkadaşlarımızı ihraç ettin, partiyi dağıttın, başka çare kalmadı, millet yeni yol dedi diyor. Ardından devam ediyor, Erdoğan'a bir kez daha seçim kazandırmak için kurulmuş bir iktidar planının bir parçası oldular diyor. Benim Erdoğan'ı 52'ye 48 yeneceğim söylüyorlar. Yok kardeşim, 60'a 40 yenen varken 52'ye 48 yenen de oturacak yerinde diye de açıklıyor. Bu ikinci meseleye birazdan gireriz. Onu tekrar size söylerim ama özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin bu ağır sözlerini nasıl değerlendirmek lazım? Onur Bey, bu kez de sizinle devam edelim mi?
3: Yani şöyle, aslında siyasetçiler özellikle genel başkanlar toplumun nabzını bir noktada tutmak zorundalar. Toplum dediğiniz şey açık ya da kapalı olarak size destek veren insanların nabızlarından bahsediyor.
4: Liderlerse o toplumu dönüştürmek yükümlülüğüne sahip adamlardır.
3: Elbette, elbette.
4: Genel başkan olabiliyorsunuz ama lider olamıyorsunuz.
3: Elbette. Hatta bir tık daha ötesini söyleyeyim. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olmak bu anlamda daha konforludur. Çünkü şunu diyebilirsiniz. Yani daha önce denildiği için söylüyorum. Arkadaşlar bir susun, burada kurumsal bir yapı var. Bu son seçim, işte oraya dikkat ederken bu yanlışlıkları görmezden gelin diyebilirsiniz ama yeni bir partiyi kurduğunuz zaman yepyeni bir bebek olduğu için eski koruma kalkanlarınız da ortadan kalkar. O koruma kalkanınız ortadan kalktığı zaman kendi seçmeninizi, oy verinizi, destekçinizi daha fazla dinlemek zorunda kalırsınız. Aslında bu evrensel anlamda daha sol bir yaklaşımdır. Şimdi el sıkışmak konusunda biraz şey gibi bakalım. Yani işte Demirel'in sözü vardır ya, işte küsmeyi bilmiyorsan, barışmayı bilmiyorsan önce kavga etmeyeceksin der. Hakikaten de böyledir. Yani siyasette bir kere nezaketen herkesin elinizi sıkabilirsiniz. Yani adam size küfür etmedi, bir şey yapmadıysa ya da Gürkan Bey'in söylediği gibi altı sıra arkadan öne doğru koşmamış. Yani yan yana gelmişler, nezaketen eller sıkışmış. Bunda hiçbir problem yok. Bunu eleştirenler de kendilerini çünkü ihanete uğramış hisseden ciddi bir seçmen grubu var. Tabii bütün seçmenleri de teşmil etmek de mümkün değil. Onu da söyleyeyim size. Yani sosyal medya bazen oranın en sert, en aşırı, en
1: radikal
3: kanadı da olabiliyor. Ama bir kanattır yine de. Yani onları da bazen mutlu etmeniz de gerekiyor.
1: Bu arada yeni parti hep şu şekilde eleştiriliyor. Özellikle bu kesime çok kulak kabartıyor yeni parti diye. Şundan dolayı diyorum. Mesela çerçeve yasa olayında da çok fazla sosyal medyayı dinledi yeni parti yönünde. Mesela eleştiriler vardı Özgür Özel'e yönelik.
3: Tam öyle
1: bir şey gözlemliyor musunuz?
3: Ben aslında çok fazla kabarttığını düşünmüyorum. Yani kabartmasını çok sorunlu bulmuyorum ama hani sadece sosyal medya açısından söylemiyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmene baktığınız zaman kamuoyu araştırmalarının %30 ya da %40 galiba açılım sürecinde destek ama partinin tavanı evet oyu verdi. Diğer milletvekillerini boş bıraktı. Yani orada kendilerince bir ara formül bulmaya, hibrit bir formül bulmaya çalıştılar gerçekten. Yoksa doğrudan dinleseler de hayır demeleri gerekiyordu. Ama diğer konularda bir yerde dinlemek zorundalar. İşte o el sıkışma hadisesini, o Demirel'in söylediği gibi barışmayı bilmiyorsanız kavga hiç etmeyeceksiniz noktası gibi değerlendirelim. Sonrasında da bir mesaj vermek zorundasınız. Bakın, sakın yanlış anlamayın. Barışmıyorum. Fikirlerim ve duygudaşlığım eski ne söylediysem devam ediyor. Siz rahatlayın diye bir
1: gönlünü almak gerekiyor.
3: Gönlünü almak diyelim. Bu arada ahlaki açıdan, etik açısından da bir eksik bulmuyorum. Şöyle bir eleştiri de var. Yani nasıl olur da toplu yine başa kadar Sayın Kılıçdaroğlu'nu hani gönlünde yer bırakmadım diye söyleyebilir. Söyler ya, o söylemeyecek de şu anda kim söyleyecek? Yani kendi aralarında
1: yani
3: o ikili ilişki
1: mı var mesela daha çok öfkeden ziyade.
3: Ya zaten birinde çok öfkelenmeniz için önce büyük bir beklentiniz olması lazım ondan. Yani hiç beklentiniz olmayan birilerine fazla öfkelenmezsiniz. Yani önce bir kırgınlıkla başlar bütün öfkeler. Beklentinizin yerine gelmemesiyle başlar. Özgür Bey'in bu beklentisinin yerine gelmediği çok açık. Yani kendi tarihsel gelişim açısından da anlatıyor.

0: Ve onun gözlükleriyle AK Parti'yi tekrar seçtirmek için işte bizim projemize sekteye uğrattın diye bakıyor Sayın Kılıçdaroğlu'na. Yani öyle bir yerde bu duygularını ifade ediyor olması hem gerçek duyguları gördüğümüz kadarıyla samimi duyguları hem de gerçekten ondan bunu isteyen bir taban var. Bunu kabul etmek
1: Peki.
0: lazım.
1: Birlikte hareket edebilecek mi bu sözlerden sonra, bu kadar kırgınlıktan sonra Yeni Parti ve CHP Mehmet Bey?
2: Bu olay bir kan davasına dönüşmüştür.
1: Çok sert bir,
2: Hayır, sert değil aslında. Böyle bir açıklama
1: geri dönüşü yok mu yani?
2: Ben böyle bir açıklama yapılır mı? Benim gönül dünyamda top bir inek kadar bilmem yer kalmadı. Peki bu açıklamayı kim yaptı? Kemal Bey bir kere çok liderde rastlanmayan inanılmaz bir tahammüle sahip birisi. Yani çok sabırlı, çok dinleyen, her türlü fikri dinleyip onların içinden bir şeyler alan bir lider. Kendisi dinleyen, öğreten bir lider. Kemal Bey'den öğrenirsin. Şimdi bunu kim söylüyor? Özgür Özel.
1: Buna ben ne zaman söylüyor ama?
2: Efendim, 1,5 sene önce söylüyor. Şimdi bakın, bunun gibi...
1: İşte 1,5 senede iki taraf da birbirine o kadar çok şey söyledi.
2: Efendim, başka bir parti değil ki bu. CHP, düne kadar Gürkan Bey dikkat ediyor, ağlıyordu Özgür Özel. Bakın Kemal Bey'in ne kadar onurlu, ne kadar dürüst, ne zaman kadar kahraman bir lider olduğu ile ilgili 9 tane video var şu anda arşivimde. Öyle bir anlatıyor ki eşi benzeri görülmemiş bir lider. Büyük bir lider, dürüst bir lider, temiz bir lider. Ya sen Manisa'da Eczane'de Atari oynarken milletvekili yapılmış birisin arkadaş. Kendisi söyledi bunu, Atari oynuyordum diyor. Şimdi bakın böyle bir yapı içerisinde bunu var ya CHP en düşman parti söylememiştir. En düşman parti. İkincisi meseleye gelin. CHP mi suçlu bu bölünmede? Yani biraz önce bir arkadaşımız şeye dikkat çekti. Ya sanki böyle işte 3 tane hakimin kararıyla bilmem mutlak butlan geldi. Mutlak butlana götüren kim? Kemal Bey mi götürdü? Kemal Bey mi gitti pavyonda para dağıttı? Delegelere Kemal Bey mi para dağıttırdı? Arkadan hançeri başkası mı yedi? Yani mutlak mutlanın tartışılmasına ben ters taraftan bakılıyor. Çok bunu hatalı görüyorum ben. Bir defa süreç nasıl başladı? Düşünsenize biri gidiyor ormanı yakıyor. Ormanı yakanı düşünmüyorlar, orman nasıl yandı? Ya bırak nasıl yandı, kim yaktı ya, bir baksana sen. Şimdi burada bakın.
1: Tayyip... Onur Bey mutlak mutlana Kemal Bey mi götürdü diyor.
2: Ya böyle mi dedi? Üç tane hakimin kararıyla gelmiş dedi.
0: Öyle, onu... Aynen öyle geldi zaten Kemal
2: Bey. Ama efendim Kemal Bey... Ahmet Bey de Gürkan Bey de Mehmet Bey de gelirdi.
0: Gerçekten Kemal Bey atamazlardı. Başka birini atarlardı mesela.
2: Hayır, atayamazlardı. Oraya kayyum gelirdi. O zaman da derlerdi ki Kılıçdaroğlu yüzüne kayyum geldi.
0: Kayyum gelseydi ne olurdu? Seçime kadar mesela kurultay mı yapmazdı genel şey Cumhuriyet Halk Partisi?
2: Bakın bir şey söyleyeyim mi? O zaman yine Kemal Bey'i suçlayacaklardı. Senin yüzünden kayyum geldi. Ya Sayın Kılıçdaroğlu bakın bir şey söyleyeyim mi? Biz hançeri vurana mı bakacağız, hançeri yene mi bakacağız?
3: Bir de CHP'de Kemal Bey isteyenler vardı çok sayıda.
2: Ya yap bu
3: tabii
2: ki. Kemal
3: Bey bizi kurtar diyenler
2: ya bir şey de, bir de üç ayrı noktaya dikkat çekmem lazım.
3: Varanlar da vardı.
2: Kübra Nur Hanım. Diyor ki 80 yaşında geldi de elimi uzatmayayım mı? Ya sen Sayın Özgür Özel. Daha sen 2 sene önce, 3 sene önce Cumhurbaşkanı yapmaya çalıştığım bir insan o zaman da 75 yaşındaydı. Cumhurbaşkanı olsaydı şu anda 78-79 yaşında olacaktı. Ne olacaktı? Sen 80 yaşındasın in mi diyecekti? Bakın.
1: Yani bir saniye 80 yaşındaki ifadeyi siz küçük düşürücü bir ifade olarak
2: yorumluyorsunuz. Çünkü bu bir televizyonda da yapıldı. Sizin yaşınız 80 falan yapıldı. Bakın onun arkasındaki medya da yapıyor bunu. Israrla yaşa dikkat çekiyor. Ya Demirel kaç yaşındaydı? Rahmetli Erbakan kaç yaşında? Ecevit kaç yaşındaydı? Yani bu yaş meselesi ne?
1: Yani Özgür Özel saygısından dolayı bu ifadeyi kurmadı da bilinçli olarak mı
2: tercih etti? Bilinçli olarak aynen. Çünkü bakın arkasındaki yayın organları da bunu yapıyor ısrarla. Hoş bir şey değil bu. İnsanların yaşıyla, hastalığıyla falan siz oynayamazsınız. Sizi milyonlarca 80 yaşındaki insan izliyor.
1: Bu şekilde algılayan başka konumuz var mı? 80
2: bir şeye dikkat çekeyim.
1: Tabii birlikte çünkü katkı sağlayarak gidelim.
2: Şuna bakın bir şey söyleyeyim. Şimdi nasıl bir düşmanlık var ki bu kadar sert bir şey söyleyebildi Özgür de? Ben bunun sebebini biliyorum ve söyleyeyim sebebini. Özgür Özel'in siyasi olarak psikolojisi bozulmaya başladı. Nedeni şu. Bir, kurduğu partinin nereye gideceğini bilmiyor. Bir stratejisi yok, bir ideolojisi yok. Bir şişirme anketlerle neredeyse geldi AK Parti'nin üzerine çıktı. 34, 35, 37 gidiyordu. Bırak tutmasalardı %50 anketlerde saçma sapan kiralık anketlerle olmuyor. Bu iş bu bir. İkincisi, ne olursa olsun partiyi bölen konumda aslında kendisi. Kopup giden kendisi. Şunu da farkında değil. Yeni partiler. CHP'den 18 tane parti çıktı. 18'i de tabelası yok. Müzede bile değil o tabelalar. Şöyle bir şey de var. Burada şimdi halen aklı CHP'de Özgür Özel. Bu saldırganlığın perde gerisinde halen o özlem var. O çınarın altından gitmesinin öfkesi var içerisinde. Yoksa kendisini siyasetten var eden bir insana bu cümleyi yapmaz. Bir de bir şey söyleyeyim. El sıkışma sıradanlaştı düne kadar ama bu açıklama el sıkmadan çok daha tehlikeli. Siyasiyeti hiçbir şekilde uymuyor. Ciddi biçimde oy kaybettirecek kendisine. Yani
1: siyasi etiğe uymayan burada Kılıçdaroğlu'nun yaşına dikkat çekmesi mi?
2: Hayır.
1: Nedir?
2: Bu öfke. Ha,
1: öfkeli.
2: Bakın tabii. Önce şimdi el sıkışmasıyla çok sıradan bir şey o. Bu sosyal medyada birkaç senede böyle Ekrem İmamoğlu'nun böyle şekillendirdiği medyanın tabanı kışkırtması ve sosyal medya üzerindeki kavgadan etkilenerek Sayın Özgür Özel'in bu kadar saldırgan bir tavra girmesi. Orada o tokalaşma yapılmalıydı. Ne olursa olsun. Kim olursa olsun. Ya rahmetli Demirel'le Ecevit kavga ediyordu. Değil mi? Diğer liderler kavga ediyordu. Ama bakın öyle fotoğraflar var ki birbirlerine saygı duyuyorlardı. Ya bugün söyleyecekleri lafların yarın onların önünde bir engel olmaması için de çok özenli bir dil kullanıyorlardı. Sert ama zaman zaman yumuşak. Gönül alıcı. Şimdi bu baştaki lafa gelip bir kan davası varmışçasına bir öfke var içerisinde, bir serzeniş var, kaybetmenin bozduğu bir psikoloji var. Halen aklı CHP'de senin yüzünden biz bu partiden gittik. Bizim sonumuz da belli değil itirafıdır bu. Hı
1: hı. Gaffar Bey, kan davasına dönüştü artık bu diyor Mehmet Bey. Özellikle ifadelerde de sen geldin, partiyi böldürdün, arkadaşlarımızı ihraç ettirdin, partiyi dağıttın diye ifadeleri var Özgür Özel'in. Kan davası mı? Geri dönüş yok mu bu işin?
3: Yani kan davası bile dönüşebilir yani. Dönüşebilir, oraya doğru gidebilir. Bu söylem böyle sertleşirse oraya varır. Şimdi önce anormal olan yerden başlayalım. Anormal olan bir defa Özgür Bey'e ya da başka bir siyasetçiye ya da herhangi bir siyasetçiye ya da başka bir kişiye kendisine uzatılan eli neden sıktın diye sormak anormallik. Çünkü dünyada sadece onurdan ve şereften nasibini almamış olan alçaklar kendilerine uzatılan eli sıkmazlar. Altını çizerek söylüyorum bakın. Sadece onurdan ve şereften nasibini almamış olan alçaklar kendilerine uzatılan bir insan elini sıkmazlar. Bu bahsi burada kapatalım.
2: Evet, aynen.
3: Bu açıktır yani. Çünkü insan elini, bir insanın diğerine elini uzatması insanlığa dair çok temel bir selamlaşma ritüeli. Birinci adım.
2: Gaffar Bey.
3: Zaten bu tartışılamaz. Ama çok üzücü olan şey şu. Türkiye Cumhuriyeti'nde bugün bir kitle beyni yıkanmış gibi adeta bir siyasetçiye sen neden felancanın elini sıktın diye soruyor. Bu kabul edilemez. Ne Türk ahlakına ve töresine uyar, ne maşeri vicdana uyar, ne de evrensel ahlaka uyar. Böyle bir şey yok.
1: Bu arada Özgür Özel diyor ki Kılıçdaroğlu'nun elini havada bırakamazdım ancak siyasi anlam taşımıyor diyor. Yani şimdi, hani onu da açıklama.
3: Şimdi
1: yani,
3: siyasi anlam kısmı şimdi tabii ki Özgür Bey'in sözlerini ciddiye alacağız, onu değerlendireceğiz ama
1: Mehmet Bey bir şey diyecek
2: demez size. Bir şey katın Gaffar Bey, önemli konuya dikkat çekti. Bak benim kitaplarımdan biri kan davası. Kan davası birbirinden Viranşehir örneği 100 kişi öldürülmüş, 2 tane aşiretin mensupları bile cenazede, düğünde el sıkışıyorlar. Bakın el sıkışıyorlar. O yüzden burada el sıkışmasını tartışmak bile abes.
1: Peki.
3: Tamam. Buyurun, dolayısıyla Gaffar. Bir defa en önce Özgür Bey'i böyle bir açıklama yapmaya mecbur bırakan iklimi şiddetle kınayalım. Önce bunu bir kınayalım. Böyle bir şey olamaz. Kabul edilemez. Yani bir siyasetçi kalkacak, ya sıkmasa mıydım falan diye mazeret beyan etmek zorunda kalacak. Yani keşke Özgür Bey böylesi bir iklime mahkum olmasaydı da şöyle bir cümleyi kursaydı. Hadi lan oradan deseydi. Hadi lan oradan. Kusura bakmayın, özür dileyerek söylüyorum. Size mi kalmış benim el sıkışmam, tokalaşmam diyebilseydi. Keşke bunu deseydi.
2: Bugün puan kazanırdı.
3: Demek ki bu kadarını diyebiliyor. Eyvallah, başımızın üstünde. Sonuçta yapılan fiile bakarız biz. Yani el sıkışmışlar. Şimdi buna antik Yunan'da deksiosis deniyor. Deksiosis, el sıkışma. İki tane sağ el birleştiriliyor. Bu şu demek. Elimde silah yok.
1: Güvenliyim sana
3: tabii,
1: karşı.
3: Tabii, elimde silah, barış yani. Elimde silah yok, seninle temas etmek, görüşmek istiyorum. Roma'da fides diyorlar buna. O deksiosisin fides hali. O bir ek yapmışlar, güven de geliyor üstüne. Bana itimat edebilirsin, sözüme itimat edebilirsin. Öncelikle böyle bir şey var. Şimdi el uzatmak muhatap kabul etmek. El sıkışmak.

0: seninle temas edebilirim demek. İki elin birden kullanılması yakınlık anlamına geliyor. Uzatılan eli reddetmek de aşağılama anlamına geliyor. Ve küfür, hakaret, ağır bir hakaret. Yani kimse kimseye bunu yapmaz, ben yapıldığını gördüm. Ben gördüm ve ben insanlığımdan utandım. Kimse kimseye bunu, hele siyaset sahnesinde, yani böyle herkesin baktığı insanlar zaten böyle bir şeye girmezler, böyle bir şey de yapmazlar. Ha bir de şöyle şey var. Mesela bizim Macron yapıyor, ufaklık var ya, mikron. Böyle hop Trump'ı tutuyor bir etrafında Sayın Bahçeli'nin söylediği
1: seviyor,
0: gibi.
1: Evet.
0: Sayın Bahçeli'nin söylediği gibi bir friştek gibi dönüyor, keriştek gibi tepe taklak geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapmaya çalıştı.
1: Temas kurmayı çok
0: güç
1: seviyor
0: gösterisi.
1: Macron.
0: O da şöyle, tokalaşma aynı zamanda bir güç gösterisine de dönüşebilir. Şimdi ben baktım, Özgür Bey ile Kemal Bey'in tokalaşmasına baktım. Çok edepli bir tokalaşma. Her ikisini de söylüyorum bakın. Hem Özgür Bey hem Kemal Bey.
2: Ama orada kalmadı o. Bakın önünü iliklemiş.
0: Hayır, o anı söylüyorum.
2: Bu öfke onun önüne geçti.
0: Tamam, şimdi o kısma gelmedim daha. Bu edepli bir tokalaşma.
2: Basma ya.
0: Yani ben de bunu şuna bağlayacağım. Yani Özgür Bey'in buradaki hali, tavrı ve tokalaşması ile sonraki sözleri çelişiyor. Keşke mesela yaş baş vurgusu yapmasa. Keşke onları, çünkü burada çok beyefendi kesinlikle bir görüntüsü var. Önünü iliklemiş. Tam bir Türk'e yakışır şekilde. Bizim töremize uygun şekilde elini uzatıyor. Ya büyüğüdür de tabii aynı zamanda. Zaten büyük küçük zaten bilmediğimiz bir şey değil yani. El sıkışıyor. Keşke devamında mazereti beyan ederken ya da mazereti beyan etmek zorunda kalmasaydı da hani diyelim konuşurken öyle demeyeydi. Şimdi bu orta çağda şöyle bir şey olmuş. Orta çağda el öpme de girmiş içine. İşin içine. Krallar diyor ki benim elimi sıkamazsın kardeş diyor. Benim elimi öpeceksin diyor. Ben kralım diyor. Böyle bir inatlaşmışlar yani. Kral olduğumu görmeniz lazım. 1381'de köylü isyanları oldu İngiltere'de. Wat Tyler diye bir adam vardı bunların şeyi. Bizim solcuların en eski kahramanlarından. Köylülerin isyancısı işte. Kral köylülerle konuşmaya gelince elini öpmedi, elini sıktı. Krala dedi ki sen benimle eşitsin dedi. Şimdi aslında burada bir zamanlar Kemal Bey'in grup başkan vekili olan Özgür Bey isyan etmekle kalmadı. Bir de parti kurdu. Bir de el sıkışıyor. Orada eşit bir manzara görüyoruz bakın. İki parti lideri eşitlendi. Bu tabii orta çağ ritüelinden alarak söylüyorum ama sonra bu tarihte böyle şeyler çok oldu. Mesela Hitler'in bu Hindenburg'la tokalaşması vardır. O zamanki cumhurbaşkanı. O tokalaşmanın fotoğrafını Naziler her yere yaydılar. Propagandasını yaptılar. Dediler ki Hitler artık düzenden birisidir bak. Yumuşak bir adamdır. Bir de böyle yani Özgür Bey beni affetsin böyle kötü bir teşbih ama hani teşbih tahta olmaz diye söyleyelim. Özgür Bey'in şu duruşu gibi de Hitler böyle çok saygılı duruyor Hindenburg karşısında. Yani baksan adamı kedi zannedersin. Sonradan biliyorsun dünyanın başına ne belalar geldi. Şimdi 43'te...
1: Bu arada Gaffar Bey tarihsel sürecini meselelerini anlatmayı pek seviyor. Şunu da not düşeyim. Geçen hafta mesela bize atın kuyruğunu bağlamak nedir? Çok güzel böyle tarihsel özetledik. Şimdi de aslında tokalaşmanın tarihi nereye dayanıyor?
0: Tabii, tabii.
1: Şöyle bir özetlemiş
0: tokalaşma
1: olduk.
0: Önemli. 43'te Tahran Konferansı kesinlikle var. Roosevelt...
3: 1300'lerden başladım. 1943'e kadar geldi.
0: Evet, 43'e geldik bak.
3: Daha 2026'ya.
0: Churchill var, var, Roosevelt var, Stalin var. Orada da böyle tokalaşma
1: sizin
0: sarılması...
1: Sizin babanız tarihçiydi öyle değil mi?
0: Tabii, babam Bekir
1: Hoca. Biraz ondan da kaynakladı.
0: Hocaların hocası, ondan biz ders alıyoruz, öyle geliyoruz. Öyle. Her defa hazırlık yapıyoruz. Öyle, evet, bir torpilimiz var arkamızda. 72 senesinde Nixon biliyorsunuz Çin'e gitti. Çok katı bir antikomünisti. Ve Mao'yla, Enlai'yle el sıkıştı. O da servis edildi. Vay, o... Ha, ne demek bu? İki dünya sistemi bile birbiriyle buluşabiliyor. Bir de şöyle tokalaşmalar var. Onu da söyleyeyim ben. Mesela büyük tepkiye yol açan tokalaşmalar var. Bu Isaac Rabin'le Arafat tokalaşması. 1972 senesi. Affedersiniz 93 senesi, özür dilerim, 1993 senesi. Bunlar Camp David'i yaptılar, sonra Washington'a gittiler tokalaşınca. Bunların tokalaşması yani hem Arap dünyasında hem de o Yahudi dünyasında isyana yol açtı. İki tarafta bunları hain ilan etti tokalaşanları. Barış için tokalaştılar diye. Daha evvelinde de gene var. Yani daha evvelinde de Menahem Begin'le Enver Sedat Mısır Başkanı, onların var. Onlara da hain muamelesi yapıldı. Bak o hain hikayeleri nereye geldi? Bakın barış için tokalaşanlara hain denildi. Orta Doğu sorunu çözüldü mü? Çözülmedi. Soykırıma kadar vardı. Şimdi burada da...
1: O zaman bugün bu kadar tokalaşmanın tarihinde konuştuysak demek ki şu an tokalaşmayı konuşmuyor olmamız da çok normal.
0: Yok,
1: herhalde.
0: Çok önemli.
1: Öyle değil mi? Yani
0: çok
1: kritik bakın, bir mesajdır bu fotoğraf.
0: Çok önemli
1: ne,
0: bir
1: ne
0: konu.
1: Ne mesaj veriyor?
0: Çok önemli bir konu. Bakın şimdi bir tersten örnek vereyim ben size. Haydar diye bir adam vardı Avusturya'da, FPÖ'nün, bu aşırı sağcı partinin lideri. 99 senesi galiba bunlar meclise girdiler. Yanılıyor oluyor mu? 99-98 olması lazım. Mecliste bütün milletvekili, hani sağcıları dışlayacaklar ya, herkes adama arkasını döndü. Elini sıkmadılar. Ama biz bunu yaşadık. Bizde de başörtüsü var diye milletvekili salondan atıldı. Bakın, insanlık onuruna tecavüz eden bir hareket yapıyorsunuz orada. Tokalaşma da böyle bir şey. Bizde de tokalaşma çok önemli. Sünnet biliyorsunuz bizim şeyimizde, bizim kültürümüzde. Türklerde çok önemli geçmişi var. Çok epey uzattım, kusura bakmayın.
1: Şöyle artık, tamamlarsak yani artık, sorum şu aslında. Şimdi tokalaştılar, aslında saygısını da belli etti Özgür Özel burada. Ama sonrasında söylediği sözlerle bu tokalaşmanın önüne mi geçmiş oldu bu öfkesiyle? Öyle bir eleştiri vardı mesela.
0: Şimdi acaba, ben de aynı fikirdeyim. Acaba burada şimdi bir eski bir Asur kralı ile Babil kralının bir tokalaşması vardır.
4: Bak, tokalaşmanın tarihi.
0: İki kral, bak şimdi. Acaba bu o mu? Acaba bu o mu? Yoksa bizim hemşerimiz Malatyalı, Komagene krallığı var Malatya'da. Biz hemşeri sayıyoruz. Evet. Onun imparatoru 1. Antiyokos'un Herakles'le tokalaşması. Herakles tanrı katında biliyorsun. Yani arada böyle bir hiyerarşik sorun var. Acaba bu öyle bir tokalaşma mı? Yani bu kişiler birbirlerinden eşit mi, yoksa içlerinden biri kendini biraz daha geride mi görüyor? Ben Özgür Bey'in konuşmalarından bu işi biraz Antiyokos Herakles tokalaşmasına benzetiyorum. Özgür Bey hala o kompleksle hareket ediyor. Yani Özgür Bey şunun farkında değil. Ya artık siz bir parti başkanısınız. Siz artık bir partinin genel başkanısınız. Sizin tokalaşmayla ilgili kimseye izahat yapma gerekliliğiniz yok. Sizin... Ben Kemal Bey'in elini sıktım çünkü 80 yaşındaydı. Yok efendim, Ayşe'ye merhaba dedim çünkü 4,5 yaşındaydı gibi özel mazeretler geliştirmenize gerek yok.
2: 60 yaşında olsaydı elini sıkmayacak mıydı?
0: Bravo.
2: Ya gerçekten aşağılamalı.
0: Aynen öyle.
2: Ya şimdi bu partiyi ve gerçekten bir daha vurgu yapayım. Arkasındaki o medya, troll yapısı, sosyal medya yapısı bunu istiyor. Peki. Yaşlı 80 yaşındaymış. Ne alakası var bunda?
0: Dolayısıyla bu baskı nedeniyle de Özgür Bey demin söylendi, liderleşemiyor denildi. Evet. Özgür Bey liderleşemiyor bu baskı nedeniyle. Evet. Yani bu izahatı yapmak zorunda kalıyor. Kendini artık yani müstakil bir partinin genel başkanı gibi değil de Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopmuş, hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına vasfını ispat etmek zorunda olan birisi gibi görüyor. Oysa ben size bir örnek vereyim. Hep böyle yani Sayın Devlet Bahçeli'nin mesela DEM partililerle tokalaşması falan konuşuluyor ya. 2007 senesini hatırlayın arkadaşlar. 2007'de Ahmet Türk'te el sıkıştı Sayın Bahçeli. 2007'de el sıkıştı. Ya nasıl olur falan. 2007 senesinde Sayın Bahçeli, peki, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, o zaman DEM Parti'ydi ya da HDP'ydi bilmiyorum. DEM Parti değil, özür dilerim. DDP'ydi, evet. Ahmet Türk'ün elini sıktı. Evet. Yani bu büyüklük göstergesidir. Bu özgüven göstergesidir. Şimdi burada da Özgür Bey, güzel elini sıktın, merhaba dedin, muhabbet ettin. Şimdi bu izahatlar ne arkadaş?
1: Peki.
0: Bu izahatlar Özgür Bey'in yaptığı o güzel hareketin üzerine gölge düşüyor.
1: Pekala. Nasuhi Bey hemen dönelim, bekliyor oldu.
2: Yaptığı tepkinin, o kamuoyunda kendi tabanındaki tepkinin şeyiyle, sıkıntısıyla gitti böyle, öfkesini yansıttı. Bu kadar basit.
1: Peki. Öyle mi oldu Nasuhi Bey? Bu öfkesini yansıtmasını siz nasıl yorumlarsınız? Özellikle yaşa vurgu yapması da eleştirildi mesela burada. Yani bu izahatı yapıyor olması Özgür Özel'in ne tür bir anlam çıkarmamıza neden oluyor sizce?
4: Ya ben arkadaşlarımın söylediklerine genel olarak katılıyorum. Nadir oluyor böyle şeyler bende ama ya ama bu sefer farklı bir şey de söyleyeceğim elbette. Bu fotoğrafı bir daha görebilir miyiz? Daha böyle
1: tabii,
4: büyük bir
1: şekilde. Tabii arkadaşlarımız bir tekrar ekrana getirsinler sonra o fotoğrafı, yorumlayalım.
2: Evet. Siz sağ olsun.
4: Evet. Ben sevgili Gaffar Yakınca gibi çok tarih koridorlarına gitmeyeceğim ama yani insanlık kadar eski bir şeyden söz edeceğim. Şimdi burada Özgür Bey'in diğer eli nerede zaten söylendi. Bakın o elinin düğmeye gidişi çok doğal bir el sıkarken de elini oradan bırakmıyor. Yani karşısında bir an bile düğmesi açık olarak durmak istemiyor Özgür Özel. Bu son derece doğal hali. Burası kurgulanabilecek bir şey değil. Bu birinci söyleyeceğim. İkincisi, her iki ismin madem bu kadar detaya girdik, birbirlerine bakışlarını şöyle bir inceleyelim. Kemal Bey'in bakışında 2010-2009 Özgür Özel'in ilk Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, 16-17 yıllık bir kere aktif siyaset arkadaşlıkları var omuz omuza. Sonrasında çok daha büyük yakınlıkları var. Kemal Bey'in şu bakışında ona yönelik bir şefkat var. Özgür Özel'inkinde ise bir mahcubiyet var. Ya bunlar tamamen doğal olarak söylüyorum. El sıkışı, elinin orada oluşu vesaire, bütün bunlardan ibaret. Sözlere dönebilir miyiz? Özgür Özel'in ilk söylediğine, bu 80 yaş meselesi, o siyasetçi, o politik bir laf. Onun bence

0: şu söylediklerimizin arasında çok fazla bir hükmü yok. Tabii ki kendi sözüdür, ayrı bir konu ama hani bir damla kalmamıştır, bir gram kalmamıştır sözüne bir dönebilir miyiz?
1: Evet arkadaşlar, tekrar onu da verelim. Ben size okuyayım. Gönlümde Kemal Bey için yer kalmadı diyor. Devamında da şu: benim gönül dünyamda Kemal Bey için toplu iğne başı kadar yer kalmadı.
0: Bunun neresinde öfke var?
1: Aslında öfkeli olan tarafı şu: sen geldin, partiyi böldürdün, arkadaşlarımızı ihraç ettin, partiyi dağıttın, bize başka çare bırakmadın.
0: Onlar.
1: Bir cümle onlar daha söyleyeyim laflar, mi? Şu da var mesela, yani Erdoğan'a bir kez daha seçim kazandırmak için kurulmuş iktidar planının bir parçasısın diyor.
2: Daha öfke ne olacaktı? Nasıl yiyor öfke?
1: Kırgınlık hayır, mu gördünüz Nasuhi Bey öfkeden ziyade?
0: Hiç katılmıyorum.
3: Nasuhi'ye katılıyorum. Yani öyle abartılacak, Mehmet Bey'in abarttığı kadar büyük bir öfke patlaması görmedim dedi. Ben bu görüşleri de daha önce dinledik. Aylardır dinliyoruz bunlar. Yeni bir şey yok. Yani ille de Özgür Bey'in gönlünde
0: ben o ilk Kemal Bey için
3: toplu iğne başı kadar bir yer kalması da gerekmiyor.
1: Buyurun Nasuhi Bey, kan davası şeklinde ya mesela bir yorum da yapıldı.
0: Yok hayır. Bakın ya
4: geçmişteki ilişkilerine bir bakın. Yani Özgür Özel'i siyasetten var eden Mehmet biri Bey, bir saniye söylüyor bu lafı.
1: Buyurun Nasuhi Bey.
4: Nasıl bir düşmanlık?
0: Mehmet Bey, siyasi tarihimizde o kadar çok örneği var ki bunların. Bir dakika. Ya bu söylenebilir. Bu sitem, bu öfke değil. Yani ona dair bir şey söyleyeceğim zaten. Yani orası son derece doğal. Tıpkı o el sıkışmadaki doğallık gibi. Bir taraftan şefkat, öbür taraftan da bir tık ya da bir mahcubiyet duruşu. Şimdi çok geriye dönelim. Bu hikayelerin birbirine benzerliği falan açısından bakmayalım ama rahmetli Erbakan Hoca, özellikle AK Parti kurulduktan sonra, yenilikçiler ayrıldıktan sonra zaman zaman çok ağır ifadelerle AK Parti'yi, Cumhurbaşkanı'nı eleştirdi. Ama bir tek örnek hatırlayan var mı? Sayın Cumhurbaşkanı'nın kamuya açık herhangi bir alanda merhum Erbakan'la ilgili tek bir söz ettiğini. Tek bir örnek yoktur. Şimdi siyasi tarihimizde bunun bambaşka örnekleri var. Fakat ben şunu söylemeye çalışıyorum. Her ikisi o kadar yakın mesafede çalıştılar, o kadar çok şey paylaştılar ki buradaki arkadaşlarımın hepsi hatırlayacaklardır. Efsane bir gece var. 2023 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinin, milletvekili listelerinin hazırlandığı uzun gece. Tarihin en uzun gecelerinden biriydi gazetecilik açısından söylüyorum. O gece Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun birlikte verdiği mesai, birbirlerine olan dayanışmaları, o listeyi savunmaları. Bütün bunlara bir bakalım, sadece bir örnek üzerinden söylüyorum. Şimdi bu iki insan hemen birbirine düşman olmuş, ikisi iki yandan birbirine öfke yağdırıyor falan. Hayır, hiç böyle bir şey değil. Orada bir sitem var. Hani güzel şarkı değil mi? Sitem sevgiden doğar diye. Ya da güzel bir Amir Ateş bestesidir. Seni ben unutmak için sevmedim. Uzayan yollara neden inandın der. Çok güzel bir şarkıdır. Ha, bu burada iki siyasetçinin de insan olduklarını, özür dileyerek söylüyorum dostlarım ama unutuyoruz zaman zaman. Onlar iki insan. Birbirlerini sevmiş iki insan. Birbirleriyle dayanışma içinde olmuş iki insan. Birbirlerine karşı böyle bir muhabbet duymaları, ardından koptuktan sonra birbirlerine sitem etmeleri de çok doğal. Öfke başka bir şey. Öfke politik bir şey. Ondan sonrakilerin her biri zaten
1: aynı
0: politik.
1: Masa etrafında toplanıp işte mesela ortak bir aday belirleyebilirler mi? Yani bu konuda kapılar kapanmadı mı?
0: Bu ayrılıklardan sonra genelde bu kolay kolay olmuyor biliyorsun Kübra Nur. Yani o noktaya gelemezler. Ama o fotoğraf karesini böyle bir tarihe not düşelim. Oradaki o görüntü çok şey söylüyor aslında, dediğim gibi. Hani orada artık beklentiler bitmiştir vesaire, noktalanmıştır. Yani siyaset ve insan hayatı devam ettiği sürece beklentiler bitmez ama bir araya gelmeli ihtimallerini ben görmüyorum. Ama öfke dediğiniz şey başkadır. O bambaşka bir şey. Burada öfkeden çok bir sistem var. Bu enteresan bir fotoğraf karesi. Aynı zamanda saygı var. Aynı zamanda edep var. O söylenenlerin hepsine katılıyorum. Çok değerli, çok önemli bunlar. Ama daha sonrasındaki o 80 yaş meselesi falan, hani orasının çok yakışık aldığını söyleyemeyeceğim. Madem öyle bir doğal duruş göstermişsin, bir saygı göstermişsin, senin partinden, tabanından, milletvekillerinden, hani yeni partinin kendi kitlesi işte oluşuyor yavaş yavaş. Oradan hiç kimse niye genel başkanın, eski genel başkanın elini sıktın demez sana. Yani bu bence çok gereksiz, anlamsız bir savunma. Ama gönlümde Kemal Bey için yer kalmadı cümlesi, ah eski günler tadında bir cümledir.
1: kırgın o halde Özgür Özel. Ne dersiniz Turgay Bey?
0: Yine kırgın da güzel bir ifade. Evet doğru. Evet.
5: Yani yine siyasete içkin olan, biraz daha realist tarafa döndüğümüzde bunlar da siyasetin doğasında olan şeyler ama çok mutlaklaştırıldığında siyaseti yine siyah beyaz üzerinden okuyoruz. Yani bunlar değişmeyecek şeyler değil.

0: Son dönemlerde yine Nasuh Üngör atıf yapmıştı, böyle nostaljik siyasete 70'lere 90'lara atıf yapılıp siyasetçiler o zaman birbirleriyle nasıl da nezaket kuralları içerisinde münasebet ve ilişki kuruyordular diye bir nostaljik atıf yapılır. Halbuki anıldığı için hem Demirel hem Alparslan Türkeş, özellikle Demirel ile Ecevit arasında çok ciddi anlamda siyasi çatışmalar söz konusu olmuştur. Ama nihayetinde onlar siyaset yaptıkları için birbirleriyle temas halinde her zaman olmuşlardır. Bu bazen birbirine benzemeyen siyasi partilerin, ideolojilerin bir araya gelmesini de beraberinde getirmiştir. Biz mesela Altılı Masa'da birbirine benzemezler üzerinden bir siyaset kurgusuyla ilk kez karşılaşmadık. 1973'ün öncesinde Erbakan'la Ecevit'in aynı siyasi denklemde nasıl buluştuğu meselesi de yakın siyasi tarihimizde bir örnek. Nihayetinde siyaset böyle yürür. Siyaset biraz daha çatışmayı değil de birlikte olmayı da önceleyen bir arenadır.
1: Siz
0: ve
1: tarihsel süreci çok iyi bildiğiniz için şunu sormak isterim. Birbirine benzemezlerin bir arada olması rasyonel zeminde daha kolaydır ama işin içinde bir böyle sitem varsa, kırgınlık varsa aslında onların bir araya gelmesi daha zordur şeklinde mesela denir. Böyle bir şey var mı?
0: İşte sitem insana dair, siyasete dair değil. Yani siyasetin rasyonalitesi duyguya çok daha baskın olduğu için o birbirine benzemezler, birbirleriyle şikayet halinde olanlar çok rahatlıkla bir araya gelebilirler. Onun için ben az önceki bağlamı yorumlarken bu yerel yönetimlerdeki süreç olası iktidar lehine el değiştirme meselelerinde bunlar muhalefetin bütünü açısından bir sınavdır, bir iktidar sınavıdır. Daha kamuoyunu yakından ilgilendirecek, sembolik ağırlığı yüksek meselelerde İstanbul gibi, Ankara gibi söz konusu olursa buralarda nasıl sınav verileceği, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bu muhalefet içerisindeki mücadelenin nasıl sirayet edeceği meselesi önemli. Nihayetinde Cumhur İttifakı'nın karşısında bir blok oluşacaktır. O bloktaki seçmen kitle o siyasi partilerin, o siyasi liderlerin kendilerinin istediği yönde hareket etmelerini talep edecektir. Siyaset biraz da böyle işler. Onun için yani birbirleriyle münasebetleri bugün insani düzlemde sorunlu olabilir ama orta uzun vadede özellikle 2028 öncesinde bir araya gelmeleri noktasında bir zorunluluk ortaya çıkacaktır. Bir de şöyle bakalım, ya bu iklimi kim çıkarttı, ne zaman ortaya çıkarttı ve mahalle baskısı kavramını kullandı Gürkan Zengin. 2007 yılında hatırlarsanız AK Parti yıllarının ilk, yani iktidarın ilk yılları. Şerif Mardin 2007'de bir röportaj vermişti bu yaşam tarzı, laiklik, din devlet ilişkileri üzerine. Orada kullanmıştı bu kavramı. O günden bugüne kullanıla geliyor Türkiye'de. Farklı hani siyasi bağlamlar için, sosyolojik meseleler için. Yani 2023 14 Mayıs seçimleri öncesinde başlayıp bugüne kadar devam eden sol içerisinde, muhalefet içerisinde, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti içerisinde bir mahalle baskısı süreci var. Ve bu sosyal medyada muazzam bir biçimde etkili. Bu konvansiyonel medyaya da taşıyor. Muhalefetin etkili olduğu medya organlarına ve bu bir takım gazetecilerin ve akademisyenlerin de dahil olduğu tırnak içerisinde linçleme sürecine kadar ilerleyebiliyor. Bunun ilk deneyimini kısmen Muharrem İnce yaşadı 2018 seçimlerinde. Altılı Masa sürecinde Meral Akşener yaşadı. Hemen akabinde Kılıçdaroğlu kurultay sürecinde bundan nasiplendi. Ve bu o hızıyla devam ediyor.
2: Hepsi de yani, muhalefet blokuna kaybettirdi.
0: Kaybettirdi. Bir tartışma eğer Özgür Özel orada hatta, daha bağımsız.
1: Çok özür dilerim, akademisyenler de çok tartışılıyor. Turgay Bey, siz de bir akademisyensiniz. Yani özellikle onların da mesela sosyal medyadaki ifadeleri yeni partiyi çok fazla etkiliyor. Oysa ki akademik bakmakla siyasi bakmak çok farklıdır şeklinde de eleştiriler var.
0: O kimleri kastettiğimiz sizin de benim de anlaşılmıştır. Yani bizim de bir pozisyonumuz var. Burada hani böyle adaletle pozisyonsuzluk arasında bir şeyden bahsetmiyorum. Bir pozisyonumuz var, bir dünya görüşümüz var. Ama o bahsettiğimiz isimler, gruplar, gazeteciler, medya organları yeni partiyi özellikle belli bir yere sevk etmek için ciddi bir kurumsal kapasiteye dönüştürüyor bu iştiyaklarını, bu arzularını. Ya yani Özgür Özel bence çok önemli bir milat. 2024 genel seçimleri sonrasında parti içerisinde özgür ağırlığını arttırdı. Bir lider olma noktasında bu ekranlarda tartıştığımız bir figüre dönüştü. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeleri sonrasında onun iktidara bir alternatif olabileceği meselesi üzerinden bir tartışma yapıldı. Ve hatta muhafazakarlara, dindarlara yönelik bir sempatisinin olabileceği, hatta onların da o kitlenin de Özgür Özel'e oy verme ihtimalinin böyle hani uzun vadede de olsa gündeme gelebileceği tartışıldı.
2: Normalleşme süreci
0: zaman,
2: günleri.
0: Evet, normalleşme sürecinde iki tane önemli mesele ortaya çıktı. Bir, normalleşmeye mukavemet eden aktörler hem parti içerisinden hem de az önce bahsettiğimiz gruptan. Bir de Özgür Özel kendisine yakın bir isim aracılığıyla kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini kamuoyuna tartıştırdı. Kimdi o isim? Ali Mahir Başarır. Özgür Özel tabii olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı üyetiyle Cumhurbaşkanı adayı olabilir dendi. Çok yakın tarih. Açın o dönemdeki tartışmalara bakın. Bu bahsettiğim grupların bu tartışmaları nasıl kesintiye uğrattığı, Özgür Özel'in otonom bir aktör olarak, bir lider olarak pekiştirme, kendi kariyerini pekiştirme sürecini nasıl baltaladıklarını görürsünüz. Onu kim yaptı, hangi motivasyonlarla yaptı? Bugünden baktığımızda biraz daha anlaşılabilir ama bu mahalle baskısını, bu kurumsal linç kültürünü biraz muhalefetin kendi içerisinde de bir öz eleştiriye tabi tutması gerekiyor.
1: Bu arada Özgür Özel'in konuyla ilgili de açıklaması var. Siz aday olur musunuz diye soruldu. Diyor ki kendimle ilgili bir cumhurbaşkanlığı adaylığı hevesim asla yok dedi. Benim Erdoğan'ı 52'ye 48 yeneceğimi söylüyorlar. Yok kardeşim. 60'a 40 yenen varken, burada aslında hem İmamoğlu'nu hem Mansur Yavaş'ı kastediyor. 52'ye 48 yenen oturacak yerinde. Ben ona hevesli değilim.
0: Bunu ne zaman söylüyor?
1: Yeni bugün söyledi.
0: Bunu yeni söylüyor. Yeni söylemek zorunda. Daha öncesine döndüğümüzde benim bahsettiğim normalleşme döneminde onun çok yakın kurmay ekibindeki arkadaşı marifetiyle kamuoyunda tartıştırdığı bir tabii Cumhurbaşkanı adayı olabilir söylemini kimler nasıl etkisiz hale getirdi? Oraya baktığımızda çok açık bir biçimde yok. O dalga devam ediyor. Bu tokalaşma bir gösterge. Bunun üzerinden tartışılıyor. Çözüm tırnak içerisinde süreci ya da çerçeve yasağı ile ilgili komisyon tartışmalarında da aynı ekip herhangi bir şekilde iktidarın yanında, onların ifadesiyle rejimin yanında pozisyon almak rejimi meşrulaştıracağı için yanlış bulunur.
1: Evet.
0: Ve bu bir baskı aracına dönüştürülüyor. Niye fire veriyor? Niye mesela kurumsal olarak yeni parti çerçeve yasa meselesinde tam bir pozisyon alamıyor? Bunların hepsini tartıştığımızda çok açık bir biçimde o arka planda Özgür Özel'in lider olamama ve bunun nedenine dair bir şeyi de bize sunuyor. O günden bugüne bir izlek ortaya koyalım. Ne zaman Özgür Özel bir liderlik kariyerine tevessül etse, o liderliğini pekiştirecek adımlar atsa, önüne bir engel çıkıyor. O mahalle baskısı aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nden bugüne yeni partide çok açık bir biçimde görülüyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu aynısını yaptılar. Çok hani daha başka bir örneği yok. Kişilik hakları, çocuğu, ailesi, haysiyeti, karakteri.
1: Siz mesela
0: hiçbir şey
1: bu tokalaşma konusunda izahat yapmasında bu baskıya mı bağlıyorsunuz o halde Özgür Özel'in?
0: Tabii daha öncesinde de yaptı. Peki. Cenaze münasebetiyle Büyük Millet Meclisi'nde. Orada da benzer bir muameleye tabi tutuyor. Ama Özgür Özel'in bunu biraz aşması gerekiyor. Çerçeve yasanın kabulünde de kurumsal pozisyon alamadılar. Neden alamadılar? İlk önce dediler ki milletvekillerini tercihlerine bıraktık bölgedeki denklemler üzerinden. Sonra bir baktık ki aynı ildeki bir vekil evet oyu veriyorken diğer vekil hayır oyu veriyor. Bu neyin dengesi? Peki.
2: Normalleşmeyi devam ettiremediler. Bunu böyle yaptılar. Evet. Aday belirlemenin zamanlamasını ona yaptırtmadılar.
0: Orada Devlet Bey'i töhmet altında bırakacak bir açıklama
2: lider olmak, yani siyasette lider olmak başka bir şey. Kitleleri dönüştürme kapasitesi, karizma yıllarla da olan bir şey değil. Yani bu böyle kolay bir şey değil. Elbette lider olamadı. Yani Türkiye'de genel başkanlar var. Yani Tayyip Erdoğan dışında eğri oturun doğru konuşun. Kitlesini dönüştürebilen, buradan buraya, oradan oraya, farklı ittifaklara girebilen, o ittifakları değiştirdiğinde de kitlesini devam ettirebilen başka bir aktör yok şu anda siyaset biliminde. Yani en sıkıntılı aktörlerden bir tanesi Özgür Özel şu anda. Ve çok temel politikalarda, yani normalleşme gibi doğru bir politikayı yürütebilseydi, anketlere de yansıyan oy artışları da varken bile, bu arada da normalleşmeyi bitiren Kemal Bey oldu. Neymiş müzakere kardeşim? Müzakere değil, mücadele diyen Kemal Bey'in kendisiydi. Şimdi bugün iktidar çizgisinde bir hareket.
1: Az önce Cumhur İttifakı hakkına doğru. Geçebilir yönde bile bir değerlendirme hissettim.
2: Bunun gibi hikayeler.
3: Mücadeleler vaz mı geçmiş?
2: Zamanlaması son derece yanlış bir şekilde adaylık meselesi. Onu zamana yaymayı planlıyordu. Ekrem Bey'in baskısıyla öyle olduğu anlaşılıyor. İşte Turgay Bey'in söyleyemediği ya da söylemediği isim o. Kestiler. Böyle şeylerde işte

0: ki Atatürkçülükle ilgili. Gardırop Atatürkçülüğü dedi. Öyle değil dedi. Altyapı devrimleri, üst yapı devrimleri dedi. Toprak işleyeni, su kullananın dedi. Şunu dedi, bunu dedi ve ortanın solu yaklaşımının altını doldurdular. Büyük kıyametler koptu. İki seçim kaybetti, devam etti. Liderlik biraz böyle. Ondan sonra dağlara taşlara kara olan falan. Bunu nasıl yarattın? Devlet partisinden böyle bir halk partisine, halkçı bir partiye en azından kısa bir dönem için o dille, o üslupla, o kararlılıkla, o devamlılıkla gelebildi. Özgür Bey her sosyal medya baskısını gördüğünde, her 2-3 milletvekili itiraz ettiğinde hemen geri basıyor. Normalleşmedi, öyle bastı. Orada öyle bastı. Şurada bile izahatlarda bulunma mecburiyeti oralardan geliyor.
1: Mehmet Bey söz istediniz, lider olamadı mı Özgür Özel?
2: Efendim bu bir siyasi skandal zaten. Siz Sayın Devlet Bahçe diye sosyal medya tepkisi üzerine bir şey yaptırabilir misiniz? Bakın. PKK'ya, teröre geçmiş dönemdeki bakışıyla bugünkü bakışına bakın. O kadar tepki, geri adım attı mı? Sayın Erdoğan'a yaptırabilir misiniz? Yaptıramazsın. Şimdi 5-600 tane Twitter'dan vay sen nasıl gidersin? İşte Kemal Kılıçdaroğlu hain diyenler gidersin o hainin elini nasıl sıkarsın? Böyle rezalet mi olur deyip ya hem ceket önünü kapatıyorsun bir gün sonra ağzına geleni söylüyorsun. Lider olamaz. Bu şekilde olamaz. Lider otoritesini kendi sergileyecek. Siyasetini kendi gösterecek. Bununla ilişkisini, partilerle peki. İlişkisini, devletle ilişkisini, peki. Meclisteki partilerle ilişkisini kendisi belirleyecek. 3-5 kişi bağırdım, yarın ne diyecek? Yarın başka bir şey olduğunda bu etkiyle peki. Kalırsa yok olur gider. Zaten tekrar söyleyeyim, Gelin Parti dediğiniz bir balondur. Balon. Peki. Kapı açılmış bir gazozdur, gaz gidiyor yavaş yavaş. Tadı tuzu kalmayacak o gazozun ve bitecek. Ve tekrar söyleyeyim, yarısı geri dönecek. Bakın iddia ediyorum, yarısı geri dönecek CHP'ye.
3: Yalnız ben 3-5 kişi olduğunu düşünmüyorum. Mehmet Bey hani tabii haklı bir noktadan eleştiriyor ama evet. Öyle Twitter'daki 300-500 kişi konusu değil. Bence Özgür Bey'in yakın çevresinde de böyle bir haleti ruhiye var. Hı-hı. Ben zaten ona üzülüyorum. Asıl yani keşke Twitter'da 3-5 kişi olsa ya, o değil.
2: Ali Mahir Başarır. Allah belanı versin dedi. Bakın Allah belanı versin dedi. Ali Mahir Başarır. Kendisini 3 kez milletvekili yapan insana bunu söyledi. Yani bu tamam. Yeni bir tepki değil ki.
1: Anladım. Şimdi Onur Bey size söz vereceğim evet. Ama sıcak bir fotoğraf da var. Şimdi biraz önce açılışta aslında Üsküdar'dan bahsettik, efendim İstanbul'dan bahsettik. İzmir'den de söz etmesek olmazdı hakikaten. Yeni bir fotoğraf karesi var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan'la birlikte fotoğraf karesinde yer alıyor. Gördüğünüz gibi onlar da tokalaşıyorlar. Hatta onlar biraz selamlaşıyorlar öyle değil mi? Gafar Bey de
3: evet, evet.
1: Görüyor.
3: Samimi bizde öpüşme de vardı.
1: Ne anlayalım mesela bu tokalaşmadan?
3: Tabii çok kusura bakmayın çok uzattığım için.
2: Bizde öpüşme de vardı.
3: Bir de bakın şöyle bir şey vardır. Mesela Brejnev'le Honecker'in selamlaşması var. Onlar bir de öpüşürlerdi.
1: Tamam, aman girmeyelim. Şimdi, tabii girmeyelim onlara. Süremiz çok az. Yani şu
4: yok,
1: fotoğrafı da...
4: Yok Rütük'ten girmeme gibi.
1: Çok özür dilerim.
4: Gözüme canlandı konuyu. Hatırlıyorum konuyu.
1: Onur Bey'le başlayalım bu kez. Hem bir önceki Özgür Özel'le ilgili eleştirilere yanıtınızı alayım. Hem de her seferinde hakikaten özellikle Cemil Tugay söz konusu olunca hep şu sorulur. AK Parti'ye geçecek mi? O aslında bu konuya ilişkin olumsuz ifadeler söylüyordu ama böyle yakınlıkta görünce yine akıllara o soru geliyor. Ne dersiniz?
4: Sondan başlayayım. Buyurun. Yani ben bir belediye başkanının iktidar partisinin genel sekreteriyle el sıkışmasını veya işte samimi bir şekilde öpmesini hiç yadırgamam. Yani bu aslında hep böyle bu toplantıda da konuştuğumuz işte o işte medeniyetin falan bir şeyi yani tabii ki yapacak. Muhtemelen de ev sahibi karşılarken de öyle yapar. Yani bundan tek başına bir sonuç çıkartılmaz. Hı hı. Hani ne zaman sonuç çıkartılır? Bir gün açıklar der ki ben iktidar partisiyle beraber çalışayım. O zaman eleştiri götürürüz. Ama bu noktada salt bu görüntünün ben çok böyle anlam ifade eden bir nokta olduğunu düşünmüyorum. En azından bizim kültürümüz çerçevesinde. Şeye girince şimdi liderlik meselesi bizim ülkemizde ilginç bir şey. Şimdi çok konuşulan bir şey vardır. Böyle şeyh uçmaz mürit uçurur. Yani böyle hiç halksız lider göremezsiniz mesela. Hep her liderin arkasında bir halkı vardır. Tabii liderlerin de böyle fazları var işte. Birinci kademe. Şimdi Sayın Erdoğan da mesela bugün lider oldu ben de düşünüyorum. Yani iyi bir hani politika olarak böyle bir şeyi var. Kendi kitlesini dönüştürebilme kabiliyeti olduğunu ben de teslim ediyorum. Bundan mukabil İşte 1995'te farklı bir Erdoğan görürsünüz, 2005'te farklı bir Erdoğan görürsünüz, 15'te, 25'te, 27'de farklı Erdoğan görürsünüz. Özgür Özel dediğimiz zaman hani aynı liderlik şeyini böyle devam edecek mi, siyasal yaşamı böyle devam edecek mi bilmiyoruz. Tanrı bilir, Allah bilir bu konuda onu bilemem. Ama bugünkü şeyle, bugünkü üzerine bastığı basamakla bir sene önceki basamak birbirinden farklıydı. Muhtemelen 3 yıl önceki basamakta

0: birbirinden farklı olacak. Bunu şunun için söylüyorum. Hani halksız liderlik olmaz dedim mi? Önce lider olmak için önce bir tabana dayanırsınız. Özgür Özel ilk geldiği zaman gerçekten hani muhalif seçmende, hatta laiklik hassasiyeti olan yüksek seçmende çok sevilen genç bir politikacıydı. Buna mukabil Türkiye'de seçim kazanmak için bu yetmez. Ne lazım bunun üzerine? Bir de karşı cenah dediğiniz şey var ya, oradaki hardcore tipler sizden nefret edebilir ama bir de böyle daha ortada tipler vardır ama karşıda dururlar. Onların sizden nefret etmemesi lazım. Hatta onların %1'lik ikilik kısmı ya bu da aslında fena bir çocuk değil demesi lazım. Liderliğin üçüncü fazı falandır bu.
1: Anketlerde hatta asla veremem diye dememesi soranlar lazım. Var. Aynen, evet. Dememesi
0: yani
1: lazım bir grup.
0: Burada derler. Bir kesinlikle veririmler çok olacak. İkinci faz asla veririmler asla vermem diyenler azalacak.
2: İlk 6 ayda vardı o.
0: Vardı. Aynı fikirdeyim. Hatta şey bana kalırsa normalleşme süreci Sayın Kılıçdaroğlu tarafından sona erdirilene kadar da iyi de gidiyordu. Onu da söyleyeyim bu noktada. Şimdi böyle bir yerde özellikle siz Cumhuriyet Halk Partisi'ni bıraktığınız an, ki ben bunu bırakmak zorunda olduklarını düşünüyorum. Zamanlamayı tartışırım ama ben bırakmak zorunda bırakıldığını düşünüyorum Özgür Özel'in. Ahlaki noktada meşru bir zeminde oturduğunu düşünüyorum. Buna mukabil zamanlama ayrı bir şeydir. Bu hani belki zamanlamanın doğruluğunu yanlışlığını 10 sene sonra bugüne baktığımız zaman gerçekten doğru bir şekilde tespit edeceğiz. Şimdi yeni partiye gittiğiniz zaman adı da Yeni Parti. Böyle bir noktada tekrar birinci faza dönersiniz. Neydi o faz? Konsolidasyon. Yani önce tabanınıza net basmanız lazım. O sizin halksız lider olmayacağınız gibi bastığınız zeminin kuvvetli olması lazım. Öyle bir noktada bazen tabana teslim de olursunuz. Ve bu aslında bazen buna popülizm dersiniz. Başka bir gözlükle bakarsanız bunda da halkçılık da olur. Böyle bir yerde. Ha işte benim oturduğum yerde Özgür Bey şu sözleri konuşmalıydı der. İşte başka bir beyefendinin, hanımefendinin oturduğu yerde Özgür Bey şöyle konuştu der ama Özgür Bey'in koltuklarında biz değil Özgür Bey oturuyor. Kendi üslubuyla böyle bir şey ifade etmiş. Ama şunu netice olarak söyleyeyim. Bu ifade ettiği şey kendi konsolide ettiği tabana uygun bir şey. Bir şey daha ifade edeyim. Siyasi particilikte en zor şey içinden çıktığınız yerden ayrışmaktır. Mesela siz bunu biraz önce ifade ediniz. Ben onu biraz açacağım müsaadenizle. Sizden farklı yapılarla koalisyon kurmanız çok kolaydır. Size mesela işte biraz önce
1: benzemezlerin bir araya gelmesi
0: İzmir
1: rasyonel.
0: Belediye Başkanı'yla işte AK Parti Genel Sekreterinin işte bir şey o öpüşme çok kolaydır. Niye? Bir kırgınlığınız, küskünlüğünüz, yaşanmışlığınız yoktur. Sıfırdan belli konularda başlarsınız. İşte İtalya'da daha önce Siriza yapmıştı bunu. Hani biz demişlerdi anlaştığımız konularda anlaşamıyoruz. Bari anlaşamadığımız konularda anlaşalım. Onu bir kenara yazmışlardı. Sonra bir araya gelmişlerdi. Bu kolaydır. Ama şimdi aynı cenahtan çıktığınız zaman seçmenin sizde kalabilmesi için, konsolide edebilmesi için neye ihtiyacınız var? Onunla farklılığınızı vurgulamaya ihtiyacınız var. Yani ben şöyle bakalım şimdi. Lütfen bir an için bir empati yapalım. Özgür Bey'in koltukları ya da ayakkabılarını giyelim hep beraber. Hani böyle yapmıştır demiyorum ama siyaset stratejisi açısından bunu söyleyeceğim. Özgür Bey ile Kemal Bey'in dünya görüşlerinde 180 derece bir zıtlık olmaması lazım.
1: Evet.
0: Üslup farklılıkları, işte bazı teknik farklılıkları olabilir. En azından Kemal Bey'in söylem düzeyindeki siyasetinden bahsediyorum. Böyle bir yerde farklı parti kurduklarına göre bu işin de kişiselleşmemesi lazım yeni partinin kurumsallaşabilmesi için. İşte böyle bir yerde sertleşmeye ihtiyacınız var. Böyle bir yerde farklılaşacaksınız ki seçmen tabanı işte orada ya onlar da fena değilmiş. Aslında Kemal Bey de işte biraz da işte eskiden de oy verdi. Kötü
1: kalmasın
0: de biri değilmiş.
1: Kalmasın onlar CHP'de diye, bunu yapmak zorunda
0: bu sertliğe
1: o halde.
0: İhtiyaç onun açısından olacaktır. Ha, illa bunun için yapmıştır diyemem ama bu neticede doğacaktır. Ama dediğim gibi yani liderlik fazlardan oluşan bir şeydir. Bugünkü fazın bir sene sonra devam etmesini beklemeyin. Bambaşka bir Özgür Özel muhtemelen göreceğiz. Bir sene öncesinden farklı bugün gördüğümüz gibi. Bu sadece Özgür Bey için değil. Bütün lider ya da lider adayları için bu geçerli bir prens.
1: Peki. Nasuhi Bey az önce ekrana İzmir'den bir fotoğraf getirdik. Hala Ankara kulislerinde İzmir AK Parti'ye geçebilir şeklinde yorumlar var mı?
3: Bu yaklaşık bir saat öncesinde Nazım Hikmet sergisinde gerçekleşen bir buluşma. Yani ev sahibi sıfatıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadri İnan'ı ve hemen arkasında da AK Parti'nin İzmir İl Başkanı var Bilal Bey. Onları karşılıyor. Sıcak bir kare. Ben daha çok hani bu transfer falan meselesini acaba bize anımsatır mı diye düşündüm ama genelde katılımcılar çok oraya bakmadılar çok fazla ama buradaki kare de aslında Onur Bey'e genel olarak katılıyorum ama öyle İzmir şartlarında da öyle çok kolay gerçekleşebilecek bir şey değil. Çünkü İzmir'de siyasette çok uzun zamandır hem yerel hem genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi

0: Partisi'nin ciddi bir üstünlüğü var. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen belediye başkanı bağımsız belediye başkanı olarak duruyor. Dolayısıyla buradaki her sıcak kare bize bir acaba, yani yakın tarihte, önümüzdeki günlerde böyle bir şey gerçekleşebilir mi sorusunu getiriyor. Ben öyle bakıyorum ama dediğim gibi bu sıcak kare, bu hoş geldiniz karşılaması siyaset açısından da güzel bir tablo olarak görünüyor bize. Ama beraberinde olan çağrışımları unutmadan elbette.
1: Gafar Bey, sizde ne tür çağrışımlar uyandırdı
2: Şimdi
1: bu kare?
2: Bu
1: Çünkü önemli de bir isim bu arada. Yani Eyüp Kadir İnan aynı zamanda.
2: Tabii.
1: Hani herhangi bir milletvekilinden
2: evet,
1: de bahsetmiyoruz burada, öyle değil mi?
2: Şimdi
0: tabii partinin genel sekreteri
1: çünkü
0: evet,
1: partinin.
2: Tabii. Bir de İzmir siyaseti açısından önemli.
1: Evet. Yani
2: AK Parti'nin İzmir siyaseti açısından önemli. Bir önceki yerel seçimlerde yani
0: Hamzadağ
2: Bey'in
0: evet,
2: aday olduğu...
1: Bu arada herhangi bir milletvekili deyince de yanlış anlaşılmasın. Milletvekillerine yeriyormuş gibi olmayayım. Yani genel sekreter olduğunu aslında vurgulamak için söylüyorum.
3: Önde, konum olarak önde.
1: Evet.
2: Partide görevi olan, idari görevi olan birisi. Sayın Cumhurbaşkanı'na dolayısıyla çok yakın olan, yani mesai arkadaşı olan birisinden bahsediyoruz. İzmir'deki seçimde de Hamza Bey'in aday olduğu seçimde biliyorsunuz AK Parti... Evet, seçimi kaybetti ama daha önceki seçimlere göre güzel bir performans gösterdi. O kampanyanın da mimarlarından biriydi Eyüp Kadir Bey. Böyle bir özelliği de var. İzmirli, yani yerel siyasetin içinden gelen birisi ve İzmir'den yükselmiş bir figür. Yani İzmir'in çocuğu, İzmir'den çıkmış, iktidar partisi içinde yükselmiş. Dolayısıyla doğal bir tabanı var, İzmir'de de sevilen bir şahsiyet. Şimdi öbür tarafa bakalım. Belediye başkanı da hiç kendisinden beklemeyen bir hareket yaptı Turgay Bey. O da partiden ayrıldı ve bir de bağımsız kaldı.
1: Evet.
2: Yani ayrılması da çok tahmin edilen bir şey değildi. Bağımsız kalması da tahmin edilen bir şey değildi. İkisi de beklenmedik hareketlerdi. Şimdi burada tokalaşma kısmını zaten konuştuk yani. Tokalaşma insani gereklilik ya. Zaten oradan özel bir anlam çıkmaz. Fakat ben davet etmek ve davete icabet etmek konusu üstünde dururum. Mesela bazı sivil toplum kuruluşları vardır.
0: Bir de sarılma kısmı var bence Gafar Bey.
2: Sarılmayı yani görmedim burada.
0: El sıkışarak da hani
4: sarılmanın tarihine girebilir Gafar Bey, dikkat.
2: Aman girmeyeyim oraya.
0: Neyse ben de onu bekliyorum kendisinden.
2: Hocam onu
0: kışkırtıyor seni.
2: Şimdi bazı sivil toplum kuruluşları, bazı efendim ne bileyim üniversiteler vesaire
5: bu çağda ama değil
2: bir mi? Organizasyon yaptıklarında mesela hiçbir siyasetçi çağırmazlar. Ben bir gün bir ismi lazım değil bir rektör beye sordum. Ya dedim niye çağırmıyorsunuz kardeşim? Bu şehrin bu kadar milletvekili var. İstanbul'dan değil başka bir yerden. Ya dedi şöyle oluyor dedi. Şimdi çağırıyoruz dedi. CHP'liler gelmiyor. Sadece AK Parti milletvekili geliyor. Bu sefer vay bu adam AK Parti'nin adamı diyorlar. Ya da tersi oluyor. AK Partililer gelmiyor. CHP'li birisi geliyor. Vay bu adam CHP. Yani korkuyoruz artık kimi çağıracağım. Bak rektörün söylediğini söylüyorum size. Şimdi burada bakın kritik olan nokta şu. Şimdi siz birini çağırıyorsunuz. Çağırınca demin o söylediğimiz ekibin linç etmesi korkusu bir defa. O tehlikeyi, o ateşten gömleği kuşanıyorsunuz.
1: Yani bir mesela de, burada da Cemil Tugay'ı eleştirebilir
2: tabii,
1: mi? Sen nasıl eleştirirler,
2: eleştirmez
1: böyle
2: olurlar mı? Tabii
1: derken.
2: Eleştirirler, eleştirmez olurlar mı? Linç ederler, hakaret etmeye kalkarlar. Cemil Bey'e bunu yaparlar. Aynı şekilde Eyüp Bey de, Eyüp Kadir Bey de oraya icabet etmiş. Şimdi ona da belki AK Parti tarafında çok olmuyor onu söyleyeyim. Bak yani iktidar partisi seçmenlerinde o kadar öyle bir linç kültürü yok. Muhalefette daha fazla var bu. Biraz ben meslektaşlarımızı da burada Haziran'ı tenzih ederek Gürkan Bey sizleri falan tenzih ediyorum Mehmet Bey. Yani bazı gazeteci meslektaşlarımız da buna çanak tutuyorlar. Çünkü oradan biraz şöhret devşiriyorlar. Yani biraz alkış topluyor. Yani diyor ki ya ben diyor böyle bir gaz verirsem vay nasıl sen bu adamı çağırırsın nasıl elini sıkarsın dersem bir grup adam da bana tezahürat yapacak amigoluk yaparsa.
3: Bu
2: bir de ona gaz verenler
3: linçe
2: var.
3: Bakın bu gece.
2: Onun için ben burada şuna bakarım.
3: Linç.
1: Mehmet Bey diyor ki bu gece alacağı linci görürsünüz şimdi.
3: Niye biliyor musunuz?
2: Olabilir. Bitirsin hemen de. Bitirip vereyim size bakın. Şimdi
3: şey.
2: Burada bence zaten davet ve davete icabet burada bir mesaj taşıyor. Öyle mesajsız bir iş değil bu. Onu söyleyeyim. Bu iki taraflı okumak lazım. Cemil Bey diyor ki AK Parti'ye hala tam olarak sizinle ilgili kafamdaki tasarıları kapatmadım diyor. AK Parti de diyor ki biz de bu konuları değerlendirebiliriz diyor. Çünkü bence İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçebilirdi. O toplumda oluşacak tepki ya da o, toplum demeyeyim yani o linç şeyinden ne diyeyim riskinden

0: Korkulduğu için o konu donduruldu diye düşünüyorum. Bu benim fikrim.
1: Peki, böyle bir ihtimal var ufukta. İzmir'in AK Parti'ye geçme ihtimali var diyor Gaffar Bey. Ne dersiniz? Katılan var mı ya da itiraz eden?
2: Kesinlikle olamayız.
1: Olamaz.
2: Olamaz.
1: Geçmez İzmir.
2: Hayır, mümkün değil, geçmeyecek. CHP'lerle teması devam ediyor bir defa. Şunu söyleyeyim. Bakın buradaki fotoğraf, geçen mesela Kartal Belediye Başkanı, AK Parti'de bir Sayın Bakan hanımefendiyle buluştu falan. Altından vay AKP'ye mi geçiyorsun, AK Parti'ye mi geçiyorsun? Bir başladılar. Adam iki gün sonra gitti Kılıçdaroğlu'nun yanında.
0: Ben bu arada ben bir şey bilerek söylemedim. Ben hayır, yorum ihtimal. Yaparak. Gör, tabii, tabii. Yanılıyor olabilirim. Ben bir bilgiye dayanarak hayır, söylemedim.
2: Bu tartışmalar...
3: Onlar boş değerlendirmelerde değil.
0: Gördüğümden yorumladım.
3: Özgür Özel'e bir gazeteci sormuştu bunu. Nerede okudum hatırlamıyorum ama. Ben Cemil Bey geçer mi AK Parti'ye? Vallahi işte bakacağız edeceğiz. Telefonumuza çıktı çıkmadı ben de aramadım tamam. Falan gibi.
1: Aynen,
3: pekala hadi. O ihtimali gündemde tutan cevaplar vermişti.
1: Yani. O röportajı bu arada Gürkan Bey.
3: Afaki bir şey değil o yani.
1: Kesinlikle o röportajı ben de hatırlıyorum. Özgür Özel cevabında şöyle söylemişti. Zul addederim gidip de Cemil Tugay'ı arayıp geçecek misin diye sormayı herhangi bir irtibatımız yok. Aramayı da zul addederim kendime yani şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Evet, yani ortada bırakmıştı meseleyi aslında Özgür Özel'de.
2: Şimdi bakın bu fotoğraf çok normal bir fotoğraf. Yani şimdi... AK Parti bakanlar gidiyor, belediyelerle, belediye başkanı görüşüyor. O AK Parti tarafı eleştirilmiyor ki. Bakan gitti. Mesela şehircilik
3: tabii,
2: bakanı
3: tabii, tabii.
2: Gidiyor. Bir yerde açılış yapıyor. Tabii. Orada CHP'li başkan ya da başka tokalaşıyor, sarılıyor. Her şey normal. Benim verdiğim örnek çok çarpıcı. Kartal belediye başkanı ya iki gün önce. Bir tane bakanla fotoğrafı var bakanlıkta. Bir saldırdılar. İki gün sonra Kemal Bey'in yanında 103 yıllık çınarımın altındayım dedi. Böyle tablolar var. Artık ben bu AK Partili CHP'li buluştu, el sıkıştı yok, arkasını döndü tartışmaları, boş tartışmalar sosyal medyanın zırvalarını bir tarafa bırakmak lazım. Gelip Cemil Tugay'a, Cemil Tugay...
1: CHP ile görüşüyor dediniz değil mi az önce?
2: Efendim,
1: görüşüyor mu? Kimle görüşüyor Cemil
2: efendim,
1: Tugay?
2: CHP ile bağlantısı koparamaz. Zaten koparmamış. Bir sürü genel başkan yardımcısıyla konuşuyor, milletvekilleriyle görüşüyor. İzmir orası, orası kilis değil. Kırşehir değil. CHP'nin yeni aldığı evet, yer değil. Orası İzmir.
4: İstifa etti yalnız.
0: Kırşehir
1: yani
0: de yeni aldığı yer sayılmaz.
1: Yani bağımsız olmasına rağmen hala CHP ile irtibat mı kuruyor? Efendim? Bağımsız olmasına rağmen CHP'den istifa
2: oradaki
1: etmesine rağmen
2: tabanın,
1: hala irtibat
2: bakın,
1: mı kuruyor CHP ile?
2: Evet. Bakın oradaki tekrar söyleyeyim. Orası sıradan bir şehir değil. CHP'nin neredeyse ilçelerin tamamını aldığı bir bölge. Büyük şehri kaç dönemdir alabiliyor. Oradaki kitle farklı bir kitle. CHP'nin tabanının çok kemikleştiği bir bölge orası öyle ben CHP'den çektim gitmiyorum CHP'ye şimdi bir kızgınlıkla gitmiş 9 Eylül'den sonra hem Cemil Tugay'ın hem de belediye başka başkanların tepkileri 360 derece dönecek bunu göreceğiz. Yani.
1: Neden 9 Eylül'den sonra neden
2: çünkü dönecek? Partinin kuruluşu o gün artık bu ayrışma bitiyor yavaş yavaş taban da şunu istiyor ya kardeşim sen neredesin hangi partidesin sen mesela İstanbul'da gidiyor diyelim ki Nuriye Aslan geçen Atatürk anıtında tören yapılırken Sayın Gürsel Tekin oraya gitti. Niye orada değildi mesela il başkanı? Neredeydi? Niye gidip başka bir
1: yarın
2: grupta?
1: Yarın Müslüm Sarı mesela Nuri Aslan'la da görüşecek. Nuri Aslan acaba görüşecek. Böyle mi der yani nerede olduğunu
2: yani,
1: göster şeklinde
2: önceki,
1: bir şey değil mi?
2: İstanbul Belediye Meclisi'nin değişmemesi, oradaki riski göze alarak biraz sular durulmuş. Orada bir satranç oynanıyor. O başka bir şey. Ama burada CHP tabanı, bak Güneydoğu Akdeniz dolaştım son haftalarda. Orada şöyle bir şey var. Ya herkes safını belirlesin kardeşim. Belirlesin safını. Çıkıp mesela ne dedi? Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer.
1: CHP
2: Çınar'ın ağacının altındayım dedi. O tepki bekliyorlar. İşte Antalya'dan bekleniyor. Adana zaten açıkladı onu. Bunlar bitecek. Ve burada Cemil Tugay sosyal medya baskısından söz etmiyorum. Ama CHP tabanı o kemik tabanı. CHP'yi ısrarla ayakta tutan, bütün eksikliklerine yanlışlıklarına rağmen ayakta tutan o baskının dışında duramaz. O baskının yanında başka türlü hareket edemez. Ben temasın sürdüğünde biliyorum.
1: Şimdi biz AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde şunu konuşmuştuk ya AK Parti'ye yeni geçen milletvekilleri, belediye başkanları olacak diye olmuştu. O halde 9 Eylül'de de mesela CHP'ye geçen yeni belediye başkanları mı göreceğiz? Ne dersiniz Gürkan Bey?
3: Ben Cemil Bey için bir şey diyemiyorum. Öyle Gaffar'ın değerlendirmelerine o kadar da kolay göz ardı edemeyiz diye düşünüyorum. Yani AK Parti'ye de geçebilir. CHP dönüşü de o kadar kolay olur mu hiç emin değilim. Temas dedi Mehmet Bey. Temas eminim yeni partiyle de teması vardır.
2: Temas
3: devam. Temaslar devam eder de bu temasların kendisi bile bir garabet durum. Mehmet Bey'in başında söylediği CHP'nin geleneğinden kopma durumu var ya, ya da organik CHP'li olmayan insanlar, kadrolar.
2: Evet.
3: Bu aslında böyle Ekrem Bey'le başlamış bir şey değil.
2: Tabii.
3: Yani demin dış politika tartışmalarında kim, hani İdris Küçük Ömer tartışmalarında, sağ soldur sol sağdır tartışmalarında da dedi ya AK Parti daha sol. O manada bir şeyler söyledi. Yok, ya.
0: Atatürkçü anlamında.
3: Atatürkçü diyelim.
0: Sol değil. Sol da diyebiliriz ama.
3: Yani tabanda demiyorum ama tabanda gelenekten kopuş epey gerilerde başlıyor. Yani Kemal Bey de bu topun ne kadar içinde diye sorgulasan başım ağrımaz. Yani Kemal Bey ne kadar CHP'lidir, Ekrem Bey CHP'li değil tamam ama Kemal Bey ne kadar kökten CHP'lidir? Mesela bir Muharrem İnce kadar CHP'li midir? Mesela bir Hurşit Güneş kadar CHP'li midir diye sorsam ne cevap vereceksiniz? Devlet içinde yetişmiş, devlet içinde büyümüş, bürokrat olmuş ve siyasete belli bir tarihten sonra, hatta iddia o ki önce DSP'ye gitmek, ondan sonra hani Rahşan Hanım'ın şeyleri vardır, ifadeleri vardır. Yani Kemal Bey de kökten CHP'li midir? Yani bizim bildiğimiz anlamda o çizgiyi, o Mustafa Kemal çizgisi, işte İsmet Paşalar falan, Deniz Bey için sorgulayamayacağımız, soramayacağımız şeyler bunlar. Ama Kemal Bey'den de başlayarak bir tavanda gelenekten kopuş, biz o gelenekten kopuşun veya işte şu bu etkilerle genel başkanlığa geliş, ondan sonra da örneğin dış politikada tezkerelere karşı çıkmalar, YPG terör örgütü değildir bize göre gibi demeçler falan, bunlar CHP geleneğiyle bağdaşır hikayeler değil. Şimdi bunu nereden alacağım? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ne kadar gelenekten ne kadar değil? Sizin verdiğiniz örnek İstanbul Belediyesi'ndeki meclis üyelerinin şu kadarı o kadar da organik, evet, CHP'li değil dediğiniz hikayeler.
1: Ya da Onur Bey asıl da CHP yeni parti midir yoksa asıl CHP şu anki CHP yani işte midir?
3: O tartışmalar buralarda belki İzmir için de geçerlidir. Başka birileri de hiç. Asıl mesele bu CHP'nin bir programının yeniden düşünülmesi. Ben demiyorum ki 1930'lardaki köklerine dönsün falan. Ama bunun reform edilmesi, revize edilmesi. Ama bazı Atatürk kodları, bazı kuruluş kodları da var yani bu memleketin, bu partinin. Parti 9 Eylül deyin, Sivas Kongresi deyin, ne derseniz deyin. Ama bu partinin bir takım gelenekleri var, bir takım duruşları var. Ve biz Kemal Bey zamanında da o geleneklerden kopuşun çok somut tezahürlerini gördük. Daha yeni partide daha görmediğimiz şeyler, biz 13 yıllık CHP Genel Başkan Kemal Bey'i gördük. Şimdi o kadar kolay şey yapmayın.
0: Kemal Bey'in vadi oydu onlar. Vadi oydu Kemal Bey'in zaten.
1: Turgay Bey vadi o kopuş
2: zaten.
1: Son cümle, çok özür dilerim.
4: Katkı anlamında hakikaten yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu tartışmalar yeni değil. Mesela Muharrem İnce ayrılırken ki sonrasında Mehmet Ali Çelebi de dahil olmak üzere bir takım ayrılıklarda onlar partiyi yeterince Atatürkçü bulmadıkları gerekçesiyle de eleştirdiler. Özellikle dış politikadaki kırılım anlarına dair de bir takım eleştirileri oldu. Ama yani mevcut Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu liderliği söz konusu, her ne kadar bir tedbir kararı üzerine gelmiş olsa da, ama Kılıçdaroğlu için Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalanların hepsi kalıyor diye bir anlam çıkartamayız buradan. Hatta kendi beyanlarında birçok ismin Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliği içerisinde siyaset yapma iddialarının sürdüğü gerekçesiyle orada kaldıklarını söylediler. Onun için ha şuraya da bir açılım getireceğim. Gaffar Bey o tarihi yakından daha iyi bilir. Bu mahalle baskısı ve linç kültürünün biraz ideolojik arka planı da var. Nasıl bilmiyorum, mesela AK Parti örnekleri verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesela her ne kadar siyasi tırnak içerisinde, evet, hasım da olsa mecliste vesaire birçok yerde buluşabiliyorlar insan nezaket üzerine. Evet. Ama biraz solun arka planında, özellikle sol sosyalist kültürde bu kendi içlerinde ötekileştirme, hain, etiketleme, işbirlikçi şeyi, sekter şeyi çok, evet, baskın ama yani, evet, muazzam derecede.
1: Haftaya tekrar Enine Boyuna'da görüşmek üzere, hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne yer yer yağmurlu 32 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Muğla 34 derece. Akdeniz'de de gökyüzü güneşli, Antalya 34, Adana 35 derece.

Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 29, Kayseri 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yer yer yağmurlu 26, Van güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 37 derece.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 4 Eylül Cuma sabahındayız ve saatlerimiz 5'e yaklaşırken yurttan dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taziye ziyaretinde bulundu. KKTC Başbakanı Üstel'le görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı. Can kaybı da böylece 10'a çıktı.
1: Girne açıklarında batan yolcu gemisinde can kaybı arttı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
2: Deniz Kuvvetleri Komutanımız Ercüment Bey bizzat kendisi yapılan çalışmaları koordine etmek üzere buradaki gemilerdeydi. Ve bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını ve yukarıya çıkarıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Usulünce, idari usuller gereğince kimlik tespiti yapıldıktan sonra bu kamuoyuyla paylaşılacaktır kimin naaşına ulaşıldığı. Bu şekilde vefat edenlerin sayısının 10'a çıktığını ifade etmek isterim.
1: Yılmaz açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'le ortak basın toplantısında yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye ve başsağlığı dileklerini iletti. Üstel de Türkiye tarafından görevlendirilen çok sayıda hava, deniz ve kara unsurunun arama çalışmalarına destek verdiğini kaydetti. Çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiğini belirtti. Kazaya yönelik soruşturmanın ise sürdüğünü ifade etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel de soruşturmaya dair konuştu.
3: Kim olursa olsun, hangi makamda veya hangi görevde bulunursa bulunsun, bu faciada bir kusuru, ihmali veya sorumluluğu varsa hukuk önünde hesabını verecektir. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Şu an itibarıyla olayla bağlantılı kaptan ve şirket sorumlusu dahil tüm gemi personeli yargılanıyor.
1: Cevdet Yılmaz basın toplantısından önce KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edildi. Yılmaz görüşmede Erhürman'a ve Kıbrıs Türk halkına taziyelerini iletti. Erhürman ise Yılmaz'a taziye ziyareti dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne de gösterdiği dayanışma ve sağladığı destekler için teşekkür etti. Soruşturma sürerken mahkemede konuşan bilirkişi, kaptanın geri dönmesi durumunda kazanın önlenebileceğini söyledi. Ayrıca kaptanın ehliyetini Türkiye'den değil, daha kolay olduğu için Honduras'tan aldığı tespit edildi.
0: Girne'de batan gemide kaybolanları arama çalışması sürüyor. Yakınlarını kaybedenler de kıyıda onlardan gelecek bir haberi bekliyor. Habertürk'ten Emine Derya ve Ahmet Korkmaz acılı ailelerle konuştu.
4: Benim canımı alıp kopardılar benden.
5: Evlatları ellerinin arasından kayıp gitti. Gözyaşlı aileler batan gemide kaybolan çocukları için bekliyor.
4: Sağlam çıksınlar diye dua ediyorum. Şimdi alıp gitmek için dua ediyorum.
5: 5 kişilik Biçer ailesi Hatay'dan Kuzey Kıbrıs'a tatil için gitmişti. Tatillerini tamamlayan 3 çocuklu aile Türkiye'ye dönmek için gemiye bindi. Başlarına geleceklerden habersizlerdi. Gemi su almaya başlayınca baba ve anne 12, 10 ve 6 yaşındaki çocuklarını kurtarmaya çalıştı. Çocuklardan sadece 10 yaşındaki Halil Kerem anne ve babasıyla birlikte hayata tutunabildi. 12 yaşındaki Miray ile 6 yaşındaki Mehmet Asaf kayboldu.
6: Ne zaman çıkacakları belli değil artık. Bir gün mü, 5 gün mü, 10 gün mü, 20 gün mü? Ne kadar süreceği belli değil. Çaresiz yani.
7: Bir yanda arama çalışmaları devam ederken bir yandan liman önünde acılı ailelerin bekleyişi sürüyor. Onlar kayıplarının naaşına ulaşacakları ana kadar buradan ayrılmayacaklarını söylüyorlar.
4: Onları alana kadar gitmem. Bekleyeceğim tabii ki. Onların bana ihtiyacı var.
5: Anne Ayten Biçer ve baba Hayri Biçer iki evlatlarından haber beklerken hayata tutunmayı başaran üçüncü çocuklarının psikolojisinden endişeli.
4: Sürekli ağlıyor. Sürekli beni istiyor. Burayı bırakıyorum, oraya gidiyorum. Burada aklım kalıyor. Bilmiyorum nasıl olacak.
5: Bir diğer acılı aile, gönül ailesi. Özgür Gönül de batan gemide kaybolanlar arasında.
8: Çalışmak için geldi. Bir iş başvurusu yaptı. Arkadaşlarıyla görüşüp geri dönüyordu.
5: Baba Gökmen Gönül limandan bir an olsun ayrılmıyor.
8: Bütün hastanelere baktık. Morglara baktık. Yani ikişer defa. Buradaki tanıdıklar da, çocuğun kuzenleri, arkadaşları, ayrı ayrı hastanelere bakıldı. Artık tek şeyimiz çocuğumuzu alıp gitmek.
0: Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpıştığı kazaya ilişkin Asu gemisinde gözaltına alınan 1. ve 3. kaptan tutuklandı. Soruşturma kapsamında kazaya karışan Asu gemisindeki 10 kişiden aşçı hariç 9 hakkında şüpheli işlemi uygulanarak gemide ifadeleri alındı. Gemide ifade işlemleri tamamlanan 6 şüpheli Silivri Adalet Sarayı'na sevk edildi. Asu gemisinin 1. ve 3. kaptanı tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. Diğer 4 kişi ise adli kontrol talep edildi. 1. kaptan Ahmet Erarslan ve 3. kaptan Murat Evcimen tutuklandı. Gemi çalışanı 4 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Marmara Denizi'nde iki geminin çarpıştığı facia ile ilgili ön bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda her iki gemiyle ilgili de çok çarpıcı tespitler var. O detaylara beraber bakalım.
9: Asu, Robert Kimam oldu. Asu iskeleye kır demiştir.
1: Asu'da idare tecrübesiz 3. kaptandaydı. Tuğberk İmamoğlu hayalet modunda seyrediyordu. Her iki gemide çift taraflı ağır durumsal farkındalık kaybı yaşadı. Tüm bu tespitler facianın nasıl geliyorum dediğini ortaya koydu. Marmara Denizi'nde Asu ve Tuğberk İmamoğlu adlı iki geminin çarpıştığı kazayla ilgili soruşturmada ön bilirkişi raporu dosyaya girdi. 90 metrelik Tuğberk İmamoğlu gemisinin batması ve 10 kişilik mürettebatının kaybolmasıyla faciaya dönüşen kazada çok önemli tespitlere yer verildi. Rapora göre kaza anında Asu gemisinin köprü üstünde geminin 3. kaptanı Murat Evciman vardı. Üstelik gözcü de yoktu. Köprü üstünde tek başınaydı. 3. kaptan ifadesinde gemiye kazadan sadece bir gün önce katıldığını söyledi. Hazırlanan raporda henüz gemiyi tanımayan bir zabitin tek başına bırakılması bir zafiyettir tespitine yer verildi. Bu durumun geminin erken reaksiyon göstermesini ve çatışmayı önleyici manevra yapmasını engellediğinin altı çizildi. Raporda Tuğberk İmamoğlu gemisi ve mürettebatı da kusurlu bulundu. Takip sisteminin kapalı ya da arızalı olduğu, bu nedenle geminin hayalet gemi modunda seyrettiği tespiti dosyaya girdi. Ayrıca Tuğberk İmamoğlu gemisinin tehlikeli sancağa dönüş manevrası yaptığı belirtildi. Raporda kazanın esas nedeninin çift taraflı köprü üstü disiplinsizliği, vardiya standartlarının tamamen terk edilmesi ve durumsal farkındalık kaybı olduğu vurgulandı.
0: İstanbul Sultanbeyli'de eylem hazırlığında olan DAEŞ'li terörist MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Teslim olmak istemeyen teröristle emniyet güçleri arasında çatışma çıktı, bir kişi yaralandı. İşte gece yarısı düzenlenen film gibi operasyonun detayları.
10: Terör saldırısı hazırlığındaydı. Yakalanması için düğmeye basıldı. DAEŞ'li terörist İstanbul Sultanbeyli'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü DAEŞ mensubu 21 yaşındaki Berkan Çey'nin Türkiye'de eylem hazırlığında olduğu belirlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti harekete geçti. Şüpheli adım adım takibe alındı. Yapılan çalışmalar sonucu Sultanbeyli'de olduğu tespit edildi. Özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenlendi. Teslim olmayan şüpheli polislere ateş açtı. Güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada 21 yaşındaki Berkan Çey etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada bir kişi de yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Operasyonun ardından emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Bölge giriş ve çıkışları kapatıldı. İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından kararlılık vurgusu yaptı. Milletimizin huzuruna, devletimizin güvenliğine kasteden terör odakları ile mücadelemiz kararlılıkla sürecek dedi.
0: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Denizolgun'un doktoru şüpheli sıfatıyla yalan tanıklıktan gözaltına alındı.
1: İhbarı kim yaptı bilmiyorum demişti. 155'i bizzat kendisinin aradığı ortaya çıktı. Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Denizolgun'un doktoru bu kez şüpheli sıfatıyla yalan tanıklıktan gözaltına alındı. Doktor Nurettin Demirkol daha önce tanık sıfatıyla ifade vermiş, yıllar önce acil ihbarı yapan kişinin kim olduğunu bilmediğini söylemişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada eski bakan Denizolgun'un öldüğü gece 155'e yapılan acil çağrı ihbarının çözüm tutanağı dosyaya girdi. İhbar çözüm tutanağında Demirkol'un 8 Eylül 2016 gecesi 155 polis imdat hattını bizzat kendisinin aradığı ortaya çıktı. Tutanağa göre telefon görüşmesi saat 00:29'da gerçekleşti. Demirkol, kendisini operatöre tanıttıktan sonra aile hekimi olduğu bir hastasının ani şekilde hayatını kaybettiğini söyledi. Demirkol, ölümü beklenmedik şüpheli ani bir ölüm sözleriyle bildirdi. Böylece Demirkol'un olay gecesi yaptığı ihbarda ölümü yalnızca ani ölüm olarak değil, doğrudan şüpheli ölüm şeklinde nitelendirdiği de ortaya çıktı. Demirkol daha önce soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifade vermiş, ihbarı kimin yaptığını bilmediğini söylemişti. Demirkol'un önceki ifadesiyle 155 kaydı arasındaki çelişkinin mercek altına alınmasının ardından Demirkol bu kez şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Eski Ulaştırma Bakanı Denizolgun, 7 Eylül 2016'da vefat etmiş, bazı yakınları olayın doğal ölüm değil, cinayet olduğunu iddia etmiş ve soruşturma yeniden açılmıştı.
0: Gülistan Doku soruşturmasında eski jandarma komutanı yardımcısı ve eşi de tutuklandı. Bu iki şüphelinin Gülistan'ın son görüldüğü viyadükten aynı dakikalarda geçtiği, bu sırada tutuklu eski vali Sonel'in eşini aradıkları belirlendi. Savcı, şüphelilerin Gülistan'ı aracı aldıkları iddiasını kendilerine sordu. Bakın iki şüpheli ne yanıt verdi.
5: Gülistan bu viyadükte son görüldüğünde saat 12:25'te. 2 dakika sonra viyadükten eski jandarma komutanı yardımcısı ve eşi geçti. Yine saniyeler sonra telefonda kritik bir isimle görüştüler. Gözaltına alınan eski komutan yardımcısı ve eşi haklarındaki iddialara savcı karşısında yanıt verdi. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma sürüyor. 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli arasında eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Kahraman da var. Savcı, Gülistan'ın son görüldüğü Sarı Saltuk Viyadüğü'nden çiftin araçla geçtiğini tespit etti. Bu geçiş Gülistan'ın son görüntüsünden 2 dakika sonra kayda geçti. Saniyeler sonra da Burçin Kahraman, tutuklu eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'i aradı. Burçin Kahraman ifadesinde arama kaydı için teşekkür etmek için aradım. Kötü bir tesadüften ibaret dedi. Ancak savcı bu şüpheli hareketliliğin tesadüf olma ihtimalini son derece düşük olarak değerlendirdi. Eski jandarma komutan yardımcısı Gülistan'ı aracına mı almıştı? Savcı şüphelilere bu soruyu yöneltti.
11: Eşim ve kızlarımla hiçbir yerde durmadan Pertek Vapur İskelesi'ne gittik. Biz Gülistan Doku'yu arabamıza almadık. Böyle bir eyleme asla katılmayız.
5: İlk soruşturma sürecinde viyadükten geçen 200 kişi dinlenmişti. Kahraman çiftinin de oradan geçtiği biliniyordu ama ifadeleri alınmamıştı. Savcılık bu durumu bilinçli, planlı ve organize bir delil karartma faaliyeti olarak değerlendirdi. Komutan yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Kahraman sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen ve eski Çekmeköy Belediye Başkanı Sıddık Eraslan'ın vefatı için taziye mesajları paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in vefat eden kızı Fatma Zehra Önen için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında AK Parti Şanlıurfa Milletvekilimiz Abdülkadir Emin Önen'in değerli kızı Fatma Zehra evladımızın vefat haberini teessürle öğrendim. Fatma Zehra kızımız Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Çekmeköy Belediye Başkanı Sıddık Eraslan için de başsağlığı mesajı paylaştı. Ve sözlerini şöyle sürdürdü. 1994'ten 2009'a kadar 3 dönem boyunca Çekmeköy Belediye Başkanı olarak önemli hizmetlerde bulunan Sayın Sıddık Eraslan Beyefendinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum ifadelerini kullandı. İBB yolsuzluk davasında aylık tutukluluk incelemesi kapsamında iki sanığın tahliyesine karar verildi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada bir kısım tutuklu sanıklara ve avukatlarına aylık tutukluluk incelemesi kapsamında tahliye talepleri için söz verildi. Aranın ardından devam edilen duruşmada mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Ali Rıza Akyüz ile reklamcı Serkan Öztürk'ün tahliyesine karar verdi. Diğer 51 sanığın ise tutukluluğunun devamına hükmedildi. Duruşma pazartesi gününe ertelendi. Feshedilen Gelecek Partisi'nin genel başkanı ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya dair ayrıntıları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı paylaştı. Savcılık, Ahmet Davutoğlu'nun sosyal medyada dolaşıma sokulan geçmişte yaptığı konuşmanın görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede söz konusu ifadelerin Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirildi. Soruşturmanın mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdüğü belirtildi.
12: Şimdi maalesef ikisini bir ardına yaşıyoruz. Bir tarafta iktidarın...
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bir haftada iki kez CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla tokalaştı. Bu durum bazı isimlerin eleştirilerine neden oldu. O eleştirilere yanıt Özgür Özel'den geldi. Özel, Kılıçdaroğlu'nun elini havada bırakamazdım ancak siyasi anlam taşımıyor dedi.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla tokalaşmasıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Görüntülerin siyasi anlam taşımadığını belirtti. Kılıçdaroğlu'na kırgınlığını bir kez daha dile getirdi.
13: Bu hafta iki kez tokalaşma oldu. Birisi cenaze töreninde, diğeri de adli yıl açılışında. O cenazede siyasi gerilimi yansıtmak cenaze sahiplerine saygısızlıktır. Diğerinde Kemal Bey beni gördü ve bana yaklaştı. Eli havada bırakmak tabiatıma uygun bir şey değil. Kemal Bey'e tarif edemeyeceğim kadar kırgın ve küskünüm. Bana değil Türkiye'ye kötülük yaptı. Gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmamış. Memlekete bu yapılanı ömrüm boyunca ne ben affedeceğim ne arkadaşlarım affedecek.
5: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Sözcü TV'de açıklamalarda bulundu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Çerçeve yasa oylamasında partisinin aldığı tutumu değerlendirdi.
13: Devletin bütün organları gelip meclise bilgi verdi. Bu kanun çıktığı takdirde terör örgütünün silah bırakacağı, Suriye'de YPG'nin Suriye ordusuna katılarak varlığını bitireceği söylendi. Devlet yönetimine talip bir parti bu kadar bilgilendirmeden sonra buna sadece iktidarda AK Parti var. AK Parti oyunudur diye bakamaz. Biz doğru bir hattan baktık. Bu ihtimali Türkiye'ye ıskalattıramayız.
5: Özel'in bir diğer gündemi ise Cumhurbaşkanlığı seçimleriydi. Kendimle ilgili bir Cumhurbaşkanlığı adaylığı hevesim asla yok. Açık farkla kazanan bir başka aday adaylığı kabul ediyor ya da o aday etrafında muhalefet birleşebiliyorsa bu iktidarı değiştirecek kişiyi aday yapacağız dedi. Özel, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmasını da değerlendirdi. Burada kayıkçı kavgası olur. Dosyaları bakıyormuş gibi yaparlar. Burada o dosyada bir şey yokmuş deyip üstünü kapar.

0: Böyle açıklaması yaptı.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir Buca cezaevini ziyaret etti. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu tutuklularla görüştü. Kılıçdaroğlu, bir kişiyi tutukluyorsanız iddianameyi bir an önce yazmanız gerekir dedi.
2: Yetkililere seslenmek isterim. Eğer bir kişiyi tutukluyorsanız iddianameyi bir an önce yazmanız gerekir. Aradan uzun süre geçmesine karşın iddianamelerin hala yazılmadığını görüyoruz. Bu doğru değil. İnsanları, bilirkişi raporları kendi lehlerine gelmiş olmasına karşın hala iddianame hazır değilse bir sorun var demektir. Dediğim gibi yetkililerden ricamız, eğer gerçekten siz adaleti istiyorsanız, adaleti savunuyorsanız kişiler neyle suçlandıklarını en azından bilmeliler. İddianame yazılmalı, savunmalar yapılmalı ve adalet de gerçekleşmeli. Eğer iddianameler gecikirse, insanlar içeride tutuklu kalırsa adaleti sağlayacağım derken adaletsizliği beslemiş olursunuz. Bu da doğru değil.
1: Almanya'da Berlin Brandenburg Havalimanı'nda zehirli madde alarmı verildi. Polis terminal binasını tahliye etti. Almanya'da Leipzig Havalimanı'nda patlayıcı yüklü İHA ele geçirilmesi gündemdeki yerini korurken Berlin'deki Brandenburg Havalimanı'nda da tehlikeli madde paniği yaşandı. Bir kadın polis noktasında zehirli madde bulunduğu yönünde ihbarda bulundu. Havalimanı polisi de ihbarın ardından tehlikeli madde alarmı verdi ve terminal bir binasını boşalttı. Yolcular alternatif terminallere yönlendirildi. Uçakların kalkış ve inişlerinde aksamalar yaşandı. Polis ihbarda bulunan şüpheliyi gözaltına alırken özel ekipler terminal ve çevresinde inceleme başlattı. Moskova ile NATO ülkeleri arasındaki tansiyon Almanya'nın havalimanında bulunan bombalı İHA'dan Rusya'yı sorumlu tutmasıyla daha da yükseldi. Almanya, Rusya'nın Bonn başkonsolosluğunu kapatırken Rusya ülke genelindeki Alman kültür merkezlerini kapama kararı aldı.
0: Rusya ile Almanya arasında tansiyon yükseldi. Taraflardan açıklamalar peş peşe geldi. Вместо открытых контактов, через которые передается твоя культура, твои взгляды. Almanya 4 Ağustos'ta Leipzig Halle Havalimanı'nda bulunan patlayıcı yüklü İHA'dan Rusya'yı sorumlu tuttu. Rusya ile NATO ülkeleri arasında gerilim tırmandı. Almanya, Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğunu 18 Eylül'de kapatma, Rusevi Sözleşmesi'ni feshetme ve giriş kontrollerini sıkılaştırma kararı aldı. Almanya'nın tedbirlerine karşı Rusya'dan sert karşılık veririz açıklaması geldi. Almanya'nın Moskova Büyükelçiliği Maslahat Güzeri Bernd Finke bakanlığa çağrıldı ve Rus tarafı suçlamaları reddetti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da ülke genelindeki Alman kültür merkezlerini kapama kararı aldıklarını açıkladı. Finlandiya ve İsveç'te Leipzig'teki İHA olayı nedeniyle ülkelerindeki Rusya Büyükelçiliklerini Dışişleri Bakanlıklarına çağırdı. İki ülkeden de Almanya'nın yanındayız açıklaması paylaşıldı. Olayla ilgili bir şüphelinin İtalya tarafından verilen turist vizesiyle ülkeye giriş yaptığına ilişkin iddialara Avrupa Birliği'nden yanıt geldi. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas, iddialar doğruysa vize kısıtlamalarının sıkılaştırılması konusu gündeme alınmalı dedi. Son zamanlarda Rusya ile NATO arasında güvenlik endişeleri artmış, Rusya İngiltere'ye yönelik doğrudan askeri tehditte bulunmuştu. Rusya Devlet Başkanı Putin de İngiltere'deki askeri sanayi tesislerinin hedef alınıp alınmayacağı sorusuna alaycı bir ifadeyle "Bu bir sır, askeri bir sır" yanıtını vermişti.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nden İran Savaşı'na ilişkin peş peşe iddialar geldi. Bunlardan birine göre Trump savaşın bittiğini ilan etmeyi düşünüyor. Ayrıca Orta Doğu'daki ABD askerliğinin görev süresinin 2027'ye kadar uzatıldığı öne sürüldü.
3: Washington'da İran Savaşı hakkında birbiriyle çelişen gelişmeler yaşanıyor. ABD basını Başkan Donald Trump'ın İran Savaşı'nı bitirmeyi değerlendirdiğini öne sürdü. Ancak Savunma Bakanı Pete Hegseth, Orta Doğu'daki ABD askerlerinin görev süresini 2027'ye kadar uzattı. Gelişmeleri...

0: Wall Street Journal gazetesi sayfalarına taşıdı. Habere göre ABD Başkanı Donald Trump, kıdemli danışmanlarıyla İran Savaşı'nın sona erdiğini ilan etmeyi görüştü. Trump'ın savaşı sona erdirme seçeneğine sıcak baktığı ifade edildi. Habere göre ABD Başkanı, Tahran'a uygulanan ekonomik baskının rejimi nükleer programı sonlandırmaya ya da çözmeye zorlayacağına inanıyor. Bu gelişmeye karşılık ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Orta Doğu'daki ABD askerlerinin görev süresini sessizce uzattı. Wall Street Journal, sürenin 2027 başına kadar uzatıldığını belirtti. Gazeteye konuşan kaynaklara göre bu adım, Trump'a İran Savaşı konusunda seçenek sunmak amacıyla yapıldı. Bölgede yaklaşık 50 bin ABD askerinin yanı sıra 19 savaş gemisi, hava savunma birlikleri ve savaş uçağı filoları bulunuyor. Amerikan CNN televizyonu ise Hürmüz hakkında bir iddiada bulundu. Kanala konuşan yetkililere göre Washington, 18 milyon varil petrol taşıyan 40 ticari gemiye boğazdan geçmesi için refakat etti. Savaştan önce Hürmüz'den günde ortalama 20 milyon varil petrol geçiyordu. İddiaya göre söz konusu operasyonda İran'a ait hava savunma sistemleri, radarlar ve deniz unsurları vuruldu. İran ise ABD'nin 1 Eylül'de yaptığı saldırılarda 3 pilotun hayatını kaybettiğini duyurdu. Pilotlardan ikisinin İran Deniz Kuvvetleri, birinin ise Hava Kuvvetleri mensubu olduğu belirtildi. İran Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 142 kişinin yaralandığını bildirmişti.
1: İsrail işgal ettiği Golan Tepeleri ve Suriye sınırında tatbikat düzenledi. İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre Golan Tepeleri ve Suriye sınırındaki tatbikata yerel yönetimlerle acil durum ve kurtarma ekipleri katıldı. Yaralıların tahliyesi, çok sayıda kişinin yaralandığı olaylara müdahale, çatışma sırasında komuta ve kontrol gibi onlarca senaryo çalışıldı. İsrail 1967'den bu yana Golan Tepelerinin büyük bölümünü işgal altında tutuyor. Öte yandan İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planları netlik kazanıyor. Savunma Bakanı Katz ve Başbakan Netanyahu planın dondurulduğunu ancak hala masada olduğunu söyledi. Aşırı sağcı bakan Ben-Gvir ise yaklaşık 2 milyon Filistinlinin Gazze'den çıkarılmasını öngören bir plan hazırladığı ileri sürüldü.
0: İsrail Savunma Bakanı Katz, Filistinlilerin Gazze'den sürgün edilmesi planının iptal edilmediğini, sadece dondurulduğunu açıkladı. Yediot Ahronot gazetesinin düzenlediği konferansa katılan Katz, tahliye planının uygulanması için denizden ya da havadan bütün teknik, lojistik ve askeri hazırlıkların altyapılarının tamamlandığını iddia etti.
2: כל מדינה, בכל יבשת, שמוכנה רוצה גיבוי אמריקני. כרגע הנשיא טראמפ, הוא לא ביטל את זה, הוא הקפיא את זה. באו אליו כל המדינות הערביות. מהלחץ שלהם העניין הזה.
0: Katz, Hamas'ın taahhütlerini yerine getirmediğine ikna olunması halinde, İsrail'in yeni bir askeri hamle için yeşil ışık alabileceğini savundu. Gazze şeridinin %70'inin yerle bir olduğunu belirtti. Evlerin ve tünellerin bulunmadığı terk edilmiş bir alanı dönüştüğünü öne sürdü. İsrail'in Gazze'de stratejik kontrol sağladığını savunan Katz, Hamas'ın bölgenin %30'unu kontrol ettiğini iddia etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da Trump'ın planı uyarınca Gazze'de işgal edilen bölgelerden çekilme şartına rağmen geri çekilmeyeceklerini söyledi.
3: אנחנו שולטים בשטח. אנחנו לא נסוגים. שרים בקו הזה, שולטים ב-60% מהרצועה. ועוד היד נטויה. כי אנחנו מחסלים את המחבלים שמאיימים עלינו. עושים את זה חדשות.
0: Yediot Ahronot gazetesi, İsrail'in aşırı sağcı ulusal güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir'in de Gazze'den 7 yılda 1 milyon 860 bin Filistinlinin zorla yerinden edilmesini öngören bir plan hazırladığını ileri sürdü. Bağ koparma 710 adlı plana göre ilk yıl 250 bin, 3 yılda 1 milyon 110 bin, 7 yılda ise 1 milyon 860 bin Filistinlinin Gazze'den çıkarılması hedefleniyor.
1: ABD'de yaşayan bir başkanın portresinin Amerikan para biriminde yer alması bir yüzyıl sonra ilk kez yaşandı. ABD darphanesi, Başkan Trump'ın portresinin yer aldığı 1 dolarlık madeni paraları piyasaya sürdü.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nde bağımsızlığın 250. yılına özel para tasarlandı. Amerikan Başkanı

0: Donald Trump'ın portresi 1 dolarlık madeni paranın üzerine basıldı. Amerikan darphanesi Başkan Trump'ın portresinin yer aldığı 1 dolarlık madeni paraları piyasaya sürdü. 1 dolarlık paranın bir yüzünün ortasında Trump'ın portresi yer alırken üst kısmında Liberty yani özgürlük yazısı bulunuyor. Paranın alt kısmında ülkenin bağımsızlığının ilan edildiği yılı ve 250. yıl dönümünü simgeleyen 1776-2026 tarihleri yazıyor. Trump'ın portresinin sağında Tanrı'ya güveniyoruz yazısının yer aldığı madeni para piyasaya sürüldükten birkaç saat sonra tükendi. Altın renkli ancak içinde altın bulunmayan 1 dolarlık madeni paranın 25 adedi 61 dolardan, 100 adedi 154,5 dolardan satışa sunuldu. Yaşayan bir başkanın portresinin Amerikan para biriminde yer alması bir yüzyıl sonra ilk kez gerçekleşmiş oldu. Trump ülkenin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz'da da sosyal medya hesabında 100 dolarlık banknot paylaşmış. Banknotta hem kendi hem Hazine Bakanı Besant'ın imzasının bulunduğu görülmüştü.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacur, ABD'deki G20 toplantısı kapsamında yapılan G20 İnovasyon Bakanları toplantısına katıldı. Bakan Kacur toplantının ardından Türkiye'nin yapay zeka hedeflerini ve yatırım ekosistemini anlattı.
0: G20 toplantıları için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. G20 İnovasyon Bakanları toplantısına katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Amerika Birleşik Devletleri'nde üst düzey yetkililerle de görüştü. Bakan Fatih Kacır, toplantı kapsamında yapılan oturumlara katıldı. Toplantının ardından yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin yapay zeka hedeflerini ve yatırım ekosistemini anlattı.
2: 2 yıl içerisinde 5 milyon vatandaşımıza yapay zeka eğitimleri vereceğiz. 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli, 10 bin yapay zeka uzmanı yetiştireceğiz. Özellikle kamu veri setlerinin geliştiricilere açılmasını sağlayacağız ve böylelikle Türkiye'de farklı alanlarda yapay zeka odaklı katma değer üretecek projelerin hızlanmasını sağlayacağız.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, 2030'a kadar 10 milyar dolarlık özel sektör yatırımı yapılmasını sağlayacaklarını açıkladı. Bakan Kacır, ziyareti kapsamında ikili temaslarda da bulundu. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Polonya, Güney Kore, Suudi Arabistan ve Arjantin'den üst düzey yetkililerle görüştü.
1: Ekonomiyle devam edelim. Geçen ay enflasyon %1,84 arttı. Yıllık enflasyon ise %31,5'a ulaştı. Ayrıca yıllık hesaplamada en fazla fiyat artışı eğitim, sağlık ve konut harcamalarında gerçekleşti.
0: Ağustos'ta enflasyon %1,84 arttı. Yıllık enflasyon %31,51 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Ana harcama gruplarında yıllık bazda en yüksek artış %53,44 ile eğitimde görüldü. Eğitimi, sağlık, konut, ulaştırmayla gıda ve alkolsüz içecekler takip etti. Enflasyon hesaplamasında kullanılan 174 temel başlıktan 134'ünde artış, 35'inde düşüş gerçekleşti. 5'inde ise değişim yaşanmadı. Aylık bazda fiyatı en çok artan kalem %8,62 ile eğitim oldu. Eğitimi sırasıyla alkollü içecekler ve tütün, ulaştırmayla bilgi ve iletişim takip etti.
1: Yargıtay, çalışanların hizmet süresinin hesaplanmasına ilişkin dikkat çeken bir karar verdi. Yüksek Mahkeme, SGK kayıtlarına kaydedilmeyen çalışma sürelerinin tanık beyanlarıyla ispatlanabileceğine hükmetti. Akrabalık bağının da tek başına tanıklığı geçersiz kılmayacağını belirtti.
0: Yargıtay, sigortasız çalıştırılan işçilerin hizmet süresi hesaplamasında önemli bir karara imza attı. Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına kaydedilmeyen sürenin tanık beyanıyla ispatlanabileceğini belirtti. Tanığın akraba olması beyanını geçersiz kılmaz dedi. 1994 yılında bir üretim tesisinde işbaşı yapan bir işçi, 2017 yılında hastaneye gittiğinde sigortasının yatırılmadığını öğrendi. İşçi, iş sözleşmesini feshederek işten ayrıldı ve iş mahkemesine başvurdu. Ücret bordrolarının asgari ücret üzerinden düzenlendiğini ve alacaklarının bulunduğunu ileri sürdü. Kıdem tazminatının yanı sıra fazla çalışma ücreti, ücret ve yıllık ücretli izin alacaklarının tahsilini talep etti. Ancak işveren tarafıysa

Davacının iddialarını reddetti. Çalışanın resmi bordolar üzerinden sezonluk olarak çalıştığını savundu. İş mahkemesi toplanan deliller ve aynı iş yerinde çalışan tanık ifadeleri doğrultusunda işçinin kesintisiz olarak 23 yıl 2 ay çalıştığına hükmetti. Kıdem tazminatı ve diğer ücretlerin ödenmesine karar verdi.

0: Dosya temiz incelemesi için Yargıtay'a gitti. 9. Hukuk Dairesi istinafın kararını bozdu. Davacının akrabasının aynı iş yerindeki çalışma geçmişine dikkat çekti. Tek başına akrabalık bağının tanıklığı geçersiz kılmayacağını vurguladı.
1: Okulların açılmasına sayılı günler kala uzmanlar çocuklar için ağır sırt çantalarının ortopedik rahatsızlıklara yol açabileceği konusunda uyarı yaptı. Sırt çantasının vücut ağırlığının %15'ini geçmemesi gerektiği belirtildi.
2: Okulların açılmasıyla birlikte çocukların her gün taşıdığı okul çantalarının ağırlığı sırt ve omurga sağlığını olumsuz etkileyebiliyor.
3: Ortopedik rahatsızlıklara yol açabiliyor. Yürüyüş ve duruş bozukluklarına sebep oluyor. Çocuklar için ağır sırt çantasına dikkat.
2: Boyun, omuz ve sırt kaslarında yorgunluk, ağrı ayrıca yürüyüş ve duruşta geçici değişikliklere yol açabilmekte.
3: Okulların açılmasına sayılı günler kala öğrencilerin sırt çantalarının çeşitli rahatsızlıklara yol açabileceği konusunda uzmanlar uyarı yaptı. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde Çocuk Ortopedi Servisi Sorumlusu Profesör Doktor Yalçın Turhan, öğrencilerin taşıdığı çantaların vücut ağırlığının %15'ini geçmemesi gerektiğini kaydetti.
2: Güncel çalışmalar özellikle vücut ağırlığının %15'ini aşan yüklerde ağrı yakınmalarının daha sık görülebildiğini göstermekte. Ailelere pratik olarak çocuk ağırlığının %10'unu geçmeyecek şekilde hesaplamalarını söyleyebiliriz. Örneğin 30 kilogramlık bir çocuk için ideal olarak yaklaşık 3 kilogram boyu ağırlığında bir çanta olması gerekiyor. Özel durumlarda 4,5 kiloya kadar çıkabileceğimizi bilmemiz lazım. Yani %15'i geçmemekte fayda var.
3: Turhan, çantanın taşıma yönteminin önemini de vurguladı.
2: Çanta ağırlığından ziyade çantanın nasıl taşıdığı da bizim için oldukça önemli. Çanta iki omuz askısı birlikte kullanılarak ve vücuda yakın taşınmalı. Tek omuza taşındığında yük asimetrik hale gelebilir ve çocuk bunu dengelemek için gövdesini yana doğru eğebilir. Bu da omuz ve sırt kaslarında yükü artırabilir.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleriyle mücadelede taviz verilmeyeceğini söyledi Gürlek. Hükümlülerin tahliye sonrası istihdama katılması için yeni modeller üzerinde çalışıldığını belirtirken yeni anayasa hedefine de vurgu yaptı.
4: Adalet yalnızca mahkeme salonlarında verilen kararlardan ve dosyalara yazılan hükümlerden ibaret değildir. Devletimiz vatandaşımızın huzuruna kasteden suçlara ve organize suç çetelerine karşı demir yumruğunu göstermekte ve bu mücadelede hiçbir taviz vermemektedir. Güçlü devlet anlayışımız bununla sınırlı değildir.
3: Suç çeteleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Eski hükümlülerin topluma katılabilmeleri için yeni model üzerinde çalışıldığını söyledi.
4: Bir taraftan suç ve suç örgütleriyle mücadelede tavizsiz bir iradeyi sürdürürken diğer taraftan da hükümlerin yeniden topluma kazandırılması için gerekli imkanları oluşturdukları ortamdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. İş yurtlarımızda meslek öğrenmiş ve çalışma disiplini kazanmış kişilerin tahliye sonrasında da çalışma hayatına tekrardan katılabilmesi için yeni modeller üzerinde çalışıyoruz.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen İş Yurtları Ankara Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılış töreninde konuştu. Yeni anayasa hedefine vurgu yaptı.
4: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun süredir ortaya koyduğu sivil, demokratik, kuşatıcı ve millet iradesini esas alan yeni anayasa hedefini Türkiye yüzyılının en önemli adımlarından birisi olarak görüyoruz. Temel hak ve hürriyetleri güçlü bir biçimde güvence altına alan, milletimizin ortak iradesini yansıtan yeni ve sivil bir anayasanın taşlanması gerektiğine inanıyoruz.
1: 4 yıldır kayıp olarak aranan Zeynep'in öldürüldüğü kesinleşti. Evin kömürlüğünde gömülü halde bulunan kemiklerin 17 yaşındaki genç kıza ait olduğu belirlendi. Yıllardır kızını arayan acılı baba konuştu.
5: Dört buçuk senedir aradım, sordum, bulamadım. O kadar yere gittim, mücadele ettim, bulamadım.
3: Kayıp kızı için çalmadığı kapı kalmadı. 17 yaşındaki Zeynep'ten yıllar sonra acı haber geldi. Korku evinde yapılan kazıda bulunan ceset ona ait çıktı.
5: Garip kızımın, güzel kızımın hakkını yerde bırakmayacağım ve kızımın en azından bir mezar olduğunu artık biliyorum.
3: Zeynep Yıldırım 2022'de rahatsızlandı, hastaneye gitti. Sonra babasıyla konuştu. Bu Sebahattin Yıldırım'ın kızıyla son konuşması oldu.
5: Yurttan sonra kız hastaneye gitti. Elindeki dolamadan sonra baba Taksim'e gideceğim, saç periyo alacağım. Bir gidiş o gidiş.
3: Kayıp genç kızın dosyası 4 yıl sonra yeniden açıldı. İncelenen telefon kayıtları katili ele verdi. Zeynep'in telefonundan gelen son sinyal Fethi Dağlı'nın evinden alındı.

0: Türkiye'nin tanıdığı bir isimdi. 2024 yılında iş arayan Erva Razi'ye Asar'ı öldürmüş, cesedini parçalara ayırarak Beylikdüzü'ndeki bir inşaata atmıştı. İfadesi alınan katil Zeynep'i de öldürdüğünü itiraf etti. Cesedi evin kömürlüğüne gömdüğünü söyledi.
1: Bu Maksim 17 yaşında kaybeldi. Daha gençliğine doymadı.
0: Adli tıpta yapılan inceleme sonucunda cesedin Zeynep'e ait olduğu kesinleşti. Babası suçluların en ağır cezayı almasını istiyor.
1: O yapan kişileri adalet bunlara en gerekli cezalarını verecek ve bu işin de takipçisi olacağım.
2: Şarkıcı Güllü o pencereden düştü mü, itildi mi, bu sorunun yanıtı beklenirken yeni bir görüntü ortaya çıktı. Güllü'yü kızının ittiğini iddia eden Sultan Nur Ulu'nun o anlara canlandırdığı görüntülere bakalım şimdi de.
0: Güllü'yü kızının pencereden ittiğini söyledi. Olay onun anlatımıyla farklı bir noktaya taşındı. Sultan Nur Ulu gördüğünü iddia ettiği korkunç sahneyi canlandırdı. Savcılık dosyasındaki görüntüler ortaya çıktı. Şarkıcı Güllü 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter hazırlanan iddianamede bir numaralı sanık olarak yer aldı. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Tuğyan Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu ise iddianamede ikinci sanık olarak yer aldı. Hakkında yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar hapsi istendi.
3: Herkes tamam mı?
0: Tuğyan Gülter arkadaşının itirafının ardından tutuklanmıştı. Sultan Nur Ulu Güllü'yü kızının ittiğini iddia etti. O anları da savcının odasında canlandırdı. Canlandırmaya göre Tuğyan Güllü'yü dizlerinin hemen üstünden kavramıştı. Bacaklarını kaldırıp pencereden attı. Kayıt altına alınan o anlar dava dosyasına girdi. Gözler şimdi Tuğyan Gülter'in hakim karşısına çıkacağı tarihte.
2: İstanbul Esenyurt'ta bir sitenin otoparkında başlayan yangın büyük paniğe neden oldu. Duman tüm binayı sarınca çok sayıda kişi evlerinde mahsur kaldı.
4: Yangın otoparkta başladı. Dumanı tüm binayı sardı. Evlerinde mahsur kalanlar kurtarılmayı bekledi.
5: Yangından dolayı çocuğuyla beraber diğer tarafına geçmişler. Alevlerde yanmamak için.
4: İstanbul Esenyurt'ta bir sitenin otoparkında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen yangının dumanı da binanın içine yayıldı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Önce otoparktaki yangın söndürüldü. Ardından da evlerinde mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başladı. O sırada bir aile dumandan etkilenmemek için pencereden dışarı çıktı.
5: Yangından dolayı çocuğuyla beraber diğer tarafına geçmişler. Alevlerde yanmamak için.
4: Ekipler itfaiye merdiveniyle aileyi kurtardı. Dumandan etkilenen 42 kişi tahliye edildi. 27 kişi hastaneye kaldırıldı. Otoparktaki bazı araçlar yandı. Olaydan önce iki çocuğun ellerinde kartonlarla otoparka girdiği görüldü. Yangının nasıl çıktığı araştırılıyor.
2: Karaman'da eşine az rastlanır bir kaza yaşandı. Kaldırımda yürüyen kadının üstüne kapı düştü.
6: Yolda yürürken kaldırımda üzerime kapı düştü, ayağıma denk geldi.
0: Kaldırımda yürürken hiç olmayacak bir şey oldu. Genç kadının üstüne ikinci kattan kapı düştü.
6: Çantamı karıştırıyordum otobüse binmek için. Çok ani gelişti, hiç farkında bile değildim orada.
0: Somali uyruklu 20 yaşındaki genç kadın Karaman'da Atatürk Bulvarı'ndaki kaldırımda yürüyordu. O sırada bir iş merkezinin ikinci katındaki yangın çıkış kapısı bilinmeyen bir nedenle yerinden çıktı. Kapı metrelerce yüksekten kadının ayağına düştü. Neye uğradığını şaşıran kadın ayağını tutarak yere oturdu.
6: Yerde otururken çok seslendik birisi çıkar mı diye ama kimse çıkmadı.
0: Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
6: Baş parmağımın kırık olduğunu, o yüzden ayağıma tel takılması gerektiğini söylediler.
0: Tedavisinin ardından taburcu edilen kadın şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Elazığ'da işçileri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada 5 ağır 13 kişi yaralandı. Kaza Keban ilçesinde meydana geldi. İçinde işçilerin olduğu minibüs Nimri köyü yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampolden düştü. Umke, AFAD ekipleri araç içinde sıkışan yolculara müdahale etti. Halat yardımıyla yukarı taşınan işçiler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 13 yaralıdan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yargı hizmetlerinin hızlı ve etkin sunulmasına katkı sağlamak için oluşturulan Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürosu Mersin Adliyesi'nde faaliyete geçti. İlk dilekçenin kabul edilmesiyle büro fiilen hizmet vermeye başladı.
0: Yargıda geciken dosyaların nedenleri tek tek incelenecek. Süreci yavaşlatan aksaklıklar tespit edilecek. Çözüm için somut yol haritası hazırlanacak. Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürosu Mersin Adliyesi'nde faaliyete geçti. Yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla oluşturulan büro, Mersin Adliyesi'nin 3. katında hizmet vermeye başladı. Büronun açılışını Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ile Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan yaptı. İlk dilekçenin kabul edilmesiyle büro fiilen çalışmaya başladı. Yeni uygulamayla yargısal süreçlerde yaşanan gecikmelerin hangi aşamada ve neden kaynaklandığı tespit edilecek. Sürecin etkinliğini olumsuz etkileyen sorunlar belirlenecek, çözüm önerileri geliştirilecek. Alınan tedbirlerin sonuçları da büro tarafından takip edilecek.
7: Bunların neden kaynaklandığını tespit edeceğiz. İlgili yerlere yazışmalarımızı yapıp, takibini yapıp hızlandıracağız.
0: Yargı hizmetlerinin etkinliği bürosuyla vatandaşa sunulan adalet hizmetlerinin kalitesinin artırılması hedefleniyor.
2: Özellikle cami çevrelerinde dini duyguları sömürerek vatandaşlardan para isteyenlere yönelik Şanlıurfa'da denetim yapıldı. Bir dilencinin üstünden çıkan para şaşkına çevirdi.
4: Üzerinden çıkan paralar saymakla bitmedi. 3700 lira ceza kesilen dilenci sınır dışı edildi. Şanlıurfa'da zabıta ekipleri dilenci denetimi yaptı. Yakalanan bir dilencinin üzerindeki paralar sayıldı. Rakam tam 60 bin liraydı.
8: Zabıta dilenci ekibi olarak yaptığımız dilenci uygulamasında şahsın üzerinden çıkan 60 bin TL'ye tarafımızca el konulmuştur.
4: İran uyruklu olduğu öğrenilen dilenciye 3700 lira ceza kesildi. İl Göç İdaresi'ne gönderilen dilenci sınır dışı edildi.
2: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Elazığ'da düzenlenen bölgesel turizm çalıştayında konuştu. Bakan Ersoy, yapılan tanıtımlar sayesinde Türkiye'ye gelen turist sayısındaki artışa dikkat çekti.
9: Bugün turizmde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan ülkemiz, 2019 yılında kurduğumuz Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı aracılığıyla 200'e yakın ülkede gerçekleştirdiği reklam, tanıtım, ağırlama ve fiyer faaliyetleri sayesinde dünyanın açık ara en fazla ve en yoğun tanıtım yapan ülkesi konumuna gelmiştir. Bu tanıtım faaliyetleri sonucu 2026 yılının ilk 6 ayında 25.8 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaparken yine bu dönemde turizm gelirlerimiz 25.7 milyar dolara ulaşmıştır. Dijital iletişimden sosyal medyaya, uluslararası PR faaliyetlerinden içerik çalışmalarına kadar farklı mecralarda bu şehirlerimizi anlatmaya devam edeceğiz.
2: Değerli izleyiciler, Filin Sultanları gururlandırmaya devam ediyor. Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 3-1 mağlup eden Filin Sultanları yarı finale yükseldi. Milliler yarı finalde Sırbistan'la mücadele edecek.
10: Filin Sultanları yoluna dolu dizgin devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol takımı Sev Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem spor salonunda oynanan karşılaşmanın ilk setini Ay Yıldızlar 25-18 kazandı. Filenin Sultanları iyi başlayamadığı sette mücadeleye devam etse dahi sonuç alamadı ve 25-22 ile ikinci seti kaybetti. Üçüncü sette kıyasıya geçen rekabette Ay Yıldızlar üstün geldi ve seti 25-18 ile önde tamamladı. Dördüncü ve müsabakanın son setini 25-22 kazanan Filenin Sultanları karşılaşmayı 3-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. A Milli Kadın Voleybol Takımı A grubunu ikinci sırada tamamladıktan sonra son 16 turunda Azerbaycan'ı eleyerek çeyrek finale yükselmişti. Almanya'yı da mağlup etmesini bilen Filenin Sultanları yarı finale yükseldi. Ay Yıldızı takım 5 Eylül Cumartesi günü Sırbistan'la finale çıkmak için mücadele verecek.
2: ABD Savunma Bakanlığı 30 yaşından büyük askerlere zorunlu testosteron taraması şartı getirdi. Pentagon'a göre amaç askerlerin göreve hazırlık düzeyini artırmak. Uzmanlarsa Pentagon'la hemfikir değil.
4: Tartışmalı plan hayata geçiyor. Amerikan ordusunda testosteron taraması başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon, 30 yaş ve üzerindeki erkek askerlere zorunlu testosteron tarama şartı getirdi. Yeni uygulamayla hem aktif görevdeki hem de yedek askerlerin kan testiyle testosteron seviyeleri ölçülecek. Pentagon, uygulamanın amacının hormonal sorunları erken tespit ederek askerlerin göreve hazırlık düzeyini artırmak olduğunu açıkladı. Ancak uygulama tartışmaları da beraberinde getirdi. Uzmanlar bu uygulamanın askerlerin savaş başarısını artıracağına dair bilimsel bir kanıt olmadığı görüşünde. Bazı uzmanlara göre tüm askeri personeli kapsayan geniş çaplı testosteron taramasının bilimsel dayanağı yeterince güçlü değil. Uzmanlar düşük testosteron tespit edilen kişilere gereksiz ya da potansiyel olarak zararlı tedaviler uygulanabileceğine de dikkat çekiyor. Yeni düzenlemede dikkat çeken diğer bir nokta ise yaş sınırı. 30 yaşın altındaki erkek askerlerde test sadece kişinin talebi ya da düşük testosterona işaret eden belirtilerin bulunması halinde yapılacak. Kadın askerlere ise rutin testosteron taraması zorunluluğu getirilmedi. Bunun yerine yorgunluk, adet döngüsündeki bozukluklar ve enerji yetersizliği gibi belirtilerin takip edilmesi istendi. Konunun gündeme gelmesi sonrası Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA de Eylül ortasında testosteronun tıbbi kullanımını görüşmek üzere toplanacak.
2: Yapay zeka şirketi Pathway, yapay zeka modellerindeki yüksek maliyetleri düşüren bir formül geliştirdi. Pathway'in hesaplamalarını kendi içinde yapıp yalnızca sonuçlarını paylaşan yeni modeli benzerlerinden 11 kat daha ucuza çalışıyor.
0: Her adımını sözcüklere dökmeden düşünüyor. Hesaplamaları kendi içinde yapıp sonuçlarını paylaşıyor. Yapay zeka modelleri her geçen gün daha çok hayatımıza dahil olurken ChatGPT, Gemini ve Claude gibi modeller karmaşık problemleri çözerken adım adım akıl yürütüyor ve bunları kullanıcıyla paylaşıyor. Bu süreçte oluşturulan her ara metin ise daha fazla token, işlem gücü ve maliyet anlamına geliyor. Yapay zeka şirketi Pathway bu fazla maliyet sorununu çözmek için yeni bir model geliştirdi. Model, akıl yürütme sırasında her adımı sözcüklere dökmeyecek. Bunun yerine yüksek boyutlu bir çalışma alanında hesaplama yapıp yalnızca nihai cevabı paylaşacak şekilde oluşturuldu. Yeni model yapay zekanın bilişsel yeteneklerini ölçen testlerde bulmacaların yaklaşık %30'unu 2 veya daha az denemede çözebildi. Bu sonuç birçok gelişmiş modelin gerisinde kalsa da Pathway yeni modelin görev başında maliyetinin 1 sentin onda birinden daha düşük olduğunu belirtiyor. Bu da onu benzer performans gösteren OpenAI modellerinden 11 kat daha ucuz yapıyor. Pathway modeli daha kapsamlı testlere de tabi tutmayı planlıyor. Şirket, teknolojinin özellikle siber güvenlik gibi karmaşık akıl yürütme gerektiren alanlarda kullanılabileceğini düşünüyor.
2: Aselsan'a ait lazer güdüm kiti ve gözle güdüm kitlerinin test atışları yapıldı. Bayraktar Akıncı'ya entegre edilen milli güdüm kitleri ile belirlenen hedefler tam isabetle vuruldu. Test atışlarını değerlendiren Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, dünyada az sayıda ülkenin geliştirildiği hassas güdüm yetenekleriyle milli platformlarımız artık çok daha güçlü ve etkin ifadelerini kullandı. Siz haberimizi izlerken biz ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.
11: 3, 2...
4: Akıncı insansız hava aracıyla yeni test atışları yapıldı. Milli güdüm kitleriyle belirlenen hedefler tam isabet vuruldu. Baykar tarafından üretilen Akıncı taarruzi insansız hava aracının Türk savunma sanayi ürünlerinin entegrasyon çalışmaları kapsamında testleri devam ediyor. Aselsan'a ait lazer güdüm kitiyle yapılan test atışında Zırhlı askeri araç hedef olarak belirlendi. Akıncı'ya entegre edilen LGK-82 mühimmatı hedefi başarıyla vurarak imha etti. Akıncı ile yapılan bir diğer test atışında Aselsan üretimi gözde güdüm kiti kullanıldı. Bu atışta hareket halindeki bir araç hedef alındı. Gözde güdüm kiti entegreli mühimmat hareket halindeki hedefi yüksek hassasiyetle tam isabet vurdu. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol test atışlarını sosyal medya hesabından değerlendirdi. Hareketli hedef, hassas vuruş notuyla paylaşım yapan Akyol, dünyada az sayıda ülkenin geliştirebildiği hassas güdüm yetenekleriyle milli platformlarımız artık çok daha güçlü ve etkin ifadelerini kullandı.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne yer yer yağmurlu 32 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Muğla 34 derece. Akdeniz'de de gökyüzü güneşli, Antalya 34, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 29, Kayseri 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yer yer yağmurlu 26, Van güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 37 derece.
1: Pestisitler, tarımsal ürünlere zarar veren bitki hastalıklarını, zararlılarını ve yabancı otları yok etmek veya kontrol altına almak için kullanılan bileşiklerdir. Pestisitler, zamanında, doğru ve uygun miktarda kullanıldığında, istenen kalite ve görünümde ürün elde edilmesini sağlar. Hastalık ve zararlıların neden olduğu kayıpları en aza indirir ve birim alandan alınan verimi artırır. Yanlış kullanıldığında ise doğal dengenin bozulmasına ve ürünlerde kalıntıya sebep olur. Pestisitler, bilimsel çalışmalar doğrultusunda hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onaylanan etiket bilgilerine göre kullanılmalıdır. İlaçların etiket bilgilerine uygun kullanılmaması, çok sayıda ilaçlama yapılması veya dozundan fazla ilaç kullanılması, olması gerekenden fazla ilacı karıştırarak uygulama yapılması, gerekli durumlar dışında pestisitlerin yayıcı, yapıştırıcı gibi diğer maddelerle karıştırılarak uygulanması, son ilaçlamayla hasat arasında geçmesi gereken süreye uyulmaması, İlaçlamada kullanılan alet ve makinelerin bakımının düzenli bir şekilde yapılmaması, pestisit kalıntısına neden olan başlıca etkenlerdir. Ürünlerde yasal limitlerin üzerinde pestisit kalıntısı bulunması, tüketici sağlığı açısından çeşitli riskler taşır. Bununla birlikte diğer ülkelerle yapılan ticareti de olumsuz etkiler. Pestisitlerin olumsuz etkilerini azaltmak için tarımsal üretimde karşılaşılan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadelede alternatif yöntemlere öncelik verilmelidir. Entegre mücadele bu yöntemlerin başında gelmektedir. Entegre mücadele, hastalık, zararlı ve yabancı otların çevreyle ilişkilerinin göz önünde bulundurularak tüm mücadele yöntemlerinin birbiriyle uyumlu ve sıralı bir biçimde uygulanmasıdır. Öncelikle mekanik, biyoteknik, biyolojik mücadele yöntemleri tercih edilmeli, kimyasal mücadele ise son seçenek olarak ele alınmalıdır. Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından pestisit kalıntılarının tespitine yönelik sıkı denetimler yapılmaktadır. Prosedürlere uymayan çiftçilere idari para cezası uygulanmakta ve uygunsuz ürünler imha edilmektedir. Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele yöntemleriyle doğru pestisit kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için size en yakın il, ilçe, tarım ve orman müdürlüklerine başvurabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 4 Eylül Cuma sabahındayız ve saatlerimiz 6'ya yaklaşırken yurttan dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul Sultanbeyli'de eylem hazırlığında olan DAEŞ'li terörist MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Teslim olmak istemeyen teröristle emniyet güçleri arasında çatışma çıktı. Bir kişi yaralandı. İşte gece yarısı düzenlenen film gibi operasyonun detayları.
1: Terör saldırısı hazırlığındaydı. Yakalanması için düğmeye basıldı. DAEŞ'li terörist İstanbul Sultanbeyli'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü DAEŞ mensubu 21 yaşındaki Berkan Çey'nin Türkiye'de eylem hazırlığında olduğu belirlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti harekete geçti. Şüpheli adım adım takibi alındı. Yapılan çalışmalar sonucu Sultanbeyli'de olduğu tespit edildi. Özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenlendi. Teslim olmayan şüpheli polislere ateş açtı. Güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada 21 yaşındaki Berkan Çey etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada bir kişi de yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Operasyonun ardından emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Bölge giriş ve çıkışları kapatıldı. İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından kararlılık vurgusu yaptı. Milletimizin huzuruna, devletimizin güvenliğine kasteden terör odakları ile mücadelemiz kararlılıkla sürecek dedi.
0: Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpıştığı kazaya ilişkin Alsu gemisinde gözaltına alınan birinci ve üçüncü kaptan tutuklandı. Soruşturma kapsamında kazaya karışan Alsu gemisindeki 10 kişiden aşçı hariç 9 hakkında şüpheli işlem uygulanarak gemide ifadeleri alındı. Gemide ifade işlemleri tamamlanan 6 şüpheli Silivri Adalet Sarayı'na sevk edildi. Alsu gemisinin birinci ve üçüncü kaptanı tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. Diğer 4 kişi ise adli kontrol talep edildi. 1. Kaptan Ahmet Erarslan ve 3. Kaptan Murat Evcimen tutuklandı. Gemi çalışanı 4 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Marmara Denizi'nde iki geminin çarpıştığı facia ile ilgili ön bilir kişi raporu da hazırlandı. Raporda her iki gemiyle ilgili de çok çarpıcı tespitler var. Gelin o raporu beraber detaylarına bakalım.
2: Alsu, Tuğber Sinan oldu. Alsu iskeleye kırdı. Alsu iskeleye kırdı demiştir.
3: Alsu'da idare tecrübesiz 3. kaptandaydı. Tuğber İmamoğlu hayalet modunda seyrediyordu. Her iki gemide çift taraflı ağır durumsal farkındalık kaybı yaşadı. Tüm bu tespitler facianın nasıl geliyorum dediğini ortaya koydu. Marmara Denizi'nde Alsu ve Tuğberk İmamoğlu adlı iki geminin çarpıştığı kazayla ilgili soruşturmada ön bilirkişi raporu dosyaya girdi. 90 metrelik Tuğberk İmamoğlu gemisinin batması ve 10 kişilik mürettebatının kaybolmasıyla faciaya dönüşen kazada çok önemli tespitlere yer verildi. Rapora göre kaza anında Alsu gemisinin köprü üstünde geminin 3. kaptanı Murat Evciman vardı. Üstelik gözcü de yoktu. Köprü üstünde tek başınaydı. 3. kaptan ifadesinde gemiye kazadan sadece bir gün önce katıldığını söyledi. Hazırlanan raporda henüz gemiyi tanımayan bir zabitin tek başına bırakılması bir zafiyettir tespitine yer verildi. Bu durumun geminin erken reaksiyon gösterdiği

0: gelmesini ve çatışmayı önleyici manevra yapmasını engellediğinin altı çizildi. Raporda Tuğberk İmamoğlu gemisi ve mürettebatı da kusurlu bulundu. Takip sisteminin kapalı ya da arızalı olduğu, bu nedenle geminin hayalet gemi modunda seyrettiği tespiti dosyaya girdi. Ayrıca Tuğberk İmamoğlu gemisinin tehlikeli sancağa dönüş manevrası yaptığı belirtildi. Raporda kazanın esas nedeninin çift taraflı köprü üstü disiplinsizliği, vardiya standartlarının tamamen terk edilmesi ve durumsal farkındalık kaybı olduğu vurgulandı.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni taziye ziyaretinde bulundu. KKTC Başbakanı Üstel'le görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı ve böylece maalesef can kaybı da ona yükselmiş oldu.
0: Girne açıklarında batan yolcu gemisinde can kaybı arttı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
2: Deniz Kuvvetleri Komutanımız Ercüment Bey bizzat kendisi yapılan çalışmaları koordine etmek üzere buradaki gemilerdeydi. Ve bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını ve yukarıya çıkarıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Usulünce, idari usuller gereğince kimlik tespiti yapıldıktan sonra bu kamuoyuyla paylaşılacaktır kimin naaşına ulaşıldığı. Bu şekilde vefat edenlerin sayısının 10'a çıktığını ifade etmek isterim.
0: Yılmaz açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'le ortak basın toplantısında yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye ve başsağlığı dileklerini iletti. Üstel de Türkiye tarafından görevlendirilen çok sayıda hava, deniz ve kara unsurunun arama çalışmalarına destek verdiğini kaydetti. Çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiğini belirtti. Kazaya yönelik soruşturmanın ise sürdüğünü ifade etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel de soruşturmaya dair konuştu.
3: Kim olursa olsun, hangi makamda veya hangi görevde bulunursa bulunsun, bu faciada bir kusuru, ihmali veya sorumluluğu varsa hukuk önünde hesabını verecektir. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Şu an itibarıyla olayla bağlantılı kaptan ve şirket sorumlusu dahil tüm gemi personeli yargılanıyor.
0: Cevdet Yılmaz basın toplantısından önce KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edildi. Yılmaz görüşmede Erhürman'a ve Kıbrıs Türk halkına taziyelerini iletti. Erhürmansa Yılmaz'a taziye ziyareti dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne de gösterdiği dayanışma ve sağladığı destekler için teşekkür etti. Soruşturma sürerken mahkemede konuşan bilirkişi, kaptanın geri dönmesi durumunda kazanın önlenebileceğini söyledi. Ayrıca kaptanın ehliyetini Türkiye'den değil, daha kolay olduğu için Honduras'tan aldığı tespit edildi.
1: Kıbrıs'ta batan gemiden kurtulanlar Habertürk'e konuştu. Yolcular daha ilk dakikalarda mürettebatı uyardıklarını ama dikkate alınmadıklarını söyledi. Hatta ilk kez duyacağınız bir iddiayı da yine yolcular dile getirdi değerli izleyiciler. Mürettebat yolculuğun hayli zorlu geçeceğini biliyordu ve mide bulantısı için yolculara poşet dağıtıldı. Emine Derya ve Ahmet Korkmaz yaralı yolcuları dinledi.
4: Gemi kalkmadan önce poşet dağıttılar herkese. Sordum neden bu poşet dağıtılıyor? Hani çok mu kötü geçecek? Evet kötü geçecek dedi yarım saat.
0: Denizde durum o kadar kötüydü ki mürettebat da bunun farkındaydı. İddiaya göre yolculara poşet dağıtıldı. Çünkü dalga ve sarsıntıdan dolayı midelerinin bulanacağını düşündüler. Facia gemisinden kurtulanlar o korkunç iddiayı anlattı.
4: Ben hatta onun üzerine dedim ki neden sefer düzenlediniz o zaman? Erteleyeydiniz çünkü saati ertelediniz onu da erteleseydiniz. Yok dedi böyle yarım saat böyle gideceğiz.
0: Zeynep Kaya genç, eşi, 3 çocuğu ve arkadaşlarıyla birlikte Girne'den kalkan gemideydi. Aile daha ilk dakikalarda mürettebatı uyardı.
4: Dedim ki bu gemiyi durdur, yani gemi batacak. Dedi ki saçmalama yarım saat böyle, ondan sonra düzelecek.
0: Ancak gemi yarım saat ilerleyemedi. Dakikalar sonra batmaya başladı.
5: 2 dakika içerisinde hava çok bozuktu. 5 dakika ilerledikten sonra iyice deniz çok dalgalanmaya başladı. Pat pat diye vurmaya başladı alttan.

0: çocukların çığlıkları, o insanların denize dökülmüş hali. Yani tam bir can pazarıydı ya.
1: Genç ailesi ilk denize atlayanlardan oldu. Onları hayatta tutan bir tahta parçası oldu.
0: Bir tahta parçası geldi önümüze. İki çocuğumu onun içine attık. Biz dördümüz bu şekilde öyle tutunduk.
2: Zorla can yeleklerimizi giydirdi çocuklarımıza. Biz hazırlandık. Eşim kapıya yöneldi. Eşim atladı, çocuklar atladı. Motoru durdurmadı zaten kaptan.
0: Kendi çabasıyla kurtuldu. Kimsenin yani, hiçbir müdahalesi olmadı.
3: Önce kendilerini kurtardılar. Oradaki o kadar çoğu çocuk vardı. Canları hiç umurlarında bile olmadı. Bir can yeleklerinizi giyin deyip motoru durdursaydı inan hiçbir şey olmazdı. Motorun hızı durmadı.
0: Ölüme terk edildik. Çoluk çocuk önümüzde. Yapacak hiçbir şey yok. Hani herkes kendi canına düştü.
4: İBB yolsuzluk davasında aylık tutukluluk incelemesi kapsamında iki sanığın tahliyesine karar verildi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada bir kısım tutuklu sanıklara ve avukatlarına aylık tutukluluk incelemesi kapsamında tahliye talepleri için söz verildi. Aranın ardından devam edilen duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Ali Rıza Akyüz ile reklamcı Serkan Öztürk'ün tahliyesine karar verdi. Diğer 51 sanığın ise tutukluluğunun devamına hükmedildi. Duruşma pazartesi gününe ertelendi. İstanbul Valiliği yenilenmesine karar verilen Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimiyle ilgili iddialar üzerine açıklama yaptı. İstanbul Valiliği Belediye Başkan Vekilini seçmek için Üsküdar Belediye Meclisi'nin 5 Eylül'de toplanmasına karar vermişti. Bazı medya kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında valiliğin toplantı tarihini AK Parti'ye seçimde avantaj sağlayacak şekilde belirlediği iddiaları üzerine valilik açıklama yaptı. Söz konusu iddialar yürütülen seçim sürecini manipüle etme amacından öte bir anlam taşımamaktadır dedi valilik. 10 günlük yasal süreyi hatırlattı. Öte yandan Üsküdar Belediyesi'nin CHP'li 4 meclis üyesi partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı'nda yeni meclis üyeleri için katılım töreni düzenlendi. Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine 5 Ağustos'ta başkan vekili seçilimi yapılmış ve CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçilmişti. AK Parti karara itiraz etmişti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bir haftada iki kez CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaştı. Bu durum bazı isimlerin eleştirilerine neden oldu. O eleştirilere yanıt Özgür Özel'den geldi. Özel, Kılıçdaroğlu'nun elini havada bırakamazdım ancak siyasi anlam taşımıyor dedi.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaşmasıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Görüntülerin siyasi anlam taşımadığını belirtti. Kılıçdaroğlu'na kırgınlığını bir kez daha dile getirdi.
6: Bu hafta iki kez tokalaşma oldu. Birisi cenaze töreninde, diğeri de adli yıl açılışında. O cenazede siyasi gerilimi yansıtmak cenaze sahiplerine saygısızlıktır. Diğerinde Kemal Bey beni gördü ve bana yaklaştı. Eli havada bırakmak tabiatıma uygun bir şey değil. Kemal Bey'e tarif edemeyeceğim kadar kırgın ve küskünüm. Bana değil Türkiye'ye kötülük yaptı. Gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmamış. Memlekete bu yapılanı ömrüm boyunca ne ben affedeceğim ne arkadaşlarım affedecek.
5: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Sözcü TV'de açıklamalarda bulundu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Çerçeve yasa oylamasında partisinin aldığı tutumu değerlendirdi.
6: Devletin bütün organları gelip meclise bilgi verdi. Bu kanun çıktığı takdirde terör örgütünün silah bırakacağı, Suriye'de YPG'nin Suriye ordusuna katılarak varlığını bitireceği söylendi. Devlet yönetimine talip bir parti bu kadar bilgilendirmeden sonra buna sadece iktidarda AK Parti var. AK Parti oyunudur diye bakamaz. Biz doğru bir hattan baktık. Bu ihtimali Türkiye'ye ıskalattıramayız.
5: Özel'in bir diğer gündemi ise Cumhurbaşkanlığı seçimleriydi. Kendimle ilgili bir Cumhurbaşkanlığı adaylığı hevesim asla yok. Açık farkla kazanan bir başka aday adaylığı kabul ediyor ya da o aday etrafında muhalefet birleşebiliyorsa bu iktidarı değiştirecek kişiyi aday yapacağız dedi. Özel, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmasını da değerlendirdi. Burada kayıkçı kavgası olur. Dosyaları bakıyormuş gibi yaparlar. Burada o dosyada bir şey yokmuş deyip üstünü kaparlar açıklaması yaptı.
4: Feshedilen Gelecek Partisi'nin genel başkanı ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya dair ayrıntıları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı paylaştı. Savcılık, Ahmet Davutoğlu'nun sosyal medyada dolaşıma sokulan geçmişte yaptığı konuşmanın görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede söz konusu ifadelerin Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirildi. Soruşturmanın mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdüğü belirtildi. Alyan Kuris suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Örgüt yöneticisi tutuklu Hilmi Tuna Kuris'e yönelik aramalar sırasında ele geçirilen 206 kilogram altına ilişkin haber ve görüntülerin yayından kaldırılması için harekete geçildiği anlaşıldı. Medya kuruluşlarına tekzip talebi gönderildiği tespit edildi.
5: Alihan Kuris soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Ele geçirilen altın görüntülerinin yayından kaldırılması için harekete geçildiği öğrenildi. Liderliğini Alihan Kuris'in yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 124 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 81 şüpheli tutuklandı. 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturmada Yılmaz Kimya'nın yönetim kurulu üyelerinden tutuklu örgüt yöneticisi Hilmi Tuna Kuriş'e ait adreslerde arama yapılmış, bir depoda 206 kilogram külçe altın, 358 bin dolar ve 102 bin euro ele geçirilmişti. Gözaltına alınan Yılmaz Kimya'nın sahibi İrfan Yılmaz da adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
7: Basın ya!
5: Soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. İrfan Yılmaz ve Yılmaz Kimya Şirketi'nin tutuklu gazeteci Cem Küçük'ün avukatı Merve Uçanok'la anlaştığı tespit edildi. Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik aramalarda ele geçirilen 206 kilogram altına ilişkin haber ve görüntülerin yayından kaldırılması için girişimde bulunulduğu öğrenildi. Medya kuruluşlarına tekzip metni yayınlatmak istendiği belirtildi.
4: Gülistan Doku soruşturmasında eski jandarma komutanı yardımcısı ve eşi de tutuklandı. Bu iki şüphelinin Gülistan'ın son görüldüğü viyadükten aynı dakikalarda geçtiği, bu sırada tutuklu eski vali Sonel'in eşini aradıkları belirlendi. Savcı, şüphelilerin Gülistan'ı aracı aldıkları iddiasını kendilerine sordu. Bakın iki şüpheli ne yanıt verdi?
5: Gülistan bu viyadükte son görüldüğünde saat 12.25'te. 2 dakika sonra viyadükten eski jandarma komutanı yardımcısı ve eşi geçti. Yine saniyeler sonra telefonda kritik bir isimle görüştüler. Gözaltına alınan eski komutan yardımcısı ve eşi haklarındaki iddialara savcı karşısında yanıt verdi. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma sürüyor. 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli arasında eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Kahraman da var. Savcı, Gülistan'ın son görüldüğü Sarı Saltuk Viyadüğü'nden çiftin araçla geçtiğini tespit etti. Bu geçiş Gülistan'ın son görüntüsünden 2 dakika sonra kayda geçti. Saniyeler sonra da Burçin Kahraman, tutuklu eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'i aradı. Burçin Kahraman ifadesinde arama kaydı için, teşekkür etmek için aradım, kötü bir tesadüften ibaret dedi. Ancak savcı bu şüpheli hareketliliğin tesadüf olma ihtimalini son derece düşük olarak değerlendirdi. Eski jandarma komutan yardımcısı Gülistan'ı aracına mı almıştı? Savcı şüphelilere bu soruyu yöneltti.
8: Eşim ve kızlarımla hiçbir yerde durmadan Pertek Vapur İskelesi'ne gittik. Biz Gülistan Doku'yu arabamıza almadık. Böyle bir eyleme asla katılmayız.
5: İlk soruşturma sürecinde viyadükten geçen 200 kişi dinlenmişti. Kahraman çiftinin de oradan geçtiği biliniyordu ama ifadeleri alınmamıştı. Savcılık bu durumu bilinçli, planlı ve organize bir delil karartma faaliyeti olarak değerlendirdi. Komutan yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Kahraman sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.
4: Adalet Bakanı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı Akın Gürlek 2026-2027 adli yılının İlk HSK Genel Kurul toplantısına başkanlık etti. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre HSK Genel Kurulu kurul binasında Gürlek başkanlığında toplandı. Toplantıda yargı hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesine yönelik çalışmalarla HSK'nın gündeminde yer alan konular ele alındı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya HSK Başkan Vekili Fuzuli

0: Haydoğdu, 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu ve kurul üyeleri katıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı İstanbul'daki Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde yapıldı. Bakanlık, SDG'nin feshi sürecinin titizlikle takip edildiğini belirtti. İsrail'in saldırgan tutumuna da tepki gösterildi.
1: SDG'nin fesih süreci için titizlikle takip edilmekte denildi. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına vurgu yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı İstanbul'daki Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ndeydi. SDG'nin fesih sürecine dair açıklama yapan bakanlık, bazı SDG mensuplarının Türkiye'ye geleceği yönündeki iddialara da yanıt verdi. İddialar gerçeği yansıtmamaktadır denildi. Ve Eurofighter tedarik süreci. Bakanlık, Birleşik Krallık Hükümeti ile imzalanan Eurofighter uçağı tedariği kapsamında pilot eğitimlerinin Ağustos ayında başladığını belirtti.
2: Terminoloji eğitimlerini tamamlayan pilotlarımızın uçuş eğitimlerine 7 Eylül 2026 tarihinde başlaması planlanmaktadır. Pilotlarımız 8 ay sürecek uçuş eğitiminin ardından 3 aylık öğretmen pilot eğitimi de alacaktır. Bahse konu eğitimlere pilotlarımız dönemler halinde gönderilmeye devam edecektir.
1: Bakanlık Mekke Savunma İttifakı'nın İstanbul'da düzenlenen ilk toplantısıyla ilgili de açıklama yaptı. İttifakın askeri alanda birlikte çalışılabilirliğinin artırılmasının hedeflendiği, savunma sanayi alanında ise ortak üretim, teknoloji geliştirme ve tecrübe paylaşımına vurgu yapıldı. İttifakın bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi. İsrail'in bölge ülkelerine yönelik saldırgan tutumuna da tepki gösterildi.
3: Bölgede huzur ve istikrarın tesis için çaba göstermeye, İsrail'in bu yayılmacı ve soykırımcı tutumu karşısında uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler alma konusunda ortak bir sorumluluğu bulunduğunu hatırlatmaya devam edeceğiz.
0: Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik iftiralara tepki geldi. AB'nin Rum tarafının propagandasına alet olması güveni daha da zedelemektedir denildi. Açıklamada Avrupa Parlamentosu'nda Güney Kıbrıs Rum yönetimince TSK'ya iftira atmak amacıyla inşa edilecek sözde bir anıta kaynak ayrılmasının gündeme gelmesine işaret edildi. Rum tarafınca ortaya atılan iddiaların tarihi gerçekleri çarpıttığı ve siyasallaştırdığı belirtildi. AB yetkililerine attıkları her adımla Türkiye'yi AB'den uzaklaştırmayı hedefleyen çevrelerin aracı haline gelmemeleri çağrısında bulunuyoruz denildi. ABD Başkanı Donald Trump ordusunun mühimmatlarının azaldığı iddialarına yanıt verdi. Bu operasyon ve olası savaşlar için kullanacağımızdan çok daha fazla mühimmatımız var dedi. Başkan yardımcısı Vance ise İran'da ekonomik, askeri ve diplomatik tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtti. No, I did the right
4: thing. And I think the American people... Elimizde sınırsız mühimmat var dedi. Her türlü duruma hazırlandıklarını söyledi. Açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan. Trump sosyal medya hesabında İran'daki operasyon hakkında yalan bilgi verenlere sesleniyorum diye yazdı. Elimizdeki sınırsız mühimmat bu operasyon ve gerçekleşmesi muhtemel başka savaş için kullanabileceğimizden çok daha fazla diye belirtti. Stok yapıyoruz ve her türlü duruma hazırlanıyoruz ifadelerini kullandı. ABD Başkanı İngiliz GB News'a verdiği mülakatta da İran'da doğru şeyi yaptım dedi. İran'ın 3 nükleer tesisini de imha ettiklerini söyledi.
5: But with Iran, as soon as we win, which will not be long, we've already won because they can't have a nuclear weapon. But as, if we left Iran today, it would take them 25 years to rebuild it.
4: ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de İran'a son saldırıda düğün salonunun vurulmasını değerlendirdi. Olay hakkında soruşturma yürüttüklerini söyledi.
6: The United States never targets civilians in combat. We never will do that. We never have done that. And unfortunately, obviously, sometimes things happen.
4: Vance, önümüzdeki süreçte İranlılarla nasıl bir ilişki kuracağımızı tam olarak açıklamayacağım dedi. Ancak askeri, ekonomik ve diplomatik tüm seçeneklerin masada olduğunu ifade etti. Tahran'la süresiz savaş peşinde olmadıklarını da kaydetti.
6: When you ask when will this end, You're asking me a question like, when will the Iranians

0: stop shooting at chips? I think the reality is I don't know the answer to that question. You would have to ask the Iranians.
1: ABD 1 Eylül'de İran'a saldırılar düzenlemiş, İran bölge ülkelerindeki ABD üslerini vurarak karşılık vermişti.
2: ABD ordusu Doğu Pasifik'te kartellere yönelik operasyon yaptı. ABD güçleri kartellerin kullandığı bir tekneyi batırdı. ABD Güney Komutanlığı Ekvador hükümetiyle ortak yapılan operasyonda Doğu Pasifik'teki uluslararası sularda bulunan bir teknenin batırıldığını açıkladı. Teknenin Los Choneros karteli tarafından yakıt ikmal istasyonu olarak kullanıldığı belirtildi. ABD askerleri San Antonio savaş gemisinden tekneye çıkarma yaparak arama yaptı. Tekneden çıkarılan kişilerin güvenli bir şekilde Ekvador makamlarına teslim edildiği açıklandı. Tekne ise tamamen boşaltıldıktan sonra ABD güçleri tarafından batırıldı. ABD Güney Komutanlığı Komutanı Orgeneral Francis Donovan, operasyonun kartellerin uyuşturucu kaçakçılığında kullandığı lojistik ağlarını çökertme çabalarının bir parçası olduğunu söyledi. İsrail işgal ettiği Golan Tepeleri ve Suriye sınırında tatbikat düzenledi. İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre Golan Tepeleri ve Suriye sınırındaki tatbikata yerel yönetimlerle acil durum ve kurtarma ekipleri katıldı. Yaralıların tahliyesi, çok sayıda kişinin yaralandığı olaylara müdahale, çatışma sırasında komuta ve kontrol gibi onlarca senaryo çalışıldı. İsrail 1967'den bu yana Golan Tepelerinin büyük bölümünü işgal altında tutuyor. Rusya ile Ukrayna arasında sahadaki hareketlilik sürerken Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki savaşa ve ABD ile ilişkilere ilişkin açıklamalarda bulundu. Barış anlaşması için fırsatımız var diyen Putin, ABD ile de temasların devam ettiğini söyledi.
3: Barış anlaşması için fırsatımız var dedi. Rusya ve Ukrayna'nın kendi aralarında uzlaşması gerektiğini söyledi. Rusya ile Ukrayna arasında sahadaki hareketlilik sürerken Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna'daki savaşa ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilere ilişkin açıklamalarda bulundu. Barış anlaşmasına varılması için fırsat olduğunu söyleyen Putin, taraflar öncelikle kendi aralarında uzlaşmalı dedi.
4: Barış anlaşmasına varılması için şans var. Rusya ve Ukrayna önce kendi aralarında anlaşmalı. Diğer ülkeler de bunu desteklemeli. Ancak Ukrayna'dan gelen hava tehditleri barış görüşmelerini zorlaştırıyor. Ukrayna'yla özel servisler aracılığıyla temaslarımız var.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilere de değinen Putin, Washington'la temaslarımız devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerin yeniden tesis edilmesinden yanayız ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump hakkında da Trump olumlu ve yapıcı çalışmaya hazır değerlendirmesinde bulundu. Rus basınına da konuşan Putin, bu ay yapılması planlanan devlet duması ve bölgesel seçimlerin ardından yeni bir askeri seferberlik kararı alınacağına dair artan iddiaları yalanladı. Ukrayna istihbarat birimleri, Rusya'nın bu yıl ve 2027 yılı içerisinde toplam 600 bin kişiyi silah altına almaya hedefleyen planlar hazırladığını öne sürmüştü.
2: Almanya'da Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda zehirli madde alarmı verildi. Polis terminal binasını tahliye etti. Almanya'da Leipzig Havalimanı'nda patlayıcı yüklü İHA ele geçirilmesi gündemdeki yerini korurken Berlin'deki Brandenburg Havalimanı'nda da tehlikeli madde paniği yaşandı. Bir kadın polis noktasında zehirli madde bulunduğu yönünde ihbarda bulundu. Havalimanı polisi de ihbarın ardından tehlikeli madde alarmı verdi ve terminal bir binasını boşalttı. Yolcular alternatif terminallere yönlendirildi. Uçakların kalkış ve inişlerinde aksamalar yaşandı. Polis, ihbarda bulunan şüpheliyi gözaltına alırken özel ekipler terminal ve çevresinde inceleme başlattı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Demiris ile görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel ilişkiler değerlendirildi. Servisler arasındaki işbirliğini güçlendirme kararı alındı.
5: Ege ve Akdeniz'deki son durum, bölgede artan tansiyon. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın,
1: Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Demiris ile Atina'da görüştü. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı, sorunların çözümü için atılabilecek adımlar değerlendirildi. İkili ilişkilerdeki başlıklar Ege ve Batı Akdeniz'deki gelişmeler oldu. NATO güvenliği, istihbarat işbirliği, terör, yasa dışı göç ve insan kaçakçılığı ile mücadele gibi kritik konularda görüşmede ele alındı. Bölgedeki son durumda görüşmenin gündem maddeleri arasındaydı. ABD-İran savaşı, Suriye'de yeni dönem, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da devam eden ihlalleri ve işgal politikaları, Suriye ve Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları ele alındı. İki ülke arasında terör ve organize suç gruplarıyla mücadele konusunda son dönemde yakalanan ivmenin artarak devam etmesi ve stratejik boyuta taşınması gerektiği konusunda ortak karara varıldı. Kalın ve Demiris, servisler arasındaki yakın işbirliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.
2: İspanya'da Temmuz sonunda yaşanan göçmen krizi gündemdeki yerini koruyor. Başbakan Pedro Sanchez, göçmen akımının arkasında yabancı bir ülke olduğuna dair kanıt olmadığını söyledi. Hükümetin göç politikasını eleştiren binlerce kişi ise hükümeti protesto etti.
3: İspanya'da Temmuz ayı sonunda yaşanan göçmen krizinin yankıları sürüyor. Başbakan Pedro Sanchez, olayın arkasında başka ülkelerin olduğuna dair bir kanıt olmadığını söyledi. Ülkede sokaklara çıkan binlerce kişi hükümetin krizi yönetim şeklini protesto etti. Başbakan Sanchez, Ceuta'da yaşanan göçmen krizi hakkında meclise bilgi verdi. Polisin kriz hakkındaki kendiliğinden gelişen bir olay değil raporunu değerlendiren Sanchez, akının FAS tarafından organize edildiği iddialarını kabul etmedi.
6: Hiç kimse İspanyol hükümetine, İspanya'nın Ceuta kentine yönelik bu kitlesel göçün FAS'lı yetkililer tarafından planlandığı veya gerçekleştirildiğine dair somut bir kanıt sunmadı.
3: Sanchez, göçmen akımının arkasında Rusya, İsrail ya da FAS'la bağlantılı sosyal medya hesapları olduğuna dair iddialara ilişkin bir kanıt olmadığını da ifade etti. Hükümetin göçmen krizini yönetim biçimine yönelik protestolar da sürüyor. Binlerce İspanyol sokaktaydı. Muhalefetteki sağ ve aşırı sağ partilerin desteklediği gösteriler İspanya'da Ceuta gününde yapıldı. Binlerce protestocu başkent Madrid ve Ceuta başta olmak üzere birçok kentte sokağa çıktı. Hükümetin göç politikasını eleştirdi.
7: Olan şey FAS'ın bir işgaliydi ve buradaki hükümet hiçbir şey yapmadı ve yapmıyor. Bu yüzden dışarı çıkıp gösteri yapmalı ve Ceuta'yı desteklemeliyiz.
3: İspanya sahil güvenlik ekipleri Kanarya Adaları açıklarında bir göçmen botunu kurtardı. Botta bulunan 45 göçmen kurtarıldı. Aynı botta bulunan 5 göçmenin cenazeleri ise zorlu koşullar nedeniyle henüz alınamadı. Yardım kuruluşları Ağustos başında Gine'den ayrıldığı düşünülen bottaki ölü sayısının en az 80 olduğunu tahmin ediyor.
2: Prens Harry ve Meghan Markle'ın ABD'den İngiltere'ye taşınması Başkan Trump'ın da gündemindeydi. ABD Başkanı çiftin ülkeyi terk etmesinden mutlu olduğunu söyledi. Trump'ın kraliyet ailesine de mesajı vardı.
8: What's your reaction to the recent news that Prince Harry and Meghan have left the United States and gone back?
9: I'm happy about it. No, I was not a fan.
10: Ben kraliyet ailesi olsam onları almazdım dedi. Artık Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamadıkları için mutlu olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın İngiltere'ye dönüşünü böyle yorumladı.
11: Kraliyet ailesine saygısızca davrandılar. Bunu sevmedim. Davranış şekli hoşuma gitmedi. Onun kraliçeye ve Kral Charles'a fazlasıyla saygısız davrandığını düşündüm.
10: ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, Kraliçe Elizabeth ve prensliğinden bu yana tanıdığını söylediği Kral Charles'la iyi ilişkisi olduğunu söyledi. Ardından eleştiri oklarını Sussex Dükü Prens Harry ve Düşesi Meghan Markle'a çevirdi.
11: Kraliyet ailesine saygısızca davrandılar. Bu hoşuma gitmedi. Davranış şekli hoşuma gitmedi. Onun kraliçeye ve Kral Charles'a fazlasıyla saygısız davrandığını düşündüm. Bilmiyorum, belki ben farklıyımdır ama onları geri almazdım. Eğer kraliyet ailesinde olsaydım onları geri almazdım.
10: Çift 2020'de kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılma kararı almış, ABD'nin Kaliforniya eyaletine yerleşmişti. İngiliz basını, İngiltere'ye dönen ikilinin kraliyete ait bir mülkte yaşamayacağını aktarırken, çiftin çocuklarının okula gideceği bölgede velilere özel bir bilgilendirme mektubu gönderildiğini iddia etti.
12: Are you feeling excited for your parents?
13: It's an English one.
2: Ekonomiye bakalım. Ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kira taban zam oranı da netleşti. Buna göre Eylül ayında ev ve iş yerleri kirasına en fazla %31.79 zam yapılabilecek.
3: Ev ve iş yerleri kiralarında taban zam oranı belli oldu.

0: 1,84, yıllık %31,51 oldu. Kirada en fazla Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 12 aylık ortalama enflasyona göre zam yapılabiliyor. Buna göre Eylül'de yenilenecek kira kontratları için tavan zam oranı %31,79 olacak. Ev sahipleri Ağustos'ta 20 bin lira olan kiraya Eylül'de 6.358 lira zam yapabilecek. Yeni zamla birlikte 20 bin liralık kira Eylül ayında 26.358 liraya ulaşacak. Geçen ay kira tavan zam oranı %31,90 olmuştu.
1: HAK İş Genel Başkanı Mahmut Arslan asgari ücret tespit komisyonunda değişiklik yapılmasına yönelik tartışmaya dair konuştu. Komisyonda bulunan işçi temsilcisi daha da güçlendirilmeli. Devletimiz düzenleyici rol üstlenmeli, taraf olmamalı dedi. Vergi sisteminin değişmesine yönelik de çağrıda bulundu.
2: Asgari ücret tespit komisyonunun değişmesi için 50 yıldır HAK İş mücadele ediyor. Çünkü yönetmeliğin özellikle komisyonun yapısında bir antidemokratik yapı var.
3: Asgari ücret tespit komisyonunda değişiklik çağrısını yineledi. Komisyonun yapısına dair önerilerini paylaştı.
2: Bütün işçileri temsilen asgari ücret tespit komisyonunda bulunan işçi temsilcisinin daha da güçlendirilmesi talebinde bulundu. Asgari ücret tespit komisyonunda hükümetimiz, devletimiz düzenleyici rol üstlenmeli. Taraf olmamalı. Asgari ücretle ilgili konu sadece asgari ücrettir deriz. Bu işçilerle işverenlerin arasında olması gereken bir mesele. Çünkü çalışanlar özel sektörde.
3: HAK İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, sendika bakış açısıyla iş sağlığı ve güvenliği kapasitesinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi projesi programında konuştu. Vergi sisteminin değişmesine yönelik de çağrıda bulundu.
2: Bizim ülkemizde yeni işe giren stajyer bir işçiyle 5 çocuklu 30 yıl kıdemli bir işçi aynı vergi dilimine sahip. Diyoruz ki bunları değiştirelim. Aile yükümlülüklerine göre vergi oranlarını değiştirelim ya. Dünyada yapılıyorsa biz niye yapmıyoruz?
1: Ağustos ayında ihracat %8,1 artarak 23.5 milyar dolar oldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat son 12 aylık ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını açıkladı.
4: Ağustos ayı itibariyle aylık ihracatımız yine bir rekor kırdı. Aylık Ağustos rekoru 23,5 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bu %8,1'lik bir artışa tekabül etmektedir. Üçüncü en yüksek aylık artış oranıdır.
0: Türkiye'nin ihracatı Ağustos'ta 25 milyar 623 milyon dolar, ithalat 28,7 milyar dolar oldu. Son bir yıllık ihracatta rekor kırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı.
4: İlk 8 ay Ağustos itibariyle 2026 yılında ihracatımızın sonucu ne? Yine şükürler olsun %4 artış ile 185 milyar dolara ulaştık. Yine Ağustos itibariyle son bir yıla bakalım 280,3 milyar dolara ulaştık. Bu da Cumhuriyet rekoru. İthalatta da Ağustos ayında 28,7 milyar dolarlık bir rakama ulaşıldı. Bu %10,5'luk bir artış oluyor.
0: Ağustos ayında dış ticaret açığı 5,2 milyar dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı %81,1 oldu. Sektörel bazda Ağustos'ta 27 sektörün 17'sinde ihracat arttı. En fazla ihracat artışı %174,7 ile mücevherde oldu. Mücevheri %40,4 ile yaş meyve sebze, %36 ile tütün ve %24,4 ile madencilik ürünleri takip etti. Ocak-Ağustos döneminde ihracatın en çok arttığı ülke 1,2 milyar dolarlık yükselişle Amerika Birleşik Devletleri oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin, İsviçre, Mısır ve Libya takip etti. Ocak-Ağustos dönemi ithalatında 3,5 milyar dolarlık artışla Çin ilk sırada yer aldı. Çin'i Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve Kazakistan izledi.
1: İstanbul Tuzla'da sanayi sitesinde bir lojistik deposunda yangın çıktı. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın bitişikteki yapılara da sıçradı. Milyonlarca liralık hasar meydana geldi.
0: Alevler ve

0: Peş peşe yaşanan patlamalar korkuttu. Tuzla'da sanayi sitesinde çıkan yangın saatlerce sürdü.
1: Birkaç fabrika ötemizde alevlerin yükseldiğini gördük. Sonra güvenlik amaçlı hepimiz dışarı çıkarıldık.
0: Korkutan yangının adresi İstanbul Tuzla'ydı.
2: Tuzla Deri Sanayi sitesinde başlayan yangın ilk olarak bir lojistik firmasında çıktı. Bu firmadaki kimyasal maddeler nedeniyle de yangın sırasında küçük çaplı patlamalar yaşandı. Alevler kısa sürede komşu fabrikaya sıçradı. Oradan da fabrikaların etrafındaki ağaçlık alana yayıldı.
3: Yangın çıktığı anda tatbikat var zannedildi ama avluya çıkılınca, alevleri görünce herkes ciddi bir olay yaşandığını anladı.
0: İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevre ilçelerden de destek itfaiye ekipleri gönderildi. Yangının diğer iş yerlerine de sıçrama ihtimaline karşı çalışanlar tahliye edildi.
4: Çatıda çok küçük bir yangın vardı. Bir anda 5 dakikanın içinde bayağı bir çoğaldı yangın. Biz hemen tabii iş yeri olarak hepimiz tahliye olduk, çıktık dışarıya.
5: Elektrikten çıkmış olabilir diye bir söylem var.
0: Ekipler yangını saatler süren uğraş sonucu kontrol altına aldı. Yangının başladığı lojistik deposunda, alevlerin sıçradığı fabrikada ve kereste deposunda milyonlarca liralık hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.
6: İstanbul'da bir inşaat alanında can pazarı yaşandı. Meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi yaralandı.
0: İstinat duvarı inşa ediyorlardı. Bir anda göçük meydana geldi. Bir işçi kurtuldu ama diğeri o kadar şanslı değildi. İstanbul Başakşehir'de bir konut inşaatı alanında çalışma yapılıyordu. 25 yaşındaki Tolga Yahşi ve 27 yaşındaki Ferdi Yahşi istinat duvarı inşaatında çalışıyordu. Toprak kaydı. İşçiler göçük altında kaldı. Kurtarma ekipleri kısa süre sonra olay yerindeydi. Zamanla yarış başladı. İlk olarak Tolga Yahşi toprak altından çıkarıldı. Yaralı kurtulan Yahşi hemen hastaneye kaldırıldı. Ferdi Yahşi daha derindeydi. Ekipler ona ulaştığında artık çok geçti. Hayatını kaybeden işçi için mesai arkadaşları gözyaşları döktü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcı olay yerinde incelemelerde bulundu. Şantiye şefi, kepçe operatörü, müteahhit ve iş güvenliği uzmanı gözaltına alındı.
6: Güllü o pencereden düştü mü, itildi mi? Bu sorunun yanıtı beklenirken yeni bir görüntü ortaya çıktı. Güllü'yü kızının ittiğini iddia eden Sultan Nur Ulu'nun o anları canlandırdığı görüntülere bakalım şimdi de.
7: Güllü'yü kızının pencereden ittiğini söyledi. Olay onun anlatımıyla farklı bir noktaya taşındı. Sultan Nur Ulu gördüğünü iddia ettiği korkunç sahneyi canlandırdı. Savcılık dosyasındaki görüntüler ortaya çıktı. Şarkıcı Güllü 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter hazırlanan iddianamede bir numaralı sanık olarak yer aldı. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Tuğyan Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu ise iddianamede ikinci sanık olarak yer aldı. Hakkında yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar hapsi istendi.
8: Herkes tamam mı?
7: Tuğyan Gülter arkadaşının itirafının ardından tutuklanmıştı. Sultan Nur Ulu, Güllü'yü kızının ittiğini iddia etti. O anları da savcının odasında canlandırdı. Canlandırmaya göre Tuğyan, Güllü'yü dizlerinin hemen üstünden kavramıştı. Bacaklarını kaldırıp pencereden attı. Kayıt altına alınan o anlar dava dosyasına girdi. Gözler şimdi Tuğyan Gülter'in hakim karşısına çıkacağı tarihte.
6: Erzurum'da camiye giren kedi saldırıya uğradı. Namaz kılan bir kişi ayağının dibine gelen kediyi tekmeledi. Olay Aziziye ilçesinde yatsı namazı sırasında yaşandı. Cemaat imamın arkasında namaz kılarken güvenlik kamerası açısına bir kedi girdi. Kedi bir süre dolandıktan sonra namaz kılan kişinin ayağının dibine gitti. O kişi kediyi bir anda tekmeleyerek havaya uçurdu. Kedi imama çarptıktan sonra yere düştü. Başlatılan soruşturma kapsamında

0: Samında kediyi tekmeleyen kişi de gözaltına alındı. Adana'da kazaların eksik olmadığı bir yolda çevredekiler çözümü kendi buldu. Yetkililerden önlem bekleyen bölge sakinleri sürücüleri uyarmak için kendi imkanlarıyla tabela hazırladı.
1: Çok kaza oluyor. Haftada bir kere iki kere kaza oluyor. Kazaların çoğunu hep biz şahit oluyoruz.
2: Kazalar bir türlü bitmedi. Vatandaş kendi önlemini aldı.
3: Siz mi yazdınız bu yazıları?
4: Yazıları ben yazdım. Elimden gelen bu. Daha bilmem derse trafik işini kendim yapacağım.
2: Burası Adana'nın Seyhan ilçesi Akkapı mahallesindeki sulama kanalı yolu. Dört yolun birleştiği bu noktada iddiaya göre sürekli kaza oluyor.
5: Burada dört yol oldu. Dört yol olduğu halde kimse dikkat etmiyor. Kaza sürekli oluyor.
2: Duruma bir çare bulmak isteyen bölge sakinlerinden Mehmet Keserse kendi imkanlarıyla trafik levhası yaptı.
1: Bu yazıları ben kendim imkanlarımla yazdım. Yetkililerden buraya bir ışık, kasis, levha yapmalarını rica ediyorum.
2: Bölge halkı çözüm bekliyor.
4: Elimden gelen bu.
0: Karaman'da eşine az rastlanır bir kaza yaşandı. Kaldırımda yürüyen kadının üstüne kapı düştü.
6: Yolda yürürken kaldırımda üzerime kapı düştü, ayağıma denk geldi.
2: Kaldırımda yürürken hiç olmayacak bir şey oldu. Genç kadının üstüne ikinci kattan kapı düştü.
6: Çantamı karıştırıyordum otobüse binmek için. Çok ani gelişti, hiç farkında bile değildim orada.
2: Somali uyruklu 20 yaşındaki genç kadın Karaman'da Atatürk Bulvarı'ndaki kaldırımda yürüyordu. O sırada bir iş merkezinin ikinci katındaki yangın çıkış kapısı bilinmeyen bir nedenle yerinden çıktı. Kapı metrelerce yüksekten kadının ayağına düştü. Neye uğradığını şaşıran kadın ayağını tutarak yere oturdu.
6: Yerde otururken çok seslendik birisi çıkar mı diye ama kimse çıkmadı.
2: Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
6: Baş parmağımın kırık olduğunu, o yüzden ayağıma tel takılması gerektiğini söylediler.
2: Tedavisinin ardından taburcu edilen kadın şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da bir motosiklet sürücüsü kırmızı ışıkta duramayınca seyir halindeki otobüse çarptı. Sürücü kendisini otobüsün içinde buldu. İşte o sıra dışı trafik kazası.
2: Motosiklet bir yana, sürücü bir yana gitti. Kırmızı ışığı ihlal eden sürücü kendini otobüsün içinde buldu. Görüntüler Güney Amerika ülkesi Kolombiya'dan. Buga şehrinde motosiklet sürücüsü hızla ilerliyordu. Kırmızı ışıkta duramadı. Seyir halinde olan otobüse çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın ardından aracın içine savruldu. Kazadan sağ çıktı. Ayağa kalkarak otobüsten aşağı indi. Hafif yaralanan sürücü motosikleti geride bırakarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar dışarıdaki güvenlik kameralarına ve araç içindeki kameraya yansıdı.
0: İngiltere'nin başkenti Londra'da otonom taksi dönemi başladı. Uber ve İngiliz teknoloji şirketi Wayve kentin ilk robot taksi hizmetini duyurdu. Yaklaşık 20 araçla sunulan hizmetin fiyatı ise normal bir Uber hizmetiyle aynı seviyede.
2: İngiltere'de otonom taksi dönemi başladı. Londra sakinleri artık şoförsüz taksi hizmetinden yararlanabilecek. Uber'le İngiliz teknoloji şirketi Wayve, Londra'nın ilk robot taksi hizmetini başlattıklarını duyurdu. 20 araçla başlatılan yeni uygulamayla müşteriler özellikle bir robot taksi talep edemiyor. Ancak uygulama üzerinden araç çağırdıklarında bir Wayve aracıyla eşleşebiliyorlar. Hizmetin fiyatı ise normal bir Uber yolculuğuyla aynı seviyede oluyor. Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'den farklı olarak robot taksilere daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Wayve şirketinin otonom araç teknolojisiyle donatılmış taksi hizmetlerinde de direksiyonda bir süre daha güvenlik sürücüsü görev yapmaya devam edecek. Sürücü bir sorun olduğu takdirde direksiyonu devralabilecek ya da frenlere basabilecek. Dar ve karmaşık yollarıyla yoğun trafiği nedeniyle Londra otonom araçlar için birçok zorluğu barındırıyor. Ayrıca yayalar da robot taksileri çetin sınamalarla karşı karşıya getiriyor. Uber, geçen ayda Hırvatistan'ın Zagreb kentinde Avrupa'daki ilk ticari robot taksi hizmetinin başlatıldığını açıklamıştı.

0: Ayın oluşumuna ilişkin 4,5 milyar yıllık gizemde yeni bir senaryo ortaya atıldı. Bilgisayar simülasyonları ayın yalnızca birkaç saat içinde oluşmuş olabileceğini gösterdi. Araştırmanın ayın yapısındaki bazı sıra dışı özellikleri de açıklayabileceği belirtiliyor.
1: Ayın oluşumuna ilişkin yeni bir senaryo gündeme geldi. Simülasyonlar ayın yalnızca birkaç saat içinde oluşmuş olabileceğini gösterdi. Bilim dünyasında uzun süredir kabul gören teoriye göre ay, Mars büyüklüğündeki Theia adlı bir gezegenin genç dünyaya çarpmasıyla meydana geldi. Uzaya saçılan erimiş kaya ve enkaz zaman içerisinde bir araya gelerek ayı oluşturdu. Ancak bilim insanlarının geliştirdiği bilgisayar simülasyonlarıyla ayın oluşumuna ilişkin onlarca yıldır kabul gören teoriye yeni bir alternatif ortaya çıktı. Dünyanın uydusunun yaklaşık 4,5 milyar yıl önce gerçekleşen dev bir çarpışmanın ardından yalnızca 5 saat içinde oluşmuş olabileceği belirtildi. Araştırmacılar güçlü bilgisayar simülasyonları kullanarak Dünya ile Theia arasındaki dev çarpışmayı yeniden modelledi. Bazı senaryolarda çarpışmadan yalnızca 5 saat sonra büyük ölçüde bütünlüğünü koruyan bir ayın ortaya çıktığı görüldü. Araştırmaya göre sonucu belirleyen en önemli faktörlerden biri Dünya ile Theia'nın çarpışma öncesindeki sıcaklığıydı. Daha sıcak gezegenler çarpışma sırasında daha kolay parçalanırken daha soğuk gök cisimleri çarpışmadan daha büyük parçalar halinde çıkabildi. Araştırmacılara göre yeni model, ayın yapısındaki bazı sıra dışı özellikleri ve içerdiği uçucu maddelerin miktarını açıklamaya da yardımcı olabilir.
0: Adana'da biber salçası için yoğun mesai başladı. Özenle temizlenip çekilen biberler damlarda kurutularak salçaya dönüştürülüyor.
1: Biberler toplandı. Tek tek temizlenip makinelerde çekildi. Sıra damda kurutma mesaisine geldi.
2: Damda kurutuyoruz, aşağıda çektiriyoruz, tertemiz. Üzerine dibindirik örtüyoruz. Karıştıra kurutuyoruz.
1: Adana'da evlerde salça için çalışmalar başladı. Biberlerini alanlar bir araya gelip imece usulü işe koyuldu.
2: Hem zor hem alışılmış, her sene beklenen bir şey. Zamanı geldiğinde duramıyoruz, yapıyoruz ister istemez.
1: Yüzlerce kilo biber kavurucu sıcakta saatlerce temizleniyor. Zorlu mesai ise türkülerle keyifli hale geliyor.
3: Geldi kaderimin elimle çizdim ama kardeş.
1: Temizlenen biberler makinelerde çekiliyor. Ardından da damlarda özel olarak hazırlanan alanlarda Adana güneşine bırakılıyor. Günlerce karıştırıldıktan sonra ise sofraya geliyor.
2: 210 kilo aldım. 30-35 kiloya yaklaşık biber çıkar. Kilosu 400-450 arası gidiyor. Biz kendi ailemizin içinde isteyene veriyoruz.
0: Spordaki gelişmelerle devam edelim. Fenerbahçe 2024-2025 sezonunun devre arasında kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı Lacivertli Kulüpten yapılan açıklamada 2024-2025 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Talisca'ya kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz denedi. Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 75 resmi maça çıkan Brezilyalı Yıldız 44 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği kadro belli oldu. Sarı lacivertli ekipte Orterbolde, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş Şampiyonlar Ligi kadrosunda kendine yer bulamadı.
4: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe 36 kişilik listesini UEFA'ya bildirdi. Sarı lacivertli ekipte Jadon Osterwolde, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş Şampiyonlar Ligi kadrosunda kendine yer bulamadı. Fenerbahçe'nin bildirdiği kadroda şu isimler yer aldı. Kaleci Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Kuzey Sapaz, Yasir Caklı. Savunma Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Pepra Opong, Nelson Semedo, Arşi Buran, Milan Şikrinyar, Kamil Efe Üregen, Mimovic, Çağan Sarı Dikmen, Bedirhan Korkmaz, Gökmen Özdemir. Orta saha İsmail Yüksek, Matteo Genduzzi, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartu Elmaz, Oğuz Aydın, Adnan Fettahoğlu, Emin Sayar, Güner Ekici, Emirhan Ateş, N'Golo Kante, forvet, Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muriç, Dorgeles Nenalettin Ekici, Çağrı Fedai. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında 10 Eylül saat 19.45'te Roma'yı konuk edecek.
0: UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş 32 kişilik listesini UEFA'ya bildirdi. Siyah beyazlı ekipte Raşitsa ve Mustafa Hekimoğlu Avrupa Ligi kadrosunda kendine yer bulamadı.
4: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek 32 kişilik listesini UEFA'ya bildirdi. Siyah beyazlı ekipte Milot Raşitsa ve Mustafa Hekimoğlu Avrupa kadrosunda yer almadı. Siyah beyazların bildirdiği kadroda şu isimler yer aldı. Kaleciler Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar. Savunmacılar Kasım Ottara, Emanuel Agbadu, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Thiago Jalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Michel Murillo. Orta sahalar Wilfred Endidi, Salih Özcan, Kartal Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaytan, Vaclav Černý, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı. Forvetler Ernest Pocu, Dušan Vlahović, Semih Kılıçsoy. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi ilk maçında 17 Eylül Perşembe 22'de Marsilya'yı konuk edecek.
0: Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları yarı finale yükseldi. Milliler yarı finalde Sırbistan'la mücadele edecek. Bizler de sultanlarımızı bir kez daha tebrik ediyoruz. Başarıları daim olsun diyoruz. Sizi bu haberle biz baş başa bırakırken bizden sonra Murat Güloğlu gün başlıyordu. Sizlerle olacak yayında emeği geçen arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmenizi dileyelim efendim. Hoşçakalın.
4: Filenin Sultanları yoluna dolu dizgin devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol takımı Sev Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem spor salonunda oynanan karşılaşmanın ilk setini Ay Yıldızlar 25-18 kazandı. Filenin Sultanları iyi başlayamadığı sette mücadeleye devam etse dahi sonuç alamadı ve 25-22 ile ikinci seti kaybetti. Üçüncü sette kıyasıya geçen rekabette Ay Yıldızlar üstün geldi ve seti 25-18 ile önde tamamladı. Dördüncü ve müsabakanın son setini 25-22 kazanan Filenin Sultanları karşılaşmayı 3-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. A Milli Kadın Voleybol takımı A grubunu ikinci sırada tamamladıktan sonra son 16 turunda Azerbaycan'ı eleyerek çeyrek finale yükselmişti. Almanya'yı da mağlup etmesini bilen Filenin Sultanları yarı finale yükseldi. Ay Yıldızlı takım 5 Eylül Cumartesi günü Sırbistan'la finale çıkmak için mücadele verecek.

kira geliri elde edenler ve kiracılar. Günlük ve haftalık gibi kısa süreli konut kiralamaları da dahil olmak üzere tutarı ne olursa olsun kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerin tamamının banka veya posta idaresi aracılığıyla yapılması zorunludur. Ödemelerin elden yapılması durumunda kira geliri elde edenlere ve kiracılara her bir işlem için 7000 liradan az olmamak üzere elden ödenen kira tutarının %10 oranında ayrı ayrı ceza kesilecektir. Ancak kirayı elden ödeyenlerin durumu ödemeyi takip eden 5 iş günü içinde kendiliğinden idareye bildirmesi halinde kiracıya ceza kesilmeyecektir. Sorularınız için Vergi İletişim Merkezi'ni arayabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne yer yer yağmurlu 32 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Muğla 34 derece. Akdeniz'de de gökyüzü güneşli, Antalya 34, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 29, Kayseri 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yer yer yağmurlu 26, Van güneşli.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Günaydın, Habertürk'tesiniz. Hoş geldiniz efendim. 4 Eylül sabahındayız. Cuma günündeyiz. Birçoğumuza göre haftanın son iş günündeyiz. Günaydın diyelim bir kez daha tüm Türkiye'ye, rejimizden ve elbette ki stüdyomuzdan. Bendeniz Murat Küloğlu, ikisi Murat Küloğlu Instagram ve en sosyalde Murat Küloğlu TV mesajlarınızı buraya gönderebilirsiniz. 3 saat boyunca canlı bağlantılarımızla en önemli gündem noktalarını sizlerle paylaşacağız. Gece önemli bir operasyona imza atıldı. Bu haberle başlayalım hemen. İstanbul'da Sultanbeyli'de eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı terörist MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Teslim olmak istemeyen terörist ile emniyet güçleri arasında bir çatışma yaşandı. Bir kişi yaralandı. İşte gece yarısı düzenlenen, hani derler ya, film gibi operasyon. Evet, film gibi operasyonun detayları.
1: Terör saldırısı hazırlığındaydı. Yakalanması için düğmeye basıldı. DEAŞ'lı terörist İstanbul Sultanbeyli'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü DEAŞ mensubu 21 yaşındaki Berkan Çey'nin Türkiye'de eylem hazırlığında olduğu belirlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti harekete geçti. Şüpheli adım adım takibi alındı. Yapılan çalışmalar sonucu Sultanbeyli'de olduğu tespit edildi. Özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenlendi. Teslim olmayan şüpheli polislere ateş açtı. Güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada 21 yaşındaki Berkan Çey etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada bir kişi de yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Operasyonun ardından emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Bölge giriş ve çıkışları kapatıldı. İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından kararlılık vurgusu yaptı. Milletimizin huzuruna, devletimizin güvenliğine kasteden terör odakları ile mücadelemiz kararlılıkla sürecek dedi.
0: Terörle mücadele, yeni nesil çetelerle mücadele ve daha bir çok şey mücadele sürüyor. Geçmiş olsun diyoruz güvenlik güçlerimize ve elbette ki gazetelere geçiyoruz. Bakalım gazeteler yeni günde neler anlatıyor memlekete? En acı bekleyiş, Hürriyet'le başlayalım. Ve bu manşetin herhalde detaylarını tahmin etmişsinizdir maalesef. Girne'den ve Silivri'den fotoğraf kareleri efendim. Girne'de ve Silivri'deki gemi kazalarında yakınlarını kaybeden ya da kaybolan ailelerin acı bekleyişi devam ediyor. Bir yanda çaresizlik, diğer yanda küçük de olsa bir umutla gelecek haberler bekleniyor efendim. Girne'de mesela kazada kaybolan yolculardan birinin daha cenazesine ulaşıldı. Kayıp yakınları da limana gidip arama çalışmaları hakkında bilgi alıyor. Silivri'de ise batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde yakınları kaybolan aileler gece gündüz sahilde kurulan çadırda bekliyor ve Marmara Denizi'nin sonsuzluğuna bakıyorlar. Girne'de ve Silivri'deki kazalardan sonra kriz masalları oluşturdu biliyorsunuz. Kayıp yakınlarının beklemeleri için çadırlar.

Tenteler kuruldu. Denizde aramalar devam ediyor. Yetkililer her yeni gelişmeyi anında ailelere aktarıyor. Ailelerse gece gündüz limanda veya sahilde gözleriyle denizi tarıyor. Sık sık kriz masasıyla irtibata geçip sürpriz bir gelişme olup olmadığını soruyor denilmiş. AFAD ve Kızılay aileleri görevleri de tabii ki ailelere destek veriyor. Bu süreçte sağlık sorunu yaşayanlara kriz merkezindeki ambulanslarla müdahale ediliyor. Efendim. Peki devam edelim yolumuza bu iki önemli noktadan. Canlı bağlantılarımızı programımız boyunca aktaracağız. Hem Girne'den hem de Silivri'den yeni günün ilk haberlerini alacağız. Kaptana yola çıkma dedim. Kaptan yardımcısı Merve Nur Seraslan bunları söylüyor. Girne'de batan yolcu gemisinin kaptan yardımcısı Merve Nur Seraslan, kaptan Mustafa Öz'ü suçluyor. Geminin su aldığını biliyordu. Motor ve dümen hasarlıydı. Çıkma dedim ama sefere çıktı denilmiş. Öte yandan al su. Evet. Silivri'ye gidelim. Alsu'nun iki kaptanının tutuklandığı haberi dikkat çekiyor. Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu adlı gemiyle çarpışan Alsu adlı geminin 9 mürettebatından 6'sı hakim karşısına çıktı. Geminin 1. kaptanı Ahmet Eraslan ile 3. kaptanı Murat Evcimen tutuklandı. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu da gelen bilgiler arasında. Evet, ilerleyen dakikalarda yeni gelişmeleri alacağız arkadaşlarımızdan. Bir kez daha kaybolanların ivedilikle bulunmasını istiyoruz, arzu ediyoruz efendim. Ve devam edelim yolumuza. Davutoğlu'na soruşturma, biliyorsunuz, eski başbakan ve feshedilen Gelecek Partisi'nin genel başkanı Ahmet Davutoğlu ve Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla bir soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadelerin yer aldığı paylaşımlara ilişkin re'sen inceleme yapıldı ve Türk Ceza Kanunu'ndaki Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu kapsamında soruşturma açıldığı belirlendi. Evet, sabahın bir kör saatinde evine gidip alınmadı, randevu verildi kendisine tıpkı Melih Gökçe'ye yapıldığı gibi. Davutoğlu 7 Eylül pazartesi günü randevu verildi, Ankara Adliyesi'nde ifade verecek deniliyor efendim. Önemli bir gelişme, bakalım sonuç ne olacak, göreceğiz. Ve Ebru'nun sesine kulak verin, ne diyor? İstanbul'da Başakşehir'de, Bahçeşehir'de yaşayan Ebru Anik hakkında ulaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi Mustafa M. tarafından oturduğu sitenin önünde dövüldü. Çok taşındım, çok kaçtım, çırpılıyorum, kimse duymuyor sesimi diye yardım istedi. Ve şiddet gören kadınlarımızdan yalnızca biri yine aynı son olmaz umarız efendim. Ebru'nun sesine bu anlamda kulak verin diyor Hürriyet gazetesi de. Evet. Devam edelim küçük haberler ve küçük başlıklarla. Ağustos enflasyonu %1,84, hayırlı olsun diyelim. Dolayısıyla yıllık enflasyonda %31,51 olmuş TÜİK verilerine göre. Dönemsel eğitim, fiyat artışlarına ve savaşın etkilediği akaryakıt fiyatlarına rağmen enflasyonda düşüş devam ediyor diyor Mehmet Şimşek. Öte yandan ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı da %31,79 olmuş. Detayları aktaracağız ilerleyen dakikalarda. Tuzla'yı korkutan yangın, bir tiner fabrikasında dün sabah yangın çıktı. Alevler tabii ki kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Sık sık patlama meydana geldi. Alevler metrelerce yükseğe çıktı. Her tarafı siyah duman kapladı. 2,5 saat sürdü söndürebilmek ve söndürüldü denilmiş. Dediğimiz gibi büyük geçmiş olsun İstanbul'dan, Tuzla'dan bir haberdi. Adaylığa hevesim de niyetim de yok. Siyasetle ilgili bir haberle devam edelim. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı için iki güçlü adayım var. Kendimle ilgili bir hevesim, bir niyetim yok. Biliyorsunuz Kılıçdaroğlu'yla tokalaşması gündeme oturmuş idi. Eleştiriliyor Kılıçdaroğlu'yla tokalaşması. Özgür Özel'in Butlan'a meşruiyet verdiğini iddia etmekle İsmet Paşa'nın asker kaçağı olduğunu iddia etmek aynı şey. Eli havada bırakmak tabiatımda yok. Gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğne başı kadar yer kalmamıştır şeklindeki ifadelerde tabii ki dikkat çekici. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde paranın başına gözaltı deniliyor. Dün bu dakikalarda son dakika bilgisi olarak sizlerle paylaşmıştık. 12 kişi daha gözaltına alındı. Öte yandan AK Parti'den istifa edip CHP'ye geçen Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki de bu listede deniyor. Hangi listede? Gözaltı listesinde.

De Üsküdar seçimleri öncesinde. Peki logonun hemen üstündeki haberlere bakalım. Devlerin düellosunu kim kazanacak? Gözler iki golcü de derbide, biliyorsunuz sezonun ilk derbisi yarın Beşiktaş'ı ağırlıyor. Fenerbahçe iki takım da oldukça formda. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek ve bir tebrik gönderelim. Yarı finaldeyiz yine, bildik bir haber aslında. A milli kadın voleybol takımımız Filenin Sultanları Almanya'yı 3-1 mağlup etti ve finale yükseldi. Yarın rakibimiz Sırbistan. Evet, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yeni gelen kupayı da şimdiden kutlayalım. Kızlarımıza başarılar dileyelim. Hemen akşama geçelim efendim. Hürriyet'te ağırlıklı okuduğumuz haberler tabii ki akşamda da var. O yüzden fazla detaya girmeyeceğim. Dümende ağır ihmal bilirkişi raporu, asıl kusur Alsu'da diyor. Silivri açıklarında yaşanan gemi kazasına ilişkin bilirkişi raporuna göre Tuğberk İmamoğlu'nun battığı olayın nedeni Alsu gemisinde yaşanan ihmaller zinciri olduğu denilmiş ve gemimize çarpıp kaçtılar diyor. Tuğberk İmamoğlu'nun sahibi Tahsin Doğruyol kazadan sonraki 30 dakikaya özellikle dikkat çekiyor. 30 dakika haber verilmiyor kimseye. Hayati bir zaman, kazayı anlarım ama çarpıp gitmeyi anlamam, işte o ihanettir şeklindeki ifade dikkat çekici efendim. 6 adımda felaket, bu da Girne'den bir felaket haber, işte onun detayları. Girne açıklarında meydana gelen feribot faciasına ilişkin açılan dava, davaya bilirkişi raporu sunuldu. Raporda yaşanan facianın nedenleri sıralanıyor madde madde. Şartları Türkiye'ye göre çok daha kolay olan Honduras'tan ehliyetini almış kaptan M.Ö. Gemide görev yapan mürettebatın hiçbirinin denizcilik konusunda eğitimi veya sertifikası bulunmuyor. Tüm bu ihmaller ve sorumsuzluk nedeniyle maalesef insanlarımızı yitirdik. Öte yandan özellikle bu iki gemide de yer alan hikayeler yine akşamda sayfada yerini almış. Biz de söyleyelim, ilerleyen dakikalarda yine bağlantılarımız olacak. İBB'de ihaleye fesattan 12 gözaltı, kent lokantaları. Evet, İBB Satın Alma Daire Başkanı Mustafa Sökmen ile kent lokantalarından sorumlu Ali Toy yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alındı. Zaten bir süredir özellikle kent lokantaları ciddi anlamda mercek altındaydı. Neden acaba? İşte sonrasında gözaltıları hep beraber gördük. Eğitim ve ulaştırma enflasyonu etkilemiş. Ağustos'ta TÜFE aylık %1.84, yıllık %31.51 arttı. Piyasa beklentisine yakın gerçekleşen enflasyonda eğitim ve ulaştırma fiyatları öne çıktı deniyor. Enflasyon rakamlarını ve tabii ki vatandaşın sesini aktaracağız birazdan. YPG'nin ağır silahları toplanıyor. Suriye ordusu Haseke'de örgütün elindeki zırhlı araçlar, tanklar ve uçakseverler gibi ağır silahları teslim almaya başladı deniliyor diyelim. Ardından Milliyet'e geçelim akşamın efendim. 3500 dolara kaptan olmuş. Girne'deki gemi kazasına ilişkin soruşturmada kaptan Mustafa Özün, ehliyetinin süresi dolunca mesleğe 10 yıl ara verdiği, ardından yeni ehliyetini Honduras'tan 3500 dolara online muhtemelen yoluyla yaklaşık, yani 170 bin lira vererek aldığı öğrenildi. Ona iş veren bir taraftan da şirket de araştırılmalı, gördüğünüz gibi. Türkiye'de geçerli olmayan bir ehliyetten söz ediyoruz. Gitmiş Honduras'tan almış, daha sonra ona da iş vermişler. Sonrasında yaşananları hep beraber görüyoruz maalesef. Zira ikinci kaptan yola çıkmayalım demiş şeklindeki haberler de yine yerini almıştı diğer gazetelerde olduğu gibi. Tıpkı buradaki ihmal gibi Silivri'de de yine ihmaller zinciri söz konusu. Alsu'nun birinci ve üçüncü kaptanları tutuklandı biliyorsunuz. Ve Atina'ya kritik ziyaret, MİT Başkanı İbrahim Kalın geçen hafta Yunanistan'ın başkenti Atina'ya kritik bir ziyarette bulundu şeklindeki ifade dikkat çekici. Askerden SDG yalanlaması da gelmiş, nedir bakalım. SDG mensubu yabancı unsurların Suriye'den ayrılacağı ve bir kısmının Türkiye'ye geleceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı aktarıldı deniliyor. Toplu iğne başı kadar yer kalmadı gönlümde Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak Özgür Özel'in
kişilerin ifadeleri. Evet, Türk siyasi hayatında önemli bir izah ve elbette ki yeri olan bir açıklama. Dolayısıyla acaba toplumun toplu inek başı kadar yeri kaldı mı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönlünde? Hep beraber onu da göreceğiz yakın zamanda. Sınava VIP hazırlık liselere geçiş sistemi ve yüksek öğretim kurumları sınavına girecek adayların hazırlıkları başlamış. 1 milyon liradan başlıyor. 2 milyona kadar çıkıyor sınava VIP.

hazırlık efendim. Öte yandan bir bakalım başka neler var. Fenerbahçe ve tabii ki Beşiktaş'la karşılaşma, derbiden notlar. Talişka ile yollar ayrıldı biliyorsunuz. Sultanlarsa dolu dizgin 3-1 ile geçti Almanya'yı. Bu da Milliyet'te yer alan haber başlığı. Öte yandan önümüzdeki yıl El Nino, yani havanın durumu zirve yapacak deniyor. Bakalım nasıl bir şekilde bizleri etkileyecek, onu da göreceğiz. Karar gazetesine geçelim. Sorumlu siyaset örneği. Evet, gemi kazasından sorumlu tutulan bakan koalisyonu bozma pahasına görevden alındı. Evet, çok da alışık değiliz böyle hadiselere malumunuz. Girne açıklarındaki filojet faciasının ardından Ulaştırma Bakanı Arıklı biliyorsunuz görevden alındı. KKTC Başbakanı Üstel'in üçlü koalisyon hükümetini düşürme pahasına aldığı karar siyasi sorumluluk örneği olarak görülüyor. Arıklı'nın lideri olduğu Yeniden Doğuş Partisi de hükümetten çekildi. Zira tepki bir hayli fazlaydı ve başbakan da bu tepkilere sessiz kalmadı. Önümüzdeki zaman diliminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde siyaseti de konuşacağız. Bir taraftan bu arada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Onu da aktaralım. Ve İsrail Gazze, evet, Gazze'yi tamamen boşaltmak için Trump'tan onay istiyor İsrail denilmiş ve soykırımdan sonra topyekün bir sürgün fotoğraf karesi yine var. O da yine Gazze'den efendim ve dünyanın gözünün içine baka baka katliamlarını sürdürüyor İsrail ordusu. Ve 5 yıl önceki sözlere soruşturma. Davutoğlu 7 Eylül'de ifade verilecek biliyorsunuz, bir randevu verildi ve geçtiğimiz ay partisini kapatmıştı. Davutoğlu eski başbakan 5 yıl önce Bingöl'de yaptığı bir konuşma nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturması açıldı. Ve Üsküdar seçimi öncesi belediyeye operasyon nasıl oluyor görelim. AK Parti itirazıyla biliyorsunuz seçim iptal edilmiş idi ve aralarında işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden önemli insanların da olduğu 12 kişi gözaltına alındı. Murat Emir yeni parti grup başkan vekili amaç başkanlığa çökmek sözleriyle değerlendiriyor bu durumu ve %60'la kazanacak adaylar var. Özgür Özel'in sözleri efendim bu da yerini almış. Ahmetler makama diyordu Devlet Bahçeli, ancak makama dönüş söz konusu değil. Ahmet Türk için Mardin kayyumunun görev süresi uzatıldı deniyor zira. Peki Sabah gazetesine bakalım, ardından Türkiye ile devam edeceğiz ve haberlerimize geçeceğiz. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Her faciadan sonra sorduğumuz soru bu. Girne'de 10 yolcunun öldüğü, 18'inin kaybolduğu gemi kazasına ilişkin soruşturma ihmalleri ortaya koydu. Filo denizciliğin para hırsı yüzünden Honduras ehliyetli kaptan ve eğitimsiz mürettebat çalıştırması faciaya yol açtı deniliyor maalesef ki. Seyir defterini yanına almayan kaptanla birlikte yolculardan önce gemiyi terk eden mürettebat da eğitimsiz çıktı. Gemi personelinin yolcuları yalnız bırakması kurtarma çalışmalarını sekteye uğrattı. Yaşanan panik nedeniyle can kayıpları yaşandı ve şimdi de 18 kişi, kaybolan 18 kişi aranıyor. Bakalım ne zaman çıkacak? 8 personelle birlikte tutuklanmış idi kaptan Mustafa Öz. Aynı şekilde acaba filo denizciliğin yöneticilerine de bir gözaltı soruşturma gelecek mi, göreceğiz. Cennet kokulum daima genç kalacak. 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit doğum gününde kabri başında anıldı deniliyor. Bu da bir başka haber başlığı olarak Sabah gazetesinde. Ve enflasyon düştü, ihracat rekor kırdı ifadeleri de dikkat çekici. Tabii ithalat rakamlarında da bakmak lazım. İhracatın yanında acaba nasıl bir rakama sahip? Öte yandan Avrupa-Rusya gerilimi tırmanıyor. Bir başka haber başlığı ve Avrupa'nın sultanları yarı finalde. Evet, Sabah'ın ardından Türkiye gazetesine geçelim. Dem süreci zehirliyor şeklindeki bir başlık dikkat çekici. Parti içindeki klikler terörün bitmesinden rahatsız denilmiş. Öcalan'ın yeni parti kurma sinyalinin arkasındaki sebep Dem içindeki terörsüz Türkiye'ye direnenler deniyor. Bu bir. İki, yumurta zam rekortmeniymiş. Bu neyin artışı diye soruyor Türkiye gazetesi. Yumurta fiyatları bir ayda %38 oranında zamlandı. Bazı markaların 30'lu paketi 200 liranın üzerine çıktı. Üretici artışa anlam veremedi deniliyor. Öte yandan yargıdan bir karar dedikodu boşanma sebebiymiş. Yargıtay aile mahremiyetini başkalarına anlatan erkeği tam kusurlu buldu deniyor. Ve Dümen'de bir günlük kaptan facia göz göre göre gelmiş Silivri'den.

0: ve Girne'den notlar dediğimiz gibi Türkiye'de de yerini alıyor ve Güllü'yü kızı pencereden böyle attı şeklinde bir başlık var. Biliyorsunuz şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümü aylardır gündemimizde. Kızı tarafından pencereden atılmıştı denilmiş. Bu sırada evde bulunan Sultan Nur Ulu'nun olayın nasıl gerçekleştiğini canlandırdığı görüntüler dava dosyasına girdi diyelim. Son olarak da özellikle Suriye'ye desteğimiz sürecek şeklindeki Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla Türkiye Gazetesi'ni de bitirelim. Gördüğünüz gibi efendim yeni güne gazeteler işte bu şekilde devam ediyorlar. Haberlerine gördüğünüz gibi saatimiz an itibariyle 7.19'u gösteriyor. 4 Eylül Cuma günündeyiz diyelim. Habertürk'ün hazırladığı gün başlıyor da yer alan haberlere geçelim. Marmara Denizi'nde iki geminin çarpıştığı facia ile ilgili ön bilirkişi raporu hazırlandı. Ve raporda her iki gemiyle ilgili de çok çarpıcı tespitler söz konusu. Gelin o raporun detaylarına şöyle bir göz atalım, ardından konuşalım.
1: Altı, Robert Kimamoğlu. Altı, iskele kırdı. Altı, iskele kırdı.
2: Asu'da idare tecrübesiz üçüncü kaptandaydı. Tuğberk İmamoğlu hayalet modunda seyrediyordu. Her iki gemi de çift taraflı ağır durumsal farkındalık kaybı yaşadı. Tüm bu tespitler facianın nasıl geliyorum dediğini ortaya koydu. Marmara Denizi'nde Asu ve Tuğberk İmamoğlu adlı iki geminin çarpıştığı kazayla ilgili soruşturmada ön bilirkişi raporu dosyaya girdi. 90 metrelik Tuğberk İmamoğlu gemisinin batması ve 10 kişilik mürettebatının kaybolmasıyla faciaya dönüşen kazada çok önemli tespitlere yer verildi.
1: Altı iskele kır. Altı iskele kır demiştir.
2: Rapora göre kaza anında Asu gemisinin köprü üstünde geminin 3. kaptanı Murat Evciman vardı. Üstelik gözcü de yoktu. Köprü üstünde tek başınaydı. 3. kaptan ifadesinde gemiye kazadan sadece bir gün önce katıldığını söyledi. Hazırlanan raporda henüz gemiyi tanımayan bir zabitin tek başına bırakılması bir zafiyettir tespitine yer verildi. Bu durumun geminin erken reaksiyon göstermesini ve çatışmayı önleyici manevra yapmasını engellediğinin altı çizildi. Raporda Tuğberk İmamoğlu gemisi ve mürettebatı da kusurlu bulundu. Takip sisteminin kapalı ya da arızalı olduğu, bu nedenle geminin hayalet gemi modunda seyrettiği tespiti dosyaya girdi. Ayrıca Tuğberk İmamoğlu gemisinin tehlikeli sancağa dönüş manevrası yaptığı belirtildi. Raporda kazanın esas nedeninin çift taraflı köprü üstü disiplinsizliği, vardiya standartlarının tamamen terk edilmesi ve durumsal farkındalık kaybı olduğu vurgulandı.
0: Evet, yine ihmal, yine sorumsuzluk, yine liyakatsizlik karşımıza çıkıyor. Raporun detaylarına şöyle bir baktığımızda dediğim gibi yeni güne nasıl başlayacak acaba? Yeni haberler ne olacak? Silivri'den arkadaşlarımız bize aktaracak diyelim efendim. Ve kazaya ilişkin Alsu gemisinde de gözaltına alınan 1. ve 3. kaptanın tutuklandığını söyleyelim. Soruşturma kapsamında kazaya karışan Alsu gemisindeki 10 kişiden aşçı hariç 9 hakkında şüpheli işlemi uygulanarak gemide ifadeleri alındı. Gemide ifade işlemleri tamamlanan 6 şüpheli Silivri Adalet Sarayı'na sevk edildi. Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanı tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. Diğer 4 kişi ise adli kontrol talep edildi. 1. kaptan Ahmet Erarslan ve 3. kaptan Murat Evcimen de tutuklandı. Gemi çalışanı 4 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Evet, sürekli yeni bilgiler geliyor elbette. Bir taraftan da sırrı dalgıçlar çözecek şeklinde detaylı haberler var. İlerleyen dakikalarda arkadaşlarımız anlatacak, güne nasıl başlıyor Silivri göreceğiz. Ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Taziye ziyaretinde bulundu. Başbakan Üstel'le görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı. Böylelikle maalesef can kaybı ona yükseldi Girne faciasında.
2: Girne açıklarında batan yolcu gemisinde can kaybı arttı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
3: Deniz Kuvvetleri

0: Komutanımız Ercüment Bey bizzat kendisi yapılan çalışmaları koordine etmek üzere buradaki gemilerdeydi ve bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını ve yukarıya çıkarıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Usulünce, idari usuller gereğince kimlik tespiti yapıldıktan sonra bu kamuoyuyla paylaşılacaktır kimin naaşına ulaşıldığı. Bu şekilde vefat edenlerin sayısının 10'a çıktığını ifade etmek isterim.
1: Yılmaz açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'le ortak basın toplantısında yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye ve başsağlığı dileklerini iletti. Üstel de Türkiye tarafından görevlendirilen çok sayıda hava, deniz ve kara unsurunun arama çalışmalarına destek verdiğini kaydetti. Çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiğini belirtti. Kazaya yönelik soruşturmanın ise sürdüğünü ifade etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel de soruşturmaya dair konuştu.
2: Kim olursa olsun, hangi makamda veya hangi görevde bulunursa bulunsun, bu faciada bir kusuru, ihmali veya sorumluluğu varsa hukuk önünde hesabını verecektir. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Şu an itibarıyla olayla bağlantılı kaptan ve şirket sorumlusu dahil tüm gemi personeli yargılanıyor.
1: Cevdet Yılmaz basın toplantısından önce KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edildi. Yılmaz görüşmede Erhürman'a ve Kıbrıs Türk halkına taziyelerini iletti. Erhürman ise Yılmaz'a taziye ziyareti dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne de gösterdiği dayanışma ve sağladığı destekler için teşekkür etti. Soruşturma sürerken mahkemede konuşan bilirkişi, kaptanın geri dönmesi durumunda kazanın önlenebileceğini söyledi. Ayrıca kaptanın ehliyetini Türkiye'den değil, daha kolay olduğu için Honduras'tan aldığı tespit edildi.
3: Evet ve bütün bu şartlar altında işte zaten şirket tarafından bir işte verilmiş Honduras'tan alınan ehliyete rağmen ardından da yaşanan faciayı hep beraber görmektesiniz. Kıyıya çok yakın bir alanda gerçekleşmişti biliyorsunuz bu batma olayı, bu facia. Dolayısıyla hani daha öncesinden hareket edilseydi canlarımız şimdi bizleri izliyor olacaktı. Bu faciada yaşanmazdı ancak bir ihmal ve sorumsuzluk gördüğünüz gibi nelere mal oldu. Girne açıklarında batan gemide kaybolanları bir taraftan da aramak ve kurtarma çalışması sürmekte. Aranlardan biri 51 yaşındaki Nihat Pancar. 3 ay önce çalışmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmişti. Ailesine sürpriz yapmak isterken hayata veda etti.
4: Teknenin içi su almaya başladı.
5: Sürpriz yapacaktı, gelecekti, bizi burada görmek istiyordu.
6: Ailesine haber vermeden gemiye bindi ama o yolculuk ailesinin yüreğini yaktı.
5: Vefat edenlerin arasında ismi gözükmüyor. Kayıp olarak şu an aranıyor. Gemiye girişi var ama çıkışı gözükmüyor denildi.
6: 51 yaşındaki Nihat Pancar çalışmak için 3 ay önce Hatay'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Ailesini özleyen Pancar onlara sürpriz yapmak istedi. Kimseye haber vermeden gemiye bindi, yola çıktı.
7: 30'unda konuştuk ama buraya geleceğini ya da yolculuk yapacağını hiçbir şey söylemedi.
6: En son görüntüsü ise gemi su almaya başladığında başka bir yolcu tarafından çekilen anlar oldu.
4: Teknenin içi su almaya başladı.
6: Aile gemi battıktan sonra acı olayı öğrendi. Tek istekleri bir an önce Nihat Pancar'ın bulunması.
5: Ben umutluyum ve bizi arayacağına da içimde bir his var.
8: Tek isteğimiz abimin sağ salim geri gelmesi.
4: Teknenin içi su almaya başladı.
3: Evet işte gördüğünüz gibi hikayeler, öyküler ortaya çıkıyor. Hatırlayınız tıpkı deniz ya da kara fark etmiyor. Kartalkaya'da otel yangınında hayatını kaybedenlerin yaşadıklarını daha iyi anlamışsınızdır ve bir taraftan da ihmal ve sorumsuzluk orada da aynıydı, burada da aynı şekilde. Ve Kıbrıs'ta batan gemiden kurtulanlar da konuştu elbette. Habertürk'e konuştular, yolcular daha ilk dakikalarda mürettebatı uyardıklarını ama dikkate alınmadıklarını söylüyorlar. Hatta ilk kez duyacağınız bir iddiayı da dile getiriyor yolcular. Mürettebat yolculuğun hayli zorlu geçeceğini biliyordu ve mide bulantısı için onlara poşet dağıtıldı. Emine Derya ve Ahmet Korkmaz yaralı yolcuları dinledi.
9: Ahmet,

0: Gemi kalkmadan önce poşet dağıttılar herkese. Sordum neden bu poşet dağıtılıyor? Hani çok mu kötü geçecek? Evet kötü geçecek dedi yarım saat.
1: Denizde durum o kadar kötüydü ki mürettebat da bunun farkındaydı. İddiaya göre yolculara poşet dağıtıldı. Çünkü dalga ve sarsıntıdan dolayı midelerinin bulanacağını düşündüler. Facia gemisinden kurtulanlar o korkunç iddiayı anlattı.
0: Ben hatta onun üzerine dedim ki neden sefer düzenlediniz o zaman? Erteleyeydiniz çünkü saati ertelediniz onu da erteleseydiniz. Yok dedi böyle yarım saat böyle gideceğiz.
1: Zeynep Kaya genç, eşi, 3 çocuğu ve arkadaşlarıyla birlikte Girne'den kalkan gemideydi. Aile daha ilk dakikalarda mürettebatı uyardı.
0: Dedim ki bu gemiyi durdur, yani gemi batacak. Dedi ki saçmalama yarım saat böyle, ondan sonra düzelecek.
1: Ancak gemi yarım saat ilerleyemedi. Dakikalar sonra batmaya başladı.
2: 2 dakika içerisinde hava çok bozuktu. 5 dakika ilerledikten sonra iyice deniz çok dalgalanmaya başladı. Pat pat diye vurmaya başladı alttan.
3: O çocukların çığlıkları, o insanların denize dökülmüş hali. Yani tam bir can pazarıydı ya.
1: Genç ailesi ilk denize atlayanlardan oldu. Onları hayatta tutan bir tahta parçası oldu.
0: Bir tahta parçası geldi önümüze. 2 çocuğumu onun içine attık. Biz dördümüz bu şekilde öyle tutunduk.
4: Zorla can yeleklerimizi giydirdi çocuklarımıza. Biz hazırlandık. Eşim kapıya yöneldi. Eşim atladı, çocuklar atladı. Motoru durdurmadı zaten kaptan.
3: Kendi çabasıyla kurtuldu. Kimsenin yani, hiçbir müdahalesi olmadı.
5: Önce kendilerini kurtardılar. Oradaki o kadar çoğu çocuk vardı. Canları hiç umurlarında bile olmadı. Bir can yeleklerinizi giyin deyip motoru durdursaydı inan hiçbir şey olmazdı. Motorun hızı durmadı.
0: Ölüme terk edildik. Çoluk çocuk önümüzde. Yapacak hiçbir şey yok. Hani herkes kendi canına düştü.
6: Evet, yeni bilgileri ve yeni görüntülerle beraber son dakika röportajları da ilerleyen dakikalarda yine Emine Derya'nın sunumuyla bizlerle olacak. Bir kez daha hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz efendim. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Tez zamanda aramıza sağlıklı bir şekilde katılmalarını diliyoruz aranan arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin. Geçelim. Haftalık bilgilendirme toplantısı İstanbul'da Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde yapıldı. Kim tarafından? Tabii ki Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısına gideceğiz. Bakanlık, SDG'nin fesih sürecinin titizlikle takip edildiğini belirtiyor. İsrail'in saldırgan tutumuna tepki gösteriliyor.
7: SDG'nin fesih süreci için titizlikle takip edilmekte denildi. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına vurgu yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı İstanbul'daki Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ndeydi. SDG'nin fesih sürecine dair açıklama yapan bakanlık, bazı SDG mensuplarının Türkiye'ye geleceği yönündeki iddialara da yanıt verdi. İddialar gerçeği yansıtmamaktadır denildi. Ve Eurofighter tedarik süreci. Bakanlık, Birleşik Krallık Hükümeti ile imzalanan Eurofighter uçağı tedariği kapsamında pilot eğitimlerinin Ağustos ayında başladığını belirtti.
8: Terminoloji eğitimlerini tamamlayan pilotlarımızın uçuş eğitimlerine 7 Eylül 2026 tarihinde başlaması planlanmaktadır. Pilotlarımız 8 ay sürecek uçuş eğitiminin ardından 3 aylık öğretmen pilot eğitimi de alacaktır. Bahse konu eğitimlere pilotlarımız dönemler halinde gönderilmeye devam edecektir.
7: Bakanlık Mekke Savunma İttifakı'nın İstanbul'da düzenlenen ilk toplantısıyla ilgili de açıklama yaptı. İttifakın askeri alanda birlikte çalışılabilirliğinin artırılmasının hedeflendiği, savunma sanayi alanında ise ortak üretim, teknoloji geliştirme ve tecrübe paylaşımına vurgu yapıldı. İttifakın bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi. İsrail'in bölge ülkelerine yönelik saldırgan tutumuna da tepki gösterildi.
9: Bölgede huzur ve istikrarın tesis için çaba göstermeye, İsrail'in bu yayılmacı ve soykırımcı tutumu karşısında uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler alma konusunda ortak bir sorumluluğu bulunduğunu hatırlatmaya devam edeceğiz.
6: Peki efendim devam edelim. MİT'ten sürece sıkı denetim manşetiyle Nefes gazetesine bakalım. Bağdat, Erbil ve Ankara arasında üçlü güvenlik mekanizması kuruldu deniyor. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir rol oynayacak bu mekanizma. Zira 72 kamp ve mağara yerinde bizzat kontrol edilecek denilmiş. Dediğim gibi Nefes gazetesinden okuyalım detayları. Terörsüz Türkiye sürecinde MİT, PKK'nın Kuzey Irak'ta 72 sığınak ve mağarayı boşaltıp boşaltmadığını sağlayacak.

da denetleyecek. Kandil'e kadar uzanan kamp ve mağaralar 1 Ekim'e kadar tahliye edilecek deniliyor. Irak yönetimi silah bırakma sürecinde Türkiye ile koordineli hareket edecek. Silahlar Duhok'a bağlı Ahmediye ve Kanimasi bölgesi, Erbil'de Binar ve Koye, Süleymaniye'de ise Ranya ve Seyit Sadık'ta teslim edilecek. MİT de mağara ve kampları yerinde kontrol edecek. Plana göre özellikle Türkiye sınırına yakın bölgelerde Irak sınır muhafızları ile peşmerge güçleri

0: Efendim, Suriye'nin SDG'nin Şara yönetimine entegrasyonu da bir taraftan hızlandı. Silah ve mühimmat yüklü askeri konvoylar yerel kaynaklar tarafından işte bu şekilde görüntülendi. Bir tır ve üzerindeki özellikle tank ya da araçları görmekteyiz efendim. Suriye'de feshedilen SDG, YPG'lilere ait ağır silahlar Şam yönetimine teslim edilmeye bu şekilde başlandı. Amerika'nın örgüte verdiği silahlar tırlara yüklendi, Halep'e götürüldü ve Amerika'nın silahları şu anda Halep'te deniyor. Bu Suriye'ye ilişkin notlar ama dediğimiz gibi özellikle 72 kamp ve mağara yerinde kontrol edecek Bağdat, Erbil ve Ankara hattında yaşanacaklar. Bunlar oldukça önemli, zira 1 Ekim'e kadar tahliye süreci var. Yani şu yaklaşık bir aylık bir süreçten söz ediyoruz ve sonrasında da terörsüz Türkiye süreci daha da hızlanacak gibi gözüküyor diyelim. Nefes'in bu haberinden gündeme damgasını vuran geçtiğimiz günlerde bir diğer habere geçelim. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada yepyeni bir gelişme söz konusu. Denizolgun'un doktoru şüpheli sıfatıyla yalan tanıklıktan gözaltına alındı.
1: İhbarı kim yaptı bilmiyorum demişti. 155'i bizzat kendisinin aradığı ortaya çıktı. Eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Denizolgun'un doktoru bu kez şüpheli sıfatıyla yalan tanıklıktan gözaltına alındı. Doktor Nurettin Demirkol daha önce tanık sıfatıyla ifade vermiş, yıllar önce acil ihbarı yapan kişinin kim olduğunu bilmediğini söylemişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada eski bakan Denizolgun'un öldüğü gece 155'e yapılan acil çağrı ihbarının çözüm tutanağı dosyaya girdi. İhbar çözüm tutanağında Demirkol'un 8 Eylül 2016 gecesi 155 polis imdat hattını bizzat kendisinin aradığı ortaya çıktı. Tutanağa göre telefon görüşmesi saat 00:29'da gerçekleşti. Demirkol, kendisini operatöre tanıttıktan sonra aile hekimi olduğu bir hastasının ani şekilde hayatını kaybettiğini söyledi. Demirkol, ölümü beklenmedik şüpheli ani bir ölüm sözleriyle bildirdi. Böylece Demirkol'un olay gecesi yaptığı ihbarda ölümü yalnızca ani ölüm olarak değil, doğrudan şüpheli ölüm şeklinde nitelendirdiği de ortaya çıktı. Demirkol daha önce soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifade vermiş, ihbarı kimin yaptığını bilmediğini söylemişti. Demirkol'un önceki ifadesiyle 155 kaydı arasındaki çelişkinin mercek altına alınmasının ardından Demirkol bu kez şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Eski Ulaştırma Bakanı Denizolgun 7 Eylül 2016'da vefat etmiş, bazı yakınları olayın doğal ölüm değil, cinayet olduğunu iddia etmiş ve soruşturma yeniden açılmıştı.
0: Ve soruşturma açıldı. Derinleştikçe net bilgiler ortaya çıkıyor. Şüpheli ölüm nasıl aydınlanacak göreceğiz. Öte yandan Güllü, şarkıcı Güllü. O pencereden düştü mü, itildi mi? Soru bu. Aslında bu tür, bu şekilde hayatını kaybeden özellikle kadınların arkasından sorduğumuz soru bu. Şüpheli ölümler maalesef bunlar efendim ve ağırlıklı olarak kurbanlarda kadınlar. Güllü o pencereden düştü mü yoksa itildi mi? Bu sorunun yanıtı bekleniyor. Yeni bir görüntü ortaya çıktı. Tüm bunlar olurken Güllü'yü kızının ittiğini iddia eden Sultan Nur Ulu'nun o anları canlandırdığı görüntülere bakalım.
1: Güllü'yü kızının pencereden ittiğini söyledi. Olay onun anlatımıyla farklı bir noktaya taşındı. Sultan Nur Ulu gördüğünü iddia ettiği korkunç sahneyi canlandırdı. Savcılık dosyasındaki görüntüler ortaya çıktı. Şarkıcı Güllü 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter hazırlanan iddianamede bir numaralı sanık olarak yer aldı. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Tuğyan Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu ise iddianamede ikinci sanık olarak yer aldı. Hakkında yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar hapsi istendi.
2: Herkes tamam mı?
1: Tuğyan Gülter, arkadaşının itirafının ardından tutuklanmıştı. Sultan Nur Ulu, Güllü'yü kızının ittiğini iddia etti. O anları da savcının odasında canlandırdı.

0: Canlandırmaya göre Tuğyan, güllüyü dizlerinin hemen üstünden kavramıştı. Bacaklarını kaldırıp pencereden attı. Kayıt altına alınan o anlar dava dosyasına girdi. Gözler şimdi Tuğyan Gülter'in hakim karşısına çıkacağı tarihte.
1: Eminiz ki yakın zamanda aydınlatılacak bu efendim. Bir taraftan da Güllü'ye bir kez de Allah'tan rahmet diliyoruz. Gülistan Doku soruşturmasına geçelim. Güllü'nün şüpheli ölümünün ardından eski jandarma komutanı yardımcısı ve eşi de tutuklandı. Yani herkes biliyormuş ama kimse konuşmamış o dönem. Bu iki şüphelinin Gülistan'ın son görüldüğü viyadükten aynı dakikalarda geçtiği bu sırada tutuklu eski vali Sonel'in eşini aradıkları belirlendi. Savcı şüphelilerin Gülistan'ı araca aldıkları iddiasını kendilerine sordu. Bakın iki şüpheli ne yanıt verdi.
2: Gülistan bu viyadükte son görüldüğünde saat 12.25'ti. 2 dakika sonra viyadükten eski jandarma komutanı yardımcısı ve eşi geçti. Yine saniyeler sonra telefonda kritik bir isimle görüştüler. Gözaltına alınan eski komutan yardımcısı ve eşi haklarındaki iddialara savcı karşısında yanıt verdi. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma sürüyor. 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli arasında eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Kahraman da var. Savcı, Gülistan'ın son görüldüğü Sarı Saltuk Viyadüğü'nden çiftin araçla geçtiğini tespit etti. Bu geçiş Gülistan'ın son görüntüsünden 2 dakika sonra kayda geçti. Saniyeler sonra da Burçin Kahraman, tutuklu eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'i aradı. Burçin Kahraman ifadesinde arama kaydı için, teşekkür etmek için aradım, kötü bir tesadüften ibaret dedi. Ancak savcı bu şüpheli hareketliliğin tesadüf olma ihtimalini son derece düşük olarak değerlendirdi. Eski jandarma komutan yardımcısı Gülistan'ı aracına mı almıştı? Savcı şüphelilere bu soruyu yöneltti.
3: Eşim ve kızlarımla hiçbir yerde durmadan Pertek Vapur İskelesi'ne gittik. Biz Gülistan Doku'yu arabamıza almadık. Böyle bir eyleme asla katılmayız.
2: İlk soruşturma sürecinde viyadükten geçen 200 kişi dinlenmişti. Kahraman çiftinin de oradan geçtiği biliniyordu ama ifadeleri alınmamıştı. Savcılık bu durumu bilinçli, planlı ve organize bir delil karartma faaliyeti olarak değerlendirdi. Komutan yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Kahraman sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.
1: Evet, burada da soruşturma derinleştikçe bakalım daha hangi üst düzey kamu görevlileri tutuklanacak. Hep beraber merakla bekliyoruz. Gülistan Doku soruşturması devam ediyor gördüğünüz gibi. Ve Adalet Bakanı Akın Gürlek suç örgütleriyle mücadelede taviz verilmeyeceğini söyledi. Aslında bir kez daha tekrarladı diyebiliriz Akın Gürlek. Hükümlülerin tahliye sonrası istihdama katılması için de yeni modeller üzerinde çalışıldığını belirtiyor. Yeni anayasa hedefine de özellikle vurgu yapıyor Bakan Gürlek.
4: Adalet yalnızca mahkeme salonlarında verilen kararlardan ve dosyalar yazılan hükümlerden ibaret değildir. Devletimiz vatandaşımızın huzuruna kasteden suçlara ve organize suç çetelerine karşı demir yumruğunu göstermekte ve bu mücadelede hiçbir taviz vermemektedir. Güçlü devlet anlayışımız bununla sınırlı değildir.
0: Suç çeteleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Eski hükümlülerin topluma katılabilmeleri için yeni model üzerinde çalışıldığını söyledi.
4: Bir taraftan suç ve suç örgütleriyle mücadelede tavizsiz bir iradeyi sürdürürken diğer taraftan da hükümlerin yeniden topluma kazandırılması için gerekli imkanları oluşturdukları ortamdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. İş yurtlarımızda meslek öğrenmiş ve çalışma disiplini kazanmış kişilerin tahliye sonrasında da çalışma hayatına tekrardan katılabilmesi için yeni modeller üzerinde çalışıyoruz.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen İş Yurtları Ankara Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılış töreninde konuştu. Yeni anayasa hedefine vurgu yaptı.
4: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun süredir ortaya koyduğu sivil, demokratik, kuşatıcı ve millet iradesini esas alan yeni anayasa hedefini Türkiye yüzyılının en önemli adımlarından birisi olarak görüyoruz. Temel hak ve hürriyetleri güçlü bir biçimde güvence altına alan, milletimizin ortak iradesini yansıtan yeni ve sivil bir anayasanın taşlanması gerektiğine inanıyoruz.
1: Efendim devam ediyoruz. Saatimiz 7.43'ü gösteriyor. Bir kez daha günaydın diyelim. Gün başlıyor odasınız. İçerideki gelişmelerden şimdi gelin dışarıdaki gelişmelere bakalım. Dışarı deyince de tabii aslında hemen komşumuza olan biten İran'a.

0: yönelik saldırılar ve bölgede yaşananlar. Amerika Birleşik Devletleri'nden İran savaşına ilişkin peş peşe iddialar söz konusu. Bunlardan birine göre Trump savaşın bittiğini ilan etmeyi düşünüyor. Ayrıca Orta Doğu'daki Amerikan askerlerinin görev süresinin 2027'ye kadar uzatıldığı öne sürülüyor.
1: Washington'da İran savaşı hakkında birbiriyle çelişen gelişmeler yaşanıyor. ABD basını Başkan Donald Trump'ın İran savaşını bitirmeyi değerlendirdiğini öne sürdü. Ancak Savunma Bakanı Pete Hegseth, Orta Doğu'daki ABD askerlerinin görev süresini 2027'ye kadar uzattı. Gelişmeleri Wall Street Journal gazetesi sayfalarına taşıdı. Habere göre ABD Başkanı Donald Trump, kıdemli danışmanlarıyla İran savaşının sona erdiğini ilan etmeyi görüştü. Trump'ın savaşı sona erdirme seçeneğine sıcak baktığı ifade edildi. Habere göre ABD Başkanı, Tahran'a uygulanan ekonomik baskının rejimi nükleer programı sonlandırmaya ya da çözmeye zorlayacağına inanıyor. Bu gelişmeye karşılık ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Orta Doğu'daki ABD askerlerinin görev süresini sessizce uzattı. Wall Street Journal, sürenin 2027 başına kadar uzatıldığını belirtti. Gazeteye konuşan kaynaklara göre bu adım, Trump'a İran savaşı konusunda seçenek sunmak amacıyla yapıldı. Bölgede yaklaşık 50 bin ABD askerinin yanı sıra 19 savaş gemisi, hava savunma birlikleri ve savaş uçağı filoları bulunuyor. Amerikan CNN televizyonu ise Hürmüz hakkında bir iddiada bulundu. Kanala konuşan yetkililere göre Washington, 18 milyon varil petrol taşıyan 40 ticari gemiye boğazdan geçmesi için refakat etti. Savaştan önce Hürmüz'den günde ortalama 20 milyon varil petrol geçiyordu. İddiaya göre söz konusu operasyonda İran'a ait hava savunma sistemleri, radarlar ve deniz unsurları vuruldu. İran ise ABD'nin 1 Eylül'de yaptığı saldırılarda 3 pilotun hayatını kaybettiğini duyurdu. Pilotlardan ikisinin İran Deniz Kuvvetleri, birinin ise Hava Kuvvetleri mensup olduğu belirtildi. İran Sağlık Bakanlığı saldırılarda 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 142 kişinin yaralandığını bildirmişti.
0: Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim var. Hep söylediğimiz gibi Kasım ayı başında muhtemeldir ki o zamana kadar savaş bitti deniyor ama seçimden sonra da denecek ki yeniden başladık 2027'ye kadar. Zira ordunun özellikle bölgede görev yapacak olması tabii bu iddiaları daha da güçlendiriyor. Peki Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı bir taraftan da 30 yaşından büyük askerlere zorunlu testosteron taraması şartı getirdi. Pentagon'a göre amaç askerlerin göreve hazırlık düzeyini arttırmak. Uzmanlarsa Pentagon'la aynı fikirde değil.
2: Tartışmalı plan hayata geçiyor. Amerikan ordusunda testosteron taraması başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon, 30 yaş ve üzerindeki erkek askerlere zorunlu testosteron tarama şartı getirdi. Yeni uygulamayla hem aktif görevdeki hem de yedek askerlerin kan testiyle testosteron seviyeleri ölçülecek. Pentagon, uygulamanın amacının hormonal sorunları erken tespit ederek askerlerin göreve hazırlık düzeyini artırmak olduğunu açıkladı. Ancak uygulama tartışmaları da beraberinde getirdi. Uzmanlar bu uygulamanın askerlerin savaş başarısını artıracağına dair bilimsel bir kanıt olmadığı görüşünde. Bazı uzmanlara göre tüm askeri personeli kapsayan geniş çaplı testosteron taramasının bilimsel dayanağı yeterince güçlü değil. Uzmanlar düşük testosteron tespit edilen kişilere gereksiz ya da potansiyel olarak zararlı tedaviler uygulanabileceğine de dikkat çekiyor. Yeni düzenlemede dikkat çeken diğer bir nokta ise yaş sınırı. 30 yaşın altındaki erkek askerlerde test sadece kişinin talebi ya da düşük testosterona işaret eden belirtilerin bulunması halinde yapılacak. Kadın askerlere ise rutin testosteron taraması zorunluluğu getirilmedi. Bunun yerine yorgunluk, adet döngüsündeki bozukluklar ve enerji yetersizliği gibi belirtilerin takip edilmesi istendi. Konunun gündeme gelmesi sonrası Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA de Eylül ortasında testosteronun tıbbi kullanımını görüşmek üzere toplanacak.
0: Peki ABD Savunma Bakanlığı bir taraftan da Amerikan askerlerinin ne yaptığından zira buyurunuz geçelim bir başka haber başlığına. Zira İsrail bölgede bütün yapmak istediklerini yapıyor. Türk Günden okuyoruz bir fotoğraf karesi eşliğinde maalesef.

0: maalesef gıda ve ilaç krizinin büyüdüğü ifade edilmiş ki İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırılarla uyguladığı ablukanın yol açtığı gıda ve ilaç krizi özellikle çocukları olumsuz etkilemeye devam ediyor. Filistinli bebek Haşim Ebu Mustafa gördüğünüz gibi fotoğrafta yerini almış ve onun gibi yüzlerce bebek ve çocuk şiddetli yetersiz beslenmeyle şimdi mücadele ediyor denilmiş. Yani bombalarla öldürmediklerini ya da öldüremediklerini işte gördüğünüz gibi böyle gıda ve ilaç kriziyle öldürmeye çalışıyor İsrail ordusu Netanyahu başbakanlığında. Umarız ki seçimlerde kaybedecek ve İsrail bu politikalarını bitirecek ama gelin görün ki olan yine Filistinli çocuklara, yavrularımıza oluyor. Efendim Rusya ile Ukrayna arasındaki hareketliliğe bakalım. Sahada hareketlilik devam ediyor. Yani birbirlerini vurmaya, misilleme atışları yapmaya devam ediyorlar. Ama diğer taraftan masada ne olacak bu önemli. Putin Ukrayna'daki savaşa ve ABD ile ilişkilere ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Barış anlaşması için fırsatımız var diyor Putin. Amerika ile de temasların devam ettiğini söylüyor.
1: Barış anlaşması için fırsatımız var dedi. Rusya ve Ukrayna'nın kendi aralarında uzlaşması gerektiğini söyledi. Rusya ile Ukrayna arasında sahadaki hareketlilik sürerken Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna'daki savaşa ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilere ilişkin açıklamalarda bulundu. Barış anlaşmasına varılması için fırsat olduğunu söyleyen Putin, taraflar öncelikle kendi aralarında uzlaşmalı dedi.
2: Barış anlaşmasına varılması için şans var. Rusya ve Ukrayna önce kendi aralarında anlaşmalı. Diğer ülkeler de bunu desteklemeli. Ancak Ukrayna'dan gelen hava tehditleri barış görüşmelerini zorlaştırıyor. Ukrayna ile özel servisler aracılığıyla temaslarımız var.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilere de değinen Putin, Washington'la temaslarımız devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerin yeniden tesis edilmesinden yanayız ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump hakkında da Trump olumlu ve yapıcı çalışmaya hazır değerlendirmesinde bulundu. Rus basınına da konuşan Putin, bu ay yapılması planlanan devlet duması ve bölgesel seçimlerin ardından yeni bir askeri seferberlik kararı alınacağına dair artan iddiaları yalanladı. Ukrayna istihbarat birimleri, Rusya'nın bu yıl ve 2027 yılı içerisinde toplam 600 bin kişiyi silah altına almaya hedefleyen planlar hazırladığını öne sürmüştü.
0: Evet, barış yakın zamanda gelir mi gelmez mi bilemiyoruz ama bir taraftan da Ermenistan'la Rusya son derece gergin. Öyle ki Paşinyan, Ermenistan Başbakanı Moskova ile ilişkilerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Paşinyan, Rusya'nın Gümrü'deki askeri üssünü kapatma kararı alması halinde buna itiraz etmeyeceklerini de açıklıyor.
3: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesindeki Rus askeri üssünün varlığının hayati önem taşımadığını söyledi. Rusya askeri üssünü Ermenistan'dan çekmeye karar verirse buna itiraz etmeyiz dedi. Paşinyan, Bişkek'teki Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmenin olumlu geçtiğini, yakın zamanda Moskova'yı ziyaret etme konusunda anlaştıklarını söyledi. Rusya'nın Ermenistan'daki askeri üste kalmak istemesi durumunda ise bunu görüşmeye hazır olduklarını belirtti. Rus lider Putin de daha önce Ermenistan'ın Gümrü şehrindeki üs için Ermenistan ihtiyacı olmadığına karar verirse yarın bile ayrılırız demişti. Paşinyan, Rusya ile ilişkilerin gözden geçirilmesi gerektiğini de söyledi. Rusya'nın yeni nükleer santral için teklif sunacağını kaydetti. Bu jeopolitik bir tercih değil. Fiyat ve kalite açısından en iyi teklifin peşinden gideceğiz dedi.
0: Evet, bir gazete haberi hemen aktaralım efendim. Memleketten bir haber, müfettişler yola çıkıyor. Ne yolu bu? 81 şehre köpek teftişi denilmiş. Türkiye gazetesinden okuyoruz. Şu ana kadar %97'si toplanan sokak köpekleriyle ilgili valilikler, büyük şehirler, il ve ilçe belediyeler, il özel idareleri denetlenecek. İhmaller ve aksayan yönler tespit edilecek deniliyor. İçişleri Bakanlığı bu konuda son derece kararlı biliyorsunuz ve İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı sokak köpekleri için 81 şehre müfettiş gönderecek deniliyor ve 81 ildeki sahipsiz hayvanların toplanıp toplanmadığını denetleyecek bu müfettişler. İki bakanlık ortak bir denetim mekanizması oluşturarak dediğim gibi valilikler, büyük şehirler, il ve ilçe

0: Belediyeleri ile il özel idareler yerinde denetlenecek. Ekipler sahadan alınan bildirimleri Ankara'ya raporlayacak. İhmal ve aksayan söz konusu durum var ise bu da bakanlığa bildirilecek. Barınaklara da bir taraftan da inceleme yapılacak. Yani şu ana kadar %97'si toplandı. Sokak köpeklerinin muhtemeldir ki böylesi bir teftişten sonra tamamı toplanacak diyelim. Efendim New York Belediye Başkanı Mamdani ilk ve ortaokullarda yapay zeka kullanımını yasaklamış. Çocukların düşünme ve sorgulama becerilerini korumak zorundayız diyor New York'un yeni başkanı. İzleyelim, dinleyelim sonra bir ara daha sonra canlı bağlantılarla beraberiz.
1: Today I am proud to announce New York City's first ever comprehensive AI policy for our public schools.
2: New York'ta ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin derslerde yapay zeka kullanmasına yasak geldi. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin üretken yapay zeka kullanan yazılımlardan faydalanmasının geçici olarak yasaklandığını açıkladı. Kararı Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük okul bölgelerinden birinde uygulanacak.
1: Children need their teachers and human connection in order to learn and in order to grow.
2: Mamdani, çocukların düşünme ve sorgulama becerilerini korumayı amaçladıklarını belirtti. Çocuklarımıza soru sormayı, varsayımları sorgulamayı ve araştırmayı öğretiyoruz diyen Mamdani, yapay zeka konusunda da aynı yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini belirtti. Düzenlemeyle yardımcı sohbet robotları da tüm sınıflarda yasaklandı. Yasak sadece yapay zeka ile sınırlı değil. Aynı zamanda New York'taki devlet okullarında günlük ekran kullanım süresi de sınırlandırıldı. 3. ve 5. sınıflara günde 30 dakika, 6. ve 8. sınıflara günde 45 dakika ekran süresi sınırı konuldu. Yeni kararlar doğrultusunda okul sisteminde kullanılan tüm teknolojik araçlar teker teker gözden geçirilecek. Gerekli olmadığı belirlenen dijital uygulamalar kullanımdan kaldırılacak. Raise your hand if you would like to go. New York yönetimi daha önce de okullarda cep telefonu kullanımına sınırlama getirmişti.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne yer yer yağmurlu 32 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Muğla 34 derece. Akdeniz'de de gökyüzü güneşli, Antalya 34, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 29, Kayseri 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yer yer yağmurlu 26, Van güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 37 derece.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: 4 Eylül Cuma sabahındayız. Saatimiz 8'i gösteriyor. Bir kez daha günaydın diyelim. İyi haberler alacağımız iyi bir gün olsun. Habertürk'te gün başlıyordasınız ve günün ilk haberlerini canlı olarak almak üzere hem Silivri açıklarına gideceğiz, Silivri'ye gideceğiz, hem de Girne'ye gideceğiz. Arkadaşlarımız Elif Yavuz ve Emine Derya gördüğünüz gibi bizi bekliyorlar. Konumuz elbette ki deniz faciaları ve son bilgileri günün ilk ışıklarıyla aktaracaklar. Öncelikle günaydın diyelim ve hemen Silivri'ye geçelim. Karşımızda Elif Yavuz var. Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasının soruşturması malum sürmekte. Bu kazaya ilişkin soruşturma kapsamında Alsu gemisindeki bilirkişi incelemesi bitti. Ön raporda çıktı. Raporda dikkat çeken önemli tespitler yer alıyor. Geminin iki kaptanı da tutuklanmış durumda. Detaylar için yeni günün ilk gelişmelerini almak için Silivri'ye dönüyoruz. Elif Yavuz dediğimiz gibi bize anlatacak. Elif, neler anlatacaksın? Söz sende.
1: Murat Güloğlu, evet, dün akşam saatlerinde birinci kaptan ve üçüncü kaptan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Birinci kaptan Ahmet Eraslan, üçüncü kaptan da Murat Evcimen'di. Dün bu öğle saatlerinde de bilirkişi ön raporu çıktı. O rapor aslında çok detaylı da bir rapor olduğunu söyleyebiliriz. Ön rapor olmasına rağmen birçok detayı veren bir rapor aslında. Ve burada her iki geminin de kusurlu olduğu ifade edildi. Öncelikli olarak birinci kaptan ve üçüncü kaptanın neden tutuklandığını ifade edelim. Bilirkişi ön raporundan edindiğimiz bilgilere göre de. Şimdi üçüncü kaptan çift 00:04 saatleri arasında o dümende olan, o vardiyada olan kaptan. Ama Murat Evcimen bu kazadan sadece bir gün önce gemi mürettebatına, ekibine katılıyor. Ve o saatteki çift 00:04 arasındaki vardiyasıysa gemideki ilk seferi ve tecrübesinin yetersiz olduğu ifade ediliyor. Tecrübesi yeterli olmayan birinin o saatte o vardiyada ve daha henüz çok yeniyken, gemiyi tanımıyorken o saatlere verilmesi ve dümene tek başına geçirilmesinin bir sorumsuzluk olduğu ifade edildi. Köprü üzerinde tek bir zabitin bırakılması, gözcünün veya herhangi bir kişinin olmaması, tam gözcülük kuralının açıkça ihlalidir ifadeleri yer aldı bilirkişi ön raporunda. Ve bu kapsamda Tuğberk İmamoğlu gemisinin de bazı hataların olduğu belirtiliyor. Bunlardan ilki AİS cihazının kapalı olması. AİS cihazının kapalı olması neye sebebiyet veriyor? AİS cihazı kapalı olduğu için Alsu gemisi Tuğberk İmamoğlu gemisini radardan göremiyor. Tuğberk İmamoğlu gemisinin gelişini göremiyor. Bir GPRS gibi düşünebiliriz AİS'i. Ve bir Tuğberk İmamoğlu'nun gittiği rotayı, ilerlediği rotayı gösteriyor. Ancak AİS cihazı kapalı olduğu için o rota içerisinde herhangi bir gemi var mı yok mu, yakınında biri var mı yok mu fark edemiyor Alsu. Ancak 1.8 mil yakınına kadar geldiği zaman radar ekosuna takılıyor Tuğberk İmamoğlu gemisi. Bu saatten sonra da Tuğberk İmamoğlu'yla Alsu gemisi karşı karşıya gelmeye başlıyor ve birbirlerine talimat veriyorlar. Telsiz konuşmaları devreye giriyor. Ancak Alsu gemisi tecrübesiz bir kaptan bulunuyor. İskeleye kırmasını istiyor Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanı. Ancak Alsu gemisinin kaptanı anladığımız kadarıyla kırmıyor. Tekrar ediyor. İskeleye kır demiştim sana diyor Alsu gemisinin kaptanı. Fakat burada bu çarpışma protokolü diye bir şey var. Bu tür durumlarda tam gemilerin birbirine çarpmaya yaklaştığı zamanlarda uygulanacak bazı zorunlu haller ve protokoller var. Tuğberk İmamoğlu gemisi de artık çarpışma halinin gerçekleşeceği, çatışma halinin gerçekleşeceği ortaya çıkınca bu protokolün aksine bir manevra yapıyor. Normalde iskele yapması gerekirken son 0.5 mil kala sancak manevrası yapıyor. Bu manevrada artık kazanın fiziksel başlangıcı oluyor. Her iki tarafında karşılıklı olarak hatalarıyla birlikte maalesef kaçınılmaz son meydana geliyor. Alsu gemisi Tuğberk İmamoğlu gemisine burundan çarpıyor ve Tuğberk İmamoğlu gemisi

0: de maalesef batıyor. İçerisinde 10 mürettebat bulunuyordu. Bilirkişi raporunda asli kök neden olarak da mürettebat faciasının esas kök nedeni çift taraflı köprü üstü disiplinsizliği, vardiya standartlarının tamamen terk edilmesi ve durumsal farkındalık kaybıdır dendi. Her iki tarafında kusurlu olduğu ifade edildi ve çift taraflı durumsal farkındalık kaybı yaşandı ifadelerine yer verildi. Tabii öte yandan 10 kişi hala denizde aranıyor. Gemi battı, sorumlular var mı yok mu hala inceleniyor. Ön bilirkişi raporu çıktı ve bu kapsamda Ağusu gemisinin 10 mürettebatı bulunuyordu. Aşçı hariç 9 kişi hakkında şüpheli sıfatıyla ifadelerin alınmasına karar verilmişti. Bu kişilerden 6'sı yani 3 kaptan, 1. 2. ve 3. kaptan olmak üzere 3 personel dün akşama doğru saatlerde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden ikisinin tutuklanmasına karar verildi. Bunlardan ikisi biri 1. kaptan, biri 3. kaptan, 3. kaptan dümende bulunan kişi. 1. kaptanın tutuklanmasının sebebi ise rapordan tahmin ettiğimiz, çünkü 1. kaptan da kusurlu bulunuyor. O dümende, köprü üstünde herhangi bir gözcünün olmaması sorumluluğu 1. kaptana ait. Ve 1. kaptan da çift 04 arasındaki vardiyayı da yine 3. kaptana veren kişi. Kaza esnasında 1. kaptan kendi kamerasında uykuda istirahatte olduğu ifade edildi. Kazadan 7 ile 10 dakika arasında dümene, köprü üstüne çıktığı belirtildi. Yani kaza olduktan yaklaşık 10 dakika sonra 1. kaptan devreye giriyor. Bu da yine köprü üstündeki sorumsuzluğa işaret eden delillerden biri oldu. Bu yüzden 1. kaptan ve 3. kaptan tutuklanarak cezaevine gönderildi Murat Güloğlu.
1: Elif Yavuz, çok teşekkür ediyoruz. Önemli detayları aktardın. Yeni güne de başlıyoruz. Gün boyunca da Habertürk ekranlarında bizimle olacak ve Silivri'deki gelişmeleri aktaracak. Tıpkı Girne'deki gelişmeleri aktaracak olan Emine Derya gibi. Yeni gelişmeler var mı? Günün ilk bağlantısını yapalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hatırlayınız 30 Ağustos tarihinde Zafer Bayramı'nda meydana gelmişti gemi kazası ve sonrasında yürütülen arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Dün toplam can kaybı böylelikle ona yükseldi ve 18 kişi için arama çalışmaları da sürüyor. Son gelişmeler için dediğim gibi Girne'deyiz. Günün ilk gelişmelerine dair olarak haberleri de aktaracak Emine Derya. Öncelikle günaydın, yeni bir güne uyanıyoruz. Nasıl haberler gelecek? Faciadan söz sende.
2: Murat Güloğlu, artık bugün arama kurtarma çalışmalarında 6. güne giriş yaptık. Hem gece boyunca çalışmalar devam etti hem de gün boyunca aralıksız bu çalışmaların devam etmesini bekliyoruz. Dün akşam saatlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz basın mensupları önünde bir açıklama yaptı. İşte o açıklamada aslında biz yeni bir gelişme yaşanabileceğini ya da yeni bir rakam verebileceklerini bekliyorduk açıkçası. Çünkü en son rakamın açıklanmasının üzerinden artık 24 saat geçmişti ve 24 saat boyunca da arama çalışmaları devam ediyordu. İşte dün Cevdet Yılmaz beklediğimiz o haberi paylaştı. Bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Böylece Girne'de 30 Ağustos'ta meydana gelen o gemi kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. Hala 18 kişi için de arama çalışmaları devam ediyor. Dün haberi verilen kişinin kimliği henüz belli olmadı ama ilk bulunan kişinin kimliği belli oldu, açıklandı. İsmail Kurt isimli vatandaşın naaşı bulunmuştu ilk olarak. Bugün Lefkoşa'da kendisi için bir cenaze töreni düzenlenecek, öğle namazına müteakip. Şimdi Ahmet Korkmaz'la birlikte günün ilk ışıklarıyla birlikte, ilk saatleriyle birlikte size arama çalışmalarındaki son durumu da göstermek istiyoruz. Çünkü TCG Işın ve TCG Alemdar gemilerimizin de aralarında olduğu toplamda 7 gemi ve 11 hava aracıyla çalışmalar devam ediyor. Bir de Murat Güloğlu, işte arama çalışmalarında son durum bunlar yaşanırken dün mahkeme hukuki tarafta da bazı gelişmeler vardı. 9 zanlı yeniden dün Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldılar ve mahkeme 9 zanlıya 8 gün ek tutukluluk kararı verdi. Aynı zamanda yine düne dair önemli gelişmeler gelişmelerden bir tanesi bir bilirkişi raporu hazırlandı. Çarpıcı başlıklar var. Şöyle diyor rapor: mürettebatın hiçbir belgesi ve eğitimi yoktu. Kamu görevlerinin de herhangi bir suçu olup olmadığı

0: araştırılacak. Ve yine dikkat çeken bir başka not, kaptanın manevra yapmayıp geri dönmesi durumunda kazanın önlenebileceğini de aktarmışlar. Şimdi kaptana dair paylaşmak istediğim önemli bir husus daha var. Yine dünün en çarpıcı başlıklarından bir tanesiydi. Kaptanın ehliyetinin süresinin dolmasının ardından mesleğe 10 yıl boyunca ara verdiği ve Türkiye'den işte bu kaptanlık için alınması gereken ehliyeti almak daha zor olduğu için ehliyetini Honduras'tan aldığı yine bilirkişi raporunda yer verildi. Bilirkişi raporunda öne çıkan başlıklar bunlar. Bir de dün ikinci kaptanın mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı. Kendisi ikinci kaptan birinci kaptana sefer öncesinde işte olumsuz hava şartlarından dolayı bu sefere çıkmayalım diye uyarıda bulunduğunu öne sürdü. Eğer ikinci kaptanın ifadesi doğruysa, keza ben bu sefere çıkmayalım diye birinci kaptanı uyardım dediyse, kazazedelerle biliyorsunuz konuşmuştuk Habertürk olarak. Onlar da benzer şeyleri anlatmıştı. İşte hepsi hava şartlarının oldukça kötü olduğundan, daha bu yolculuğun başından itibaren mürettebat tarafından ilk yarım saatin oldukça zorlu geçeceğine dair kendilerine uyarı yapıldığından bahsetmişti. Kısacası bunları neden anlatıyoruz? Birçok ihmal başlığı aslında yeni ifadeler ortaya çıktıkça, yeni kazazedelerle ortaya çıktıkça yeni yeni ihmaller de ortaya çıkıyor. Kısacası hem mürettebat, hem kaptan, hem de kazazedeler zaten bu yolculuğun zorlu bir yolculuk olacağının farkındaydılar. Araştırılacak. Bugün gözümüz kulağımız arama çalışmalarında olacak. Çünkü limanın önünde biliyorsunuz acılı ailelerin bekleyişi sürüyor. Şimdi toplamda 10 kişi, 10 insanımız ne yazık ki hayatını kaybetti. Bu rakam artabilir, artacaktır. 18 kişi için de arama çalışmaları devam ediyor. Ara verilmeyecek. Biz de Ahmet Korkmaz'la birlikte takip ediyoruz.
1: Emine Derya, çok teşekkür ediyoruz. Yeni bilgileri günün ilk ışıklarıyla bize aktardın. Gün boyunca da sürdüreceksin bu aktarmayı. Habertürk ekranlarında Emine Derya arkadaşımız Ahmet'le işte orada efendim. Ve dediği gibi az evvel sevgili Emine'nin de özellikle ailelerle konuşması dikkat çekici idi. Emine Derya ve Ahmet Korkmaz. Aslında Emine'nin bıraktığı yerden devam edelim. Acılı ailelerle konuştu ve bakın neler söylüyor o aileler.
2: Benim canımı alıp kopardılar benden.
3: Evlatları ellerinin arasından kayıp gitti. Gözyaşlı aileler batan gemide kaybolan çocukları için bekliyor.
2: Sağlam çıksınlar diye dua ediyorum. Şimdi alıp gitmek için dua ediyorum.
3: 5 kişilik Biçer ailesi Hatay'dan Kuzey Kıbrıs'a tatil için gitmişti. Tatillerini tamamlayan 3 çocuklu aile Türkiye'ye dönmek için gemiye bindi. Başlarına geleceklerden habersizlerdi. Gemi su almaya başlayınca baba ve anne 12, 10 ve 6 yaşındaki çocuklarını kurtarmaya çalıştı. Çocuklardan sadece 10 yaşındaki Halil Kerem anne ve babasıyla birlikte hayata tutunabildi. 12 yaşındaki Miray ile 6 yaşındaki Mehmet Asaf kayboldu.
4: Ne zaman çıkacakları belli değil artık. Bir gün mü, 5 gün mü, 10 gün mü, 20 gün mü? Ne kadar süreceği belli değil. Çaresiz yani.
0: Bir yanda arama çalışmaları devam ederken bir yandan liman önünde acılı ailelerin bekleyişi sürüyor. Onlar kayıplarının naaşına ulaşacakları ana kadar buradan ayrılmayacaklarını söylüyorlar.
2: Onları alana kadar gitmem. Bekleyeceğim tabii ki. Onların bana ihtiyacı var.
3: Anne Ayten Biçer ve baba Hayri Biçer iki evlatlarından haber beklerken hayata tutunmayı başaran üçüncü çocuklarının psikolojisinden endişeli.
2: Sürekli ağlıyor. Sürekli beni istiyor. Burayı bırakıyorum, oraya gidiyorum. Burada aklım kalıyor. Bilmiyorum nasıl olacak.
3: Bir diğer acılı aile Gönül ailesi. Özgür Gönül de batan gemide kaybolanlar arasında.
5: Çalışmak için geldi. Bir iş başvurusu yaptı. Arkadaşlarıyla görüşüp geri dönüyordu.
3: Baba Gökmen Gönül limandan bir an olsun ayrılmıyor.
5: Bütün hastanelere baktık, morglara baktık. Yani ikişer defa buradaki tanıdıklar da, çocuğun kuzenleri, arkadaşları ayrı ayrı hastanelere bakıldı. Artık tek şeyimiz çocuğumuzu alıp gitmek.
1: Evet, bekleyiş devam ediyor gördüğünüz gibi. Güzel haberler gelsin diye umuyoruz. Hep beraber hem Silivri'den hem de Girne'den hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyelim bir kez daha. Bu kazada da gördük ki ihmal ve sorumsuzluk var.

0: Maalesef bir hayli fazla. Bunun yanında da denetimler acaba ne kadar eksik ya da tam, bunu da sizin takdirinize bırakıyoruz zaten. Ve bir taraftan da bütün bunlar olurken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde siyasi bir olgunluğu da hep beraber görmekteyiz. Ancak seçimlerde yenilenecek muhtemelen ve göreceğiz hangi iktidar, kimler gelecek, onlar böylesi hatalar yapacaklar mı, yapmayacaklar mı? Efendim geçelim, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, biliyorsunuz gün başlıyor, Trump'sız olmaz. Ordusunun mühimmatlarının azaldığı iddialarına yanıt verdi bu kez. Bu operasyon ve olası savaşlar için kullanacağımızdan çok daha fazla mühimmatımız var diyor doğal olarak. Ve Başkan Yardımcısı Vance ise İran'da ekonomik, askeri ve diplomatik tüm seçeneklerin yine masada olduğunu belirtiyor.
1: Elimizde sınırsız mühimmat var dedi. Her türlü duruma hazırlandıklarını söyledi. Açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan. Trump sosyal medya hesabında İran'daki operasyon hakkında yalan bilgi verenlere sesleniyorum diye yazdı. Elimizdeki sınırsız mühimmat bu operasyon ve gerçekleşmesi muhtemel başka savaş için kullanabileceğimizden çok daha fazla diye belirtti. Stok yapıyoruz ve her türlü duruma hazırlanıyoruz ifadelerini kullandı. ABD Başkanı İngiliz GB News'a verdiği mülakatta da İran'da doğru şeyi yaptım dedi. İran'ın 3 nükleer tesisini de imha ettiklerini söyledi.
2: But with Iran, as soon as we win, which will not be long, we've already won because they can't have a nuclear weapon. But as if we left Iran today, it would take them 25 years to rebuild it.
1: ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de İran'a son saldırıda düğün salonunun vurulmasını değerlendirdi. Olay hakkında soruşturma yürüttüklerini söyledi.
3: The United States never targets civilians in combat. We never will do that. We never have done that. And unfortunately, obviously, sometimes things happen.
1: Vance önümüzdeki süreçte İranlılarla nasıl bir ilişki kuracağımızı tam olarak açıklamayacağım dedi. Ancak askeri, ekonomik ve diplomatik tüm seçeneklerin masada olduğunu ifade etti. Tahran'la süresiz savaş peşinde olmadıklarını da kaydetti.
3: When you ask when will this end, you're asking me a question like when will the Iranians stop shooting at ships? I think the reality is I don't know the answer to that question. You would have to ask the Iranians.
1: ABD 1 Eylül'de İran'a saldırılar düzenlemiş, İran bölge ülkelerindeki ABD üslerini vurarak karşılık vermişti.
0: Saldırılar, misillemeler devam ediyor. Tabii söz konusu İran olunca Hürmüz Boğazı elbette ki akla geliyor. Hürmüz Boğazı'na gelince de elbette Brent petrolün varil fiyatı an itibariyle maalesef 100 dolara doğru ilerliyor efendim. 95-96 dolar seviyesinde, zaten özellikle değişen motorin ve benzin rakamlarından güncellenen diyelim. Hep beraber görmekteyiz olan biteni. Yani bu savaş sürdüğü sürece maalesef benzin ve akaryakıt fiyatları da kaldığı yeri pek görmeyecek. ABD'nin gözü İstanbul'da, Trump'ın donanmayı kurtarma planı şeklinde aktarılmış. Dün kısaca olsa bir değinmiştik efendim. Kulis haberi diye akşam gazetesinden okuyalım. Şimdi ABD basını Çin karşısında deniz gücünü artırmak isteyen Washington'ın güç kaybını telafi edebilmek amacıyla Türkiye'nin geliştirdiği İstanbul sınıfı fırkateynleri değerlendirmeye aldığını yazdı deniyor. Kimi internet sitelerinden bu haber sızdı ya da yazıldı diyelim. Bir Amerikan tasarımı yerine daha hızlı bir şekilde konvansiyonel fırkateyn gücünü yeniden oluşturmayı amaçlayan bir tedarik yolu için 3 müttefik fırkateyn ailesini değerlendirdiği bildirildi. Amerikan ordusunun bu müttefikler arasında Türkiye'de söz konusu elbette. 3 Amerikalı kaynak konu hakkında bilgi sahibiymiş. Özellikle Japonya, Güney Kore derken Türkiye'nin İstanbul sınıfının bulunduğu da ifade edildi haberde. Seçilen yabancı tersanede en fazla 2 Amerikan gemisinin inşa edilmesine izin verileceği, 3. gövdeden itibaren inşaatın Amerika'ya devredileceği özellikle vurgulanıyor. Tam 1.85 milyarlık bir bütçeden söz ediliyor. Lira değil, dolar. Bunu da aktaralım. Böylesi bir kaynak ayrılmış. Mavi Vatan'ın yerli savaşçısı olarak da ifade ediliyor. İstanbul sınıfı İSNİF fırkateynler, yerli ve milli teknolojilerle dediğimiz gibi Mavi Vatan için üretiliyor ama göreceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin gözü İstanbul'da, Japonya, Güney Kore derken Türkiye'de bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri ordusu donanması için fırkateyn üretecek mi? Hep beraber merakla bekliyoruz. Peki bir fırkateyn üretirsek F-35'leri verin, alın İstanbul fırkateyni.

0: ne diyebilecek konumda mıyız? Bu da oldukça önemli. Diyelim İsrail'e gidelim çünkü bir tatbikat haberi var. İşgal ettiği Golan Tepeleri ve Suriye sınırında tatbikat düzenliyor İsrail ordusu. Yapılan açıklamaya göre Golan Tepeleri ve Suriye sınırındaki tatbikata yerel yönetimlerle acil durum ve kurtarma ekipleri katıldı. Yaralıların tahliyesi, çok sayıda kişinin yaralandığı olaylara müdahale, çatışma sırasında komuta ve kontrol gibi onlarca senaryo çalışıldı ve 1967'den bu yana İsrail Golan Tepelerinin büyük bölümünü biliyorsunuz işgal altında tutuyor, tutmaya da devam edecek gibi gözüküyor. Tabii bir taraftan da Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planı var. Biliyorsunuz İsrail'in ve bu planlarda da netlik giderek kendini gösteriyor. Savunma Bakanı Katz ve Başbakan Netanyahu planın dondurulduğunu ancak hala masada olduğunu söylüyor. Aşırı sağcı Bakan Ben Gvir'in ise yaklaşık 2 milyon Filistinlinin Gazze'den çıkarılmasını öngören bir plan hazırladığı da ileri sürülüyor.
1: פתרון אמיתי לעזה בסוף, בלי ההגירה הזאת. אגב, 80% רוצים להגר, בודקים את זה כל מיני סקרים. חמאס לא מאפשר להם, ואין מדינות בעולם שקולטות.
2: İsrail Savunma Bakanı Katz, Filistinlilerin Gazze'den sürgün edilmesi planının iptal edilmediğini, sadece dondurulduğunu açıkladı. Yediot Ahronot gazetesinin düzenlediği konferansa katılan Katz, tahliye planının uygulanması için denizden ya da havadan bütün teknik, lojistik ve askeri hazırlıkların altyapılarının tamamlandığını iddia etti.
1: תמיכת ארצות הברית. כל מדינה, בכל יבשת, שמוכנה, רוצה גיבוי אמריקני. כרגע הנשיא טראמפ, הוא לא ביטל את זה, הוא הקפיא את זה. באו אליו כל המדינות הערביות. מהלחץ שלהם מהעניין הזה.
2: Katz, Hamas'ın taahhütlerini yerine getirmediğine ikna olunması halinde, İsrail'in yeni bir askeri hamle için yeşil ışık alabileceğini savundu. Gazze şeridinin %70'inin yerle bir olduğunu belirtti. Evlerin ve tünellerin bulunmadığı terk edilmiş bir alanı dönüştüğünü öne sürdü. İsrail'in Gazze'de stratejik kontrol sağladığını savunan Katz, Hamas'ın bölgenin %30'unu kontrol ettiğini iddia etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da Trump'ın planı uyarınca Gazze'de işgal edilen bölgelerden çekilme şartına rağmen geri çekilmeyeceklerini söyledi.
3: אנחנו שולטים בשטח. אנחנו לא נסוגים. שרים בקו הזה, שולטים ב-60% מהרצועה. ועוד היד נטויה. כי אנחנו מחסלים את המחבלים שמאיימים עלינו, עושים את זה חדשות.
2: Yediot Ahronot gazetesi, İsrail'in aşırı sağcı ulusal güvenlik bakanı Itamar Ben-Gvir'in de Gazze'den 7 yılda 1 milyon 860 bin Filistinlinin zorla yerinden edilmesini öngören bir plan hazırladığını ileri sürdü. Bağ koparma 710 adlı plana göre ilk yıl 250 bin, 3 yılda 1 milyon 110 bin, 7 yılda ise 1 milyon 860 bin Filistinlinin Gazze'den çıkarılması hedefleniyor.
0: Aslında önümüzdeki ay Ekim sonunda Kasım'ın başında da Amerika'da yapılacak seçimlerden sonra daha net ortaya çıkacak Gazze'de neyin ne olduğu. Netanyahu ve Trump istedikleri şayet oyları alırsa Gazze'de çok daha farklı bir gündem görebiliriz maalesef. Efendim Moskova ile NATO ülkeler arasındaki tansiyona bakacağız. Çünkü Almanya'nın havalimanında bulunan bombalı İHA'dan Rusya'yı sorumlu tutmasıyla daha da yükseldi. Almanya Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğunu kapattı. Rusya ülke genelindeki Alman kültür merkezlerini kapama kararı aldı.
4: Rusya ile Almanya arası da tansiyon yükseldi. Taraflardan açıklamalar peş peşe geldi. Almanya 4 Ağustos'ta Leipzig-Halle Havalimanı'nda bulunan patlayıcı yüklü İHA'dan Rusya'yı sorumlu tuttu. Rusya ile NATO ülkeleri arasında gerilim tırmandı. Almanya, Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğunu 18 Eylül'de kapatma, Rusevi Sözleşmesi'ni feshetme ve giriş kontrollerini sıkılaştırma kararı aldı. Almanya'nın tedbirlerine karşı Rusya'dan sert karşılık veririz açıklaması geldi. Almanya'nın Moskova Büyükelçiliği Maslahat Güzeri Bernd Finke bakanlığa çağrıldı ve Rus tarafı suçlamaları reddetti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da ülke genelindeki Alman kültür merkezlerini kapama kararı aldıklarını açıkladı. Finlandiya ve İsveç'te Leipzig'teki İHA olayı nedeniyle ülkelerindeki Rusya Büyükelçiliklerini Dışişleri Bakanlıklarına çağırdı. İki ülkeden de Almanya'nın yanındayız açıklaması paylaşıldı. Olayla ilgili bir şüphelinin İtalya tarafından verilen turist vizesiyle

0: ülkeye giriş yaptığına ilişkin iddialara Avrupa Birliği'nden yanıt geldi. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas, iddialar doğruysa vize kısıtlamalarının sıkılaştırılması konusu gündeme alınmalı dedi. Son zamanlarda Rusya ile NATO arasında güvenlik endişeleri artmış, Rusya İngiltere'ye yönelik doğrudan askeri tehditte bulunmuştu. Rusya Devlet Başkanı Putin de İngiltere'deki askeri sanayi tesislerinin hedef alınıp alınmayacağı sorusuna alaycı bir ifadeyle "Bu bir sır, askeri bir sır" yanıtını vermişti.
1: Evet, soğuk savaş günlerinin ayak sesleri mi acaba, hep beraber onu göreceğiz ama kış oldukça sıcak geçecek. Özellikle Almanya ve Rusya arasında, ama arada Polonya var biliyorsunuz. Olan Polonya'yı olabilir mi? Kafalardaki soru bu. Peki, bir taraftan da Türk Gün gazetesinden bir haber başlığı: TRÇ, biliyorsunuz Türkiye, Rusya, Çin'den oluşan bir ittifak formülünü dile getiriyordu Devlet Bahçeli. Yeni dengelerin anahtarı deniyor TRÇ için. Gazeteden, Türk Gün gazetesinden okuyoruz detayları. Çin ve Rusya'nın öne çıktığı Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Türkiye, Rusya ve Çin'den oluşan TRÇ ittifakı önerisinin değişen dünya düzenindeki önemini bir kez daha ortaya koydu deniyor. Asya'nın önemli aktörlerini buluşturmuştu biliyorsunuz Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi, ki Türkiye'de Cumhurbaşkanı tarafından, Erdoğan tarafından temsil edilmişti. Ankara'nın küresel dengelerde artan rolüne ilişkin dikkat çekici mesajlar verdi. Ankara'nın ABD ve Avrupa'nın yanı sıra Rusya, Çin ve Asya'nın yükselen güçleriyle ilişkilerini güçlendirmesi çok boyutlu bir dış politika göstergesi oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin uzun süredir gündeme getirdiği Türkiye, Rusya ve Çin'den oluşan TRÇ ittifakı önerisi de yine öne çıkıyor. MHP lideri Bahçeli, bu formülün yeni yüzyılın stratejik şartlarına, Türkiye'nin jeopolitik konumuna ve milli çıkarlarına en uygun seçeneklerden biri olduğunu belirtmişti aylar evvel efendim. Bakalım TRÇ formülü dengeleri anahtarı şeklindeki bu haberin ayrıntılarında olduğu gibi daha mı fazla önem verilecek Rusya ve Çin ilişkilerine? Hep beraber bunu da önümüzdeki zaman diliminde göreceğiz diyelim. Aktör George Clooney'nin açıklamalarına geçelim. Neden şimdi? Çünkü siyasi bir eleştiride bulunuyor Clooney efendim. Venedik Film Festivali'nde Trump yönetimini eleştirdi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump başta olmak üzere liyakatsiz insanlar tarafından yönetildiğini söyledi Clooney.
0: Altın Arslan ödülünü aldı. Trump'ı eleştirdi. Aktör ve yönetmen George Clooney bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı hedef aldı. 83. Venedik Film Festivali'nde George Clooney, yaşam boyu başarı Altın Arslan ödülüne layık görüldü. Ödül töreni öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan 65 yaşındaki aktör, Kasım ayındaki seçimleri işaret etti. Normale döneceğiz dedi.
2: There's a great word, kakistocracy, which is a country run by the least qualified people. I think maybe we have a kakistocracy right now, but we'll get through it.
0: Clooney konuşmasında medya sektöründeki sahiplik yapısına da dikkat çekti.
2: The state of journalism is in question. Obviously, the richest people in the world right now are owning the Washington Post and Twitter and most of the places we get our information, and that is a concern. I think 5 or 6 of the biggest outlets for information are owned by the richest people in the world. That's a concern.
0: Festivalde bu yıl biyografik yapımlar ve siyasi belgeler öne çıkarken Gazze'deki sivil katliamlarını ve Orta Doğu'daki gelişmeleri ele alan filmler de dikkat çekti.
1: Evet, sanatçının siyasete ilişkin konuşması kimi ülkelerde eleştiriliyor biliyorsunuz. Çıkın gelin siyaset yapın deniyor kimi eleştirilerde. Ancak işte gördüğünüz gibi Clooney ya da De Niro gibi önemli insanlar, artistler, aktörler, akristler her neyse... Açık ve seçik bir şekilde kendi ülkelerinin yönetimlerini bu şekilde gördüğünüz üzere eleştirebiliyorlar. Bakalım Trump ne diyecek efendim George Clooney'e, hep beraber onu da göreceğiz. Ve ayın oluşumuna ilişkin 4,5 milyar yıllık bir gizemden söz edelim. Yeni bir senaryo ortada şimdi. Bilgisayar simülasyonları ayın yalnızca birkaç saat içinde oluşmuş olabileceğini gösteriyor. Araştırmanın ayın yapısındaki bazı sıra dışı özellikleri de açıklayabileceği belirtiliyor.

0: Ayın oluşumuna ilişkin yeni bir senaryo gündeme geldi. Simülasyonlar ayın yalnızca birkaç saat içinde oluşmuş olabileceğini gösterdi. Bilim dünyasında uzun süredir kabul gören teoriye göre ay, Mars büyüklüğündeki Theia adlı bir gezegenin genç dünyaya çarpmasıyla meydana geldi. Uzaya saçılan erimiş kaya ve enkaz zaman içerisinde bir araya gelerek ayı oluşturdu. Ancak bilim insanlarının geliştirdiği bilgisayar simülasyonlarıyla ayın oluşumuna ilişkin onlarca yıldır kabul gören teoriye yeni bir alternatif ortaya çıktı. Dünyanın uydusunun yaklaşık 4,5 milyar yıl önce gerçekleşen dev bir çarpışmanın ardından yalnızca 5 saat içinde oluşmuş olabileceği belirtildi. Araştırmacılar güçlü bilgisayar simülasyonları kullanarak Dünya ile Theia arasındaki dev çarpışmayı yeniden modelledi. Bazı senaryolarda çarpışmadan yalnızca 5 saat sonra büyük ölçüde bütünlüğünü koruyan bir ayın ortaya çıktığı görüldü. Araştırmaya göre sonucu belirleyen en önemli faktörlerden biri Dünya ile Theia'nın çarpışma öncesindeki sıcaklığıydı. Daha sıcak gezegenler çarpışma sırasında daha kolay parçalanırken daha soğuk gök cisimleri çarpışmadan daha büyük parçalar halinde çıkabildi. Araştırmacılara göre yeni model, ayın yapısındaki bazı sıra dışı özellikleri ve içerdiği uçucu maddelerin miktarını açıklamaya da yardımcı olabilir.
1: Evet, saatimiz 8.30'u gösteriyor. Gün başlıyor, devam ediyor. Savunma sanayindeki gelişmelere bakalım. Türk savunma sanayi ürünlerinin entegrasyon çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen kimi testler var biliyorsunuz. Ve bu testlerde Bayraktar Akıncı Taarruzi insansız hava aracı, LGK-82 ve Gözde Güdüm kitleriyle belirlenen hedefleri gördüğünüz üzere tam isabetle vurdu ve imha etti. Görüntüleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından bu şekilde paylaştı ve Baykar biliyorsunuz Aselsan ve TÜBİTAK işbirliğiyle yürütülen testlerde milli güdüm çözümleri başarıyla deneniyor. Mühimmat atış testleri kapsamında Bayraktar Akıncı platformunda bırakılan LGK-82 lazer güdüm kiti entegreli mühimmat belirlenen zırhlı askeri aracı vurdu ve başarıyla imha etti. Testlerin bir diğer aşamasındaysa gözde güdüm kiti kullanıldı. Bayraktar Akıncı'dan bırakılan gözde güdüm kiti entegreli mühimmat hareket halindeki hedefi yüksek hassasiyetle ve tam isabetle gördüğünüz üzere vuruyor. Türk savunma sanayinin geldiği noktayı sürekli olarak paylaşıyoruz sizlerle de. Son olarak işte gördüğünüz gibi entegrasyon çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen testlerde Bayraktar Akıncı Taarruzi insansız hava aracı, LGK-82 ve gözde güdüm kitleriyle belirlenen hedefleri tam isabetle imha etmiş durumda. Ve devam edelim. Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik iftiralara tepki var. Avrupa Birliği'nin Rum tarafının propagandasına alet olması güveni daha da zedelemektedir deniliyor bu açıklamada. Avrupa Parlamentosu'nda Güney Kıbrıs Rum yönetimince TSK'ya iftira atmak amacıyla inşa edilecek sözde bir anıta kaynak ayrılmasının gündeme gelmesine işaret edildi. Rum tarafınca ortaya atılan iddiaların tarihi gerçekleri çarpıttığı ve siyasallaştırdığı belirtiliyor Avrupa Birliği yetkililerine. Attıkları her adımla Türkiye'yi AB'den uzaklaştırmayı hedefleyen çevrelerin aracı haline gelmemeleri çağrısında bulunuyoruz denildi. Evet, gelelim iç meselelerimize yeniden. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada. Yeni detaylar var. Örgüt yöneticisi tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik aramalar sırasında ele geçirilen 206 kilogram altına ilişkin haber ve görüntülerin yayından kaldırılması için harekete geçildiği anlaşıldı. Medya kuruluşlarına tekzip talebi gönderildiği de tespit edildi.
0: Alihan Kuriş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Ele geçirilen altın görüntülerinin yayından kaldırılması için harekete geçildiği öğrenildi. Liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 124 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 81 şüpheli tutuklandı. 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturmada Yılmaz Kimya'nın yönetim kurulu üyelerinden tutuklu örgüt yöneticisi Hilmi Tuna Kuriş'e ait adreslerde arama yapılmış, bir depoda 206 kilogram külçe altın, 358 bin dolar ve 102 bin euro ele geçirilmişti. Gözaltına

0: Anlan Yılmaz Kimya'nın sahibi İrfan Yılmaz da adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
1: Basın ya.
0: Soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. İrfan Yılmaz ve Yılmaz Kimya şirketinin tutuklu gazeteci Cem Küçük'ün avukatı Merve Uçanok'la anlaştığı tespit edildi. Hilmi Tuna Kuruş'a yönelik aramalarda ele geçirilen 206 kilogram altına ilişkin haber ve görüntülerin yayından kaldırılması için girişimde bulunulduğu öğrenildi. Medya kuruluşlarına tekzip metni yayınlandı.

0: De bulunan kemiklerin 17 yaşındaki genç kıza ait olduğu belirlendi. Yıllardır kızını arayan acılı baba konuştu.
1: Dört buçuk senedir aradım, sordum, bulamadım. O kadar yere gittim, mücadele ettim, bulamadım.
2: Kayıp kızı için çalmadığı kapı kalmadı. 17 yaşındaki Zeynep'ten yıllar sonra acı haber geldi. Korku evinde yapılan kazıda bulunan ceset ona ait çıktı.
1: Garip kızımın, güzel kızımın hakkını yerde bırakmayacağım ve kızımın en azından bir mezar olduğunu artık biliyorum.
2: Zeynep Yıldırım 2022'de rahatsızlandı, hastaneye gitti. Sonra babasıyla konuştu. Bu Sebahattin Yıldırım'ın kızıyla son konuşması oldu.
1: Yurttan sonra kız hastaneye gitti. Elindeki dolamadan sonra baba Taksim'e gideceğim, saç periği alacağım. Bir gidiş o gidiş.
2: Kayıp genç kızın dosyası 4 yıl sonra yeniden açıldı. İncelenen telefon kayıtları katili ele verdi. Zeynep'in telefonundan gelen son sinyal Fethi Dağlı'nın evinden alındı. Dağlı, Türkiye'nin tanıdığı bir isimdi. 2024 yılında iş arayan Erva Razi'ye Asar'ı öldürmüş, cesedini parçalara ayırarak Beylikdüzü'ndeki bir inşaata atmıştı. İfadesi alınan katil, Zeynep'i de öldürdüğünü itiraf etti. Cesedi evin kömürlüğüne gömdüğünü söyledi.
1: Bu Maksum 17 yaşında kaybeldi. Daha gençliğine doymadı.
2: Adli tıpta yapılan inceleme sonucunda cesedin Zeynep'e ait olduğu kesinleşti. Babası suçluların en ağır cezayı almasını istiyor.
1: O yapan kişileri adalet bunlara en gerekli cezalarını verecek ve bu işin de takipçisi olacağım.
0: Evet, yıllar sonra açılan dosyalardan bir tanesi daha sonuca bu şekilde kavuştu maalesef. Maalesef diyoruz, hayatını kaybettiği anlaşıldı, öldürüldüğü anlaşıldı. Hani baba için iyi haberse en azından bulundu ve cesedine ulaştı. Bundan sonra tabii yargı süreci daha da devam edecek. Allah'tan rahmet diliyoruz bir kez daha. Öte yandan yargı hizmetleri hızlı ve etkin sunulsun çağrıları vardı. İşte buna katkı sağlamak için oluşturulan Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürosu. Mersin Adliyesi'nde faaliyete geçti ve ilk dilekçenin kabul edilmesiyle büro fiilen hizmete başlamış durumda.
2: Yargıda geciken dosyaların nedenleri tek tek incelenecek. Süreci yavaşlatan aksaklıklar tespit edilecek. Çözüm için somut yol haritası hazırlanacak. Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürosu Mersin Adliyesi'nde faaliyete geçti. Yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla oluşturulan büro, Mersin Adliyesi'nin 3. katında hizmet vermeye başladı. Büronun açılışını Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ile Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan yaptı. İlk dilekçenin kabul edilmesiyle büro fiilen çalışmaya başladı. Yeni uygulamayla yargısal süreçlerde yaşanan gecikmelerin hangi aşamada ve neden kaynaklandığı tespit edilecek. Sürecin etkinliğini olumsuz etkileyen sorunlar belirlenecek, çözüm önerileri geliştirilecek. Alınan tedbirlerin sonuçları da büro tarafından takip edilecek.
3: Bunlar neden kaynaklandığını tespit edeceğiz. İlgili yerlerde yazışmalarımızı yapıp, takibini yapıp hızlandıracağız.
2: Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürosu'yla vatandaşa sunulan adalet hizmetlerinin kalitesinin artırılması hedefleniyor.
0: Efendim, bu arada Yargıtay çalışanların hizmet süresinin hesaplanmasına ilişkin dikkat çeken bir karar verdi. Yüksek Mahkeme, SGK kayıtlarına kaydedilmeyen çalışma sürelerinin tanık beyanlarıyla ispatlanabileceğine hükmetti biliyorsunuz. Akrabalık bağının da tek başına tanıklığı geçersiz kılmayacağı belirtiliyor.
4: Yargıtay sigortasız çalıştırılan işçilerin hizmet süresi hesaplamasında önemli bir karara imza attı. Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına kaydedilmeyen sürenin tanık beyanıyla ispatlanabileceğini belirtti. Tanığın akraba olması beyanını geçersiz kılmaz dedi. 1994 yılında bir üretim tesisinde işbaşı yapan bir işçi, 2017 yılında hastaneye gittiğinde sigortasının yatırılmadığını öğrendi. İşçi, iş sözleşmesini feshederek işten ayrıldı ve iş mahkemesine başvurdu. Ücret bordrolarının asgari ücret üzerinden düzenlendiğini ve alacaklarının bulunduğunu ileri sürdü. Kıdem tazminatının yanı sıra fazla çalışma ücreti, ücret ve yıllık ücretli izin alacaklarının tahsilini talep etti. Ancak işveren tarafı ise davacının iddialarını reddetti. Çalışanın resmi bordrolar üzerinden sezonluk olarak çalıştığını savundu. İş mahkemesi toplanan deliller ve aynı iş yerinde çalışan tanık ifadeleri doğrultusunda işçinin kesintisiz olarak 23 yıl 2 ay çalıştığı

0: Cumhurbaşkanı'na hükmetti. Kıdem tazminatı ve diğer ücretlerin ödenmesine karar verdi. Dava istinafa taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi İş Mahkemesi'nin kararını kaldırdı. Çalışma süresini 13 yıl 2 ay olarak hesapladı. Dosya temiz incelemesi için Yargıtay'a gitti. 9. Hukuk Dairesi istinafın kararını bozdu. Davacının akrabasının aynı iş yerindeki çalışma geçmişine dikkat çekti. Tek başına akrabalık bağının tanıklığı geçersiz kılmayacağını vurguladı.
1: Efendim, siyasete ilişkin bir haber var. Konunun özünde Ahmet Davutoğlu eski başbakan bulunuyor. Feshedilen Gelecek Partisi'nin genel başkanı ve biliyorsunuz eski başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan bir soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya dair ayrıntıları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı paylaştı. Savcılık Ahmet Davutoğlu'nun sosyal medyada dolaşıma sokulan geçmişte yaptığı konuşmanın görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan bu incelemede söz konusu ifadelerin Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendiriliyor. Soruşturmanın mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdüğü de belirtildi. Güçlü alternatiflerin oluşmasının... Evet, pazartesi günü bu sürecin başlayacağı da ifade ediliyor malumunuz. Öte yandan İstanbul Valiliği yenilenmesine karar verilen Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimiyle ilgili iddialar üzerine bir açıklama yaptı. Yarın yapılacak seçimler öncesinde 4 CHP'li meclis üyesi de AK Parti'ye geçti. İstanbul Valiliği belediye başkan vekilini seçmek üzere Üsküdar Belediye Meclisi'nin 5 Eylül'de yani yarın toplanmasına karar vermişti. Bazı medya kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında valiliğin toplantı tarihini AK Parti'ye seçimde avantaj sağlayacak şekilde belirlediği iddiaları üzerine İstanbul Valiliği bir açıklama yaptı. Söz konusu iddialar yürütülen seçim sürecini manipüle etme amacından öte bir anlam taşımamaktadır deniliyor. 10 günlük yasa süre hatırlatılıyor öte yandan. Üsküdar Belediyesi'nin CHP'li 4 meclis üyesi de bu süreçte partisinden istifa etti. Görüldüğü gibi AK Parti'ye katıldı. AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı'nda yeni meclis üyeleri için rozet takma programı düzenlendi. Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine 5 Ağustos'ta biliyorsunuz başkan vekili seçimi yapılmış CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçilmişti. AK Parti sürece itiraz etmiş idi. Yarın yine seçim yapılacak. Evet, öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk davasına bakalım. Aylık tutukluluk incelemesi kapsamında iki sanığın tahliyesine karar verildi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada bir kısım tutuklu sanıklara ve avukatlarına aylık tutukluluk incelemesi kapsamında tahliye talepleri için söz verildi. Aranın ardından devam edilen duruşmada mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Ali Rıza Akyüz ile reklamcı Serkan Öztürk'ün tahliyesine karar verdi. Diğer 51 sanığınsa tutukluluğun devamına hükmedildi. Duruşma pazartesi gününe ertelendi. Devam ediyoruz efendim. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bir haftada iki kez CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir tokalaşma yaşadı malumunuz. Bu durum bazı isimlerin eleştirilerine neden oldu. O eleştirilere yanıt yine Özgür Özel'den geldi. Kılıçdaroğlu'nun elini havada bırakamazdım ancak siyasi bir anlam taşımıyor diyor Özgür Özel.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla tokalaşmasıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Görüntülerin siyasi anlam taşımadığını belirtti. Kılıçdaroğlu'na kırgınlığını bir kez daha dile getirdi.
2: Bu hafta iki kez tokalaşma oldu. Birisi cenaze töreninde, diğeri de adli yıl açılışında. O cenazede siyasi gerilimi yansıtmak cenaze sahiplerine saygısızlıktır. Diğerinde Kemal Bey beni gördü ve bana yaklaştı. Eli havada bırakmak tabiatıma uygun bir şey değil. Kemal Bey'e tarif edemeyeceğim kadar kırgın ve küskünüm. Bana değil Türkiye'ye kötülük yaptı. Gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmamış. Memlekete bu yapılanı ömrüm boyunca ne ben affedeceğim ne arkadaşlarım affedecek.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Sözcü TV'de açıklamalarda bulundu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Çerçeve yasa oylamasında partisinin aldığı tutumu değerlendirdi.
2: Devletin bütün organları gelip meclise bilgi verdi. Bu kanun çıktığı takdirde terör örgütünün silah bırakacağı,

0: Suriye'de YPG'nin Suriye ordusuna katılarak varlığını bitireceği söylendi. Devlet yönetimine talip bir parti bu kadar bilgilendirmeden sonra buna sadece iktidarda AK Parti var, AK Parti oyunudur diye bakamaz. Biz doğru bir hattan baktık. Bu ihtimali Türkiye'ye ıskalattıramayız.
1: Özel'in bir diğer gündemi ise Cumhurbaşkanlığı seçimleriydi. Kendimle ilgili bir Cumhurbaşkanlığı adaylığı hevesim asla yok. Açık farkla kazanan bir başka aday adaylığı kabul ediyor ya da o aday etrafında muhalefet birleşebiliyorsa bu iktidarı değiştirecek kişiyi aday yapacağız dedi. Özel, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmasını da değerlendirdi. Burada kayıkçı kavgası olur. Dosyaları bakıyormuş gibi yaparlar. Burada o dosyada bir şey yokmuş deyip üstünü kaparlar açıklaması yaptı.
2: Evet, saatimiz 9'a çeyrek var ve tabii ki Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel bizimle beraber. Hem bugün hem hafta sonunun havasını değerlendirecek. Hüseyin, neler anlatacaksın acaba? Öncelikle hoş geldin.
3: Hoş buldum, tabii. Günaydın herkese. Eylül ayı sıcak başlayacaktı. Böyle bir beklentimiz vardı. Hı-hı. Ama bakalım kimine daha da sıcak Ege'ye özel.
2: Söz sende.
3: Teşekkür ederim. Hava durumuna hoş geldiniz. Eylül ayının yaz mevsimine katılmasına alıştık. Geçtiğimiz yıllarda da çok fazla soğuk ve yağışlı bir hava yaşamamıştık Eylül'ün başlarında özellikle. Ama şimdi daha da sıcak ve bir yaz havasından pek farkı olmayan bir 7 gün geçirmeyi bekliyoruz. Hava tahminlerine sıcaklık haritasıyla başlayalım. Şu anki durumu gösteriyor. Batı Avrupa, bakın geçtiğimiz yayınlarda da sizlere söylüyordum. Avrupa'daki tarihi yaz bitmedi, sürecek. Eylül ayının ilk haftası da orada çok sıcak geçecek diye. İspanya'dan itibaren Fransa, Almanya çevresi, İngiltere'ye kadar mevsim normallerinden şu 5-6 derece, hatta yerine göre 8 derece daha sıcak havayı simgeliyor. 21-22 derece olan şu alanlarda şu anda 30-32 derece sıcaklık. Türkiye'de ise daha sarı renkler, yani mevsim normallerine yakın renkleri yaşıyoruz. Bu animasyon oynayınca göreceğiz. Gelecek günlerde sıcaklık bizi biraz sıkıştırıyor. Özellikle bu Bulgaristan, Yunanistan ve Marmara bölgesi, Ege gibi şu alanı batıdan gelen sıcak hava biraz tekrar Temmuz ortası değerlerine yükseltiyor efendim. Pazar, pazartesi, salı çok sıcak geçebilir. Mesela İstanbul'da 32 derece olmasını bekliyoruz sıcaklığın pazar ve pazartesi, ama Edirne çevresinde 36-37 dereceler ve kıyı Ege'de, Akdeniz sahillerinde de 37-38 dereceler var. Bunlar Doğu Anadolu'da bu sıcaklıklar azalacak gelecek hafta. Batı ile Doğu arasında büyük bir sıcaklık farkı olacaktır. 22-23 derece olurken mesela Erzurum, Erzincan 25 derece olurken batıda 38-39 dereceler kaydedebileceğiz. Yıl içerisinde aynı gün böyle sıcaklık farklarının olduğu bir döneme geldik. Animasyon oynamadı ama ben size 5 günlük yağış tahminine geçerek gelecek günlerde yağış var mı en azından Türkiye'de onu göstereyim. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağıyor. Yani fazla bir yağış kıyılarda yok ama iç kesimlerinde biraz kuvvetli. Özellikle Artvin'den itibaren sınırlarımızın dışına kadar çıkarken yağışı görüyoruz. Bu yağışlar özellikle pazartesi, salı, çarşamba, gelecek hafta daha ısrarcı. Bu cumartesi, pazarı Samsun'dan Trabzon'a güneşli geçirebileceğiz. Bölgede uzun süredir bulutluluk ve kapalılık vardı. Güneş yere temas etmiyordu. Bu hafta sonu biraz daha güneşli Doğu Karadeniz. İç Anadolu'da da Ankara ve çevresinde hava açık, yeni yağış görüntüsü yok. Başkentte de kuraklık sürüyor. Yani barajlardaki su bitmedi ama yere de yağmur değmedi. Ağaçlara, bitkilere, toprağa. İşte bu yağmursuzluk hali sürüyor. Eylül ayından belki Ekim ayına kadar uzanabilir bizim aradığımız yağışları görebilmemiz. Batıda İstanbul ve çevresi, özellikle İzmir ve çevresine kadar biraz rüzgarlı bir hafta sonu geçirecek şu Kuzey Ege'de. Cumartesi ve pazar. Geçtiğimiz haftalardaki kadar sert bir fırtına beklemiyoruz ama deniz yine biraz dalgalı olabilir. Denizlerdeki haberler bugünlerde iyi gelmiyor bize. Biz de dikkat edelim diyoruz o yüzden. Hafta sonu dışarıda deniz üzerinde bir işiniz varsa cumartesi öğlen ve pazar öğlen İstanbul'dan Marmara Denizi'nde dahil olmak üzere Çanakkale, Gelibolu, Balıkesir arasında rüzgar kuvvetleniyor. Saatteki süratlik 40 kilometreyi bulabilir. Zaman zaman kısa süreli hamleleri 70-80 kilometrelere çıkabilir. Denizin üzerinde olacaksanız biraz konforsuz, yani dalgalı bir hafta sonu geçirebilirsiniz. Ancak denizin kıyısında, yani deniz tatili yapmak amaçlı buralarda bulunacaksanız da öğlen saatleri olan o rüzgar çok da rahatsız etmez. Hava güneşlice, parçalı bulutlu güneşli. Deniz suyu sıcaklıkları da bu tarihlerde Marmara'da 28 dereceye kadar çıktı. Hani Akdeniz'de 33-34 dereceye kadar çıktı. Çok daha sıcak güneydeki sular. Ama Kuzey Ege'de ve Marmara'da da şu tarihlerde okullar da hala kapalıyken deniz tat verir efendim. Ancak rüzgara dikkat diyoruz. Denizin üzerinde açılacak tekneler için daha tehlikeli, riskli olabilir. İki gün, bu iki gün rüzgar. Sıcaklık haritasında son kez şunu göstereceğim. Gelecek

0: Günlerde Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'daki o büyük sıcaklar biraz olsun kırılıyor. 38-40 derecelerde hala aslında Güneydoğu ve Doğu'daki şehirlerde 32-35 derecelerde. 22-25 dereceye kadar Doğu Anadolu düşüyor. 30-32 derecelere de Güneydoğu Anadolu düşüyor. Basra kökenli sıcakların etkisindeydik uzun süredir. Ancak artık sonbahar rüzgarları yavaş yavaş bu durumu değiştirmeye başlayacak. Gelecek hafta Pazartesiden itibaren bir sonraki pazartesiye kadar şöyle bir bakınca uzun vadeli tahminlere güney bölgelerdeki yaz modu sürüyor. Yani yeni bir soğuk hava yok. Ancak 12 Eylül, 13 Eylül yani tam okullar açılmadan 2 gün önceki o 2 güne dikkat diyoruz. Bir soru işareti şiddetli hava olayları ihtimali göstermeye başladı modellerimiz. Özellikle Marmara'da 12-13 Eylül daha var o günlere. Ben takip edip sizlere güncellenirse aktaracağım ama şimdiden bir hatırlatmak istedim o tarihleri.
1: Hüseyin Öztel çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Güzel bir cuma, iyi bir hafta sizlere sonu de bizi bekliyor olsun. Hepimizin. Görüşmek üzere. Evet, Hüseyin Öztel'i uğurluyoruz. Bir son dakika gelişmesi var. Hemen detayları alalım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Lihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme var. Kurişlerin 5 şirketine el koyma kararı verildi. Emre Aytekin telefon attığımızda. Emre.
2: Evet, Murat Güloğlu, MASAK tarafından bu şirketlere ilişkin bir inceleme yapıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla yer alan İrfan Yılmaz adına kayıtlı şirketler üzerinden şüpheli işlemler gerçekleştirildi, tespit edildi ve bu tespitlerin ardından da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 5 şirkete el koyma kararı verdi. Bu kapsamda da soruşturma kapsamında da el konulan şirket sayısı 55'e yükseldi. Aynı zamanda şüpheli İrfan Yılmaz hakkında ise suç örgütüne üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına, dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından da bir gözaltı kararı verildi. Burada bir parantez açmak istiyorum. Şüpheli İrfan Yılmaz hakkında şöyle ki, geçtiğimiz günlerde Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan operasyonlar kapsamında şüpheli İrfan Yılmaz'ın şirketinde 206 kilogram altın ele geçirilmişti. Kamuoyunda da yine haberlere yansımıştı. Bu şekilde şirketinde Hilmi Tuna Kuruş'a ait 206 kilogram altın ele geçirilmişti. Bir kez daha ifade edelim. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İrfan Yılmaz'a ait 5 şirkete el koyma kararı verildi. Yine şüpheli İrfan Yılmaz hakkında da bir gözaltı kararı verildi.
1: Emre Aytekin bizimle paylaştı. Gördüğünüz gibi Kuriş'lerin 5 şirketine el konulmuş durumda diyelim. Devam edelim haberlerimize. Efendim, Adana'dayız. Biber salçası için yoğun mesai başladı. Görüyorsunuz sizler de, özenle temizlenip çekilen biberler damlarda kurutuluyor, salçaya dönüştürülüyor. İzleyelim. Daha sonra bir küçük ara. Saat başında beraberiz tabii ki.
3: Biberler toplandı. Tek tek temizlenip makinelerde çekildi. Sıra damda kurutma mesaisine geldi.
4: Damda kurutuyoruz. Aşağıda çektiriyoruz. Tertemiz. Üzerine dibindirik örtüyoruz. Karıştıra karıştıra kurutuyoruz.
3: Adana'da evlerde salça için çalışmalar başladı. Biberlerini alanlar bir araya gelip imece usulü işe koyuldu.
4: Hem zor hem alışılmış, her sene beklenen bir şey. Zamanı geldiğinde duramıyoruz, yapıyoruz ister istemez.
3: Yüzlerce kilo biber kavurucu sıcakta saatlerce temizleniyor. Zorlu mesai ise türkülerle keyifli hale geliyor.
5: Geldi kaderimi, elimle çizdim, çizdim ama kardeş.
3: Temizlenen biberler makinelerde çekiliyor. Ardından da damlarda özel olarak hazırlanan alanlarda Adana güneşine bırakılıyor. Günlerce karıştırıldıktan sonra ise sofraya geliyor.
4: 210 kilo aldım. 30-35 kiloya yaklaşık biber çıkar. Kilosu 400-450 arası gidiyor. Biz kendi ailemizin içinde isteyene veriyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3 bin orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

Evet, haber yolculuğumuz sürüyor. 4 Eylül Cuma sabahındayız. Hatırlatalım bir kez daha. Saatimiz 9'a birkaç dakika var. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Önemli noktalardan canlı bağlantılarımız var. Özellikle bu bölümde ilkine başlayalım. İstanbul Sultanbeyli'deki DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı maalesef, biliyorsunuz. Saldırgansa etkisiz hale getirildi. Bir vatandaş da yaralı. Detaylar için Dilara Civele'ye dönüyoruz ve bize anlatıyor Dilara. Öncelikle günaydın. Neler oldu, neler yaşandı? Gün boyunca neler olacak? Söz sende.

0: Günaydın diyerek başlayalım biz de sözlerimize. Biz şu an kameraman arkadaşım Emre Altun'la birlikte Sultanbeyli Otogarı'ndayız. Dün gece saatlerinde Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından DAEŞ'li bir şüpheliye yönelik, DAEŞ'li olduğu değerlendirilen şüpheliye yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon aslında bu soruşturma bir süredir devam ediyordu. Çalışmalar yürütülüyordu polis ekiplerince. Sultanbeyli'de bir adres tespit edildi. Ardından da adrese yönelik bir operasyon gerçekleştirildi dün akşam. Şüpheli de dün akşam operasyonu fark ettiği anda Sultanbeyli Otogarı'na kaçmak yönelerek Sultanbeyli Otogarı'na geldi. Şu anda da ekranınıza geliyor, çok kalabalık burası. Akşam da yine bu kadar olmasa da kalabalıkta oldukça vatandaşların yoğun olduğu bir noktaydı. Şüpheli polis ekiplerinin takibince buraya kadar geliyor ve duruş saatine uymayarak en son bu noktada araçtan iniyor. Biz de sizlere çatışmanın yaşandığı noktayı gösterelim tam olarak. Araçtan inen 21 yaşındaki Berkan Ç, DAEŞ'li olduğu belirlenen şüpheli. Tam bu noktada polis ekiplerine ateş açıyor. Emre Altun'da ekranlarınıza geçiriyorum. Mermi delikleri duvarlarda ve bölgede oldukça çok, hem yerde izleri var hem de bölgede duvarlarda mermi delikleri yaşanıyor. Çünkü Berkan Ç, 21 yaşındaki Berkan Ç, DAEŞ'li şüpheli, polis ekiplerimize maalesef ki karşı ateş açıyor ve polis ekipleri de karşılık vererek Berkan Ç ile bir çatışma haline giriliyor. O sırada da burada bazı vatandaşlar var. Otogar demiştim burası. Gece saatlerindeki sefer yoğunluğunda bazı vatandaşlar oluyor. Onlardan biri de maalesef ki bir vatandaşımız da yaralanmış durumda. Berkan Ç, 21 yaşında, bir süredir hakkında çalışmalar yürütüyordu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri. Kendisinin ülkemizde maalesef ki büyük bir terör eylemi planladığı tespit edilen şüpheliye yönelik bir operasyondu dün akşam. Çatışma aslında tam bu noktada gerçekleşti. Berkan Ç, gösterdiğimiz mermi deliklerinin olduğu ilk noktadan buraya kaçarak ilerledi. Şüpheli polis ekiplerinin müdahalesiyle birlikte etkisiz hale getirildi, ancak otogarın büyük bir bölümünü silahlı çatışmayla kaçarak ilerledi. Ve ilerlediğimiz tam şu noktada, ilerideki köşe noktada polis ekiplerinin, dediğim gibi otogar burası ve çok da yoğun bir, şu an saatleri sabah sefer saatlerinin yoğun olduğu bir saatteyiz. Polis ekiplerinin karşı ateşiyle birlikte Berkan Ç tam bu önümüzdeki noktada etkisiz hale getirildi. Aynı zamanda da bir vatandaşımız bu çatışma esnasında yaralandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri, aynı zamanda asayiş koordineli yürütülen operasyonda son nokta Sultanbeyli Otogarı oldu. Sultanbeyli Otogarı'nda polis ekiplerine tekrardan ateş açan 21 yaşındaki DAEŞ şüphelisi Berkan Ç, polis ekipleriyle çatışarak bu noktada etkisiz hale getirildi. Çatışma esnasında da bir vatandaşımız yaralandı maalesef ki. Vatandaşımızın sağlık durumunu ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. Ancak buradaki görgü tanıklarının anlattığına göre hemen acilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bölgede çok fazla kurşun delikleri ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların izleri var şu anda. 21 yaşındaki Berkan Ç, DAEŞ şüphelisi olduğu tespit edildi. Ülkemizde büyük bir terör saldırısı yapmayı planladığı tespit edilen şüpheli dün akşam burada Sultanbeyli Otogarı'nda etkisiz hale getirildi ve polisle çatışmaya girdiği noktada da etkisiz hale getirildi.
1: Dilara Cevelek, çok teşekkür ediyoruz. Habertürk olay yerinden aktardı. Gördüğünüz gibi DAEŞ operasyonu MİT ve emniyetin işbirliğinde gerçekleşti. Bir kez daha ifade edelim ve Dilara anlattı bize olan biteni. Efendim geçelim, Silivri'ye doğru ilerleyelim. Çünkü evet, bir gemi faciası maalesef gündeme damgasını vurmuş idi. İşte o kazanın soruşturması da sürüyor. Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasından notlara bakacağız. Bu kazaya ilişkin soruşturma kapsamında Alsu gemisindeki bilirkişi incelemesi bitti biliyorsunuz. Ön raporda çıktı. Raporda dikkat çeken tespitler yer alıyor. Geminin iki kaptanı da tutuklandı. Yeni detaylar için yeniden Silivri'deyiz ve Elif Yavuz bize anlatacak son detayları. Elif.
2: Murat Güloğlu, 2 Eylül günü gece saat 3.12 civarında bir kaza meydana geldi Silivri açıklarında. Tuğberk İmamoğlu ile Alsu gemisinin çatışması sonucunda Tuğberk İmamoğlu gemisi battı. Geminin içerisinde 10 mürettebat bulunuyordu. O günden bugüne kadar mürettebatı arama çalışmaları halen devam ediyor. Tabii gündemde büyük bir etki uyandı.

0: Andırdı. 10 kişinin arama çalışmaları devam ederken kazanın yaşandığı andan itibaren ilk etapta çıkan belirlemelere göre bazı tabii yorumlar yapılıyordu. Özellikle Alsu gemisinin kendi rotasından çıkarak Tuğberk İmamoğlu gemisinin rotasına girdiği ifade ediliyordu. Ancak dün önemli bir rapor çıktı. Ön bilirkişi raporu ortaya çıktı ki bu rapor biz bir ihmal var mı diye konuşurken karşılıklı olarak ihmaller zinciri olduğunu gösterdi. Keza bu ön bilirkişi kişi raporu olmasına rağmen ortaya çıkan detaylar oldukça çarpıcı. Bunlar neler peki? Esas olarak kazanın esas nedeniyle bir başlamak istiyorum. Çünkü burada raporda çift taraflı köprü üstü disiplinsizliği, vardiya standartlarının tamamen terk edilmesi ve durumsal farkındalık kaybı olarak özetlendi raporda. Her iki geminin de hataların olduğu ifade ediliyor. Şimdi kameraman arkadaşım Mertcan Öztürk'ten ben rica edeceğim. Hemen arkamda Alsu gemisi var. Geminin hasar almadığını görüyoruz. Çünkü bu kaza T tipi kaza dediğimiz kazalardan biriydi. Denizde en çok karşılaşılan kazalardan birisi. Halen Silivri açıklarında duruyor. Dün sabah saatlerinde bilirkişiler buraya geldi. Öğleden sonraki saatlere kadar da gemide incelemeleri devam etti. Geminin içerisinde mürettebatta muhafaza altındaydı ki kaptanlardan görüşleri alındı. Gemideki incelemeler yapıldı. Daha sonra ekip ayrıldıktan sonra 6 kişi savcılığa sevk oldu. Bu 6 kişiden 3'ü kaptan, 3'ü de gemi personeliydi. Gemide 3 kaptan bulunuyor Murat Güloğlu. 1. ve 3. kaptan tutuklandı. Neden? Çünkü belirlemelere göre çift 04 vardiyasında Murat Evcimen isimli kaptan yer alıyordu. Ancak burada bir detay var ki 3. kaptan o vardiyaya ilk kez başlamıştı. Kazadan bir gün önce geminin mürettebatına katılmıştı ve o vardiyada onun ilk seyriydi. Ve Murat Evcimen'in tutuklanan kaptanın tecrübesiz olduğu ve o vardiya saatleri arasında gemiyi henüz tanımayan, gemideki teçhizatı henüz tam olarak bilmeyen bir kişinin o vardiyada bulunmasının tedbirsizlik olduğu ifade edildi. Öte yandan Tuğberk İmamoğlu gemisinin hatasına gelelim. Tuğberk İmamoğlu gemisinin de AIS cihazı kapalıydı. Günlerdir konuşurken özellikle AIS cihazları üzerinden konuşuluyordu. AIS cihazlarını bir GPS olarak düşünebiliriz. İz düşümleri, gemilerin ilerleyişleri, yani bu grafikler olduğu zaman gemilerin bir çizgi halinde ilerlediğini görüyoruz. O cihazı açık olduğunda diğer gemilerde rota üzerinde, güzergah üzerinde, seyrettikleri yer üzerinde hangi gemiler olduğunu görebiliyordum. Ancak Tuğberk İmamoğlu gemisinin AIS cihazının tamamen kapalı, bozuk ya da manuel olarak elle kapatılmış olabileceği, bu yüzden de AIS cihazının kapalı olması nedeniyle Tuğberk İmamoğlu'nun hayalet gemi modunda olduğu belirtildi. Bu da Alsu gemisinin kaptanının gemiyi fark edememesine sebep oldu. Gemiyi fark edemediği için artık iki gemi birbirine yaklaştığı anda 1.8 mil kala Alsu gemisi fark ediyor. Ki Alsu gemisinde sadece 3. kaptan köprü üstünde gözcülük yapacak veya dümene bakacak, tam bir gözcülük faaliyeti gerçekleştirecek personellerin olmamayışı ve yine Tuğberk İmamoğlu gemisinde de benzer olabilir ama Tuğberk İmamoğlu gemisi battığı için köprü üstünde birileri var mıydı henüz tespit edilemedi ama Alsu gemisinde kimse yoktu. Bu yüzden gemiyi fark edemediği için iki gemi birbirine yaklaşmaya başladığı anda Tuğberk İmamoğlu'nun kaptanının da iskeleden manevra alması gerekirken 0.5 mil kala sancak, yani sola kırmasıyla, bir anda yanlış manevra yapmasıyla kazanın fiziken başlamasına sebep olundu ve daha sonra eğer bu noktada acil tornistan veya motorlar stop edilseydi belki de bu kaza bu kadar ağır olmayabilirdi, hatta kaza olmayabilirdi ifadesi de yer aldı bilirkişi raporunda. Ancak maalesef böyle bir çarpışma meydana geldi denizde Marmara açıklarında ve Tuğberk İmamoğlu gemisi 4.200 ton ağırlığıyla yaklaşık 11 dakika içerisinde sulara gömüldü. 10 mürettebat kayboldu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 4 gemi, 1 İHA, 1 helikopter ve 1 uçakla arama çalışmaları devam ediyor. Konuya ilişkin de 1. kaptan ve 3. kaptan tutuklandı Murat Güloğlu.
1: Elif Yavuz, çok teşekkür ediyoruz. Yeni bilgilerle bizimle oldu. Yine bu saat diliminde de Habertürk ekranlarında gün boyu yeni gelişmeleri aktaracak Emine Yavuz. Bakıldığı zaman, Elif Yavuz affedersiniz ki, bakıldığı zaman bilirkişi raporunu okudukça kan donduran detaylar var. Yeniden ihmaller zincirinin batırdığını bu gemiyi hep beraber görmekteyiz. İhmal, tedbirsizlik, sorumsuzluk.

0: Yani ne ararsanız var maalesef. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidelim, Girne'ye gidelim. 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı'nda meydana gelen gemi kazası sonrasında yürütülen arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Dün açıklandı, böylelikle toplam can kaybı ona yükselmiş durumda. 18 kişi için de arama çalışmaları bugün de devam ediyor. Son gelişmeler için hemen Girne'ye dönüyoruz. Emine Derya bizimle beraber. Neler anlatacaksın Emine? Söz sende.
1: Murat Güloğlu, Girne'de 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından artık arama kurtarma çalışmalarında 5 günü geride bıraktık. Bugün 6. gündeyiz ve çalışmalara hem gece hem gündüz ara vermeden 7 deniz aracı, 11 helikopterle devam ediliyor. Aralarında işte bu deniz araçlarının tabii ki TCG Işın ve TCG Alemdar gemilerimizde bulunuyor. Zaten her iki geminin arama çalışmalarına katılmasıyla birlikte bu çalışmaların seyri değişti, onu söyleyelim. Önce İsmail Kurt'a ait olduğu belirlenen bir erkek bedeni çıkartıldı sulardan, sudan naaş çıkartıldı. Dün akşam saatlerinde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel'le Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı yardımcımız, bir ortak basın açıklaması yapmışlardı ve Cevdet Yılmaz orada bir cansız bedene daha ulaşıldığını duyurdu. Kimliği henüz tespit edilemedi ama bir kadın bedenine ait olduğu değerlendiriliyor. Ancak dediğim gibi henüz resmi kaynaklardan kimliğinin kim olduğuna dair bir açıklama yapılmadı. Şimdi bugün neler olacak, neler bekliyoruz? Bir kere dün Başbakan akşam saatleri gerçekleştirdiği aile ziyaretinde şöyle söyledi: enkazın altında başka bedenler de görüntüledik. Ondan dolayı da şunu düşünüyoruz: bugün aslında yine arama kurtarma çalışmaları devam ediyorken yeni naaşlara da ulaşılabilir. Bu arada İsmail Kurt'un bugün öğle ezanına, öğle namazına müteakipte cenaze töreni düzenlenecek. Şimdi Ahmet Korkmaz'la birlikte olayın ilk saatlerinden itibaren Girne'deyiz. Çalışmaları takip ediyoruz. İstiyorum ki yayından, kameradan şöyle ayrılayım. Siz de hali hazırda devam eden çalışmaları bir yandan ekranlarınıza getirelim. Dün bazı yeni gelişmeler yaşandı bu arada. Özellikle hukuki açıdan. Şimdi normalde 9 zanlı tutuklu bulunuyordu. Dün Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldılar ve 9 şüpheli için 8 gün daha ek tutukluluk kararı verildi. Ve bir bilirkişi raporu ortaya çıktı. Çarpıcı noktalar var. Bilirkişi raporunda şöyle söylüyor: önemli, mürettebatın hiçbir belgesi ve eğitiminin olmadığı ifade ediliyor. Aynı zamanda kamu görevlilerinin de herhangi bir ihmali olup olmadığı araştırılacak. Ayrıca kaptanın ehliyet süresinin ardından, bitmesinin ardından mesleğe 10 yıl ara verdiği, daha sonra da Türkiye'den ehliyetini alması zor olduğu için gidip Honduras'tan ehliyetini aldığı ifade edilmiş. Dünden evvelsi gün akşam saatlerinde bir de Kıbrıs siyasetini etkileyebilecek bazı gelişmeler yaşanmıştı. Onları da hatırlatmak istiyorum. Şimdi Başbakan Üstel şöyle söylemişti: sorumlular kim olursa olsun hesap verecek. Ardından da Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın görevden alındığını duyurdu. Erhan Arıklı bakan olmasının yanı sıra aynı zamanda Kıbrıs hükümeti, biliyorsunuz, 3 partili bir koalisyondan oluşan hükümet. İşte o 3 partiden bir tanesinin, yani Yeniden Doğuş Partisi'nin genel başkanı Arıklı görevden alındı. Yaklaşık 2 saat kadar sonra kendisi partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısında hükümetten ayrıldıklarını duyurdu. Yani koalisyon ortaklarından bir tanesi koalisyondan çekildi. Bu da uzun vadede, çünkü 90 gün sonra ülkede seçimler var, hem yerel hem genel, bu seçimleri etkileyebilir. Önümüzdeki dönemde bununla ilgili de gelişmeler konuşabiliriz. Ama şu an en önemli mesele işte 10 insanımız hayatını kaybetti. 18 insanımız hala Girne'nin o derin sularında aranıyor. Bir an önce o insanlara ulaşmak. İşte bugün gözümüz kulağımız yine resmi kaynaklardan gelecek açıklamada. Bakalım nasıl gelişmeler olacak? Yeni naaşlara ulaşılabilecek mi? Takip ediyoruz.
0: Emine Derya, çok teşekkür ediyoruz. Yine gün boyu Habertürk ekranlarında bizimle olacak Emine Derya. Yeni gelişmelerle beraber hem Silivri'den hem de Girne'den detayları paylaştık. Yine arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Silivri'de 10 mürettebat aranıyor. Diğer taraftan da işte 18 kişi kayıp ve aranmakta. Ve işte detaylar zaten yine kan donduran...

0: bir şekilde aktardı Emine Derya. Az evvel Silivri'ye dair hangi cümleleri kurduysak buraya da kurabiliriz. Yine ihmal, tedbirsizlik, sorumsuzluk ne ararsanız var maalesef. Efendim, bir başka yayın noktasına gidelim. Hadise farklı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun soruşturmasında gözaltına alınan doktor adliyeye sevk edilecek. Detaylar için Arzu Kaya'ya dönelim. Son detayları aktarsın bize Arzu. Evet Arzu.
1: Murat Güloğlu, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada ilk kez gözaltı kararı verildi aslında. Biz de o soruşturmayı takiben Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tam da önünde bulunuyoruz. Kim gözaltına alındı? Eski doktoru Nurettin Demirkol gözaltına alındı. Peki hangi suçlamayla? Yalan tanıklık suçlamasıyla. Peki bu noktaya nasıl gelindi? İlk olarak ihbarı kim yaptı bilmiyorum demişti. Tam 10 yıl öncesine götüreceğim sizi. 10 yıl önce eski bakanım vefat ettiği sırada 155'e bir ihbar yapılmıştı. Bu ihbarda bir şüpheli ölüm olmadığı, bir vefat durumunun gerçekleştiği ve olay yerine gelinmesi noktasında 155'e bir çağrı yapılıyor. Ancak dakikalar geçtikten sonra ölümün şüpheli olduğu, hakimin savcının olay yerine gelmesi gerektiği söyleniyor. Yani bir çelişki var aslında ve bu ihbarı yapanın da eski Ulaştırma Bakanı'nın doktoru Nurettin Demirkol olduğu ortaya çıktı. Ve bu kapsamda da yalan tanıklık beyanı noktasında da şüpheli olarak gözaltına alındı. Şimdi emniyette işlemleri devam ediyor. Emniyetteki işlemlerin ardından hemen arkamızda bulunan Bakırköy Adalet Sarayı'na getirilecek ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu kapsamında da ifadesi alınacak. Peki bu noktaya nasıl geldik biz? 10 yıl önce gerçekleşmiş bir vefattan bahsediyoruz. Tam 10 yıl geçti ve sonrasında ailesi ve yakınları ölümün şüpheli bulunduğunu söyledi. Fethi kabir işlemi uygulandı. Ardından şüpheli ölüm bulguları raporlara geçti. Tabii Adli Tıp Kurumu'ndan kesin ölüm nedenine ilişkin bir rapor bekleniyor. Ancak dediğimiz gibi doktorunun Nurettin Demirkol'un geçtiğimiz ay verdiği bir ifade de ortaya çıktı. Bu ifadede tanık olarak ifadesi alınmıştı. İhbarı kim yaptı, 155'e kim haber verdi bilmiyorum demişti. Ancak 155 kayıtları ortaya çıktı ki soruşturma kapsamında ihbarı kendisi yapmıştı ve şüpheli ölüm noktasında da çelişkili beyanları vardı. İşte bu çelişkiden hemen hareketle yalan tanıklık noktasında şüpheli olarak gözaltına alındı ve bu kapsamda da eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında ilk gözaltı kararı verildi ve doktor şu dakikaları itibariyle emniyette işlemleri devam ediyor. Emniyette işlemlerinin tamamlanmasının hemen ardından da Bakırköy Adliyesi'ne getirilecek. İfadesi önemli ve kritik olacak. Biz de gün boyu gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Arzu Kaya, çok teşekkür ediyoruz. Gün boyunca da Habertürk ekranlarında yeni gelişmeleri aktaracak Arzu Kaya. Evet, önemli noktalardan, sıcak noktalardan yeni gelişmeleri paylaştı arkadaşlarımız gördüğünüz üzere ve saatimiz 9.18'i gösterirken gün başlıyor'a devam edelim neyle? Ünlü şarkıcı Güllü, biliyorsunuz o pencereden düştü mü itildi mi, soru bu. Ve bu sorunun yanıtı bekleniyorken yepyeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Güllü'yü kızının ittiğini iddia eden Sultan Nur Ulu'nun o anları canlandırdığı görüntülere bakalım şimdi.
2: Güllü'yü kızının pencereden ittiğini söyledi. Olay onun anlatımıyla farklı bir noktaya taşındı. Sultan Nur Ulu gördüğünü iddia ettiği korkunç sahneyi canlandırdı. Savcılık dosyasındaki görüntüler ortaya çıktı. Şarkıcı Güllü 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter hazırlanan iddianamede bir numaralı sanık olarak yer aldı. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Tuğyan Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu ise iddianamede ikinci sanık olarak yer aldı. Hakkında yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar hapsi istendi.
3: Herkes tamam mı?
2: Tuğyan Gülter arkadaşının itirafının ardından tutuklanmıştı. Sultan Nur Ulu Güllü'yü kızının ittiğini iddia etti. O anları da savcının odasında canlandırdı. Canlandırmaya göre Tuğyan Güllü'yü dizlerinin hemen üstünden kavramıştı. Bacaklarını kaldırıp pencereden attı. Kayıt altına alınan o anlar dava dosyasına girdi. Gözler şimdi Tuğyan Gülter'in hakim karşısına çıkacağı tarihte.
0: Evet, yakın zamanda aydınlatılacak elbette bu şüphe.

0: Ölüm de bir kez daha rahmet dileyelim Güllü'ye. Ve Gülistan 9 soruşturmasına geçelim. Çünkü yeni tutuklamalar söz konusu. Eski jandarma komutanı yardımcısı ve eşi de tutuklandı Gülistan 9 soruşturması kapsamında. Bu iki şüphelinin Gülistan'ın son görüldüğü viyadükten aynı dakikalarda geçtiği ve bu sırada tutuklu eski vali Sonel'in eşini aradıkları belirlendi. Savcı şüphelilerin Gülistan'ı araca aldıkları iddiasını kendilerine sordu. Bakın iki şüpheli ne yanıt verdi.
1: Gülistan bu viyadükte son görüldüğünde saat 12.25'ti. 2 dakika sonra viyadükten eski jandarma komutanı yardımcısı ve eşi geçti. Yine saniyeler sonra telefonda kritik bir isimle görüştüler. Gözaltına alınan eski komutan yardımcısı ve eşi haklarındaki iddialara savcı karşısında yanıt verdi. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma sürüyor. 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli arasında eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Kahraman da var. Savcı Gülistan'ın son görüldüğü Sarı Saltuk Viyadüğü'nden çiftin araçla geçtiğini tespit etti. Bu geçiş Gülistan'ın son görüntüsünden 2 dakika sonra kayda geçti. Saniyeler sonra da Burçin Kahraman tutuklu eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'i aradı. Burçin Kahraman ifadesinde arama kaydı için teşekkür etmek için aradım. Kötü bir tesadüften ibaret dedi. Ancak savcı bu şüpheli hareketliliğin tesadüf olma ihtimalini son derece düşük olarak değerlendirdi. Eski jandarma komutan yardımcısı Gülistan'ı aracına mı almıştı? Savcı şüphelilere bu soruyu yöneltti.
2: Eşim ve kızlarımla hiçbir yerde durmadan Pertek Vapur İskelesi'ne gittik. Biz Gülistan Doku'yu arabamıza almadık. Böyle bir eyleme asla katılmayız.
1: İlk soruşturma sürecinde viyadükten geçen 200 kişi dinlenmişti. Kahraman çiftinin de oradan geçtiği biliniyordu ama ifadeleri alınmamıştı. Savcılık bu durumu bilinçli, planlı ve organize bir delil karartma faaliyeti olarak değerlendirdi. Komutan yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Kahraman sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.
0: Peki bir gazete haberine geçelim. Yine bir ölüm haberi ve ölüm nedenine ilişkin olarak buyurunuz. Bir detay Akşam gazetesinden okuyoruz. Ölüm nedeni propofol deniyor. Adli tıp raporu tamamlandı. Kimin? Evet, İzmir'de doktor Özlem Gültekin'in ölümüne ilişkin adli tıp raporu tamamlandı. Anestezide kullanılan propofol maddesine bağlı zehirlenerek öldüğü belirlendi deniliyor. İzmir'de kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Özlem Gültekin 48 yaşında idi. 14 Ağustos'ta kliniğinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Haber spikeri Erhan Çelik'le boşanma aşamasında olduğu bilinen bir çocuk annesi Gültekin'in ölümü şüpheli bulunmuş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Gültekin'in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunda dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı deniyor ki okuyalım o ayrıntıyı. Raporda Gültekin'in anestezide kullanılan propofol yani bilinçli düzeyinin azalması ve hafıza yetersizliğiyle sonuçlanan kısa etkili bir ilaç olarak anımsanıyor. Bu maddeye bağlı zehirlenme sonucu hayatını kaybettiği ifade edilmiş. İncelemelerde genç doktorun kanında yüksek miktarda propofol tespit edilirken aynı maddeyi iç organları ve mide içerisinde de rastlandı. Gültekin'in otopsi incelemelerinde alkol ve uçucu madde bulgusu ise rastlanmadığı bildirildi. Erhan Çelik, eşinin anestezide kullanılan uyuşturucu ilaçlara bağımlı olduğunu ileri sürmüş idi. Adli Tıp Kurumu raporunun tamamlanmasının ardından seyir nereye doğru ilerleyecek onu da hep beraber göreceğiz. Bir kez de Allah'tan rahmet dileyelim bir çocuk annesine. Peki efendim devam ediyoruz. Saatimiz 9.23'ü gösterirken bir yangından söz edeceğiz. İstanbul'dayız, Esenyurt'tayız. Bir sitenin otoparkında başladı yangın. Tabii ki büyük bir paniğe de neden oldu. Duman tüm binayı sarınca çok sayıda kişi evlerinde mahsur kaldı. Bir hayli fazla araç da yandı.
1: Yangın otoparkta başladı. Dumanı tüm binayı sardı. Evlerinde mahsur kalanlar kurtarılmayı bekledi.
3: Yangından dolayı çocuğuyla beraber diğer tarafına geçmişler. Alevlerde yanmamak için.
1: İstanbul Esenyurt'ta bir sitenin otoparkında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen yangının dumanı da binanın içine yayıldı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Önce otoparktaki yangın söndürüldü. Ardından da evlerinde mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başladı. O sırada bir aile dumandan etkilenmemiş.

0: için pencereden dışarı çıktı.
1: Yangından dolayı çocuğuyla beraber diğer tarafına geçmişler. Alevlerde yanmamak için.
0: Ekipler itfaiye merdiveniyle aileyi kurtardı. Dumandan etkilenen 42 kişi tahliye edildi. 27 kişi hastaneye kaldırıldı. Otoparktaki bazı araçlar yandı. Olaydan önce iki çocuğun ellerinde kartonlarla otoparka girdiği görüldü. Yangının nasıl çıktığı araştırılıyor.
2: Evet, yangın nasıl çıktı soru bu. Sonrasında yaşananları hep beraber gördük ve buyurunuz bir haber başlığı: El Nino çok güçlü geliyor şeklinde. Son dönemlerde çokça fazla duyuyoruz El Nino'yu. Bakalım detayları haberde Milliyet'ten okuyoruz efendim. Birleşmiş Milletler El Nino hava olayının bu yılın sonuna doğru zirve yapacağını, Şubat'a kadar süreceği ve dünyayı ekonomi dahil sarsacağı uyarısında özellikle bulundu denilmiş efendim. Birleşmiş Milletler'in raporu bu. El Nino hava olayının önümüzdeki aylarda çok güçlü bir seviyeye ulaşmasının beklendiğini ve Şubat ayına kadar, 2027 Şubat ayına kadar devam etmesinin kesin olduğu bildirildi. Bu yılın sonuna doğru zirveye çıkacak. Ancak iklim üzerindeki etkileri 2027 yılına kadar da hissedilecek deniyor El Nino için. Zira El Nino iyice yerleşti ve önümüzdeki aylarda şiddetlenerek çok güçlü bir olaya dönüşecek. Etkileri önemli. Sel, kuraklık ve aşırı sıcaklık risklerine yol açabilir. Birleşmiş Milletleri Genel Sekreteri efendim Guterres de El Nino gözlerimizin önünde devasa boyutlara ulaşıyor. Bilim şüpheye yer bırakmıyor. Gezegen bilinmeyen sulara girdi ve bu sular giderek ısınıyor. Dolayısıyla deniz yüzeyi sıcaklıkları yükseliyor. Küresel sıcaklıklar tırmanmaya devam ediyor ve dünya aşırı hava olaylarının tehlike bölgesinde yer alıyor demiş ve bir taraftan bu yarışı mutlak suretle kazanmak zorundayız şeklindeki ifade dikkat çekici. Tabii aklı hemen Nepal'in Tibet sınırındaki o hadise, buzul çökmesiyle meydana gelen devasa sel ve toprak kaymalarına yel açtı. Akıllara bu geliyor elbette. Dolayısıyla El Nino'nun etkisinin olduğu ifade edilmiş, ekonomilere de ağır darbe vuracağı ve özellikle kimi yerlerde kasırgayla şiddetini göstereceği de ifade ediliyor efendim. El Nino, yani ez cümle, çok güçlü geliyormuş dünyanın dört bir yanında hissedilir derecede. Aman Allah ülkemizi korusun diyelim El Nino'dan. Geçelim piyasalardaki duruma. Evet efendim, yeni güne bakalım. Cuma gününe, haftanın bu son iş gününe piyasalar nasıl merhaba diyor. Borsa İstanbul 100 endeksiyle başlıyoruz. 14.000'in altına indi maalesef. 13.932 puandan güne başlıyor. Dolardaki artış da kuruş kuruş kendini göstermekte. 48 lira 44 kuruşa geldi gözünü, anladığımız kadarıyla 50 liraya dikmiş durumda dolar. Peki euroya bakalım. Euro'da da küçük de olsa bir düşüş var. 56 lira 33 kuruş, 1.16 ve 1.17 seviyesine doğru ilerliyor euro dolar paritesi. Faize bakalım hemen, 39.55 puanda. Altının onsunda küçük de olsa bir aşağı yönlü ivme söz konusu. 4.470 dolar. Ancak Brent petrol yükselişte maalesef, zaten akaryakıta gelen zamları da görmekteyiz. 95-96 seviye, dolar seviyesinde 100 dolara doğru ilerler mi? Şimdi soru bu yeniden. ABD ham petrolü de 91-92 dolar seviyesinde. Altına bakalım. Gram altın yükselişte 7000'e doğru ilerliyor. 6.958 lira. Çeyrek altın 11.376 lirayken, yarım altın 22.752, tam altın ise 45.369 puandan güne başlıyor efendim. Tabii kapalı çarşıda durum biraz daha farklı olabilir. Bugün son iş günü. Bakalım piyasalarda rakam daha nasıl değişecek ya da değişmeyecek. Bütün bunları göreceğiz. Özellikle yatırımcısına bol kazançlar diyelim ve devam edelim. Dün önemli bir gündü. Veriler açıklandı işte. Ağustos enflasyon rakamlarından söz ediyorum. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında %31.51, yurt içi üretici fiyatlarında da %27.95 olarak kayıtlara geçti. Mevsimsel gıda avantajı ve giyim indirimleri Ağustos'ta manşet enflasyonu %1.8'de tuttu. tuttu, fren görevi gördü diyebiliriz. Küresel fiyatlara bağlı olarak tabii.

0: akaryakıttaki özellikle aşırı pahalanma ulaştırmanın enflasyon üzerindeki baskısını yeniden sürdürdü ve eğitimdeki dönemsel yükselişte malum okullar açılıyor enflasyonu besledi diyebiliriz. Bu anlamda şöyle bir grafik hazırladık size, hemen bakalım özellikle 2026 enflasyon Ağustos enflasyon verilerini mercek altına yatıralım. Bir önceki aya göre değişim oranı özellikle 2024'te biraz daha fazlaydı, 2.47'lerdeydi. 2025'te bu düştü, 2026'da da bir önceki aya göre değişim oranı 1.84 seviyesine gelmiş durumda. Geçen yılın aynı ayına göre, yani Ağustos'a göre değişim oranına baktığımızda yine bir düşüş eğilimi söz konusu. 2024 maalesef ki acıların yaşandığı bir yıl oldu. Ekonomi anlamında 51.97 iken 2025'te geçen yılın Ağustos'una göre değişim oranı %32.95, bu yılsa 31.51 olmuş ve 12 aylık ortalamalara göre değişim yine 2024'te zirvede 64.91, 2025'te 39.62, 2026'da ise 31.79 olarak görülüyor. TÜFE'ye bakmak lazım yıllık değişim oranlarına. 2024'te 51.97 iken 2025 yılbaşında %42, 2026 yılbaşında %30.65 ve devam ediyor bu süreç azalarak şu anda 31.51 civarında yüzde olarak tabii TÜFE yıllık değişim oranları. Evet, göze çarpan tabii ki eğitim, özellikle Ağustos. Malum 10 gün sonra okullar açılacak. Dolayısıyla %53.44'lük bir artış söz konusu eğitimde. Ardından sağlık geliyor, o da %43.46, hiç de az değil. Tabii ki konut gideri bir hayli fazla, yaklaşık %40'larda. Ulaştırma, özellikle İran savaşı devam ediyor. Bir ay önce yaklaşık 70 dolar seviyelerine inmişti, ancak yeniden 100 dolara gözünü dikti Brent petrol. Dolayısıyla motorine gelen zam her kalemi etkiliyor. Ulaştırmada %35 civarında bir artış söz konusu. Ardından gıda ve alkolsüz içecekler %33'lerde yine. TÜFE, lokanta ve konaklama, alkollü içecekler ve tütün yaklaşık ortalama %31 oranında yıllık artışa sahip. Ardından bilgi iletişim, sigorta, finans, kişisel bakım mesela, mobilya artışı mesela %23.58 derken, eğlence ve kültür alanındaki artış %23.43, giyim ve ayakkabıya baktığımızda oradaki fiyatlardaki yıllık artışında %13.16 olduğunu görüyoruz ve 2026 Ağustos enflasyon verilerini işte bu şekilde toparlayabiliyoruz. Kaynağın da Türkiye İstatistik Kurumu olduğunu bir kez daha gösterelim. Yani işte gördüğünüz gibi akaryakıt zamları özellikle ulaştırmayı vurdu diyebiliriz. Ulaştırmayı bu şekilde vurunca da hep söylediğimiz gibi iğneden ipliğe, kağıttan bir türlü ürünlere zam elbette ki kapıda oluyor maalesef. Ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklamasıyla birlikte tabii ki kira tavan zam oranına da bakıyoruz. O da netleşti. Buna göre Eylül ayında ev ve iş yerleri kirasına en fazla, dikkat buyurunuz, en fazla %31.79 oranında zam yapılabilecek.
1: Ev ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı belli oldu. Bu ay kiralara %31.79'dan fazla zam yapılamayacak. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık bazda %1.84, yıllık %31.51 oldu. Kirada en fazla Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 12 aylık ortalama enflasyona göre zam yapılabiliyor. Buna göre Eylül'de yenilenecek kira kontratları için tavan zam oranı %31.79 olacak. Ev sahipleri Ağustos'ta 20 bin lira olan kiraya Eylül'de 6.358 lira zam yapabilecek. Yeni zamla birlikte 20 bin liralık kira Eylül ayında 26.358 liraya ulaşacak. Geçen ay kira tavan zam oranı %31.90 olmuştu.
0: Evet, bu yüzdenin üzerinde kira isteyen mülk sahipleri, ev sahipleri de var ise şayet duyuyoruz, biliyoruz. Hemen şikayetinizi gerçekleştirin diyelim. Buyurunuz efendim. Paradan konuşmaya devam edelim. Nefes gazetesinden bir haber. Taksi ücreti servisten ucuz diyor Nefes. Yeni eğitim yılında servis ücretleri 39 bin liradan başlıyor biliyorsunuz. Aylık 93 bin liraya kadar çıkabilmekte. 200 bin lira isteyen özel okullar da var elbette. Bunu

Vermek isteyen, veren veliler de söz konusu tabii ama İstanbul'da 6,5 kilometrelik güzergahta taksi parası servis ücretinden çok daha ucuza geliyormuş artık. Veliler de dertli, servisçiler de deniyor ve İstanbul'da yaklaşık 300 bin öğrenci servis kullanmakta. Bunu da not ediyoruz ama taksi ücreti özellikle kimi yerlerde servisten çok daha ucuzmuş. Veliler de herhalde bunu gündeme getireceklerdir kendi içlerinde. Yani toplu birleşerek bir taksi tutup okula çocuklarını niye göndermesinler? Olabilir bütün bunlar. Ama işte servisçiler ne der? O da ayrı bir mevzu. Efendim.

0: Asgari ücret tespit komisyonunun değişmesi için 50 yıldır hak iş mücadele ediyor. Çünkü yönetmeliğin özellikle komisyonun yapısında bir antidemokratik yapı var.
1: Asgari ücret tespit komisyonunda değişiklik çağrısını yineledi. Komisyonun yapısına dair önerilerini paylaştı.
0: Bütün işçileri temsilen asgari ücret tespit komisyonunda bulunan işçi temsilcisinin daha da güçlendirilmesi talebinde bulundu. Asgari ücret tespit komisyonunda hükümetimiz, devletimiz düzenleyici rol üstlenmeli. Taraf olmamalı. Asgari ücretle ilgili konu sadece asgari ücrettir deriz. Bu işçilerle işverenlerin arasında olması gereken bir mesele. Çünkü çalışanlar özel sektörde.
1: Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, sendika bakış açısıyla iş sağlığı ve güvenliği kapasitesinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi projesi programında konuştu. Vergi sisteminin değişmesine yönelik de çağrıda bulundu.
0: Bizim ülkemizde yeni işe giren stajyer bir işçiyle 5 çocuklu 30 yıl kıdemli bir işçi aynı vergi dilimine sahip. Diyoruz ki bunları değiştirelim. Aile yükümlülüklerine göre vergi oranlarını değiştirelim ya. Dünyada yapılıyorsa biz niye yapmıyoruz?
2: Bir bağlantımız var, hemen aktaralım. Adalet Bakanı Akın Gürlek efendim meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Ankara'ya dönüyoruz. Emre Aytekin karşımda. Emre, neler anlatacaksın?
3: Evet Murat Güloğlu, 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. İstanbul'da 12 Eylül 2022 tarihinden bu yana kayıp olan Zeynep Yıldırım'ın kaybolmasından önce en son olarak iletişimde olduğu belirlenen bir şüpheli tespit edildi. Bu şüphelinin başka bir cinayet soruşturması kapsamında tutuklu olduğu öğrenildi ve 1 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen yer gösterme işleminde bir kadın cesedi bulundu. Bu cesedin kimliği Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonrasında Fethi Dağlı hakkında yürütülen soruşturma kapsamında bu cinayeti işlediği tespit edildi Fethi Dağlı'nın ve bu şüpheli yeniden tutuklandı. Bir diğer adres ise faili meçhul cinayetin aydınlatı adres Mardin Nusaybin ilçesi. 2012 yılında İsmail Akın 10 yaşındaki kızı Elif Akın'ın öldürülmesine ilişkin bir dosya 14 yıl sonra yeniden ele alındı. Bu kapsamda şüphelinin beyanındaki çelişkiler, HTS kayıtları, daraltılmış baz çalışmaları ve yeniden elde edilen bulgular sonucunda bu şüphelinin cinayetin işleyen şüphelilerden biri olduğu tespit edildi. 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 15 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanmasına ilişkin çalışmalar sürüyor. Son adres ise Manisa Akhisar oldu. 2016 yılında öldürülen Abdurrahman Aysu'nun cinayetine ilişkin dosya, soruşturma dosyası yeniden ele alındı ve bu kapsamda da olayın failleri ve suçun gizlenmesinde rol aldığı değerlendirilen şüpheliler tespit edildi. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Böylece bugün itibariyle de 3 faili meçhul cinayetle aydınlatılmış oldu. Bakan Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının kurulduğu günden bugüne kadar aydınlatılan dosya sayılarına ilişkin de bazı verileri paylaştı. Şöyle ki, yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda 40 dosyada 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayda aydınlatılmış olduğu ifadesini kullandı. Gürlek bu soruşturmalara ilişkin bir mesaj da paylaştı. Paylaşımında teknolojinin sunduğu tüm imkanlardan yararlanarak eski dosyalardaki her bir delili yeniden incelemeye, çelişkileri tek tek değerlendirmeye ve faili meçhul olayların üzerindeki karanlığı kaldırmaya devam edeceğiz dedi. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosya unutulmayacak, hiçbir faili meçhulün peşini bırakmayacağız diye de mesaj verdi. Bir kez daha ifade edelim. 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. 24 Nisan 2026 tarihinden bu yana ise 40 dosyada 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayda aydınlatılmış oldu.
2: Aytekin, çok teşekkür ediyoruz. Bu son dakika bilgisini Ankara'dan Emre

0: Aytekin bizimle paylaştı diyelim. Tabii ki gün boyunca yansımaları olacaktır. Habertürk ekranlarında izleyeceksiniz. Paradan devam edelim. Anlatıyorduk. İhracat %8,1 arttı Ağustos ayında. 23,5 milyar dolar oldu. İthalat rakamlarına da bakarız elbette. O da 10,5 civarında artmış durumda. Ticaret Bakanı Ömer Bolat son 12 aylık yani 1 yıllık ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını açıkladı.
1: Ağustos ayı itibariyle aylık ihracatımız yine bir rekor kırdı. Aylık Ağustos rekoru 23,5 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bu %8,1'lik bir artışa tekabül etmektedir. Üçüncü en yüksek aylık artış oranıdır.
2: Türkiye'nin ihracatı Ağustos'ta 25 milyar 623 milyon dolar, ithalat 28,7 milyar dolar oldu. Son bir yıllık ihracatta rekor kırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı.
1: İlk 8 ay Ağustos itibariyle 2026 yılında ihracatımızın sonucu ne? Yine şükürler olsun %4 artış ile 185 milyar dolara ulaştık. Yine Ağustos itibariyle son bir yıla bakalım 280,3 milyar dolara ulaştık. Bu da Cumhuriyet rekoru. İthalatta da Ağustos ayında 28,7 milyar dolarlık bir rakama ulaşıldı. Bu %10,5'luk bir artış oluyor.
2: Ağustos ayında dış ticaret açığı 5,2 milyar dolar. İhracatın ithalatı karşılama oranı %81,1 oldu. Sektörel bazda Ağustos'ta 27 sektörün 17'sinde ihracat arttı. En fazla ihracat artışı %174,7 ile mücevherde oldu. Mücevheri %40,4 ile yaş meyve sebze, %36 ile tütün ve %24,4 ile madencilik ürünleri takip etti. Ocak-Ağustos döneminde ihracatın en çok arttığı ülke 1,2 milyar dolarlık yükselişle Amerika Birleşik Devletleri oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin, İsviçre, Mısır ve Libya takip etti. Ocak-Ağustos dönemi ithalatında 3,5 milyar dolarlık artışla Çin ilk sırada yer aldı. Çin'i Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve Kazakistan izledi.
0: Peki ekonomideki bu gelişmelerden eğitim sürecine ilerleyelim efendim. Milliyet gazetesinden okuyoruz. Sınava VIP ya da VIP hazırlığı şeklinde bir ifade var. Liselere geçiş sistemi LGS ve yüksek öğretim kurumları sınavına yani YKS'ye girecek adayların hazırlıkları da başladı bir taraftan. Sınava hazırlık kurslarının ücretleri %51,39 oranında arttı deniliyor. Yarı yarıya neredeyse 100 bin liradan başlıyor kurs ücretleri. Butik eğitimlerde 1 milyon liraya, VIP kurslardaysa 1.7 milyon liraya kadar çıkabiliyormuş. Bu sınavlara hazırlık kursları, bir de okulu kazandıktan sonra okullara verilen ücretler var. Bütün bunlar da çocuklarımızın eğitimi için, gördüğünüz üzere efendim. Ve bir taraftan Yeni Şafak gazetesindeki habere geçelim. Gündemi biraz farklılaştırıyoruz. Ben Givrin Osviçi deniyor. Yeni Şafak gazetesinden aktarılıyor bu haber. İsrailli bakan Ben Giver efendim, görmektesiniz, provokasyonlarıyla ünlüdür kendisi. Onun paylaştığı Filistinli mahkumların sistematik biçimde aç bırakılmasını gösteren yapay zeka üretimi video, Nazi Almanyası'nın Auschwitz başta olmak üzere toplama ve imha kamplarını çağrıştırdığı video, İsrail'in soykırımcı yüzünün yeni delili olarak da kayda geçtiği deniyor. Terörist bakan olarak nitelendirilmiş Ben Giver Yeni Şafak gazetesinde, işte terörist bakandan Nazi videosu deniliyor. Yapay zeka ile yapılmış bu videoda iyi beslenmiş görünen Filistinliler daha sonra dağınık sakallı, aşırı zayıflamış ve perişan halde çıkıyor bu hapishaneden ve tepkilerin büyümesi üzerine videoyu silmek zorunda kaldı Ben Giver ve sert bir şekilde eleştirdi Amerikalı senatör efendim Ruben Gallego ve bu pisliği Amerika Birleşik Devletleri'ne sokmayın şeklinde bir de paylaşım gerçekleştirdi. Evet, gördüğünüz gibi Ekim ayının sonunda bir seçim var. Dolayısıyla kamuoyunu bir şekilde etkilemeye gayret gösteriyor Netanyahu'nun bakanları Ben Giver'da. İşte böylesi provokatör paylaşımlarla maalesef bayrağı elinde tutuyor. Umarız ki seçimlerden her biri gider de İsrail halkı bu isimleri seçmez de dünya çok daha güzel bir yer olur. Umarız ki. Efendim bu arada Amerika Birleşik Devletleri ordusu Doğu Pasifik'te kartellere yönelik operasyon yapıyor. ABD güçleri kartellerin kullandığı bir tekneyi bakın nasıl batırdı göreceğiz. ABD Güney Komutanlığı Ekvador hükümetiyle ortak bir operasyon yaptı. Doğu Pasifik'teki uluslararası sularda bulunan bir teknenin batırıldığı açıklandı. Ve teknenin Los Choneros karteli tarafından yakıt ikmal istasyonu olarak kullanıldığı da belirtiliyor. ABD askerleri Antonio savaş gemisinden tekneye çıkarma yaparak arama yaptı. Tekneden çıkarılan kişilerin güvenli bir şekilde Ekvador makamlarına teslim edildiği de ifade ediliyor. Tekne ise tamamen boşaltıldıktan sonra ABD güçleri tarafından batırıldı. ABD Güney Komutanlığı Komutanı Donovan, operasyonun kartellerin uyuşturucu kaçakçılığında kullandığı lojistik ağlarını çökertme çabalarının bir parçası olduğunu da söyledi. Evet, özellikle Amerika'dan haberleri vermeye devam edelim. Etnik temizlik için Trump'ı bekliyorlar şeklindeki bir haber başlığı dikkat çekici. Fotoğraf yine Karar gazetesinden. İsrail ne diyor? Gazze boşaltılsın, Filistinlileri komşu ülkeler alsın. Efendim İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz az önce Ben Giver gibi o da provokasyona açık bir bakan. Filistinlileri Gazze'den zorla çıkarma planı için Trump yönetiminin açık onayını aradıklarını açıkladı. Planın iptal edilmediğini yalnızca dondurulduğunu savunuyor bakan. Komşu ülkelerin mültecileri kabul etmesi için Washington'ın desteğinin şart olduğunu ifade ediyor. Bu da etnik temizlik için Trump'ı bekliyorlar başlığıyla duyurulmuş. Ekim'in sonunda İsrail'de, Kasım'ın başında Amerika'da seçimler var. Netanyahu ve Trump'ın biraz da geleceği bu seçimlere bağlı. O seçimlerden sonra işte buna onay verilir mi, verilmez mi hep beraber görürüz. Amerika Birleşik Devletleri demişken devam edelim. Yaşayan bir başkanın portresinin Amerikan para biriminde yani dolarda yer alması bir yüzyıl sonra ilk kez yaşandı. ABD darphanesi. Başkan Trump'ın portresinin yer aldığı bir dolarlık madeni paraları piyasaya sürdü.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde bağımsızlığın 250. yılına özel para tasarlandı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın portresi 1 dolarlık madeni paranın üzerine basıldı. Amerikan darphanesi, Başkan Trump'ın portresinin yer aldığı 1 dolarlık madeni paraları piyasaya sürdü. 1 dolarlık paranın bir yüzünün ortasında Trump'ın portresi yer alırken, üst kısmında Liberty yani özgürlük yazısı bulunuyor. Paranın alt kısmında ülkenin bağımsızlığının ilan edildiği yılı ve 250. yıl dönümünü simgeleyen 1776-2026 tarihleri yazıyor. Trump'ın portresinin sağında "Tanrı'ya güveniyoruz" yazısının yer aldığı madeni para piyasaya sürüldükten birkaç saat sonra tükendi. Altın renkli ancak içinde altın bulunmayan 1 dolarlık madeni paranın 25 adedi 61 dolardan, 100 adedi 154,5 dolardan satışa sunuldu. Yaşayan bir başkanın portresinin Amerikan para biriminde yer alması bir yüzyıl sonra ilk kez gerçekleşmiş oldu. Trump ülkenin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz'da da sosyal medya hesabında 100 dolarlık banknot paylaşmış. Banknotta hem kendi hem Hazine Bakanı Bessent'ın imzasının bulunduğu görülmüştü.
0: Efendim devam edelim. Bir gazete haberi Takvim gazetesinden net hain olarak aktarılıyor. Küresel platformlar Türkiye'den milyarlar alıp düşmanlık yapıyor denilmiş. Son olarak Netflix Türkiye'ye karşı iftira yarışına girişti. Son belgeselde Trump'ın Türkiye ziyaretini konu aldı ve ülkemizi güvensiz olarak gösterdi. Milyonlarca vatandaştan da hemen tepki yağdı şeklindeki ifadeler dikkat çekici. Evet, söz konusu belgesel NATO zirvesi sırasında yani henüz 2 ay önce ortaya çıkan bazı detayları belgeselleştiriyor. Öte yandan Google, Meta X ve Netflix gibi platformlar Türkiye'den sadece 2024'te yaklaşık 150 milyar lira reklam gelir etti deniyor ve Meta'ya da tepkilerin çığ gibi olduğu ifade edilmiş. Zehirli algoritmalara karşı Almanya ve Polonya'da ayağa kalktı. Türkiye'de de aileler bir an önce tedbir alınmasını bekliyor şeklindeki ifadeler oldukça önemli. Elbette ki etkisi olacaktır. Takvim gazetesinin bu haberi. Peki İspanya'dayız. Temmuz sonunda yaşanan bir göçmen krizi var idi ve gündemdeki yerini koruyor. Sanchez başbakan göçmen akınının arkasında yabancı bir ülke olduğuna dair kanıt olmadığını söyledi. Hükümetin göç politikalarını eleştiren binlerce kişi ise hükümeti protesto etti. İzliyoruz efendim. Böylelikle gün başlıyor da bitiriyoruz. Bizden hemen sonra Para Gündem'de Serap Belet karşınızda olacak. Gelişmeler gün boyu Habertürk ekranlarında. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
2: İspanya'da Temmuz ayı sonunda yaşanan göçmen krizinin yankıları sürüyor. Başbakan Pedro Sanchez olayın arkasında başka ülkelerin olduğuna dair bir kanıt olmadığını söyledi. Ülkede sokaklara çıkan binlerce kişi hükümetin krizi yönetim şeklini protesto etti. Başbakan Sanchez Ceuta'da yaşanan göçmen krizi hakkında meclise bilgi verdi. Polisin kriz hakkındaki kendiliğinden gelişen bir olay değil raporunu değerlendiren Sanchez, akının FAS tarafından organize edildiği iddialarını kabul etmedi.
3: Hiç kimse İspanyol hükümetine, İspanya'nın Ceuta kentine yönelik bu kitlesel göçün FAS'lı yetkililer tarafından planlandığı veya gerçekleştirildiğine dair somut bir kanıt sunmadı.
2: Sanchez, göçmen akımının arkasında Rusya, İsrail ya da FAS'la bağlantılı sosyal medya hesapları olduğuna dair iddialara ilişkin bir kanıt olmadığını da ifade etti. Hükümetin göçmen krizini yönetim biçimine yönelik protestolar da sürüyor. Binlerce İspanyol sokaktaydı. Muhalefetteki sağ ve aşırı sağ partilerin desteklediği gösteriler İspanya'da Ceuta gününde yapıldı. Binlerce protestocu başkent Madrid ve Ceuta başta olmak üzere birçok kentte sokağa çıktı. Hükümetin göç politikasını eleştirdi.
4: Olan şey FAS'ın bir işgaliydi ve buradaki hükümet hiçbir şey yapmadı ve yapmıyor. Bu yüzden dışarı çıkıp gösteri yapmalı ve Ceuta'yı desteklemeliyiz.
2: İspanya sahil güvenlik ekipleri Kanarya Adaları açıklarında bir göçmen botunu kurtardı. Botta bulunan 45 göçmen kurtarıldı. Aynı botta bulunan 5 göçmenin cenazeleri ise zorlu koşullar nedeniyle henüz alınamadı. Yardım kuruluşları Ağustos başında Gine'den ayrıldığı düşünülen bottaki ölü sayısının en az 80 olduğunu tahmin ediyor.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne yer yer yağmurlu 32 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Muğla 34 derece. Akdeniz'de de gökyüzü güneşli, Antalya 34, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 29, Kayseri 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yer yer yağmurlu 26, Van güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 37 derece.

0: İyi günlerdir. Eylül Cuma gününden merhaba Para Gündem'e hoş geldiniz. Ben Serap Belet. Bugün yapılan bir sıcak açıklamayla başlayalım. Adalet Bakanı Akın Gürlek 3 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını açıkladı. Ankara'dan Habertürk muhabiri Emre Aytekin şimdi karşımızda. Hangi cinayetler bunlar Emre, ayrıntıları aktarır mısın?
1: Serap Belet, bir kez daha biz de ifade etmiş olalım. 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı ve 23 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. İstanbul'da Zeynep Yıldırım dosyası ele alındı. 2022'den bu yana kayıp olan Zeynep Yıldırım'ın kaybolmadan önce son olarak Fetih Dağlı isimli bir şüpheliyle iletişime geçtiği tespit edildi. Bu şüphelinin başka bir cinayet soruşturmasında tutuklu olduğu tespit edildi ve 1 Eylül'de de bu şüphelinin sorgusu yapıldı ve burada itiraf etti. Şüpheli yer gösterme işleminde bulundu. Bu yer gösterme işlemi sonrasında da bir kadın cesedine rastlandı. Adli Tıp Kurumu bu ceset üzerinde incelemesini tamamladı ve cesedin Zeynep Yıldırım'a ait olduğu tespit edildi. Bu kapsamda da şüpheli Fetih Dağlı bu soruşturma kapsamında yeniden tutuklanmış oldu. Bir diğer adres ise Mardin Nusaybin. 14 yıllık cinayet aydınlatıldı. Burada da 2012 yılda İsmail Akın ile 10 yaşındaki kızı Elif Akın'ın öldürülmesine ilişkin dosya yeniden ele alındı. Çelişkili beyanlar, HTS kayıtları, daraltılmış baz çalışmaları ve yeni bulgular sonucunda şüpheliler tespit edildi. 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 15 şüpheli gözaltına alındı. Bir kişi ise firari durumda. Son adres ise Manisa Akhisar. 2016 yılındaki işlenen bir cinayet aydınlatıldı. Abdurrahman Aysun'un dosyasına ilişkin yeni çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda cinayetin failleri ile suçun gizlenmesinde rol aldığı değerlendirilen şüpheliler belirlendi. Manisa, Bursa ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi ve 7 şüpheli gözaltına alındı. Bakan Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının kurulduğu günden bugüne kadar yaptığı çalışmalara ilişkin de bilgi paylaştı. Toplam bilançoyu açıkladı. Bu kapsamda 46 maktul ve 7

0: yaralının bulunduğu 40 dosya aydınlatılmış oldu. Gürlek çalışmalara ilişkinde bir mesaj verdi. Teknolojinin sunduğu bütün imkanlardan yararlanarak eski dosyalardaki her bir delili yeniden incelemeye, çelişkileri tek tek değerlendirmeye ve faili meçhul olayların üzerindeki karanlığı kaldırmaya devam edeceğiz dedi. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyayı unutmayacak, hiçbir faili meçhulün peşini bırakmayacağız mesajını verdi. Bir kez daha ifade edelim. 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Bu kapsamda 23 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.
1: Emre Aytekin, teşekkür ediyoruz. Şimdi Girne'deki kaza sonrası son durumu canlı yayında öğreneceğiz. Çıkan ayrıntılarda gözaltına alınan ve tutuklanan gemi mürettebatının çalışanlarının ifadeleri, ikinci kaptanın ifadeleri o kadar can sıkıcı ki. Kaptan da bu arada Türkiye'den yenileyemeyince ehliyetini Honduras'tan 3500 dolara almış. Başka bir sürüne yazık ki sorumsuzluk çıkıyor altından. Sonuçlarını da işte böyle konuşuyoruz. Hala insanlar aranıyor. Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Tüm ayrıntılar Emine Derya'da.
2: Evet Serap Belet, Girne'deki kaza sonrası artık aramalar bugün 5. gününde. Düzeltiyorum, bugün aramalarda 6. gündeyiz. 5 günü geride bıraktık. Liman önünde ailelerin bekleyişi sürüyor. Bir yandan gece gündüz demeden arama çalışmaları devam ediyor. Aralarında TCG Anadolu ve TCG Alemdar'ında olduğu toplamda 7 deniz aracı ve 11 hava aracı ile birlikte çalışmalara devam ediliyor. Şimdi dediğim gibi hem gece çalışmalar devam etti hem artık saatler 10'u geçti. Yapılan son açıklamanın üzerinden de 12 saat geçti. Resmi açıklamanın üzerinden. Önümüzdeki saatlerde yeni naaşlara ulaşılabilir, yeni gelişmeler yaşanabilir ama şu anda son durum toplamda 18 insanımız hala kayıp. 2 kişinin naaşına ulaşıldı. Birinin İsmail Kurt'a ait olduğunu biliyoruz. Kendisinin bugün Lefkoşa'da öğle namazına mütakip bir cenaze namazı kılınacak. Ardından defnedilecek. İkinci dün çıkarılan naaşında bir kadına ait olduğu değerlendiriliyor. Şimdi şöyle yapalım. Ahmet Korkmaz size liman önündeki son durumu ekranlara getirsin. Dediğim gibi günlerdir artık arama kurtarma çalışmalarında 5 günü geride bıraktık. Bugün 6. gün ama buradaki işte aile yakınları, iş arkadaşları, zaman zaman Kıbrıslılar, Girneliler, çeşitli STK'lar da ziyaretlere gelip gidiyor. Burada bekleyişlerini sürdürüyorlar. Edindiğimiz bilgiye göre birazdan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı bir açıklama yapabilir. Bu arada düzelteyim, az önce TCG Anadolu dedim, dilim sürçtü. TCG Işın ve TCG Alemdar gemilerimiz şu anda arama çalışmalarına devam ediyor. Zaten onların gelmesiyle birlikte çalışmaların seyri değişti. Şimdi Serap Belet, dün mahkeme vardı. Toplamda 9 şüpheli tutuklu bulunuyordu. 8'i hakkında daha tutuklama kararı verildi ve mahkemede bazı detaylar ortaya çıktı. Örneğin gemi kaptanı ehliyetinin süresinin dolmasının ardından 10 yıl ara vermiş mesleğe ve ehliyeti Türkiye'de yenilemek, tekrar almak zor olduğu için Honduras'tan almış. Şimdi gelin haberde o bilirkişi raporuna ve mahkemede yaşanan diğer ayrıntılara bakalım.
3: Girne açıklarında batan yolcu gemisi hakkındaki soruşturma devam ediyor. Mahkemede konuşan bilirkişi, kaptanın geri dönmesi durumunda kazanın önlenebileceğini söyledi. Ayrıca kaptanın ehliyetini Honduras'tan aldığı tespit edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tutuklanan 9 zanlı Girne Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Gemi şirketinin direktörü, gemi kaptanı, ikinci kaptan, makinistler ve mürettebattan oluşan zanlılar yoğun güvenlik önlemleri altında mahkemeye getirildi. Duruşmada konuşan bir kişi kaptanın manevra yapmayıp geri dönmesi durumunda kazanın önlenebileceğini söyledi. Ayrıca ikinci kaptanın ifadesinde birinci kaptana çıkmayalım dediği bilgisi yer aldı. Ancak gemi kaptanının sefer öncesinde mevcut şartları değerlendirerek hareket etme kararı aldığı belirtildi. Gemi kaptanına ilişkin bir başka bilgi de kayıtlara geçti. Buna göre kaptan ehliyet süresinin dolmasının ardından mesleğe 10 yıl ara verdi. Daha sonra ehliyetini Türkiye'den değil, daha kolay olduğu için Honduras'tan aldı. Ayrıca mahkemede mürettebatın hiçbir belgesi ve eğitimi olmadığı

0: açıklandı. Kazada kamu görevlilerinin herhangi bir suçu olup olmadığının araştırılmasına karar verildi. Mahkemede kazada hayatını kaybeden 8 kişiye ait otopsi sonuçlarına ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Otopsilerde 8 kişinin ölüm nedeninin boğulma olarak belirlendiği aktarıldı. Polisin yürüttüğü soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Geminin sefer öncesindeki durumu, teknik özellikleri, geçmişte yapılan denetimler, sefer izinleri ve kaza sırasında mürettebatın yaptığı müdahaleler mercek altına alınıyor.
1: Batıyoruz.
0: 9 şüpheli tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme suçuyla yargılanıyor. Mahkeme şüpheliler için 8 günlük ek tutukluluk kararı verdi.
2: Zaten görüntüler çok şey anlatıyordu. İnsanlara insanları kimsenin yönlendirmemesi, can yeleklerinizi buradan alın bile denmemiş olması, yaşayanların ifadelerinden tabii söylüyorum bunu. Ortaya çıkan görüntüler göz göre göre yine insanların ölüme gittiğini gösteren veriler bunlar. Bakalım mahkeme sürecinde takip edeceğiz ama işte bunlar hiç yaşanmasa da bunların üzerine konuşmasak. Şimdi Dilara Civele'ye gideceğiz. Habertürk muhabiri İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'le bağlantılı olduğu ve Türkiye'de bir terör saldırısı planladığı değerlendirilen şüpheli yakalandı. Nedir bu operasyonun ayrıntıları Dilara?
3: Serap Belet, dün gece Sultanbeyli'de oldukça sıcak dakikalar yaşandı. Terör örgütü DAEŞ üyesi olduğu tespit edilen şüpheli Berkan Çay'a yönelik bir operasyon düzenledi. Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sultanbeyli'de izlemiştik. Sultanbeyli'de bir nokta belirlendi. Terör örgütü üyesi olduğu tahmin edilen Berkan Çay'ın ev adresi olduğu nokta belirlenmişti. Ancak Berkan Çay polis ekiplerinin kendisine bir operasyon düzenlediğini fark ederek aracıyla birlikte şu anda bulunduğumuz Sultanbeyli otogarına geldi ve polis ekipleri de onu takibindeydi. Aynı zamanda otogarda da gece seferleri olduğu için bazı kişiler vardı. Yolcular bekliyordu sefer saatlerini. Berkan Çay otogara geldiğinde aracından inerek polis ekiplerine karşı saldırıda bulundu ve ateş açtı. Biz de sizlerin ekranlarınıza getirelim. Duvarda ve bazı yerlerde kurşun delikleri bulunuyor. Şimdi dikkatinizi çekmek isterim. Bu kurşun deliği olay yeri inceleme ekipleri tarafından turuncu renkle ifade edilmiş, çerçeveye alınmış. Çünkü bunlar Berkan Çay'ın polis ekiplerine yönelik sıktığı nokta. İlk bu noktadan inerek ilerliyor ve Berkan Çay polis ekiplerine yönelik bir karşı ateş açıyor. Polis ekipleri de karşı ateş geldiği zaman Berkan Çay tarafından kendisine karşı ateşle karşılık veriyor. Ve o sırada da burada yolcular var, seferlerini bekleyen otobüs şoförleri var. Birçok ekip var ve Berkan Çay tam az önce gösterdiğimiz noktadan kurşunlarıyla ilerleyerek bu karşıdaki yolu kaçarak ilerliyor. Bu sırada da polis ekipleriyle çatışmaya devam ediyor. Olay yerinde birçok fazla kurşun deliği izi var. Berkan Çay'a ilerideki şu noktayı da gösterelim. Tam bu ilerideki noktada polis ekipleri tarafından yaralı halde ilk önce etkisiz hale getiriliyor. Berkan Çay tam bu ileride karşımızda bulunan otobüsün arkasından sekerek ilerleyerek tam şu karşı noktada etkisiz hale getiriliyor ve bu etkisiz hale getirildiğinde de ele geçiriliyor. Berkan Çay için önemli bir operasyon gerçekleştirildi. 21 yaşındaki DAEŞ üyesi Berkan Çay neden bu kadar önemli bir organizasyon diyorum? Çünkü ülkemizde önemli bir terör örgütü operasyonu eylemi gerçekleştirmesi beklenen kişiydi. Böyle bir planı olduğu tespit edilmişti. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda. Şöyle bir toparlayacak olursak, Berkan Çay dün akşam saatlerinde kendisine yönelik düzenlenen operasyonu fark etti ve Sultanbeyli Otogarı'na burada bulunan kişilerin arasına aracıyla geldi ve burada polis ekiplerine karşı bir tekrardan ateş açtı ve bu çatışma sırasında da burada bulunan yolculardan bir yaralandı. Berkan Çay de terörist DAEŞ şüphelisi Berkan Çay de bu noktada ele geçirildi. Bir vatandaş da bir yolcu da burada yaralı bir halde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şöyle de bir toparlayacak olursak Berkan Çay tam bu noktada etkisiz hale getirilerek polis ekipleri tarafından ele geçirildi.
2: Dilara Civele'ye çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bugün eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ifade verecek hakkında bir soruşturma başlatıldı bugün. Şüpheli sıfatıyla öğleden sonra ifade vermeye savcılığa gitmesi bekleniyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatmıştı. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde Melih Gökçek ve ailesinin Almanya'da 30 bin euro sermaye ile şirket kurduğu öne sürüldü. Şirketin baş

0: Başlangıçta çalışanı ve ticari faaliyeti bulunmamasına rağmen hesabına Türkiye'den milyonlarca lira para gönderildiği iddiası var. Milyonlarca euro, hatta euroluk AVM ve gayrimenkul alımı girişiminde bulunulduğu da yine öne sürüldü. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde gazeteci Murat Arel tanık sıfatıyla ifade verdi. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca sürdürülen soruşturmada Melih Gökçek de ifadeye çağrıldı. Bugün saat 16'da Ankara Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısına şüpheli sıfatıyla Gökçek ifade verecek. Ve dün yeni açılan bir soruşturma haberi aldık. Feshedilen Gelecek Partisi'nin genel başkanı ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı hakaret suçundan soruşturma başlatıldı. Geçmişte yaptığı bir konuşma kaydı üzerine. Soruşturmaya dair ayrıntıları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı paylaştı. Savcılık Ahmet Davutoğlu'nun sosyal medyada dolaşıma sokulan geçmişte yaptığı konuşmasının görüntülerini incelemeye aldı. Sert eleştiriler ve ifadeler vardı iktidara yönelik burada. Cumhurbaşkanı'na yönelik yapılan incelemede söz konusu ifadelerin Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirildi ve soruşturmanın mevzuat hükümleri çerçevesinde sürdüğü belirtildi. Ahmet Davutoğlu'nun pazartesi günü 7 Eylül'de ifade vermek için savcılığa gitmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği yenilenmesine karar verilen Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimiyle ilgili iddialar üzerine bir açıklama yaptı. Günlerdir çok konuşulan bir konu bu, biliyorsunuz. Başkan vekili seçildi. Ardından bu seçim iptal edildi. Buna itiraz geldi CHP tarafından. Sonra mahkeme bu itirazı reddetti. Şimdi yarın yapılacak seçimler öncesinde de 4 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçti. İstanbul Valiliği belediye başkan vekilini seçmek üzere Üsküdar Belediyesi'nin 5 Eylül'de toplanmasına karar vermişti. Bazı medya kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında valiliğin toplantı tarihini AK Parti'ye seçimde avantaj sağlayacak şekilde belirlediği iddiaları üzerine valilik bir açıklama yaptı. Söz konusu iddialar yürütülen seçim sürecini manipüle etme amacından öte bir anlam taşımamaktadır dedi valilik. 10 günlük yasal süreyi hatırlattı. Öte yandan Üsküdar Belediyesi'nin CHP'li 4 meclis üyesi partilerinden istifa etti ve AK Parti'ye katıldı. AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı'nda yeni meclis üyeleri için rozet takma programı düzenlendi. Görüntülerde ekranda tutuklanıp görevden uzaklaştırıldığı Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş. Onun yerine 5 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapıldı. CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçilmişti. AK Parti karara itiraz etmişti. Ardından anlattığımız mahkeme süreci yaşandı. Şimdi yeniden belediye başkan vekili seçimi yapılacak İstanbul Üsküdar'da. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun soruşturmasında gözaltına alınan doktoru adliyeye sevk edildi. Hemen Arzu Kaya'ya dönelim. Doktorla ilgili iddialar ne? Yeni bulgular mı var Arzu?
1: Evet, yalan tanıklık soruşturması kapsamında ifadesi alınacak. Bu suçlamayla ifadesi alınacak. Çünkü geçtiğimiz ay tanık olarak ifade verdiğinde ihbarı kim yaptı bilmiyorum demişti. Ancak bugüne gelecek olursak 155'i aradığı, yani eski bakanın vefat ettiği zamanda 155'i aradığı ve şüpheli ölüm ihbarında bulunduğu ortaya çıktı. Ve ifadedeki çelişkiler üzerine yalan tanıklık suçlamasıyla eski bakanın doktoru gözaltına alındı. Tabii soruşturma Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca titizlikle yürütülüyor. Öncelikle onu söyleyelim. Çünkü 10 yıl önce gerçekleşmiş bir vefattan bahsediyoruz. Ve ihbar üzerine, aslında ailenin şikayeti üzerine, yakınlarının şikayeti üzerine şüpheli ölüm noktasında bir soruşturma başlatıldı ve Fetika 1 kararı alındı. Geçtiğimiz günlerde de Fetika 1 işlemi tamamlandı ve aslında şüpheli ölüm bulgusu noktasında da soruşturma kapsamında tespitler yer aldı. Tabii soruşturma devam ederken de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifade alınması işlemleri devam ediliyor. Ancak şüpheli ölüme ilişkinde ilk gözaltı kararı verildiğinde söylemek lazım. Şimdi kim gözaltında? Eski doktoru Nurettin Demirkol. Kendisi ifadesinde, tanık olarak verdiği ifadesinde 155'i kimin aradığını bilmiyorum demişti. Ancak 155 kayıtları ortaya koydu ki ilk etapta vefat ettiği zaman eski bakan yer belirtiyor, konum belirtiyor. Bir ölüm olayı ortaya çıktığından bahsediyor.

0: Ancak dakikalar sonra 155'teki kayıtlarında şüpheli bir ölüm olduğunu söylüyor. Hakimin olay yerine gelmesi gerektiğini belirtiyor. Yani kendi ifadesinde de bir çelişki söz konusu. Ve bu yalan beyanlarının hemen akabinde soruşturma başlatıldı. Gözaltına alındı. Şu anda da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca işlemleri devam ediyor. Biz de takip ediyor olacağız.
1: Arzu Kaya'ya çok teşekkür ediyoruz. Evet, ilginç yeni bilgiler var bu soruşturmada da. Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda değişiklik yapılmasına yönelik tartışmaya dair konuştu. Komisyonda bulunan işçi temsilcisi daha da güçlendirilmeli, devletimiz düzenleyici rol üstlenmeli ve taraf olmamalı dedi. Vergi sisteminin değişmesine yönelik çağrıda bulundu.
2: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun değişmesi için 50 yıldır Hak İş mücadele ediyor. Çünkü yönetmeliğin, özellikle komisyonun yapısında bir antidemokratik yapı var.
3: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda değişiklik çağrısını yineledi. Komisyonun yapısına dair önerilerini paylaştı.
2: Bütün işçileri temsilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bulunan işçi temsilcisinin daha da güçlendirilmesi talebinde bulundu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda hükümetimiz, devletimiz düzenleyici rol üstlenmeli. Taraf olmamalı. Asgari ücretle ilgili konu sadece asgari ücrettir deriz. Bu işçilerle işverenlerin arasında olması gereken bir mesele. Çünkü çalışanlar özel sektörde.
3: Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, sendika bakış açısıyla iş sağlığı ve güvenliği kapasitesinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi projesi programında konuştu. Vergi sisteminin değişmesine yönelik de çağrıda bulundu.
2: Bizim ülkemizde yeni işe giren stajyer bir işçiyle 5 çocuklu 30 yıl kıdemli bir işçi aynı vergi dilimine sahip. Diyoruz ki bunları değiştirelim. Aile yükümlülüklerine göre vergi oranlarını değiştirelim ya. Dünyada yapılıyorsa biz niye yapmıyoruz?
1: Asgari ücret demişken ekonomiye geçelim ve önce piyasa ekranımıza bakalım. Konuğumuza merhaba demeden önce. Borsa İstanbul tekrar 14 bin puanın altında, 13.928 puanda bugün. Dolar 48.44, ibre yukarı yönlü. Euro da ibre aşağı yönlü ama o da biraz yükselmişti. 56.32 bu sabah. Euro dolar paritesi de 1.16'yı geçti. Faiz 39.55. Altının onsu dün yine biraz yükseldi altın. Bugün aşağı yönlü 4.467 dolar. Brent petrol yine 95 doların üzerinde, 95.82. ABD ham petrol 91.69 dolar. 90 doları geçti ABD ham petrol. Gram altın ne olmuş? Tekrar 7.000 liraya yaklaştı ki fiziki olarak zaten 7.000'i geçti. Dijitalde 6.953 lira. Çeyrek altın 11.366 lira. Yarım altın 22.732 lira. Tam altında 45.325 lira. Tabii dolarında altının onsu dışında gram altına etkisi biliyoruz. Dün de enflasyon verilerini paylaştık. Bu saatte açıklanmıştı sabah 10'da. Ağustos ayı enflasyonu 1.84 geldi. Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Emrehan Aktuğ şimdi konuğum. Onunla konuşacağız. Hoş geldiniz Emrehan Bey. Merhaba.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Şimdi bu arada duyuralım. Dün izleyicilerimize hatırlatmış ve uyarmıştık. Gece yarısından itibaren benzine ve motorine zam geldi. Bu varil fiyatlarının, benzinin yakıt fiyatlarının yükselmesi üzerine. Litre fiyatı motorinin 7.72 lira, 7 lira 72 kuruş arttı. Benzinin fiyatı da 2 lira 48 kuruş arttı. Son zamların ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 76 lira 92 kuruş, yani 77 lira olmuş. Motorinin litresi de 88.88, yani 89 lira olmuş. Dünkü veriler 1.84 Ağustos enflasyonu, işte bu son savaştaki tekrar bir gerilimin artması üzerine yaşanan bu petrol fiyatlarındaki artışa bakarak Eylül ve Ekim'de ne görüyorsunuz, ne bekliyorsunuz?
4: Eylül'de tekrardan enflasyondaki o artış hızının birazcık yavaşlamasını göreceğiz tabii ki de geçen yıla göre. Çünkü Ağustos'ta bunu gözlemlemiş olduk. Beklentilerin altında bir enflasyon geldi. 1.80'ler civarında geldi. 1.9 bekleniyordu. Çok ılımlı bir seviyede geldi diyebiliriz ama beklentilerin altında geldi. Evet. Eylül'de de bu azalışın devam etmesini bekliyoruz. Ama evet, savaştan gelen haberlerden dolayı Brent fiyatları tekrar 95'lere vardı. Bu da işte pompa fiyatlarına yansımaya başladı zaten şimdiden ve bunun devam etmesi bekleniyor. Çünkü gerilim ciddi arttı. Eğer bu olursa Eylül'de tekrardan enerji tarafından bir gol yeriz gibi duruyor. Ne yazık

0: Eylül bildiğiniz gibi aynı zamanda işte okulların açıldığı dönemsel olarak zaten enflasyonun yüksek geldiği bir dönem. Bundan dolayı üzerine bir de enerji enflasyonu vurursa Eylül beklentilerin üzerinde gelme ihtimaline gebe
1: bir duruyor. Beklentiler üzeri nedir Eylül için? Yani beklenti ne? Üzerinde derken yüzde kaç, bir yüzde verebilir misiniz bir aralık bize?
0: Şu an bu noktada vermek çok mümkün değil ama %2 civarında bekleniyor şimdilik. Ama daha 3 gün oldu. Fiyatlar toplanmaya devam ediyor. En az bir hafta sonra ancak daha sağlıklı tahminlerde bulunabileceğiz. Şu an %2 civarı gibi düşünebiliriz.
1: Yani 2 civarı, ya da 2,5 üzerinde bile olur diyor bazı ekonomistler. Bu evet. O görür mü? Geçen sene 3,23'tü Eylül ayında. Oradan hani geri çekilse de Ağustos'un 1,84'ünün ardından sizce 2,5'un altında gelebilir mi?
0: Yani 2-2,5 arası gelmesi olası duruyor şimdilik. Dediğim gibi daha henüz 3-4 gün olduğu için daha veriler toplanmaya devam ediyor. Kesin bir yorumda bulunmak çok kolay değil. Ama %3,2'lerden çok daha aşağıda olacağı kesin. Çünkü bu yıl genel olarak zaten tüm aylardaki enflasyon geçen yıla göre daha düşük seviyede geldi neredeyse. Eylül'de de benzer bir şekilde yine geçen yıla göre daha düşük bir seviye bekleriz. Ama bu noktada 2-2,5'lar şu an beklentiler dahilinde geniş bir bant var. 2,5'un üzeri bence kötü bir şok olur piyasalar için. Ki eğer bu enerji fiyatlarındaki bu gerilim devam ederse 2,5'un üzeri de açıkçası olası duruyor.
1: Şimdi az önceki haberde de Hakiş Genel Başkanı'nın asgari ücret komisyonu ile ilgili değerlendirmesini verdik. 2 yıldır artık yaz dönemlerinde ara zam yapılmıyor. Enflasyonda da ne yazık ki istenen seviyeye henüz ulaşılamadı. Yine %30 gibi bir oranla kapatacağız gibi görünüyor bu yılı da. O yüzden insanlar gerçekten zam dönemini bekliyorlar. Özellikle de asgari ücret ve ona yakın gelirle çalışan insanlar ve emekliler. Sizce de bu komisyonda farklı bir profil mi olmalı? İşçinin gerçekten masada eli zayıf diyor musunuz sizce? Buna ilişkin değerlendirmeniz ne olur? Asgari ücret komisyonuna ilişkin bir cümle alsak.
0: Yani burada tabii ki de yani asgari ücretin düşük olduğunu artık herkes kabul ediyor. Ama bir yandan da bu enflasyonu düşürmek için maaşlardaki o ciddi artışların yavaşlaması gerekiyordu. Bundan dolayı politika yapıcılar asgari ücretinde gösterge değerinin yüksek olduğunu bildiği için bunu artık beklentiler dahilinde güncellemeye başladı. 2027 yılında da açıkçası ben bunun benzer şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Yani işte önümüzdeki yıl için enflasyon beklentileri %20-25 civarında. İşte OVP açıklanacak, orada da bunu görmüş olacağız. Oradaki oran civarında bir güncellemeyi Ocak ayında görürüz gibi ben tahmin ediyorum. Evet, bu komisyonlarda daha üzeri bir oran tartışılacaktır.
1: Yani bu Ocak'ta da yine gerçekleşti, doğru, geçen yılda öyle olmuştu. Diyelim ki %29 ya da %30 böyle telaffuz edildiği için bu böyle bir oranda yıl sonu enflasyonu olsa dahi beklenen enflasyona göre bunun altında bir zam alacak çalışanlar diyorsunuz.
0: Aynen, bunu söylemeye çalıştım. %30 olması bu noktada zor gözüküyor. Beklenen enflasyona göre hareket edecekler.
1: Karşısında zaten çok yani 4 kişilik ailenin artırık sınırı en son 37 bin, 38 bine gelmişti. Daha bu hafta açıklandı. Asgari ücretle zaten araya neredeyse bir 10 bin lira fark, 8-9-10 bin lira küsuratları hatırlayamıyorum geldi. Hakikaten o zaman bir de onun üzerine gelecek yılın enflasyonuna göre zam insanlar için çok zorlayıcı olur.
0: Evet, bir de evet, normalde Temmuz'da bir güncelleme geliyordu. Bu yıl onu da evet. pas geçince dediğiniz gibi o gap, oradaki o aralık cidden açılmış oldu bu noktada. Aslında evet, Ocak'ta ciddi bir güncelleme gelmesi gerekiyor ama dediğimiz gibi yani bu dezenflasyon evet. sürecinin acılarından biri de bu. Ne yazık ki o noktada büyük ihtimal beklentilere göre bir güncelleme olacak.
1: İnşallah yine de beklentileri duyarak ve biraz daha farklı bir yol izlenir. Kim bilir, bakalım şimdi o süreçte de yeniden konuşacağız. Bu sonbaharı konuşuyorken Emrah Bey, Fed'in bu faiz artıracak, hayır artırmayacak dalgalanması da dalgalanmasından da altın etkilendi. Önce artıracak, sonra hayır artırmıyor, şimdi tekrar artıracak. Hem bu savaştaki değişim, yani gerilimin biraz tırmanması ve petrol verileri, hem de üzerine bir enflasyon, yani daha doğrusu bir faiz artışı gelirse Fed tarafından, bundan altın nasıl etkilenir? Değerli madenler, gümüş nasıl etkilenir? Buna da siz bir faiz artırımı bekliyor musunuz Fed'den bu sonbaharda? Öyle sorayım.
0: Ya burada altın fiyatı üzerindeki şu an etki doğrudan faiz fiyatlamaları üzerinden geliyor. Enerji bile değil. Direkt faiz fiyatlamaları üzerinden geliyor. Ve de işte dün guvernörlerden biri Chris Waller konuştu. Ve de işte faiz artışına dair olan o inanç, Eylül'deki faiz artış ihtimali düştü. O düştüğü için altında yukarı doğru bir hareket gördük dün. Dündeki, dün

0: Bunun etkisi.
1: Gördüğümüz yukarı yönlü hareketin sebebi buydu.
0: Evet.
1: O yüzden şu an Fed'in o faiz beklentileri altındaki kısa dönem hareketlilikleri kontrol ediyor diyebiliriz. Ben açıkçası Eylül'de artık bir faiz artışı beklemiyorum. Ama faiz artış ihtimali şu an piyasalarda %50 civarında. Yani %50 faiz artar, %50 sabit kalır gibi fiyatlıyor şu an piyasa. Ben açıkçası Eylül'de yani 2 hafta sonra Fed'in bir faiz artırımını beklemiyorum. Eğer bu faiz artırımı olmazsa, sabit tutarlarsa altında o yukarı yönlü hareketin devam edeceğini söyleyebiliriz açıkçası.
0: Şimdi 4500 doların altında altının onsu. Fakat yıl son tahminleri 5000 dolar civarında pek çok kişi tarafından dile getiriliyor. Çok da kısa zaman kalmış gibi geliyor bana. Siz de 5000 doları görür ya da geçer diyenlerden misiniz? Bir yıl sonu tahmini alabilir miyim sizden?
1: Yani burada bant vermek gerekiyor. Ben 4700-5000 civarı bekliyorum. Ben de yukarı yönlü hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Ama 5000'i kesin söylemek bu noktada zor. 4700-5000 civarında bir yıl sonu altın onsu görürüz gibi duruyor. Ama dediğim gibi yani önümüzde 3-4 aylık bir süreç var.
0: Doğru.
1: Burada Fed faizlerinden çok etkilenen bir altın fiyatından bahsediyoruz. O yüzden Fed'in nasıl hareket ettiği buradaki bu altın hareketini belirleyecektir.
0: Bir de kısacık altın için 2027, gümüş ve altın için 2027 öngörünüz nedir genel olarak?
1: 2027'de ben sınırlı bir artış bekliyorum. Yine artış bekliyorum. Çünkü benim orta uzun vadedeki öngörüm altına dair ve gümüşe dair yukarı yönlü konjonktürel değişikliklerden dolayı. 2027'de de yani 2026'nın sonunu 5000 bekliyorsak 2027'nin sonunda 5500 civarında bekliyoruz. %10'luk yukarı yönlü bir alan olduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum Doktor Emrehan Aksu. Sağ olun katkınız için. Çok teşekkürler. Evet, ekonomide veriler böyle. Enflasyonu gördük. Şimdi Eylül'ü bekliyoruz. Öğrenciler barınma ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar. Bugünlerde çok yoğun onların programı. Eğitim ihtiyaçları, çocukların defteri, kalemi, giysisi derken Eylül ayı bu anlamda kritik bir ay. Yargıtay çalışanların hizmet süresinin hesaplanmasına ilişkin dikkat çeken bir karar verdi. Yüksek Mahkeme, SGK kayıtlarına kaydedilmeyen çalışma sürelerinin tanık beyanlarıyla ispatlanabileceğine hükmetti. Önemli bu. Kayıt olmayan süreler tanık beyanlarıyla ispatlanabilir diyor Yargıtay. Akrabalık bağının da tek başına tanıklığı geçersiz kılmayacağını belirtti.
2: Tamam. Yargıtay sigortasız çalıştırılan işçilerin hizmet süresi hesaplamasında önemli bir karara imza attı. Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına kaydedilmeyen sürenin tanık beyanıyla ispatlanabileceğini belirtti. Tanığın akraba olması beyanını geçersiz kılmaz dedi. 1994 yılında bir üretim tesisinde işbaşı yapan bir işçi, 2017 yılında hastaneye gittiğinde sigortasının yatırılmadığını öğrendi. İşçi iş sözleşmesini feshederek işten ayrıldı ve iş mahkemesine başvurdu. Ücret bordrolarının asgari ücret üzerinden düzenlendiğini ve alacaklarının bulunduğunu ileri sürdü. Kıdem tazminatının yanı sıra fazla çalışma ücreti, ücret ve yıllık ücretli izin alacaklarının tahsilini talep etti. Ancak işveren tarafı ise davacının iddialarını reddetti. Çalışanın resmi bordrolar üzerinden sezonluk olarak çalıştığını savundu. İş mahkemesi toplanan deliller ve aynı iş yerinde çalışan tanık ifadeleri doğrultusunda işçinin kesintisiz olarak 23 yıl 2 ay çalıştığına hükmetti. Kıdem tazminatı ve diğer ücretlerin ödenmesine karar verdi. Dava istirafa taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi iş mahkemesinin kararını kaldırdı. Çalışma süresini 13 yıl 2 ay olarak hesapladı. Dosya temiz incelemesi için Yargıtay'a gitti. 9. Hukuk Dairesi istinafın kararını bozdu. Davacının akrabasının aynı iş yerindeki çalışma geçmişine dikkat çekti. Tek başına akrabalık bağının tanıklığı geçersiz kılmayacağını vurguladı.
0: Güllü'nün ölümü üzerine yürütülen soruşturmayı kızı hakkındaki iddiaları iddianameden biliyoruz. Bir farklı deliller de günden güne ortaya çıkıyor ve paylaşılıyor iddialarda. Pencereden düştü mü itildi mi sorusu. Bu sorunun yanıtı netleştirilmeye çalışırken bir görüntü ortaya çıktı. Güllü'yü kızının ittiğini iddia eden Sultan Nur'un o anları canlandırdığı görüntüler.
3: Güllü'yü kızının pencereden ittiğini söyledi. Olay onun anlatımıyla farklı bir noktaya taşındı. Sultan Nur Ulu gördüğünü iddia ettiği korkunç sahneyi canlandırdı. Savcılık dosyasındaki görüntüler ortaya çıktı. şarkıcı Güllü 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşen

0: ederek hayatını kaybetti. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter, hazırlanan iddianamede bir numaralı sanık olarak yer aldı. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Tuğyan Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu ise iddianamede ikinci sanık olarak yer aldı. Hakkında yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar hapsi istendi.
1: Herkes tamam mı?
0: Tuğyan Gülter, arkadaşının itirafının ardından tutuklanmıştı. Sultan Nur Ulu, güllüğü kızının ittiğini iddia etti. O anları da savcının odasında canlandırdı. Canlandırmaya göre Tuğyan, güllüğü dizlerinin hemen üstünden kavramıştı. Bacaklarını kaldırıp pencereden attı. Kayıt altına alınan o anlar dava dosyasına girdi. Gözler şimdi Tuğyan Gülter'in hakim karşısına çıkacağı tarihte.
2: Gülistan 9 soruşturmasında da eski jandarma komutanı yardımcısı ve eşi de tutuklandı son olarak. Bu iki şüphelinin Gülistan'ın son görüldüğü viyadükten aynı dakikalarda geçtiği ve bu sırada tutuklu eski vali Sonel'in eşini aradıkları belirlendi. Bunun üzerine savcı şüphelilerin Gülistan'ı orada araçlarına alıp almadığı soruldu. Ve bakın ne cevap verdiler.
3: Gülistan bu viyadükte son görüldüğünde saat 12.25'ti. 2 dakika sonra viyadükten eski jandarma komutanı yardımcısı ve eşi geçti. Yine saniyeler sonra telefonda kritik bir isimle görüştüler. Gözaltına alınan eski komutan yardımcısı ve eşi haklarındaki iddialara savcı karşısında yanıt verdi. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma sürüyor. 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli arasında eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Kahraman da var. Savcı, Gülistan'ın son görüldüğü sarı saltuk viyadüğünden çiftin araçla geçtiğini tespit etti. Bu geçiş Gülistan'ın son görüntüsünden 2 dakika sonra kayda geçti. Saniyeler sonra da Burçin Kahraman, tutuklu eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'i aradı. Burçin Kahraman ifadesinde arama kaydı için, teşekkür etmek için aradım, kötü bir tesadüften ibaret dedi. Ancak savcı bu şüpheli hareketliliğin tesadüf olma ihtimalini son derece düşük olarak değerlendirdi. Eski jandarma komutan yardımcısı Gülistan'ı aracına mı almıştı? Savcı şüphelilere bu soruyu yöneltti.
4: Eşim ve kızlarımla hiçbir yerde durmadan Pertek Vapur İskelesi'ne gittik. Biz Gülistan Doku'yu arabamıza almadık. Böyle bir eyleme asla katılmayız.
3: İlk soruşturma sürecinde viyadükten geçen 200 kişi dinlenmişti. Kahraman çiftinin de oradan geçtiği biliniyordu ama ifadeleri alınmamıştı. Savcılık bu durumu bilinçli, planlı ve organize bir delil karartma faaliyeti olarak değerlendirdi. Komutan yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Kahraman sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.
2: Başlarken para gündeme 3 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığı haberini vermiştik sizlere. İşte o cinayetlerden biri. 4 yıldır kayıp olarak aranan bir genç kız Zeynep öldürüldüğü kesinleşti. Evin kömürlüğünde yani kendisini öldüren kişinin tarif ettiği evin kömürlüğünde gömülü halde bulunan kemiklerin 17 yaşındaki genç kıza ait olduğu belirlendi. Yıllardır kızını arayan acılı baba konuştu.
5: Dört buçuk senedir aradım, sordum, bulamadım. O kadar yere gittim, mücadele ettim, bulamadım.
0: Kayıp kızı için çalmadığı kapı kalmadı. 17 yaşındaki Zeynep'ten yıllar sonra acı haber geldi. Korku evinde yapılan kazıda bulunan ceset ona ait çıktı.
5: Garip kızımın, güzel kızımın hakkını yerde bırakmayacağım ve kızımın en azından bir mezar olduğunu artık biliyorum.
0: Zeynep Yıldırım 2022'de rahatsızlandı, hastaneye gitti. Sonra babasıyla konuştu. Bu Sebahattin Yıldırım'ın kızıyla son konuşması oldu.
5: Yurttan sonra kız hastaneye gitti. Elindeki dolamadan sonra baba Taksim'e gideceğim, saç periyo alacağım. Bir gidiş o gidiş.
0: Kayıp genç kızın dosyası 4 yıl sonra yeniden açıldı. İncelenen telefon kayıtları katili ele verdi. Zeynep'in telefonundan gelen son sinyal Fethi Dağlı'nın evinden alındı. Dağlı Türkiye'nin tanıdığı bir isimdi. 2024 yılında iş arayan Erva Razi'ye Asar'ı öldürmüş, cesedini parçalara ayırarak Beylikdüzü'ndeki bir inşaata atmıştı. İfadesi alınan katil Zeynep'i de öldürdüğünü itiraf etti. Cesedi evin kömürlüğüne gömdüğünü söyledi.
5: Bu maksum 17 yaşında kaybedildi. Daha gençliğine doymadı.
0: Adli tıpta yapılan inceleme sonucunda cesedin Zeynep'e ait olduğu kesinleşti. Babası suçluların en ağır cezayı almasını istiyor.
5: O yapan kişileri adalet bunlara en gerekli cezalarını verecek ve bu işin de takipçisi olacağım.

0: Ne büyük acılar, ne büyük talihsizlikler ne yazık ki. Karaman'dan bir görüntü var şimdi sırada. Hiç beklenmedik bir kaza. Kaldırımda yürüyen genç kadının üzerine bir kapı düştü.
1: Yolda yürürken kaldırımda üzerime kapı düştü. Ayağıma denk geldi.
2: Kaldırımda yürürken hiç olmayacak bir şey oldu. Genç kadının üstüne ikinci kattan kapı düştü.
1: Çantamı karıştırıyordum otobüse binmek için. Çok ani gelişti, hiç farkında bile değildim orada.
2: Somali uyruklu.

0: kadın Karaman'da Atatürk Bulvarı'ndaki kaldırımda yürüyordu. O sırada bir iş merkezinin ikinci katındaki yangın çıkış kapısı bilinmeyen bir nedenle yerinden çıktı. Kapı metrelerce yüksekten kadının ayağına düştü. Neye uğradığını şaşıran kadın ayağını tutarak yere oturdu.
1: Yerde otururken çok seslendik birisi çıkar mı diye ama kimse çıkmadı.
0: Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
1: Baş parmağımın kırık olduğunu, o yüzden ayağıma tel takılması gerektiğini söylediler.
0: Tedavisinin ardından taburcu edilen kadın şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Adana'da kazaların eksik olmadığı bir yolda çevredekiler kendileri buldu çözümü. Yetkililerden önlem bekleyen bölge sakinleri sürücüleri uyarmak için kendi imkanlarıyla tabela hazırladı.
3: Çok kaza oluyor. Haftada bir kere iki kere kaza oluyor. Kazaların çoğunu hep biz şahit oluyoruz.
4: Kazalar bir türlü bitmedi. Vatandaş kendi önlemini aldı.
5: Siz mi yazdınız bu yazıları?
3: Yazıları ben yazdım. Elimden gelen bu. Daha bilmem gelse trafiğini kendim yapacağım.
4: Burası Adana'nın Seyhan ilçesi Akkapı mahallesindeki sulama kanalı yolu. Dört yolun birleştiği bu noktada iddiaya göre sürekli kaza oluyor.
6: Burada dört yol oldu. Dört yol olduğu halde kimse dikkat etmiyor. Kaza sürekli oluyor.
4: Duruma bir çare bulmak isteyen bölge sakinlerinden Mehmet Keserse kendi imkanlarıyla trafik levhası yaptı.
3: Bu yazıları ben kendim imkanlarımla yazdım. Yetkililerden buraya bir ışık, kasis, levha yapmalarını rica ediyorum.
4: Bölge halkı çözüm bekliyor.
3: Elimden gelen bu.
2: İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planları iyice netlik kazanıyor. Gerçi hiç de gizlenmedi bu. Savunma Bakanı Katz ve Başbakan Netanyahu planın dondurulduğunu ama hala masada olduğunu söyledi. Aşırı sağcı Bakan Ben-Gurion ise yaklaşık 2 milyon Filistinlinin Gazze'den çıkarılmasını öngören bir plan hazırladığı söyleniyor.
7: Hamas lo mafşer lahem ve en medinot ba'olam şekultu.
0: İsrail Savunma Bakanı Katz, Filistinlilerin Gazze'den sürgün edilmesi planının iptal edilmediğini, sadece dondurulduğunu açıkladı. Yediot Ahronot gazetesinin düzenlediği konferansa katılan Katz, tahliye planının uygulanması için denizden ya da havadan bütün teknik, lojistik ve askeri hazırlıkların altyapılarının tamamlandığını iddia etti.
7: Toşet mihat amsot abril. Kol medina, bekol yabeşet. שמוכנה רוצה גיבוי אמריקני. כרגע הנשיא טראמפ, הוא לא ביטל את זה, הוא הקפיא את זה. באו אליו כל המדינות הערביות. מהלחץ שלהם העניין הזה.
0: Katz, Hamas'ın taahhütlerini yerine getirmediğine ikna olunması halinde, İsrail'in yeni bir askeri hamle için yeşil ışık alabileceğini savundu. Gazze şeridinin %70'inin yerle bir olduğunu belirtti. Evlerin ve tünellerin bulunmadığı terk edilmiş bir alanı dönüştüğünü öne sürdü. İsrail'in Gazze'de stratejik kontrol sağladığını savunan Katz, Hamas'ın bölgenin %30'unu kontrol ettiğini iddia etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da Trump'ın planı uyarınca Gazze'de işgal edilen bölgelerden çekilme şartına rağmen geri çekilmeyeceklerini söyledi.
8: Anahu şultim başetah. Anahu lo nesugim. Şarim bakav azı şultim bi 60% marzua. Vod ayad nituya. Ki anahu mkhaslim et hamkhablim şemayimim alenu. Sim etze hadashot li.
0: Yediot Ahronot gazetesi, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in de Gazze'den 7 yılda 1 milyon 860 bin Filistinlinin zorla yerinden edilmesini öngören bir plan hazırladığını ileri sürdü. Bağ koparma 710 adlı plana göre ilk yıl 250 bin, 3 yılda 1 milyon 110 bin, 7 yılda ise 1 milyon 860 bin Filistinlinin Gazze'den çıkarılması hedefleniyor.
2: Rusya ile Ukrayna arasındaki hareketlilik, sahada hareketlilik sürerken Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna'daki savaşa ve ABD ile ilişkilere ilişkin açıklama yaptı. Barış anlaşması için fırsatımız var dedi Putin. ABD ile de görüşmelerin sürdüğünü söyledi.
4: Barış anlaşması için fırsatımız var dedi. Rusya ve Ukrayna'nın kendi aralarında uzlaşması gerektiğini söyledi. Rusya ile Ukrayna arasında sahadaki hareketlilik sürerken Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna'daki savaşa ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilere ilişkin açıklamalarda bulundu. Barış anlaşmasına varılması için fırsat olduğunu söyleyen Putin, taraflar öncelikle kendi aralarında uzlaşmalı dedi.
9: Barış anlaşmasına varılması için şans var. Rusya ve Ukrayna önce kendi aralarında anlaştı.

0: aşmalı. Diğer ülkeler de bunu desteklemeli. Ancak Ukrayna'dan gelen hava tehditleri barış görüşmelerini zorlaştırıyor. Ukrayna'yla özel servisler aracılığıyla temaslarımız var.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilere de değinen Putin, Washington'la temaslarımız devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerin yeniden tesis edilmesinden yanayız ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump hakkında da Trump olumlu ve yapıcı çalışmaya hazır değerlendirmesinde bulundu. Rus basınına da konuşan Putin, bu ay yapılması planlanan devlet duması ve bölgesel seçimlerin ardından yeni bir askeri seferberlik kararı alınacağına dair artan iddiaları yalanladı. Ukrayna istihbarat birimleri, Rusya'nın bu yıl ve 2027 yılı içerisinde toplam 600 bin kişiyi silah altına almaya hedefleyen planlar hazırladığını öne sürmüştü.
2: ABD'de yaşayan bir başkanın portresinin Amerikan para biriminde yer alması bir yüzyıl sonra ilk kez yaşandı. ABD darphanesi Başkan Trump'ın portresinin yer aldığı 1 dolarlık madeni paraları piyasaya sürdü.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde bağımsızlığın 250. yılına özel para tasarlandı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın portresi 1 dolarlık madeni paranın üzerine basıldı. Amerikan darphanesi Başkan Trump'ın portresinin yer aldığı 1 dolarlık madeni paraları piyasaya sürdü. 1 dolarlık paranın bir yüzünün ortasında Trump'ın portresi yer alırken üst kısmında Liberty yani özgürlük yazısı bulunuyor. Paranın alt kısmında ülkenin bağımsızlığının ilan edildiği yılı ve 250. yıl dönümünü simgeleyen 1776-2026 tarihleri yazıyor. Trump'ın portresinin sağında Tanrı'ya güveniyoruz yazısının yer aldığı madeni para piyasaya sürüldükten birkaç saat sonra tükendi. Altın renkli ancak içinde altın bulunmayan 1 dolarlık madeni paranın 25 adedi 61 dolardan, 100 adedi 154,5 dolardan satışa sunuldu. Yaşayan bir başkanın portresinin Amerikan para biriminde yer alması bir yüzyıl sonra ilk kez gerçekleşmiş oldu. Trump ülkenin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz'da da sosyal medya hesabında 100 dolarlık banknot paylaşmış. Banknotta hem kendi hem Hazine Bakanı Bessent'ın imzasının bulunduğu görülmüştü.
2: Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da bir motosiklet sürücüsü kırmızı ışıkta duramayınca seyir halindeki otobüse çarptı ve kendini bir anda otobüsün içinde buldu.
3: Motosiklet bir yana, sürücü bir yana gitti. Kırmızı ışığı ihlal eden sürücü kendini otobüsün içinde buldu. Görüntüler Güney Amerika ülkesi Kolombiya'dan. Buga şehrinde motosiklet sürücüsü hızla ilerliyordu. Kırmızı ışıkta duramadı. Seyir halinde olan otobüse çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın ardından aracın içine savruldu. Kazadan sağ çıktı. Ayağa kalkarak otobüsten aşağı indi. Hafif yaralanan sürücü motosikleti geride bırakarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar dışarıdaki güvenlik kameralarına ve araç içindeki kameraya yansıdı.
2: İngiltere'nin başkenti Londra'da otonom taksi dönemi başladı. Uber ve İngiliz teknoloji şirketi Wayve, kentin ilk robot taksi hizmetini duyurdu.
3: İngiltere'de otonom taksi dönemi başladı. Londra sakinleri artık şoförsüz taksi hizmetinden yararlanabilecek. Uber'le İngiliz teknoloji şirketi Wayve, Londra'nın ilk robot taksi hizmetini başlattıklarını duyurdu. 20 araçla başlatılan yeni uygulamayla müşteriler özellikle bir robot taksi talep edemiyor. Ancak uygulama üzerinden araç çağırdıklarında bir Wayve aracıyla eşleşebiliyorlar. Hizmetin fiyatı ise normal bir Uber yolculuğuyla aynı seviyede oluyor. Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'den farklı olarak robot taksilere daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Wayve şirketinin otonom araç teknolojisiyle donatılmış taksi hizmetlerinde de direksiyonda bir süre daha güvenlik sürücüsü görev yapmaya devam edecek. Sürücü bir sorun olduğu takdirde direksiyonu devralabilecek ya da frenlere basabilecek. Dar ve karmaşık yollarıyla yoğun trafiği nedeniyle Londra otonom araçlar için birçok zorluğu barındırıyor. Ayrıca yayalarda robot taksileri çetin sınamalarla karşı karşıya getiriyor. Uber, geçen ayda Hırvatistan'ın Zagreb kentinde Avrupa'daki ilk ticari robot taksi hizmetinin başlatıldığını açıklamıştı.
2: Yapay zeka şirketi Pathway, yapay zeka modellerindeki yüksek

0: maliyetleri düşüren bir formül geliştirdi. Hesaplamaları kendi içinde yapıp yalnızca sonuçlarını paylaşan yeni model benzerlerinden 11 kat daha ucuza çalışıyor.
1: Her adımını sözcüklere dökmeden düşünüyor. Hesaplamaları kendi içinde yapıp sonuçlarını paylaşıyor. Yapay zeka modelleri her geçen gün daha çok hayatımıza dahil olurken ChatGPT, Gemini ve Claude gibi modeller karmaşık problemleri çözerken adım adım akıl yürütüyor ve bunları kullanıcıyla paylaşıyor. Bu süreçte oluşturulan her ara metin ise daha fazla token, işlem gücü ve maliyet anlamına geliyor. Yapay zeka şirketi Pathway, bu fazla maliyet sorununu çözmek için yeni bir model geliştirdi. Model, akıl yürütme sırasında her adımı sözcüklere dökmeyecek. Bunun yerine yüksek boyutlu bir çalışma alanında hesaplama yapıp, yalnızca nihai cevabı paylaşacak şekilde oluşturuldu. Yeni model, yapay zekanın bilişsel yeteneklerini ölçen testlerde bulmacaların yaklaşık %30'unu 2 veya daha az denemede çözebildi. Bu sonuç birçok gelişmiş modelin gerisinde kalsa da, Pathway, yeni modelin görev başında maliyetinin bir sentin onda birinden daha düşük olduğunu belirtiyor. Bu da onu benzer performans gösteren OpenAI modellerinden 11 kat daha ucuz yapıyor. Pathway, modeli daha kapsamlı testlere de tabi tutmayı planlıyor. Şirket, teknolojinin özellikle siber güvenlik gibi karmaşık akıl yürütme gerektiren alanlarda kullanılabileceğini düşünüyor.
0: Filenin sultanlarından yine güzel haber var. Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 3-1 mağlup eden filenin sultanları yarı finale yükseldi. Milliler yarı finalde Sırbistan'la mücadele edecek.
2: Filenin sultanları yoluna dolu dizgin devam ediyor. A milli kadın voleybol takımı Sev Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem spor salonunda oynanan karşılaşmanın ilk setini Ay Yıldızlar 25-18 kazandı. Filenin sultanları iyi başlayamadığı sette mücadeleye devam etse dahi sonuç alamadı ve 25-22 ile ikinci seti kaybetti. Üçüncü sette kıyasıya geçen rekabette Ay Yıldızlar üstün geldi ve seti 25-18 ile önde tamamladı. Dördüncü ve müsabakanın son setini 25-22 kazanan filenin sultanları karşılaşmayı 3-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. A milli kadın voleybol takımı A grubunu ikinci sırada tamamladıktan sonra son 16 turunda Azerbaycan'ı eleyerek çeyrek finale yükselmişti. Almanya'yı da mağlup etmesini bilen filenin sultanları yarı finale yükseldi. Ay Yıldızlı takım 5 Eylül Cumartesi günü Sırbistan'la finale çıkmak için mücadele verecek.
0: Gerçekten müthişler. Yarı finalde başarılar diliyoruz. Fenerbahçe 2024-25 sezonunun devre arasında kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Talisca'yla yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 2024-25 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Anderson Talisca'yla karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Talisca'ya kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz denildi. Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 75 resmi maça çıkan Brezilyalı yıldız 44 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği kadroda belli oldu. Sarı lacivertli ekipte Orterwolde, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş Şampiyonlar Ligi kadrosunda kendine yer bulamadı.
2: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe 36 kişilik listesini UEFA'ya bildirdi. Sarı lacivertli ekipte Jadon Osterwolde, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş Şampiyonlar Ligi kadrosunda kendine yer bulamadı. Fenerbahçe'nin bildirdiği kadroda şu isimler yer aldı. Kaleci Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Kuzey Sapaz, Yasir Caklı. Savunma Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Pepra Opong, Nelson Semedo, Arşi Brown, Milan Şikrinyar, Kamil Efe Üregen, Mimovic, Çağan Sarı Dikmen, Bedirhan Korkmaz, Gökmen Özdemir. Orta saha İsmail Yüksek, Matteo Genduzzi, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartu Elmaz, Oğuz Aydın, Adnan Fettahoğlu, Emin Sayar, Güner Ekici, Emirhan Ateş, N'Golo Kante. Forvet, Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muriç, Dorgeles Nenalettin Ekici, Çağrı Fedai. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında 10 Eylül saat 19.45'te Roma'yı konuk edecek.
0: Beşiktaş'ta 32 kişilik listesini UEFA

0: Ya bildirdi siyah beyazlı ekipte Raşit Sağ ve Mustafa Hekimoğlu Avrupa Ligi kadrosunda kendine yer bulamadı.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek 32 kişilik listesini UEFA'ya bildirdi. Siyah beyazlı ekipte Milot Raşit Sağ ve Mustafa Hekimoğlu Avrupa kadrosunda yer almadı. Siyah beyazların bildirdiği kadroda şu isimler yer aldı. Kaleciler Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar. Savunmacılar Kasım Ottara, Emanuel Agbadu, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Thiago Jalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Michel Murillo. Orta sahalar Wilfred Endidi, Salih Özcan, Kartal Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaytan, Vaclav Černý, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı. Forvetler Ernest Pocu, Dušan Vlahović, Semih Kılıçsoy. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi ilk maçında 17 Eylül Perşembe 22'de Marsilya'yı konuk edecek.
0: Para gündem saat başında devam edecek. Görüşmek üzere.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kadar uygun koşullarda saklanmayan ürünler de sağlık açısından tehdit oluşturuyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyat değil, ürünün saklama koşulu, etiketi ve üretim zincirinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve aşırı hava olayları küresel ölçekte gıda güvenliği risklerini arttıran temel faktörler arasında.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Tekrar merhaba. COP31 Başkanı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şimdi COP31 vizyonundan iklim eyleminin finansmanına temasıyla yapılan zirvede konuşuyor.
2: Duyuyorum. Varım da.
3: Kıymetli Başkanı, Çevre yine Bakanına katılım gittiler. Bankalarımızın temsilcileri, uluslararası finans kuruluşlarımızla birlikte bu mücadeleyi, bu kararlılığı daha da güçlendirmek adına bu zirveyi düzenliyoruz. Çünkü hep beraber finansmanla uygulama arasındaki bağı güçlendirmek zorundayız. Somut ilerlemeye bugünden başlamak mecburiyetindeyiz. Peki neden bu mecburiyetteyiz? Şu gün baktığınızda iklim finansmanına ihtiyacımız 7,5 ila 9 trilyon dolar seviyesinde. 7,5 ila 9 trilyon dolar. Dünya için harcadığımız mevcut finansman ise yaklaşık 1,9 trilyon dolar. Bu farkı ben bir uçurum olarak nitelendiriyorum. Bu uçurumu hep birlikte gidermemiz gerekiyor. Özel sektörüyle, finans kuruluşlarıyla, hükümetlerimizle, tüm insanlıkla birlikte bu farkı gidermemiz gerekiyor. Bunun için de iklim meselesine sadece bir çevre meselesi olarak bakmaktan tamamen vazgeçmeli. İklim meselesinin bir finans, bir kalkınma, yatırım ve teknoloji hamlesi meselesi olduğunu ve bu anlamda da ortak küresel mücadele gerektiğini hafızamıza kazımalıyız. Değerli dostlar, bu anlattıklarımızın finans sektörüne bakan tarafı da siz sektör temsilcilerine aslında burada kısaca izah etmek istiyorum. Bizce burası önemli. Bundan sonraki büyük pazar, hani kazan kazan, iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil dönüşüm pazarı olacaktır. Bu büyük dönüşüme bugün yatırım yapanlar çok daha kısa sürede karşılığını almaya başlayacak. Yeni iş alanlarına, yeni finansman kaynaklarına ve büyüyen pazarlara erkenden erişecektir. Yani aslında finans sektörü de yok olmayla karşı karşıya. Doğru yatırıma, doğru projeye finans verirseniz geri dönüşü ve buradaki pazar payı daha da artacaktır. Önümüzdeki yıllarda birçok geleneksel sektör daralacak. Bazı iş modelleri pazarını bütünüyle kaybedecek. Bunu bugün aslında fiilen yaşıyoruz. Dünya belki birçok sektörde geçmişte çok değerli olan sektörlerin bugün daraldığını, küçüldüğünü, pazar payının azaldığını da net bir şekilde görüyor. Buna karşılık yeşil ve temiz, sürdürülebilir yatırımlar aslında ekonominin en canlı, en dirençli ve en uzun ömürlü alanları arasında yerini koruyacak. Yani geleceğin kazananları bu dönüşümü uzaktan izleyenler olmayacak, bugünden yatırım yapanlar olacaktır. Değerli dostlar, bu anlattıklarımızın tabii gerçekten çok çok önemli iradeyle gerçekleşmesi gerekiyor. Önümüzde de çok örnek var ama hep beraber ben sizi şu konuya dikkat çekmenizi istirham ediyorum. Norveç'e bakalım. Değerli dostumuz Norveç, 2025 yılında satılan her 100 otomobilin yaklaşık %96'sı elektrikliydi. 100 otomobilin %96'sı. 2026'da bu oran %97'nin üzerine çıktı. Ve %100'e doğru gidiyor. Yani bir ülkenin otomotiv pazarı birkaç yıl içerisinde neredeyse tamamen elektrikli hale gelebildi. Bu örneği şu yüzden veriyorum. Bu değişim yalnızca otomobilin değişmesi anlamına gelmiyor aslında. Şarj altyapısıyla, bataryaya yine erişimiyle, yazılıma, elektrik şebekesinden işte yeni servis modellerine kadar burada devasa bir elektrifikasyon pazarı doğuyor.
1: Evet, tekrar merhaba. Şimdi hepimizi çok büyük üzüntüye boğan okul saldırısını hatırlayacaksınız. Çünkü bugün yargılama süreci başlıyor. Çok sarstı bizi ard arda iki okul saldırısı. Hatırlayın ve Maraş'ta öğretmen Ayla Kara ile 9 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili davanın ilk duruşması bugün görülüyor. Urfa'da da bir saldırı olmuştu hemen bir gün önce. Saldırganın babası emniyet müdürüydü Uğur Mersinli. Annesi Peyman Pınar Mersinli. Sanık sıfatıyla Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Uğur Mersinli hakkında olası kasla öldürme suçundan 10 kez müebbet. Olası kasla yaralama suçundan da 30 yıl hapis cezası isteniyor. Anne hakkında ise 22,5 yıla kadar hapis talebi var. Davanın ilk duruşmasına saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin aileleri de katıldı. Duruşma sanık babanın savunmasıyla başladı. Saldırgan İsa Aras Mersinli 15 Nisan'da Aysel Çalık Ortaokulu'na silahlarla girmiş. Öğretmen Ayla Kara ile 9 öğrenciyi öldürdükten sonra etkisiz hale getirilmişti. Ve gerçekten de ailenin ihmalini ortaya koyan, uzun zamandır da bazı sorunların olduğunu gösteren bilgiler, görüntüler, bulgular ortaya çıktı. Bu süreçte hepimizi dehşete düşüren bu olayın ardından bugün itibarıyla yargılamada başlamış oldu. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkındaki iddialarla ilgili bugün savcılığa ifade vermeye gidecek. Habertürk muhabiri Emre Aytekin bizi bekliyor. Kaçta ifadeye gidecek Gökçek ve iddiaları bize hatırlatır mısın Emre?
2: Serap Belet, ifade işte bir saat 16'da gerçekleştirilecek. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek Cumhuriyet Savcısına şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Geçtiğimiz gün hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu yürütüyor. Soruşturmanın gerekçesi ise şuydu: yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki bazı basın yayın organlarında bu iddialar yer almıştı ve bu iddiaların ardından da başsavcılık harekete geçti ve Gökçek hakkında bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın gerekçesi ise maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla başlatıldığını ifade etti başsavcılık. Peki basın yayın organlarında yer alan o iddialar nelerdi? Gökçek ailesinin Almanya'da 30 bin avro bir sermaye ile 2020 yılında bir şirket kurduğu öne sürülüyor. Bu şirketin ismi Hamak. Şirketin başlangıçta çalışanı ve kayda değer bir faaliyeti bulunmamasına rağmen ilerleyen zamanlarda da bu şirketin hesabına Türkiye'den kayıt dışı bir şekilde yüksek tutarlı para transferi yapıldığı iddia ediliyor. Bu kapsamda da şirketin 2024 yılında mal varlığı

0: yaklaşık 3 milyon avroya yaklaştığı da iddialar arasında. İşte bu iddiaların ardından başsavcılık harekete geçti. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında da Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Bugün saat 16'da Ankara Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısına bu konuda ifade verecek.
1: Emre Aytekin, çok teşekkürler. Şimdi gelelim İstanbul'a. Marmara Denizi'nde batan gemide kaybolan 10 mürettebatı arama çalışmalarında son duruma bakalım. Habertürk muhabiri Elif Yavuz canlı yayınla karşımızda. Hem çarpan diğer gemi mürettebatı ile ilgili biliyorsunuz soruşturma var. Oradaki ifadeler üzerine yeni bilgiler dün ortaya çıkmıştı. Ne yazık ki bir iz bulunamadı mürettebata ilişkin. Ya da var mı yeni bir gelişme son bağlantılardan bu yana Elif?
2: Serap, maalesef kayıp 10 mürettebata dair bir emare bulunmuyor. Geminin enkazına da henüz ulaşılamadı ancak arama faaliyetleri halen devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı bir gemi, bir İHA, bir uçak ve bir helikopterle arama faaliyetleri devam ediyor. Dün öğleden ancak arama faaliyetleri halen devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı bir gemi, bir İHA, bir uçak ve bir helikopterle arama faaliyetleri devam ediyor. Dün ordu bu ve her iki tarafında maalesef kusurlu olduğu ortaya çıktı ve bu kapsamda bilirkişi raporunda çift taraflı köprü üstü disiplinsizliği, vardiya standartlarının tamamen...
1: Bir kopukluk oldu. Şimdi duyacağız tekrar telefon hattından Elif'in sesini. Aramalar devam ediyor. Mürettebat aranıyor ne yazık ki Tuğberk İmamoğlu gemisi kendi rotasında giderken. Alsu gemisinin çarpması sonucu battı. Ve Alsu gemisi de Silivri'de bekletiliyor ve oradaki mürettebatla ilgili de yani ne yazık ki birinci kaptan ve üçüncü kaptan tutuklandılar bildiğim kadarıyla. Çünkü orada özellikle köprüde gözetleme konusunda çok ciddi bir ihmal olduğundan bahsediliyor. Yine bir vericisi batan geminin de çalışmıyormuş ya arıza ya da kapalı. Ancak Tuğberk İmamoğlu gemi kaptanının uyarılarına rağmen ses kayıtlarında gördük. Ne yazık ki Alsu gemisinden bu yönde bir yanıt gelmiyor. Ardından da bu korkunç kaza yaşanıyor. Çok büyük bir maliyeti var. Canlı kastediyorum elbette. 10 mürettebat şu anda kayıp. Biz daha sonra yine Elif'e de bağlanacağız. Elif Yavuz'a ayrıntıları alabilmek için bağlantıda bir kopukluk oldu. Son bilgiler bu yönde. İnşallah daha iyi haberler verebiliriz bu trajediler üzerine. İyi haber diyoruz ama yani ardından Girne'den de ne yazık ki İyi haberler veremedik. Orada da bir kişinin daha, bir kadının daha cansız bedenine ulaşıldı Kıbrıs'ta Girne'de. 18 kişi aranıyor şu anda. Kaptanla ilgili mürettebatın hiçbir eğitim almadığı bilgisi ortaya çıktı. İkinci kaptanın birinci kaptanı uyardığı, birinci kaptanın Türkiye'den ehliyetini alamadığı için Honduras'tan 3500 dolara bunu aldığı, bu şekilde kaptanlık yaptığı ne yazık ki ama şimdi çıktı ortaya. Yani bu ölümler, bu kayıplar yaşandıktan sonra. Şimdi Habertürk muhabiri Arzu Kaya'ya gidelim. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ehmet, bakalım bir sıcak gelişme var. Hemen sorayım yönetmenime. KKTC Başbakanı Ünal Üstel bir açıklama yapıyor şu anda. Hemen kulak verelim.
3: Akşam yapılan çalışmanın neticesinde iki tane daha kadın naaşımıza ulaştı. Böylece 554 metre derinlikten çıkarılan naaş sayısı 4'e yükseldi. Yani vefat edenlerin sayısı 12 oldu. Ve şu anda arama kurtarma çalışmaları devam eder. 16 daha insanımıza ulaşmak için son sürat Alemdar gemisi çalışmalarına devam eder. Ben buradan Türkiye Cumhuriyeti'nin Deniz Kuvvetleri Ercüment Paşa'ya, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Barış Kuvvetleri Komutanımıza, Güvenlik Kuvvetleri Komutanımıza, Alemdar gemisinde çalışan bütün değerli asker kardeşlerimize ve katkı koyan herkese buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Çünkü 554 metre derinlikteki denizin dibinde yapılan çalışmaların zor olduğunu, biraz zamana ihtiyaç olduğunu, bunu ailelerle de paylaştığımı ama bir insana kadar, ulaşına kadar bu çalışmaların

0: devam edeceğini ve bu çalışmalar neticesinde de bu kazaya sebep her ne neyse arkadaşlar, ihmal, burada bir düşünce veya herhangi bir konu ne olursa olsun bu kazanın yaşanmasında ve bu vefat eden insanlarımızın en alttan en üste kadar sorumlu kimse kimler ise de hukuk karşısında bunun hesabı verilecek. Ve bu doğrultuda biz malumunuz Cumhuriyet Meclisimiz tatil olduğu için Ekim'in ilk haftasında olağanüstü toplantısına başlayacak. Ama Ekim ve normal açılışına başlamadan önce biz hükümet olarak bu kazanın araştırması için Cumhuriyet Meclisimize biz bir araştırma önergesi veriyoruz ve bu konuda Cumhuriyet Meclisimizde de bir araştırma komitesi kurulması için ve çalışmaların Cumhuriyet Meclisi'nde başlaması için dünden itibaren bu müracaatımızı da yapmış bulunmaktayız. Bunu da buradan halkıma duyurmak istedim. Evet, bir kez daha değerli arkadaşlar, hepimize geçmiş olsun, hepimizin başı sağ olsun. Ben yine akşama halkıma bilgi vereceğim, ailelere bilgi vereceğim. O doğrultuda inşallah bütün naaşlarımıza tek tek ulaşmış olacağız.
1: Efendim, öngörülen bir süre var mı? Bir zaman var mı? Yani emareler var demişti Sayın Cevdet Yılmaz. Yani görünüyor ama çıkarıldıktan sonra mı bildiriliyor? Nasıl?
0: Değerli basın mensupları, umut hiçbir zaman tükenmez. Biz umutların gerçeğe dönüşmesi için deniz kuvvetlerimiz her bireyden en alttan en üste kadar 7/24 çalışmalarını devam ediyorlar. Ama o doğrultuda kesin ne zaman sonuçlanacağı teknik bir konu olduğu için onu cevaplayamıyoruz. Çünkü tamamen konu teknik konu ve bilinmesini isterim ki çok zor şartlarda 554 metre derinlikteki bir çalışmadan bahsederiz arkadaşlar. Burada da hepiniz bu bilinci ve bu çalışmanın ne kadar zor olduğunu bilmenizi istiyorum.
1: Kimlik tespitiyle ilgili bir gelişme var mı efendim? İki kişiyle ilgili bir gelişme?
0: Yok, daha şimdi Nalbantoğlu Hastanesi kimlik tespiti yapıldıktan sonra ailelerimize duyuracak.
1: Teşekkür ederim.
2: Teşekkür ederim.
3: Cumhuriyet Başbakanı'nın açıklaması, iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 12'ye yükseldi. 16 kişi aranıyor. Naaşları aranıyor artık. Ne kadar acı bunu söylemek. Tekrar açıklama yapılacağı söylendi. 554 metre derinden çıkarılmaya çalışılıyor. Ne yazık ki bu kazanın, bu trajedinin kurbanları. Bu arada Adalet Bakanı Akın Gürle kişisel verilerin yasa dışı yollarla ele geçirilmesine dair bir açıklama yaptı Emre Aytekin'den. Öğrenelim bu açıklamanın ayrıntılarını Emre.
4: Serap Belet İstanbul'da yasa dışı panel soruşturması kapsamında 31 avukata gözaltı kararı verildi ve 39 farklı avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemi başlatıldı. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu yürütüyor. Bu kapsamda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda vatandaşlara ait kişisel verilerin yasa dışı yollarla ele geçirilerek panel adı verilen sorgulama sistemlerinde kullanıldığı tespit edildi. Soruşturmada söz konusu yasa dışı sistemlerin bazı hukuk bürolarına ücret karşılığında satıldığı ve abonelik sistemiyle de kullandırıldığı belirlendi. Bazı hukuk bürolarının ise herhangi bir hukuki ilişkisi bulunmayan vatandaşların kişisel bilgilerine bu panel adı verilen sistemler üzerinden ulaştığı tespit edildi. Vatandaşlardan da daha sonra borcunuz yasal takibe düştü, uzlaşma sürecini kaçırdınız, hakkınızda haciz işlemi başlatıldığı gibi gerçeğe aykırı ifadelerle vatandaşların mağdur edildiği belirlendi ve bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. İstanbul'da 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildi ve 39 farklı avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemi başlatıldı. Soruşturmayı Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurmuştu. Gürlek bu soruşturmaya ilişkin de şu mesajı paylaştı. Hukuku istismar ederek hukuksuzluk yapan hiç kimsenin yanına

0: kar kalmayacaktır ifadesini kullandı. Bir kez daha belirtelim. İstanbul'da yasa dışı panel soruşturması kapsamında 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.
1: Emre Aytekin, teşekkürler. Şimdi eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun soruşturmasında bir gelişme var. Eski doktoru gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edildi. Arzu Kaya'dan da buna ilişkin hemen son bilgileri alalım. Arzu.
2: O doktor aslında soruşturma kapsamında tanıktı. Ancak şu an şüpheli sıfatıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifade işlemleri halen devam ediyor savcılık birimlerince. Şimdi bugüne nasıl gelindi denecek olursa da 10 yıl önceki bir vefattan bahsediyoruz. Ve 10 yıl önce eski Ulaştırma Bakanı Deniz Olgun'un vefat ettiği sırada yanında bulunduğu belirtiliyor doktorun. Ve o esnada 155'i aradığı ifadeleri yer alıyor dosyada. Çünkü biliyorsunuz ki kendisi tanık olarak ifade verdiğinde 155'i kimin aradığını bilmiyorum şeklinde bir beyanı var. Ancak bugüne gelecek olursak 155 kayıtları ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına girdi. Kritik bir görüşme kaydıydı bu. Çünkü görüşmenin içeriğinde doktorun Nurettin Demirkol'un bir ifadesi var. Yani bir telefon görüşmesi var. O telefon görüşmesinde ilk etapta hastam vefat etti. Buraya acil ekiplerin gelmesi gerekiyor şeklinde bir beyanı bulunuyor. Ancak dakikalar sonra tekrar 155'te konuştuğunda şüpheli bir ölüm söz konusu. Buraya hakim savcının gelmesi gerekiyor diyor. Yani kendi içerisinde de 155 kaydında bir çelişki söz konusu. Ancak savcılıkta tanık olarak ifade verdiğinde 155'i kimin aradığını bilmiyorum diyordu. İşte bu çelişkinin 155 kaydıyla ortaya çıkmasının hemen akabinde doktor hakkında yalan tanıklık noktasında bir soruşturma başlatıldı. Ve bu soruşturma kapsamında da şu dakikalarda ifade işlemleri devam ediyor. Biz de gelişmeler oldukça aktarmaya sürdüreceğiz.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Arzu Kaya'ya. İstanbul Valiliği yenilenmesine karar verilen Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimiyle ilgili iddialar üzerine bir açıklama yaptı. Yarın yapılacak seçimler öncesinde 4 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçti. İstanbul Valiliği belediye başkan vekilini seçmek üzere Üsküdar Belediye Meclisi'nin 5 Eylül'de toplanmasına karar vermişti. Bazı medya kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında valiliğin toplantı tarihini AK Parti'ye seçimde avantaj sağlayacak şekilde belirlediği iddiaları üzerine valilik bu konuda bir açıklama yaptı. Söz konusu iddialar yürütülen seçim sürecini manipüle etme amacından öte bir anlam taşımamaktadır dedi valilik. 10 günlük yasal süreyi hatırlattı. Öte yandan Üsküdar Belediyesi'nin CHP'li 4 meclis üyesi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Tam da bu kadar hani denklemin kritik olduğu bir dönem. Karşılıklı itirazların, mahkemeye başvuruların olduğu bir dönemde AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı'nda da yeni meclis üyeleri için rozet takma programı düzenlendi. Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine 5 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmış CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili olarak seçilmişti. AK Parti buna itiraz etti. Ardından bir mahkeme süreci yaşandı. AK Parti'nin talebi kabul edildi. CHP buna itiraz etti. O itiraz reddedildi. Şimdi yeniden bir seçim yapılacak İstanbul Üsküdar Belediyesi'nde. Evet, şimdi Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'e merhaba diyelim. Hoş geldin Nasuhi, merhaba.
3: Merhaba Serap. İyi şimdi, haftalar diyelim, haftayı bitiriyoruz.
1: Evet, haftayı bitiriyoruz. Bu son Üsküdar Belediyesi'ne ilişkin de görüşünü almak istiyorum. Neler konuşuluyor? İBB üzerinden de konuşulan birçok şey var. Diğer yandan da İran-ABD savaşında da bir ısınma var. Nereden başlayalım? Şu son kazalara ilişkin bu arada... Yani İstersen, insan hakikaten tahammül edemiyor dinlerken, evet. Bıktık gerçekten böyle bir işin layığıyla yapılmamasından, denetlenmemesinden, işte sorumluluk, insanların işini düzgün, standartlarına uygun yapmamasından ve bundan insanların ölmesinden. Yani hakikaten bütün bunları izlerken, yaşanan acıları da görünce insan değil mi? Tahammül edemiyor. Evet. Buna ilişkin bir şey söylemek ister misin?
3: Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi şu anda arama kurtarma çalışmaları var, insanların... Acıları var ve
1: evet.
3: Ve o acılar üzerinden devam eden şöyle bir süreç var. Yani arama kurtarma çalışmaları elbette büyük bir gayret. İmkanların ötesinde hani her şey yapılıyor. Ama bu noktaya nasıl geldiğimiz konusu var Serap. Yani bu noktaya nasıl gelme meselesini aslında sen söyledin. Depremden beri de bunu konuşuyoruz. Yani nedir? Denetim ve yaptırım.

0: Ama denetimin de çürüdüğü alanlar görüyoruz. Yani denetlenmiş ama aslında denetlenmemiş. Denetlenmiş ama oradaki zaaflar, insan hayatına mal olabilecek düzeyde eksiklikler görülmemiş. Tamamdır mührü vurulmuş. Şimdi o tamamdır mührü vuranlar esasen bu sistemin kilit unsuru değil mi? Yani hayır kardeşim, bunları tamamlamadan yola çıkamazsın.
1: Tabii.
0: Senin kaptanlığın sertifikası yoksa sen gerçek anlamda bir kaptan bulacaksın. Sadece bu hadise özel değil. Yani depremde de diğer kazalarda da her şeyde bu karşımıza çıkıyor. Şimdi siz denetimi zaten sağlam olarak yürütemezsiniz. Oradan bir yaptırım süreci de bekleyemezsiniz. Yani
1: Tabii.
0: insanların vicdanı da tatmin olmuyor. Yani bir takım cezalar veriliyor ama o cezalar yeterli ve caydırıcı olmuyor. O nedenle sınırlı imkanlarımız olabilir bazı konularda. Mesele sınırlı imkanlar olması değil. Mesele mevcut olan imkanların en doğru biçimde kullanılması. En doğru biçimde kullanmanın temel yolu o noktada bağımsız bir göz olması gereken denetim dediğimiz unsurun gerçek anlamda harekete geçmesi, adam gibi doğru dürüst raporlar yazması ve asla
1: O
0: bu konuda zaaf
1: denetçilerin de bu konuda
0: göstermemesi.
1: ehil
0: Yani idare
1: olması.
0: ederiz. Hadi şunu da
1: Nasıl
0: sonra gideriz.
1: ehil kişiler yaparsa denetim eksiği görür bir de. Yani işinde ehil olacak, durumu görecek ve
0: Evet.
1: ki müsamaha göstermeyecek şu kişi bu kişi. Yani şimdi mesela bu
0: Hı-hı.
1: yolculukta yolda giden insanlar muhtemelen o dalgalara çarptıklarında ya da geminin süratiyle ilgili aman dikkat edin dendiğinde muhtemelen siz bir şey yok, siz bilmezsiniz, gereksiz panik yapıyorsunuz denmiştir. Genelde öyle olur. Ama bazı şeyler görünüyor işte.
0: Evet.
1: Başlangıçtan beri söylenen bütün
0: Evet.
1: şeyler ortaya çıktı ki orada görevli olan diğer mürettebatın hiçbir eğitimi yok. Anlıyoruz neden insanların doğru düzgün tahliye edilemediğini, zamanında can yeleği takmadığını, taktırılmadığını, söylenmediğini, kaptanın duyarsızlığının nelere yol açtığını, gemiyi su alırken yoluna devam ettiğini, ikinci kaptan bir kadın defalarca yola
0: Evet,
1: çıkmadan
0: evet.
1: uyarıyor, o arada uyarıyor, onu hiç önemsemediğini, ikinci kaptana hiçbir inisiyatif vermediğini. Yani tabii bunlar iddia ama artık anlaşılıyor ki çok açık veriler. Şimdi içerideki o cihazlardaki kayıtlar dinlenince de ortaya çıkacak. Şimdi bunlar insanlar öldükten, perperişan olduktan sonra ortaya çıkınca da tamam doğru yargı süreci işlesin de işte hiçbir şey de geri gelmiyor. İnsanlar çocuklarına kavuşamayacaklar yani.
0: Ay, yargı süreçleri nasıl sağlıklı işleyecek, çok haklısın. Yani çünkü yani tekrar denetim konusuna dönersek o denetim raporlarını yanlış, eksik, hatta kasıtlı maalesef yani o diyelim ki X konudaki aracın sahibi vesaire. Ya bu böyle sadece gemi meselesi de değil Serap.
1: Tabii
0: Yani her
1: tabii.
0: gün asansöre biniyoruz değil mi?
1: Tabii.
0: Hayatın birçok alanında. Çocuklarımız mesela illere geliyor. Bazıları sabit lunaparklara gidiyorlar mesela.
1: Tabii.
0: Oralarda bir takım cihazlar, araçlar var. Hatırla, oralarda da bir sürü kaza oldu. Çocuklarımız öldü o şeylerden, salıncaklardan vesaire fırlayarak. Biz bu alanlarda kendimizi kime emanet edeceğiz? Elbette devlete emanet edeceğiz.
1: Tabii.
0: Devlete emanet etmek böyle bir binaya emanet etmek değil ki. Onu
1: Tabii.
0: denetleyecek olan insanların sağlıklı biçimde raporlaştıracak, yaptırım uygulayacak insanlara kendimize emanet ediyoruz. Ama şimdi geldiğimiz noktada arama kurtarma çalışmalarını konuşacağız elbette. Çünkü insanların kaybı var, acıları var, beklentileri zayıf da olsa umutları var. Ama asıl olan oraya gelmemek. Yani
1: Tabii.
0: Türkiye'nin çok büyük bir zaafıdır bu denetim meselesi. Buraya hayatın her alanında, hani asansörden merdivene, bina yapımından
1: İnşaat çukuru
0: diğer
1: açıyorsun,
0: alanlara
1: su
0: kadar,
1: doluyor,
0: çocuk oyun
1: çocuklar boğuluyor
0: parklarımıza kadar.
1: içinde. Yani ya da işte
0: Evet,
1: elektrik kablosu
0: evet. Ya
1: yağmurdan,
0: çocuk...
1: elektrik akımına kapılıyorsun. Herkesin kendi işini azami bir
0: İstanbul'da...
1: saygıyla ve
0: Evet,
1: sorumlulukla
0: İstanbul...
1: yapması bile çok şey değiştirir.
0: Tam olarak bu İstanbul'da Başakşehir'de bina çöküyor. Çocuk oyun parkları mesela, hani velileri, anneleri, ben de evlat sahibiyim, torun sahibiyim. Yani o çocuk oyun parklarındaki birçok aletin, edevatın ne kadar sağlıklı olduğu, yani bir kere malzemesinden tut da sağlamlığına kadar ne kadar denetlendiği meselesi, bunları topyekün yeniden ele almak zorundayız. Bu bizim hayatımız, bu bizim çocuklarımız, bu bizim insanlarımız. Ya bu kabul edilebilir bir şey değil şu manzaraları. Ya günlerdir insanların çığlıklarını izliyoruz Serap. Yani herkesin bundan uykusu kaçmalı. Bu insanlar niye öldüler? Niye kayboldular? Niye bulamıyoruz onları? Bu ayrı bir konu. O noktaya geldik. Nasıl geldik? O apayrı bir konu. Yani gerçekten böyle feryat etmek istiyorum. Bu hiç güzel bir manzara değil. Yani
1: Hiç
0: her
1: hiç
0: haliyle
1: hiç.
0: öyle.
1: Ve hiçbir şey, bir şey olmaz, bir şey olmaz yaklaşımı var. İstinat duvarı yapılıyor, bakılmıyor onun statiğine bir şeyine, devriliyor ailenin üzerine. Yani bir taş kemerden bile ana baba çocuğun önünde öldü. Yani o kadar çok böyle ufak görünen şeylerden o kadar çok yani çok kadar
0: Evet,
1: önlenebilir. Sadece
0: maalesef.
1: standarda uyumakla çözülebilecek. İşte kentsel dönüşümde bina yıkmaya gidiyor, vinç operatörü kendisi vefat ediyor. Kaç

0: tane binamız çöktü, yıkıldı, yan yattı. Neden bunun belli bir standardı yok? Bu kadar olur mu? Neredeyse her hafta bir tane hatalı, önlenemeyen bina çöktü haberi veriyoruz. İstinat duvarı haberi veriyoruz. Bu hiç normal değil bu kadar yaygın bir şekilde olması. Çok ciddi bir sorun var standartlarla ilgili. Ne yazık ki iş standartlarıyla ve iş kazalarıyla ilgili.
1: Bu zincirin kopuk halkalarının bir an önce tamamlanması gerekiyor. Bu halkada çok büyük kopukluklar, çok büyük zaaflar, çok büyük göz yummalar, altını çizerek söylüyorum, göz yummalar var. Bir insan hayatına mal olabilecek düzeyde bir zaafı, bir eksiği, tamam hadi ben bunu rapora yazmıyorum, sen de en kısa sürede gider diyemezsiniz. Böyle bir hakkınız yok. Onu oraya kaydetmek, onu takip etmek, gereken zamanda, gereken zaman diliminde yapılmadığı takdirde de doğrudan adliyeye bildirmek zorundasınız. Yani teftiş dediğiniz, denetim dediğiniz hikayeler öyle sıradan hikayeler
0: Kartal
1: değil.
0: Kaya'da
1: birçoğu
0: gördük mesela.
1: Doğrudan insan hayat. Yani. Evet, insan hayat. Evet, evet. Bir başka acı örnek.
0: Ya
1: evet.
0: bir de yaşanan olayda kriz yönetimi konusunda da korkunç. Hadi diyelim ki bazen önlenemeyen bir nedenle kaza oldu. Önlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olur ya yani, bunlar hayatta var. Sonrasında da kimse doğru hareket edip o zararı azaltma konusunda doğru refleksleri de göstermiyor. Bak burada da genç bir adam gitmiş, kız çocuklarını kurtarmak için hayatını kaybetmiş. Kartalkaya'da da iki genç kurtarmak için gidip hayatını kaybetmişti. Birileri sorumluluğu yapmıyor. Diğer taraftan da insanlar başkalarını kurtarmak için can veriyorlar böyle bir kaosun, krizin ortasında. Diğer konulara geçelim mi, ne dersin? Evet. Ekleyeceğim bir şey yoksa. Şimdi bu savaş konusu var. Diğer yandan iç siyasette bu belediyeler konusu var. Üsküdar'da 4 CHP'li vekil AK Parti'ye geçmiş. Hangisinden başlayalım, sana bırakayım?
1: Yani yerel yönetimler, dün akşamki yayınımızda da konuştuk ama yani şöyle, Üsküdar Belediyesi'ndeki tartışma şimdi yeni transferlerle farklı bir boyut kazandı. Hı hı. Şimdi burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun az önce yaptığı, yaklaşık yarım saat önce, 25 dakika önce yaptığı bir açıklama var ve bunlara çok sert tepki gösteriyor. İktidarın dilinden millet iradesini bir zamanlar düşürmediğini ama Üsküdar'da, bir de dün Adana Yüreğir'de oldu, olanlara dair, transferlere dair, soruşturmalara, gözaltılara dair son derece sert bir tepkisi var. Milletin verdiği emaneti masa başı oyunlarıyla kimseye teslim etmeyeceğiz diyor. Her iki ilçede de biliyorsun Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları mahkeme kararlarıyla görevden alındı, uzaklaştırıldı. Yeni seçimler yapıldı ancak Üsküdar'da yeniden CHP'li bir isim seçildi. Fakat orada tabii vahim, çok anlamsız bir hata yapıldı. O işte G harfidir, altıdır, değildir diye hani oy pusulasında. Neden yani 2026 yılına gelmişken böyle bir oy kullanma yöntemi var? Bu da apayrı bir soru olarak bir yerde duruyor Serap. Yani bu kadar kargaşayı oluşturacak düzeyde. Neden orada, o salonda ona müdahale edilmedi? Bu başka bir konu. Şimdi tabii transferlerle bu denklem değişir mi? Evet, değişir. Buradan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, mecliste Ekrem İmamoğlu davasında çıkacak kritik kararlardan sonra bir oylama neticesinde de belediye başkanlığı el değiştirebilir mi? Ya Kılıçdaroğlu'nun bunlara da itirazları var. Yani biz parçalanmayacağız, birlikte hareket edeceğiz diyor ama bu birlikte hareket etme Serap, yeni partiyle olmadığı takdirde birçok yerde denge değişecektir. Şu dakikada da, bu manzarada da çok birlikte hareket edecekmiş gibi görünmüyorlar benim anlayabildiğim, takip edebildiğim kadarıyla.
0: Yani İBB'de böyle bir Ekrem İmamoğlu ile ilgili çıkan bir kesinleşmiş yargı kararı sonrası böyle bir seçim gündeme geliyor sanırım, değil mi? Tekrar İBB'de bir seçimin
1: yapılması. Evet, yani biz tabii şu anda farazi olarak söylüyoruz ama evet, yani öyle bir şey. Evet, ama tabii ki bunlar şimdi Üsküdar tabii çok önemli bir ilçe. AK Parti çok uzun yıllar sonra orayı kaybetti. Oradaki tartışmaları alevlendiren böyle bir boyutu da var. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Transfer meselesi, hani bu ekranlarda konuştuğumuz zaman hiç kimse onaylamıyor, kekre buluyor, tatsız buluyor falan ama devam ediyor. Yani milletvekilleri düzeyinde de oldu ayrılmalar, katılmalar. Yerelde bunlar biraz daha kolay Serap. Yani özellikle belediye meclis üyeleri düzeyinde. Çünkü belediye meclis üyeleri her zaman seçildikleri partiyle tam köklü bir ideolojik bağa sahip olmayabiliyor. Milletvekilliği gibi olmuyor tam olarak.
0: Yani insanların, yani seçmenlerin bakışından farklı gördüğümüz kadarıyla siyasetçilerin bu parti aidiyeti ve olaylara bakışı. Bu kadar kritik bir dönemde düşünsene, 4 kişi böyle hani çok hararetli, belediye başkanı kendi partilerinin tutuklu şu anda vesaire ve böyle bir kritik günde 4 kişi geçiyor. Mesela o yüzden seçmenin alışkın olmadığı, pek anlayamadığı şeyler bunlar.
1: Ya şöyle bir şey var tabii, belediye başkanları seçiliyor, belediye meclis üyeleri de seçiliyor, aynı sandıkta seçiliyor bunlar farklı oylarla elbette. Yani bunların her ikisini de seçen seçmen. Seçmen iradesi diyor ki sen başkansın, sen de belediye meclisin. Belediye meclisleri karar

0: organları, belediye başkanları ise icra organları. Bunlar zaman zaman uyumsuzlukta yaşayabilirler. Yani birbirlerinin kararlarını kilitleyebilirler. Bunlar hepsi demokratik hayatın içinde olan şeyler. Ama tekrar söylüyorum, yerelde özellikle de İstanbul dengesinde biraz Ekrem İmamoğlu da daha geniş kesimlere hitap edeceğim diye Cumhuriyet Halk Partisi'nin dokusunun çok dışında da isimleri belediye meclisi üyesi olarak partiye kattı. Yani şimdi biraz da evet biraz da onun sonuçları oluyor. Hani teknik olarak değil de bir süreç olarak anlatıyorum bunu. Ama her durumda bunları tabii ki seçmen izliyor. Bakalım onlar nasıl değerlendirecek sandık gerçek anlamda önlerine geldiğinde.
1: Doğru. Bu arada bu savaş bir kızışmaya başladı tekrar. Karşılıklı çekişmelerle işte evet. Petrolde ve başka yerlerde etkilerini de görüyoruz. Nereye varacak sence?
0: Ya İran-ABD arasındaki hikayenin Hürmüz tarafına sıkışmış olduğunu hepimiz biliyoruz. Şöyle bir durum var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin hani bir parça olsun bileğini büktüm yani ben yenilmedim duruşunu bence İran, bu çok değerlendirme yapılan da bir konu şu anda dünyada, önüne gelen şansı biraz fazla abartmış gibi görünüyor. Yani burada tamam Hürmüz'le ilgili ortaya çıkan manzarada İran kendisine bir avantajlı pozisyon elde etmişti. Ama Amerika Birleşik Devletleri Temmuz itibariyle orada bir kuşatmayı daha da artırdı. Şimdi burada ikisi arasındaki kavga ikisini ilgilendiriyor. Olsa hiçbir problem yok aslında. Tabii. Hani bir şekilde kendi aralarında anlaşabileceklerine dair bir izlenim de hala duruyor. Yani bütün seçenekler masada diyor Vance, işte süresiz savaş peşinde değiliz diyor. Zaten savaş da o 28 Şubat'ta başladığı düzeyde devam etmiyor. Karşılıklı bazı saldırılarla devam ediyor. Fakat burada çok temel bir problem var. Hürmüz hattının uluslararası tedariklere, işte enerji hattına verdiği zararlar, bu Türkiye dahil, bölgedeki ülkeler dahil tüm dünyayı doğrudan ilgilendiriyor. O nedenle özür dilerim. Yani barışa dair çabalar da bir taraftan da yeniden şekillenmeye çalışıyor. Fakat İran, tekrar söylüyorum, kendi içindeki ekonomik dengeleri, toplum savaşta tabii ki yanında durdu. Bu çok saygıdeğer bir şey. Hiçbir şekilde en muhalif olan bile kalktı, dünyanın dört bir yanından geldi. Hatta İran'da aranan, suçlu olan insanlar bunlar rejim nezdinde diyorum. Geldiler ve dediler ki biz ülkemizin yanındayız. Şimdi bu manzaradan sonra siz önünüze gelen bir takım imkanları farklı bir şekilde kullanmaya kalkarsanız bunun toplumsal maliyeti de olabilir. Ama aynı zaman evet, aynı zamanda ekonomik ve enerji anlamında da İran'ın kaynakları sınırsız değil ki. Yani en temel kaynaklarını satma ve ülkesinden çıkarma konusunda onlar da sorunlar yaşıyor. Bir tek şu var tabii ki, Avrasya dediğimiz hatta, hani geçen hafta işte bizim de, daha doğrusu hafta başında gittiğimiz Şangay İşbirliği Örgütü toplantısında da gözlemledim bunu. Rusya ve Çin İran'ın arkasında olduklarını hissettirerek aslında ABD karşısında İran'ı bir aktör olarak tutmaya çalışıyorlar. Şimdi bu onlar açısından iyi bir şey olabilir de bizim bölgemiz açısından çok hayırlı sonuçlar üretilir.
1: Ben de oraya getireyim istiyordum sözü, çünkü Mekke Anlaşması da yapıldı. Hatta bu Mekke Anlaşması'na başta İran'la ilişkiler açısından bazı eleştiriler de getirdi. Böyle bir şey, bir Türkiye ile İran'ı acaba karşı karşıya getirir mi bu savaşın daha da canlanması ya da tekrar büyümesi durumunda? Ne diyorsun buna?
0: Şimdi Mekke İttifakı Cumhurbaşkanı Kırgızistan dönüşünde de çok önemli bir şekilde altını çizdi. Yani üç ülke İstanbul'da çok kritik bir toplantı yaptı pazartesi günü. Maalesef aynı gün İsrail adeta misilleme yaparcasına Yunanistan'la da bir savunma anlaşması yaptı. Şimdi böyle bir coğrafyada yaşıyoruz. Yani bu anlaşmalardan rahatsız olanlar var. Fakat hem Türkiye, hem Pakistan, hem Suudi Arabistan, hatta Mısır şu anda ittifakın üyesi olmasa bile. İran şunu unutmamalı. ABD ile olan savaşta en sıkıntılı anlarında bu ittifak müzakere zemininin açılması için gayret gösterdi. Pakistan'da müzakereler yapıldı, konuşmalar yapıldı. Onlar bu savaşın en azından hafiflemesinde çok ciddi bir rol oynadı. Şimdi Mekke İttifakı, Serap, kendi kurumsal yapısını geliştiriyor. Askeri işbirliği, savunma işbirliği, bölgede bir takım ortaya çıkabilecek yeni gerilimleri önceden, öngörerek engelleyebilecek bir rolü nasıl oynayabilir? Tabii burada İran ana gündemleri. Çünkü Suudi Arabistan'ı doğrudan ilgilendiriyor. Türkiye aynı şekilde. Pakistan hani sanki uzaktaymış da bunun dışındaymış gibi görünüyor ama yani coğrafya haritaya baktığımızda Pakistan ve İran'ın sınırı var. Tabii. Pakistan nüfusunun yani önemli bir bölümü, 30-35 milyon civarında, rakamlar çok net değil ama bir Şii nüfus var. İran ne yazık ki o Şii nüfus üzerinde de bir takım hesaplar yürütüyor. Oradan baktığımızda Mekke İttifakı'nın acil bir nolu gündemi hangisidir dersen, kendi gündeminde hazırlık yaptı. Kesinlikle İran-ABD arasında artık kalıcı bir barışın sağlanmasıdır diyebilirim. Bir de şu var, Mekke İttifakı'nın kuruluş mantalitesine dair bir şey söyleyeceğim. Hı hı. Ya bu zayıf devletimsi yapılar, devlet dışı aktörler hangisi? YPG

DGS, DGS'i, işte Haçlı Şabisi bilmem öteki biriki. Bunlarla bölgede bir barış sağlanamayacağı noktasında da bir ittifak bu. Yani devlet dışı aktörlerin artık sistemde yer almaması gerektiği, muhatapların Şam olması, muhatapların Bağdat olması, Riyad olması, Ankara olması noktasında da bir mutabakat var.

0: Üniversite hakkında inceleme başlattı. Açıklama Yükseköğretim Kurulu'ndan geldi. Denetleme Kurulu, hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrencilerin öğrenim ücretleri için belirlenen artış sınırına uyulmadığı yönünde gelen ihbar ve şikayetler üzerine harekete geçti. 23 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında inceleme başlatıldı. İnceleme kapsamında ücret artışlarının ilgili mevzuata ve Yükseköğretim Genel Kurulu kararına uygunluğu değerlendirilecek. Vakıf üniversitelerinde bu yıl öğrenim ücreti artışı %25'i aşmayacak şekilde belirlenmişti. Ama %30 hatta bu... Okul hazırlıkları da başlıyor öğrenciler için. Çanta, kırtasiye ürünleri artık bunlar için hazırlıklar başladı. Buna ilişkin de denetimler yapılıyor. Habertürk muhabiri Elif Ergen'e bakalım nasıl bir denetim acaba bu, ondan dinleyelim Elif.
1: Serap Belet, 14 Eylül'de ilk ders zili çalacak. Veliler ve öğrenciler bir yandan alışveriş maratonlarına devam ediyorlar. Ama bir yandan da Ticaret Bakanlığı denetimlerini sürdürüyor. Bizler de şu anda Ankara Etimesgut'ta bulunan bir kırtasiye mağazasındayız. Güvensiz ürüne sıfır tolerans ilkesiyle Ticaret Bakanlığı yetkilileri yola çıktı. Ve Türkiye'nin dört bir yanındaki kırtasiyelerde denetimlerini başlattı. 10 Ağustos'ta başlamıştı denetimler ve o tarihten bu tarihe kadar 26.570 firma denetlendi. Bu firmalarda 4.958.623 ürüne tek tek bakıldı, incelendi ve şimdi de o denetimler devam ediyor. Şu anda ürünlere tek tek bakılıyor. Dediğim gibi oyun hamurundan deftere, kalemden kuru boyalara, sulu boyalara ve kalem kutularına kadar ürünler tek tek inceleniyor ve mevzuata uygun olmayan ürünler ya toplatılıyor ya da ürünlere cezai işlem uygulanıyor. Ve eğer ürün güvensiz bulunduysa o cezai işlem 4034 liradan başlıyor. Bunun 10 katına kadar çıkabiliyor. Peki nelere bakılıyor? Öncelikle ürünlerin arkasında üretici firmanın adresi, adı ve logosunun yer alması gerekiyor. Bunlar tek tek inceleniyor. Ayrıca CETSE damgalarının olması gerekiyor. Özellikle boyalarda, boya kalemlerinde N71 standartlarına uygundur ibaresinin yer alması gerekiyor. Bu amaçla tüketiciyi bilgilendirmek için mevzuata uygun olmayan ürünleri toplatmak için ve buna müdahale etmek için ekipler denetimlerine hız kesmeden devam ediyorlar demiştik. Şu anda da Ankara Etimesgut'ta bir kırtasiye mağazasındayız ve şu ana kadar yapılan denetimlerde 4.958.623 ürün tek tek incelendi diyelim. Bizler de takip ediyoruz ve söz tekrar sizde Serap Belet.
0: Elif Ergen, teşekkürler. Şimdi orta vadeli program bu pazar günü açıklanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2027-29 yıllarını kapsayan enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro hedefleri paylaşacak.
2: Fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansa kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Türkiye ekonomisinin 2027-2029 rotası pazar günü belli olacak.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz.
2: Ekonomi yönetimi orta vadeli programa dair hazırlıklarını tamamladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yeni orta vadeli programın detaylarını 6 Eylül pazar günü kamuoyuyla paylaşacak. Orta vadeli programla finans ve fiyat istikrarı, büyüme, istihdam gibi kritik alanlarda nasıl bir rota izleneceği belirlenecek. Programda enflasyon, büyüme politikaları ve yapısal reformların öne çıkması öngörülüyor. Kamu idarelerinin ödenek teklif tavanları da orta vadeli programda yer alacak. Orta vadeli programla makroekonomik politikalar da belirlenecek. Temel ekonomik büyüklükler, gelir gider tahminleri, bütçe dengesi ve borçlanma durumu ortaya konulacak.
3: Orta vadeli program tanıtımının...
2: Programın açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanacak.
4: Hayırlı olsun.
2: 2026-2028 dönemini kapsayan orta vadeli programda ekonominin 2026'da %3,8, 2027'de %4,3 ve 2028'de %5 büyümesi hedeflenmişti. Enflasyonun bu yıl için %16,

0: 2027 için %9, 2028 için %8 olması öngörülmüştü.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 3 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. İstanbul, Mardin ve Akhisar'da işlenen faili meçhul cinayetler çözüldü. Şüpheliler yakalandı.
0: Emniyet ve jandarma ekipleri dosyaları mercek altına aldı. 3 farklı şehirde 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. İstanbul'da 12 Eylül 2022 tarihinden bu yana kayıp olan Zeynep Yıldırım'ın kaybolmadan önce en son olarak Fethi Dağlı ile iletişim kurduğu belirlendi. Başka bir cinayet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Dağlı'nın sorgulanmasının ardından 1 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen yer gösterme işleminde bir kadın cesedi bulundu. Cesedin kimliği adli tıp kurumu tarafından tespit edildi. Fethi Dağlı yürütülen soruşturma kapsamında yeniden tutuklandı.
2: Aç kapıyı jandarma!
0: Bir başka aydınlatılan cinayetse Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2012 yılında İsmail Akın'la henüz 10 yaşındaki kızı Elif Akın'ın öldürülmesine ilişkin dosya oldu. 14 yıl sonra yeniden ele alınan dosyada beyanlardaki çelişkiler, HTS kayıtları, daraltılmış baz çalışmaları ve elde edilen yeni bulgular birlikte değerlendirildi. 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Manisa Akhisar'da 2016 yılında öldürülen Abdurrahman Aysun'un cinayeti de raftan indirildi. Yeni çalışmalar sonucunda olayın failleri ve suçun gizlenmesinde rol aldığı değerlendirilen şüpheliler tespit edildi. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Manisa, Bursa ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Cinayetlerin aydınlatılmasına ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, emniyet ve jandarma ekiplerine teşekkür etti. Faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlarının kurulduğu 24 Nisan 2026 tarihinden bugüne kadar 40 dosyada 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayın aydınlatıldığını paylaştı.
3: Bir evladın, bir annenin, bir babanın, bir kardeşin yıllardır beklediği adaleti sağlamak için durmadan çalışıyoruz. Teknolojinin sunduğu bütün imkanlardan yararlanarak eski dosyalardaki her bir deliliği yeniden incelemeye, çelişkileri tek tek değerlendirmeye ve faili meçhul olayların üzerindeki karanlığı kaldırmaya devam edeceğiz. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyayı unutmayacak, hiçbir faili meçhulün peşini bırakmayacağız.
1: Az önce ihmal ve denetimsizlik sonucu yaşanan ölümleri konuştuk. Kırklareli'deki bungalov davası da tam da böyle bir konu. Tatil yapan 6 kişi hayatını kaybetti sel faciasıyla. Sonra o bungalovların orada izinsiz olduğuyla ilgili bir sürü bilgi çıktı bu dava sürecinde. İşletme sahibi ve 2 sanık bakın davada ne ceza aldı.
0: Bungalovlar selde yıkıldı. 6 kişi hayattan koptu. Yeniden görülen davada 3 sanığa verilen ceza değişmedi. 3 yıl önce Kırklareli'nin İğneada beldesi faciaya sahne oldu. Sisli Vadi'de bir işletmeye ait bungalov evler sele kapıldı. 6 kişi hayatını kaybetti. Açılan davada 4 sanıktan işletme sahibi Bülent Bey'e 11 yıl 3 ay, 2 sanığa ise 7 yıl 6 ay ceza verilmişti. Bu kararı istinaf bozdu. Yeniden yapılan yargılamada işletme sahibi Bülent Bey'e bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 18 yıl hapis cezası verildi. Diğer sanıklar Ceren A ile Büşra G 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Bir sanıksa beraat etti. Yargıtay'a taşınan karar bozuldu. Yerel mahkemede dava yeniden görüldü. İşletme sahibi Bülent Bey bir kez daha suçlamaları reddetti. Felaketi öngöremediğini söyledi. Kararını açıklayan mahkeme bir önceki kararı tekrarladı. Bülent Bey 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İki çalışansa 7 yıl 6'şar ay hapse mahkum oldu.
1: İstanbul Sultanbeyli'de bir İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı. Biri bebek, 4 kişi yaralandı.
0: Dört yıl ağzına gelince kimse yavaşlamadı. İETT otobüsüyle otomobil böyle çarpıştı.

0: Kaza İstanbul Sultanbeyli'de Karadeniz Caddesi'nde meydana geldi. İETT otobüsü ana caddede seyir halindeydi. Diğer caddeden çıkarken hız kesmeyen otomobille İETT otobüsü çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsüyle otobüste bulunan biri bebek, 3 yolcu yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
1: Rize'de Kaçkar Dağı'na çıkmaya çalışan Avusturyalı turist yolunu kaybedince kayboldu. Ekipler turisti bulunduğu yerden güçlükle indirebildi.
0: Gezmek için Kaçkar'a çıktı. Yolunu kaybedince mahsur kaldı. Ekipler Avusturyalı turiste ulaşmak için saatlerce uğraştı.
2: Çektin mi?
0: 22 yaşındaki turist Rize'de gezerken Kaçkar Dağı'nı da görmek istedi. 3100 rakımlı Avusor yaylasına ulaştığında bölgede sis de etkiliydi. Yolunu kaybeden turist 112'yi arayıp yardım istedi. Bölgeye AFAD ve jandarma arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Uzun süren aramanın ardından turiste ulaşıldı. Ancak turisti bulunduğu yerden indirmek kolay olmadı. Kayalık arazide turiste güvenlik halatı bağlandı. Ekiplerin de yardımıyla yayladan indirildi. Avusturyalı turist tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.
1: İzmir'de Folk Art Nazım Hikmet sergisi açıldı. Serginin açılışına AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan da katıldı. Nazım Hikmet'e ait çok sayıda eşya ve belgenin gün yüzüne çıkarıldığı sergi 15 Ocak tarihine kadar devam edecek.
0: Nazım Hikmet'e ait kişisel eşyalar sergilendi. Çok sayıda fotoğraf gün yüzüne çıkarıldı. İzmir'de sanat rüzgarı esti. Folk Art Nazım Hikmet sergisinin açılışına AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay katıldı. İnan, Nazım Hikmet'in toplumsal ve küresel olaylara yaklaşımının altını çizdi.
3: Nazım Hikmet Ran, Hiroşima'da ölen çocuklar için dünyaca bilinen kız çocuğu şiirini yazmış ve kapıları çalan o küçük kızın acısını dizelerine yansıtmıştı. Eminim ki bugün Nazım Hikmet Ran yaşasaydı, bu gür sesini Gazze'de katledilen masum çocuklar için yükseltecek, özgür Gazze, özgür Filistin diyecek.
0: İzmir Belediye Başkanı da serginin önemine dikkat çekti.
4: 2125 metrekarelik bu alanda vahiy dahil 15 salona yayılan bu sergi klasik bir biyografi anlayışının çok ötesine geçiyor.
0: Sergide Türkiye ve yurt dışından çok sayıda koleksiyondan bir araya getirilen yüzlerce belge ve el yazması da yer aldı. Sergi 15 Ocak tarihine kadar açık olacak.
1: Para gündem sona erdi. Bizden hemen sonra Sena Alkan gün ortasıyla karşınızda olacak. Bu akşam 20'de olaylar ve görüşlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne yer yer yağmurlu 32 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Muğla 34 derece. Akdeniz'de de gökyüzü güneşli, Antalya 34, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da hava güneşli,

0: Ankara 29, Kayseri 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yer yer yağmurlu 26, Van güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 37 derece.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112. Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
0: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözülmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Önce halk,

0: Gün ortasından merhaba değerli izleyenler. Ben Sena Alkan. 4 Eylül Cuma gününde haftanın son iş gününde beraberiz. İki noktada meydana gelen gemi kazalarında batan gemilere yönelik arama çalışması devam ediyor. Hem Girne'de hem Silivri'de günlerdir takip ediyoruz. Girne'de can kaybı arttı. Bir yandan geminin enkazında arama çalışmaları devam ediyor. İstanbul'da kaza soruşturmasında çok yeni, çok sıcak gelişmeler var. Ekiplerimiz de her iki kazayı da, faciayı da yerinde takip ediyor. Emine Derya Girne'de günlerdir. Elif de Silivri'de. Önce bir Emine'ye gideceğiz. Emine ile başlayacağız. Peki bir açıklama varmış. Kim açıklama yapıyor? Beni uyarın arkadaşlar. Ulaştırma Bakanı.
1: Nerede barındırıldığı, hangi standartlarda işlendiği ve kimlerin kontrolünde olduğu meselesi artık yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda stratejik, ekonomik ve milli bir meseledir. Ve hiç şüphesiz verinin egemenliğini tesis eden ülkeler yarının kazananı, egemeni olacaklardır. İşte bu anlayışla bugün Ege bölgesinin en büyük veri merkezini devreye almanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Vodafone İzmir Veri Merkezi aslında Türkiye'ye kazandırdığımız yeni bir dijital kalenin adıdır da. Ve bu dijital kalelerimizin sayısını her geçen gün artırıyoruz. Temmuz ayı içerisinde de Ankara Gölbaşı'nda 35.300 metrekarelik dev alanıyla Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacak olan TürkSat Veri Merkezimizin temellerini atarak inşaatımıza başlamıştık. Böylece bir yanda kamunun kritik dijital yükünü taşıyacak dev bir kale yükselirken, diğer yanda özel sektörün gücüyle bölgesel ve uluslararası kapasiteyi büyütmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin dijital güvenlik haritasını da adım adım işte bu kaleleri tesis ederek büyütüyoruz. Saygıdeğer misafirler, sektörümüzün değerli temsilcileri. Son çeyrek asırda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğinde başlattığımız altyapı hamleleriyle Türkiye'yi dijital dönüşümün güçlü aktörlerinden biri haline getirdik çok şükür. Bugün geniş bant internet abone sayımız 101 milyona yaklaşarak nüfusumuzun %20'sinden fazlasını aşmış durumda. Fiber optik ağ altyapımız 720 bin kilometreye, yani dünya çapını neredeyse 18 kat dolaşacak bir uzunluğa erişmiş durumda. Bir önceki yılın aynı dönemde 637 bin kilometre olan bu uzunluğun yalnızca bir yılda %13 büyümüş olması da bu alandaki büyüme hızının nasıl ivmelendiğini ortaya koymaktadır. Fiber internet abone sayımız 11 milyona yaklaşmış. Sabit geniş bant pazarındaki payı %51'ler seviyesine de gelmiş durumda. Mobil tarafta tablo biraz daha da çarpıcı bir durumda. Makineler arası iletişim aboneleri hariç yaklaşık 87 milyon mobil gerçek kullanıcıya ulaşmış durumdayız.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın açıklamaları ekranlarınızdaydı. Şimdi başlarken söylemiştim, hem Silivri'de hem Girne'de yaşanan gemi facialarını takip ediyoruz. Silivri'de Elif Yavuz, Emine Derya'da Girne'de bizi bekliyor. Önce Emine'ye gideceğiz ve bugün gelişmeler neler, son durum ne? Söz sende Emine.
2: Sena Alkan, artık 30 Ağustos'ta meydana gelen ve Birçok insanın aslında işte yaralanmasına neden olan o gemi kazasında yeni gelişmeler var. Rakamlar az önce güncellendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel iki kişinin daha naaşına ulaşıldığını duyurdu. Böylece artık şu dakika itibariyle toplam can kaybı sayısı da 12'ye yükseldi. Hala 16 insanımız Girne'de işte batan geminin olduğu o 550 metrede derinlikte arama çalışmaları sürüyor. Şimdi TCG Işın ve TCG Alemdar gemilerinin özellikle çalışmaya katılmasıyla birlikte çalışmanın seyri yön değiştirdi. Artık önce enkazın olduğu alan tespit edildi. Nerede olduğuna bakıldı. Ardından da çalışmalar o noktada yoğunlaştı ve gün be gün artık birer birer cansız bedenlere ulaşılıyor. Şimdi bugün öğle namazına müteakip ilk cansız beden İsmail Kurt'a ait olduğu belirlenmiş. Kendisi için bir cenaze namazı kılınacak. Ardından da Lefkoşa'da toprağa defnedilecek. Ahmet Korkmaz'la birlikte Girne Limanı'ndayız. Ben kadrajdan çekileyim. Çünkü burada size göstermek istediğimiz şeyler var. Artık dedim ya 5 günü geride bıraktık. Bugün arama çalışmalarında 6. gün diye. Sıcak havaya rağmen işte burada 16 kişinin yakınları bekleyişlerini sürdürüyorlar. Gece gündüz bu noktada işte arama çalışmaları denizde devam ederken karada da acılı aileler bir yandan sevdiklerine kavuşmak için işte bizimle birlikte açıklamaları takip ediyorlar. Zaman zaman başbakan ve çeşitli bakanlar bu noktaya geliyor. Önce aileleri ziyaret ediyor, sonra da biz basın mensuplarının sorularını yanıtlıyorlar. Dün akşam bir cansız bedene ulaşıldığı duyurulmuştu. Bir kadına ait olduğu değerlendiriliyordu. Bugün de başbakan yaptığı açıklamada yine ulaşılan iki cansız bedenin de kadına ait olduğunu söyledi. Kimlikleri henüz belli değil. Şimdi Lefkoşa'da bulunan Nalbantoğlu Hastanesi'nde incelemelerin ardından kimlik tespitleri yapılacak. Biz de o gelişmeyi kimlikler resmi olarak açıklanınca duyurmuş olacağız. Dün bazı yine öne çıkan detaylar var. İşte hukuki süreçte örneğin Girne Kaza Mahkemesi'ne yeniden 9 zanlı çıkartıldı ve haklarında 8 gün daha tutuklama kararı verildi. İkinci kaptan ifadesinde şöyle demişti, hatırlayalım, şimdi işin bir de ihmaller boyutu var. Ben birinci kaptana çıkmayalım bu sefere diye uyarıda bulundum. Ancak o meteorolojik hava şartlarına uygun bulduğundan dolayı çıktı. Kaptan da zaten gerekli izinlerimi almıştım, sefere çıkmamda bir mahsur yoktu, çıktım demişti. Şimdi bir yanda ihmaller Sena Alkan konuşulan, bir yanda işte devam eden arama çalışmaları, bir yanda da bekleyiş sürüyor. Son olarak hatırlatalım, iki kişinin daha naaşına ulaşıldı. Girne kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. 16 insanımızsa hala Girne sularında aranıyor.
0: Emine Derya Girne'den aktardı. 4 yolcunun daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece can kaybı bu faciada 12'ye yükseldi. Arama çalışmaları sürüyor. Bilgiler geldikçe aktaracağız. Şimdi bir yandan da Silivri'de Elif Yavuz bizi bekliyor. Çünkü Marmara Denizi'nde yaşanan o kaza sonrası kayıpları arama çalışması da orada sürüyor. 10 mürettebatın yer aldığı gemi maalesef batmıştı. 900 metrede arama çalışmaları var deniyordu. Alsu gemisinin çarpan geminin iki kaptanı tutuklandı. Bilirkişi raporu ortaya çıktı. Çok fazla detay var. Elif, bizim için ne olmuş? Bilirkişi raporu ne diyor? İfadeler neler? Toparlar mısın?
3: Sena Alkan, evet, ön bilirkişi raporu çıktı, ancak ön bilirkişi raporu da oldukça detaylı, onu söyleyebiliriz. Kazaya ilişkin çok fazla bilgi ve ipucu yer alıyor. Ön bilirkişi raporuna göre her iki tarafta kusurlu. O kusurlar neler? Özellikle Ağustos gemisinde de hata var. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde de var. Kameraman arkadaşım Mertcan Öztürk'le beraber Silivri'deyiz. Silivri açıklarındayız.

0: hemen arkamda da kazayı gerçekleştiren çarpan Alsu gemisi var. O gemi hasar almadı. Zaten bu tip kazalarda çarpan geminin hasar almadığı ifade ediliyor. Çıkan ön bilirkişi raporuna göre her iki tarafta da hatalar olduğunu söylemiştik. Raporda şöyle bir detay yer alıyor. Çift taraflı köprü üstü disiplinsizliği, vardiya standartlarının tamamen terk edilmesi ve durumsal farkındalık kaybı ibaresi yer aldı her iki taraf içinde. Tuğberk İmamoğlu gemisinde bir AIS cihazı var. Bu AIS cihazı otomatik takip sistemi. Bununla gemilerin ne kadar yük taşıdığı, hangi hızla gittiği, hangi bayrakla olduğu gibi bilgiler yer alıyor. Diğer gemilerde bu AIS cihazının verdiği sinyal neticesinde bu bilgilere ulaşıyor. Ancak batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin AIS cihazının bozulmuş, kapatılmış ya da tamamen çalışmadığı raporu yer aldı ön bilirkişi raporunda. Bu AIS cihazı çalışmadığı için de Alsu gemisi batan Tuğberk İmamoğlu gemisini yakınına gelene kadar fark etmedi. Yani Tuğberk İmamoğlu gemisi bir hayalet gemi modundaydı. Bu yüzden de yakınına geldiğinde ancak radar ekosuyla fark edebildi Tuğberk İmamoğlu gemisini. İki gemi birbirine çok yaklaştığında artık çarpışma, çatışma protokolü devreye girdi. Bu noktada da iki kaptan birbiriyle telsiz konuşması yapmaya başladı ve burada hatırlarsınız o telsiz konuşmalarını. Tuğberk İmamoğlu gemisi Alsu'nun iskeleye kırmasını istiyor. Ancak iki defa uyarıda bulunuyor. Fakat Alsu gemisi tamam diyor. Ancak o esnada ortaya çıktı ki Tuğberk İmamoğlu gemisinin iskeleye kırması gerekirken bu tür durumlarda her iki geminin de iskeleye kırması gerekiyormuş. Fakat 05 mil kala bir manevra, protokole karşı aykırı bir hareket manevra yaparak sancağı kırması sonucunda kazanın fiziken başladığı ve kaçınılmaz sonun geldiği belirtiliyor. Öte yandan iki kaptan tutuklandı. Birinci ve üçüncü kaptan. Üçüncü kaptan neden tutuklandı? Çift 04 vardiyasındaydı tutuklanan kaptan Murat Evcimen. Ve olaydan sadece bir gün önce geminin kadrosuna dahil olduğu, mürettebatına dahil olduğu ve ilk seferinin de kaza saatinde gerçekleşen çift 04 arasındaki vardiyasında olduğu ortaya çıktı. O vardiyasının ilk seferi olduğu belirlendi. Raporda üçüncü kaptanın o vardiyada o tecrübesizlikle, o bilgisizlikle yer almaması gerektiği ve henüz gemiye cihazları, içinde bulunan tesisatı tanımadan, aşina olmadan dümene geçirilmesinin bir sorumsuzluk, bir hata olduğu ifade edildi. Bu noktada geminin köprü üstünde gözlem yapacak, radar işlemini gerçekleştirecek bir gözcünün bulunmaması da yine kazanın kaçınılmaz olmasına yol açan etkenler arasında bulundu. Çünkü sadece dümende olan kaptanın değil, köprü üstünde de bir gözcünün olması gerektiği, özellikle bu tür gemiler olması gerektiği ifade ediliyor bilirkişi raporunda. Tek bir zabitin onun da tecrübesiz olması bu kazanın gelmesine neden olduğu ifade ediliyor. Birinci kaptanın tutuklanma sebebi ise tüm bu yetkiler, tüm bu kararlar birinci kaptanda oldu ve kazadan yaklaşık 7 dakika sonra güverteye çıktı. Yani geç bir zaman sonra çıktığı belirlendi ve bu kapsamda birden çok kişinin taksirle ölümüne sebebiyet verme suçlamasıyla birinci kaptan ve üçüncü kaptan tutuklanan cezaevine gönderildi. 4 şüpheli hakkında da yurt dışı yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı Sena Alkan.
1: Elif Yavuz Silivri'den aktardı, ekranlarınıza getirdik. Şimdi konuşacağız, konuğumuz var. Yani bu hem Silivri açıklarında yaşanan bu kaza, hem Girne'de yaşanan o gemi faciası, bütün bunlar bize bir şey söylüyor. İhmalin bu koca devasa denizlerde nedenli ölümcül olabileceğini, tehlikeli olabileceğini anlatıyor. 21. yüzyılda dünya yapay zekayı çığır açan gelişmeleri bugün bile bu kadar konuşurken biz bu ihmallerin, bu ağır sonuçlarını neden yaşıyoruz? Onu da konuşacağız. Hoş geldiniz. Bir konuğumuz var. Hemen takdim edeyim. Uzak Yol Kaptanı Can Kıygı. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Çok teşekkür ediyorum
2: ben
1: katıldığınız için. İhmaller boyutunu soracağım size ama bir rapor var, ön rapor. Bu ön raporda öne çıkan bazı başlıklar var. Bir onlara bakalım isterseniz. Silivri'deki gemi kazasına ilişkin çıkan ön rapor bu. Kazanın esas nedeni çift taraflı köprü disiplinsizliği deniyor.
2: Köprü üstü aslında. Köprü yazın.
1: Üstü, köprü disiplinsizliği diyelim pekala. Tuğberk İmamoğlu gemisi hayalet gemi modundaydı gibi bir raporda bulgu, bilgi, bir tespit var. Gemi Alsu gemisi tarafından ancak 1,8 mil kala fark edildi. Telsiz iletişimine rağmen Tuğberk İmamoğlu son 0,5 milde aniden Alsu'nun önünü kesti. Raporda çıkan tespitler bunlar. Ama sizin de eklemek istediğiniz yerler var. Öyle zannediyorum. Evet. Bu tespitlere ilişkin ne diyeceksiniz?
2: Hemen hızlı anlatayım.
1: Buyurun.
2: Çift taraflı köprüsü disiplinsiz. Şimdi 84'ten beri denizdeyim ve biz eski teknoloji kullandık. AIS yoktu, ARPA radar yoktu, seyir radarlarımız eskiydi ve eski radarlarla biz her yere gittik. Bir tane fenerle mevki atabildim. Köprü üstünde gözcülerimiz vardı. Onların gördükleriyle seyri tamamladık. Şimdi bazı konular konuşuluyor. Ben 42 yılımı verdim, hala da biliyorum diyemiyorum. Hocalık da yapıyorum üniversitelerde. Bu gemilerde çalışan insanları yetiştiriyorum. Köprü üstü disiplinsizliği, köprü üstü team management diye bir olay var. Köprü üstünde kimlerin ne görevi var? Çok net olarak dünyada global olarak bu tanımlanmıştır. Kaptan kimdir? Birinci zabit yani ikinci kaptan kimdir? İkinci zabit yani üçüncü kaptan kimdir? Şimdi gemilerde köprü üstü disiplininde herkesin varya saati vardır ama boğaz geçişi gibi, manevra gibi durumlarda ekstra yukarıda kaptanın yanında zabit vardır. Baş üstünde demir için hazır ikinci kaptan vardır. Veya işte diğer arkadaşlarım manevra için kalkmışlardır. Gemi bizim evimiz. Ve biz gemide 24 saat yaşıyoruz. Hiçbir insan iş yerinde 24 saat kalmıyor. Şurada unutulan bir durum var. Gemilerde 6 aylık ya da 4 aylık kontratla gidiyoruz. Ve bu süre içerisinde biz değişimleri yaparken kritik personeli aynı anda değiştirmiyoruz. Kaptanla ikinci kaptan, baş mühendisi, ikinci mühendis aynı anda gemiden ayrılmaz. Bunlar kilit personeldir. Neden? Gemiyi biliyorlar. Şimdi siz eğer üçüncü kaptan değiştiyse yerine gelen üçüncü kaptan da limanda handover yapar. Yani devir teslim yapar. Siz şimdi spiker olarak giden arkadaşınıza ne diyorsunuz? Ben şu haberleri sundum veya bu haberler var. Devir teslim yapıyorsunuz. En azından bir toplantı yapıyorsunuz. Limanda katılır arkadaş, gidecek arkadaş da artık izne gidecektir. Der ki bak köprü üstü cihazları bunlar. Evraklar senin hazırlaman gereken bunlar. Gemiyi dolaşalım der, gemiyi anlatır. İşte ambarları anlatır. Gösterir gemiyi, dolaştırır ve bunların da ISM'de imzalı evrakları var. Şu an Alsu gemisinde bu evraklar var. Handover yapılmıştır giden üçüncü kaptanla. Eğer üçüncü kaptan gemiden izinsiz gitmediyse. Çünkü bunlar hayatın akışına aykırı şeyler. Üçüncü kaptan geldi gemiye katıldı. Bu üçüncü kaptan arkadaş okuduğu okulu bilmiyorum ama en az bir yıl güverteci olduğu için gemilerde staj yapmak zorunda. Ve bu bir yılı bir gün eksik bıraksa sınava giremiyor. Ben 3 gün, 5 gün, 10 gün stajı eksik kaldığı için sınava giremeyen öğrencilerim biliyorum. Ve bu stajdan sonra staj defterini imzalatıyor ve devletin açtığı sınava giriyor. Zabitlik sınavına giriyor. Bu sınav da kolay bir sınav değil. Bu sınavdan sonra artık ben zabitim deyip ehliyetini alıyor ve tonajına göre 500, 3000 ya da unlimited olarak gemilerin tonajlarına göre gemilerde çalışıyor. Yani 3. kaptan uzaydan inmedi o gemiye. Daha önce staj yapmış, devletin verdiği sertifikayla ehliyetle bu işe haiz olmuş bir arkadaş. Yani arkadaşı da şimdi gemiye geldi, bir saat önce katıldı değil. En azından bu arkadaşın bir yıllık stajı var ve daha önce hangi gemilerde çalıştı bilmiyoruz. Yaşını da bilmiyorum. Dolayısıyla bu arkadaşa yorum yapmak, o arkadaşın da geleceğini öldürmek demek. Neden? Çünkü bu arkadaş tam bir hata yaptı ama bu arkadaşı hiçbir şey bilmiyor gibi göstermek de pek mantıklı değil. Köprü üstünde bu arkadaş nöbet tutarken gemilerin sefer bölgelerine göre, yakın kıyısal sefer, kıyısal sefer ve uzak sefere göre personelleri donatılır hanımefendi. Ve buna da biz safety manning askeri personel donatımı deriz. Eskiden personeller 15-16 kişiyken teknoloji arttıkça, örneğin telsiz zabiti vardı, onun yerine artık biz CMDS sistemlerini kullanan, bende de var, GOÇ sertifikası dediğimiz sertifikalar var. Bu sertifikalarla biz telsiz zabitlerin yerini aldık. Bir kişi eksildi. İşte güvertedeki elemanlar eksildi. Şu anda armatörün de tabii burada bir şey var, ticari kaygısı var. Haklı olarak devletin ona tanıdığı personel kadar personel donatıyor. Ama bu askeri donatım. Siz isterseniz 20 tane adam koyun eğer yatıracak yeriniz varsa. Dolayısıyla köprü üstüne gözcü olarak gelen gemici 12-4'te eğer vardiya tutuyorsa, eğer bir boğaz geçişi varsa bir daha kalkacak. Güverte üzerinde işler var çünkü geminin akışı devam ediyor. Gemi bir fabrika. Geminin üzerinde ambar kapaklarının bakımı var, laşinglerin kontrolü var, halatların bakımı var, güverte üzerindeki ekipmanların bakımı var ve bizim her ay yapmamız gereken periyodik bakımı da var. Sadece bir zabitin bakması gereken 40 tane 50 tane yangın tüpü oluyor.
1: Peki ben buraya kadar gayet iyi anladım.
2: Bu bir disiplin.
1: Bu bir disiplin ve bu çok hassas bir konu.
2: Evet.
1: Ve bir ekip işi. Bunların hepsi gayet anlaşılır. O zaman buraya baktığınızda siz hatayı nerede görüyorsunuz Can Bey?
2: Şimdi arkadaş yeni katıldı. Otopilotla gidiyor gemiler bakın. Çünkü dümenci yok. Yani gözcü olsa bile gözcü dümenci değildir. Otopilotla gider bütün gemiler. Bunu bütün kaptanlar bilir. Otopilotta gemiye siz verirsiniz rotayı ve gemi gider. Deniz durumuna göre otopilot ince ayar yaparsınız ama otopilotun yanında non-follow-up veya follow-up dediğimiz yani

0: otopilotta veya elde konumu vardır.
1: Hı hı.
0: Bu bir konsolun üzerindedir ve bunu gelen zabitin bilmesi lazım. Neden? Acil durumda ele geçecekse hemen onu kapatacak ve ele geçecek. Şimdi manevralarda otopilotla yapılmış gibi bir durum var Alsu'da, ama ele de alınmış olabilir, ama manevraların yumuşaklığına baktığımızda yani böyle ağır ağır dönmüş gemi, üçüncü kaptanın yanında gözcü olmaması bu kaptan takdirinde olması gereken bir olay. Bakın, gözcü olmaz diyemem ben de, çünkü uzun süre İngiltere-Hollanda arası çalıştım. Köprü üstünde gözcü olmadan içim rahat etmiyor. Çünkü bir kişinin yukarıda olması hem gemi emniyatı açısından hem zabitin, çünkü başına bir şey gelirse açısından, ama bu gözcü dümen tutmuyor. Gözcünün bütün amacı güvertede yukarıda gemileri görmek,
1: peki,
0: suyun üzerinde bir cisim varsa görmek, bunu gözlemlemek.
1: Alsu'da bu hatalar olduğunu düşünüyorsun.
0: Alsu'da gözcü yok. Arkadaş gemiye aşina olmayabilir. Bilirkişiyi ben şimdi şu anda bilmiyorum kimler vardı, ya da bilirkişi gemide muhakkak üçüncü kaptanı çağırmıştır. Daha önce batan bir gemimizle ilgili ben soruşturmalara girdim. Çapraz sorgu yapılır. Ne sorulacağına bakılır. Arkadaşın tabii ruh haliyle nelere cevap vermediğini bilmiyorum. Ben şu an o arkadaşın neyi bilip bilmediğini bilmiyorum, ama...
1: Ama bu sadece ifadeler üzerinden mi, yoksa burada radar görüntüsü, ses kayıtları, telsizler var. Pek çok başka şey de zannediyorum, tahmin ediyorum, bilirkişi, ön bilirkişi raporuna yansımıştır
0: şimdi
1: bir şekliyle.
0: Arkadaşı alıp köprüsüne götürdülerse, bize şunu aç bunu aç dedilerse bilemiyorum. Ben şimdi tabii bu farazi konuşmak istemiyorum. Çünkü ben olması gerekeni söyleyeyim, kuralları söyleyeyim. Köprüsündeki bu disiplinde arkadaş karşıki gemiyi görüyor ve ben şöyle söyleyeyim, bir gemide AIS yoksa bu geminin görülmediği manasına gelmez. En basit tabirle savaş gemilerinde AIS yok. Ben şimdi hücum botla ya da fırkateynle Marmara Denizi'nden Karadeniz'e çok çıktım. Şimdi beni diğer gemiler görmüyor manasına gelmez bu. Çünkü radarlar var gemide.
1: Şimdi bir önceki listede deniyordu ki Tuğberk İmamoğlu gemisi hayalet gemi modundaydı.
0: Hayalet gemi ibaresini ben ilk defa duydum. Yani bilemiyorum tabii, bilirkişimiz bunu bir manada söylemiştir. Ama bir geminin hayalet gemi olması için ben Deniz Kuvvetleri'nde görev yaptığımı şöyle söyleyeceğim. Biz Ege'ye çıkıyorduk hanımefendi ve radarlarımızı kapatıyorduk.
1: Adını söyleyebilirsin, Sena diyebilirsiniz.
0: Sena Hanım, biz kapatıyorduk radarlarımızı. Seyir fenerlerimizi kapatıyorduk ve bir adanın kenarında bekliyorduk. Neden? Her radarın parmak izi vardır. Aynı insan gibi. Ve karşı taraf sizi balıkçı gemisi şeyiyle, mesela Yunan gemileri bizi bilir. Geminin ismini görür, radar kaydını alır ve parmak izidir. Bu, siz Çanakkale'den çıkarsınız, radar döndürdüğünüz anda sizi tespit eder.
1: Yani hayalet gemi diye bir şey yoktur.
0: Hayalet gemi bu. Yok bu. Yani siz radarınızı kapatırsınız savaş gemisi olarak, seyir fenerinizi kapatırsınız, düşman sizi tespit etmesin diye. Ama hayalet gemi olayı ticaret gemisine kabul edilebilir bir cümle gibi gelmiyor bana.
1: Yani,
0: neden?
1: Yani Tuğberk İmamoğlu gemisi o zaman.
0: Bakın,
1: burada...
0: Buyurun.
1: Bir sorumu sorayım. Tuğberk İmamoğlu gemisi burada hayalet gemi modundaydı derken ön bilirkişi raporu şunu mu söylüyor? Radar kapatmıştı mı demek istiyor?
0: Hayır. Bakın, siz radarı kapatın ama benim sizi görmem engel değil bu. Alsu'nun radarı var.
1: Yine görülür
0: yani. Alsu'nun radarı var ve bakın Alsu'da çok modern radarlar var. Bu gemi çünkü kimyasal ARPA radar dediğimiz, AIS'e gerek de bırakmayan şöyle bir sistem var. ARPA radarda, ben daha önceki bültenlerde göstermiştim, bir radar ekranı göstermiştim. Orada siz geminin üzerine, biz traklamak deriz. Gemiyi görürsünüz böyle böcek gibi küçük bir parça. O da kullandığınız ölçüye göre değişir. Radarı ne kadar küçük ölçekte kullanırsanız o kadar eko büyür. Muhtemelen 6 milde kullanıyordur. Ben onu gördüm, üzerine tıkladım. Bir tane temas, biz temas diyoruz. Geliyor. Yani bu bir separasyonda ilerliyor. En kötü bunu trafik hizmetlerine Kanal 14'ten Sektör Marmara'ya sorardı. Ya ben bir temas gördüm, AIS yok, ilerliyor. Bu gemi hangisi diye sorabilirdi.
1: Bu da sorulmadı diyorsun.
0: Sorulmamış muhtemelen, bilmiyorum. Çünkü telsiz kayıtları yok. Ama geminin hayalet gemi olmaması şöyle. İmamoğlu'nun radarının çalışması değil veya AIS'in çalışmaması değil. Alsu'nun bunu tespit etmesi, ama İmamoğlu da zaten Alsu'yu görmüş. İsim olarak birbirlerine çağrı yapıyorlarsa...
1: Konuşmuşlar.
0: Evet.
1: Peki. Buraya bir şahidimiz var.
0: Şimdi ona gelelim.
1: Evet. Sonra da ehliyet konusunu soracağım.
0: Evet,
1: o da
0: evet,
1: ayrıca
0: evet.
1: çok önemli. Onu evet, gördük evet, bu son evet, haftada.
0: Evet. Arkadaşlar, bakın, seyir fenerlerini bir gelsinler. Ben şimdi neden gemi hayalet gemi değil.
1: Buyurun.
0: Bakın, bu gemi Tuğberk İmamoğlu. Şimdi önden görünüş ve gündüz. Bakın, gemide seyir fenerleri normalde yanar. Hep biz 24 saat yakarız. Çünkü onların hatta yedekleri vardır ve sigortaları vardır. Seyir feneri sönerse hemen alarm verir. Çünkü seyir feneri yüzyıllardan beri gemicilerin en çok kullandığı şeydir. Neden olduğunu anlatacağım. Bakın, hava kararıyor. Seyir fenerleri gözüküyor. Bu geminin boyu 50 metreden büyük. İki tane her yönden görünür 5 milden silyon feneri var. Bakın, 360 derece geminin her yerini gösterecek şekilde seyir fenerleri yerleştirilmiştir. Sancak ve iskele borda fenerleri 112,5 derece yani 90 dereceden de geriye gidecek şekilde yerleştirilmiştir. İki tane seyir feneri, silyon fenerleri aynı şekilde. Bunun amacı nedir biliyor musunuz?

0: Siz eğer bir gemiye arkadan yaklaşmaya başlarsanız, eğer sancak veya iskele borda fenerini görmeye başlarsanız yetişiyorsunuz demektir. Ve yetişen geminin de geçiş kuralları var. Burada bakın gece gözüküyor gemi. Yani Alsu gemisi veya Tuğberk İmamoğlu gemisi diğer gemiyi bu şekilde gördü. Siz bana buraya 100 tane bu şekilde seyir fenerlerini çevirerek gösterin. Ben geminin nereye döndüğünü, bana mı
1: Anlarsınız.
0: geldiğini, uzaklaştığını mı %100 anlarım.
1: Bu haliyle de eğer böyleyse geminin gece
0: Yok, bu
1: görüşü.
0: bir örnek.
1: Ha, yok yok hayır yani
0: Sis
1: genelde
0: yok, sis
1: böyle
0: yok.
1: oluyor
0: Evet,
1: ise
0: evet, evet.
1: hayalet gemi diyebileceğimiz bir noktada da
0: Yani
1: görünmüyor mu
0: ben bilemiyorum.
1: diyorsunuz?
0: Bakın bilirkişiye
1: Çünkü bunlar
0: saygı
1: yanıyorsa
0: duyuyorum.
1: görülüyor
0: Evet,
1: neticede
0: şimdi bunu
1: sanki.
0: siz gözle görüyorsanız radar çalışmasın. Bakın ben söylüyorum. Biz radarsız yıllarca seyir yaptık. Çünkü askeri görevle gidiyoruz ve ben orada Ege Adaları'nda kayalıklar var, şu var, bu var. Bu benim mesleğim ve ben bunu 2000 yılına kadar icra ettim. Deniz Kuvvetleri'nde de bilirkişilik yaptım. Yani bununla ilgili benim şu var, siz bunu görüyorsanız ve ben net söylüyorum, bakın bunu iddia ediyorum, bana 100 tane gösterin görüntü, nereye döndü, bana mı geliyor, döndü mü, ne tarafa dönüyor, her
1: Bir
0: harekete
1: kaptan bunu
0: gözüküyor.
1: bilir
0: Bilmek
1: diyorsunuz.
0: zorunda. Zaten biz öğrencilerimize simüle de ediyoruz bunları. Simülatörlerde de gösteriyoruz. Hatta ben bir arkadaşımla konuştum. Bu kazayı simüle ödeyebiliriz dedi bana. Yani nasıl olduğunu simülatörde gösterebiliriz dedi. Çünkü
1: Gösterebiliriz.
0: bizim öğrencilerimize verdiğimiz eğitimde simülatörde özellikle gece görüşle ilgili eğitimler çok fazla.
1: Pekala. Yani şunu hakikaten akıl almıyor başlarken söylediğim. Yani 21. yüzyıldayız, muazzam
0: Evet.
1: teknolojilerin
0: Evet,
1: çağındayız.
0: evet, evet, evet.
1: Radarından tutun, yani
0: Evet.
1: o dediğiniz onlarca denizcilik terimi de dahil
0: Evet.
1: olmak üzere hepsi var. Her şeyi yapay zekaya
0: Evet.
1: entegre. Gelinen noktada kaza olasılığı gitgide düşerken yıllar boyunca böylesi bir kazanın yaşanmış olması çok
0: Sena Hanım, bir de ben
1: hakikaten
0: bu
1: şaşırtıcı.
0: jenerasyonda geçiş sürecindeyim. Yani ben 84'te
1: Gördüğünüz
0: başladığımda
1: teknolojinin
0: evet
1: sıçrayışını da.
0: GPS yoktu. Avrupa radar yoktu. Ben eski 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir gemide ilk başladığım göreve. Ve radarım yoktu. Köprüsünde bir tane fener göreyim diye böyle dürbünle bakıyordum. Bir fenerle ben mevki koyabiliyorum. Karadeniz'de günlerce biz radarsız gittik. Kara gözükmüyordu. Veya Ege'ye, Akdeniz'e çıkıyorduk. Ben Kardak krizinde de bulundum. Yani orada da biz birçok şey yaşadık. Hayalet gemi olayı dediğim gibi ancak bir savaş gemisi komple her şeyini
1: İse olur.
0: kapatırsa.
1: Peki.
0: Ama bakın şurada bu kadar seyir feneri var ve iki taraf da birbirini bu şekilde görüyor.
1: Gördüler. Bizi bu, bütün bu anlattıklarınız şuraya da getirdi bir parça Can Bey. Disiplinsizlik,
0: Evet.
1: belki denetimsizlik,
0: Denetimsizlik.
1: liyakatsızlık,
0: Evet.
1: bütün bunlar ihmal süreci, zincirleme ihmal. Hepsi
0: Şimdi
1: bir araya gelmiş ve ne kadar ya ehliyetin güvenirliği ve yeterliğini belki konuşmamız gereken yerdeyiz. Girne'deki gemi faciasını da
0: aynen
1: kastediyorum.
0: öyle.
1: Orada da
0: Aynen öyle.
1: Honduras'tan ehliyetini alan bir kaptan 10 yıl ara vermiş, ben çıkarım demiş, yardımcı kaptan demiş ki çıkmayalım. Ne oluyor? Yani bu bizim denizlerimizde bir ehliyet sorunu mu var? Denetim
0: Bakın,
1: sorunu mu var?
0: eğitim her şey demek mi bilmiyorum. Çünkü denizcilik gerçekten zor bir meslek. Eğitim yanında dikkat gerektiren ve gerçekten yapmanızı istiyorsanız ben bazen derim zabitlerime, gemiye gittiğinizde gün saymayın. Yani bir sanki şeye düşmüş gibi, içeriye girmiş gibi gün sayarsanız bu işin mantığını kaçırırsınız, mental olarak yorulursunuz.
1: Tabii.
0: Bu mesleği sevmiyorsanız yapamazsınız. Yani ben açıkçası burada buna çok dikkat ediyorum ama bakın mental yorgunluk olabilir. Dikkat dağılımı olabilir. Karşı tarafla anlaşamam olabilir ama ben diğer yayınlarda da söyledim. İki tane Türk gemisi ve Türkçe konuşuyorlar. O kadar büyük bir nimet ki bu, anlatamam size. Ayısı olsun olmasın. Ve
1: Evet.
0: iki gemi de eğer iskeleye alsaydı en başta, ki çatışma önleme tüzüğünün 7 ve 8. maddeleri bunu çok net söylüyor. Önleyici manevrayı en önce yapacaksınız ve böylelikle çok erkenden, yani ben size koşarken bir adım bu tarafa gelsem kurtaracağım. Ama size koşarken tam çarpacaksam hiçbir şey yapamam.
1: Yapar. O olan olduktan
0: Yani
1: sonra
0: burada kesin
1: diyorsunuz.
0: kural bu.
1: Manevra
0: Bir de
1: alanı.
0: net bir şey söyleyeyim Sena Hanım. Ben bunu her
1: Buyurun.
0: yanında söylüyorum. Eğer denizdeyken bir şeyi sabit görüyorsanız çarpışacaksınız demektir. Gidiyorsunuz gemiyle.
1: Şöyle
0: Evet.
1: görüyorsunuz.
0: Siz hep aynı kertelizde. Yani biz kerteliz diyoruz. Ben bu gemiyi hep aynı kertelizde görüyorsam çarpışacağız demektir. Yani Alsun'un
1: Peki.
0: kaptanı da, Tuğberk'in de zabitleri bunları görmüştür. Sabit görmüşlerdir yani.
1: Peki. Bu ehliyet konusu hakikaten önemli. Az önce sorduğum soru, yani ehliyet almak bu kadar kolay mı?
0: Kolay değil, kolay değil,
1: Peki
0: kolay değil.
1: nasıl oluyor?
0: Bakın şimdi
1: Bir iki cümle buyurun, vaktim
0: hemen
1: de çok
0: söyleyeyim.
1: kalmadı.
0: Mütekabiliyet var. Ben şimdi uzak yol kaptanıyım. Türk ehliyetimle uzak yol kaptanı olarak Panama'dan, Malta'dan ya da Marshall Adalarından mütekabiliyete göre ehliyet alabiliyorum. O gemilerde kaptanlık yapabiliyorum. Bu mütekabiliyeti devletler kendi aralarında anlaşarak yapıyorlar. Eğer Türk devleti işte filanca bayrağı tanıyorsa ama Türk bayraklı gemide Türk Ticaret Kanunu'na göre Türk personelinin çalışılması kaptanın Türk olması gibi bir durum var. Hı hı.

0: Ben bu durumla ilgili açıkçası çok yorum yapamıyorum. Hukuki bir durum çünkü. Yani Honduras'ta bizim mütekabiliyetimiz olabilir ama Türk bayraklı gemide Türk Cihat Kanunu'na göre çalışmayacağı hukukçuların işi. Fakat ehliyetin alınması şöyle, Türkiye'de bu mesela Panama'yı ya da Marshall'ı ya da Honduras'ı veren yetkili aracılar var. Mesela Malta'yı Malta Konsolosu üzerinden alıyorsunuz. Burada hatta yeri. Dolayısıyla siz başvurduğunuzda STCW sertifikalarınız var. Bu sadece bir tane ehliyetle olmuyor. Benim 15 ya da 16 tane ekstra uluslararası sertifikam var. Ve bunların bazıları zorunlu. Deniz hayatı idame, denizde yangınla mücadele, ilk yardım, ileri ilk yardım. Benim 3 tane ilk yardım sertifikam var ayrı ayrı. Ama bunu benim derken genel olarak gemicilerim
1: yani genel
0: var.
1: Olarak gemiciler böyle.
0: Bu kadar eğitimden sonra ama şu var. Siz gittiğiniz gemide staj yapıyorsunuz. Ne kadar size bir şeyler öğretiliyor? Mesela Alsu gemisinde de personel stajyer de var. Biz gemilerde yer maalesef sıkıntılı ve armatörler de kendilerine tanınan personel kadar personel koyuyorlar. Üzerine adam koymuyorlar ve bu sayede ne oluyor? İşte gözcü lazımsa bu sefer de iş gücü kaybı oluyor. Yani nereden baksanız burada personel sıkıntısı var, personel eğitimi var, personelin ne kadar eğitimli olduğu var. Yani ben bunları da yaşamış biri ve bu konuyla ilgili de sıkıntı çekmiş biriyim. Yüksek lisans tezimde stajla ilgili ve personelle ilgili. Yani bu konuyla ilgili akademik çalışmam da var. Maalesef eğitimin çok daha nitelikli ve denize dönük birebir fiili olarak denizde yapılması lazım. Masada değil.
1: Çok önemli. Demek ki burada eğitimde ciddi sıkıntılar da o tespit ediyorsunuz ki bunların böyle denizlerimize yansıyıp canlarımıza mal olduğunu düşünüyorsunuz. Çok teşekkür ederim
0: Rica
1: Uzak
0: ederim.
1: Yol Kaptanı Can Kıygı. Sağ olunuz katıldığınız için. Biz de elbette süreci takip ediyoruz, aktaracağız. Şimdi devam edelim haberle. Yasa dışı panel sistemini kullandığına ilişkin somut deliller elde edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı var. Detayları bir gidelim. Serkan Şimşek bize aktarsın. Serkan.
2: Sena Alkan, aslında bu soruşturmaya ilişkin ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı ve vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçiren ve panel ismi verilen bir sorgulama sisteminde de kullanıldığı tespit edildi. Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nun koordinasyonunda ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar neticesinde vatandaşlara ait kişisel verilerin hem yasa dışı yollarla ele geçirildiği hem de çeşitli sorgulama sistemlerinde de kullanıldığı belirlendi. Yapılan incelemelerde bu yasa dışı sistemlerin bazı hukuk bürolarına ücret karşılığında satıldığı kaydedildi ve abonelik sistemiyle kullandırıldığı bazı hukuk bürolarının da herhangi bir hukuku ilişkisi bulunmayan vatandaşların da kişisel bilgilerine bu sistemler sayesinde ulaştığı belirlendi. Vatandaşlara borcunuz yasal takibe düştü, uzlaşma sürecini kaçırdınız, hakkınızda haciz işlemi başlatıldı gibi gerçeğe aykırı ifadelerle mağdur edildiği de vurgulandı. Tabii yapılan çalışmalar neticesinde bazı kararlar da verildi. Soruşturmanın ilk aşamasında yasa dışı sistemi kuran, işleten ve gelir akışında yer aldığı tespit edilen şüpheliler hakkında adli işlemler yapıldı. 10 şüpheli hakkında kamu davası açılmış oldu ve soruşturmanın genişletilmesiyle de bu sayılar arttı. Yasa dışı panel sistemini kullandığına ilişkin somut deliller elde edilen 31 avukat hakkında bugün gözaltı kararı verildi. Çünkü hatırlanacaktır, ele geçirilen bu kişisel verilerin bazı hukuk bürolarınca da kullanıldığı ve vatandaşlara çeşitli gerçeğe aykırı ifadelerle mesajların gönderildiği belirlenmişti. İşte bu kapsamda bugün 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. Aynı zamanda 39 farklı avukatlık bürosunda da arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu konuya ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında hukuku istismar ederek hukuksuzluk yapan hiç kimsenin yanına kar kalmayacaktır ifadelerini kullandı. Bakan Gürlek açıklamasında vatandaşlarımızın mahremiyeti bizim için dokunulmazdır ifadelerini de eklemiş oldu. Bir kez daha altını çizelim. Vatandaşların kişisel verilerini ele geçirerek çeşitli hukuk bürolarınca paylaşan ve panel ismi verilen bir sorgulama sisteminde de kullanarak kişilere gerçeğe aykırı ifadelerle mesajlar gönderenler hakkında adli işlemler yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında bugün 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.
1: Serkan Şimşek Ankara'dan aktardım. Devam edelim haberleri aktarmaya. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatmıştı. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberler

0: Haberlerde Melih Gökçek ve ailesinin Almanya'da 30 bin euro sermaye ile şirket kurduğu öne sürüldü. Şirketin başlangıçta çalışanı ve ticari faaliyeti bulunmamasına rağmen hesabına Türkiye'den yüksek miktarda paralar gönderildiği iddia edildi. Milyonlarca euroluk AVM ve gayrimenkul alımı girişiminde bulunulduğu öne sürüldü. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde gazeteci Murat Ağırel tanık sıfatıyla ifade verdi. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca sürdürülen soruşturmada Melih Gökçek de ifadeye çağrıldı. Gökçek saat 16'da Ankara Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısına şüpheli sıfatıyla ifade verecek.
1: Hepinize hayırlı günler.
0: Cinayete kurban gidip gitmediği araştırılan eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun soruşturmasında Denizolgun'un doktoru da gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen doktor neyle suçlanıyor? Arzu Kaya'ya bir dönelim, soralım. Arzu, notların için sendeyiz.
2: Sena Alkan, sorunuzla başlayayım. Yalan tanıklık suçlamasıyla bir soruşturma yürütülüyor hakkında. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ilk gözaltı aslında bu. Bunun altını çizmekte fayda var. Peki bu noktaya nasıl gelindi? Şimdi şüpheli bir ölüm söz konusuydu. Geçtiğimiz günlerde de zaten fethi kabir işlemi uygulanmıştı. Ve adli tıptan kesin ölüm nedenine ilişkin rapor beklenirken de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında yeni detaylar ortaya çıkıyor. O detaylardan bir tanesi geçtiğimiz günlerde aslında Arif Denizolgun'un doktoru ifade vermişti soruşturma kapsamında. Tanık olarak ifade vermişti aslında. Tanıkken şüpheli oldu bu dosya kapsamında. Tanık olarak verdiği ifadesinde 155'i o gün kimin aradığını bilmiyorum şeklinde bir ifadesi söz konusuydu. Ancak 155 kayıtları dosyaya girince doktorun aslında 155 ile yaptığı telefon konuşmasında şüpheli bir ölümün olduğunu, olay yerine derhal polisin ve hakimin gelmesi gerektiği noktasında 155 telefon trafiği ortaya çıktı. İşte bu telefon trafiğinden hareketle yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldı ve gözaltı kararı verildi. Dün emniyetteki işlemleri sürüyordu. Bugün sabah saatlerinde Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi ve şu dakikalarda Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılığınca ifadesi alınıyor. Tabii ifadesi kritik olacak. Neden yalan beyanda bulunduğu noktasında sorular sorulacaktır kuvvetle muhtemel. Ve bu soruların ardından verdiği cevap cevaplar da oldukça dikkat çekici olacak. Çünkü kritik bir soruşturmadan bahsediyoruz. Ölüm mü, cinayet midir, doğal ölüm müdür, bir şüpheli ölüm durumu söz konusu ve aslında soruşturmayı bir tık perdesini aralayacak, üzerindeki sır perdesini aralayacak kilit bir isimden bahsediyoruz. O noktada savcılıktaki işlemleri halen daha devam ediyor ve ifade işlemlerinin tamamlanmasının hemen akabinde de biz de gelişmeleri aktarıyor olacağız.
0: Arzu Kaya aktardı, ekranlarınıza geldim. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada şimdi bir yeni gelişme daha var. Şüpheli işlem gerçekleştirdiği değerlendirilen 5 şirkete daha el konuldu. Şirketlerin sahibi İrfan Yılmaz hakkında gözaltı kararı verildi.
3: 5 şirkete daha el konuldu. Şüpheli İrfan Yılmaz hakkında gözaltı kararı verildi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma genişletildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Masak tarafından yapılan incelemelerde şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı 5 şirket üzerinden şüpheli işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi. Başsavcılık 5 şirket hakkında el koyma kararı verdi. El konulan şirket sayısı 55'e yükseldi. Savcılık şüpheli İrfan Yılmaz hakkında ise suç örgütüne üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltı kararı verdi. Yılmaz Kimya'nın sahibi şüpheli İrfan Yılmaz'ın bir deposunda yapılan arabalarda örgüt yöneticisi Hilmi Tuna Kuriş'e ait olduğu değerlendirilen 206 kilogram külçe altın, 358 bin dolar ve 102 bin euro ele geçirilmişti. Soruşturma kapsamında toplam 124 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 81 şüpheli tutuklandı. 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
0: İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Terör saldırısı planlandı.

0: Planladığı değerlendirilen bir şüpheli etkisiz hale getirildi. Detayları Dilara Cüvelek'ten alacağız. Dilara, söz sende.
1: Sena Alkan, Sultanbeyli'de dün gece saatlerinde çok sıcak dakika

0: Berkan Ç. tam bulunduğumuz Sultanbeyli otogarına gelerek polis ekiplerinin üzerine ateş açmaya başladı. Bulunduğumuz noktalarda da kurşun izleri var. Öncelikle onları ekranlarınıza getirmek istiyorum. Tam bu noktada Berkan Ç.'nin ateş ettiği kurşunun izi bir boruyu delerek geçti. Devam edelim. Bu ileriki noktalarda da Berkan Ç.'nin ateş ettiği kurşunların izleri var. Berkan Ç.'ye yönelik bir tespit yapıldı. Kendisinin terör örgütü DAEŞ'e üye olduğu, mensubu olduğu tespit edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı ile birlikte İstanbul Emniyeti koordineli bir şekilde Sultanbeyli'deki adrese baskın düzenlemek, operasyon düzenlemek üzerine bir çalışma yürüttü. Çalışmada kendisine operasyon düzenlediği fark eden Berkan Ç. ise kendini kurtarmak amacıyla Sultanbeyli Otogarı'na geldi aracıyla birlikte. Aracıyla birlikte bu noktaya gelen Berkan Ç. polis ekiplerinin de takibinde olduğunu fark ettiği anda polis ekiplerine kurşun yağdırmaya başladı ve polis ekipleri de karşı ateş açarak çatışmaya girdiler. O sırada burada yolcular da vardı. Sefer saatini bekleyen şoförler, bilet satış noktalarında otobüs firmalarının yetkilileri de vardı. Onlarla da konuştuk. Onlar da görgü tanıkları ifadelerinde bahsettiler bizlere de. O an 5 dakika sonra gelmiş olsaydı bizim otobüsümüz daha kalabalık olacaktı bu nokta. Ve bu kalabalık olsaydı eğer burası daha büyük bir facia yaşanabilirdi denildi. O sırada burada bulunan yolculardan biri de kurşunlardan biri isabet etti yolcuya. Ve o yolcu da yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı dün akşam. Ancak bugün son gelen bilgilere, edindiğimiz son bilgilere göre de kaldırıldığı hastanede o yolcu da hayatını kaybetti. Berkan Ç. polise ateş ederek bu noktadan devam etti ve tam bu noktada polis ekiplerinin ateşiyle birlikte ayağından yaralandı ve sekerek yine ilerlemeye, kaçmaya çalışmaya devam etti aslında. İlerlediğimiz noktada şu an otobüslerin arasından sizleri o noktaya götürüyoruz. Tam şu karşı noktada Emre Altın ekranlarınıza getiriyor. Bu karşı noktada Berkan Ç. etkisiz hale getirildi ve teslim alındı. Berkan Ç. aslında terminal otogarın otobüslerin bulunduğu noktada silahlı bir çatışmayı başlattı. Ancak çatışmanın etkisiyle duvardan geçen veya duvardan camlara isabet eden seken kurşunlar bilet satış noktalarında da kurşun izleri bıraktı. Buranın esnafı da o an ne olduğumuzu şaşırdık, çok şaşkınlık ifadelerini kullandı. Berkan Ç.'ye yönelik operasyon neden önemliydi? Çünkü kendisinin ülkemizde bir terör örgütü operasyonu planladığı düşünülüyordu ve tespit edilmişti. Ve kendisine yapılan operasyonun ardından bir şüpheli daha gözaltına alındı. Ve o gözaltına alınan şüphelinin de evinde patlayıcı madde üretmek için kullanılan malzemeler olduğu tespit edildi. Berkan Ç. tam bu noktada etkisiz hale getirilerek teslim alındı. Aynı zamanda da bir yolcu yaralanmıştı. Yolcu da birkaç saat öncesinde hayatını kaybetti diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Dilara Civelek operasyonun detaylarını aktardı. Diyarbakır-Mardin sınırına gideceğiz şimdi. Mazıdağ-Çınar ilçeleri arasında 2024'te 15 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma kapsamında savcı olay yerinde keşif yapıyor. Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek de o keşfe katılıyor. Hemen sözü sana bırakalım Veysi.
2: Evet, aslında 20 Haziran 2024 yılında 15 kişinin yaşamını yitirdi, 25 kişinin de yaralandığı bir yangın vardı. Keçinar ilçesi Köksalan köyünden başlamıştı. Daha sonra da 3 köye yayıldığını ifade edelim. 2 köy Çiçekli ve yine bulunduğumuz nokta Yücebah köyü, Mardin'in Mazıdağ ilçesine bağlı olduğunu söyleyelim. Dün aslında keşif yeniden başlamıştı. Soruşturma derinleştirilmişti. Bugün itibariyle de Yücebah köyündeki 10 kişinin yaşamını yitirdiği bir köy olduğunu da ifade edelim. Şu an itibariyle de Çınar Cumhuriyet Savcısı olay yerinde geniş güvenlik önlemleri altında keşfe başladığını belirtelim. Dün 20 kişinin ifadesi alındı Köksalan köyünde. Bugün ise yine Yücebah köyünde de ifadelerin alınacağını belirtelim. Savcı, Cumhuriyet Savcısı tabii bir taraftan ilk aslında yangın çıktıktan sonra yangın raporu alınmıştı. Elektrik tellerinden çıktığı ifade edilmişti. Yangının da rüzgarın etkisiyle yayıldığı tespiti vardı. Daha sonra da yeniden Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı başka bir keşif ekibinden, daha doğrusu rapor istedi. O raporda da yangının çıkış nedeni belirlenememişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmış ve o noktada keşif yapılması istenmişti. Raporlar dosya üzerinden gönderildi. Yangının çıkış sebebi atmosferik olaylar olarak değerlendirilmişti. Örtü ve anız yangınıyla sürdü.

0: noktada belirtilmişti. Ancak 15 kişinin neden yaşamını yitirdiğini, yangının elektrik tellerinde çıkıp çıkmadığı yönünde şimdi araştırmalar tekrar yapılıyor. Afet bölgesi ilan edilmişti o dönemde. Köylere, 3 köye de bu noktada yardımlar gerçekleştirilmişti. Şimdi hem traktörlerle, ki yaralılar da, o dönem yaralananlar da vardı, onlar şu an itibariyle Cumhuriyet Savcısının bulunduğu noktaya, onlar da buradan itibaren yürüyüş gerçekleşti. Hemen kameraman arkadaşımdan Nas'ta rica ediyorum, bulunduğumuz nokta burada, hemen Köksalan köyü de arkamda bulunuyor. İşte iki köy arasındaki bu noktada yangın çıkmıştı. Cumhuriyet Savcısı birazdan ifade işlemleri de yapacak. Özellikle tanık bilgilerini alacağını ifade edelim. Biz de gelişmeler oldukça paylaşacağımızı ifade ederek söz size bırakalım.
1: Veysi İpek aktardı, ekranlarınıza getirdik. Benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi. Benzinin litre fiyatı 2,57 lira, motorinin ise 7,79 lira arttı. Zamlı fiyatlar gece saatlerinden itibaren pompa fiyatlarına da yansıtıldı. Son artışla birlikte motorun fiyatları 90 lirayı aştı. Benzin 80 lira sınırına dayandı. Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi yarın yapılacak. Bu seçim öncesinde 4 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye katıldı. CHP'li belediye meclis üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta partilerinden istifa etti. 4 meclis üyesi AK Parti'ye geçti. AK Parti'ye yeni katılımla birlikte mecliste partilerin sandalye sayısı da değişti. Belediye meclisinde 23 CHP'li ile 21 Cumhur İttifakı üyesi var. Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine 5 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmış. CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçilmişti. AK Parti karara itiraz edince yürütmeyi durdurma kararı gelmişti. Belediye meclisinde yarın başkan vekili seçimi tekrarlanacak. Türk Hava Kuvvetleri'nde 2026-2027 uçuş eğitim yılı başladı. Balıkesir'deki törenin ardından ilk uçuşu Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran yaptı.
2: Kokpite geçti. Çanakkale Şehitler Abidesi üzerinde saygı uçuşu gerçekleştirdi. Balıkesir'de bulunan 9. Anajet Üst Komutanlığı'nda 2026-2027 uçuş eğitim yılı kapsamında tören düzenlendi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran törenin ardından F-16 tipi muharip uçağın kokpitine geçti. Yeni uçuş eğitim yılının ilk uçuşunu yaptı. Uçuşa dair görüntülerse Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. 193. filoya bağlı muharip uçakla uçuş yapan Orgeneral Dalkıran'a bir F-4 Phantom'la bir başka F-16 uçağı da eşlik etti. Balıkesir 9. Anajet Üst Komutanlığı'ndan havalanan uçaklar Çanakkale Şehitler Abidesi üzerinden saygı uçuşunu gerçekleştirdi. Orgeneral Rafet Dalkıran, geçen ay düzenlenen Yüksek Askeri Şura toplantısında Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun yerine Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştı.
1: Ya eskiden anne babalar zaman zaman çocuklarına şöyle şeyler söylüyorlardı. Okumazsan seni sanayiye veririm, tamirci olursun gibi sözler. Artık bunların hepsi geride kaldı. Şimdi gençler usta olmayı tercih etmeye başladı.
2: Eskiden çırak bulunamıyordu. Şimdi ise yeni ustalar yetişiyor. Sanayi bölgelerindeki iş yerlerine ilgi her geçen gün artıyor.
3: Herkes kendi evladının doktor, avukat, hakim olmasını istiyor. Beyaz yakalı olmasını istiyor. Ama şu son senelerdeki baktığımız zaman bunun tam tersine mavi yakalılara bir dönüş var.
4: Geçmişte çok sıkıntı yaşıyorduk biz çırak bulma konusunda aslında. Son zamanlarda MESEM bu konuda çok destekler veriyor.
2: Sanayide yıllardır konuşulan çırak bulunamıyor sorunu bazı meslek dallarında tersine döndü. İzmir'de özellikle otomotiv sektöründe çıraklık eğitimine ilgi her geçen gün arttı. Mesleki eğitim merkezine giren gençler bir yandan okulda eğitim alırken bir yandan sanayide ustalarının yanında mesleği öğreniyor.
5: Boyama kitaplarım vardı evde, onları boyardım. Öyle öyle boyacılığa ilgi saldım. İşte babama da söyledim bana bir yer bulmasını. Burayı buldu, başladık. Merakla işte ustamı sorular sorarak bir şeyler yapmaya çalıştım.

0: Çalışarak kendi çapımda öğreniyorum mesleği işte inşallah.
1: 21 yaşındaki Berker Çalışkan, soyadı gibi çalışkan. 9 Eylül Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümünü kazandı. 1,5 yıl okuduktan sonra masa başında kariyer yerine baba mesleği olan oto tamirciliğini tercih etti. MESEM Eğitim Merkezi'nde aldığı eğitiminin ardından ustalık belgesini aldı. Şimdi tamircilikte kullandığı bu anahtarlar geleceğinin de kapılarını açacak.
0: Dışarıdan çok ön yargı oluyor ebeveynler tarafından da ya da çocukların arkadaş ortamları tarafından da. Hani biz de çıktık zamanında. İşte nerede çalışıyorsun? Sarayda çalışıyorsun dediğin zaman insanlar böyle bir şey bakıyor. Ön yargılı bakıyorlardı. Şu an çoğu kırdı o ön yargıyı ama hala o ön yargıyla yaklaşanlar var insanlara karşı yani.
2: Ortaokulu bitirince direkt MESEM'e gidiyorlar. 4 yıllık bir eğitim sonucunda kalfalı olarak mezun oluyorlar. 1800 iş gününden sonra sınava giriyorlar. Ustalık belgesi alıyorlar.
3: Yeni nesil bu işi yapmak istemiyor. Yağ pas yüzünden. Ama MESEM sayesinde, onların sayesinde artık eleman yetiştiriyorlar. Eleman ihtiyacımızı görüyoruz yani.
0: Kötü bir yer gibi lanse ediliyor ama ben seviyorum yani. Hani ilgi duyan gençler gelsin bence. Güzel bir yer. Hani meslek öğreniyorsun, gelecek kaygın hani bir nebze azalıyor.
4: Okulların açılmasına artık sayılı günler var. Uzmanlar çocuklar için bu ağır sırt çantalarının ortopedik rahatsızlıklara yol açabileceği konusunda uyarıyor. Sırt çantasının çocuklarımızın vücut ağırlığının %15'ini geçmemesi gerektiğini belirtiyor.
5: Okulların açılmasıyla birlikte çocukların her gün taşıdığı okul çantalarının ağırlığı sırt ve omurga sağlığını olumsuz etkileyebiliyor.
6: Ortopedik rahatsızlıklara yol açabiliyor. Yürüyüş ve duruş bozukluklarına sebep oluyor. Çocuklar için ağır sırt çantasına dikkat.
5: Boyun, omuz ve sırt kaslarında yorgunluk, ağrı ayrıca yürüyüş ve duruşta geçici değişikliklere yol açabilmekte.
6: Okulların açılmasına sayılı günler kala öğrencilerin sırt çantalarının çeşitli rahatsızlıklara yol açabileceği konusunda uzmanlar uyarı yaptı. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde Çocuk Ortopedi Servisi Sorumlusu Profesör Doktor Yalçın Turhan, öğrencilerin taşıdığı çantaların vücut ağırlığının %15'ini geçmemesi gerektiğini kaydetti.
5: Güncel çalışmalar özellikle vücut ağırlığının %15'ini aşan yüklerde ağrı yakınmalarının daha sık görülebildiğini göstermekte. Ailelere pratik olarak çocuk ağırlığının %10'unu geçmeyecek şekilde hesaplamalarını söyleyebiliriz. Örneğin 30 kilogramlık bir çocuk için ideal olarak yaklaşık 3 kilogram boyu ağırlığında bir çanta olması gerekiyor. Özel durumlarda 4,5 kiloya kadar çıkabileceğimizi bilmemiz lazım. Yani %15'i geçmemekte fayda var.
6: Turhan, çantanın taşıma yönteminin önemini de vurguladı.
5: Çanta ağırlığından ziyade çantanın nasıl taşıdığı da bizim için oldukça önemli. Çanta iki omuz askısı birlikte kullanılarak ve vücuda yakın taşınmalı. Tek omuzla taşındığında yük asimetrik hale gelebilir ve çocuk bunu dengelemek için gövdesini yana doğru eğebilir. Bu da omuz ve sırt kaslarında yükü artırabilir.
4: New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ilk ve ortaokullarda yapay zeka kullanımını yasakladı. Çocukların düşünme ve sorgulama becerilerini korumak zorundayız dedi.
7: Today I am proud to announce New York City's first ever comprehensive AI policy for our public schools.
8: New York'ta ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin derslerde yapay zeka kullanmasına yasak geldi. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin üretken yapay zeka kullanan yazılımlardan faydalanmasının geçici olarak yasaklandığını açıkladı. Kararı Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük okul bölgelerinden birinde uygulanacak.
7: Children need their teachers and human connection in order to learn and in order to grow.
8: Mamdani, çocukların düşünme ve sorgulama becerilerini korumayı amaçladıklarını belirtti. Çocuklarımıza soru sormayı, varsayımları sorgulamayı ve araştırmayı öğretiyoruz diyen Mamdani, yapay zeka konusunda da aynı yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini belirtti. Düzenlemeyle yardımcı sohbet robotları da tüm sınıflarda yasaklandı. Yasak sadece yapay zeka ile sınırlı değil. Aynı zamanda New York'taki devlet okullarında günlük ekran kullanım süresi de sınırlandırıldı. 3. ve 5. sınıflara günde 30 dakika, 6. ve 8. sınıflara günde 45 dakika ekran süresi sınırı konuldu. Yeni kararlar doğrultusunda okul sisteminde kullanılan tüm teknolojik araçlar teker teker gözden geçirilecek. Gerekli olmadığı belirlenen dijital uygulamalar kullanımdan kaldırılacak. Raise your hand if you would like to go. New York yönetimi daha önce de okullarda cep telefonu kullanımına sınırlama getirmişti.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Milli Botanik Bahçesi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Çiçeklerle ilgilendi. Eline aldığı hasır sepetle ürün topladı.

0: yemeyelim. Çok güzel.
1: Ata tohumlarının yetiştirildiği bahçede gezdi. Yerli fidan üretimi hakkında bilgi aldı. Emine Erdoğan eline aldığı hasır sepetle ürün topladı.
2: Tadı çok güzel.
0: Kokudan belli zaten.
1: Emine Erdoğan, Ankara'daki özel müze statüsündeki Tarımsal Biyoçeşitlilik Müzesi'ni bünyesinde barındıran Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Emine Erdoğan'a eşlik etti. Emine Erdoğan'ın ilk durağı fidan üretim alanı oldu. Burada yetiştirilen bitki türleri hakkında bilgi aldı. Ardından ata tohumlarından yetiştirilen 24 farklı sebze ve meyvenin bulunduğu mirasımız yerel tohum bahçesine geçti.
2: Ama fasulye bizim Ankara şartları için çok nazlanan bir bitki.
1: Bugünkü hasadımızı yaptık diyerek elindeki sepete domates, biber, patlıcan, şamama kavunu, fasulye ve mısır gibi ürünlerden topladı. İglo şeklindeki topraksız tarım serasını da gezdi. Burada besin filmi tekniğiyle yetiştirilen marul, fesleğen, roka, maydanoz ve çilek gibi ürünlerin üretim süreçleri hakkında bilgilendirildi. Emine Erdoğan botanik bahçe gezisinde diğer müze ve sergileri de ziyaret etti. Ziyaret sonunda Bakan Yumaklı Emine Erdoğan'a Türkiye'nin yerel buğdaylarının görsellerinin bulunduğu tabloyu hediye etti.
3: Bu saat dilimini bu haberle tamamladık. Bir aradan sonra gün ortası devam edecek.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Yetersiz pişirme özellikle tavuk ve deniz ürünlerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolama ve lojistik sorunları nedeniyle tüketilemeden kaybediliyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne yer yer yağmurlu 32 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Muğla 34 derece. Akdeniz'de de gökyüzü güneşli, Antalya 34, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 29, Kayseri 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yer yer yağmurlu 26, Van güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 37 derece.

0: Başlıyoruz gün ortasının ikinci saat dilimine. Mersin limanında bir konteynerden kimyasal madde sızdı. Yoğun kokudan etkilenen 35 kişi hastaneye kaldırıldı. Mersin limanından bir iş makinesi bir konteynerin üzerine devrilince içindeki sıvı dışarı sızdı. Kimyasal madde olduğu öğrenilen sıvıdan yoğun bir koku yayıldı. Olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi ve tedbir amacıyla bir güvenlikli alan oluşturuldu. Yoğun kokudan etkilenen 35 kişi sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Mersin Valiliği yapılan ölçümlerde herhangi bir olumsuz değere rastlanmadığını açıkladı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yurt dışına para transferi soruşturması kapsamında bugün saatler 16'yı gösterdiğinde ifade verecek. Şüpheli sıfatıyla ifade vereceğini biliyoruz. Emre Aytekin Ankara'da bizi bekliyor. Bilinenler neler? Neden şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı Melih Gökçek? Söz sende Emre.
1: Evet Sena Alkan, bu soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu yürütülüyor. Melih Gökçek hakkında bazı basın yayın organlarında haberler yer almıştı. Söz konusu iddialar şunlardı. Yurt dışına kayıt dışı bir şekilde Türkiye'den para aktarıldığı yönünde iddiaların yer almasıyla birlikte başsavcılık soruşturmayı başlattı. Maddi gerçeği ortaya çıkarmak amacıyla. Peki bu iddialar neler? Şöyle ki, Gökçek ailesinin Almanya'da 30 bin avro sermaye ile bir şirket kurduğu iddia ediliyor. 2020 yılında bu şirketin çalışanı ve herhangi bir ticari faaliyeti olmamasına rağmen daha sonraki süreçte Türkiye'den yüksek miktarlı tutarlar, paralar gönderildi iddiası var kayıt dışı bir şekilde. Ve yine şirketinde 2024 yılında bu şirketin mali değerinde 3 milyon avroya yaklaştığı da iddia edilen iddialar arasında, öne sürülen iddialar arasında. Son olarak ise Gökçek ailesinin yine yurt dışında milyonlarca avroluk bir alışveriş merkezi ve gayrimenkul alımları konusunda da bazı pazarlık yaptığı yönünde de iddialar basın yayın organlarında yer aldı. Bunun ardından da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı başlattı. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz gün önemli bir gelişme de yaşandı. Gazeteci Murat Ağrel tanık sıfatıyla bu soruşturmada Cumhuriyet Savcısına ifade vermiş oldu. Bugün

0: De saatler 16'yı gösterdiğinde eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melik Gökçek Ankara Adliyesi'ne gelecek ve Cumhuriyet Savcısına şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Biz de Ankara Adliyesi'ndeyiz. Yine bu ifade süreci ve sonrasında da gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
1: Emre Aytekin aktardı. Saat 16'da Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Takip edip aktaracağız. Şimdi eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun soruşturmasında Deniz Olgun'un doktoru tutuklanmaya sevk edildi. Ayrıntıları hızla Arzu Kaya'dan alalım. Arzu, söz sende.
2: Az evvel sorgusu tamamlandı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Deniz Olgun'un eski doktoru Demir Kol hakkında tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmesi noktasında bir karar çıktı. Sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının hemen ardından Bakırköy Adliyesi'ne getirilmişti ve Bakırköy Örgütlü Suçlar'da soruşturma bürosunca ifadesi alındı ve ifade işlemleri de az evvel tamamlandı ve Doktor Nurettin Demir Kol'un yalan tanıklık suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini ifade edelim. Tabii şüpheli bir ölüm soruşturmasından bahsediyoruz. Eski bakanın vefatına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma. Soruşturma kapsamında ilk gözaltı uygulanmıştı. Doktor gözaltına alınmıştı ve ilk tutuklamaya sevk noktasında da kararın az evvel Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan çıktığını söyleyelim. Peki bu noktaya nasıl gelindi? Yalan tanıklık diyoruz. Geçtiğimiz günlerde tanık olarak ifadesi alınmıştı ve tanık olarak verdiği ifadesinde eski bakanın fenalaştığı noktada, vefat ettiği noktada 155'i kimin aradığını, kimin olayı ihbar ettiğini bilmediğini söylemişti. Ancak 155 kayıtları ortaya çıkardı ki olay günü kendisi bizzat sağlık ekiplerini arayarak şüpheli bir ölüm var, hemen olay yerine savcı ve hakim gelsin şeklinde 155 kayıtları ortaya çıkınca soruşturma kapsamında da gözaltına alınmış oldu ve dakikalar önce de savcılık sorgusu tamamlandı ve tutuklama talebiyle de sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
1: Arzu Kaya aktardı o sıcak gelişmenin detaylarını, son durumu gördük. Şimdi devam edelim haberle. Kahramanmaraş'ta öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrencimizin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı hatırlayacaksınız. Hepimizin yüreğini yakan o saldırıyı. İlk davanın ilk duruşması bugün görülüyor. Aktaralım detaylarını. Saldırganın emniyet müdürü babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli sanık sıfatıyla Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Uğur Mersinli hakkında olası kastla öldürme suçundan 10 kez müebbet, olası kastla yaralama suçundan da 30 yıl hapis cezası isteniyor. Anne hakkındaysa 22,5 yıla kadar hapis talebi var. Davanın ilk duruşmasına saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin aileleri de katıldı. Duruşma sanık babanın savunmasıyla başladı. Saldırgan İsa Aras Mersinli 15 Nisan'da Aysel Çalık Ortaokulu'na silahla girmişti. Babasının silahlarıyla girmişti ve öğretmen Ayla Kara'yla 9 öğrencimizi katlettikten sonra da etkisiz hale getirilmişti. Girne açıklarında batan yolcu gemisinde bugün iki kadının daha cansız bedenine, cenazesine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı böylece 12'ye yükseldi. Son bilgileri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel paylaştı.
3: Akşam yapılan çalışmanın neticesinde iki tane daha kadın naaşımıza ulaştı. Böylece 554 metre derinlikten çıkarılan naaş sayısı 4'e yükseldi. Yani vefat edenlerin sayısı 12 oldu ve şu anda arama kurtarma çalışmaları devam eder. 16 daha insanımıza ulaşmak için son sürat Alemdar gemisi çalışmalarına devam eder. Bu kazanın yaşanmasında ve bu vefat eden insanlarımızın en alttan en üste kadar sorumlu kimse kimler ise de hukuk karşısında bunun hesabı verilecek.
1: Şimdi Girne'de kalalım. 16 kaybımızı arama çalışması devam ediyor. 20'ydi. 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Emine Derya'nın haber nöbeti sürüyor. Emine, bugün bir açıklama bekleniyor mu? Kayıplarımızdan bulunanların kimlik tespitleriyle ilgili sonuç ne zaman ortaya çıkar?
2: Sena Alkan, şimdi ilk soruyla başlayalım. Bugün bir açıklama daha bekliyoruz akşam saat.

0: saatlerinde az önce dinlediğiniz açıklamada başbakan şöyle söylemişti. Akşam saatlerinde tekrardan ailelerle bir araya geleceğim dedi. Muhtemeldir ki ailelerle bir araya geldikten sonra güncel rakamlara ve çalışmalara ilişkin yeni bilgiler de öğrenebiliriz. Toplamda ulaşılan naaş sayısı 4 oldu. Hala 16 kişi için arama çalışmaları devam ediyor. Şimdi kimlikler belli oldu mu diye sordunuz. Evet, 4 naaştan ilk çıkartılan cansız bedenin İsmail Kurt'a ait olduğu belirlendi. Kendisi için bugün bir cenaze töreni düzenlenecek, öğle namazına müteakip, ardından da Lefkoşa'ya defnedilecek. Diğer 3 naaşın kimlikleri henüz belli olmadı. Çıkarılan son 2 cansız bedenin bir kadına ait olduğu, kadınlara ait olduğu tespit edilmişti. Şimdi onlar Lefkoşa'da Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bulunuyor. Oraya orada bulunuyor cenazeler. Yapılan incelemenin ardından da kimlikler açıklanacak. İşte o akşam beklediğimiz açıklamada başbakan hani ailelerle buluşmaya geleceğim demişti ya, kimliklerin resmi olarak açıklamasına dair de bir bilgi alabiliriz. Bir de denizlere dönelim istiyorum. Çünkü denizlerde artık 5 günü geride bıraktık. 6. gündeyiz. Çalışmalar aralıksız devam ediyor. Hem TCG Işın hem TCG Alemdar gemilerimiz bu çalışmalara katıldı ve çalışmaların seyri değişti. TCG Işın çalışmalarda TCG Alemdar'dan bir gün önce gelmişti ve o süre zarfında aslında enkazın nerede olduğunun tespiti yapıldı. Öncelikle TCG Işın'daki geminin kendi sonar sistemiyle bir arama yapıldı. Ardından da ROV cihazı o sonar sisteminin bulguları değerlendirdiği noktaya yönlendirildi ve 554 metre derinlikte geminin enkazına ulaşıldı. Şimdi TCG Alemdar'da bulunan ROV sistemi, ne demek ROV sistemi? Uzaktan kumandalı sualtı aracı anlamına geliyor. Aynı sistem Işın'da da bulunuyor bu arada. İkisi arasında şöyle bir fark var. TCG Alemdar'daki ROV biraz daha derine inebilme özelliğine sahip. İşte 3000 metre kadar derine inebiliyor ve indikten sonra önce su altında bir tarama yapıyor, bir görüntüleme yapıyor. Ardından da işte mümkün olan noktalarda tespit edilen cansız bedenler çıkartılıyor. ROV'un zaten yapısını Habertürk ekranlarından daha önce aktarmıştık. Daha böyle ucunda kıskaçlar var. 135 kilograma kadar kaldırabilme özelliğine sahip. Ardından da işte ulaşılan cansız bedenler çıkartılıyor. Ama şöyle bir ayrıntı daha var. Şimdi evet, doğru, çalışmalar devam ediyor. 16 insanımız hala kayıp. Ama işte o 16 kişinin 16'sı da enkazda olmayabilir. Üzülerek söylüyorum. Yani bazıları açıklarda sürüklenmiş olabilirler. Veya enkazın çok daha ulaşılması zor dip bir noktasında bulunabilirler. Ondan dolayı da çalışmalar biraz işte süre alıyor. Yani şu an başbakana şeyi sorduk. Hani ne zaman peki sonuçlanacak? Bununla nasıl bir süre bekliyoruz? Açıkçası bunun için zaman vermek mümkün değil. Şu anda ekipler en öncelikleri tabii ki en kısa sürede ulaşabilmek, ama önümüzdeki günlerde dediğim gibi bu çalışma biraz daha zaman alacağı benziyor. Şimdi biz de bugün TCG Alemdar'a gideceğiz basın olarak. Oradaki çalışmaları takip edeceğiz. Yine gelişmeleri Habertürk ekranlarından aktarmaya devam edeceğiz Sena Alkan.
1: Emine Derya Girne'den aktardı. Şimdi ekranlarınızda bir son dakika gelişmesi var. Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı. Suçlama Cumhurbaşkanı'na hakaret, kin ve düşmanlığa sevk. Arzu Kaya detayları aktaracak. Arzu.
2: Evet, komedyen Deniz Göktaş hakkında iddianame düzenlendi. Toplamda 3 suçtan hapis cezası talep edildi. Peki hangi suçlardan? Birinci suçlama Cumhurbaşkanı'na hakaret, ikincisi halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu, bir diğer suçlama ise suçu ve suçluyu övme suçundan iddianame düzenlendi. Biliyorsunuz Deniz Göktaş hakkında YouTube'da yayınlanan bir gösterisi vardı. Ölü Deniz ismiyle yayınlanan bir gösteri içeriğinde sarf ettiği sözler ve ifadeler nedeniyle de hakkında soruşturma başlatılmıştı. Göktaş hakkında tutuklama kararı da verilmişti ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamladı. Şüpheli Deniz Göktaş hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu ve suçluyu övme suçundan, yani toplamda 3 suçtan hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Şimdi iddianame İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

0: mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde de komedyen Göktaş'ın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkmasını bekliyoruz.
1: Arzu Kaya aktardı. Ekranlarınıza getirdik o son dakika gelişmesinin tüm ayrıntılarını. Şimdi Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpışmıştı bu kazada. Kayıpları arama çalışması sürüyor. Kaza soruşturmasında Alsu gemisinin iki kaptanı tutuklandı. Ön bilirkişi raporu ortaya çıktı. Orada da bazı detaylar, ayrıntılar var üzerinde çok çok konuştuğumuz. Elif Yavuz hepsini aktaracak. Elif.
2: Sena Alkan, kayıp 10 kişiyi arama çalışmaları halen devam ediyor. Biraz önce Emine Derya Kıbrıs'tan aktardı. Maalesef bu kazadan önce Kıbrıs'ta da benzeri bir kaza yaşanmıştı ki bu kazadaki gemi biraz daha küçük. Ancak batan Tuğberk İmamoğlu gemisi yaklaşık 93 metre uzunluğunda büyük bir yük gemisi. Ve onun derinliği 1200 metre derinlikte. Ki Derya da aktarırken ifade etti. Bu çalışmaların çok uzun süreceği, tespitlerinin zor olduğu belirtiliyor. Keza Tuğberk İmamoğlu gemisinin de enkazına henüz ulaşılamadı maalesef. Kayıp 10 denizciden de henüz haber alınamadı. Sadece Alsu gemisinde bulunan mürettebattan alınan ilk ifadeye göre güvertede 2-3 kişiyi gördüklerini söylemişlerdi. Fakat bu 2-3 kişinin canlı kurtulduğuna dair bir ibare, bir emare bulunmuyor. Fakat bulunmasına dair de bir umut var. Çalışmalar şu anda kazanın yaşandığı bölgede devam ediyor. Bu çalışmalar devam ederken de bilirkişi ön raporu tamamlandı ve bu kapsamda iki kişi tutuklandı. Bu kişilerden birisi birinci kaptan, bir diğeri ise üçüncü kaptan tutuklandı. Gerekçesi ise taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme. Peki bu bilirkişi ön raporu bizlere neler söylüyor? Kaza olduğu andan itibaren uzmanlar tarafından da değerlendirmeler yapıldı. İhmal var mı sorusu üzerinde duruluyordu. Bilirkişi raporuyla ortaya çıktı ki karşılıklı ihmaller zinciri bulunuyor ki rapora da yansımış durumda. Çift taraflı durumsal farkındalık zayıflığı da ifadesi yer aldı bilirkişi raporunda. Burada Alsu gemisinin kaptan köşkünde, dümeninde 3. kaptan yer alıyordu. Çift 04 vardiyaları arasında. Bu kaptanın bir gün önce ekibe dahil olduğu ve henüz gemiyi tam anlamıyla tanımadan, teçhizatlara hakim olmadan geminin dümenine geçtiği çift 04 vardiyası gibi zor bir vardiyaya konulması ve sadece o kişinin dümende bulunmasının altı çizildi. O varken köprü üstünde herhangi bir gözcünün olmaması tam zorunlu olan gözcülük faaliyetinin yerine getirilemediği ifade edildi Alsu gemisi tarafından. Tuğberk İmamoğlu gemisinin tarafındaki kusurlarsa şunlar. Tuğberk İmamoğlu gemisinin AIS verisini cihazının açık olmadığı ortaya çıktı ki bu cihazla da gemilerin hangi hızla nereye, üzerlerinde ne var tüm bilgilerini içeren bir sistem bu. Bu sistem kapalı olduğu için Alsu gemisi zamanında Tuğberk İmamoğlu gemisini fark edemediği için hayalet gemi modunda olduğu için birbirlerine çok yaklaştıklarında fark ediliyor. Bu yüzden kaza kaçınılmaz oluyor. Öte yandan yine Tuğberk İmamoğlu gemisinin iskele yapması gerekirken birbirlerine çok yakınken çarpışma protokolüne aykırı bir manevra yapması sonucunda kazanın şiddetinin ağırlaştığı belirtiliyor. Bu kapsamda da iki kişi tutuklandı Alsu gemisinden birinci kaptan ve üçüncü kaptan. Biraz önce de ifade ettim yaklaşık 1200 metre derinlikteki batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin ise enkazına henüz ulaşılamadı. Onun için de çalışmalar halen devam ediyor Sena Alkan.
1: Elif Yavuz Silivri'den aktardı. Şimdi gelin o batan gemiyi arama çalışmalarına bir bakalım.
3: İki geminin çarpıştığı nokta Marmara açıklarının en deriniydi. Uzmanlara göre sahada, havada, deniz yüzeyinde bu çalışmaları sürdüren uzmanlara göre kazanın yaşandığı nokta Marmara Çukuru olarak adlandırılıyor. Deprem uzmanları da Kuzey Anadolu fayının en aktif olduğu yer olarak bu noktayı belirtiyordu. İşte bu derinlik nedeniyle arama kurtarma çalışmalarında TCG Akın gemisi yardımıyla geminin kazaya uğradığı 800'le 1300 metre derinlikteki noktaya şu anda gördüğünüz TCG Akın gemisinden uzatılan robotik sonar cihazıyla ulaşılmaya çalışılıyor. Şimdi bu cihaz derinlik çok fazla olduğu için Marmara Çukuru'nun deniz tabanı olduğu için kazanın yaşandığı nokta ya da bir diğer ifadeyle geminin battığı nokta diyebiliriz.

0: insan olarak yani insanlı dalış 90 metreye kadar yapılabiliyor. İşte kaza da çok daha derinlerde olduğu için şu anda gördüğünüz TCG akın gemisinden indirilen robotik sonar cihazlarıyla işte Marmara Denizi'nin o uçsuz bucaksız tabanına ulaşılmaya çalışılıyor. TCG akın gemisi 2014 yılında suya indirilmişti. 2017'de de faaliyetlerine başladı. Bu tür olaylarda deniz kazalarında arama kurtarma çalışmalarını yapan en derinlere ulaşabilen Türkiye Cumhuriyeti gemilerinden akın gemisi, uzunluğu yaklaşık 70 metre. Şu anda geminin üzerindeki ekiplerde bahsettiğim sonar cihazını bulunduğumuz noktadan Marmara Denizi'nin, Marmara Çukuru'nun derinliklerine uzattılar. Çünkü dediğim gibi insanlı dalış mümkün olmadığı için bu robotlar, cihazlar sayesinde denizin iç yüzeyini gözlemliyorlar. İşte bütün bu çalışmalar TCG Akın, TCG Salih Reis, TCG Rüzgar gibi gemiler aracılığıyla denizin altında yapılıyor. Tabii suyun üzerinde şu anda gemi ama denizin altını bu robotik sonar cihazıyla görüntülüyor. Ekipleri de görüyorsunuz üzerinde. İşte bu fırkateynleri, gemileri takip eden bir gemi var. O gemi de Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı güven gemisi. Denizdeki bütün bu aramaya, kurtarmaya yönelik çalışmalar o gemiden koordine ediliyor. Güven gemisinin içerisinde bir de Tuğ Amiral var. Amiral Serkan Tezel'in eşliğinde bu çalışmalar sürdürülüyor. Marmara Çukuru, Kuzey Anadolu fayının sismik hareketliliğinin en fazla olduğu yer olarak da geçiyor. İşte o kayıplar, gemiden izler bu çukurda, Marmara'nın en derin noktasında, neredeyse deniz tabanında aranıyor.
1: İBB yolsuzluk davasında aylık tutukluluk incelemesi kapsamında iki sanığın tahliyesine karar verildi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada bir kısım tutuklu sanıklara ve avukatlarına aylık tutukluluk incelemesi kapsamında tahliye talepleri için söz verildi. Aranın ardından devam edilen duruşmada mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Ali Rıza Akyüz'le reklamcı Serkan Öztürk'ün tahliyesine karar verdi. Diğer 51 sanığın ise tutukluluğunun devamına hükmedildi. Duruşma pazartesi gününe ertelendi. Başlarken haberini vermiştik. Cinayete kurban gidip gitmediği araştırılan eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancılar Cemaati lideri Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru da soruşturmaya dahil edildi diye. Savcılık ifadesinin ardından doktorun tutuklanması istendi. Konuğumuz var, değerlendireceğiz. Adli tıp uzmanı Profesör Doktor Halis Dokgöz bizimle. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Sena Hanım, merhabalar.
1: Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Değerli hocam, benim önümde şu an bu 10 yıl önce 155'e acil çağrı bırakan bu doktorun tutanağı ile ilgili bazı bilgiler var. Doktor arıyor ve şöyle söylüyor 155'te. Aile hekimi olduğum bir hastam var. Ani olarak vefat etmiş. Hükümet tabibinin görmesi gerekiyor. Belki muhtemelen ölüm nedeni belli değil. Hakimin, savcının görmesi gerekiyor diyor ve daha sonra tekrar arıyor. Biraz önce aramıştım, Doktor Nurettin Demirkol vefat eden biriyle alakalı. Burada şüpheli ölüm konusu var mı diye operatör soruyor telefonda. Şüpheli, beklenmedik ani bir ölüm, beklenmedik şüpheli ani ölüm diye cevap veriyor. 10 yıl sonra sorulduğunda ihbarı kim yaptı bilmiyorum diyor. Bu nasıl oluyor? Unutulur evet. mu böyle bir şey?
2: Böyle bir şeyin unutulma olasılığı hiç de yok. Neden yok? Çünkü özel bir doktordan bahsediyoruz. Özel bir kişinin özel bir doktoru ve ihbarı yapan kişi iki kez ihbarı yapıyor. O nedenle burada gerçekten kuşkular her yönüyle artmaya devam ediyor. Normalde böyle bir durumla karşılaştığımızda biz hekimler hemen ararız 112'yi ve öncelikle sağlığını yerine getirmeye çalışırız kişinin. Yani yapabileceğimiz müdahale

0: müdahaleleri yaparız. Müdahalelerin arkasından da arar ve bir an önce hastaneye transferini uygun koşullarda sağlamaya çalışırız. Eğer ölümün gerçekleştiğinden emin olsak bile mutlaka 112'yi ararız. Arkasından da zaten şüpheli, kuşkulu bir ölüm. Yani beklenilen bir süre var. 36 saat gibi bir süreden bahsediliyor. Hani açık kaynaklara yansıdığı kadarıyla. Burası da soru işareti yaratıyor. Yani bu olay başından sonuna kadar soru işaretleri taşıyan bir olay. Tabii ki bundan sonraki süreci yapılan tetik habirle birlikte otopsi raporlarının, ilk yazılan otopsi raporlarının, o video kayıtlarının yeniden irdelenmesi, değerlendirilmesiyle nereye evrilecek hep birlikte göreceğiz. Hı hı.
1: Onlarla beraber değerlendirirseniz, yani bir fetih kabir işlemi yapıldı. Hatta sonra bir bilirkişi raporunu da gördük. Burada yüze bir basıyla nefessiz bırakılmış olabileceğine ilişkin o video ve otopsi videosundan bir çıkarım var. Hem fetih kabir, hem bu bilirkişinin raporu, hem de bu doktorun yalan tanıklıkla suçlanıp tutuklanmaya sevk edilmesi. Hepsini beraber değerlendirdiğinizde elinizde ya bence şuraya evriliyor bu soruşturma dedirtecek ne var?
0: Şimdi tabii ki otopsi raporunu görmek gerekir. O video kayıtları izlemek gerekir. Arkasından da fetih kabirde elde edeceğimiz bulgular. Önceden sizle yaptığımız yayında fetih kabirde neler bulabileceğimizi, bunun üzerinden nasıl bir değerlendirme yapabileceğimizi konuşmuştuk. Burada özellikle kemiklerin pozisyonu, toksikolojik inceleme sonuçları, çünkü bir takım ağır metaller de vardı vücudunda kişinin. Özellikle arsenik, kadmiyum, baryum gibi bir takım maddelerden bahsediliyordu. Bunların da değerlendirme kapsamına alınacak ve hem otopsideki bulgular hem de fetih kabir yapıldıktan sonra elde edilen bulguları değerlendireceğiz. Bir de biraz önce sizin vurguladığınız bilirkişi raporunda yer alan göğüs bölgesindeki ekimozlar var. Dok içi kanamalar var. Bunlar hem video kayıtlarıyla hem de fotoğraflarla ortaya konulmuş durumda. Bu ekimozların olası sebepleri neler? Hani bu işte boyuna, göğüs bölgesine basım mı var? O bölgeye işte dirsekle, bilmem dizle herhangi bir şeyle basım yapıldı. Vuruldu mu, çarpıldı mı? Bunları değerlendirmek için bir, fetih kabir sonuçlarını görmemiz lazım. İki, otopsi raporunu ve otopsi sırasında çekilen video kayıtlarını birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Ama araştırdıkça, olayın içerisine girdikçe şüpheli ölümün şüpheleri artıyor. Nereye evrileceğini bence biraz daha bekleyelim. Adli Tıp Kurumu 1. ve 5. İhtisas Kurullarının hem ölüm nedenine yönelik hem zehirlenmeye yönelik bulgularını da değerlendirmesiyle birlikte daha net konuşabilir hale geleceğiz diye düşünüyorum.
1: Ne zaman görürüz? Yani daha vakit alır mı sizce o fetih kabirin en somut, en net bulgusu ne zaman karşımıza çıkar?
0: Şimdi şöyle Sena Hanım, normal koşullarda toksikolojik incelemenin bir süreci var. Kemiklerin incelenmesinin bir süreci var. Yine otopsi kayıtlarının değerlendirmesinin bir süreci var. Yine vücut bölgesindeki ekimozlar dediğimiz doku içi kanamaların değerlendirilmesi gerekecek. O video kayıtları saniye saniye incelenecek. Arkasından da eğer gerçekten yastıkla ya da herhangi bir nesneyle boğulmaya bağlı bir ölüm gerçekleştiyse akciğer dokusu, kalp dokusu, o bölgeler de incelenecek. Hatta daha önceden incelediğimiz o mikroskobik görüntüler, histopatolojik görüntüler, preparatlar dediğimiz o örnekler, onlar da yeniden incelenecek. Çünkü artık kamuoyuna mal olmuş komplike bir olaydan bahsediyoruz. Bunların hepsi incelendikten sonra 1. ve 5. İhtisas Kurulu'ndaki heyet bir araya gelip tüm verileri birlikte değerlendirecek. Bunu yani kabul edersiniz ki bir zaman isteyen bir süreç. Ama kamuoyuna yansıyan böyle toplumsallaşmış olaylarda Adli Tıp Kurumu'nun işleyişinin hızlandığını da biliyoruz. Yani ben bugünden yarına 3-5 gün içerisinde artık kamuoyuyla, en azından mahkemeyle paylaşılacağını düşünüyorum bilirkişi raporunun. Onun üzerinden daha net konuşma şansımız olabilecek. Çünkü şu anda olasılıkları değerlendiriyoruz.
1: Şimdi bu doktoru, şahsi doktoru, her ne kadar sonra ben şahsi doktoru değildim diye ifade vermiş olsa da şöyle söylüyor. Ya tam hatırlamıyorum, hava kararmıştı. Beni aradıklarında ne söylediklerini de hatırlamıyorum. Tek başıma gittim, bana konum atmışlardır muhtemelen diyor. Ve şüpheli bir değerlendirme o anda olmadığını, bu ölüme ilişkin, vefata ilişkin böyle bir ifadesi var. Neden bunu söyledim? Eğer bir... Şimdi eğer Deniz Olgun yüzüne bir şey basılarak öldürüldü ise şayet, bir doktorun hemen onu...

0: Bundan sonra ilk gören kişi çünkü kendi doktoru. Bunu o anda tespit etmesi mümkün mü? Anlayabilir mi bir doktor? Şüpheli ölümü anlamış, onu anladık. Ama şüpheli ölümün gerekçesini de anlayabilir mi?
1: Şimdi şöyle, tabii ki bu biraz uzmanlık işi. Yani adli tıp uzmanları bizler bile bazı vakaları günlerce, aylarca tartışıyoruz, irdeliyoruz, literatüre bakıyoruz, dünyada durum nasıl, kitapları irdeliyoruz vesaire. Ama bir pratisyen hekim, sonuçta biz tıp fakültesi öğrencilerine de eğitimler veriyoruz ve mezun olan bir pratisyen hekim adli ölüm muayenesini gerçekleştirebilir ve ölüm nedenini saptayabilir. Saptayamadığı durumlarda da ilgili yerlere sevk eder. Saptayacağı bulgular kaba değerlendirmeyle, özellikle ekimoz dediğimiz o doku içi kanamalar, sizin yayında da vurgulamıştık, önemli. Neden önemli? Çünkü ekimoz varsa kişinin ölmeden önce vücuduna yönelik bir travmayı gösterir bu.
0: Bir
1: Yani
0: doktor
1: bir
0: çok
1: çarpmayı gösterir.
0: affedin. Bir doktor hemen sonrasında gittiğinde bunu saptayabilir diyorsunuz, değil mi?
1: Görebilir, evet.
0: Görebilir.
1: Çünkü ekimozlar eğer tüm vücudunu muayene ederse, değerlendirirse ki etmesi gerekir. Göğsüne vesaire bakması gerekir. Muayene etmesi gerekir. Muayene ettiği zaman ekimozları görür. Ekimozlar da ya insanın vücuduna dışarıdan bir nesne, cisim çarpması sonucu oluşabilir ya da üzerine bir şey düşmesi gerekir. Yani kişinin vücut bütünlüğüne yönelik bir dış etki olması gerekir. Bunu gördüğünüz andan itibaren de bu bir zaten şüpheli ölümdür. Beklenmedik bir ölümdür ve bu şüpheli ölüme yönelik de otopsi ve adli mercileri davet etmek gerekir. Eğer kişi ölmüşse ama canlıysa direkt 112'yi arayıp tıbbi girişimleri yapmak gerekir.
0: Yani burada görünen o halde bir 10 yıl geçmiş dahi olsa üzerinden doktorumunu o anda tespit ettiğini de bugün eğer ortalama bir tıp bilgisi varsa varsayabiliriz. Ve unutması da sizin hayatın olağan akışına aykırı gördüğünüz bir konu, öyle anlıyorum.
1: Yani tabii ki 10 yıl öncesini hatırlamak her zaman kolay değil. Ama hani gittiğiniz, ilgilendiğiniz vakanın bazı özellikleri varsa hatırlayabilirsiniz. Hatırlamanızı bekleriz. Ki burada hani bir cemaat liderinden bahsediliyor. Herkesi de sanırım çağırmıyorlardır. Hani herhangi bir doktoru da çağırmıyorlardır diye düşünüyorum oraya. O nedenle sorduğunuz sorunun yanıtı doktorun vereceği mantıklı, hayatın olağan akışına uygun yanıtlarda gizli diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Adli tıp uzmanı Profesör Doktor Halis Dokgöz, katıldığınız için çok sağ olunuz. Devam edelim şimdi. Amerikan Başkanı Donald Trump ordusunun mühimmatlarının azaldığı iddialarına yanıt verdi. Bu operasyon ve olası savaşlar için kullanacağımızdan çok daha fazla mühimmatımız var dedi. Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise İran'da ekonomik, askeri ve diplomatik tüm seçeneklerin masada olduğunu söylüyor.
2: Elimizde sınırsız mühimmat var dedi. Her türlü duruma hazırlandıklarını söyledi. Açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan. Trump sosyal medya hesabında İran'daki operasyon hakkında yalan bilgi verenlere sesleniyorum diye yazdı. Elimizdeki sınırsız mühimmat bu operasyon ve gerçekleşmesi muhtemel başka savaş için kullanabileceğimizden çok daha fazla diye belirtti. Stok yapıyoruz ve her türlü duruma hazırlanıyoruz ifadelerini kullandı. ABD Başkanı İngiliz GB News'a verdiği mülakatta da İran'da doğru şeyi yaptım dedi. İran'ın 3 nükleer tesisini de imha ettiklerini söyledi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de İran'a son saldırıda düğün salonunun vurulmasını değerlendirdi. Olay hakkında soruşturma yürüttüklerini söyledi.
3: The United States never targets civilians in combat. We never will do that. We never have done that. And unfortunately, obviously, sometimes things happen.
2: Vance, önümüzdeki süreçte İranlılarla nasıl bir ilişki kuracağımızı tam olarak açıklamayacağım dedi. Ancak askeri, ekonomik ve diplomatik tüm seçeneklerin masada olduğunu ifade etti. Tahran'la süresiz savaş peşinde olmadıklarını da kaydetti.
3: When you ask when will this end, you're asking me a question like when will the Iranians stop shooting at ships? I think the reality is I don't know the answer to that question. You would have to ask the Iranians.
2: ABD 1 Eylül'de İran'a saldırılar düzenlemiş, İran bölge ülkelerindeki ABD üslerini vurarak karşılık vermişti.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu İran'a yönelik tehditlerini sürdürüyor. Netanyahu, İsrail'in önündeki ana görevin İran rejimini devirmek olduğunu söyledi. Hedefin ulaşılabilir ve yakın olduğunu savundu.
4: Doğurmuşum da be.

0: Önümüzdeki ana görev İran'ı devirmek dedi. Tahran yönetiminin tökezlediğini ve hiç olmadığı kadar zayıf olduğunu iddia etti. Açıklama İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ofisinden geldi. Açıklamaya göre Netanyahu İran'da rejim değişikliğini açıkça hedef gösterdi. İran tehdidini geri püskürttüklerini savundu. Netanyahu Tahran rejimini devirmenin imkansız olmadığını söyledi. Bu hedef ulaşılabilir ve yakın dedi. İsrail'in bunu gerçekleştirecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi. İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde kamuoyu yoklamaları eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un Yaşar Partisi'nin yarışı önde götürdüğünü gösteriyor. Kamuoyu yoklamalarında geriye düşen Netanyahu dışarıya yönelik söylemlerini ve tehditlerini artırıyor.
1: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yaptığı saldırılara yeniden başladı. Lübnan resmi haber ajansına göre İsrail savaş uçakları Sur'un güneyindeki El Mansuri beldesini ne bir dizi hava saldırısı yaptı, Nebatiye kentinde ise hava saldırılarının yanında yoğun topçu atışı yapıldı. Ajans ayrıca bir İsrail tankı ve dozerinin El Mansuri beldesinin içlerine doğru ilerlediğini aktardı. İsrail güçlerinin bazı evleri ve altyapıyı imha gücü yüksek patlayıcılarla bombaladığı da gelen haberler arasında. İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'tan beri yaptığı saldırılarda 4000'den fazla insan hayatını kaybetti. 12000'den fazla kişi yaralandı. Evlerini terk etmek zorunda kalan Lübnanlıların sayısı ise 1 milyonun üzerinde. Nepal'deki sel felaketinden 9 gün sonra mucize gibi bir kurtuluş yaşandı. Ve hatta gibisi fazla mucize bir kurtuluş yaşandı. Hidroelektrik santrali tünellerinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı. Felakette hayatını kaybedenlerin sayısı Nepal'de 1287'ye, Çin'de ise 21'e yükseldi. Haber alınamayanların sayısı 5000'in üzerinde.
0: Sel felaketinin vurduğu Nepal'den iyi haber geldi. Hidroelektrik santrali tünelinde mahsur kalan 2 kişi felaketten 9 gün sonra kurtarıldı. İşçiler çıkarılırken etraftaki kurtarma ekipleri büyük bir sevinç yaşadı. Kurtarılan felaketliler ilk müdahalelerin ardından helikopterlerle Katmandu'daki ordu hastanesine sevk edildi. Ekiplerin tünellerdeki kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Yetkililer mahsur kalan en az 40 kişinin daha tünellerden kurtarılmasını beklediklerini kaydetti. Felaketin vurduğu nehrin kenarındaki hidroelektrik santrali tünellerinde yaklaşık 900 kişinin mahsur kaldığı tahmin ediliyor. Çalışmalarda Güney Kore, Çin ve Hindistan'dan gelen özel ekipler görev alıyor. Felaketin ekonomik boyutları da ortaya çıkmaya başladı. Nepalli yetkililer selin vurduğu alanlarda en az 20 bin evin yeniden yapılması gerektiğini açıkladı. Felakette en az 7500 evin tamamen yıkıldığı belirtildi. Bunun için gereken maddi kaynağın 2,5 milyar dolardan fazla olduğu hesaplandı. Nepal ve Çin'in Tibet özerk bölgesini vuran sel felaketi 26 Ağustos'ta yaşanmıştı. Dağda bulunan buzulun kopmasıyla yaklaşık 2,2 milyon ton buz ve toprak bölgedeki vadilerde hızla ilerleyerek çok sayıda yerleşimi yok etmişti.
1: Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da bir motosiklet sürücüsü kırmızı ışıkta duramayınca seyir halindeki otobüse çarptı. Sürücü kendisini otobüsün içinde buldu. İşte sıra dışı trafik kazasından o anlar.
2: Motosiklet bir yana, sürücü bir yana gitti. Kırmızı ışığı ihlal eden sürücü kendini otobüsün içinde buldu. Görüntüler Güney Amerika ülkesi Kolombiya'dan. Buga şehrinde motosiklet sürücüsü hızla ilerliyordu. Kırmızı ışıkta duramadı. Seyir halinde olan otobüse çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın ardından aracın içine savruldu. Kazadan sağ çıktı. Ayağa kalkarak otobüsten aşağı indi. Hafif yaralanan sürücü motosikleti geride bırakarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar dışarıdaki güvenlik kameralarına ve araç içindeki kameraya yansıdı.
1: İstanbul Sultanbeyli'de bir İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı. Kameralara yansıyan o kazada bir bebek 4 kişi yaralandı.

4 yıl ağzına gelince kimse yavaşlamadı. İETT otobüsüyle otomobil böyle çarpıştı. Kaza İstanbul Sultanbeyli'de Karadeniz Caddesi'nde meydana geldi. İETT otobüsü ana

0: sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
1: Kahramanmaraş'ta bir koca sokakta tartıştığı eşini silahla vurdu. 56 yaşındaki adam daha sonra silahı kendisine doğrulttu.
0: Dört çocuk sahibi çiftin sokak ortasındaki tartışması kanla bitti. Hem kadın hem saldırgan koca hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ta yaşayan 56 yaşındaki Tevfik Bahri Açık'la eşi Dilek arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Tevfik Bahri Açık yanındaki pompalı tüfeğin tetiğine bastı. Önce eşini vurdu, sonra aynı silahla kendini ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yapılan kontrolde Tevfik ve Dilek Bahri Açık çiftinin öldüğü belirlendi. Çiftin yakınları acı haberle yıkıldı. Bahri Açık çiftinin 4 çocuğu olduğu öğrenildi. Çiftin cenazesi otopsi için adli tıp morguna götürüldü.
1: Yasa dışı bahis ve siber suçlarla mücadelede teknolojinin gücü devrede. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı siber polisler yapay zeka destekli avcı programıyla şüphelilerin izini sürüyor. Peki avcı nasıl çalışıyor? Bakalım detaylara.
0: Sosyal medya platformları da dahil olmak üzere tüm sahte ilanları takip ediyor, dolandırıcılığın önüne geçiyor. Yasa dışı bahis için sürekli tetikte. Avcı siber suçlarda göz açtırmıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri suç ve suçluyla mücadelede teknolojiden de yararlanıyor. Siber polisleri yapay zeka destekli avcı programıyla şüphelilerin izini sürüyor.
2: Siber dolandırıcılık suçları şubemizin en yoğun çalışma yürüttüğü alanlardan birini oluşturmakta olup bu kapsamda sosyal medya platformları, sahte internet siteleri, mesajlaşma uygulamaları ve diğer dijital mecralar üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik çalışmalar yürütüyoruz.
0: Yapay zeka destekli program sosyal medya gruplarını takip ediyor. Ardından suç unsurlarını tespit ediyor. Polisler de bu verileri inceleyerek operasyonların düğmesine basıyor.
3: Yapılan çalışmalara örnek verecek olursak, yapay zeka destekli geliştirilen avcı programı sayesinde şüphelilerin sosyal medya gruplarına erişim sağlanmış ve suç tespitleri yapılması akabinde 2026 yılında tespit edilen 138 şüpheli gözaltına alınmış, 104 şüpheli şahıs hakkında tutuklama kararı verilmiştir.
1: Orta vadeli program pazar günü açıklanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2027-2029 yıllarını kapsayan enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro hedeflerini paylaşacak.
0: Fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansa kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Türkiye ekonomisinin 2027-2029 rotası pazar günü belli olacak.
4: Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz.
0: Ekonomi yönetimi orta vadeli programa dair hazırlıklarını tamamladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yeni orta vadeli programın detaylarını 6 Eylül pazar günü kamuoyuyla paylaşacak. Orta vadeli programla finans ve fiyat istikrarı, büyüme, istihdam gibi kritik alanlarda nasıl bir rota izleneceği belirlenecek. Programda enflasyon, büyüme politikaları ve yapısal reformların öne çıkması öngörülüyor. Kamu idarelerinin ödenek teklif tavanları da orta vadeli programda yer alacak. Orta vadeli programla makroekonomik politikalar da belirlenecek. Temel ekonomik büyüklükler, gelir gider tahminleri, bütçe dengesi ve borçlanma durumu ortaya konulacak.
4: Orta vadeli program tanıtımının...
0: Programın açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanacak. 2026-2028 dönemini kapsayan orta vadeli programda ekonominin 2026'da %3,8, 2027'de %4,3 ve 2028'de %5 büyümesi hedeflenmişti. Enflasyonun bu yıl için %16, 2027 için %9, 2028 için %8 olması öngörülmüştü.
1: İstanbul'da eski Bayrampaşa cezaevi

0: arazisini de kapsayan kentsel dönüşüm projesinin ikinci etabında ciddi bir tıkanma ve dönüşüm sorunu yaşanıyor. Üstelik mahallelinin anlatımlarına göre harabe haline gelen binalar ciddi bir güvenlik sorunu da yaratıyor. Habertürk muhabiri Dilara Civelek ve Mehmet Selman Bektaş bölgedekilerle konuştu.
1: Hırsızlık var. Yani aklına ne gelse var.
2: Evlerin içerisinde uyuşturucu alanları göreceksiniz.
3: Yıkılsa artık hepimiz kurtulsak.
1: Gece buradan geçerken korkuyorum yani. Hala yapılacak.
4: Terk edilen binalar, dokunsan yıkılacak harabe yapılar. Dönüşüm hayaliyle çıkılan yolda geriye işte bu manzara kaldı.
5: Burası savaş bölgesinde harabe binalar değil. İstanbul'un göbeğinde Bayrampaşa, İsmet Paşa mahallesi. Mahalleli daha güvenli binalar için kentsel dönüşüme başvurdu. Ancak bu başvurunun ardından hayalete dönmüş bir mahalle kaldı.
6: 8 yıl gibi bir zaman zarfından bahsediyorum. Gördüğünüz manzarayla Bayrampaşa halkımız maalesef yaşamak zorunda bırakılıyor.
7: 10'ar katlı blok halinde yeşillik, yani güzel otoparkları da var.
5: Burası için de vaat edilen buydu.
7: Evet.
5: Ama şu an hayalet kente döndü.
4: Yıkılan Bayrampaşa cezaevinin olduğu bölgede ilk etap sorunsuz tamamlansa da ikinci etap yılan hikayesine döndü.
5: Burası muhtemelen eskiden bir tekstil atölyesiydi. Kentsel dönüşüm süreci başladıktan sonra da harabeye döndü. Bir zamanlar bu binanın duvarlarını işte bu tablolar süslüyordu. Kentsel dönüşüm sürecinin başlamasının ardından tablolardan geriye sadece çerçeveleri kaldı.
4: Hırsızlık, fuhuş, uyuşturucu. Suçlular için boş binalar yuva oldu.
1: Yangın oluyor, hırsızlık oluyor. Bazen bakayım burada geçen gün polisler vardı.
7: Akşam ben gelirken oradan adam çatıyı sökmüş. Çatıdaki tahtaları alıyor. Uyuşturucu içiyorlar. Genç kızlar, genç çocuklar binalara giriyor. Ne yaptıkları belli değil.
4: Üstelik mahallenin tek sorunu güvenlik de değil.
7: Toz, tozun ardından bit pire. İnsanlar burada sağlık problemleri yaşamaya başladı. Herkes kaşınıyor. Uyuz olacağız yani.
4: Mahalleli kentsel dönüşüm sorununun bir an önce çözülmesini ve binalarına kavuşmayı bekliyor.
0: Rize'de Kaçkar Dağı'na çıkmaya çalışan Avusturyalı turist yolunu kaybedince kayboldu. Ekipler turisti bulduğu yerden güçlükle indirebildi.
4: Gezmek için Kaçkar'a çıktı. Yolunu kaybedince mahsur kaldı. Ekipler Avusturyalı turiste ulaşmak için saatlerce uğraştı.
8: Çektin mi?
4: 22 yaşındaki turist Rize'de gezerken Kaçkar Dağı'nı da görmek istedi. 3100 rakımlı Avusor yaylasına ulaştığında bölgede sis de etkiliydi. Yolunu kaybeden turist 112'yi arayıp yardım istedi. Bölgeye AFAD ve jandarma arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Uzun süren aramanın ardından turiste ulaşıldı. Ancak turisti bulunduğu yerden indirmek kolay olmadı. Kayalık arazide turiste güvenlik halatı bağlandı. Ekiplerin de yardımıyla yayladan indirildi. Avusturyalı turist tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.
0: İzmir'de Folk Art Nazım Hikmet sergisi açıldı. Serginin açılışına AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan da katıldı. Nazım Hikmet'e ait çok sayıda eşya ve belgelerin gün yüzüne çıkarıldığı sergi 15 Ocak tarihine kadar sürecek.
4: Nazım Hikmet'e ait kişisel eşyalar sergilendi. Çok sayıda fotoğraf gün yüzüne çıkarıldı. İzmir'de sanat rüzgarı esti. Folk Art Nazım Hikmet sergisinin açılışına AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay katıldı. İnan, Nazım Hikmet'in toplumsal ve küresel olaylara yaklaşımının altını çizdi.
9: Nazım Hikmet'in Hiroşima'da ölen çocuklar için dünyaca bilinen kız çocuğu şiirini yazmış ve kapıları çalan o küçük kızın acısını dizelerine yansıtmıştı. Eminim ki bugün Nazım Hikmet Han yaşasaydı bu gür sesini Gazze'de katledilen masum çocuklar için yükseltecek, özgür Gazze, özgür Filistin diyecek.
4: İzmir Belediye Başkanı da serginin önemine dikkat çekti.
10: 2125 metrekarelik bu alanda vahiy dahil 15 salonu yayılan bu sergi klasik bir yol anlayışının çok ötesine geçiyor.
4: Sergide Türkiye ve yurt dışından çok sayıda koleksiyondan bir araya getirilen yüzlerce belge ve el yazması da yer aldı. Sergi 15 Ocak tarihine kadar açık olacak.
0: Kadınlar Avrupa Voleybol

0: Voleybol şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 3-1 mağlup eden filenin sultanları yarı finale yükseldi. Milliler yarı finalde Sırbistan'la mücadele edecek.
1: Filenin sultanları yoluna dolu dizgin devam ediyor. A milli kadın voleybol takımı Sev Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem spor salonunda oynanan karşılaşmanın ilk setini Ay Yıldızlılar 25-18 kazandı. Filenin sultanları iyi başlayamadığı sette mücadeleye devam etse dahi sonuç alamadı ve 25-22 ile ikinci seti kaybetti. Üçüncü sette kıyasıya geçen rekabette Ay Yıldızlılar üstün geldi ve seti 25-18 ile önde tamamladı. Dördüncü ve müsabakanın son setini 25-22 kazanan filenin sultanları karşılaşmayı 3-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. A milli kadın voleybol takımı A grubunu ikinci sırada tamamladıktan sonra son 16 turunda Azerbaycan'ı eleyerek çeyrek finale yükselmişti. Almanya'yı da mağlup etmesini bilen filenin sultanları yarı finale yükseldi. Ay Yıldızlı takım 5 Eylül Cumartesi günü Sırbistan'la finale çıkmak için mücadele verecek.
0: Bu haberle gün ortasını kapatıyoruz. Şimdi bizden sonra haber hattında Esra Toptaş karşınızda olacak. Güzel bir hafta sonu olsun. Güzel, iyi, sağlıklı geçsin. Hoşçakalın.

0: Üsküdar'daki kritik seçim öncesi CHP'li meclis üyeleri neden AK Parti'ye geçti? İBB'de yeni bir seçim hazırlığı mı var? CHP Büyükşehir Belediyesi'ni koruyabilecek mi? Yeni partide çatlak mı var? Rahatsız vekiller CHP'ye geri mi dönecek? Aşil Kalkanı kime karşı? İsrail-Yunanistan Anlaşması'nın hedefinde Türkiye mi var? Serap Belet soruyor, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, CHP 24. dönem milletvekili Avukat Ali Özgündüz, akademisyen, hukukçu Doktor Volkan Aslan, gazeteciler Ferhat Murat ve Mehmet Müftüoğlu yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

0: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne yer yer yağmurlu 32 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Muğla 34 derece. Akdeniz'de de gökyüzü güneşli, Antalya 34, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 29, Kayseri 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yer yer yağmurlu 26, Van güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 37 derece.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 4 Eylül Cuma, saatlerimiz artık 14'e geliyor. Ben Kübra Nuruslu. Haber hattıyla karşınızdayız efendim. Günün öne çıkan tüm gelişmelerini size aktaracağız. Haber hattı başlıyor. Efendim bir bağlantıyla başlayacağız. Cezaevinde 2 ay aşkın süredir tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş hakkındaki iddianame tamamlandı. Savcı Göktaş için 3 suçlamayla 12 yıl 2 aya kadar hapis istedi. Peki Deniz Göktaş tam olarak neyle suçlanıyor? Arzu Kaya'ya soracağız. Neyle suçlanıyor Deniz Göktaş? Arzu, iddianamenin detaylarında başka neler var?
1: Evet, sizin de söylediğiniz gibi Kübra Nuruslu, tam 3 suçtan 12 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Peki hangi suçlardan? Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kim ve düşmanlığa tahrik, aynı zamanda suçu ve suçluyu övme. 3 suçtan 12 yıl 2 aya kadar hapis cezası istendi. Hatırlayacaksınız, bir YouTube programında Ölüdeniz ismiyle yayınlanan gösterisinin hemen ardından hakkında soruşturma başlamıştı ve yaklaşık 2 aydır da tutuklu bulunuyor. Soruşturma kapsamında tutuklu olarak yargılanıyor. Şimdi artık iddianame düzenlendi ve iddianame kapsamında da çarpıcı tespitler yapıldı. Hemen onlardan aktaralım. Biraz detaylarından bahsedelim isterseniz. Halkı din bakımından farklı özelliklere sahip kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etti şeklinde iddianamede bir ifade bulunuyor. Yine başka ifadelerden bahsedelim. Gösterisine sarf ettiği sözlerin toplum barışını zedeleyici olarak yer aldığı belirtiliyor. Ve yine bunların yanı sıra Daltonlar çetesiyle de ilgili gösterisinde bazı sözleri bulunuyordu. Savcılık onunla da ilgili iddianamesinde Daltonlar çetesine yönelik eylemlerini öven ifadelerde bulunduğunu, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiğini belirtti iddianamede. Tabi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlandı bu iddianame. Hazırlanan iddianame İstanbul 14. Asya Ceza Mahkemesi'ne gönderildi ve iddianamenin kabul edilmesi halinde Göktaş'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. Yine iddianamede müşteki olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yer alıyor. Aynı zamanda birçok CİMER'e ihbarda bulunmuştu. 13 kişi de ihbar eden sıfatıyla iddianamede yer aldı. Toplamda 3 suçlama: Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kim veya düşmanlığa tahrik, aynı zamanda suçu ve suçluyu övme suçundan 12 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle bir iddianame düzenlendi. Bu suçlamanın, 3 suçlamanın da gerekçeleri iddianamede teker teker aktarıldı. Tabii tutuklu bulunuyor, yaklaşık 2 aydır tutuklu bulunuyor Göktaş. İddianame şimdi Asya Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Asya Ceza Mahkemesi'nde bir tensip zaptı düzenlenecek. Aynı zamanda orada tutukluluk durumu incelenmiş olacak. Aynı zamanda duruşma tarihi verilecek ve önümüzdeki günlerde biz de süreci takip ediyoruz. Yargılanmasında önümüzdeki günlerde başlamasını bekliyoruz.
0: Pekala efendim, Arzu Kaya aktardı. Teşekkür ederiz Arzu'ya da. Şimdi İstanbul'dan dönelim bir de Girne'ye. Çünkü Girne'de batan feribotta 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kayıtlara geçen can kaybı sayısı da 12'ye yükseldi böylece. Kayıp 16 yolcu var. Onları arama çalışmaları da hala sürüyor. Şimdi arama çalışmalarını gün be gün takip eden Emine Derya yine karşımızda. Girne'de bizi bekliyor. Nedir son notların Emine?
2: Kübra Nuruslu, arama çalışmalarında artık 5 günü geride bıraktık. Bugün 6. gündeyiz ve 6. günde de arama çalışmaları hem gece hem gündüz devam ediyor. Toplamda 7 deniz aracı ve 6 hava aracıyla koordineli bir şekilde bu çalışmalar yürütülüyor. Şimdi bugün saatler sabah 11'i gösterdiğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel bir açıklama yapmıştı ve 2 kişinin daha cansız bedenine ulaştıklarını duyurmuştu. Böylece toplamda 4 kişinin naaşına ulaşıldı. Bunların arasında şu an en azından bir kişinin kimliği belli oldu. İsmail Kurt, ilk çıkarılan cansız beden ona aitti. Diğer 3 kişinin kimlikleri henüz resmi kaynaklar tarafından açıklanmadı. Çünkü incelemeler sürüyor. Bir yandan limanda bir bekleyiş var aslında. Günlerdir olayın ilk anından itibaren.

0: İtibaren haberi alan ve buraya gelen bazı yakınlar vardı. Kimdi onlar? İşte şu anda arama çalışmaları devam eden 16 kayıp insanın ailesi. Tabii ki hikayelerini Habertürk'te ekranlara getirdik. Kiminin evladı, kiminin kardeşi, kiminin iş arkadaşı ne yazık ki hala kayıp sularda. Az önce kimlikler belli olmadı dedim 3 kişi için ama şöyle bir bilgi var, onu da ekleyeyim. Çıkartılan son 2 naaşın kadın bedenine ait olduğu tespit edildi. Yani kayıp olan 2 kadının naaşının da çıkartıldığını söyleyebiliriz. İşte bir yanda denizde arama çalışmaları sürüyor. Bir yanda liman önünde bekleyiş var. Bir yandan da Kübra Nur. Dün hukuki açıdan bazı gelişmeler yaşandı. Toplamda 9 zanlı yeniden mahkemeye çıkartıldılar ve 8 gün daha tutuklama kararı verildi haklarında ve elimizde bir bilirkişi raporu var. Bilirkişi raporundaki detayları da aktarmak istiyorum. Mürettebatın hiçbir belgesi ve eğitimi olmadığına dair bilirkişi raporunda bir tespit var. Aynı zamanda kaptanın ehliyet süresinin ehliyet süresinin bittiği 10 yıl süre zarfında mesleğe ara verdiği, tekrar ehliyet almak için de Türkiye'de ehliyet almak biraz daha zor olduğundan dolayı Honduras'tan ehliyetini aldığı belirtiliyor. Aynı zamanda ikinci kaptanın ifadesi var, yine öne çıkan noktalardan bir tanesi. O da birinci kaptana bu sefere çıkmayalım dediğini öne sürdü, savundu. Eğer verdiği ifade doğruysa zaten kurtulan kazazedelerle konuştuğumuzda onlar da mürettebatın ilk 30 dakika yolculuğun zor geçebileceğine dair yolculara uyarı yaptıklarını aktarmışlardı. Yani mürettebat da, kaptan da, yolcular da, o gemiye binen herkes bunun kolay bir yolculuk olmayacağını biliyordu. Özellikle hava şartları nedeniyle. Şimdi arama çalışmalarına geri dönmek istiyorum. Çünkü orada aktarmak istediğim bir notum daha var. TCG Işın ve TCG Alemdar şu anda Girne sularında çalışmalarını sürdürüyor. TCG Işın Alemdar'dan bir gün önce ulaşmıştı. Enkazın tespiti TCG Işın'la yapıldı. Daha sonra TCG Alemdar'daki ROV arama kurtarma sualtı aracı sayesinde de enkazda ulaşıldıktan sonra cansız bedenler çıkartılmaya devam ediliyor. Ama Kübra Hanım, şöyle bir ayrıntı da var. Şimdi 16 insandan bahsediyoruz. Bu insanların hepsi enkazda olmaya da bilir. Ne yazık ki o gün hava şartları çok kötüydü. Dalga çok fazlaydı. Açıklara sürüklen olabilirler. Ondan dolayı da bu bahsetmiş olduğumuz çalışma öyle yakın zamanda bitebilecek ya da bir anda ulaşılabilecek bir çalışma değil. Enkazın daha derinlerinde de o insanlar olabilir. Ondan dolayı aslında sürece dair Başbakan'a da sorduğumuzda bize tam bir süre vermedi. Onlar da bu sürecin yavaş ilerleyebileceği kanaatindeler ama öncelikle hedef tabii ki o insanlara bir an önce ulaşmak. İşte bu arkamda az önce gördüğünüz yakınlarına teslim etmek ve en azından artık bir mezar taşlarına sahip olmalarını sağlamak. Girne'de meydana gelen kazanın bugün 6. günü. Liman önünde bekleyiş sürüyor. Denizde arama çalışmaları devam ediyor. Akşam saatlerinde yeni bir açıklama bekliyoruz resmi kaynaklardan. Şu anda toplamda 4 kişinin cansız bedenine naaşına ulaşıldı. 16 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
1: Efendim Emine Derya Girne'den aktardı. Çok teşekkür ederiz Emine. Bütün vaziyeti aslında özetledi bizim için. Şimdi efendim bir başka faciaya da bakalım. Çünkü Marmara Denizi'nde iki geminin çarpıştığı o faciada da batan Tuğberk İmamoğlu gemisi ve 10 kişilik mürettebatını arama çalışmaları da sürüyor. Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler mürettebattan iz arıyor. Habertürk ekibinden Öznur Karsı Çetiner ve Mehmet Selman Bektaş da o aramalara katıldı. Şimdi sözü Öznur'a bırakalım.
2: Silivri'deki 10 kaybı, batan gemi Tuğberk İmamoğlu'ndan kalan bir izi bulabilmek için devam ediyor arama kurtarma çalışmaları. Bugün 3. gününde Beylikdüzü Gürpınar kıyılarından Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bu gemi eşliğinde arama çalışmalarının yapıldığı, kazanın yaşandığı noktaya ulaştık. Burası iki geminin çarpıştığı Marmara Çukuru. Yani Marmara Denizi'nin en derin noktasının olduğu yer. Arama çalışmaları robotik cihazlar

0: eşliğinde tam 1300 metrede devam ediyor. İnsanın dalabileceği bir nokta değil. Dalgıçlar sadece 90 metrede bir dalış yapabiliyor basınç nedeniyle. Bu yüzden buradaki arama kurtarma çalışmaları arama kurtarma gemilerinin içinde en derinini görebilen TCG Akın gemisi vasıtasıyla yapılıyor. TCG Akın'dan uzatılan robotik sonar cihazlarıyla Marmara Çukuru'nun tabanına, en derin noktasına bu cihazlar eşliğinde ulaşılıyor. Şu anda bu arama kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 12 gemi, 2 helikopter, 2 İHA eşlik ediyor. Bunun dışında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı fırkateynler, Salih Reis gemisi, TCG Akın gemisi ve TCG Rüzgar gemisi eşlik ediyor. Dediğim gibi 2 helikopter ve 2 İHA da 3 gündür 24 saat esasına uygun şekilde bu çalışmaları sürdürüyorlar. Havadaki helikopter ve İHA'lar neye bakıyor? Deniz yüzeyine vurabilecek bir iz, gemiden bir parça, kayıplardan bir iz var mı diye bunu havadan gözlemliyorlar, bir tarama yapıyorlar. Marmara Çukuru Kuzey Anadolu fayının geçtiği bir yer ve sismik olarak hareketliğin, aktifliğin en fazla olduğu yer. Çınarcık'tan başladığı için Marmara Çukuru deniliyor ve sismik aktifliğin, hareketliliğin en fazla olduğu yer Marmara bölgesinde. Tanker gemisi Alsu'yla Tuğberk İmamoğlu gemisi burada telsiz konuşmalarını da duymuştuk birbirlerine. Birbirleriyle yaptığı o konuşmaları İmamoğlu gemisinden karşı gemiye Alsu İskele'ye kır diye bir talimat gitmişti. İşte tam o anlarda 0.5 mil kala bu çarpışma yaşandı ve kaza bildirimi 03.10'dan sonra 03.41'de yapılmıştı. Sahil güvenlik helikopterini görüyorsunuz. Bu arada bizi buraya getiren, gemiye eşlik eden bir başka gemi daha var bizim güvenliğimizi sağlayan. Ve güven gemisi, bu gemiden de bahsetmek istiyorum. Denizdeki, havadaki bütün bu çalışmalar, helikopterlerin, İHA'ların, ondan fazla fırkateyn ve geminin yaptığı bütün bu çalışmalar şu anda Selman Bektaş'ın size gösterdiği güven gemisinde koordine ediliyor. Bu ekip, bu geniş ekip 1600 kilometrelik bir alanda çalışmalarını sürdürüyorlar. Güven gemisinde dediğim gibi Tuğ Amiral, Boğazlar ve Marmara Bölge Komutanı Serkan Tezel eşliğinde İHA'lar, helikopterler, deniz yüzeyindeki gemiler ve Marmara Çukuru'nda indirilen cihazlar işte bu güven gemisinden takip ediliyor. Marmara Çukuru'nun olduğu bu noktalarda Alsu ve İmamoğlu gemisi çarpıştı. Bilirkişi heyeti bir ön rapor hazırladı. Gemiye çıktılar. Gemi inşaat mühendisleri ve kaptanların tespitleri şuydu. İki gemide de kusur vardı. Marmara Çukuru'nun 1300 metre derinliğinde devam eden tüm bu çalışmalar sahil güvenliğin güven gemisinden Tuğ Amiral Serkan Tezer'in eşlik ettiği güven gemisinden takip ediliyor.
1: Efendim Öznur işte o geminin nasıl arandığını bize aktardı ve şimdi yeni bir haber, o gemi bulundu. Marmara'da batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri tespit edildi. Ayrıntılar Elif Yavuz'da. Elif.
2: Paylaşalım, geminin yeri tespit edilmeye çalışılıyordu. Oldukça
1: evet. Elif, bir tekrar bağlantıyı yenileyelim biz seninle. Şimdi efendim Elif de bölgeden takip ediyor tüm süreci. Bağlantıyı daha sağlıklı bir şekilde alalım. Sıcak bir gelişme olarak paylaşıyoruz. Marmara'da Tuğberk İmamoğlu gemisi aranıyordu. Biraz önce Öznur Kasti Çetiner de aktardı. Bakın İHA'larla, helikopterlerle, TCG Akın gemisiyle aranıyordu. Ve o geminin yeri tespit edildi. Elif Yavuz, nedir elindeki bilgiler?
2: Kübra, evet, son dakika bilgisi bir yeri tespit edildi. FCG

0: Akın kurtarma ve yedekleme gemisi batan geminin yerini tespit etti. Çok derin bir yerde aranıyordu. 800 ile 1200 metre derinlikte aranıyordu. Marmara Çukuru'nda aranıyordu. Sonar cihazlarla, ROV cihazlarla gemiye ulaşılmaya çalışılıyordu. Ve geminin yerinin tespit edildiğini söyleyelim. Milli Savunma Bakanlığı tarafından bu duyuru yapıldı. Deniz Kuvvetleri'ne bağlı FCG Akın gemisinin yaptığı çalışmalar sonucunda batan geminin enkazının olduğu yer bulundu. Bu önemli çünkü yakınları, aileleri en azından kaybettikleri yakınlarına bir şekilde ulaşmayı istiyorlar. Gemi içerisinde kalan birisi varsa kurtarma faaliyetleri, arama çalışmaları da bu nokta üzerinde olacak. Geminin enkazının nerede olduğu henüz bulunamamıştı. Fakat yapılan yeni açıklamayla, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla batan Schulberg İmamoğlu gemisinin yeri tespit edildi. Kazanın hemen ardından özellikle TCG Akın gemisiyle sonar cihazlarla, ROV cihazlarıyla burada aramalar devam ediyordu kazanın yaşandığı bölgede. Ve yapılan çalışmalar sonucunda bugün tespit edildi geminin bulunduğu nokta. Daha sonra bu enkaza inme çalışmaları başlayacak. Önemli olan yerinin bulunmasıydı. Bulundu. Artık bu saatten itibaren bulunan noktada çalışmalar sürdürülecek Sibra.
1: Evet Elif, senin de söylediğin gibi önemli olan hakikaten geminin bulunmasıydı efendim. 10 mürettebatta kayıp. Elif de aktardı, 800'e 1200 metre derinliğinde aranıyordu aslında bu gemi, Marmara Çukuru olarak denilen bölgede. Ve nihayetinde TCG Akın gemisi Tuğberk İmamoğlu'nun yerini buldu. İşte şimdi sırada da mürettebatı, o noktada arama çalışmaları olacak. Biraz önce de aktardık, çok sayıda aslında helikopterle, İHA ile tespit edilmeye çalışılıyordu. Elif'e çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi sıcak bir gelişme daha var. Bakın ekranlarınızda görüyorsunuz. Berhan Şimşek CHP MYK'dan istifa etti. Neden istifa etti? Nasıl oldu? Detaylarını şimdi bize Serkan Şimşek aktaracak. Bir de Ankara'ya dönelim, ondan dinleyelim. Berhan Şimşek CHP MYK'dan istifa etti. Hatırlayın, CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu aynı zamanda. Serkan, neden istifa etti Berhan Şimşek?
2: Kübra'nın Uruslu, Berhan Şimşek'in kız arkadaşı Özlem Şanver'le fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığı yöne sürülerek bazı görüntüler ortaya çıkmıştı, hatırlanacaktır. Özellikle bu görüntüler Nisan ayındaydı ve bu süreçten itibaren de bir mahkemeye başvurma durumu oldu. Yani görüntülerde fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını öne süren kız arkadaşı Özlem Şanver süreci mahkemeye taşımıştı. Başvuruyu değerlendiren mahkeme Şimşek hakkında 2 ay süreyle de uzaklaştırma kararı vermişti. Tabii geçtiğimiz ifadelerde de yine Şimşek'in kendisine fiziksel şiddet uyguladığı ve hakaret ve tehditte bulunduğu yönünde iddialarda yer almıştı. Şiddet görüntülerinin ardından Berhan Şimşek'in de partisinin MYK üyeliği görevinden istifa ettiği öğrenildi. Bir kez daha ifade edelim. CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu Berhan Şimşek ve bu görevinden özellikle geçtiğimiz aylarda kız arkadaşı Özlem Şanver'e şiddet ve psikolojik tacizi bulunduğu yönündeki iddiaların ardından istifa etti MYK üyeliğinden CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek.
1: Pekala, Serkan Şimşek aktardı efendim. Onun da söylediği gibi özellikle sosyal medyada bir takım görüntüler vardı. Kız arkadaşına şiddet uyguladığı yönünde iddiaları içeren görüntüler. Bunun üzerine de Berhan Şimşek CHP MYK'dan istifa etti. Ve devam edelim. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan doktoru Nurettin Demirkol için savcılık tutuklama talep etti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doktor Nurettin Demirkol sabah adliyeye sevk edildi. Daha önce tanık sıfatıyla ifadesi alınan Deniz Olgun'un doktoru bu kez şüpheli sıfatıyla savcı karşısına çıktı. Hakkındaki suçlama yalan tanıklık. Savcılık Nurettin Demirkol'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Demirkol, Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünü 155'e kimin ihbar ettiğini bilmediğini söylemişti. Yapılan inceleme sonucunda acil çağrı merkezini bizzat kendisinin aradığı ortaya çıktı. Eski Ulaştırma Bakanı Deniz Olgun, 7 Eylül 2016'da vefat etmiş. Bazı yakınları olayın doğal ölüm değil cinayet olduğunu iddia etmiş ve soruşturma açılmasını istemişti. Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik soruşturmada da yeni bir gelişme yaşandı. Şüpheli işlem gerçekleştirdiği değerlendirilen 5 şirkete daha el konuldu. Şirketlerin sahibi İrfan

0: Yılmaz hakkında gözaltı kararı verildi.
1: 5 şirkete daha el konuldu. Şüpheli İrfan Yılmaz hakkında gözaltı kararı verildi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma genişletildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. MASAK tarafından yapılan incelemelerde şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı 5 şirket üzerinden şüpheli işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi. Başsavcılık 5 şirket hakkında el koyma kararı verdi. El konulan şirket sayısı 55'e yükseldi. Savcılık şüpheli İrfan Yılmaz hakkında ise suç örgütüne üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltı kararı verdi. Yılmaz Kimya'nın sahibi şüpheli İrfan Yılmaz'ın bir deposunda yapılan arabalarda örgüt yöneticisi Hilmi Tuna Kuriş'e ait olduğu değerlendirilen 206 kilogram külçe altın, 358 bin dolar ve 102 bin euro ele geçirilmişti. Soruşturma kapsamında toplam 124 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 81 şüpheli tutuklandı. 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
0: Kahramanmaraş'ta öğretmen Ayla Kara ile 9 öğrencinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili davanın İlk duruşması efendim bugün görülüyor o davanın detaylarını paylaşalım. Saldırganın emniyet müdürü babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli sanık sıfatıyla Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Uğur Mersinli hakkında olası kasla öldürme suçundan 10 kez müebbet, olası kasla yaralama suçundan da 30 yıl hapis cezası isteniyor. Anne hakkında ise 22,5 yıla kadar hapis talebi var. Davanın ilk duruşmasında saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin aileleri de yer aldı. Duruşma sanık babanın savunmasıyla başladı. Saldırgan İsa Aras Mersinli 15 Nisan'da Aysel Çalık Ortaokulu'na silahla girmiş. Öğretmen Ayla Kara ile 9 öğrenciyi öldürdükten sonra etkisiz hale getirilmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek 3 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. İstanbul, Mardin ve Akhisar'da işlenen faili meçhul cinayetler çözüldü. Şüpheliler yakalandı. Bakan Gürlek de aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyayı unutmayacak, hiçbir faili meçhulün peşini bırakmayacağız dedi.
1: Emniyet ve jandarma ekipleri dosyaları mercek altına aldı. 3 farklı şehirde 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. İstanbul'da 12 Eylül 2022 tarihinden bu yana kayıp olan Zeynep Yıldırım'ın kaybolmadan önce en son olarak Fethi Dağlı ile iletişim kurduğu belirlendi. Başka bir cinayet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Dağlı'nın sorgulanmasının ardından 1 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen yer gösterme işleminde bir kadın cesedi bulundu. Cesedin kimliği adli tıp kurumu tarafından tespit edildi. Fethi Dağlı yürütülen soruşturma kapsamında yeniden tutuklandı.
2: Başka bir jandarma!
1: Bir başka aydınlatılan cinayetse Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2012 yılında İsmail Akın'la henüz 10 yaşındaki kızı Elif Akın'ın öldürülmesine ilişkin dosya oldu. 14 yıl sonra yeniden ele alınan dosyada beyanlardaki çelişkiler, HTS kayıtları, daraltılmış baz çalışmaları ve elde edilen yeni bulgular birlikte değerlendirildi. 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Manisa Akhisar'da 2016 yılında öldürülen Abdurrahman Aysun'un cinayeti de raftan indirildi. Yeni çalışmalar sonucunda olayın failleri ve suçun gizlenmesinde rol aldığı değerlendirilen şüpheliler tespit edildi. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda Manisa, Bursa ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Cinayetlerin aydınlatılmasına ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, emniyet ve jandarma ekiplerine teşekkür etti. Faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlarının kurulduğu 24 Nisan 2026 tarihinden bugüne kadar 40 dosyada 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayın aydınlatıldığını paylaştı.
3: Bir evladın, bir annenin, bir babanın

0: Bir kardeşin yıllardır beklediği adaleti sağlamak için durmadan çalışıyoruz. Teknolojinin sunduğu bütün imkanlardan yararlanarak eski dosyalardaki her bir deliliği yeniden incelemeye, çelişkileri tek tek değerlendirmeye ve faili meçhul olayların üzerindeki karanlığı kaldırmaya devam edeceğiz. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyayı unutmayacak, hiçbir faili meçhulün peşini bırakmayacağız.
1: Ve şimdi de dünyanın gündemine bakalım. İsrail Başbakanı Netanyahu İran'a yönelik tehditlerini sürdürüyor. Netanyahu, İsrail'in önündeki ana görevin İran rejimini devirmek olduğunu söyledi. Bakın efendim, bir ülkenin ana görevi bir başka ülkeyi devirmek. Hedefin ulaşılabilir ve yakın olduğunu da savundu.
2: Önümüzdeki ana görev İran'ı devirmek dedi. Tahran yönetiminin tökezlediğini ve hiç olmadığı kadar zayıf olduğunu iddia etti. Açıklama İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ofisinden geldi. Açıklamaya göre Netanyahu İran'da rejim değişikliğini açıkça hedef gösterdi. İran tehdidini geri püskürttüklerini savundu. Netanyahu Tahran rejimini devirmenin imkansız olmadığını söyledi. Bu hedef ulaşılabilir ve yakın dedi. İsrail'in bunu gerçekleştirecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi. İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde kamuoyu yoklamaları eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un Yaşar Partisi'nin yarışı önde götürdüğünü gösteriyor. Kamuoyu yoklamalarında geriye düşen Netanyahu dışarıya yönelik söylemlerini ve tehditlerini artırıyor.
1: Efendim iddia şuydu, Amerikan ordusunun mühimmatı azalıyor. Şimdi bu iddialara Trump'tan bir yanıt var. Bu operasyon ve olası savaşlar için kullanacağımızdan çok daha fazla mühimmatımız var dedi Amerikan Başkanı. Bu arada Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile konuştu. O da İran'da ekonomik, askeri ve diplomatik tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtti.
3: Elimizde sınırsız mühimmat var dedi. Her türlü duruma hazırlandıklarını söyledi. Açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan. Trump sosyal medya hesabında İran'daki operasyon hakkında yalan bilgi verenlere sesleniyorum diye yazdı. Elimizdeki sınırsız mühimmat bu operasyon ve gerçekleşmesi muhtemel başka savaş için kullanabileceğimizden çok daha fazla diye belirtti. Stok yapıyoruz ve her türlü duruma hazırlanıyoruz ifadelerini kullandı. ABD Başkanı İngiliz GB News'a verdiği mülakatta da İran'da doğru şeyi yaptım dedi. İran'ın 3 nükleer tesisini de imha ettiklerini söyledi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de İran'a son saldırıda düğün salonunun vurulmasını değerlendirdi. Olay hakkında soruşturma yürüttüklerini söyledi.
4: The United States never targets civilians in combat. We never will do that. We never have done that. And unfortunately, obviously, sometimes things happen.
3: Vance, önümüzdeki süreçte İranlılarla nasıl bir ilişki kuracağımızı tam olarak açıklamayacağım dedi. Ancak askeri, ekonomik ve diplomatik tüm seçeneklerin masada olduğunu ifade etti. Tahran'la süresiz savaş peşinde olmadıklarını da kaydetti.
4: When you ask when will this end, you're asking me a question like when will the Iranians stop shooting at ships? I think the reality is I don't know the answer to that question. You would have to ask the Iranians.
3: ABD 1 Eylül'de İran'a saldırılar düzenlemiş, İran bölge ülkelerindeki ABD üslerini vurarak karşılık vermişti.
1: İran'ı uzaya savaşın yıprattığı Amerikan ordusunda Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Pentagon'daki uygulamaları da rahatsızlık konusu. Üst düzey komutanların görevden alınması istifaları beraberinde getirdi. Son olarak Orta Doğu'da görev yapan askerlerin görev süresinin uzatıldığı iddiaları Amerikan basında yer aldı. Bakın sadece 3 gün içinde yaşanan ve merkezinde aslında Hegseth'in olduğu gelişmeler de aslında o krizin boyutunu gözler önüne seriyor. Bakın kimler neler söylemiş, gelin bir bakalım. Amerikan ordusunda Hegseth krizi başlığını attık. Reuters'ın 31 Ağustos'taki haberinden aktarıyoruz. Görevden almaların ardından istifa başlıklı haber. ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll, Hegseth'le yaşadığı anlaşmazlığın ardından istifa etti. Driscoll'un Hegseth'le gerilimi, Kara Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Randy George'un görevden alınması ve üst düzey atamalara müdahale edilmesinin ardından tırmandı. Hegseth'e ilişkin efendim ilk günden beri aslında...

0: ordusunda rahatsızlıklar vardı. Artık o rahatsızlıklar had safhaya ulaştı orduda diyebiliriz. Bakın yine bir başka isim, eski ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Frank Kendall, o da diyor ki Pentagon'da adeta korku iklimi var. Hegseth, Pentagon'un liderlik yapısına benim kültür savaşı girişimleri diye tanımlayacağım bir takım politikaları yerleştirmeye çalışıyor. Bunun sonucunda da kurumun tamamında bir korku iklimi oluştu. Ben buna benzer hiçbir şey daha önce hiç görmedim diyor o da. Bakın özellikle kültür savaşı girişimleri şeklinde de bir başlık var. Yani Hegseth biraz liyakatsizlikle de aslında suçlanıyor. Bu makamı hak etmediğine ilişkin de iddialar var. Geçelim Wall Street Journal'ın bu işte yeni haberine. Şimdi Hegseth'le ilgili iddialar bunlar. Peki savaşla ilgili ne tür iddialar söz konusu? Askerlerin görev süresini uzattı diyor gazete. Çatışma uzadıkça Pentagon'un konuşlandırma planları da uzuyor. Savaş gemilerinin mürettebatları, hava savunma birlikleri ve paraşütçüler dahil birliklerin Orta Doğu'da beklenen daha uzun süre kalması emrediliyor beklenenden. Yani deniliyor ki Amerikan ordusu o bölgede kalmayı sürdürecek, aksine çekilmeyi bırakın süreyi uzatıyor deniyor. Şimdi konuşacağız bu iki meseleyi de. Profesör Doktor Mehmet Özkan ve hukukçu Yunus Emre Erdölen bizimle birlikte olacak. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Çok teşekkür ederiz. Yunus Emre Bey, siz de hoş geldiniz.
2: İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Mehmet Hocam, sizinle başlayalım şimdi. Hegseth meselesini bir ayrıca zaten konuşalım ama önce şu savaştan başlayalım. Görünen o ki, gazetenin de biraz önce aktardığım üzere iddiasına göre Amerikalılar bölgeden çekilmiyorlar. Kalmayı sürdürecekler. Ne kadar daha sürecek bu savaş?
1: Şimdi şunu söylemekle başlayayım. Bu savaşın zaten uzun bir savaş olacağını ben en başından beri inanın ve söylenenlerdenim. Bu savaş maalesef yani 2. Ukrayna Savaşı'na döndü ve devam edecek. Bu savaşta bir sonu yok çünkü konuşulan ve hedeflenen amaçlara ulaşmak çok kolay gözükmüyor. Marasyonel gözükmüyor, rejim değişikliği vesaire bunlar çok kolay gözükmüyor. Fakat şu aşamada belki yani biz bir aşamada bitecekse bile en azından hem İsrail'deki seçimler hem de Amerika'da Kasım ayındaki ara seçimler dolayısıyla bu sürecin biraz daha kazanıyoruz havasıyla devam ettirme ihtimali daha kuvvetli muhtemel. Çünkü şu an için herhangi bir savaşı bitirme ya da çekilme ihtimali bir başarısızlık hikayesi olarak alınabilir. Dolayısıyla yani şu an için en azından birkaç ay bu süreci daha götürme planı var. Onun için de zaten Hegseth'in hem askerlerin kalması için 9'dan 12'ye çıkarttı vesaire, bunları basında yansıtıyorlar, okudunuz. Dolayısıyla yani kısa amaç bu seçim meseleleri ama yani orta vadede ben hedeflenen amaçlara ulaşabileceğini düşünmüyorum. Bu savaş muhtemelen ABD'nin yeni Ukrayna'sı olacak. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri tarihinde soğuk savaşta bunu gördük. Her zaman bunu görüyoruz. Çok iyi savaşa başlıyor ama hiçbir savaşta bir çıkış stratejisi olmuyor. Biz bunu Irak'ta gördük, Afganistan'da gördük, başka yerlerde gördük. Dolayısıyla benzer bir süreci burada da görüyor gibiyiz diye düşünüyorum. Yani kısa
0: vadede yani yeni Ukrayna'sı hocam bu 4 yılı da mı bulabilir? Şimdi 4 yılı aştı öyle değil mi Ukrayna? Evet.
1: Tabii Ukrayna 5 yılı oldu. Yani ne kadar uzar bilemem ama eğer hedeflerde ısrar edilirse bu savaşın bir sonu yok. Bu savaşın bir kazanımı olma ihtimali yok. Aynı hikaye Rusya yapmaya çalışıyor bir Ukrayna. Dolayısıyla yani başından beri benim inancım bu savaşın bir Amerikan-Ukrayna savaşı olduğu. 2. Ukrayna Savaşı'yla karşı karşıyayız. Ve bu savaş kolay bitecek gibi gözükmüyor. Çünkü bu savaş artık İran meselesini açtı. Hürmüz meselesine döndü. Oradan işte Kızıldeniz'e, başka boyutlara, enerjiye yani o kadar çok boyutlu hale geldi ki artık savaş. Savaşın bir cephesi kalmadı. Bir sürü cephesi var. Yani bölgesel, küresel, ikili ilişkilerden ve bölgeyi dönüştüren bir boyutu var. Körfez'in Amerika'yla işte güvenlik ilişkilerinin tırnak içinde sorguladığı bir süreçten geçiyoruz kısmen. Çeşitlendirme çalıştığı bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla o kadar çok büyük etkide bulundu ki bu savaşın etkileri aslında ortadaki bildiğimiz bütün düzeni değiştirecek bir savaş. Onun için bu savaşın çok kolay kısırdığını için düşünmüyorum ama bu savaşı bitirecek olan kim dersiniz? Yine Trump'ın kendisi ya. Dese ki bir gün ben artık şu amaçlarıma ulaştım. İran nükleere sahip olamayacak. Nükleerlerini yok ettim diye savaşı bitirmek size bitirebilir. Yani aynı şey Putin için Rusya Ukrayna'da geçer.
0: Bu arada hocam Vance'e de soruldu. Vance ne zaman biteceğini bilmiyor. Amerikan Başkan Yardımcısına da soruldu. Hatta diyor ki bana bu ne zaman bitecek diye sorduğunuzda şöyle cevaplıyorum. İranlılar ne zaman gemilere ateş etmeyi bırakacak diye soruyorsunuz. Gerçek olan şu ki bu sorunun yanıtını bilmiyorum diyor. Yani Vance cephesinde de aslında bir belirsizlik var herhalde nasıl çıkış yolu bulunacağına ilişkin. Yunus Emre Bey'in bu konuyla ilgili acaba görüşü nedir? Özellikle Trump'tan gelen, Vance'den gelen açıklamalarda Trump diyor ki mesela elimizde sınırsız mühimmat var. Neredeyse birkaç haftadır hep bu konu gündemde. Mühimmatı tükeniyor Amerikan ordusunun diye. Aksini iddia ediyor Trump'ta.

0: Trump açıkçası İran'a saldırmadan önce zaten açık olan ve İran'ın hakimiyetinde olmayan Hürmüz Boğazı'nı açmaya çalışıyor ve İran ile bu boğazın hakimiyetini konusundaki uzlaşma maddelerini tartışıyor aslında. Bu yüzden baktığımız zaman rejim değişikliğe başlayan savaş zaten savaşın başında söz konusu olmayan bir çatışmanın çözümüne kilitlenmiş durumda. Bu yüzden Amerika'nın net bir şekilde İran karşısında bu savaşı en azından kendi çizdiği denklemde kaybettiğini söylemek mümkün. Fakat şu anda Trump kendisinin her zamanki taktiklerinden birini yaparak aslında bir uzlaşma masasında güç gösterisiyle bu savaşı düşük ölçekte devam ettirmeye çalışıyor. Yani şu anda Trump'ın veya Amerika'nın işte bir kara harekatı, uzun soluklu bir rejim değişikliğine giden işgal girişimi, İsrail'de topyekün çok daha büyük bir saldırıyı İran'a karşı yapması söz konusu değil. Bunun hani limitleri de var. Çünkü İran'da o zaman 40-50 dolarlık dronlarla Körfez'e savaşı yayıyor. İsrail'in demir kubbesini yoruyor. Amerika'yı bir şekilde daha asimetrik savaş yöntemleriyle sınayabiliyor ki daha bunun işte İran'ın istihbarat, suikast faaliyetleri gibi şeylere hiç girmeden bu oldu. Şimdi bu noktada Trump yönetiminin bir şekilde bir anlaşma yapması ve bu anlaşmanın da Obama'nın yaptığı anlaşmadan daha iyi olduğunu kamuoyuna ve kendi partisine anlatması gerekiyor. Bunun bir çekişmesi olduğunu düşünüyorum ben bu düşük ölçekli devam eden çatışmanın İran ve Trump tarafında bir noktada bir uzlaşı olacağını açıkçası düşünüyorum. Fakat burada esas sıkıntı Trump'ın bu savaşı ara seçimlerden önce bitirmesi ve seçimlerden önce ekonomiyi, benzin fiyatlarını rahatlatması gerekiyordu. Bu olmadı. Şimdi burada özellikle Trump'ın Kongre'yi kaybetmesi tabii ki bu süreci hızlandırabilir. Trump belli konularda Kongre'den işte, taviz almak için İran'daki barış sürecini hızlandırabilir. Savaşı bitirmek zorunda kalan bir yasayla karşılaşabilir. Bütün bunlar aslında belki İran'ın da bu süreci Kasım seçimlerini bekleyelim demesinden de dolayı olabilir. Bu konuda açıkçası bir fikrimiz olamaz şu anda. Yani bize kapalı süreçler bunlar ama baktığımız zaman Trump bu savaşı yazın bitirip bir anlaşma imzalanması kendi lehineydi. Bu olmadı. Bunu yapamadı. Çok, yani çok tehdit etti İran'ı ama günün sonunda en büyük isteği bir barış anlaşmasını bu ara seçimlerdeki ekonomiyi etkileyecek şekilde sunmakta ve bir hikaye anlatmakta. Şu an o hikayesi yok. Yani masadaki söz konusu tartışılan ve Trump'ın onayladığı söyleyen barış anlaşmalarının hepsi Obama'nın yaptığı ve Trump'ın bozduğu barış anlaşması da aynı. Ya yani bu savaşın neden çıkarıldığına dair halkta en ufak bir anlatı yok ve bu maddi açıdan Amerikalıları etkiledikçe ki bu işte mesela seçime doğru bir saldırı olur, Amerikan askerlerinin canı güvenliği tehlikeye girer, bu gibi şeyler olsa bunlar doğrudan oyları da etkileyebilir. Bu tür olaylar Amerikan halkının bu dönemlerde artık dış politikası doğrudan oy davranışlarını etkilemeye başladı. Bu yüzden de şu anda Trump'ın bu açıklamaları bir noktada ne yapacağını bilememezler.
1: Bilememekten kaynaklanıyor. İşte Vance aslında bunu ifade ediyor. Yani o da nasıl sonuçlanacağını tam olarak bilemiyorum. Şimdi şöyle savaşa bir pencere açtık bu meseleden. Bir de Hegzet'e bir pencere açalım istiyorum. Çünkü hakikaten ya şu Hegzet neden sevilmiyor? Niye ordu rahatsız? Hatta bu arada bir ifadesi de var Trump'ın. Yani şöyle ki ABD Savaş Bakanı'nın kendi siyasi kariyeri için aslında planı ne? Hegzet'in Trump sonrası başkanlığı hedeflediği de biliniyor. Bu soru Trump'a soruldu. Hegzet sizden sonrası için hazırlanıyor diye. Bakın Trump ne cevap verdi? Müsaadenizle bir onu dinleyelim, ardından Hegzet'i konuşmaya devam edelim. Buyurun.
2: That's what we're doing in record numbers.
3: Sir, have you seen the reports that Secretary Hegseth is considering a 2028 run and could you see yourself supporting him?
2: Well, I think he's doing a fantastic job, but it's very early to talk about that. We have to get through the midterms
3: Seems
2: first.
3: Like he's talking about it.
2: And I think he's a very good guy, but I'll bet there's a lot of people considering it that you don't know about. You know, you probably have you have a lot of people, but he's done a great job.
1: Yani Trump mealen diyor ki sadece Hegzet mi var, başka isimler de var herhalde, Rubio da istiyordur, Vance istiyordur, öyle değil mi Trump sonrası başkan olmayı? Ne dersiniz Mehmet Hocam?
4: Tabii yani Trump sonrası Amerikan siyasette büyük bir bilinmezlik. Yani birçok kişi işte Vance, Rubio'sunu bahsettiğim birçok kişi isteyecekler. Belki sürpriz adaylar da çıkabilir. Yani bu tabii şu da demek değil. Cumhuriyetçilerin kazanacağı anlamına da gelmez. Belki işte AOC var, başkaları var. Belki Demokrat Parti'nde bir şeyler çıkabilir. Bu tabii daha 2,5 yıl sonra konuşulacak bir konu. Ama Hegseth meselesini şu gözle bakmak lazım. Yani bir pencere açıyoruz dediniz. Şimdi şöyle aslında 11 Eylül'ün ABD için ciddi bir maliyet oluştu. Yani 11 Eylül'ün ABD'ye en büyük mirasını

derseniz güvenlik sektörünün karar verme mekanizmalarının etkisini çok artırması oldu. Yani bir nevi Amerikan dış politikasının güvenlikleşmesi, askerleşmesi oldu. Hatta Pentagon o kadar güçlendi ki neredeyse yani artık Dışişleri Bakanlığı yani çok sektörlük yapan bir konuma düştü. İşte çok özür dilerim söylüyorum. Hatta hatırlarsanız Biden döneminde Savunma Bakanı bir ameliyata girmişti ve Savunma Bakanı yardımcısı göreve çağrıldı. Fakat o Savunma Bakanı'nın yoğun bakımlı bir ameliyata girdiğini Biden'a bildirme zahmetinde bile bulunmamıştı Pentagon. Yani bu kadar başka bir boyuta geçmişti. Şimdi aslında Hexet'in yaptıkları, Hexet'in liyakati artık eksisi doğrusu ayrı bir tartışma konusu ama ben biraz da şöyle okuyorum. Yani bu Hexet'in ve Trump'ın Pentagon ve savaş

0: Savaş Bakanlığı'nı kısmen daha dengeye çekme olarak da ben makro anlamda böyle okuyorum. Yani böyle bir faydası olabilir. Ama tabii içeride biliyorsunuz işte 20'den fazla generali vesaire birçok üstey işte görevden ayrıldı ya da gitti. Birçok dönüşüm var. Bu iç dönüşümün yani zaten 11 Eylül ile beraber başlayan Amerika'daki güvenlik sektörünün dönüşümünün ikinci bir dönüşümünü görüyoruz şu an. Başka bir dönüşümün bunun Amerikan siyasetine hem iç politika hem de dış politika nasıl etkili olacağını bir zamanla göreceğiz. Hexet de bunu rolü oynayanlardan birisi oldu ve İran Savaşı ve bu savaşta biraz bunu tetiklemiş oldu. Yani ben bu gözle okuyorum. Makro açıdan doğru buluyorum. Yani Pentagon'u ve Savaş Bakanlığı'nı oraya getirmek açısından ama bir taraftan da bunun yani liyakat boyutu ve diğer boyutlar açısından da nereye gideceğini biz bunu zamanla göreceğiz diye düşünüyorum.
1: Yunus Emre Bey, neden Hegseth istenmeyen adam oldu Amerika Birleşik Devletleri'nde orduda? Niye bu kadar çok istifalar söz konusu oldu?
2: Yani Amerika'da bir generalin Trump'ın 4-5 senedir her sabah bir magazin siyasi içerikli bir programda izlediği ve elimi yıkamadığım için erkeğim diyen, işte durduk yere birden tişörtünü çıkarıp nehre atlayan ve elinde oklavayla durmadan böyle gündemi değerlendiren bir program.
1: Şöyleydi değil mi? Hegseth sabah programında yorumcuydu Amerika Birleşik Devletleri'nde.
2: Evet, böyle hem magazin hem siyaset konuşan. Böyle hani tuhaf açıklamalar olan bir insandı. Trump'ın onu bakan yapmasının tek sebebi Trump'ın dış gündemi o magazin programından sabahleyin kalk kalkmaz yatağından dinlemesiydi. Ve birazcık da dalga geçercesine Hexet'i görevine getirdi. Ve Hexet zamanında tamam eski bir asker ama Biden göreve başladığı sene ordu tarafından aşırı sağcı olduğunu gerekçesiyle eline silah verilmesi sakıncalı bulunup Biden'ın göreve başlama töreninde görev alması ordu tarafından engellenen bir isim. İşte bu ismi inadına aslında sırf o müesseseden ve Pentagon dediğimiz bir yapı ki bence artık böyle bir yapı yok. Buraya içini boşaltsın ve sırf bu işte generalleri Trump'a ya bu İran savaşı uzayabilir, bu mantıklı değil diye her aldığı kararı sorgulayacak uzun uzun raporlar yazan o Amerika devlet yapısı, Amerikan aklı dediğimiz ne varsa onu tamamen yıksın diye bilerek bir isteğe kurulmuş bir isim. Fakat Pete Hexet çok bu iş için istekli olan ve 2028'de başkan adayı olmayı düşünen bir isim. Şimdi baktığımız zaman 2028 seçimleri Kasım'dan hemen sonra başlayacak. Çünkü Amerika'da başkan adaylarını halk ön seçime veriyor ve adaylar 2027 yılının ilkbaharında yani bu ilkbaharda 5-6 ay sonra kampanya ekiplerini oluşturup adaylıklarını açıklayacaklar. Son iki sene zaten ön seçim var. Şimdi baktığımız zaman burada ekarte edilen en büyük şey Trump'ın anayasaya aykırı bir şekilde bir daha aday olması kendi ekibi tarafından engelleniyor fiilen. Çünkü hepsi kendi ekiplerini oluşturup başkan adaylıklarını açıklamaya hazırlanıyorlar. Biz G.D. Vance ile Marco Rubio'nun şey, İsrail'e karşı olan ulusalcı kanadın adayı G.D. Vance ve İsrail lobisinin Marco Rubio'nun yanında Pete Hexet gibi daha yeni sağ böyle daha gençlerin, daha apolitik ama milliyetçi muhafazakarların oyunu alabilecek daha karizmatik bir ismi görebiliriz. Pete Hexet zaten tamamen bu ekibi oynuyor. Mesela bir
1: yani Pete Hexet'in bir karşılığı var öyle mi Amerika Birleşik Devletleri'nde? Doğrusu ben Pete Hexet deyince aklıma dövmeleri geliyor mesela. Değil mi? O verdiği pozlar, o aşırı sağcı halleri. Yani bunlar karşılık buluyor mu bu tavırları Amerika Birleşik Devletleri'nde?
2: Özellikle gençlerde.
1: Bu arada bilmeyenler için efendim üzerinde işte haçlı hatta bazı ifadeler vardı öyle değil mi? Çok daha sert ifadelerin olduğu böyle evet. Aşırı radikal ifadelerin olduğu dövmeleri vardı Hexet'in. Buyurun.
2: Hexet çok radikal bir isim. Yani Mescid-i Aksa hakkında çok korkunç açıklamaları var. Haçlı seferlerini yaşatan, onu öven bir isim. Çok hani aşırı derecede kökten dinci bir radikal sağcı. Şimdi ama Amerikalı gençler arasında popüler olan, Trumpçı gençler arasında popüler olabilecek bir isim. Çünkü spor konuşuyor, gidiyor spor salonundan video atıyor. Mesela bir Japon savunma bakanı geliyor, onunla basın toplantısında kameramanları çağırıyor, canlı yayında spor yapıyorlar. Yani bu tarz yeni medyayı kullanan diğer isimlere göre daha o iletişimi kurgulayabilen biri. Bütün bu bakanlık sürecinde aslında o yüzden bu manada sırtlandı. Bakanlığın ismi değiştirildi. Pete Hexet'in Trump'tan çok daha radikal, çok daha aşırı politikaları savunan bir profille aday olma şansı var. İlla bu, yani bence başkan adaylığı ön seçimini kazanamaz. Çünkü çok ciddi alınabilecek bir profil değil. Ama mesela bir başkanın başkan yardımcısı adayı olabilir. Şimdi bu yüzden bu başkan adaylığı kampanyaları, bu tarz aslında siyasi kampanyalar daha ileri hedefler için, daha sonraki seneleri hedefler için de bir kapı açıyor. Bence Pete Hexet'in bu yüzden kampanyası bugünlerde başladı. Yani şimdi anlatacağı hikaye ben müesses nizamı, Amerika'nın önünü engelleyen, tıkayan genel

0: generalleri, işte bu duyarbaz, işte liberal generalleri ordudan temizledim diyecek. O yüzden mesela kadın ve siyah generalleri uzaklaştırıyor, onların yükselmesini engelliyor. İşte artık mesela askerlerin toplanıp dua etmesi, işte bu bizim kutsal savaşımızdır demesi gibi olaylar
1: Tabii.
0: Amerika'da çok yaygın. Şimdi bu tarz
1: Hatta şöyle
0: şeylerle
1: bir yazı dizisi hatırlıyorum galiba Guardian'da. Savaşa giden askerleri İncil'den bir takım şeyler okutulduğu, dualar edildiği, hatta bazı askerlerin buna karşı çıktığı şeklinde mesela iddialar da ortaya çıkmıştı, öyle değil mi? Bu tarzda bir politika yürütüyor bir yandan ordu içinde. Bu arada bahsettiğim dövmeli fotoğraflar da geldi efendim. Yunus Emre
0: öyle.
1: Bey, sözünüzü tamamladıysanız Mehmet Hoca'ya da döneyim mi? Bir ekleyeceğiniz var mıydı? Kesmiş olmayayım.
0: Kesinlikle böyle ve hani burada da bakmamız gereken en iyi şey bu İran Savaşı'nın fiyaskosu Pete Hegseth'in üstüne yüklenmezse bu dediklerim olur. Ama Marco Rubio işte G.D. Vance'e falan baktığımız zaman bu savaşın bütün yükünü, hatta bence bunu Trump da bir noktada yapabilir, Pete Hegseth'e yükleyip onun istifasını da tasfiye de edilebilir. Yani bu özellikle dediğim gibi ara seçimler ve sonrasındaki bu özellikle 2-3 aylık dönem içerisinde biz gerçekten 2028 yarışlarının başladığını görüyoruz ve şu anda zaten onu konuşuyoruz. Yani şu an Pete Hegseth'in tartışması tamamen onun başkan adayı olup olmama sürecinde ilerleyen bir nokta. Hani Marco Rubio ve G.D. Vance'in yanında üçüncü ciddi bir isim eklenecek mi, eklenmeyecek mi? Çünkü 2028 hemen 2026, yani Kasım bir ay, 1,5 ay sonra yarış başlayacak yani.
1: Onun için işte ordu da böyle kendini de göstermeye çalışıyor, tavrını göstermeye çalışıyor Hegseth'te diyor Yunus Emre Erdoğan. Mehmet Hocam, ne dersiniz? Hakikaten ciddi ciddi bir aday olabilir mi Hegseth? Şansı var mı başkanlık için? Ya da belki biraz önce Yunus Emre Bey'in söylediği gibi başkan yardımcılığı içinde. Önümüzdeki başkan kim olabilir? Öne çıkan isim sizce hangisidir Amerika Birleşik Devletleri'nde?
2: Şimdi tabii Trump sonrası biz Amerikan siyasetinin nasıl olacağını gerçekten tahmin etmek zor. Şu anlamda söylüyorum. Çünkü gerçekten Trump'ın kendi ekibinde bile çok ciddi aday potansiyeli var işte. Vance, Rubio, Hegseth vesaire. Dolayısıyla yani başka insanlar da çıkabilir. Yani ben Hegseth'in çok şansının olacağını düşünmüyorum. Tamam, ben de bir kesime hitap ediyorum ama yani Trump gibi tekrar o radikal tabanı, daha böyle muhafazakar tabanı toparlayabilecek bir lider bir daha gelir mi yakın zamanda? Çok zannetmiyorum. Fakat yani bunlar da hepsinin şansını deneyeceklerdir. Yani Exit'te deneyecektir ama biz muhtemelen o süreçte çok ilginç şeyler göreceğiz. Ben J.D. Vance'in şansının, yani Vance'in şansının biraz daha yüksek olacağını düşünüyorum ama tabii bu yani o süreçte göreceğiz tabii. Önce ön elemelerde, yani ön yarışlarda, özellikle ön süreçlerde, sonrasında da zaten ön seçimlerde sonrası ana şeyi göreceğiz. Ama ben Hexet'in çok şansının olacağını düşünmüyorum ama yani başka yanımız olabilir, başka bir rol olabilir vesaire, bunlar olağan şeyler. Yani bir de şunu otomatikman şeye gerek yok, yani ben hala Cumhuriyetçinin otomatikman kazanacağı gibi bir algıya da bürünmemek lazım. Hakikaten Amerikan siyaseti, bu İsrail meselesi vesaire birçok konu aslında birçok şeyi daha sosyolojik anlamda daha farklı seviyede dağıtmış durumda. Muhtemelen onu da seçimlere yansımasını biz muhtemelen göreceğiz.
1: Pekala hocam, çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz Profesör Doktor Mehmet Özkan ve hukukçu Yunus Emre Erdölen bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Efendim devam edelim şimdi sıradaki haberimize. Nepal'e bir bakacağız çünkü sel felaketinden 9 gün sonra mucize gibi bir kurtuluş yaşandı. Hidroelektrik santrali tünellerinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı. Felakette hayatını kaybedenlerin sayısı ise Nepal'de 1287'ye, Çin'de ise 21'e yükseldi. Haber alınamayanların sayısı ise 5000'in üzerinde.
3: Sel felaketinin vurduğu Nepal'den iyi haber geldi. Hidroelektrik santrali tünelinde mahsur kalan 2 kişi felaketten 9 gün sonra kurtarıldı. İşçiler çıkarılırken etraftaki kurtarma ekipleri büyük bir sevinç yaşadı. Kurtarılan felaketliler ilk müdahalelerin ardından helikopterlerle Katmandu'daki ordu hastanesine sevk edildi. Ekiplerin tünellerdeki kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Yetkililer mahsur kalan en az 40 kişinin daha tünellerden kurtarılmasını beklediklerini kaydetti. Felaketin vurduğu nehrin kenarındaki hidroelektrik santrali tünellerinde yaklaşık 900 kişinin mahsur kaldığı tahmin ediliyor. Çalışmalarda Güney Kore, Çin ve Hindistan'dan gelen özel ekipler görev alıyor. Felaketin ekonomik boyutları da ortaya çıkmaya başladı. Nepalli yetkililer selin vurduğu alanlarda en az 20 bin evin yeniden yapılması gerektiğini açıkladı. Felakette en az 7500

0: 300 evin tamamen yıkıldığı belirtildi. Bunun için gereken maddi kaynağın 2,5 milyar dolardan fazla olduğu hesaplandı. Nepal ve Çin'in Tibet özerk bölgesini vuran sel felaketi 26 Ağustos'ta yaşanmıştı. Dağda bulunan buzulun kopmasıyla yaklaşık 2,2 milyon ton buz ve toprak bölgedeki vadilerde hızla ilerleyerek çok sayıda yerleşimi yok etmişti.
1: Ve dönelim yurda. Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarda denetim başlıyor. İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri çalışmaları yerinde incelemek için 81 ilde sahaya inecek, son durumu ortaya koyan kapsamlı bir rapor hazırlayacak.
0: İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı. Mülkiye müfettişleri 81 ilde yeniden sahaya iniyor. Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması, rehabilitasyonu ve doğal yaşam alanlarına alınmasına yönelik çalışmalar denetlenecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin göreve gelmesinin ardından hız kazanan sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasına yönelik çalışmalar da yeni bir aşamaya geçiliyor. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı koordinesinde görevlendirilecek müfettişler 81 ilde çalışmaları yerinde inceleyecek. Müfettişler sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasından rehabilitasyonuna, doğal yaşam alanlarında muhafaza edilmesinden sahadaki uygulamalara kadar süreci denetleyecek. İncelemelerin ardından 81 ildeki son durumu ortaya koyan kapsamlı bir rapor hazırlanacak. Toplama çalışmalarında da önemli bir aşamaya gelindi. Çalışmalar kapsamında 81 il genelinde sahipsiz sokak köpeklerinin %98,69'u toplandı. Köpekler rehabilitasyon ve doğal yaşam alanlarına alındı. İzmir'de toplama oranı %98,32, Antalya'da %94,44, İstanbul'da %88,20 olarak kayıtlara geçti. Diyarbakır'da sahipsiz sokak köpeklerinin %69,08'i toplandı.
1: Türk Hava Kuvvetleri'nde 2026-2027 uçuş eğitim yılı başladı. Balıkesir'deki törenin ardından ilk uçuşu Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran yaptı.
0: Kokpite geçti. Çanakkale Şehitler Abidesi üzerinde saygı uçuşu gerçekleştirdi. Balıkesir'de bulunan 9. Anajet Üst Komutanlığı'nda 2026-2027 uçuş eğitim yılı kapsamında tören düzenlendi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran törenin ardından F-16 tipi muharip uçağın kokpitine geçti. Yeni uçuş eğitim yılının ilk uçuşunu yaptı. Uçuşa dair görüntüler ise Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. 193. filoya bağlı muharip uçakla uçuş yapan Orgeneral Dalkıran'a bir F-4 Phantom'la bir başka F-16 uçağı da eşlik etti. Balıkesir 9. Anajet Üst Komutanlığı'ndan havalanan uçaklar Çanakkale Şehitler Abidesi üzerinden saygı uçuşunu gerçekleştirdi. Orgeneral Rafet Dalkıran, geçen ay düzenlenen Yüksek Askeri Şura toplantısında Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun yerine Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştı.
1: Efendim saat başında devam edeceğiz.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıdaların doğru sıcaklıkta saklanması bakteri oluşumunu ve gıda kaynaklı sağlık risklerini önlemek açısından kritik önem taşıyor. Tarım ilaçları ve katkı maddelerinin denetimsiz kullanımı gıda güvenliği açısından en önemli risk başlıkları arasında. 2025 yılında akut gıda güvensizliği, çatışmalar, aşırı hava olayları ve ekonomik şokların bileşik etkisiyle daha da derinleşti. Uzmanlara göre gıda güvenliği ve beslenmeye ilişkin veri sistemlerinin korunması artık stratejik önem taşıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne yer yer yağmurlu 32 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Muğla 34 derece. Akdeniz'de de gökyüzü güneşli, Antalya 34, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 29, Kayseri 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yer yer yağmurlu 26, Van güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 37 derece.

0: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba. Haber hattı devam ediyor efendim. Habertürk ekipleri sahada, sıcak noktalarda. Şimdi bu dilime canlı bağlantılarla başlayacağız. Peş peşe canlı bağlantı noktalarına gideceğiz. Önce bir Silivri'ye uzanacağız. Çünkü Marmara'da batan o yük gemisinin yeri tespit edildi. Kriz masasının kurulduğu Silivri'de bizi Elif Yavuz bekliyor. Elif, nerede tespit edildi bu gemi? Kaç metre derinlikteydi? Bundan sonra ne olacak? O mürettebat mesela o gemide mi? Neler biliyoruz?
1: Kübra Nuruslu, kaza olduğu andan itibaren deniz kuvvetlerine bağlı TCG Akın gemisiyle bölgede hem uçak hem helikopter hem de İHA'larla aramalar yapılıyordu. Ve bugün yaklaşık yarım saat önce geminin enkazı tespit edildi. Daha sonra bu enkaza ulaşma çalışmaları başlayacak ama yerinin tespit edilmesi önemliydi. Belki mürettebatın gemi içerisinde kalma ihtimali üzerinde duruluyordu. Bu yüzden de mürettebata ulaşılabilme açısından yerinin tespit edilmesi kıymetli. Milli Savunma Bakanlığı tarafından da batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin yerinin tespit edildiği duyuruldu. 800 ile 1200 metre arasında aranıyordu. Marmara Çukuru'nun olduğu noktada battığı bir ifade edildi yine. Oldukça derin bir nokta olduğu belirtiliyor buranın. Ve ROV cihazlar gönderilerek sonar aramalarla tespit çalışmaları yapılıyordu. O çalışmalar artık sonuç verdi ve batan geminin enkazı yeri tespit edilmiş oldu. Öte yandan çıkan bazı detaylar da var. Bu detaylar arasında bu iki gemi kaptanı tutuklandı. Çarpan Alsu gemisi. Hemen onu da ekranlara getirelim. Arkamızda kameraman arkadaşım Mertcan Öztürk Alsu gemisini ekranlarınıza getirecek. Gemiyi gösterme amacımız şu. Gemide çok az bir sıyrık var. Bu konuyla alakalı olarak geminin birinci kaptanı tutuklanan Ahmet Eraslan ifadesinde şöyle diyor. Biz çarpma hissetmedik. Denizcilik tabiriyle sadece yaslanma hissettik. Biz eğer çarpsaydık daha fazla hasar alırdı bizim gemimiz. Tuğberk İmamoğlu gemisinde biz çarpmadık, onlar bize çarptı ifadelerini kullandı savcılıkta verdiği ifadesinde. Biz Tuğberk İmamoğlu gemisine çarpmadık, onlar bize çarptı. Biz sadece yaslanma hissettik. Bu da hafif bir aslında sıyrık olması anlamına geliyor. Bu noktada geminin yanlış manevra yapmasına değindi. Biz iskele almamıza, iskele kırmamıza rağmen Tuğberk İmamoğlu gemisi sancak aldığı için bu kaza gerçekleşti. Öte yandan Tuğberk İmamoğlu gemisinin AİS cihazının kapalı olduğunu söyledim. Gemide gözcü bulundurulmaması bilirkişi ön raporuna yansımıştı hatırlarsanız Kübra Nuruslu. Onunla alakalı olarak da gemide gözcü bulundurmak kaptanın inisiyatifine bağlı olup trafiğin yoğun olduğu kısımlarda gözcü bulundurulması gerekmektedir. Burada trafiğin yoğun olmadığı için gözcünün bulunmadığını söylüyor birinci kapsan. Fakat bilirkişi ön raporundaysa kazanın gerçekleştiği yerin trafik ayrım separasyonunda trafiğin riskli olduğu ve yoğun olduğu bir nokta olduğu ifade ediliyor kazanın olduğu yeri. Bu yüzden de kazanın gerçekleştiğini ifade ediyor. Öte yandan Ahmet Eraslan'ın da 7 ay önce, özür dilerim, 1 ay önce bu gemiye katıldığını söyledi Ahmet Eraslan. Üçüncü kaptanın ifadesi önemli çünkü üçüncü kaptan da kaza anında dümende olan kişi. Burada en çarpıcı detay şu ki bilirkişi raporuna da yansımıştı. Üçüncü kaptanın tecrübesiz olduğu söylenmişti. Üçüncü kaptanın kazadan 2 gün önce gemiye katıldı ve sadece 7 aylık kaptanlık tecrübesi olduğunu söyledi. Tuğberk İmamoğlu gemisinin üstüme geldiğini fark ettim. Onlara telsizle Tuğberk İmamoğlu üstüme geliyorsun gelme şeklinde seslendim. Seslendikten sonra aramızdaki mesafe azaldığı için ben bulunduğum geminin rotasını iskeleye doğru çevirdim. Bu sırada Tuğberk İmamoğlu gemiyi sancak yapmaya devam etti ve üzerime doğru gelmeye devam etti ifadelerini kullandı. Bu noktada da kazanın her iki tarafın hatasından kaynaklı olduğu belirtildi bilirkişi ön raporunda. Ancak esas kök neden olarak da köprü üstü zafiyet belirtildi. Yani gemilerde bir gözünün bulunmamasının altı çizildi ve karşılıklı olarak bir zafiyetin olduğu belirtiliyor bilirkişi ön raporunda. Ancak tutuklanan kaptanlar da suçlamaları reddederek Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanlarını ve kullandıkları rotayı işaret ettiler. Çarpışma sonucunda Tuğberk İmamoğlu gemisinde bulunan 10 mürettebat da kayboldu. Kazanın ardından arama çalışmaları başlatılmıştı.

0: Yaklaşık 1,5 gün sonra geminin enkazına bulunduğu yere ulaşıldı. Çok derin bir noktada ulaşılmaya aranıyordu bu gemi. 800 ile 1200 metre arasında Marmara Çukuru olarak ifade edilen noktada Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Akın gemisiyle bu çalışmalar yürütülüyordu. Ve yapılan ROV cihazlarla, sonar aramalarla geminin enkazına, batığına ulaşıldı. İlerleyen süreçte artık bundan sonra da geminin güverte kısımlarında, Kaptan Köşkü kısımlarında yine kameralı cihazlarla herhangi bir cansız beden var mı yok mu, mürettebata dair bir emare işaret aranacak. Geminin aslında nasıl bir kazaya uğradığı da bulunması açısından önemli. Gemi hani ortadan ayrıldı mı, yan mı yattı, olduğu gibi seyir halindeyken mi battı, bu soruların da cevapları hala aranıyor. Bilirkişi raporunda buna dair bir emare, bir bilgi bulunmuyordu. Gemi alabora mı oldu, seyir halindeyken olduğu yerde mi battı, yoksa geminin çarpışması sonucunda herhangi bir kırıma mı uğradı? Bunlar tabii geminin bulunmasıyla ortaya çıkacak şeylerdi. Bulunması bu noktada önemliydi Kübra Nuruslu.
1: Evet, kesinlikle öyle efendim. Elif Yavuz Silivri'den aktardı. Çok teşekkür ediyoruz. Takip etmeyi sürdürecek tüm yaşananları. Şimdi bir yangın haberimiz var. Yeni bir gelişme bu. Balıkesir Sındırgı'da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Çelebiler Mahallesi yakınlarındaki orman dışı alanda saat 1.30 sıralarında, 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı ne yazık ki. Bakın görüntüler Balıkesir'den, Sındırgı'dan geliyor. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 4 uçak, 4 helikopter ve çok sayıda ekip yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Hala o noktada yangını söndürme çalışmaları da devam ediyor. Balıkesir'de ormanlık alanda bundan yaklaşık 1 saat kadar önce başladı bu yangın ve o noktadaki çalışmalar da sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'in kız arkadaşına şiddet uyguladığı anlara dair kamera görüntüleri ortaya çıktı. Ardından bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından da Berhan Şimşek parti yönetimindeki görevinden istifa etti. Dönelim Ankara'ya. Detaylar Elif Ergen'de olacak. Açıklamayı Berhan Şimşek mi yaptı? Elif neler söyledi?
2: Berhan Şimşek tarafından henüz bir açıklama gelmedi ancak edindiğimiz bilgiler bu yönde. Hakkında açılan kadına yönelik şiddet davası sonuçlanana kadar CHP MYK üyeliğinden istifa ettiği belirtildi. 10 yıldır birlikte yaşıyorlardı Özlem Şanver'le ve Özlem Şanver Berhan Şimşek hakkında fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını öne sürerek Nisan 2026 yılında mahkemeye başvurmuştu ve Şanver'in geçmişte verdiği ifadede de Şimşek'in kendisine fiziksel şiddet uyguladığı, hakaret ve tehditte bulunduğu yönünde iddialar vardı. İşte bu başvuruyu değerlendiren İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi Şimşek hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma kararı vermişti. Sonrasında bu verilen karar 2 ay daha uzatılmıştı ve bugün de güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. O görüntülerde taraflar arasındaki gerginlik dikkat çekiyordu. İşte o görüntülerden sonra aslında Berhan Şimşek'in yapacağı açıklama merak ediliyordu. Kendisi tarafından henüz bir açıklama yapılmadı ama Berhan Şimşek'in CHP MYK üyeliğinden istifa ettiği belirtildi.
1: Elif Ergen aktardı efendim, Berhan Şimşek CHP MYK'dan istifa etti. Teşekkür ediyoruz Elif'e de. Şimdi yeni parti genel başkanı Özgür Özel'den bir açıklama var. Üsküdar'da seçimin yenilenmesine ve CHP'li meclis üyelerinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi Özgür Özel. Üsküdar'ı böyle mi alacaksınız dedi.
3: Çarşamba günü seçimlerin cumartesi gününe yenilenmesine karar verdiler. Ve inanıyor musunuz, görüyor musunuz arkadaşlar? 3 belediye meclis üyemizi tutukladılar, gözaltına aldılar. Pazara kadar 4 gün tutacaklar. Valilik de hızla yazıyı yazdı. Cumartesi seçim yapacaklar. Akıl almaz. Ve 3 kişi gözaltındayken yapacakları seçimle Üsküdar'a çökecekler. Böyle bir hesabın içindeler. Cuma mübarek günde Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Üsküdar'ı yıllarca yönettiniz. Millet başkasına verdi. Çok önem verdiğin Üsküdar'ı alacaksınız. Böyle mi alacaksın?
1: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bugün şüpheli sıfatıyla savcı

0: ifade verecek. Gökçek hakkında mal varlığı ve yurt dışına usulsüz para transferi haberleri üzerine reysen soruşturma başlatılmıştı. Şimdi Ankara Adliyesi'ne dönelim. Emre Aytekin o noktada bizi bekliyor. Nedir suçlamalar Emre? Savcı ne sorabilir mesela Melih Gökçek'e?
1: Evet Kübra Nur Uslu, soruşturmanın odağında şu var. Türkiye'den yurt dışındaki hesabına, şirket hesaplarına yasa dışı ve kayıtsız bir şekilde para trafiği savcılığın soruşturmasındaki iddialardan biri. Geçtiğimiz gün başlatmıştı soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu ve bazı basın yayın organlarında aslında bu iddialar ortaya çıkmıştı Melih Gökçek hakkında ve savcılık da Gökçek'i şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İfade işlemi yaklaşık bir saat sonra başlayacak. Melih Gökçek Ankara Adliyesi'ne gelecek ve Cumhuriyet Savcısına ifade verecek. Peki basın yayın organlarında yer alan o iddialar neler? Kısaca ondan da bahsetmek istiyorum. İddia şu ki Gökçek ailesi Almanya'da 30 bin avro sermaye ile bir şirket kurdu 2020 yılında. Ancak bu şirketin çalışanı yoktu ve şirketin yine kayda değer bir ticari faaliyeti bulunmuyordu. 4 yıl sonra ise Türkiye'den kayıt dışı bir şekilde para trafiği yaşandı. Yurt dışındaki şirketlerin hesabına yüksek tutarlı paralar gönderildi ve 2024 yılında ise bu şirketin mali değeri 3 milyon avroya yaklaştı. Yani şirket Gökçek ailesinin yurt dışındaki şirketi Türkiye'den gönderilen kayıt dışı paralarla büyüdü. İşte bu iddiaların haberlerin basında yer almasıyla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. İbrahim Melih Gökçek hakkında bir soruşturma başlattı maddi gerçeği ortaya çıkarmak amacıyla. Bu soruşturmada geçtiğimiz gün önemli bir gelişme de yaşandı. Gazeteci Murat Ağrel soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'ne geldi. Tanık sıfatıyla da bu soruşturmaya ilişkin bazı bilgileri savcıyla paylaştı. İşte bugün de saatler 16'yı gösterdiğinde yaklaşık bir saat sonra eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek buraya gelecek ve Cumhuriyet Savcısına soruşturma kapsamında bilgi verecek. Bizler de Ankara Adliyesi'ndeyiz. Soruşturma kapsamında ifadesinin alınmasıyla birlikte Melih Gökçek'in ifadesi sonrasında da yine buradaki gelişmeleri takip ediyor olacağız ve aktarmaya devam edeceğiz.
0: Pekala efendim, Emre'nin de söylediği gibi 16'da ifade verecek. Hemen peşi sıra Emre'ye yine bağlanacağız. Bakalım savcı neler soracak, Melih Gökçek neler söyleyecek. Hepsini Ankara'dan adliyenin tam da önünden aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdi bir başka bağlantımız daha var. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada savcı gözaltındaki doktorun tutuklanmasını istedi. Hangi doktordu bu? Nelerle suçlanıyordu? İddialar neler? Arzu Kaya bize aktaracak. Arzu.
2: Kübra Nur Uslu, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında eski bakan Deniz Olgun'un doktoru Nurettin Demirkol yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Peki bu noktaya nasıl gelindi? Savcılığın sevk yazısında neler vardı? Onlardan bahsedelim isterseniz. Biliyorsunuz ki 10 yıl önce vefat etti bakan Deniz Olgun. Ancak ölümü şüpheli bulundu. Soruşturma başlatıldı ve Fethi Kabir işlemi uygulandı. Tabii Fethi Kabir işleminin yanı sıra dosyanın tanıkları da dinlenmeye başlandı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca. Tanık olan isimlerden bir tanesi de doktoruydu. Doktoru geçtiğimiz günlerde yani 26 Ağustos tarihinde tanık sıfatıyla bir ifade verdi ve o ifadesinde dedi ki kim 155'e haber verdi o noktada bilmiyorum. Kendisinin doktorluğunu da yapmadım. Sadece kronik bir hipertansiyon problemi olduğunu biliyorum şeklinde bir ifade verdi. Ancak bu ifadede çelişkiler ilişkiye düştüğü noktalar oldu. O da 155 kaydıyla ortaya çıktı. 155'in arandığı o gün, vefat günü 155'in arandığı ve bizzat doktorun aradığı Nurettin Demirkol'un arayarak kendisinin şüpheli bir ölüm olduğu ve dolayısıyla olay yerine derhal polis ve savcılığın gelmesi gerektiği yönünde bir ihbarda bulunduğu ortaya çıktı. Yani tanıkken şüpheli oldu dosyada. Savcılık da sevk yazısında zaten buna değindi. Eylemin kim tarafından karşı gerçekleştirildiğini bilmediğini, polisi 155'i kimin aradığını bilmediğini söyledi. Ancak ifadesi çelişkilidir şeklinde savcılığın bir tespiti var tutuklamaya sevk yazısında. Aynı

0: Aynı zamanda olay yerinde bulunan şahıslar, üçüncü şahıslar ve HTS'lerine bakıldığı zaman da bu görülecek olacak ki şüphelinin ifadesiyle tanıkların ifadesi arasında büyük bir çelişki mevcut dedi ve yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklanmasını talep etti. Şu dakikalarda Sus Ceza Hakimliği'ndeki işlemleri devam ediyor. Biz de gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Pekala, Arzu Kaya Adalet Sarayı'ndan İstanbul'dan aktardı efendim. Arzu'ya bağlanmayı da sürdüreceğiz. Bir haber daha paylaşalım sizinle. İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'la bağlantılı olduğu ve Türkiye'de terör saldırısı planladığı değerlendirilen şüpheli Sultanbeyli Otogarı'nda güvenlik güçleriyle çatışmaya girdi. Saldırgan etkisiz hale getirildi. Fakat yaralanan bir kişi hayatını kaybetti. O anlar geliyor ekranlarınıza.
2: Yukarı bir 4-5 dakika sürdü.
3: Aynı film gibi patır patır mermiler sıkılıyor falan.
4: Otogarın ortasında polise ateş açtı. Polis anında karşılık verdi. O çatışmada saldırgan etkisiz hale getirildi. Bir kişi hayatını kaybetti. Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü 21 yaşındaki Berkan Çil'in DAEŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğunu tespit etti. Şüphelinin Türkiye'de terör saldırısı planlayabileceği yönündeki değerlendirme güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Pendik ve Tuzla'da iki adrese baskın yapılsa da şüpheli izini kaybettirdi. Ta ki Sultanbeyli Otogarı'na kadar. Çünkü ekipler Berkan Çil'in otobüs bileti aldığını tespit etmişti.
5: Şüpheli otogara geldiğinde takip edildiğinden habersizdi. Polis ekiplerini fark ettiğinde de ateş açtı. Karşılık verilmesi üzerine de işte tam bu noktada çatışma çıktı.
2: Buradan bir araçtan geldiler. Şurada durdular. Polis arkalarından geldi. Dur dedi onlara. Polisleri görünce ateş açmaya başladı milletin üstüne.
3: Tam çıkacağım sırada saldırı oldu. Mermi buradan böyle üstümüzden geçti. Camın oraya düştü.
4: Çatışma sırasında otogarda bulunan yolcular sağa sola kaçıştı. Güvenlik güçleri saldırganı vurup etkisiz hale getirdi.
2: Polise de ateş açınca polisler de çatışmaya girdi. Zaten o köşeden giderken ilk önce ayağından vurdular. Sonra da zaten oraya düştü. Bura kalabalıktı. Millet dükkanlarına girdi.
4: Çatışma sırasında otogarda bulunan 49 yaşındaki Tahsin P. yaralandı. Kaldırıldığı hastanede doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.
5: Çatışma terminal bölgesinde yaşansa da bilet satış noktalarında da işte böyle kurşun izleri oluştu.
4: Saldırgan Berkan Çil ile bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şüpheli de Tuzla'da yakalandı. Adreste tabanca, fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca muhtemel patlayıcı yapımında kullanıldığı değerlendirilen maddeler incelemeye alındı.
1: O bungalov faciasını hatırlarsınız. Bakın, sel böyle alıp götürmüştü bungalovları ve 6 kişi hayatını kaybetmişti bu noktada. Kırklareli'de yaşanmıştı. İşte o dava yeniden görüldü. İşletme sahibi ve 2 sanık bakın ne ceza aldı.
4: Bungalovlar selde yıkıldı. 6 kişi hayattan koptu. Yeniden görülen davada 3 sanığa verilen ceza değişmedi. 3 yıl önce Kırklareli'nin İğneada beldesi faciaya sahne oldu. Sisli Vadide bir işletmeye ait bungalov evler sele kapıldı. 6 kişi hayatını kaybetti. Açılan davada 4 sanıktan işletme sahibi Bülent Bey'e 11 yıl 3 ay, 2 sanığa ise 7 yıl 6 ay ceza verilmişti. Bu kararı istinaf bozdu. Yeniden yapılan yargılamada işletme sahibi Bülent Bey'e bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 18 yıl hapis cezası verildi. Diğer sanıklar Ceren A ile Büşra G 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Bir sanıksa beraat etti. Yargıtay'a taşınan karar bozuldu. Yerel mahkemede dava yeniden görüldü. İşletme sahibi Bülent Bey bir kez daha suçlamaları reddetti. Felaketi öngöremediğini söyledi. Kararını açıklayan mahkeme bir önceki kararı tekrarladı. Bülent Bey 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İki çalışansa 7 yıl 6'şar ay hapse mahkum oldu.
1: Kahramanmaraş'ta bir koca sokakta tartıştığı eşini silahla vurdu. 56 yaşındaki adam daha sonra silahını kendisine doğrulttu.
4: Dört çocuk sahibi çiftin sokak ortasındaki tartışması kanlı bitti. Hem kadın hem saldırgan koca hayatını kaybetti. Kahraman.

0: Maraş'ta yaşayan 56 yaşındaki Tevfik Bahar'ı açıkla eşi Dilek arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Tevfik Bahar'ı açık yanındaki pompalı tüfeğin tetiğine bastı. Önce eşini vurdu, sonra aynı silahla kendini ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yapılan kontrolde Tevfik ve Dilek Bahar'ı açık çiftinin öldüğü belirlendi. Çiftin yakınları acı haberle yıkıldı. Bahar'ı açık çiftinin 4 çocuğu olduğu öğrenildi. Çiftin cenazesi otopsi için adli tıp morguna götürüldü.
1: 32 yaşındaki Gülşah Gizem Angı 2022'de miyom ameliyatında hayatını kaybetmişti. Adli Tıp Kurumu'nun raporu dava dosyasına girdi. Rapora göre genç kadını aşırı sıvı yüklemesi hayattan kopardı.
2: İyi ki doğdun baba.
3: Bu tehlikesiz, basit bir ameliyat hemen çıkacak. Maalesef çıkmadı.
0: Basit bir ameliyat denmişti ama öyle olmadı. O ameliyat genç kadını hayattan kopardı. Adli Tıp Kurumu'nun raporu ihmal iddialarını destekledi.
3: Yıllardır söylediğimiz şeyi ATK söyledi. Resmi kurum.
0: 32 yaşındaki doktora öğrencisi ve turizmci Gülşah Gizem Angı, rahmindeki 33 milimetrelik miyom nedeniyle 5 Nisan 2022'de Antalya'da ameliyata alındı. Ama ameliyat sırasında durumu kötüleşti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aile kızlarının ölümünde ihmal olduğunu iddia etti. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Mete Ç. ve 9 sanık hakkında taksirle adam öldürme suçundan dava açıldı.
3: 27 litre sıvı basılmış, hala inkar ediliyor. 58 kilo giren yavrum 74 kilo tartılmış klasik otopside. Bu kadar basit.
0: Ailenin ihmal iddiaları Adli Tıp Kurumu raporuyla da desteklendi. Rapora göre Gülşah Gizem Angı'nın ölümü ameliyat sırasında meydana gelen aşırı sıvı yüklenmesi sonucu gerçekleşti.
3: 27 litre sıvıyı niye bastınız, nasıl bastınız, 16 kilogram niye arttı bu çocuğun vücudu diyen yok. Ama ATK bunları hepsinin yüzüne vurdu.
0: Rapora göre ameliyat sırasında verilen ve geri alınan sıvı arasındaki farkın takibi cerrahi ekibin sorumluluğundaydı. Ancak uygun aralıklarla sıvı açığı hesaplanmadan ameliyata devam edildiği değerlendirildi.
3: Yıllardır söylediğimiz şeyi ATK söyledi. Resmi kurum. 4/8'i cerraha suçlamış, 2/8 anesteziyi suçlamış.
0: Hazırlanan rapor dava dosyasına girdi.
1: Efendim pazar günü önemli çünkü orta vadeli program açıklanacak. Bu ne demek? Aslında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2027-2029 yıllarını kapsayan enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro hedeflerimizi paylaşacak. Detaylarını bir haberimizde izleyelim.
0: Fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansa kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Türkiye ekonomisinin 2027-2029 rotası pazar günü belli olacak.
4: Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz.
0: Ekonomi yönetimi orta vadeli programa dair hazırlıklarını tamamladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yeni orta vadeli programının detaylarını 6 Eylül pazar günü kamuoyuyla paylaşacak. Orta vadeli programla finans ve fiyat istikrarı, büyüme, istihdam gibi kritik alanlarda nasıl bir rota izleneceği belirlenecek. Programda enflasyon, büyüme politikaları ve yapısal reformların öne çıkması öngörülüyor. Kamu idarelerinin ödenek teklif tavanları da orta vadeli programda yer alacak. Orta vadeli programla makroekonomik politikalar da belirlenecek. Temel ekonomik büyüklükler, gelir gider tahminleri, bütçe dengesi ve borçlanma durumu ortaya konulacak.
4: Orta vadeli program tanıtımının...
0: Programın açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanacak.
5: Hayırlı olsun.
0: 2026-2028 dönemini kapsayan orta vadeli programda ekonominin 2026'da %3,8, 2027'de %4,3 ve 2028'de %5 büyümesi hedeflenmişti. Enflasyonun bu yıl için %16, 2027 için %9, 2028 için %8 olması öngörülmüştü.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu konuşuyor. Dinleyelim efendim.
6: Yapılarımızı aslında uygun bir şekilde ihya etmek ve onları

gelecek nesillere dimdik ayakta teslim etmek için gece gündüz gayretle durmadan çalışıyoruz. Bu gayret tarihi olan borcumuzu ödemenin, geçmişin emanetine sahip çıkmanın ve milletimizin ortak mirasını yaşatmanın en somut ifadesidir. Böylece bu eserler yalnızca birer yapı olarak kalmıyor, turizme, ticarete can katıyor, kültürel kimliğimizi de bir taraftan güçlendiriyor. Bugüne kadar az önce de bahsettiğim üzere son tarihi Sangaryos Köprüsü ile birlikte tarihi Hıdırlık Köprüsü, Malavadi Köprüsü, Kızılın Köprüsü, Taş Köprü, Osmancık Koyunbaba Köprüsü, Diyarbakır On Gözlü Köprü gibi ülkemizin birçok tarihi köprüsünü restore ettik, kültür mirasımıza kazandırdık. Restorasyonlarını tamamlayarak kültür mirasına kazandırdığımız köprü sayısı 532'dir değerli kardeşlerim. 532 tane kadim coğrafyamızdaki eseri restore ettik. 48 tarihi köprünün de halen restorasyon çalışmalarına devam ediyoruz. Bugün açılışını yaptığımız tarihi Gediz Köprüsü'nü de bu kararlı yürüyüşe ekleyerek hem teknik hem de manevi bakımdan anlamlı duraklardan birini daha milletimizin hizmetine sunuyoruz. Kıymetli İzmirli kardeşlerim, Menemen'in kuzeyinde Gediz Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan tarihi Buruncuk Köprüsü bölgedeki en önemli ulaşım yapılarından birisidir. 165,5 metre uzunluğu, 6,7 metre genişliği ve 5 açıklığıyla üstten betonarme kemer sistemiyle yani bowstring sistemiyle inşa edilmiş bu köprü 1935 yılında İzmir Bergama eski devlet yolu üzerinde bölgenin ulaşımını güçlendirmek amacıyla hizmete açılmıştı. Tek yönlü taşıt trafiğine uygun biçimde inşa edilen bu yapı Anayol güzergahının değişmesinin ardından Yanıkköy, Doğa ve Belen köylerine hizmete devam etmiştir. Köprümüz yıllar boyunca doğal etkenlerin yoğun kullanımın ve zaman aşındırıcı etkenlerine maruz kalarak yıpranmıştı. Biz de zamanla yorulup yıpranan ve donatılarındaki korozyonla hasar gören köprümüzü Karayolları Genel Müdürlüğümüz eliyle kapsamlı bir restorasyon ve güçlendirme çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırdık. Köprü aydınlatmasına ilişkin imalatları da onaylı projesine göre tamamladık. Hem teknik hem de estetik bakımdan yeniden işlevsel bir kimliğe kazandırdık. Menemen'in ve İzmir'in tarihi dokusuna katkı sağlayan bu yapıyı yeniden canlandırdık. Bölgenin ulaşımına, turistik ve kültürel değerlerine yeni bir soluk kazandırdık. Bu çalışmalarımız İzmir'in, Menemen'in tarihi dokusunun korunması, bölgenin ulaşım ve turizm potansiyelinin güçlendirilmesi ve gelecek kuşaklara değerli bir miras bırakılması demek. Bu mirası muhafaza etmek ve geliştirmek hepimizin ortak sorumluluğu. Biz de bu bilinci taşıyarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İzmir'de hayata geçirdiğimiz yatırımlarla değer katmaya devam ediyoruz. Değerli İzmirli kardeşlerim, son 24 yılda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yaklaşık 349 milyar liralık yatırımı İzmir'e kazandırdık. Bölünmüş yollardan, bütünlü sıcak karışım kaplamalı yollardan, İzmir'i bütün illerine bölünmüş yollardan bağlayıncaya kadar, meşhur Sabuncubeli Tüneli'ne kadar,

0: Abdülkadir Uraloğlu aktardı. Tarihi Menemen Köprüsü restore edildi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim biz de. Şimdi yumurtadan bahsedeceğiz bu dilimde. Çünkü yumurta Ağustos ayında markette fiyatı en fazla artan ürünlerden biri oldu. Bakın geldi tablo, ne kadardı, ne kadar oldu, şöyle bir bakalım. 27 Temmuz 2026'da yumurtanın tanesi 4 lira 87 kuruştu. Üzerinden bir ay geçti. 28 Ağustos 2026'da yumurtanın tanesi 6 lira 71 kuruş oldu. 30'luya bakalım. Hani böyle tek tek pek çoğumuz almıyoruzdur herhalde. 30'lu 15'li olarak alıyoruzdur yumurtayı. Orada da aslında farkı hissedebilirsiniz. 27 Temmuz 2026'da şöyle bir markete gidip yumurta aldığınızda ortalama 146 lira öderken bugün yine marketten 30'lu koli halinde yumurta aldığınızda 201 lira ödüyorsunuz. Bu arada bu veriler Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nden geldi. Yani şu demek oluyor, yumurtanın marketteki fiyatı %37,8 arttı. Neden arttı diye birazdan konunun uzmanına soracağız. Bakın konuyla ilgili üreticilerden de bir açıklama var. Bakın üreticiler ne diyor, onu da aktarayım. Yumurta fiyatlarındaki artışta başta maliyetler, özellikle yem giderleri ve arz talep dengesi etkili oluyor. 30'lu yumurtanın marketlerde 160-180 lira bandında olması piyasa koşulları açısından beklenen bir seviye diyor İbrahim Afyon, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı'ndan gelen açıklamada bu. Yani diyor ki giderlere göre aslında bu fiyatlar normal. Neden arttı yumurtanın fiyatı? İşte şimdi onu soracağız. Bu dilimde bir konuğumuz var. Tarım yazarı Mine Ataman bizimle birlikte olacak ve yumurtayı konuşacağız efendim. Hoş geldiniz Mine Hanım yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz, sağolunuz. Neden arttı yumurtanın fiyatı?
1: Yumurta mı tavuk mu yumurtadan derken, aslında biliyorsunuz Karadeniz Tahıl Koridoru ile ilgili ciddi Karadeniz'de lojistik problemler var, mısır olsun, soya olsun. Bir taraftan dün itibariyle FAO dünyadaki gıda fiyatları ile ilgili bir yıl önceye göre %2,6 bir artış olduğunu ifade etti. Bir taraftan turizm sezonu var, okullar açılıyor. Pek çok, aslına bakarsanız, ihracatla ilgili bir takım kısıtlamalar var. Biliyorsunuz Mayıs ayında yumurta ile ilgili bir takım bir fiyat geçişi olmuştu. İşte bütün bunları topladığınız zaman aslında fiyatlarda bir geçiş oluyor. Ama aslında Yumbir de zaten burada bir açıklama yapmıştı, ama yumurta konusu ile ilgili son 2 yıldır piyasalarda ciddi bir dengesizlik ve arz taleple ilgili problemler yaşıyoruz. Şimdi bu 2 yıllık kronikleşen problem en sonunda geliyor okulların açılacağı zaman. Bir fiyat farklılaşmasına doğru gidiyor ve bunu da aslında halk şöyle zannediyor, bu dönemde işte okullar açılıyor, yumurtanın fiyatına geçiş yapılıyor. Aslında pek de öyle değil. Yani şöyle söyleyeyim, 2024'te 2025'te biz yumurtanın 30'lu kolisini 200 liradan tüketiyorduk. Yani baktığınızda neredeyse 2-2,5 yıl öncenin fiyatları. Yani yumurta sektörü aslında normal zamanlarda yapması gereken fiyat geçişini yapamadığı için bir şekilde gerek ihracatta kısıtlama geliyor, gerekse işte hani turizm sezonu açılışı oluyor, Ramazan öncesi olmuş oluyor. Bir türlü o fiyat geçişini sağlayamadığı için üstüne bir de dünyadaki konjonktürel ham madde girdi maliyetlerindeki artışı da yansıtamadığı için iş her seferinde okul öncesi zamandaki bir fiyat geçişine geliyor. Ve orada da biraz aslında üreticilerle ilgili mevzu konuşulmaya başlanıyor. Ben size şöyle bir örnek vereyim. Bakın, 100 gram ekmekten aslında ortalama 10 gram protein elde ediyoruz ve fiyatı neredeyse Türkiye'de ortalama 10 TL. Şimdi 38 gram yumurtadan biz neredeyse 6,5 gram protein sağlıyoruz ve fiyatı da şu anda ortalama 4,5-5 lira arasında, 6 lira arasında. Yani biraz da aslında Türkiye yumurtanın ne kadar kıymetli bir protein olduğunu, ne kadar önemli bir gıda olduğunu, ona değer vermemiz gerektiğini, fiyatını da mukayese ederken böyle değerlendirmemiz gerektiğini bazen unutuyor olabiliriz. Biraz böyle galiba beyaz et, yumurta gibi bazen küçümseyerek fiyatıyla ilgili değişiklikleri tam olarak tolere etmiyoruz, değer vermiyoruz olabilir.
0: Yani şöyle, çünkü çok fazla yumurta kullanıyoruz.

0: Bir de yani bir kek yapacaksak bile 2-3 yumurta zaten gidiveriyor. İşte sabah kahvaltısında gidiveriyor. Dolayısıyla şöyle bir düşünce, ya yumurtanın da tanesi 6 lira olmuş deyince insan o sırada hakikaten fazla geliyor olabilir. Yani biraz algımızla da alakalı bir durum, ama şunu anlayamadım. Siz biraz önce şöyle mi dediniz? Zaten 2024'te 200 liraydı yumurta. Sonra azaldı yumurtanın fiyatı, öyle mi oldu? Yani 146 lira oldu mesela bir sonraki yıl 2025'te. Şimdi tekrar 200 lira bandına çıktı. Niye o dönemde azaldı da o zaman niye çıktı? Yani fark neydi?
1: Şimdi aslında bizi takip edenler biliyor. Dönem dönem sizle de bazen konuşuyoruz Kübra Nur Hanım. Şimdi bu hikaye hep Mayıs ayında işte havaların ısınmaya başlamasıyla beraber, okulların kapanmaya yakınlaşmasıyla beraber yumurta üretimi de tüketimi de düşmeye başlıyor. Öyle olduğu için de o sırada genelde bir yumurta fiyatları düşme eğilimine giriyor. Devam eden zamanda turizm sezonu açılıyor. Bir miktar toparlanmaya çalışılıyor ki bu sene sıcaklık sebebiyle hem ürünün üretim miktarını hem de turizm de az gitti. O dönemde de ihracat yapıyor ve her seferinde yumurta üreticisi aslında bir dönem iç pazarda, bir dönem ihracatta bu arz talep dengesini de, fiyat istikrarını da sağlayabiliyor. Ama geçtiğimiz 2 yıl boyunca dönem dönem Ticaret Bakanlığı'nın fiyatı kontrol edebilme adına ihracata 2025 yılı itibariyle izne tabi ürüne dönüştürdü. Kotalar getirdi. Öyle olunca da tabii yumurta üreticisi elindeki üretim azalıyor. Üretim azaldığı zaman maliyetleri artmış oluyor ve dönemsel mecburen fiyatlar düşmüş oluyor. Devam eden süreçte de bu sefer okul açılacağı zaman tekrar bir talep olmaya başlıyor. Örneğin şu anda işte okullar açılacağı için bütün Türkiye'de süpermarketler sipariş veriyor. Bu back to school dediğimiz okul öncesi dönemde hemen böyle raflar dolmaya başlıyor. Kampanyalar yapılıyor. Bu da böyle bir yılan hikayesine dönüyor. Ama gerçekte biz aslında ihracatı açarak, kapatarak, kota koyarak, ihracatı izne bağlayarak esasen uzun vadede tavuk üreticisinin, beyaz et üreticisinin piyasa şartlarında ekonomik büyümesini, pazarın kendi dengesini bulmasını bir miktar bazen engelleyebiliyoruz.
0: Şu an elbette o halde pazar dengeyi mi buldu Mine Hanım? Yani bu zamana kadar aslında olması gereken yere yeni mi ulaştı? Üreticiler öyle söylüyor.
1: Doğru, yeni ulaştı ama bu bile aslında üretici için başa baş noktası. Çünkü üretici
0: daha
1: yılın
0: da artar
1: neredeyse
0: mı o halde
1: yarısında...
0: Yani 200 liradan bahsediyoruz kolisi. Hani üretici için bu da mı yeterli değil mesela? Karşılamıyorlar mı gelirlerini? Daha da artması muhtemel mi önümüzdeki günlerde yumurta fiyatının?
1: Şimdi daha artmaz ama yani şu anda bir de geçtiğimiz yıllardan farklı bir de şu olayı yaşıyoruz. İşte Karadeniz'deki lojistik problemler sebebiyle biliyorsunuz Türkiye'nin mısır ve soya ithalatı artıyor. Ülkeler bu yıl hem üretimde de bir miktar El Niño'nun da etkisiyle, inanılmaz sıcaklıkların da etkisiyle küresel hem tahıl arzında hem diğer ürünlerde de bir miktar problemler var. Fiyatları da artıyor. Şimdi bu süreçte hem girdi maliyetleri arttı. Peki. Hem de dediğim gibi okula dönüş başladığı için, ama fiyatlar artmaz. Bundan peki, daha yukarı çıkmaz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Mine Ataman aktardı. Efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor. Dinleyelim.
2: Açılışını yaptığımız Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon sergisinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Exim Holding'e 40 sene boyunca Türkiye ekonomisine yaptıkları eşsiz katkılar için ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte holding çalışanlarının 40. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, başarılarla dolu daha nice seneler diliyorum. Bu vesileyle hatıralarını her zaman özlemle yad ettiğim kıymetli dostlarım Abdullah ve Fahreddin Tivnikli'ye bugün bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Merhum Abdullah ve Fahreddin Tivnikli mütekemmil birer ticaret ve erbabı olmalarının yanı sıra kazandıklarını millet için, ülke için, mazlum ve mağdurlar için seferber eden vakıf insanlarıydı. İslam coğrafyasındaki meselelerle

Yakından ilgilenen, okuyan, yazan, ilim ve kitapla bağlarını hiçbir zaman koparmayan iki ilim aşığıydı. Rabbim her ikisinin de ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin diyorum. Biraz önce Ebu Bekir Bey hem İSAR Vakfı'nın hem de bu sene 40. yılını kutlayan Exim Holding'in kurucu değerlerinden kısaca bahsetti. Merhum Abdullah

Tivnikli'nin büyük önem verdiği millete karşı sorumluluk bilincinin yaşatılıyor olması her türlü takdire şayandır. Burada şunu vurgulamak durumundayım. Onların mirasına ve emanetine işte bugün burada olduğu gibi layıkı veçiyle sahip çıkıldığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Abdullah Tivnikli, İSAR Vakfımızın eğitim ve yayıncılık başta olmak üzere farklı alanlarda başarıyla yürüttüğü fikir ve gönül dünyamızı zenginleştiren çalışmalarını da çok kıymetli buluyorum. Sergide yer alan eserleri büyük bir titizlikle ihya eden tüm mücellitlerimize emekleri için şükranlarımı sunuyor. Ellerine, gönüllerine sağlık diliyorum. Kıymetli dostlar, hepimiz biliyoruz ki mazisi olmayanın atisi de olamaz. Geçmişine bilgâne olanın, geçmişiyle bağı kopanın, hele hele geçmişini inkar edenin inşa edebileceği bir istikbal asla yoktur. Bizler millet olarak gerçekten büyük bir medeniyetin, köklü bir tarihin, zengin bir kültürel mirasın sahipleriyiz. Tarihimizin, medeniyetimizin, kültürümüzün arkasında bir kısmı burada sergilenen eserlerden neşet eden eşsiz bir bilgi birikimi yatıyor. Bizi asırlardır ayakta tutan bu güçlü birikim kitapla, kütüphaneyle birlikte asıl anlamını kazanıyor. Malumunuz, medeniyetimizi tarif ederken genellikle çınar örneği verilir. Tıpkı medeniyetler gibi milletler de insanlar da kökleriyle yaşar. Kökleriyle ayakta kalır. Hayata ve tarihe kökleriyle tutunur. İşte bizi millet ve birey olarak köklerimize bağlayan en güçlü damar, ilim, fikir ve gönül erbabımızın imbiğinden süzülen kitaplarımızdır. Bir dönem milletimizin kökleriyle bağını kesmek isteyenlerin kitaplarımızı ve kütüphanelerimizi hedef alması boşuna değildir. Bu ülke kağıt hamur yapılmak amacıyla en kıymetli belgelerinin okkası 3 kuruşa hurda niyetine yabancılara satıldığı günler görmüştür. En utanç verici kitap katliamları milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır. En son 28 Şubat döneminde 500'ü Sultan II. Abdülhamit Han'ın şahsi kitaplığına ait 4500 eser devrin vesayetçi yöneticileri tarafından İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nden çöpe atılmıştır. Bugün maalesef bazı alanlarda etkisini hissettiğimiz kültürel çölleşmenin arka planında bir dönem yapılan işte bu yanlışların büyük payı vardır. İSAR Vakfımızın tarihimize, kültürümüze, medeniyet müktesebatımıza ve bizi köklerimize bağlayan eserlere sahip çıkmasını bu bakımdan ayrıca önemli görüyorum. Bunu özellikle şunun için söylüyorum. Bakınız, bizler cilt sanatında müstesna eserler vücuda getirmiş, dünyaca ünlü mücellitler yetiştirmiş bir milletiz. Merhum Samiha Ayverdi, milletçe tevarüz ettiğimiz cilt sanatımızı ve sanatkarlarımızı şöyle anlatıyor. Bir Orta Asya sanatı olarak dünyaya gözlerini açan ciltçilik, Avrupa'ya da ışık saçarak yoluna devam ederken Selçuklu ve Osmanlı asırlarını kaplamıştır. Cilt

0: ve cildi süsleyen teship adeta sanatkarın iç aleminin kağıda ve deriye akseden şekilleri, renkleriydi. Bunlar resim ve şekil değil de sanki sanatkarın kendi sözü, kendi sesi, kendi meramı ve yüreğinin şekil bulmuş ifadesiydi. Müslüman şarkta kitap üstüne emek bir nevi kutsiyet de taşıdığından cilt üstüne eğilen sanatkarın başı eserini vecd ile işler, onu bir nevi ibadet zevki içinde bezemeye, süslemeye doyamazdı. Evet, cilt sanatı ve mücellitlik bizde işte bu kadar değerli, bu kadar önemlidir. Vakfımız bünyesinde kurduğunuz mücellithanede binden fazla eseri restore etmek suretiyle yeniden hayata döndürdüğünüz için sizleri ayrıca tebrik ediyorum. Aynı şekilde sizleri unutulmaya yüz tutan cilt sanatımızı ihya etmeye dönük çabalarınız için de yürekten kutluyorum. Bu düşüncelerle Eksim Holding'in 40. yılı ile birlikte Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi'nin bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Programda emeği geçen tüm kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki Kitaba Vefa programında konuştu. Efendim bizler de canlı olarak ekranlarınıza getirdik. İşte gördüğünüz gibi program o noktada hala da sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde özellikle yaptığı açıklamalarda tıpkı medeniyetler gibi insanlar da kökleriyle yaşar, kökleriyle hayata tutunur ifadelerini kullandı.
2: Sevgili arkadaşlardan da yine kürsüyü.
1: Bir yandan da efendim gördüğünüz gibi program da hala o noktada devam ediyor. Kitaba Vefa programı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bir hediye takdimi yapılıyor şu sıralarda. Özellikle Kitaba Vefa noktasında açıklamalar yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Medeniyet vurgusu yaptı konuşmasında. Aslında tıpkı medeniyetler gibi insanlar da kökleriyle yaşıyorlar, kökleriyle hayata tutunuyorlar ifadelerini kullandı. Zannediyorum tam da işte programı uygun olarak programın adı Kitaba Vefa olunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da özel bir kitap hediye ediliyor gibi de görülüyor efendim. Zannediyorum özel kıymetli bir eser de an itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuluyor. Tören devam ediyor İstanbul'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Kitaba Vefa programında konuştu. Kendisine de bir yine özel bir kitap hediye edildi. Özellikle medeniyete ilişkin kitabın kıymetine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Aslında bir sergi açılışı bu bir yandan da. Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi açılışı. An itibariyle bu sergide emeği geçenler de sahnede, yine bakanları da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında da görmek mümkün. İstanbul valisini de o noktada görüyoruz. Topluca bir fotoğraf da çekiliyor. Önemli bir sergi olduğundan söz etti Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı açıklamada. Özellikle kitabın kıymetinden, medeniyetin kıymetinden bahsetti. Bir takım vurgularda da bulundu bu noktada. İnsanların aslında kökleriyle hayata tutunduğunu söyledi. Bu noktada kültürel varlıkların ne kadar kıymetli olduğunu vurguladı. İşte an itibarıyla o sergi de açılıyor. İstanbul'da açılıyor bu sergi. Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi açılıyor. Tekrar mikrofon Cumhurbaşkanı Erdoğan'da.
0: Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyonuyla ilgili bu töreni şereflendirdiğiniz için sizlere şahsım ve Eksim Holding adına en kalbi selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı olsun ya Allah, bismillah.
2: Evet, kitaba vefa cilt sanatı.
1: Uğurlu olsun efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği gibi sizler de İstanbul'da bu sergiyi ziyaret edebilirsiniz. Kitaba vefa sergisi de açıldı efendim. Bizler de canlı olarak işte bu açılışı ekranlarınıza getirdik. Şimdi sıradaki haberimize devam edelim. Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları yarı finale yükseldi. Milliler yarı finalde yarın Sırbistan'la mücadele edecek.
3: Filenin Sultanları yoluna dolu dizgin devam ediyor. A milli kadın voleybol takımı Sev Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem spor salonunda oynanan karşılaşmanın ilk setini Ay Yıldızlar 25-18 kazandı. Filenin Sultanları iyi başlayamadığı sette mücadeleye devam etse dahi sonuç alamadı ve 25-22 ile ikinci seti kaybetti. Üçüncü sette kıyasıya geçen rekabette Ay Yıldızlar üstün geldi ve seti 25-18 ile önde tamamladı. Dördüncü ve müsabakanın son setini 25-22 kazanan Filenin Sultanları karşılaşmayı 3-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. A milli kadın voleybol takımı A grubunu ikinci sırada tamamladıktan sonra son 16 turunda Azerbaycan'ı eleyerek çeyrek finale yükselmişti. Almanya'yı da mağlup etmesini bilen Filenin Sultanları yarı finale yükseldi. Ay Yıldızlı takım 5 Eylül Cumartesi günü Sırbistan'la finale çıkmak için mücadele verecek.
1: Bir kez daha başarılar diliyoruz milli takıma efendim. Böylece haber hattında artık sonuna geldik. Bizden sonra yayınımız HT360'la devam edecek ve Dilek Gül sizlerle olacak. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Üsküdar'daki kritik seçim öncesi CHP'li meclis üyeleri neden AK Parti'ye geçti? İBB'de yeni bir seçim hazırlığı mı var? CHP Büyükşehir Belediyesi'ni koruyabilecek mi? Yeni partide çatlak mı var? Rahatsız vekiller CHP'ye geri mi dönecek? Aşil Kalkanı kime karşı? İsrail-Yunanistan Anlaşması'nın hedefinde Türkiye mi var? Serap Belet soruyor, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, CHP 24. dönem milletvekili Avukat Ali Özgündüz, akademisyen, hukukçu Dr. Volkan Aslan, gazeteciler Ferhat Murat ve Mehmet Müftüoğlu yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne yer yer yağmurlu 32 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Muğla 34 derece. Akdeniz'de de gökyüzü güneşli, Antalya 34, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 29, Kayseri 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yer yer yağmurlu 26, Van güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 37 derece.

Efendim saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Habertürk'tesiniz. HT360'dan herkese merhabalar. Ben Dilek Gül. Bir saat boyunca beraber olacağız. Editörüm Deniz Gez'le beraber hazırladığımız HT360'ın manşetleriyle hızlıca başlayalım. Zira aktaracaklarımız fazla. Girne'de yolcu gemisinin batması sonucunda kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor. Maalesef can kaybı 12'ye yükseldi. Marmara'da yük gemisinin batması sonucu kaybolan 10 denizci için de yine arama çalışmaları var biliyorsunuz. O da devam ediyor. Bu arada batan geminin enkazına da ulaşıldı. Muhabir arkadaşlarımız takipte, gideceğiz, soracağız, öğreneceğiz. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkındaki iddialara dair adliyede. Gökçek hakkındaki iddialar neler? Daha önce kim ifade verdi ve ne söyledi? Bu soruların yanıtı da yine HT360'da olacak. Ve HT360'da bir cephe açacağız. Gazze'de İsrail işgali genişliyor. Bu kez İsrailliler Batı Şeria'da evlere baskın düzenliyor. Yanlış duymadınız. İsrailliler Batı Şeria'da evlere baskın düzenliyor. Araçları yakıyor, zeytinlikleri tahrip ediyor ve sistematik bir saldırı söz konusu. Aynı zamanda da tehdit söz konusu. Bu öyle yazılan çizilen bir şey değil. Aleni görüntüleri var elimizde. Onları paylaşacağız. Konuklarım olacak ve bu meseleyi biraz şöyle enine boyuna tartışacağız. Hadi başlayalım.

0: Şimdi bir son dakika ekranımıza yansıttık zaten. Melih Gökçek ifade için adliyede bugün ifade vermesini bekliyorduk. Emre takipte, Emre Aytekin. Emre, nasıl bir atmosfer var adliyede ve suçlamalar neler elbette?
1: Evet Dilek Gül, dakikalar önce giriş yaptı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek Ankara Adliyesi'ne geldi ve arkamdaki A1 kapısından, yani vatandaş girişi kapısından içeriye girdi. Herhangi bir açıklama da yapmadı giriş yaptığı dakikalarda. Şu sıralarda ise Melih Gökçek'in Cumhuriyet Savcısı nezdinde bir ifade işlemi başladı diyebiliriz. Tabii soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Örgütlü suçları soruşturma bürosu geçtiğimiz gün başlatmıştı bu soruşturmayı. Türkiye'den yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı bir para trafiği iddiası gündeme gelmişti ve bunun ardından da Melih Gökçek hakkında bir soruşturma başlatılmıştı. Peki o iddialar neler? İddiaya göre Gökçek ailesi Almanya'da 30 bin avro sermaye ile bir şirket kurdu. 2020 yılında Hamak isimli bir şirket. Bu şirketin ilk başlarda çalışanı ve kayda değer bir ticari faaliyeti bulunmuyordu. Ancak zamanla bu şirkete Türkiye'den yüksek miktarlı para transferleri yapıldı. Paralar aktarıldı kayıt dışı bir şekilde ve böylece de şirketin 4 yıldaki büyüklüğü, mali değeri 3 milyon avroya yaklaştı. Yine Gökçek ailesinin de Almanya'da bazı alışveriş merkezlerini de almak istediği de bu iddialar arasında. İşte bu iddialar bazı basın yayın organlarında, haber sitelerinde yer aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bu iddiaların ardından soruşturmayı başlattı. Geçtiğimiz günde önemli bir ifade işlemi oldu Ankara Adliyesi'nde. Gazeteci Murat Ağırel tanık sıfatıyla Ankara Adliyesi'ne geldi ve burada ifade verdi. Bugün de eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şu sıralarda Cumhuriyet Savcısına şüpheli sıfatıyla ifade veriyor. İddia şu: Türkiye'den yurt dışındaki Melih Gökçek ve ailesine ait şirketlere kayıt dışı bir şekilde para aktarıldığı iddiası üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturmayı başlatmıştı. Dakikalar önce giriş yaptı ve şu sıralarda da ifade işlemi devam ediyor. Bizler de buradayız. İfade sonrasındaki gelişmeleri yine aktarmaya devam edeceğiz.
0: Bakalım Gökçek ifadesinde ne söyleyecek? Emre Aytekin bizi adliye önünden aktarmayı sürdürecek. Habertürk muhabiri Arzu Kaya'ya gideceğiz şimdi. O da bizi İstanbul'da bekliyor. Çünkü komedyen Deniz Göktaş hakkında bir iddianame düzenlendi. Arzu'ya soralım, kaç yıla kadar hapsi istendi Arzu ve hakkındaki suçlamalar neler?
2: 3 suçtan hapis cezası istendi komedyen Deniz Göktaş'ın, Dilek Gül. Cumhurbaşkanı hakaret suçu ve suçluyu övme, aynı zamanda halkı kimliğe tahrik ve aşağılama suçlamasıyla 12 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle bir iddianame düzenlendi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Hatırlayacaksınız, 24 Haziran günü YouTube üzerinden bir gösterisi yayınlanmıştı. Ölü Deniz isimli bir gösterisi yayınlanmıştı. O gösterinin ardından birçok şikayet yapılmıştı CİMER'e ve o şikayetlerin ardından komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatılmıştı ve bu soruşturma kapsamında Göktaş tutuklanmıştı. Yaklaşık 2 aydır tutuklu bulunuyor Göktaş ve 2 ayın sonrasında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 3 suçtan, suçu ve suçluyu övme, Cumhurbaşkanı hakaret, halkı kim ve düşmanla tahrik suçlarıyla 12 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianameye düzenlendi. Peki iddianamenin detaylarında neler var diye soracak olursanız, savcılığın bazı tespitleri var, onlardan bahsedelim isterseniz. Halkı din bakımından farklı özelliklere sahip bir kesmini diğer bir kesmi aleyhine kim ve düşmanlığa alenen tahrik edici söylemlerde bulunduğu, aynı zamanda gösterisinde sarf ettiği söz

0: sözlerin toplumsal barışı zedeleyici olduğu vurgulandı. Tabii şimdi iddianame hazırlandı ve İstanbul 14. Asya Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi için yasal süresi 14 gün. 14 gün içerisinde iddianameyi değerlendirecek ve kabul etmesi halinde de Göktaş'ın bu saydığımız 3 suçtan 12 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlanacak Dilek Gül.
1: Çok teşekkür ederiz. Göktaş hakkındaki iddianame ve hapis sisteminin detaylarını Arzu bize aktardı, Arzu Kaya. Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan doktoru Nurettin Demirkol için savcılık tutuklama talep etti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan doktor Nurettin Demirkol sabah adliyeye sevk edildi. Daha önce tanık sıfatıyla ifadesi alınan Deniz Olgun'un doktoru bu kez şüpheli sıfatıyla savcı karşısına çıktı. Hakkındaki suçlama yalan tanıklık. Savcılık Nurettin Demirkol'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Demirkol, Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünü 155'e kimin ihbar ettiğini bilmediğini söylemişti. Yapılan inceleme sonucunda acil çağrı merkezini bizzat kendisinin aradığı ortaya çıktı. Eski Ulaştırma Bakanı Deniz Olgun 7 Eylül 2016'da vefat etmiş. Bazı yakınları olayın doğal ölüm değil, cinayet olduğunu iddia etmiş ve soruşturma açılmasını istemişti. Girne'de feribot Marmara'da kuru yük gemisi battı. Habertürk muhabiri Emine Derya Girne'de. Elif Yavuz da Silivri'deki arama kurtarma çalışmalarını takip ediyor. Önce Elif'le başlayalım. Marmara'da batan gemileri arama çalışmalarını takip ediyorsun Elif. Geminin yeri tespit edildi. Şimdi arama çalışmaları bu saatten sonra nasıl ilerleyecek? Elindeki bilgileri alalım.
2: Dilek Gül, kazanın hemen ardından tabii çalışmalar başlatılmıştı. Gemi tamamen yaklaşık 800-1200 metre derinliğe batmıştı. Bu kapsamda da TCG Akın gemisiyle birlikte bir helikopter, bir İHA, bir uçakla bu aramalar devam ediyordu. TCG Akın tarafından yapılan aramalar sonucunda sonar cihazlarla, ROV cihazlarıyla enkazı tespit edildi. Bu tespit neden önemli? Kazanın nasıl gerçekleştiğine dair ön bilirkişi raporu mevcut. Ama batan geminin mevcut fiziki hali de kazaya dair tabii ki bir işaret verecek. Öte yandan aileler enkazın bulunmasına çok sevindi. Kayıp mürettebatı arama çalışmaları halen devam ediyor. Cansız da olsa bedenlerine ulaşmak istiyorlar yakınları elbette. Maalesef burada bir bazen ümitli bazen endişeli bir bekleyiş var ama yine de aile yakınları cansız bedeni de olsa bize ulaşsın, yakınlarımızın cenazesine ulaşmak istiyoruz diyorlar. O yüzden geminin bulunması önemli. Güvertede olabilirler. Bir yerde geminin kapalı alanlarında kapalı kalmış olabilirler. O yüzden daha sonra ilerleyen süreçte artık geminin enkazına inilecek. Güverte kısmına inilecek. Kaptan köşkü kısmına bakılacak. Bu yüzden de enkazın tespit edilmesi kıymetliydi. Yaklaşık 2 saat önce de Milli Savunma Bakanlığı tarafından da enkazın yerinin tespit edildiği, keşfedildiği ifade edildi. Tabii bu süre zarfı içerisinde soruşturma geniş kapsamlı devam ederken 6 şüpheli savcılığa sevk olmuştu. Dün akşam saatlerinde birinci kaptan ve üçüncü kaptan tutuklandı Dilek Gül. Onların ifadelerine dikkat çekici detaylar var. Birinci kaptan ifadesinde Tuğberk İmamoğlu gemisine biz değil onlar bize çarptı dedi. Diğer üçüncü kaptansa tutuklanan ve dümende olan kaptansa Tuğberk İmamoğlu gemisine iskeleye kır dememe rağmen sancağı kırdı dedi. Yani sağa kır dememe rağmen sola kırdı. Bu da maalesef kazayı başlattı. Bizim suçumuz yok ifadelerini kullandı. Bu kapsamda şu anda iki kişi tutuklu. Arama çalışmaları devam ederken geminin enkazı tespit edildi. Artık enkaza inilecek. O yerde, battığı yerde aramalar devam edecek. Biz de bekleyişimizi sürdürüyoruz. Aktaracağız Dilek Gül.
1: Elif çok teşekkür ederiz. Sağ olasın verdiğin bilgiler için. Marmara'daki kayıp 10 kişi arama çalışmaları devam ediyor. Ve bir de Girne'ye bakacağız şimdi. Girne'de batan gemideki can kaybı da maalesef artıyor. Habertürk muhabiri Emine Derya da günlerdir orada. Oradaki son gelişmeleri de Emine'den alalım. Emine.
3: Dilek Gül arama çalışmalarının artık bugün 6. günü, 5 günü geride bıraktık. Hem gece hem gündüz Girne sularında arama çalışmaları devam ediyor. TCG Işın ve TCG Alemdar gemilerimizin aslında çalışmalara katılmasıyla birlikte bu arama çalışmalarının seyri de değişti. Çünkü TCG Işın bölgeye ulaştığında önce enkazın tespit

0: tespitini yaptı. Ardından da TCG Alemdar bünyesinde bulunan, gemide bulunan ROV cihazı sayesinde, yani sualtı arama cihazı sayesinde de artık naaşlara ulaşmaya başlandı. Bugün saatler sabah 11'i gösterdiğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel şu anda bulunduğumuz limana gelerek bazı açıklamalarda bulundu. Ne yazık ki hayatını kaybedenlerin sayısı iki kişiye daha ulaşıldı ve hayatını kaybedenlerin sayısı da 12'ye yükseldi. Hala 16 kişi için arama çalışmaları devam ediyor. Şimdi Ahmet Korkmaz size bir yandan liman önünde işte 5 gündür, bugün artık 6. gününde süre gelen bekleyişi gösteriyor. Dediğim gibi yayınlara da eminim yansıyordur. Hava çok sıcak. Burada koşullar zor. İnsanlar işte bir çadırın altında gölgelik bir yerde yakınlarına ulaşmaya çalışıyor. Cansız bedenlerinden artık bir haber bekliyorlar. Bugün İsmail Kurt'un ilk naaşı bulunan kayıp kişinin kimliği biliyorsunuz İsmail Kurt olarak açıklanmıştı. İsmail Kurt için bir cenaze töreni düzenlendi Lefkoşa'da, ardından toprağa defnedildi. Şimdi diğer 3 kişinin kimlikleri henüz belli olmadı, ancak başbakan bugün çıkarılan son 2 kişinin cinsiyetinin kadın olduğunu söyledi. Yani aslında kimliklerinin de yakın bir zamanda yapılan incelemeler sonucu açıklanmasını bekliyoruz. Şimdi bugün akşam saatlerinde tekrar bir açıklama olabilir. Rakamlar güncellenebilir. Şu anda mevcut rakamsa 12 insanımız hayatını kaybetti. 4 naaşa ulaşıldı şimdiye kadar. 16 kişi içinse arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.
1: Emine çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Girne'deki son durumu da Emine aktardı bize. Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi yarın yapılacak. Bu seçim öncesinde 4 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye katıldı. CHP'li belediye meclis üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta partilerinden, CHP'den istifa etti. 4 meclis üyesi AK Parti'ye geçti. AK Parti'ye yeni katılımla birlikte mecliste partilerin sandalye sayısı da değişmiş oldu. Belediye meclisinde 23 CHP'li ile 21 Cumhur İttifakı üyesi var. Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine 5 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmış ve CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçilmişti. AK Parti bu karara itiraz edince yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Belediye meclisinde yarın başkan vekili seçimi bir kez daha yapılacak efendim. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de Üsküdar'da seçimin yenilenmesine ve CHP'li meclis üyelerinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Üsküdar'ı böyle mi alacaksınız diye sordu.
2: Çarşamba günü seçimlerin cumartesi gününe yenilenmesine karar verdiler. Ve inanıyor musunuz, görüyor musunuz arkadaşlar? 3 belediye meclis üyemizi tutukladılar, gözaltına aldılar. Pazara kadar 4 gün tutacaklar. Valilik de hızla yazıyı yazdı. Cumartesi seçim yapacaklar. Akıl almaz. Ve 3 kişi gözaltındayken yapacakları seçimle Üsküdar'a çökecekler. Böyle bir hesabın içindeler. Cuma mübarek günde Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Üsküdar'ı yıllarca yönettiniz. Millet başkasına verdi. Çok önem verdiğin Üsküdar'ı alacaksınız. Böyle mi alacaksın?
1: Sevgilisine şiddet uyguladığı anların görüntüsü, videosu ortaya çıkınca CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek MYK üyeliğinden istifa etti. Mahkemenin Şimşek'e uzaklaştırma kararı verdiği de öğrenildi.
3: Kız arkadaşına yönelik şiddet görüntüleri ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partili Berhan Şimşek Merkez Yönetim Kurulu'ndan istifa etti. Şimşek'in 10 yıllık kız arkadaşı Özlem Şanver, Nisan 2026'da mahkemeye başvurdu. Fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını belirtti. İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi o başvuruyu değerlendirdi. Şimşek hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı vererek koruma tedbiri uyguladı. O karar 2 ay daha uzatılırken şiddet anına yönelik güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde bahçede bir masada oturan Şimşek'in ayağa kalkarak Özlem Şanver'in ayağına tekme attığı görüldü. Şanver'in bırak beni demesine rağmen onu evin içine

0: içine soktuğu anlar da yer aldı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti.
1: Benzin ve motorin fiyatlarına zam yapıldı. Benzinin litre fiyatı 2.57 TL, motorinin ise 7.79 TL arttı. Zamlı fiyatlar gece saatlerinden itibaren pompa fiyatlarına da yansıtıldı. Son artışla birlikte motorin fiyatları 90 lira aşarken benzin 80 TL sınırına dayandı efendim. Vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretleri için belirlenen artış sınırına uymaması nedeniyle YÖK 23 üniversite hakkında inceleme başlattı. Ve açıklama Yükseköğretim Kurulu'ndan geldi. Denetleme Kurulu hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrencilerin öğrenim ücretleri için belirlenen artış sınırına uyulmadığı yönünde gelen ihbar ve şikayetler üzerine harekete geçti. 23 Vakıf Yükseköğretim Kurumu hakkında inceleme başlatıldı ve inceleme kapsamında ücret artışlarının ilgili mevzuata ve Yükseköğretim Genel Kurulu kararına uygunluğu değerlendirilecek. Vakıf üniversitelerinde bu yıl öğrenim ücreti artışı %25'i aşmayacak şekilde belirlenmişti.

0: İsrail Başbakanı Netanyahu İran'a yönelik tehditlerini sürdürüyor, devam ediyor. Netanyahu İsrail'in önündeki ana görevin İran rejimini devirmek olduğunu söyledi. Hedefin ulaşılabilir ve yakın olduğunu da savundu.
1: Önümüzdeki ana görev İran'ı devirmek dedi. Tahran yönetiminin tökezlediğini ve hiç olmadığı kadar zayıf olduğunu iddia etti. Açıklama İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ofisinden geldi. Açıklamaya göre Netanyahu İran'da rejim değişikliğini açıkça hedef gösterdi. İran tehdidini geri püskürttüklerini savundu. Netanyahu Tahran rejimini devirmenin imkansız olmadığını söyledi. Bu hedef ulaşılabilir ve yakın dedi. İsrail'in bunu gerçekleştirecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi. İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde kamuoyu yoklamaları eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un Yaşar Partisi'nin yarışı önde götürdüğünü gösteriyor. Kamuoyu yoklamalarında geriye düşen Netanyahu dışarıya yönelik söylemlerini ve tehditlerini artırıyor.
0: Ve İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yaptığı saldırılara yeniden başladı. Lübnan resmi haber ajansına göre İsrail savaş uçakları Sur'un güneyindeki El Mansuri beldesine bir dizi hava saldırısı yaptı. Nebatiye kentinde ise hava saldırılarının yanında yoğun topçu atışları vardı. Ajans ayrıca bir İsrail tankı ve dozerin El Mansuri beldesinin içlerine doğru ilerlediğini aktardı. İsrail güçlerinin bazı evleri ve altyapı imha gücü yüksek patlayıcılarla bombaladığı da yine bölgeden gelen bilgiler arasında. İsrail'in Lübnan'a hatırlayacaksınız 2 Mart'tan beri yaptığı saldırılarda 4000'den fazla kişi hayatını kaybetti. 12000'den fazla kişi de yaralandı. Pek çok insan evlerini terk etmek zorunda kaldı ki bunların sayısı ise 1 milyonu çoktan aşmış durumda. Biraz bunu konuşacağız. Dipan Başkanı Doktor Tolga Sakman stüdyo konuğum olacak. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Ve uzaktan bağlantıyla da İran Başkanı Doçent Doktor Serhan Afacan bizlere destek verecek. Hocam hoş geldiniz. Selamlar.
3: Merhabalar Dilek Hanım, hoş bulduk.
0: Selamlar.
3: Tolga Hocam merhabalar, iyi yayınlar.
0: Selamlar. Her zamanki gibi stüdyodan başlayacağım izniniz olursa, sonra hızlı size döneceğim. Çok yani böyle mesela hep medyada yazılır İsrail'in şiddeti vesaire. Gazze'de biz bunu artık görsel olarak videolarla hatta canlı yayınlarla artık tanıklık ettik. Evet. Batı Şeria'daki görüntüleri izlediniz mi? Artık böyle geçip insanların karşısına ben İsrailliyim, git buradan diyor. Evet. Terk et evini diyor. Çık bu bölgeden diyor. Dolayısıyla yeni bir şeyin mi startı verildi sorusunu sormak istiyorum. Çünkü farklı iddialar var. Hı hı. Özellikle uluslararası basına yansıyan. Yani işte İsrail ordusunun bu insanları desteklediği, para akıttığı, seçimin bir sebep olduğu İsrail'de gerçekleştirilecek olan. Dolayısıyla var olan bir şeyin devamı mı yoksa yeni bir şeyin startı mı verildi?
2: Aslında var olan bir şeyin belki de bir seviye üstü diyebiliriz. Çünkü Gazze ve Batı Şeria'da aynı anda başlayan bir şeyden bahsediyoruz.

0: bahsediyoruz. Yani biz hatırlarsanız bir dönem Gazze'de de onların gönüllü göç ismi verdikleri bir şey vardı. Gazze'nin tamamen süpürülmesi. Şimdi bunun yeniden gündeme geldiğini biliyoruz. İsrail askerleri her ne kadar istihbarat ve askerler bu kelimeyi kullanmıyorlar. Özellikle bu gönüllü göç tabirinden ziyade başka bir ifade buldular. O da yanlış söylemeyeyim hareket özgürlüğü diye bir isim verdiler. Ve yine oradaki insanların tamamen süpürülmesi ve başka bir ülkeye göç ettirilmesi planıyla aynı anda Batı Şeria'da da yeni yerleşim yerleri oluşturma kanunu çıkarıyorlar, işte kararlar çıkarıyorlar. Ve en son çıkan karar da aslında bir dönemin, yani o bahsettiğiniz o bir seviye yukarı çıkmanın başlangıcı E1 bölgesi. Yani biz Batı Şeria'da Ölüdeniz'den neredeyse Doğu Kudüs'e kadar bir çizgi halinde yerleşim yerleri ilan ettiklerini biliyoruz. Yani orası çok karışıktır. Yani biliyorsunuz Batı Şeria'da bu peynir gibi görünür ifadesi vardır. Bölge bölgedir aslında Filistinlilerin maalesef ki yerleştiği. Geri kalan yerler bir şekilde İsrail yönetiminde veya askeri denetiminde oluyor. Şimdi o Filistin yönetiminde Filistinlilerin oturduğu yerlerden bir yeri o E1 ismiyle bir İsrailli yerleşim bölgesi haline getirme kararı aldılar ve bununla birlikte Doğu Kudüs'ten Ölüdeniz'e kadar bir çizgi halinde Filistinlileri temizlemiş olacaklar tırnak içinde söylüyorum. Doğal olarak bunların her biri Filistin'in iki toprağının da tamamen süpürülmesi, temizlenmesi.
1: İsrail'in, Gazze ve Batı Şeria.
0: Gazze ve Batı Şeria'nın ikisinin de artık isminden çok söz ettirilmeyecek. Tamamen İsrail yönetimi tarafından hareket alanları sınırlanmış, mümkünse içine nüfuz edilmiş alanlar haline getirme noktası var. Seçim burada önemli. Çünkü şimdi bu yerleşim hukuku biliyorsunuz dünyada benzeri olmayan bir hukukla bu yerleşim kararları alınıyor. Yani İsrail hükümeti diyor ki şu araziler artık Filistin İsrailli yerleşimcilerindir diyor. Oraya çevresi duvarlarla örülüyor ve artık Filistinliler oraya giremiyor. Ama oraya girenler doğrudan İsrail hukukuna göre orada yer alıyor ve belediye seçimleri dahil, genel seçimler dahil o bölge doğrudan İsrail toprağı kabul ediliyor. Şimdi buralara bedava toprak, bedava ev, buraya yerleşim alanı vesaire vermek İsraillilere, İsrail toplumu için hem bir siyasi bir rüşvet oy almak için hem de bu proje yani Filistinlileri bölgeden tamamen yok edeceğiz projesi zehirlenmiş olan İsrail siyaseti için, şahinleşmiş olan İsrail toplumu için de önemli bir argüman haline geliyor. Hepsini birden kullanıyorlar.
1: Bu söylediğiniz önemli. Bir es vereceğim. Şimdi arkadaşlarım ortada şu görüntüleri çevirirken az önceki saldırının yeni bir görüntü olduğunu söyleyelim. NBC News ekibine, 8 kişilik bir ekibe saldırı düzenlendi. Bu arada Filistin'deki bu sistematik işkenceyi, işgali İsrail'li bir gazeteciden dinleyeceğiz şimdi. Levi anlattı. Gideon Levi. Bir kulak verelim. Onun da videosu var bizde. Sonra Selman Hoca'ya döneceğim.
2: It's very clear. I mean, it's systematic. It is backed by the army and the government, and it has a very clear goal to try to push the Palestinians away from the West Bank. Now, they cannot push away 3 million people, so they try to do it with the weakest points. With first of all, they started with the shepherds, with small communities. Then they go to villages, so they start to attack the first row of buildings. You see, there is a whole thinking behind it. Sure, that's an attempt for an ethnic cleansing of the West Bank, and it is systematic, and it is backed by the Israeli authority, no doubt. Look, it started in the beginning. You could have some question marks. Maybe it is, you know, you don't recognize it from week to week. Things are changing very rapidly. And now even more because the elections are very soon and they try to catch as much as they can until the elections. It is a plan. There is a plan. There is a program. It is very systematic and it has very clear goals with the settlers. But in any case, the army is not doing anything to protect the Palestinians. It's far beyond the
1: askerlerin yerleşimcilerle işbirliği

0: yaptığını görüyorsunuz diyor. Bu farklı mecralarda da yazılmış bir iddia düzeyinde diyelim biz tabii buna. Serhan Hocam ne dersiniz? Bunu sorayım öncelikle ama bir de ek peşine şu sorumu sormak isterim. Şimdi İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç ve Kanada geçtiğimiz günlerde bir bildiri yayınladılar. Ortak bir bildiriydi bu. İsrail'in Batı Şeria'da 1200'den fazla konut için ihale sürecini başlatmasını kınadılar. Ve dediler ki Tel Aviv yönetimine bu yerleşim faaliyetlerini genişletme planından vazgeç. Bu Levy de bu röportajında özellikle Batı'ya, Amerika görmüyor ama Trump'ın çok gündeminde değil bu Batı Şeria meselesi ama Batı'ya sesleniyorum diyor. Gazze'yi yaşamış bir Filistin söz konusu, Batı da o dönemde yaptıklarıyla ve söyledikleriyle karşımızda duruyor. Ne kadar engellenilebilir bir hamle, ortak bir bildiri yayınlanması ya da dur denilmesi?
1: Hiçbir işe yaramaz. Öncelikle onu vurgulamamız lazım. Diğer taraftan şunu da tabii ki Gideon Levy gibi isimler konuşuyorlar ki pozisyonu biliyorsunuz belki evet. Bu konuda en net isimlerden bir tanesi. Yıllardır şu an bizim de dinlediğimiz minvalde makul, vicdanlı denilebilecek bir yerde duruyor. Bu açıklamaları yapıyor. Ancak karşımızda tekrar vurgulamak isterim. Her vesileyle vurgulamaya çalışıyorum. Çıldırmış, insanlığını yitirmiş, hiçbir vicdani muhasebeye sahip olmayan, radikalleşmiş bir İsrail toplumu var. Dolayısıyla bu vicdani açıklamalar realiteyi değiştirmiyor. Diğer taraftan biliyorsunuz bugünlerde ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de bir takım açıklamalar yapıyor. O da işte Nablus'ta en son yaşanan Kusra beldesinde yaşanan olaylara ilişkin bunlar terör eylemi falan diyor. Efendime söyleyeyim İsrail'in imajına çok zarar veriyor bu diyor. Oradaki bir takım Yahudi teröristlerin Gazze'lilere daha doğrusu Filistinlilere karşı eylemlerini kastederek. Ama aynı zamanda İsrail'in burada yerleşim hakkı var diyor. Yerleşim diyor bu işgal bölgelerine evet. Ve maalesef o mahut Oslo anlaşmasına vurgu yaparak bunu söylüyor. Oslo 1.93 ve biliyorsunuz Oslo 2.95 orada bütün Batı Şeria'nın A, B ve C bölgelerine bölünmesiyle başlamıştı ki o zamanlar mütevaffa Edward Said bu anlaşmayı Filistin'in Versay'ı olarak tanımlamıştı. Yani Filistin'i bitiren bir anlaşma olarak. Şimdi dolayısıyla bunlar realiteyi değiştirmiyor. Ayrıca İsrail'in işte 2022'de tekrar 2022 aralığında koltuğa oturduktan sonra Netanyahu'nun bu hiç gündeminden düşmedi zaten. Yeni yerleşim bölgelerini izin vereceğiz, vermeyeceğiz. Yani Batı ne yaptı somut bununla alakalı?
0: Zaten şunu hatırlıyorum Serhan Hocam. Eğer yanılıyorsam siz beni düzeltin ama biz zaten Gazze katliamını konuştuğumuz dönemlerde Batı Şeria'ya yönelik tutuklamaları, saldırıları da çokça dile getirdik. Yani orayı da unutmamak gerekiyor diye çokça vurguladınız sizler bu stüdyoda. Dolayısıyla hep gündemdeydi Batı Şeria meselesi de.
1: Şimdi Dilek Hanım kesinlikle bunu çok müteaddit defalar konuştuk. Evet. Hatta ben şunu birkaç defa vurgulama ihtiyacı belki çok defa vurgulama ihtiyacı duymuştum. O da şuydu zaten hedef Batı Şeria.
0: Evet.
1: Zaten hedef işte biliyorsunuz yani kendi kutsal metinlerine göre, kendi kutsal anlayışına göre bir sürü anlamlar atfettikleri güya kendilerinin malı olarak kendilerini işte Yahudiye ve Samarya adı altında kendilerine ait toprakta olarak gördükleri Batı Şeria. Hatta bunu örnek olarak şunu da vurgulama ihtiyacı görmüştüm ve duymuştum. 2005 yılında işte atası diyebileceğimiz Netanyahu'nun Ariel Sharon Batı Şeria Gazze'den çekilirken gerçi siyaseten karşı karşıya gelmişlerdi. Netanyahu o çekilmeye de karşıydı ama kendini şöyle müdafaa ediyordu. Yeni parti kurmuştu Likud'dan ayrılıp biliyorsunuz Kadima'yı ve kendini şöyle müdafaa etmişler Ariel Sharon. Ya zaten bizim asıl hedefimiz Batı Şeria. Gazeteden çekilerek daha önce benim işte halefli seleflerimin yapamadıklarını yapacağım diye. Dolayısıyla Batı Şeria zaten hedeflerinde ve bu hedefe kademe kademe ulaşıyorlar. Avrupa'dan gelen açıklamaların hiçbir kıymet harbiyesi yok. Yani bugüne kadar sayısız açıklamalar gördük bu konuda.
0: İngiltere'de hiçbir böyle bir resleşme var. Onun da mı bir önemi yok? Yani işte İngiltere'ye yönelik açıklamalar var. İsrail'den siz bize yaptırımı uygularsanız biz de benzer karşılığı veririz gibi. Biraz daha böyle sanki resleşmeler yükselmiş gibi duruyor. Bu da mı önemsiz sizce?
2: İslam ülkesi diyerek İngiltere'ye evet, belli bir şey yapmıştı. Evet.
1: Tabii yani şimdi şöyle İngiltere ile alakalı temel sorun şu. İşin başından beri biliyorsunuz Filistin devletinin kuruluş süreci Taksim planına bile İngiltere çekimser kalmış bir devlet. 1990-1947'deki Taksim.

0: planına göre. Evet, Amerika gibi bodoslama, ama Amerika bir avam bir yerden girmediğini düşünebiliriz ama şu an itibariyle Filistin topraklarında Batı Şeria'da takriben 1 milyon İsrailli işgalci yaşıyor. İngiltere bunlarla ilgili ne yapmış? Hangi noktada somut bir adım atmış? Temel mesele budur. Yoksa İngiltere işte Fransa'nın durduğu yerde durmuyor. Tabii ki zaten Trump hükümetinin durduğu yerde durmuyor. Bu tartışmaları öteden beri yapıyorlar. İki devletli çözüm konusunda zaman zaman net mesajlar veriyorlar ama gerçek olan şu, bunlar hiçbir gerçekliği değiştirmiyor sahada. Yine İsrailliler geliyor. İşte birçok mahallede gördüğümüz gibi, Şehcerrah'ta gördüğümüz gibi, Nablus'ta gördüğümüz gibi, bütün her tarafta gördüğümüz gibi Filistinlerin topraklarına çöküyorlar. Evlerinde beton döküyorlar. Çocuklarını alıp götürüyorlar. Kadınları alıp götürüyorlar. Yerlerinden söküyorlar. Ve hiçbir şey olmuyor. Sonra birileri çıkıyor diyor ki aslında bunlar yanlış davranışlar. Biz bu tarz emelleri kınıyoruz. Ne oluyor? Günün sonunda 1 milyon tane İsrailli, Yahudi, işgalci Filistin topraklarına ve evlerine çökmüş oluyor. Dolayısıyla hani bir kıymet harbiyesi yok. Hakabi de açıklamalar yapıyor. Ona da bir kıymet harbiyesi yok. Çünkü adam lafının sonunda diyor ki İsrail'in hakkıdır. Trump da ne diyordu? Daha diyordu ki artık buralara biz bunları işgalci dememeliyiz. Bunları artık İsrail'in toprağı kabul etmeliyiz gibi. Dolayısıyla bu tarz açıklamaların ben sahadaki gerçekliği şu ana kadar değiştirdiğini hiç görmedim.
1: Peki, bazı hükümetler mesela bu konuda baskıyı arttırıyor. Böyle birkaçını not aldım ben. Mesela Hollanda yerleşim bölgelerinden ithalatı yasaklama kararı aldı. İngiltere mesela benzer bir ambargoyu değerlendiriyor. Dışişleri Bakanı'nın açıklaması var. Ne kadar mümkün olabilir? Siz değerlendirin lütfen. Şimdi Netanyahu da ABD liderliğindeki hatta bu Gazze sonrası savaş koordinasyon merkezinden Hollandalı olanları ihraç etti. Hollandalı temsilcileri böyle bir karşılık verdi. Şu Financial Times'ın bir yorumu var. Özellikle Trump'ın Batı Şeria'nın işgaline ya da Batı Şeria'da olana bitene çok önem vermediği bir dönemde Avrupa'nın bu şekilde İsrail'e karşı durması ya da bu siyasi baskıyı, ekonomik baskıyı arttırması belki işe yarayabilir. Ne dersiniz?
2: Şimdi bir kere Batı Şeria'daki üretilen mallara karşı işte tedbir alınması vesaire, bunun sahada gerçekliği çok yok maalesef. Çünkü zaten orada üretilen, yani İsrail toprağı olmadığı için orası, oradaki yerleşimcilerin adresleri de İsrail'deki bir mahallede görünüyor. Oradaki üretilen şeyler de aslında İsrail toprağındaki bir bölgede görünüyor. Yani bunu engelleyebilecek çok temiz bir istihbarat bilgisi alıp buna tam bir direnç göstermeleri lazım ki bu da şu anda yani İsrail'le tamamen karşı karşıya gelmeyeceklerine göre mevcut şartlarda buna bu kadar sıkı sıkıya tutunup bu kadar istihbarat üzerinden hareket edeceklerini çok zannetmiyorum. Ama bu kararı açıklamak evet sonuçta bir söylem olarak bir karşıtlık oluşturuyor. Avrupa özellikle bu Amerika ile de arasında açıldığı dönemde İsrail'i de bir şekilde göz ardı edebilecek hale geldi devlet olarak. Yani bazen hatta doğrudan Amerika'ya yapamayacağını söyleyemeyeceğini İsrail üzerinden söylemeye çalışan devletler de oldu Avrupa'da. Çünkü halihazırda zaten İsrail savaş suçlusu, soykırımla yargılanan vesaire bir yönetim olduğu için oraya karşı bir şey söylemek daha kolaydı. Ama aslında hedef her zaman İsrail değildi. O yüzden bugün de İsrail'e karşı bazı önlemler alınıyor olabilir Avrupa'da. Ama bunların söylemde ve siyasette kalacağını düşünüyorum. Yani doğrudan yansımayacaktır. Çünkü bir kere İsrail'in bu Avrupalı devletlerdeki nüfuzunu göz ardı etmemek lazım siyasetin içinde. Evet mesela
1: lobilerine diyorsun.
2: Lobilerden, işte toplumdaki oy potansiyelinden, siyaseti etkileme potansiyelinden bahsediyorum. Evet İngiltere mesela burada çok net İngiltere ile bir karşı karşıya gelme durumu oldu. Hatta işte az önce de hatırlattım Serhan Hoca söylerken yani o İngiltere'yi İslam ülkesi vesaire diyerek aslında tırnak içinde söylüyorum. Çok büyük bir suçlama, çok büyük bir karşıtlıkla Netanyahu konuştu İngiltere'ye. Ama İngilizlerin cevabı çok ağır olmadı. Veya işte bu gerilimi sürdürme eğilimi olmadı. O yüzden buranın söylemde kalacağını düşünüyorum. Hatta şu örneği de vereyim. İsrail Gazze'ye saldırdığı dönemde, o çok yoğun saldırdığı dönemde, biz burada Gazze'de neler olacak diye konuşurken, Avrupa'da birçok devlet o sırada Batı Şeria'yı konuşuyordu. Çünkü Batı Şeria'da belli bir hukuk içerisinde belli hakları İsrail'e, belli hakları Filistin'e verilmiş bir norm var. Avrupalılar da bu normlar üzerinden hareket ettiklerinden orayı konuşmayı tercih ettiler. Ve orayı konuşurken, şimdi az önce yine Serhan Hoca'nın hatırlattığı o A, B, C bölgelerinde, C bölgesi zaten İsrail yönetiminde, B bölgesi ortak. Levin'in

0: bahsettiği de işte şeylerden başladı, köylerden, köylerden başladı vesaire. Aslında o anlaşmaya bir şekilde uydurmaya da çalışıyorlar. Yani hı-hı, en dışarıdan başlayıp en sonunda şehirlere kadar gelecekler ki o E1 şehirleri kapsayan bir nokta. O yüzden hı-hı, üzerinde çok duruyoruz. Bunlar tartışıldığı için yine Avrupalıların Batı Şeria konusunda konuşabilmesi daha imkanlı hale geliyor. Normlar, hukuk vesaire üzerinden tartışabildiği hı-hı için. Ama İsrail'den bahsederken herhangi bir norm, kanun, anlaşma vesaireyi zaten gündeme alamıyoruz. Yani Batı Şeria'da normlar üzerinden konuşuyoruz. Gazze'de hangi norm üzerinde tam işgal ve süpürme harekatı gerçekleştiriyor?
1: Bir şey merak ediyorum. Burada daha büyük bir, yani zaten yıllardır yaşanan bir durum maalesef söz konusu, bir işgal söz konusu ama Gazze benzeri bir sürece girdiklerini düşünüyor musunuz bu hamlelerle?
0: Yani tabii coğrafya olarak daha geniş Gazze'ye göre baktığınızda ve Gazze gibi çok küçük bir yerde bile çok hızlı askeri olarak hareket edemedi, sonuca ulaşamadı vesaire, bunları da biliyoruz. Batı Şeria'da öyle girdim, temizledim ve hepsini işgal edeceğim diyemiyor farkındaysanız. Ama Batı Şeria'nın yapısı da buna yani hızlı değil ama yavaş şekilde böyle bir işgale alan açıyor. Hı hı. İşte mahalle mahalle. Yani bugün, yani varsa o haritayı keşke gösterebilsek, evet, Batı Şeria'nın haritasını. Yani bizim Filistin toprağı olarak en azından orayı bir bütün olarak görmeye çalıştığımız yerde nasıl nokta nokta kaldığını görüyoruz. Yani mi? Tamamen böyle leke gibi birleşmiyor bile. Yani o kadar birbirinden ayrı halde bıraktılar ki Filistin topraklarını orada, Filistin mahallelerini. Doğal olarak bugün olmazsa yarın, niyet de bu yönde gittiği için maalesef ki. Yani yerleşimler peyderpey bu şekilde devam edecek. O sizin ilk başta sorduğunuz, insanların da orada o sertlikte davrandığını görüyoruz. Giriyor ve doğrudan birinin evine giriyor ve burası benim diyor ve kimse hiçbir şey diyemiyor buna. Arkasından polis çağırıyorlar. Ya maalesef bu da var. Filistinliler orada kendi evlerini İsrailler işgal ettiğinde çağıracakları tek asayiş kuvveti yine İsrailliler. Ve İsrail'i çağırdığında İsrail askeri polisi doğal olarak oradaki İsrailli'nin haklarını koruyor tırnak içinde. Ve çağırdıkları yerde bir de kendilerini daha hızlı kendi evlerinin dışında buluyorlar.
1: Evet. Şimdi Serhan Hocam, yine Financial Times'ta atıfla bir sorum olacak. Bu ay hükümet Batı Şeria'nın E1 bölgesine yaklaşık 1200 Yahudi konut birimi için ihale açtı ama tabii bu ne demek? İşte Tolga Bey'in de aktardığı gibi bu Batı Şeria'yı daha da parçalayacak. Bölgeyi ikiye ayırma hedefi, kesintisiz bir Filistin devleti olma umutlarını aslında tamamen yerle bir edecek. Bu proje özellikle son derece tartışmalı olduğu için biraz da böyle gelen tepkiler üzerinden İsrail tarafından böyle rafa kaldırılmıştı. Ama şimdi Netanyahu ve bu destekçilerinin sandık başına gitmeden, İsrailler sandık başına gitmeden yeniden bu videoları dolaşıma sokmaları, yeniden bu işgal girişimlerini bu şekilde, çünkü çok korkunç görüntüler gerçekten, bunlar yeni görüntüler, bunların tekrar dolaşıma girmesi, tekrar bu yöntemlerin bu kadar görünür kılınmasının sebebi seçim midir sadece? Ki siz zaten 100 yıllık, 1000 yıllık bir hayalden de bahsettiniz az önce. Çok da böyle seçim malzemesi mi diye sormak istemiyorum ama dediğim gibi bir iddia olduğu için bunu da sorayım.
2: Şimdi bunun sebebi tabii ki seçim bunu tetikliyor. Aynı zamanda buna karşı gelen, bunu gayri ahlaki bulan, ahlaki değerlere sahip bir toplum yok. Siyaset zaten yok. Tamam, İsrail işte Knesset'inde, parlamentosunda bir takım Arap vekilleri falan konuşuyoruz. Toplum, yani 100 bine yakın insan öldürülürken, çocuklar paramparça edilirken ses çıkarmadılar. Biz protesto ediyorlar falan diye konuştuk. Protesto ettikleri şey, ya daha fazla kişi öldürüyorsanız öldürün, getirin esirlerimizi protestosuyla büyük oranda. Dolayısıyla çürümüş bir toplumsal yapı var. Bu toplumsal yapıya karşı da siyaset tabii ki Netanyahu bu şekilde siyaset yapıyor. Bunun karşılığı var. Şimdi bu E1 ya da East 1 olarak adlandırdı. Doğu Kudüs'ün hemen yanında biliyorsunuz. 3000 konutluk bir alandan bahsediliyor ki mesela Smotrich ne dedi? Maliye Bakanı geçen sene bunu duyururken dedi ki böylelikle dedi iki devletli çözümü gömüyoruz dedi. Evet. Şimdi Avrupalı devletler, yani iki devletli çözüm 67 sınırları falan diye de devletler, hani iki laf ötmenin ötesine gidin. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bir karar daha alın en azından. İsrail bir kararı daha tanımasın. Kim ne yapıyor? Adamlar bunu açıkça söyledi. Geçen sene bu plan onaylandığında. Şimdi o zaman da Fransa açıklama yapmıştı. Kabul edilemez buluyoruz vesaire falan. Adamlar açıkça diyor ki bu zaten iki devletli çözümü gömen bir plan diyor. 3000 kişi yapacağız bunu.

diyor. Kimin toprağını yapıyorsunuz? İşte oradaki köylülerin topraklarını yapıyorsunuz. Bu insanları kim müdafaa ediyor? İsrail devletine karşı müdafaa eden yok. Oradaki Yahudi teröristlere karşı da müdafaa eden yok. Şimdi dolayısıyla en temel mesele zaten bu E1 ya da İSBİR projesi. Bunun sadece ayaklarından bir tanesi. Söylediğim gibi takriben 1 milyon tane işgalci var bu topraklarda. Bakın Filistinlere, uluslararası toplumun, Filistinlerin toprağı dediği yerlerden bahsediyoruz. Ve bu insanlar az önce çok güzel özetlediniz Tolga Hoca ile beraber. Yani biraz böyle mizahi gelebilir ama İsviçre peynirine döndü Batı Şeria. Hiçbir yerin bir yerle bağlantısı yok. Yollar onların kontrolünde değil. Sular onun, su şebekeleri onların kontrolünde değil. İnsanlar biliyorsunuz yani duvar çok basit geçebilecekleri bir yer. Aşağılayıcı bir şekilde örülen duvarlardan dolayı efendime söyleyeyim checkpointleri, kontrol noktaları gitmek zorunda kalıyorlar. Ve biliyorsunuz bu şimdi kendileri açısından hasmane bir ortamda yaptıkları için bu yerleşim bölgesi.

0: manzara ve uluslararası toplumun gözünün önünde oluyor bu yıllardır. Yani biz Gazze'yi konuşuyoruz ki daha da konuşmamız lazım. Dolayısıyla İsrail terörü öteden beri daha fazla zaten Batı Şeria'ya yoğunlaştı. Bu zaten bütün müzakereler, çatışmalar Batı Şeria üzerinden yürüdü. Elbette Gazze bunun ayaklarından bir başka ayağıydı kuşkusuz. Şimdi biz diyoruz ki bir taraftan 67 sınırlarında egemenlik esnasında toprak bütünlüğü olan Filistin nerede? Böyle bir Filistin yok.
1: Evet.
0: Böyle Filistin çok uzun süredir yok. Dolayısıyla bu E1 tartışması geldiğimiz vahim manzaranın parçası, sadece bir parçası. Ve adamlar açıkça deklare ediyor. Biz iki devletli çözümü toprağa gömüyoruz, gömmüşüz bu yolla diyor. Geçen sene kınayan Fransa bu sene biraz daha uzun bir metinle kınıyor. Ama İsrailliler, bu oradaki Yahudi teröristler olduğu gibi yollarına devam ediyorlar.
1: Çok teşekkür ederim Doçent Doktor Serhan Afacan ve Doktor Tolga Sakman. Değerli ben katkılarınız için H360'a sağ olun. Destek verdiğiniz bu dilime. Devam edelim gündeme bakmaya. İstanbul'da DAEŞ'le bağlantılı olduğu ve Türkiye'de terör saldırısı planladığı değerlendirilen bir şüpheli Suzanbeyli Otogarı'nda güvenlik güçleriyle çatışmaya girdi. Saldırgan etkisiz hale getirilirken yaralanan bir kişi hayatını kaybetti. O anlara bakalım.
2: Yukarı bir 4-5 dakika sürdü.
3: Aynı film gibi patır patır mermiler sıkılıyor falan.
4: Otogarın ortasında polise ateş açtı. Polis anında karşılık verdi. O çatışmada saldırgan etkisiz hale getirildi. Bir kişi hayatını kaybetti. Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü 21 yaşındaki Berkan Çil'in DAEŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğunu tespit etti. Şüphelinin Türkiye'de terör saldırısı planlayabileceği yönündeki değerlendirme güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Pendik ve Tuzla'da iki adrese baskın yapılsa da şüpheli izini kaybettirdi. Ta ki Sultanbeyli Otogarı'na kadar. Çünkü ekipler Berkan Çil'in otobüs bileti aldığını tespit etmişti.
5: Şüpheli otogara geldiğinde, takip edildiğinden habersiz de polis ekiplerini fark ettiğinde de ateş açtı. Karşılık verilmesi üzerine de işte tam bu noktada çatışma çıktı.
6: Buradan bir araçtan geldiler. Şurada durdular. Polis arkalarından geldi. Dur dedi onlara. Polisleri görünce ateş açmaya başladı milletin üstüne.
7: Tam çıkacağım sırada saldırı oldu. Mermi buradan böyle üstümüzden geçti. Camın oraya düştü.
4: Çatışma sırasında otogarda bulunan yolcular sağa sola kaçıştı. Güvenlik güçleri saldırganı vurup etkisiz hale getirdi.
6: Polise de ateş açınca polisler de çatışmaya girdi. Zaten o köşeden giderken ilk önce ayağından vurdular. Sonra da zaten oraya düştü. Aa, burası kalabalıktı. Millet dükkanlarına girdi.
4: Çatışma sırasında otogarda bulunan 49 yaşındaki Tahsin P. yaralandı. Kaldırıldığı hastanede doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.
5: Çatışma terminal bölgesinde yaşansa da bilet satış noktalarında da işte böyle kurşun izleri oluştu.
4: Saldırgan Berkan Çil ile bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şüpheli de Tuzla'da yakalandı. Adreste tabanca, fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca muhtemel patlayıcı yapımında kullanıldığı değerlendirilen maddeler incelemeye alındı.
1: Ali Ankuri suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme var. Şüpheli bir işlem gerçekleştirdiği değerlendirilen 5 şirkete daha el konuldu. Şirketlerin sahibi İrfan Yılmaz hakkında gözaltı kararı verildi.
4: 5 şirkete daha el konuldu. Şüpheli İrfan Yılmaz hakkında gözaltı kararı verildi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma genişletildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Masak tarafından yapılan incelemelerde şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı 5 şirket üzerinden şüpheli işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi. Başsavcılık 5 şirket hakkında el koyma kararı verdi. El konulan şirket sayısı 55'e yükseldi. Savcılık şüpheli İrfan Yılmaz hakkında ise suç örgütüne üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltı kararı verdi. Yılmaz Kimya'nın sahibi şüpheli İrfan Yılmaz'ın bir deposunda yapılan arabalarda örgüt yöneticisi Hilmi Tuna Kuriş'e ait olduğu değerlendirilen 206 kilogram külçe altın, 358 bin dolar ve 102 bin euro ele geçirilmişti. Soruşturma kapsamında toplam 124 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 81 şüpheli tutuklandı. 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek yeni nesil suç örgütlerine dair bir açıklama yaptı. Detaylar Emre Aytekin'de. Emre.
8: Evet, iki ilde yeni nesil suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. Dört yeni nesil suç örgütüne yönelik soruşturmada 46 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Antalya'da 3 ayda yeni nesil suç örgütünün şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini sosyal medya üzerinden övdüğü veya örgütlerin eylemlerinde yer almaya yönelik paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 14 şüpheliye yönelik bir operasyon gerçekleştirildi ve bu şüphelilerden 10'u yakalandı. Aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Bir diğer adres de Kayseri'ydi. Kayseri'de 68 mağdura yönelik 89 ayrı suç eylemi gerçekleştiği tespit edilen yeni nesil bir suç örgütüne yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi ve bu operasyonda 32 şüphelinin tamamı yakalandı, gözaltına alındı. Aramalarda silah, mühimmat, çek ve senetler, dijital materyaller ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Bakan Gümrük soruşturmaya ilişkin bir mesaj da verdi. Gençlerimizi suç örgütlerinin ağına düşürmeye, şiddeti normalleştirmeye ve suçu bir güç ve itibar unsuru gibi göstermeye çalışan hiçbir yapıya müsaade etmeyeceğiz dedi. Yeni nesil suç örgütleri ve bunların tüm yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz ifadesini kullandı. Bir kez daha belirtelim, Antalya ve Kayseri'de 4 yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. 46 şüpheli gözaltına alındı.
1: Emre, sağ olasın. Teşekkür ederiz verdiğim bu son dakika gelişmesi için. Kırklareli'de bungalov tatili yapan 6 kişinin hayatını kaybettiği sel faciası ile ilgili davada yeniden görüldü. İşletme sahibi ve 2 sanık bir bakalım ne ceza almış.
4: Bungalovlar selde yıkıldı. 6 kişi hayattan koptu. Yeniden görülen davada 3 sanığa verilen ceza değişmedi. 3 yıl önce Kırklareli'nin İğneada beldesi faciaya sahne oldu. Sisli Vadide bir işletmeye ait bungalov evler sele kapıldı. 6 kişi hayatını kaybetti. Açılan davada 4 sanıktan işletme sahibi Bülent Bey'e 11 yıl 3 ay, 2 sanığa ise 7 yıl 6 ay ceza verilmişti. Bu kararı istinaf bozdu. Yeniden yapılan yargılamada işletme sahibi Bülent Bey'e bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 18 yıl hapis cezası verildi. Diğer sanıklar Ceren A ile Büşra G 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Bir sanıksa beraat etti. Yargıtay'a taşınan karar bozuldu. Yerel mahkemede dava yeniden görüldü. İşletme sahibi Bülent Bey bir kez daha suçlamaları reddetti. Felaketi öngöremediğini söyledi. Kararını açıklayan mahkeme bir önceki kararı tekrarladı. Bülent Bey 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İki çalışansa 7 yıl 6'şar ay hapse mahkum oldu.
1: İstanbul'da eski Bayrampaşa cezaevi arazisini de kapsayan kentsel dönüşüm projesinin ikinci etabında ciddi bir tıkanma ve dönüşüm sorunu yaşanıyor. Üstelik mahallelinin anlatımlarına göre harabe haline gelen binalar ciddi bir güvenlik sorunu da yaratıyor. Habertürk muhabiri Dilara Civelek ve Mehmet Selman Bektaş bu bölgedeki halkla konuştu.
9: Hırsızlık var. Yani aklına ne gelse var.
10: Evlerin içerisinde uyuşturucu alanları göreceksiniz.
11: Yıkılsa artık hepimiz kurtulsak.
9: Gece buradan geçerken korkuyorum yani. Hala yapılacak.
12: Bayrampaşa halkı buna layık değil.
4: Terk edilen binalar dokunsan yıkılacak harabe yapılar. Dönüşüm hayaliyle çıkılan yolda geriye işte bu manzara kaldı.
5: Burası savaş bölgesinde harabe binalar değil. İstanbul'un göbeğinde Bayrampaşa İsmet Paşa Mahallesi. Mahalleli daha güvenli binalar için kentsel dönüşüme başvurdu. Ancak bu başvurunun ardından hayalete dönmüş bir mahalle kaldı.
12: 8 yıl gibi bir zaman zarfından bahsediyorum. Gördüğünüz manzarayla Bayrampaşa halkımız maalesef yaşamak zorunda bırakılıyor.
13: 10'ar katlı blok halinde yeşillik, yani güzel otoparkları da var.
5: Burası için de vaat edilen buydu.
13: Evet.
5: Ama şu an hayalet kente döndü.
4: Yıkılan Bayrampaşa cezaevinin olduğu bölgede ilk etap sorunsuz tamamlansa da ikinci etap yılan hikayesine döndü.
5: Burası muhtemelen eskiden bir tekstil atölyesiydi. Kentsel dönüşüm süreci başladıktan sonra da harabeye döndü. Bir zamanlar bu binanın duvarlarını işte bu tablolar süslüyordu. Kentsel dönüşüm sürecinin başlamasının ardından tablolardan geriye sadece...

0: sadece çerçeveleri kaldı.
1: Asayiş problemleri, güvenlik problemleri. Dolayısıyla biz de bu alandan çok muzdaribiz, rahatsız oluyoruz.
2: Hırsızlık, fuhuş, uyuşturucu. Suçlular için boş binalar yuva oldu.
3: Yangın oluyor, hırsızlık oluyor. Bazen bakayım burada geçen gün polisler vardı.
4: Akşam ben gelirken oradan adam çatıyı sökmüş. Çatıdaki tahtaları alıyor. Uyuşturucu içiyorlar. Genç kızlar, genç çocuklar binalara giriyor. Ne yaptıkları belli değil.
2: Üstelik mahallenin tek sorunu güvenlik de değil.
4: Toz, tozun ardından bit pire. İnsanlar burada sağlık problemleri yaşamaya başladı. Herkes kaşınıyor. Uyuz olacağız yani.
2: Mahalleli kentsel dönüşüm sorununun bir an önce çözülmesini ve binalarına kavuşmayı bekliyor.
1: Çözüm üretme noktasında hiçbir şey halihazırda ortaya somut olarak koyulamadı.
5: Efendim ben direkt gün noktalıyorum ET360'ı. Benden sonra manşet programıyla Zülfikar Ali Aydın sizlerle olacak. Hoşça kalın, iyi akşamlar.

Üsküdar'daki kritik seçim öncesi CHP'li meclis üyeleri neden AK Parti'ye geçti? İBB'de yeni bir seçim hazırlığı mı var? CHP Büyükşehir Belediyesi'ni koruyabilecek mi? Yeni Parti'de çatlak mı var? Rahatsız vekiller CHP'ye geri mi dönecek? Aşil Kalkanı kime karşı? İsrail-Yunanistan Anlaşması'nın hedefinde Türkiye mi var? Serap Belet soruyor, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, CHP 24. dönem milletvekili Avukat Ali Özgündüz, akademisyen, hukukçu Doktor Volkan Aslan, gazeteciler Ferhat Murat ve Mehmet Müftüoğlu yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne yer yer yağmurlu 32 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Muğla 34 derece. Akdeniz'de de gökyüzü güneşli, Antalya 34, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 29, Kayseri 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yer yer yağmurlu 26, Van güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 37 derece.

Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız. Suçu bir oyun, bir macera haline getirip sokağı esir alıyorlar. İstismara açık, aile bağları zayıf, çocuk ve gençleri hedef alıp güç sahibi olma vaadiyle sokakta terörist sürüyorlar. Kimden bahsediyoruz? Yeni nesil suç örgütleri, sokak eşkıyalığı sisteminden. Bir ayakları Türkiye'nin büyük şehirlerinin çeperinde, diğer ayakları artık Avrupa'nın birçok ülkesinde. Birazdan bakacağız. Yeni nesil suç grupları sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da sorunu. Nasıl bu hale geldi? Buna bakacağız. Suçun beslendiği kaynakları ve suçun sosyolojisini de konuşacağız. Hem Türkiye hem Avrupa örnekleriyle. Ondan önce de bir önemli bir gelişme var. Her tür kişisel verinizi düşünün. Aklınıza gelebilecek her türlü kişisel verinizi panel adlı bir yasa dışı sistemle ele geçirdiler, biliyorsunuz. O sistem bugün 30 ayrı avukatlık bürosunda kurulu çıktı. Hukukla ilgili olan avukatlar hukuk dışı bir yöntem kullanmakla suçlanıyorlar. Polis operasyon yaptı, operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Birazdan çok önemli detayları aktaracağız operasyondan. Öne çıkan diğer başlıklar ve canlı yayın noktalarına da gideceğiz. Habertürk manşet başlıyor. Evet, gündemin kaza, facia ile ilgili olarak sıcak noktaları var, biliyorsunuz. Habertürk ekipleri de o noktada haber nöbetinde. Biri eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek olmak üzere. Diğer iki ayrı kaza noktasına da gideceğiz ama Melih Gökçek ifade veriyor. Emre Aytekin, hemen Emre'yi görüyoruz. Ankara'da bize detayları aktaracak Ankara Adliyesi'nden. İki gemi kazası var, biliyorsunuz. Elif Yavuz Marmara'da batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde kayıpları arama çalışmasını anlatacak. Emine Derya ise Girne'de alabora olan gemideki detayları aktaracak. Hemen bir önce Emre'ye gidelim. Arkadaşlarımıza kolaylıklar dileyelim. Emre, nedir ayrıntılar? Melih Gökçek geldi mi, ifade başladı mı, ne durumdayız?

0: Teşekkürler Zülfikar Ali Aydın. Melih Gökçek yaklaşık bir saat önce Ankara Adliyesi'ne geldi ve şu dakikalarda ise Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu'nda savcılığa ifade veriyor. Şüpheli sıfatıyla eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek. Geçtiğimiz gün başlatılmıştı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gökçek hakkındaki soruşturma. Soruşturmanın kaynağı, sebebi şuydu: yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde bazı basın yayın organlarında iddialar yer almıştı. Bu iddiaların ardından da başsavcılık harekete geçti. Peki yer alan iddialar neler? Onu da kısaca anlatmak istiyorum. Şöyle ki, Gökçek ailesinin 2020 yılında Almanya'da bir şirket kurduğu ifade ediliyor. 30 bin avro sermaye ile bu şirketi kurduğu öne sürülüyor. Ve bu şirketi de ilerleyen dönemlerde Türkiye'den yüklü miktarda kayıt dışı bir para gönderildiği iddiası yer alıyor ve 4 yıl sonra da şirketin 2024 yılında mali varlığının değerinin de 3 milyon avroya ulaştığı öne sürülen iddialar arasında. Son iddia ise şu: Gökçek ailesinin yine Almanya'da milyonlarca lira değerindeki alışveriş merkezi ve gayrimenkul alımında da bir pazarlık yaptığı iddiası da ortaya atıldı. İşte bu iddiaların ardından da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek Melih Gökçek hakkında soruşturma başlattı. Şüpheli sıfatıyla şu dakikalarda Gökçek savcıya ifade veriyor. Geçtiğimiz günlerde de gazeteci Murat Ağırel gelmişti Ankara Adliyesi'ne. Yine bu konuda tanık sıfatıyla ifade vermişti. Bizler de Ankara Adliyesi'ndeyiz. Gökçek'in ifade sonrasındaki neler söyledi, savcı ne sordu, bu gelişmeleri takip ediyor olacağız ve aktarmaya devam edeceğiz.
1: Emre Aytekin, teşekkürler. Melih Gökçek'in ifadesine dair ayrıntılar gelirse Habertürk ekranından aktarmaya devam edeceğiz. Elif'e bir gidelim. Marmara'daki kaza gerçekten akıl almaz bir kaza. Biri hayalet gemi modunda olduğu iddia ediliyor. Diğeri direkt gemi kaptanının aslında uyuduğu ve hiçbir şekilde kaptanın bulunması gereken yerde olmadığına dair çok ciddi tespitler var. Elif Yavuz bize o tespitlerle birlikte gelinen son durumu da aktaracak. Elif.
2: Zülfikar Ali Aydın, bugün önemli bir gelişme oldu bu kazaya ilişkin. Kazanın enkazına ulaşıldı. TCG Akın gemisi tarafından arama faaliyetleri sürüyordu. Bu kapsamda yaklaşık 2 saat önce geminin enkazına ulaşıldığını duyurdu Milli Savunma Bakanlığı. Öte yandan kaptanların ifadeleri de ortaya çıktı. Dün hatırlarsanız ön bilirkişi raporu çıkmıştı. Bu rapordan sonra da 1. ve 3. kaptan tutuklanmıştı. Ön bilirkişi raporuna göre Tuğberk İmamoğlu gemisinde de hata var. Alsu gemisinde de hata var. Tuğberk İmamoğlu gemisi, yani batan geminin AİS cihazının açık olmadığı ifade edildi. Ve bu kapsamda, bu yüzden de hayalet gemi modunda olduğu söylendi. Alsu gemisinde de tecrübe yetersizliği olduğu belirtildi. Kaptanın çift 004 vardiyasında çalıştığı ve gemiye sadece 2 gün önce geldiği ve 7 aylık bir tecrübeye sahip bir kaptan olduğu, o vardiya sisteminde de çalışmaması gerekildi ifade edildi. Üçüncü kaptan Murat Evcimen'in ifadesinde ise biz İmamoğlu gemisine çarpmadık, o gemi bize çarptı diyor. Aynı zamanda ben İmamoğlu gemisiyle irtibat kurduğumda iskeleye kır dedim. O da bana iskeleye kır dedi. İskeleye manevra aldık, yani sağ tarafa manevra aldık. Ancak çatışma protokolüne göre sancağı kırmaya başlayınca manevralarımız boşa düştü ve kaza bu yüzden gerçekleşti dedi. Birinci kaptan, tutuklanan birinci kaptansa yine aynı şekilde Alsu İmamoğlu gemisine AİS cihazının kapalı olmasından kaynak olarak geminin fark edilmediğini, İmamoğlu gemisinin kendilerine çarptığını, hatta çarpışmayı hissetmediklerini, sadece sıyırma olarak, yaslanma, denizcilik tabirle yaslanma olarak hissettiklerini ifade etti. Ancak her iki kapsanda taksirle birden çok kişinin ölümüne sebebiyet verme suçlamasıyla tutuklandı. Ama günün en önemli gelişmelerinden birisi geminin enkazına ulaşılmasıydı. MSB evet. tarafından da, Milli Savunma Bakanlığı tarafından da, Deniz Kuvvetleri tarafından koordineli çalışmalarının yürütüldüğü ifade edildi.
1: Evet, Elif Yavuz'a teşekkür ederim. Elif'in anlattığı ihmaller arka arkaya geldi ve bir gemi battı, 10 mürettebat kayıp. Evet, enkazına da ulaşıldı Marmara Denizi'nde. Gidelim Emine Derya'ya. Kıbrıs'taki facia ile ilgili durumu da Emine Derya aktaracak. Son durum nedir? Emine, senden dinleyelim.
3: Zülfikar Ali Aydın, Girne'deki gemi kazasının üzerinde

0: Artık 5 gün geçti. Bugün arama çalışmalarında 6. gün de devam ediyor. Hem gece hem gündüz olmak üzere. Şimdi hemen kadrajdan çekilmek istiyorum. O arama çalışmalarını Ahmet Korkmaz ekranlara getirsin. Bugün sabah saatlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkanı Ünal Üstel 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını duyurmuştu. Yine dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Girne'ye bir ziyarette bulundu. Taziye ziyaretinde. Ardından yapılan İkili basın toplantısında da açıklamada da bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı dün duyurmuştu. Böylece bugün yaşanan gelişmeyle birlikte artık toplamda kazada 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bir kişi bugün defnedildi öğle namazına müteakip İsmail Kurt. Kalan 16 kişi ise arama çalışmaları hem TCG Işın'ın hem de TCG Alemdar'ın dahil olduğu, gemilerimizin dahil olduğu arama çalışmaları da devam ediyor. Biz de takip ediyoruz, aktarmaya devam edeceğiz.
1: Evet, canlı yayın noktalarındaki son haber nöbetinden notlarını aktaran isim Emine Derya'ydı. Ona teşekkür edelim. Geçelim terörsüz Türkiye gündemine. PKK'nın silah bırakmasına dair bir süreç var. İnfaz yasasında yapılan, erteleme ile ilgili yapılan düzenlemelerden sonra o silah bırakma sürecinin nasıl olacağına dair çok fazla senaryo var. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah Numan bir açıklama yaptı. Bağdat, Erbil, Ankara, örneğin Süleymaniye, Türkiye sınırına yakın Duhok gibi bölgelerde bazı güvenlik mekanizması kurulduğunu ve bu mekanizma doğrultusunda da biraz önce aktardığım gibi Erbil, Süleymaniye, Duhok gibi bazı noktalarda 5 silah teslim noktası belirlendiğini söylüyor. Tabii ki bu sürece Milli İstihbarat Teşkilatı nezaret edecek. 72 bölgenin boşaltılması sürecini Milli İstihbarat Teşkilatı denetleyecek. Ayrıntılarına bakalım.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler PKK'nın silah bırakmasına ilişkin teyit ve tespit sürecinde. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah Numan'ın açıklamalarına göre PKK'nın boşalttığı Kandil, Zap, Metina ve Gara gibi stratejik bölgelerde Irak sınır muhafızları peşmerge güçleriyle işbirliği içinde Irak-Türkiye sınır hattına konuşlanacak. Ve Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun çalışmaları. 24 Ağustos'ta oluşturulan kurul bünyesinde 4 alt komisyon görev yapacak. Edinilen bilgiye göre adli ve hukuki işler, izleme ve tespitle sosyal uyum ve bütünleşme alt komisyonlarının ağırlıklı olarak ilgili bakanlıklar ve diğer kamu kurumlarından görevlendirilecek bürokratlardan oluşturulması planlanıyor. Hukuki, adli ve sosyal uyum başlıklarında teknik çalışmalar yapılacak. Hazırlanan raporlar Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'na sunulacak. Alt komisyonların bağımsız karar alma yetkisi bulunmayacak. Esas karar merciği kurul olacak. İhtiyaç halinde komisyonlar dışarıdan uzman desteği alabilecek. Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nun üye yapısı ve çalışmaları diğer 3 komisyondan farklı olacak. Süreç ve bölge konusunda deneyimli, farklı uzmanlık alanlarından kişilerin özel görevlendirmelerle çalışmalara dahil edilmesi planlanıyor. PKK'nın silah bırakması ve tasfiyesine ilişkin teyit-tespit çalışmalarının Ekim ayında tamamlanması bekleniyor.

Evet, Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Bu sabah itibariyle 39 hukuk bürosuna operasyon yapıldı. Nedenini hemen aktaracağım. Arka planda grafikte de görüyorsunuz. Hepimizin telefonlarına gelen mesajlar var. O mesajlarda borcunuz var, haciz var, hakkınızda soruşturma var diye bazı mesajlar geliyor biliyorsunuz. Buna hem telefon numaralarımızın birilerinin elinde olduğunu elbette biliyoruz. Çok yaygın olduğu için ama tapu bilgilerinizin, sağlık bilgilerinizin, vatandaşlık numaralarınızın, banka hesaplarınızın, her şeyin bu insanların elinde olduğunu düşünün ve bu pencereden bakın bu habere ve bu operasyona. Şimdi 39 ayrı hukuk bürosunda daha önce yapılan bir operasyonda elde edilen bilgilerle bugün 39 ayrı hukuk bürosuna operasyon düzenlendi. 24 avukat, hemen grafikte 31 diye yazıyor ama 24 olarak düzeltildi o. 24 avukat gözaltında. Ne yapıyorlar bu avukatlar? Hukuk BIS ve Asist BIS olarak bilinen ve yasa dışı panel sistemi olarak bilinen sistemi kullanıyorlar. Uzaktan bir

kurulumla bu yapıyı, yani bu yasa dışı sistemi yönetenler avukatların bürolarına bu bizim erişebileceğimiz, ya daha doğrusu bizimle ilgili bilgileri yüklüyorlar. Avukatlar da istediklerinde vatandaş arama adı altında, SGK kayıt sorgulama adı altında ya da kimlik sorgulama adı altında elinde bir kimlik numarası, TC kimlik numarası olmadan bu sorgulamaları yapabiliyor bu sistemlerle. Sonra ne yapıyorlar? Hemen gösterelim. Sayın Adalet Bakanı'nın yaptığı açıklamada hukuki istismar ederek hukuksuzluk yapanın yanına kar kalmayacak diyor. Bu operasyon çerçevesinde söylediği ifade. Ne yapıyorlar? Panel sistemiyle hemen aktaralım. Cep telefonunuza gelen mesajlar üzerinden düşünün. Diyor ki yasal takibe düşen borcunuz var. Bunu duyduğunuz zaman hemen alarmı oluyorsunuz, panik oluyorsunuz. Acaba gerçekten var mı diye. Amaç bu zaten. Sonra sizi belirli numaralara yönlendiriyorlar. Sonra dolandırılma süreciniz başlıyor. Diğer yöntem nedir? Hakkınızdaki soruşturmanın uzlaşma sürecini kaçırdınız diyor. Yine burada bir korku ve panik yaratmaya dönük bir mesaj var. Bu mesajları bu şekilde kullanıyorlar. Bir diğer korku ve panik yaratma yöntemi, sizin hakkınızda bir haciz kararı var diyorlar. Haciz kararını nasıl söylüyorlar? İşte hakkınızda haciz işlemi başlatıldı. Şu numarayla irtibata geçerseniz size yardımcı olacağız diyorlar. Bunu kimler yapıyor? İşte bu bahse konu 39 hukuk bürosu. Hepsinin ayrı isimleri var ama masumiyet karinesi nedeniyle şu anda isimlerini o hukuk bürolarını söylemiyoruz. Ama çok bilinen isimler, bilinen avukatlar ve hukuk bürolarının da bu işe maalesef dahil olduğuna dair ya da haklarında ciddi şüphe olduğuna dair tespitler olduğunu hatırlatalım. Panel baskını başlığıyla verdik. Kişisel bilgilerin usulsüz yolla ele geçirilmesi. Yine sistemleri şu ifadeyle aktarayım. Bilişim sistemine hukuka aykırı bir şekilde girme ve verileri bozma, yok etme ve değiştirmeye ilişkin bir soruşturma yürüdüğünü de söyleyelim. Devam edeceğiz.

0: Evet, çocuğa önce silah yerine bir kimlik veriyorlar. Kardeşimizsin diyorlar. Sonra para, sonra bir motosiklet, şöhret, saygınlık ve korkulan bir adam olma hayali. Tırnak içinde söylüyorum, korkulan kısmını. Çocukların, şehrin çeperlerinde ağırlıklı büyüyen çocukların çete süreçlerine dahil olma hikayesi biraz böyle. Sosyal medyada binlerce insanın görebileceği bir lüks bir hayat vadide bunlardan birisi. Bu sadece Türkiye'nin sorunu değil. Bugün bu konuya bakacağız. Europol, yani Avrupa'nın polisi diyebileceğimiz bir yapılanma, Avrupa'daki suç grupları üzerinden aslında bu suç gruplarının yaptığı şeyi şöyle tanımlamış. Hizmet, yani hizmet olarak şiddeti sunuyorlar bu çocukların önüne diye. Bu konuya da bakacağız, önemli. Konuklarımız gazeteci Coşkun Aral, bu bahsettiğim konunun Avrupa'daki örnekleri üzerinden kendisiyle konuşacağız. Ve suç konusunda uzman bir isim, Murat Aydın, güvenlik uzmanı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Coşkun abi, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi sınırları aşan bir çete savaşından bahsediyoruz. Ve çok fazla olay var, çok fazla detay var ama sanki suçun sosyolojisini, arka planını konuşmayı erteliyoruz gibi bir tespitle başlayayım. Bir de sadece bizde değil, Almanya'da da bunun örneği var. İşte gettolarda büyüyen Türklerin öfkesi. Almanya Türkiye örneğine, 90'lardaki Almanya örneğine, bugünün Türkiye örneği bir karşılaştırma yaptık. Birbirine benziyor. Size göre birbirine benziyor mu? Böyle başlayalım.
1: Öncelikle merhabalar. Ya kötü, biraz üzgünüm farkındaysan. Çünkü bizim için çok değerli olan Türkiye'mizin güneydoğusu, bir grup arkadaşımı Göbektepe ve Karahantepe'yi ziyarete çağırdım Fransa'dan. Bana önceki gün olumsuz bir yanıt geldi. Çünkü Fransa bir takım güvenlik gerekçelerini, çok yoğunluğundan ötürü o bölgelere Fransız vatandaşlarına gitmesini istemiyormuş. Gerekçe suçsa, hocam daha iyi bilir. Yani biz de kıyaslama yapılırız eğer.
2: Biz de kıyaslama yapmışlar ama bir istatistik var tabii. Ben bununla ilgili çok çalıştığım için.
0: Birebir Paris'te, bizdeki suçla ilgili değildir. Oradaki niyetler farklı olabiliyor.
2: Olsa bile
0: yani.
2: Şöyle bir istatistik, vatandaşlarımızın bilgisi olsun. Paris'te şu anda her 5,5 dakikada bir hırsızlık var.
0: Suç işlemi.
2: Evet, İstanbul'da 19,5 dakika. Evet.
1: Ben soyuldum Paris'te. İran'dan yine arkadaşım bıçaklandı, soyundu. Yani

0: Bunlar olabilir şeyler ama dedim ya, Fransa gibi bizim çok değerli ülke, benim için de özellikle 16 yılım geçti. Böyle bir karar alması ve bizim bundan bir haber olmamız ayrı bir üzüntü. Şimdi konuya benim hani suç olayı her zaman var. Bunun kronikleşmiş hallerini o dünyanın karanlık yüzü diye tanımladığımız açlığın, sefaletin, savaşların hükmettiği coğrafyalarda çok görüyoruz. Çünkü insanın kendi doğasında var yani. Belli bir aşamadan sonra içgüdülerimiz bizi yönlendiriyor. Öncelikle açlık her şeyi yaptırabilir. Barınak her şeyi yaptırabilir. Bir de gençlerin bizim memelilerden gelen bir özelliğimiz var. Üreme. Yani karşı cinse olan ilgisi. Bu salgılarımız. O salgılar gündeme geldiği zaman biz delikanlı diyoruz ama farklı bir evre. İşte Fransızlar bunu adolesans derler. Biz de tam yetişkinlik dönemi deriz. Blue çağı deriz. İşte o dönemde kontrolsüzlük aşaması daha fazla. Ve nedense suç örgütleri o yaşı, o kesimi eğer bir takım eksikliklerimiz varsa onu kullanıyorlar. Bu dünyanın her tarafında öyle. Yani evet. Bu insanın var olduğu her yerde. Dedim ya, öncelikle beslenmesi sınırlanıyorsa, barınaksızsa, kendini güvende hissetmiyorsa, artık karşı cinse ulaşması engelleniyorsa bütün bunlar çıkıyor. Ama o suç örgütlerine ilişkin insanlık tarihi kadar önemli bir koruma sistemimiz var, bir güvenlik sistemimiz var. Belirli bir dönem işte bu Anadolu'da çıkan işte Hammurabi yasalarından alırım veyahut da Hitit yasalarından alırım. Belli şeyler, kıstaslar vardır. Ağır, hatta ağır cezalar da söz konusu. Bizim toplumda özellikle bu son dönemlerde giderek artması, her şey ekonomiye bağlı. Artı unutmayalım, ülkemizde PKK terör örgütünün yarattığı o bir dönem var. Neredeyse işte 40 yılı aşkın bir süre. Ben de o Güneydoğu'da olduğum için biliyorum. Geçmişte eşkıyalık olayı vardı. Hı hı. O bölge eşkıya bölgesi diye tanımlanırdı. Hatta biz sonra Güneydoğu'dan geldiğimiz zaman işte aman halam derdi, aman diyor, kimse şehit olduğunu söyleme. Size eşkıya derler. Ben de eşkıya ne diye merak ettim. Rahmetli Hamidoğlu'yla tanışmıştım. Kendisi de bir eşkıya tanımlamasına evet. Uyan. O devleti olan güveni ağalık sistemi içinde sarsılmış bir insanın kendi rövanşist bakımı. Bunun benzeri Robin Hood'lar var, Guillaume Tell'ler var dünyada da. O bir kahraman kendince o çevresi için. Evet. Ama suçlu haline gelecek, suç işleme makinesine dönüşecek. Bir aşama sonra da ölüm makinesine dönüştürecek çocuklar. Bunu dünya
1: ama sizin bahsettiğiniz örnekle bugün konuştuğumuz örnekler hiçbir kendince devlete kızmış, eşkıyalık yapmaya çalışmış Hamidi örneğini anlattınız. Belli bir 90'lardaki kabadayı ya da mafya kültürü bizde çok farklıydı ama buradaki yeni nesilde biraz değersizlik hakim.
0: Hiçbir ama işte şey başlangıçta hakim. Bir şey var, bir birileri tarafından farklı görülme, değer verilme, güven vaadi, bunlar çok önemli. Evet. Bir de tabii yol göstericilik çok önemli. Yani bugün işte suç örgütlerinin kullandığı araçlardan biri motosiklet. Bugün herkesin çok rahat elde edeceği, evet, edebileceği bir araç. Hız katıyor, daha rahat kaybolmanızı sağlıyor.
1: Evet, bir virgül koyalım. Sayın Cumhurbaşkanı bir cenaze törenine katılıyor. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen için bir cenaze töreni düzenleniyor. Uzay Kesmen bize detayları aktaracak. Uzay.
2: Zülfikar Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'daydı. İstanbul'da az önce bir programa katıldıktan sonra da sizin de ifade ettiğiniz gibi şu anda Levent'te Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen için düzenlenen cenaze törenine katılıyor. Şöyle bir baktığımızda cenazede kimler var diye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı en ön safta görüyoruz. Yine burada Gençlik ve Spor Bakanı'nı görüyoruz. Ayrıca Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın da yine cenazede en ön safta bulunan isimler arasında olduğunu görüyoruz. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen geçirdiği bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetmişti. Fatma Zehra Önen geçen yıl bir operasyon geçirmişti. İşte bu operasyonun ardından da rahatsızlandığı ve tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün kendisi için Levent'te Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen törende bizzat kendisi de katılım sağlıyor. Ve zaten vefatın hemen ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan bir sosyal medya

0: hesabından Başbağlığı mesajı yayınlamıştı. Bu Başbağlığı mesajında AK Parti Şanlıurfa Milletvekilimiz Abdülkadir Eminönü'nün değerli kızı Fatma Zehra evladımızın vefat haberini teessürle öğrendim. Fatma Zehra kızımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin ifadelerini kullanmıştı. İşte bugün de pek çok bakanın katılımıyla cami avlusu dolmuş durumda. Hem şu anda bu cami avlusunda Fatma Zehra Önen'in yakınları var, ailesi var. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dışında pek çok bakanla beraber yine bazı belediye başkanlarını da görüyoruz. Ayrıca Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da cenazede en ön sırada saf tutanlar arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan da şu anda kılınan cenaze namazına katılıyor. Dediğimiz gibi bir süre önce hayatını kaybetmişti Fatma Zehra Önen. Geçirdiği rahatsızlık sonucu Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı 3. sınıf öğrencisiydi. Bugün de ikindi namazına mütakip Barbaros Hayatınpaşa Camii'nde kendisi için bir cenaze töreni düzenleniyor. Bu cenaze töreninin ardından da Fatma Zehra Önen'in cenazesi Kilyos mezarlığında toprağa verilecek. Şu dakikalarda da ikindi vakti kılınan namazın ardından da cenaze töreni düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da dediğimiz gibi ekrana getiriyoruz. Oldukça geniş katılımlı bu cenazede cami avlusunda en ön safta şu anda dualarını eden isimler arasında cenaze namazı kılındı. Belki bir ihtimal Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa bir konuşma yapma ihtimali olabilir. Dolayısıyla şu anda cenaze namazı da kılınmış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'daki cuma namazını kıldıktan sonra bir programa katılmıştı. Tophane'de bir sergi açılışına hemen ardından da
1: değerli kardeşlerim,
0: işte bu cenazeye katıldı.
1: Her şeyden önce Fatma Zehra kızımız gerçekten bu rahatsızlığı döneminde çok çile çekti. Rabbim bu çektiği çileyi onun ebedi alemle alakalı taksiratının affına vesile kılsın. Makamını âli eylesin. Rabbim yar yardımcısı olsun inşallah. Ve biz aileyi zaten tanıyoruz, biliyoruz ve tanıdığımız, bildiğimiz kadarıyla da Fatıma Zehra ismiyle müsemma, inşallah bu ismiyle müsemma olan kızımızı da mekanı âlisine kabul buyursun. İnşallah sevgili peygamberimizin Livâ-ül Hamd ismiyle müsemma sancağı altında hepimizi birlikte haşru cem eylesin. Bu vesileyle ben de bir kere burada soruyorum. Ebedi aleme yönelik haklarınızı helal ediniz.
2: Helal,
1: helal ediniz.
2: Helal,
1: helal ediniz.
2: Helal.
1: Bizden yana da helal olsun inşallah. Rabbim yar yardımcımız olsun.
3: Evet, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen ağır bir hastalık ameliyat süreci, uzun süre devam eden bir sürecin sonunda hayatını kaybetti. Sayın Cumhurbaşkanı da cenaze törenine katıldı ve helallik aldı. Şu anda da tabuta omuz veriyor. Yanında bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, cenaze törenine katılan isimler. Biz de buradan Önen ailesine Allah'tan kayıpları için Allah'tan rahmet dileyelim. Evet. Tabii zor bir süreç. Milletvekilinin kızı genç yaşta hayatını kaybetti. Sayın Cumhurbaşkanı da katıldı. Devam edelim. Gettolarda büyüyen Türk öfkesi. Kısaca bir hatırlatacağım. Killa Hakan örneğini vereceğiz ama kendisi bir müzisyen işte olarak biliniyor. 73 doğumlu göçmen bir ailenin çocuğu. Türkiye-Almanya örneğini kıyaslamak açısından da önemli bir örnek.

0: Basit, aslında basit sayılabilecek bir suç nedeniyle cezaevine giriyor. Ondan sonra da hikayesi değişiyor. Coşkun abiye sorduk ama meslek büyüğümüz Murat Aydın'a da sormak isterim. Türkiye-Almanya örneği, Türkiye-Amerika örneği, bu işin bu işe kafa yorduğunuz için suçun sosyolojisi anlamında ne kadar birbirine benziyor? Nasıl çözüm üretilebilir? Buyurun.
1: Şimdi aslında siz az önce söylediniz, bu suçun sosyolojisini sanki biraz geri plana mı attık diye. Evet. Katılıyorum. Bence oraya bir dem vurmak lazım. Şimdi hem Emre Durkheim'den hem de Robert Merton'un bununla ilgili tespitleri var. Ben yıllar önce söylemiştim. Yani anomi denilen bir sürekli kuralsızlık. Bu bizi şu noktaya kadar getirdi. Bir toplumda yaşarken şöyle bir talebiniz olur. İşte az önce kıymetli hocamızın söylediği gibi eğitim, iş olanakları, gelecekle ilgili beklentiler, bu toplumun tamamında aynı anda aynı şekilde eşit olarak dağılmaz. Ama toplumun geneli bunu ister. Siz bu sosyolojik ortamı eğer iyi değerlendirirseniz, yani suçlu tarafından bahsediyorum, organize suç örgütlerinin çalışma metotları olarak söylüyorum bunu. Evet, bakın siz de bu toplumda yaşıyorsunuz ama iş olanakları sizde yok. Eğitim olanakları size tam olarak yansımıyor. Siz bunu sosyal medyadan da işte son 5 yıldır, 6 yıldır ilmek ilmek işlerseniz ve bunu da işte rap kültürüyle, Türkiye'deki farklı yayın organlarıyla bunu yaparsanız, kendinize doğru ne yaparsınız? Bir yavaş yavaş bir katılım sağlarsınız. Görünen taraf 13-15 yaşında olan çocuklar. Ama aslında suçun sosyolojik tarafına baktığınızda belki de son 10 yıldır bu ilmi kilim işlendi ve bu noktaya kadar geldi. Yani bir sosyolojik tespitin yansımasını aslında biz burada görüyoruz. Haliyle dünyanın hiçbir yerinde herkese eşit imkan yok. Bu bir gerçek. Olamaz da yani. Ama bunu o karşı tarafa, işte az önce Üşkün abinin söylediği gibi, bir yaşam şekliyle beraber kendilerine bir statü sunulduğunda, yani siz toplumun içerisinde yaşayan ama değersizsiniz, o yüzden bu imkanlardan da muaf tutuluyorsunuzu bir tarafa bırakıp kendi içerisinde kendilerine bir iş imkanı sunulduğunda ve bir statü verildiğinde artık bu sizin temelinde bir elemanınız olur. Şimdi Fransa'da da Coşkun abi çalışmıştı, biliyorsunuz orada Fransız cezaevlerinin şöyle bir tespiti vardı orada. Ya biz Fransa'ya gidiyoruz, onların kendilerine ait Fransızların vermiş olduğu bir ID numaraları var. O numaraya gittiği zaman kendilerine Fransa'nın merkezinde iş verilmiyordu. Diyorlardı ki siz Fransız değilsiniz. Cezayir'e gittiklerinde diyorlardı ki ya siz Cezayirli değilsiniz. Onlar geliyorlardı, göçün toplumu sevdi. Ya biz kimiz kardeşim diyorlar. Doğru mu Coşkun abi?
0: Bu
1: haliyle bir isyana sebep olmuştu. Yani. Hatta bunun filmleri de çekilmişti. Fransızların meşhur bir filmi vardır. Hem parkur hem de 13. getto denilen banyoları anlatan bir suçun tam olarak orada temasını işleyen de bir şey var. Şimdi bunu, bu yavaş yavaş bizim ülkemize doğru geliyor ama bizim polisimiz hakikaten de iyi çalışıyor. Yani onu da söyleyebilirim. Evet. Kendini de geliştiriyor özellikle siberle ilgili falan. Fakat bu kolay bir konu değil, açıkça bunu ifade etmek lazım. Burada bir şeye ihtiyaç var. Şimdi suçtan sizi alıkoyan bir şeyler vardır. Nedir o? Güçlü bir aile yapısı, güçlü bir okul yapısı, çalıştığınız iş ve legal yolla çalışarak ilerleyebileceğinizi düşündüğünüz bir pozisyon. Siz bu dördünüzü kaybettiğiniz zaman ortaya inanılmaz bir sosyolojik bir problem çıkar. Evet. İşte o zaman çocuklar suçun içerisine itilmeye başlar. Aslında bunun merkezinde aile var. Evet. Eğer siz bulunduğunuz yerde çocuğunuzun hala ne iş yaptığını bilmiyorsanız, nereye gidip tabiri caizse takıldığını bilmiyorsanız, bu işte kabahat olarak ilk ailede var. Şimdi yani siz bunu kalkıp da tamamen toplumun tamamına atamazsınız. Yani hep bizde, Türk toplumunda şöyle bir şey var maalesef. Her şeye diyoruz şu suçlu, şu suçlu. Ya bu suçun kendisi, problemi bir türlü bize hiç gelmiyor. Yani asıl merkez biziz aslında, aileyiz. Yani siz
0: şimdi
1: aile
0: Cumhuriyet
1: olarak...
0: Cumhuriyet Savcılarının tespiti, çok fazla iddianame okuduğum için söyleyeyim. Özellikle Cumhuriyet Savcıları bütün bu gençleri, çocukları sorguluyorlar. Haklarında bir sevk ya da serbest bırakma kararı veriyor. Çoğunlukla da tutuklamaya sevk ediyorlar. İddianamelerini yazıyorlar. Aile bağları zayıf diye. Evet. Mesela dün çıkan iddianamede de aynı şey var. Aile bağlarının zayıf. Bir de bir şöyle bir tespit var. Onu da hemen Murat Bey'e soracağım. Şimdi ben de kullanıyorum o kavramı. Derin yoksulluk kavramı. Ama Türkiye'deki bütün yoksullar bu işlere girmiyorlar. Yani demek ki önce sizin söylediğiniz tespiti doğrulayan bir şey, aile her şeyden önce önemli.
1: Şimdi şöyle bir kendimizden örnek verelim. Aslında en iyi örnek kendimiz. Ben de 70 doğumluyum. 80'den beri İstanbul'da yaşıyorum. Farklı illere gidip çalıştım ama ya ben Şinevler'de büyüdüm. Şinevler o tarihte suç ana merkeziydi. Hala onlardan bir tanesi.

0: Ama bu grupların üstlendiği grupların, yer de orası.
1: Ben çok da iyi biliyorum yani, evet, bölgeyi. Ben orada çocukluğum orada geçti, gençliğim orada geçti. Meslek olarak da orada çok çalıştım. Şimdi siz eğer kendinizi, aileniz güçlüyse her fertte aynı şey reaksiyon göstermeyebilir bu arada. Tabii. Özellikle spor burada sizi suçtan inanılmaz alıkoyar.
2: Kesinlikle.
1: Yani sporun olduğu kesinlikle yerde kolay kolay siz buna karışın.
2: Ben yok, de takım altı olayı var.
1: Aynen öyle. Ben de 6 yıl yaklaşık orada boks yaptım. Ben de kaçtım yani. Orada çok olay istesem gidebilirdim yani. Hüseyin, siz kendinizi, ama burada annemiz babamız şu vardı. Babamız evden çıkarken şunu söylerdi. Bak sakın kavga edip gelme oğlum eve.
0: Evet. Annem ama bayağı ki kavga etmişsiniz galiba. Boksör burnu görünüyor.
1: Bu boksör burnu. Evet, onu söyleyebilirim. Şimdi etrafımızda, hani bunu söylemeye çalışıyoruz aslında. Etrafımızda olan olumsuzluklar bizim de onun içerisinde olacağımız anlamını taşımıyor. Biz şimdi oraya geliyorum. Bir Fransa gibi değiliz. Fransa'da gettolarda, banyolarda şöyle bir şey var. Zorunlu üye olursunuz.
0: Evet.
1: Yani zorunlusunuz orada. Orada yaşayabilmek için o gettonun içerisinde girmeniz o lazım, grupların bir tanesine girmek zorunda. Ama evet, şimdi biz bunu İstanbul için söyleyemeyiz. Eğer iyi bir aileniz varsa bulunduğunuz yerde, isterse Esenyurt olsun, Bağcılar olsun, Gazi Osmanpaşa olsun, yani Bahçelievler suçun en fazla aktif olduğu yerlerde, siz kendi çocuğunuzla ilgili kontrol sağlarsanız ve burada belediyelere çok iş düşüyor bana göre, kamu yönetiminin en aktif olduğu yer belediye.
0: Orada tedbir alınma.
1: Evet, belediye işi, eğer bununla ilgili bir tedbir alırsa, bu çocukları sokaktan çekip hem spora hem de part time çalışabilecek işlerle ilgili, yani o çetenin, altını çizerek söylüyorum belediyeyle, çetenin cebine koyduğu parayı legal yolla devlet koyarsa o çocuk suça itilemez.
0: Coşkun Aral, Murat Aydın diyor ki Fransa'da mecbursun girmeye.
2: Mesela Amerika örneğini vereyim.
0: Amerika örneğiyle devam edelim.
2: 86 yılında Amerika'dayken birdenbire bir şey dedim, New York'ta o dönemler çok yaygın olan crack isminde bir şey vardı, uyuşturucu vardı. Evet. Bu çeteler beyazlar satanlar ve gariptir, cezaevlerine düşen beyazlar dahil olmak üzere, Amerikan cezaevleri meşhurdur. Evet. Yani Muhammed Ali yani biliyorsun Müslüman olmak üzere, o dönemde CIA'lerden oluşan Ümmet-i İslam grubu, bu Louis Farrakhan'ın kurdu. Sen bunlara karşı biz seni burada eğiteceğiz. Çıktığında da bizim için o crack satanları cezalandır. Biz senin arkandayız. Buraya düşersen başına bir şey.
0: Uyuşturucu satan. Evet.
2: Aynen. Satanlara karşı önlem almak için. Ve Ümmet-i İslam diye bir çete çıkıyor ortaya.
0: Evet.
2: Ama bunlar çok ilginç. Yani bir defa şey güvencesi veriyor. Cezaevine düşsen de biz senin arkandayız diye. Kendilerince biraz hukuk dışı. Çünkü Amerika'da buna karşı mücadele eden diye var ama. Evet. Bunlar kendilerince biz işte uyuşturucu satışını engelleyen çeteleriz deyip taban oluşturuyorlar. Ben Kila Hakan'la tanıştım.
0: Evet,
2: onunki ada, kendisi de birkaç gün dolaştım. Bir rap sanatçısıyken Almanlardaki bu skinhead dediğimiz dazlakların Türklere karşı, özellikle 1992'de 93'te zulüm geldi.
0: O zaman Almanya'da ırkçılık Türklere karşı çok
2: korkunç,
0: yaygın.
2: Korkunç. Evet.
0: Çok yaygın.
2: Onlara karşı yani cinayetleri, ama işte
0: ev yakmalar, kundaklar.
2: Ev yakmalar yani, cinayet, ama en korkuncu suçlanan kişiler belli bir süre sonra serbest bırakılıyor. Yani Alman adaletinin terazisi ne yazık ki o doğru konularda evet, doğru vermiyor. O zaman ne oluyor? Kila Hakan koruyucu misyonu alıyor.
0: Evet.
2: Ve o mahallelerdeki mağdur kardeşlerini alıyor. Kendi himayesinde. Bir tarafta müzik sanatı, diğer tarafta
0: zaten çünkü müziğe cezaevinde başlıyor.
2: Aynen. Ve gariptir, benle buluştu, konuşurken adamın biri balkondan bir genç Türk çocuğuna bir laf etti. O benle konuşan mülayim Hakan gitti. Gelirsem seni şöyle yaparım, böyle yaparım ama bizi alıkoymaz olacak. Yapısı da buna müsait. Ama işte güven olayı.
1: İşte, ben işte Coşkun abi pardon. Tam da orası. Orada yalnızlaşan, var olan sistemin kendisini koruyamadığı, bahsettiğimiz şahıs gibilerinin kendisini koruduğunu gördüğü an artık o çetenin doğal bir üyesi
2: kesinlikle
1: veya taraftarı oluyor.
2: Taraftar
1: çünkü
2: oluyor.
1: Orada aynı zamanda bu çeteler sadece suçla ilgili değil, oradaki bölgedeki kendi vatandaşlarını koruma, kollama vazifesini de yapıyorlar.
0: Bir tür kendi community ya da cemaatini oluşturuyor.
1: Cemaatini orada oluşturuyor zaten.
2: Evet. Yani siz gençlik döneminizde büyüklerinizden duymuşsunuzdur. Türkiye'de polis ikiye bölündü bir dönem. Yani 70
1: polbiler falan.
2: Polder.
0: Polder.
2: Ya orada bile ben şey üniversitedeyim o dönemde. Allah'tan inşallah diyor bir polderliyle değil işte memleyle karşılaşıyoruz diyor. Yani o bile bir güven. Çünkü işte hukuk dışına çıkan, mesleğini iyi yapamayan, hukukun kendisine vermiş olduğu sınırları tanımlamayan devlet unsurları,
1: evet,
2: eğer ayrı muamele, ayrıcalıklı muamele yaparsa işte bu

0: bölünmeler, yarın öbür gün çeteleşmelerde evet. Çok ciddi bir
1: evet. Şimdi bizdeki yeni nesil suç örgütü, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin ifadesiyle bir sokak eşkıyalığı sistemi. Bizde baktığınızda bu çetelerin kavgası ağırlıklı olarak sosyal medyada, Instagram'da yürüyor. Biraz önce Amerika örneğini verdiniz. Amerika'da da aslında o örnek sanki bize biraz daha yatkın gibi ya da daha uygun gibi görünüyor. Sosyal medyada birbirlerine ateş edip birbirlerinden birini vurduktan sonra ölüleriyle, öldürdükleri kişilerle dalga geçme ya da onları aşağılama kültürü var. Bu biraz bizdeki gruplara baktığınız zaman, mesela geçen yıl çok yaşanan bir olaydı bu. Sosyal medya üzerinden de çok ciddi birbirlerine böyle bir saldırı kültürü oluşmuş durumdaydı. Şunu da söylemek lazım, Murat Aydın söyledi. Bir miktar tabii %50 oranında motosikletli saldırılar sosyal medyaya yönelik tedbirlerde artmaya başladı.
2: Evet.
1: Ve bununla ilgili çok sayıda hesap da kapatıldı. Bunu da aktarmış olalım.
2: Doğru. Şimdi bu çetelerle ilgili bakın giderek artan bir oran var. Ama hükümetimizin de ve tabii ki devlet anlamında söylüyorum, polisin de çalışma yöntemleri bu yönde çok hızlı bir şekilde paralel olarak devam ediyor.
1: Evet.
2: Hatta Sayın İçişleri Bakanımızın onları kelepçelerken burnları yere sürsün gibi de çok güçlü yani personele vermiş olduğu da bir mesaj var. Korkmayın. Gereken neyse yapın. Biz arkanızdayız. Yani polis açısından da. Polis de çünkü bunu yaparken birilerinin onun arkasında durmasını ister. Yani bu da çok önemli bir şey. Çünkü arkasından devam eden süreçte adli ve idari takat geçirme olanağı oluyor bazen. Bir problemler oluyor. Evet. Eğer bunu hissederse biraz daha negatif kalıyor. Ama işte Sayın Bakanımızın bahsettiği gibi böyle bir arkasında duran güçlü bir irade olduğu zaman zaten devam eden süreçte de onu görüyoruz burada. Şimdi burada gider noktasına geliyorum. Bu tabiri caizse az önce bahsettiğiniz şey tam olarak sosyal medyada çetelerin birbirine gider demesi. Yani gider evet. Yapması. Şimdi bu gider yapmasının bir sebebi var. Bir, hem o örgütün diğer çetelerden daha aktif, daha güçlü olduğu, aynı zamanda da daha sonra ola ki bir yerlere mesaj atıp oralardan para, mal temin edecekse daha güçlü bir örgüt olduğunu da etrafa yayması için buna ihtiyaç var. Şimdi az önce Coşkun abi söyledi, sol örgütlerde de vardır bu. Yani sizi kimse tanımaz ama arkasından bir örgüte üye olursunuz, derler ki su içenin artık şu örgütün sorumlususun. Bir statü yüklenir burada. Şimdi siz bu gençlere eğer sen Bahçelievler sorumlususun, sen bundan sonra Şine'den şu mahalle sorumlusun dediği zaman bir statü yüklenir. O ölse bile, öldürülse bile çete içerisinde artık o çete hayatına devam ettiği müddetçe, bakın bu çok sosyolojik bir kavramdır. Örgütler de aynen sol örgütler özellikle böyle yürür. 20 sene önceki öldürülen, işte etkisiz hale getiren bir şahısı hala bugün anıyorlar. Bunun sebeplerinin bir tanesi de budur. Örgütün içerisine giren artık sonsuza kadar yaşar. Siz bu çetelere de kendi içerisinde bu hakkı verirseniz o artık o eleman olma noktasında sizin peşinizde koşmaya başlıyor. Çünkü der ki artık ben bir kahraman olacağım. Sonsuza
3: kadar
2: içimi evet. Yasacak.
1: O zaman,
2: yani ben de Muhammed Ali olacağım der yani. Anlatabiliyor
1: evet, tam
2: muyum?
1: Da öyle bir motivasyon
2: tam da öyle bir motivasyon
1: zaten.
2: Da. Ama şunu söyleyeyim pardon çok özür dilerim.
1: Buyurun estağfurullah.
2: Bu işin bir cezaevi süreci var. Girdiğiniz zaman en az 5 yıl kalırsınız orada. İşte bu cezaevi hiçbir şeye benzemez. O 4 duvar arasında, o soğuk zincirin içerisine girdiğiniz an anlarsınız ki yaptığınızın hiçbir karşılığı yok. Yanan yine evinizin halkı olur.
1: Evet.
2: Evet, siz cezaevinde sizi beslerler. Beslemez değiller bunlar. Ama çıktıktan sonra tekrar sizi kullanmak için beslerler.
1: Şimdi İstanbul Emniyet Müdürlüğü başta operasyon yapan bütün kentleri hepsini tek tek sayamayız ama iddianameler var savcıların hazırladığı. Şimdi bu gruplar çoğunlukla telefon, telegram, belirli uygulamalar kullanıyorlar. O uygulamaları sonra çözüyor savcılarımız, işte polisler, siber şube. Bir örnek anlatacağım oradan. Birine bir Glock marka tabanca veriyorlar. Diyorlar ki sana da 600 bin lira para vereceğiz. Hedefte ünlü bir kişi. Kim olduğunun önemi yok. Diyorlar ki bunu tırnak içinde indir. İlk sordukları şey, birbirleriyle yazıştıkları şey, haberleri çıkar mıyız? Birincisi bu. Bu çok önemli.
2: Evet.
1: Sonra hikayemiz bir diziye konu olur mu diye kendi aralarında konuşuyorlar. Yani burada dönüp dolaşıp bu çocukların motivasyonunu nasıl değiştiririze geliyor hikaye.
0: İşte o yüzden televizyon dizilerine aman dikkat diyoruz. Yani son dönemlerde çok arttı. O kahraman rol model olacak nitelikteki insanlar her ne kadar zaman zaman senaryo içinde uyarılar da bulunuyorlarsa da çok dikkatli olmak lazım.
1: Evet.
0: Yani biz yasaklara karşıyız. Evet. Sansüre karşıyız.

0: böyle gram altın adı üstünde böyle gram gram artışı üzerine düşünürüz. Ve bütün bu jeopolitik riskler işi başka bir yöne çeker. İşte altın riskli ortamı severdi, riskli ortam yaşıyor dünya 2 yıldır. Altın diyor ki hayır bir dakika dur. Çünkü bir dolu bir şey. İşte bütün paradigmalara baktığınızda bugünü özellikle açıklayın isterim. Ne diyor bugün bize?
1: Tabii Hülya Hanım çok haklısınız. Yani bugün altın fiyatlarına inanılmaz bir volatilite vardı. Ekran fiyatından bahsediyorum. Tabii kuyumcularda farklı fiyatlar var ama en düşük gördüğümüz seviye 6799 TL. Dediğiniz gibi en yüksek gördüğümüz seviye 6994 TL. Yani 7000'in kıyısı. 200 TL ekran üzerinden fark eden bir fiyatlamadan bahsediyoruz. Şimdi bir kere bir dediğiniz gibi sadece altın fiyatları değil genel piyasalar çok volatil. Sebebi ne? Bir kere bir savaş var. Savaşa dair çok farklı haber akışları geliyor. Bir bakıyorsunuz iyi haberler, bir bakıyorsunuz saldırılar var. Dolayısıyla burada çok ciddi bir volatil hareket var. Bence daha önemlisi altını konuşacaksak eğer, özellikle dediğiniz gibi Fed'in ne yapıp ne edeceği altını çok etkiliyor. Yani Fed faiz artıracak mı, artırmayacak mı? Dünyanın amiral gemisi ve altının en büyük düşmanı, rakibi faizdir.
0: Küresel faiz, beklentileri evet, falan.
1: Kesinlikle öyle. Dolayısıyla Fed faiz artırmayacaksa bu altına yarıyor, altın ön plana çıkıyor. Ama Fed faiz artıracaksa bu altını baskılıyor. Şimdi bugün bakın grafiğe bakın, tam 15.30'a işaret ediyor. 15.30'dan sonra yeniden neyi görüyoruz aslında? Altın fiyatlarında bir düşüşü görüyoruz. 15'e doğru, 15.30'a doğru sonrasında yükselişi görüyoruz. Neden? Bugün tarım işi istihdam verisi geldi tabii Amerika'dan. Şimdi bu veri neyi gösterdi? Amerika'da iş gücü piyasası güçlü. Yani Amerikan ekonomisi görece güçlü. Peki bu neyi gündeme getirir? Şimdi 16 Eylül'de Fed'in faiz kararı var. O zaman Fed faiz arttırabilir olasılığı arttı. Şimdi geçen hafta bugün o saat 17'de Fed başkanı konuştu. Dedi ki bizim istihdam piyasamız güçlü. Bizde sorun enflasyon. Bir de istihdam piyasası 3 katı büyüklükte gelince üstüne üstlük, tamam o zaman gözler nereye çevrildi? Önümüzdeki hafta Cuma 15.30'a 11 Eylül'e Amerika'nın enflasyon verisi gelecek. Bu veri çok kıymetli.
0: Tabii.
1: Altın için, bütün piyasalar için eğer veri beklentinin çok üzerinde gelirse çok farklı, daha kötü piyasa görürüz. Eğer veri beklentinin altında, belirgin altında gelirse piyasalarda bir coşku olabilir, altında bir yükseliş olabilir. Dolayısıyla bugünün özelinde Fed faiz artırabilir.
0: Tahmininiz güçlendiren... ne? Öngörü ne sizdeki?
1: Hülya Hanım şöyle, şimdi bu bugünkü istihdam verisi geldikten sonra Trump Social Truth'da bir haber yayınladı ve diyor ki Fed başkanlarına ve yeni Fed üyelerine, hani siz üstü kapalı akıllı insanlarsınız, hani bu faizi indirin. Yani biz Trump'tan yeni Fed başkanı göreve geldiğinden bu yana böyle bir ikaz görmemiş. Hatta sadece keşke Trump olsa. David Vance'ı da görüyorsunuz, Hassett'ı da görüyorsunuz. Yani bütün neredeyse ekonomiyle ilgili ilgisiz insanları bile Amerika'da artık geçen hafta Fed başkanı Şahin konuşunca, yani ben faiz artırabilirim deyince orada bir dur demeye başladılar. O nedenle bakın altın birazcık kayıplarını geri verdi. 4386 dolara kadar düşmüştü ons altın, yukarı gitti. Gene gram altına bakıyorum, 6799'dan 6920'lere kadar geldiğini görüyorum. Sebebi Fed bu ortamda enflasyon kötü gelse de kolay kolay faiz artıramaz Eylül'de şeklinde bir inanış var. Şimdi peki ne olacak? Eğer veri enflasyon kötü gelirse, artırması gerekirse artıracak mı, artırmayacak mı? Yani öyle bir Fed toplantısına gideceğiz ki tam bir yazı tura niteliğinde olacak gibi ya, görünüyor. Tabii enflasyon verisi önemli bu noktada.
0: Tabii. Ya şimdi böyle bakıyorum işte sert günlük bu zigzaklar, yani böyle şimdi yatırımcı da kafası da karışık yani doğal olarak haliyle, onlar da takip ediyor. Artık yani buradaki yatırımcı falan da yani bütün her şey sınırların dışında dönüyor. O yüzden orası takip ediliyor. O zaman ya yani bir üç ay içinde işte atıyorum ya da 3-5 ay içinde 3-4 demek daha doğru, yani yıl sonu için biraz böyle tahmin alırım sizden, çünkü genelde gelen sorular o yıl sonu tahmini nedir diye. Orada da böyle yıl sonu tahmini de belli paradigmalara bağlı, zaten biraz önce açıkladınız ama yani şöyle, yani yatırımcıya tavsiyeniz nedir mesela buradan bakıldığında, yatırımcı için en büyük risk nedir belki, ne dersiniz?
1: Tabii şöyle bir kere bir yani ister uzun vadeli altın yatırımcısı olalım, ister kısa vadeli, böylesi belirsizliğin olduğu ortamda en azından şu cuma günkü Amerika'dan gelecek veri görmeden alım yapacak olsak da tek seferden, tek noktadan alım yapmayalım. Yani elimizde diyelim ki birikimimiz var ve ben bunu altın alacağım diyoruz. Bunu üçe bölelim. Kademe kademe alalım. Uzun vadelilerin genel stratejisi şu olsun. Bence uzun vadeliler satmasınlar. Bu portföylerin, bu bir yatırım tavsiyesi değil ama hani böyle bir...

0: Belki hani rasyonel bir tercihte bulunabilirler. Ellerindeki parayı ikiye ya da üçe bölsünler. Belirgin geri çekilmelerde uzun vadeciler gram altına alsınlar. Tek seferde gidip tek seferde almasınlar. Bence bunu yapsınlar. Kısa vadelilerde de orada da yine aynı şey geçerli. Belli destek direnç seviyeleri elbette ki var. Gene çok güçlü, çok yüklü alım yapmadan yola devam etsinler. Bir Eylül'ü ve Fed'i bir görmek gerektiğini düşünüyorum. Peki senaryom nedir? Yani şimdi tabii burada sadece altını etkileyen tek şey Fed'in kararı değil. Tabii savaşın nasıl gittiği de önemli ama şöyle çok bir baş senaryo üzerinden tabii gidelim. Evet, yani savaşın çok kötüleşmediği, petrolün 95 dolarların en kötü senaryo üzerine çıkmadığı bir senaryo üzerinden gidecek olursak eğer, bu durumda ben açıkçası Fed hiç faiz artırmazsa 4800'lere kadar ONS tarafının görülebileceğini, dolayısıyla 8000-8500 TL gramın sene sonu dolar TL tahminimde 52 TL üzerinden bir 8000-8500'e doğru gramı görebiliriz. Daha kötü senaryoda yine savaşın çok kötüleşmediği ve Fed'in bir faiz artışı, ben birden daha fazla faiz artışı beklemem Fed'den bu yıl.
1: Tamam,
0: bir faiz artışı yaptığı ortamda da orada da maksimum ONS tarafında 4600 dolar, dolayısıyla gram tarafında da 7000-7500 TL civarı bir fiyatlama olur diye düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi, sağ olun efendim akşam haberlerine katkılarınızdan dolayı. Şöyle devam edelim biz. Türkiye'nin tedarik sürecini yürüttüğü Eurofighter savaş uçaklarında uçuş eğitimlerine geçiliyor. Bu arada Türk pilotlar İngiltere'de gelecek hafta eğitimlere başlayacaklar. Yani uçuş eğitiminin içeriğinde birçok şey var. Yani pilotlar mesela hangi aşamada geçecek? Bu eğitim içinde neler var? Bunların hepsini derledik, toparladık.
2: Teorik eğitimler tamamlandı. Türk Hava Kuvvetleri'nin yeni uçaklarının eğitimi için sıra gökyüzünde. Eurofighter uçuş eğitimleri gelecek hafta başlıyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin tedarik sürecini yürüttüğü Eurofighter Typhoon uçaklarında eğitim takvimi işlemeye devam ediyor. Geçen ay başlayan terminoloji ve yer eğitimlerinin ardından sırada uçuş eğitimleri yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk pilotların Eurofighter uçuş eğitiminin 7 Eylül'de başlayacağı belirtildi. Peki bu eğitimlerin içeriğinde neler olacak?
3: Yer dersleri tamamlandıktan sonra pilotların simülatör eğitimine geçmesi gerekiyor. Birebir uçağın yaptığı hareketleri aynen benzetilmiş ortamda taktik manevralar dahil yapabilen bir simülatörden bahsediyoruz. Daha riskli manevralar yapılabileceği. En önemlisi de emergency durumlar dediğimiz motor arızaları veya işte çeşitli bilgisayar arızaları nasıl müdahale edileceği bu simülatörde öğretiliyor.
2: Uçuş eğitimleri tedarik sürecinin de yürütüldüğü ülke olan İngiltere'de yapılacak. 8 ay sürecek eğitimin ardından 3 aylık öğretmen pilot eğitimi başlayacak.
3: Daha sonra simülatör eğitimi tamamlanıyor ve gerçek uçağa geçiliyor. Gerçek uçak olarak da çift kişilik uçaklar var, Eurofighter'lar var. Pilotlar eğitimlerini tamamlıyorlar. Bundan sonra yalnız uçabilecek seviyeye geliyorlar. Bu yani öyle 10 sortu, 20 sortu değil, 2 veya 3 sortudan bahsediyorum. Çünkü zaten bunlar tecrübeli pilotlar. Uçağın yapısı, uçağın kullandığı sistemler F-16'ya da benzediği için geçişler de daha kolay oluyorlar.
2: Eurofighter eğitimleri için Türk pilotlar dönemler halinde İngiltere'ye gönderilmeye devam edecek.
1: Kısa bir reklam arası verelim bizden.

Akşam haberlerini noktalayalım yayını. Her zaman olduğu gibi Faruk Aksoy'a devrediyorum. Yani ana habere tüm gelişmeler Faruk Aksoy'da. Görüşmek üzere, iyi akşamlar.

Üsküdar'daki kritik seçim öncesi CHP'li meclis üyeleri neden AK Parti'ye geçti? İBB'de yeni bir seçim hazırlığı mı var? CHP Büyükşehir Belediyesi'ni koruyabilecek mi? Yeni partide çatlak mı var? Rahatsız vekiller CHP'ye geri mi dönecek? Aşil Kalkanı kime karşı? İsrail-Yunanistan Anlaşması'nın hedefinde Türkiye mi var? Serap Belet soruyor, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, CHP 24. dönem milletvekili Avukat Ali Özgündüz, akademisyen, hukukçu Dr. Volkan Aslan, gazeteciler Ferhat Murat ve Mehmet Müftüoğlu yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Bursa 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla yağmurlu 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Isparta yağmurlu 30 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Giresun güneşli 27 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 30, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Kars yağmurlu 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 38, Gaziantep güneşli 35 derece.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 4 Eylül Cuma günündeyiz. Sayın seyirciler, ana habere Ankara'da Gökçek dosyasıyla başlayacağız. Önemli gelişmeler var. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Ankara'ya gideceğiz. Emre Aytekin'e döneceğiz. Fakat savcı Gökçek'e neler sordu, neler söyledi, adliye çıkışında ne oldu? Öte yandan önemli bir gelişme daha var. Gökçek'in gelini ve oğlu da şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Karşımda Emre Aytekin. Emre, Gökçek'in adliyeye gelişi de çok tartışıldı. O da konuşuldu. Peki çıkışta neler söyledi? İçeride savcı neler sordu? Gökçek ne cevap verdi? Senden dinlemek istiyoruz.
1: Evet Faruk Aksoy, isterseniz son gelişmeyi ben de tekrar aktarmak istiyorum. Melih Gökçek'in gelini ve oğlu da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek 7 Eylül Pazartesi günü saat 14'te Cumhuriyet Savcısına bu soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verecek. 2 saat sürdü İbrahim Melih Gökçek'in Ankara Adliyesi'ndeki ifadesi. Melih Gökçek de şüpheli sıfatıyla ifade verdi ve ifadesinin ardından da bazı açıklamalarda bulundu. Soruşturmada gizlilik olduğunu ifade etti ve soruşturma bitince neticeyi alacağız dedi. Melih Gökçek ilk defa ifade vermediğini hatırlattı. İlk defa soruşturma geçirmiyorum. Eski geçirdiği soruşturmaları hatırlattı basın mensuplarına Melih Gökçek ve çoğu soruşturmada da takipsizlik aldım ifadesini kullandı. Dikkat çeken bir ifadesi daha vardı Melih Gökçek'in. Şöyle

0: Tam 500 tane soruşturma ve inceleme geçirdim. Bunların hepsine ifade verdim. Hani meşhur bir laf vardır. Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın, üçüncüsünde yakalanırsın. Ama ben 500 sefer sıçradım ve hepsinden istisnasız takipsizlik aldım diye de böyle dikkat çeken bir ifade kullandı. İbrahim Melik Gökçe'nin savcılıktaki sorgusu, ifade işlemi 2 saat sürdü. Peki iddialar nelerdi? Melik Gökçek ve ailesi hakkındaki iddiaları da kısaca bir hatırlatmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın sitelerinde, organlarında Melik Gökçek ailesiyle ilgili iddialar yer almıştı. O iddialar şöyle: Gökçek ailesi Almanya'da 30 bin euro sermaye ile bir şirket kurdu 2020 yılında ve bu şirkete de farklı tarihlerde Türkiye'den kayıt dışı bir şekilde yüklü miktarlarda para trafiği gerçekleştirildi. Şirket ilk kurulduğunda herhangi bir çalışanı yoktu ve bir ticari faaliyeti de bulunmuyordu bu şirketin. Ancak Türkiye'den kayıt dışı bir şekilde yapılan para transferleriyle şirket sermayesini büyüttü. Bir diğer iddia ise Gökçek ailesi yine Almanya'da milyarlarca avroluk bir alışveriş merkezi ve gayrimenkul alımı girişiminde de bulundu. İşte bu iddiaların basın yayın sitelerinde yer almasıyla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melik Gökçek hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma açıklamasında maddi gerçeğin ortaya çıkarılması nedeniyle başlatıldığı ifade edilmişti ki geçtiğimiz günlerde de yine bir ifade işlemi oldu Ankara Adliyesi'nde. Gazeteci Murat Ağırel Ankara Adliyesi'ne geldi. O da tanık sıfatıyla bu soruşturma kapsamında ifade verdi. Bugün de önemli bir isim adliyedeydi. İbrahim Melik Gökçek şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesi'nde örgütlü suçlar soruşturma bürosu savcısına ifade verdi. İfadesi yaklaşık 2 saat sürdü ve ifadesinin ardından da açıklamalarda bulundu. Soruşturmadaki gizliliği hatırlattı ve veremeyeceğim hiçbir ifade yoktur dedi. Soruşturma bitince de neticeyi alacağız ifadelerini kullandı. Açıklamanın hemen ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. O da şudu: gelini ve oğlu, Melik Gökçek'in gelini ve oğlu da şüpheli sıfatıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na pazartesi günü ifade vermek üzere çağrıldı.
1: Peki Emre Aytekin, teşekkürler. Özellikle Melik Gökçek'in bir sıçrar çekirge metaforu enteresan, ilginç ve bunu çokça televizyonlarda süreç bitsin, tartışacağız, konuşacağız demesi de ilginç. Gerçekten Gökçek sonuç ne olursa olsun öyle görünüyor ki bundan sonra televizyon ekranlarında epey yer işgal edecek. Sayın seyirciler, terörsüz Türkiye sürecinde gözler PKK'nın silah bırakmasına ilişkin teyit ve tespit sürecinde. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah Numan, Bağdat, Erbil ve Ankara arasında güvenlik mekanizması kurulduğunu açıkladı. Erbil ve Süleymaniye sınırında 5 silah teslim noktası belirlenecek. Milli İstihbarat Teşkilatı 72 bölgenin boşaltılmasını sahada bilakis denetleyecek.
2: Bağdat, Erbil ve Ankara arasında güvenlik mekanizması kuruldu. Erbil ve Süleymaniye sınırında 5 silah teslim noktası belirlenecek. Milli İstihbarat Teşkilatı 72 bölgenin boşaltılmasını sahada denetleyecek. Açıklama Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı'ndan. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler PKK'nın silah bırakmasına ilişkin teyit ve tespit sürecinde. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah Numan'ın açıklamalarına göre PKK'nın boşalttığı Kandil, Zap, Metina ve Gara gibi stratejik bölgelerde Irak sınır muhafızları peşmerge güçleriyle işbirliği içinde Irak-Türkiye sınır hattına konuşlanacak. Ve Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun çalışmaları. 24 Ağustos'ta oluşturulan kurul bünyesinde 4 alt komisyon görev yapacak. Edinilen bilgiye göre adli ve hukuki işler, izleme ve tespitle sosyal uyum ve bütünleşme alt komisyonlarının ağırlıklı olarak ilgili bakanlıklar ve diğer kamu kurumlarından görevlendirilecek bürokratlardan oluşturulması planlanıyor. Hukuki, adli ve sosyal uyum başlıklarında teknik çalışmalar yapılacak. Hazırlanan raporlar Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'na sunulacak. Alt komisyonların bağımsız karar alma yetkisi bulunmayacak.

0: olacak. Esas karar merci kurul olacak. İhtiyaç halinde komisyonlar dışarıdan uzman desteği alabilecek. Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nun üye yapısı ve çalışmaları diğer üç komisyondan farklı olacak. Süreç ve bölge konusunda deneyimli, farklı uzmanlık alanlarından kişilerin özel görevlendirmelerle çalışmalara dahil edilmesi planlanıyor. PKK'nın silah bırakması ve tasfiyesine ilişkin teyit tespit çalışmalarının Ekim ayında tamamlanması bekleniyor. Komisyonların henüz fiilen çalışmaya başlamamış olması nedeniyle takvimin uzayabileceği de belirtiliyor. Merak edilen bir başka nokta ise Türkiye'ye dönecek PKK terör örgütü mensuplarının sayısı. Komisyon çalışmalarıyla birlikte bu sayının netleşeceği ifade ediliyor.
1: Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da bir sergiyi ziyaret etti. Kitaba Vefa, Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi. O sergide konuştu. Darbe dönemlerinde utanç verici kitap katliamları yapıldı diyen Erdoğan, kültürel çölleşmeye özellikle vurgu yaptı.
2: Tıpkı medeniyetler gibi milletler de insanlar da kökleriyle yaşar. Bir dönem milletimizin kökleriyle bağını kesmek isteyenlerin kitaplarımızı ve kütüphanelerimizi hedef alması boşuna değildir.
3: Darbe dönemlerine dikkat çekti, kitap katliamı yapıldığını söyledi.
2: En utanç verici kitap katliamları milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. Kitaba Vefa, Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi'ni ziyaret etti. 28 Şubat döneminde yaşananlara ayrı bir parantez açtı.
2: En son 28 Şubat döneminde 500'ü Sultan II. Abdülhamit Han'ın şahsi kitaplığına ait 4500 eser devrin vesayetçi yöneticileri tarafından İstanbul Üniversitesi kütüphanesinden çöpe atılmıştır.
3: Erdoğan kitapların yok edilmesinin kültürel çölleşmeye neden olduğunu söyledi.
2: Kültürel çölleşmenin arka planında bir dönem yapılan işte bu yanlışların büyük payı vardır.
1: Sayın seyirciler, Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi yarın yapılacak. Bu seçim öncesinde 4 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye katıldı. CHP'li belediye meclis üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta partilerinden istifa etti. 4 meclis üyesi AK Parti'ye geçti. AK Parti'ye yeni katılımla birlikte mecliste partilerin sandalye sayısı da değişti. Belediye meclisinde 23 CHP'li ile 21 Cumhur İttifakı üyesi var. Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine 5 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmış. CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçilmişti. AK Parti karara itiraz edince yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Belediye meclisinde yarın başkan vekili seçimi tekrarlanacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bugün Tekirdağ Çorlu'daydı. Özel, yarın yapılacak Üsküdar seçimleri öncesinde yaşananlara tepki gösterdi. Çok önem verdiğiniz Üsküdar'ı böyle mi alacaksınız dedi.
4: Çarşamba günü seçimlerin cumartesi gününe yenilenmesine karar verdiler. Ve inanıyor musunuz, görüyor musunuz arkadaşlar? 3 belediye meclis üyemizi tutukladılar. Gözaltına aldılar. Pazara kadar 4 gün tutacaklar. Valilik de hızla yazıyı yazdı. Cumartesi seçim yapacaklar. Akıl almaz. Ve 3 kişi gözaltındayken yapacakları seçimle Üsküdar'a çökecekler. Böyle bir hesabın içindeler.
3: Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi öncesinde yaşananları eleştirdi. Çok büyük bir adaletsizliğin karşısındayız dedi.
4: Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Üsküdar'ı yıllarca yönettiniz. Millet başkasına verdi. Çok önem verdiğin Üsküdar'ı alacaksınız. Böyle mi alacaksın?
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ Çorlu'da halk buluşmasına katıldı. Partimiz Türkiye'nin yeni umudu dedi.
4: Eni

0: yapacağız.
1: Sayın seyirciler, sevgilisine şiddet uyguladığı anların görüntüsü ortaya çıkan Berhan Şimşek, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcılığından ve MYK üyeliğinden istifa etti. Mahkemenin Şimşek'e uzaklaştırma kararı verdiği de öğrenildi.
2: Kız arkadaşına yönelik şiddet görüntüleri ortaya çıktı. Berhan Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcılığından ve Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti.
3: Madem ki ortaya böyle dökülüm saçma bir durum söz konusu. Madem ki ben yargıya gitmişim, bu davalar sonuçlanana kadar Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti.
2: Şimşek'in 10 yıllık kız arkadaşı Özlem Şanver, Nisan 2026'da mahkemeye başvurdu. Fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını belirtti. İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi o başvuruyu değerlendirdi. Şimşek hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı vererek koruma tedbiri uyguladı. O karar 2 ay daha uzatılırken şiddet anına yönelik güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde bahçede bir masada oturan Şimşek'in ayağa kalkarak Özlem Şanver'in ayağına tekme attığı görüldü. Şanver'in bırak beni demesine rağmen onu evin içine soktuğu anlar da yer aldı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Şimşek mahkeme süreci sonuçlanana kadar CHP Genel Başkan Yardımcılığından ve Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.
3: Bu davalar sonuçlanana kadar parti üyeliğim ölene kadar kadim ve devam eder. Kafanızı eğmeyin. Kardeşiniz dindir.
1: Gemi kazalarındaki son durumlara bakacağız şimdi. Silivri açıklarındaki gemi kazasında kayıplar aranıyor. Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanı tutuklandı. Soruşturmada başka neler var, gelişmeler ne yönde? Elif Yavuz bizi bekliyor. Elif, kayıplardan herhangi bir haber var mı? Önce bununla başla, sonra da lütfen diğer gelişmeler.
4: Faruk Aksoy, maalesef kayıp 10 mürettebattan henüz bir haber yok. Ancak bugün en önemli gelişmelerinden bir tanesi batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazının yerinin belirlenmiş olması oldu. TCG Akın gemisi tarafından ROV cihazlarla sonar aramalar yapıldı ve bunun neticesinde 800 ile 1300 metre derinlikte batan gemi arınıyordu. Yeri tespit edilmeye çalışıyordu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından da açıklama yapıldı. Gemiyle TCG Akın gemisi sayesinde enkazın yerinin belirlendiği söylendi. Bu neden önemli? Geminin belki içerisinde kameralarında, güverte kısmında, kaptan köşkünde belki mürettebata dair bir iz bulunabilir diye. Öte yandan kazanın nasıl olduğuna dair de tabii bir emare, bir işaret verebilir diye. Çünkü yorumlara açık bir durum. Seyir halindeyken mi battı, yoksa alabora mı oldu, yoksa herhangi bir kırıma mı uğradı? Geminin batma şeklinden ve üzerindeki delillerden bu açık ortaya çıkacak. Şu an için koordineli çalışmaların devam ettiğini ifade edebiliriz. Öte yandan tabii soruşturma halen devam ediyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi iki kaptan tutuklandı. 1. ve 3. kaptan tutuklandı. 3. kaptan çift 004, yani kazanın meydana geldiği saatte dümende olan kişiydi ve ortaya çıktı. Kendi ifadeleri de ortaya çıktı. Şüphelilerin savcılık ifadesi ortaya çıktı. Ve ifadesinde 7 aylık kaptanlık tecrübesinin olduğunu, olaydan 2 gün önce mürettebata katıldığını ve olay saatinde ilk vardiyasını gerçekleştirdiğini söyledi. Zaten bilirkişi raporunda da dümende tecrübesiz bir kaptanın, tek bir zabitin bulunması, gerekli olan gözcülük ve gözlem işleminin yapılmadığı ifade edildi. Ve bu kapsamda Alsu gemisinin suçlu ve kusurlu olduğu belirtildi. Sadece Alsu gemisi değil, Tuğberk İmamoğlu gemisinde de bazı kusurlar ifade edildi. Onlardan en önemlisi ve ilki AİS cihazının tamamen kapalı olması. 1. kaptan da ifadesinde bu geminin AİS cihazının kapalı olmasından kaynaklı olarak 3. kaptanın gemiyi fark edemediğini söyledi. Ayrıca bir parantez var ki 1. kaptan yine ifadesinde biz Tuğberk İmamoğlu gemisine çarpmadık, Tuğberk İmamoğlu gemisi bize çarptı dedi. Biz sadece denizcilik tabiriyle bir yaslanma hissettik. Sadece ufak bir sarsıntı hissettik. Eğer biz çarpmış olsaydık çok daha fazla hasar olurdu bizim gemimizde. Bizim gemimizde çok fazla bir hasar yok. Bize çarpanlar onlardır ifadelerine yer verdi. Hakkındaki suçlamaları da reddetti.

0: reddetti. Bilirkişi raporunda ayrıca şu da yer alıyordu. Köprü üstünde herhangi bir gözlemcinin olmaması yer alıyordu. Burada birinci kaptanın ifadesi şu oldu. Gözlemcinin olup olmaması kaptanın inisiyatifindedir. Orası trafik yoğunluğunun olduğu bir yer değildi. Bu yüzden gözlemci yoktu dedi. Ancak bilirkişi raporda buna karşı antitez olarak da şunu ifade etti. Trafik ayrım noktasındaki separasyon noktası orası dedi. Ve trafik güvenliğinin en çok tehlikelerin yaşandığı ve yoğun olduğu bir yer olduğunu söyledi. Yani kaptanın ifadeleriyle bilirkişi raporunda açıklanan şeyler birbiriyle aslında biraz tezattı. Her iki gemide de maalesef bazı ihmallerin olduğu ortaya çıktı. Ailelerin burada bekleyişi sürüyor. Hem umutlular hem üzgünler. Bazen endişeleniyorlar. Bazen umutlanıyorlar. Çünkü bir can salı içerisinde bir can salının kayıp olduğu belirtildi ki o can salları gemi 1,5 metre derinliğe battığı zaman hidrostatik olarak otomatik açılan can salları. Bir tane can salının kayıp olması ailelere umut oldu. Belki o can salına bir şekilde binmeyi başarmışlardır. O kayıp can salının içindedirler diye umut ediyorlar. Ama öte yandan geminin enkazının bulunması da aileleri umutlandırdı. Hayatlarını kaybetmiş bile olsalar cansız bedenlerine ulaşmak istiyoruz. İfadelerine yer veriyor aileler. Bekleyiş halen devam ediyor. Konuya ilişkinse her geçen gün farklı detaylar çıkıyor. Biz de nöbetimizi sürdürüyoruz Faruk Aksoy.
1: Elif Yavuz, çok çok teşekkürler. Kolay gelsin. Girne'ye gidelim. Girne'deki gemi faciasında bugün kayıp iki kişinin daha cenazelerine ulaşıldı. Başka gelişmeler var mı? Kıbrıs'ta özellikle ilk günden beri olayları takip eden Emine Derya var Girne'de. Emine bize gelişmeleri anlatacak. Sendeyiz Emine Derya.
2: Faruk Aksoy, bugün sabah saatlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını duyurmuştu ve bunların iki kadına ait olduğunu ancak kimliklerinin henüz tespit edilmediğini aktarmıştı. Böylece işte 30 Ağustos'tan bu yana süregelen çalışmalar neticesinde toplamda 4 insanımızın naaşına ulaşıldı. 16 kişi ise Girne'nin o karanlık sularında aranmaya devam ediyor. Şimdi elimde bazı yeni bilgiler var. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Erhan Arıklı görevden alınmıştı. Bakanlıkta görevden alınmalar devam ediyor. Mesela bakanlık görevinin ayrılmasının ardından Erhan Arıklı'nın yine bakanlık müsteşarı Enver Türk, bakanlık müdürü Mustafa Ambar ve limanlar dairesi müdürü Emsal Emirzade oğulları da görevden alındı. Şimdi bugün sabah saatlerinde başbakan yaptığı açıklamada ihmali olan kim varsa hesap verecek, işte sorumluları araştıracağız, ihmalleri araştıracağız demişti ve ardından da işte bakanın Erhan Arıklı'nın görevden alınmasının ardından yine bakan müsteşarının ve çeşitli müdürlerin de aralarında olduğu az önce saydığım isimler görevden alındı. Önümüzdeki günlerde aslında soruşturma derinledikçe ilerledikçe yeni bir gelişme de yaşanabilir bu konuda. Yeni görevden almalar gelebilir. Hatırlarsanız daha önce de kaptana sefer izni veren liman yetkilileri görevinden uzaklaştırılmış ve haklarında bir soruşturma başlatılmıştı. Bu arada kaptan demişken kaptanın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli hakkında dün Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkartıldılar ve 8 gün daha tutuklama kararı verildi. Şimdi biraz da denizlere dönelim istiyorum. Çünkü orada önemli bir çalışma yürütülüyor. Hatta en önemli çalışma buradaki öncelik 16 insanın kayıp 16 kişinin bir an önce bulunması ve işte günlerdir neredeyse 40 dereceyi bulan sıcağın altında bekleyen bir umutla en azından bir mezar taşı olsun diye bekleyen ailelerine naaşlarının teslim edilmesi. TCG Işın, TCG Alemdar gece gündüz arama çalışmalarına devam ediyor. Önce TCG Işın bölgeye gelmişti. Ardından çalışmalara TCG Alemdar katıldı. Şimdi iki gemiyle alakalı şöyle önemli bir nokta var. TCG Işın bu enkazın tespitinde büyük rol oynadı. Önce enkazın nerede olduğu tespit edildi. Ardından da işte olduğu değerlendirilen o noktaya, enkazın olduğu değerlendirilen o noktaya da ROV cihazı gönderildi. Yani sual arama cihazından bahsediyorum, uzaktan kumandalı. İşte TCG Alemdar'da naaşların çıkartılması konusunda büyük rol oynadı. Dün akşam saatlerinde aslında bir gelişme yaşanmasını bekliyoruz demiştik bu konuda ve saat 20.00'da

0: Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı yardımcısı duyurdu bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını ve bugün başbakan iki kişinin daha cansız bedenine ulaştıklarını söyledi. Böylece toplamda 4 kişinin cansız bedenine ulaşılırken hayatını kaybeden insanlarımızın sayısı 12'ye yükseldi. 16 kişi için de arama çalışmaları devam ediyor. Gece boyu da sürecek.
1: Peki, peki Emine Derya, teşekkürler, kolay gelsin. Sayın seyirciler, dışarıya bakalım. Amerika Birleşik Devletleri, İran denkleminde yeni gelişmeler var. Hatırlayacaksınız, bir süre önce Donald Trump şöyle demişti. İran'a karşı öyle bir ekonomik ambargo uygulayacağız ki gerçekten sistemde, rejimde, yönetimde her şey çökecek. Bu konuda Hazine Bakanı Scott Bessent bir açıklama yaptı. Avrupa Birliği'nin İran'a yönelik ekonomik tecrit operasyonuna katıldığını açıkladı. İran'ın küresel finans sisteminden izole edilmesi için baskı sürecek, hatta artırılacak mesajı verdi.
2: Washington ve Brüksel'in İran'a yönelik ekonomik baskısı aynı çatıda buluştu. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, Avrupa Birliği'nin İran'a yönelik ekonomik tecrit operasyonuna katılmasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Bessent, Tahran rejiminin küresel finans sisteminden tamamen izole edileceğini ve son can damarı kesilene kadar durmayacaklarını söyledi. Amerikalı bakan ayrıca İran'a destek vermeye devam eden ülkelerin de ağır ekonomik yaptırımlarla karşılaşacağı uyarısında bulundu. Washington'ın İran'a yönelik ekonomik baskısı aslında yeni değil. Trump yönetimi Şubat 2025'te maksimum baskı politikasını yeniden devreye almıştı. İran'ın petrol gelirlerine, gölge filosuna ve finans ağlarına yönelik peş peşe yaptırımlar uygulamıştı. Avrupa ülkeleri ise İran'a yönelik yaptırımları 2025'te sertleştirmişti. Fransa, Almanya ve İngiltere'nin başlattığı snapback mekanizmasının ardından Avrupa Birliği İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin yaptırımları yeniden yürürlüğe koydu. Bu kapsamda petrol, doğalgaz, petrokimya ürünleri ve bazı finansal faaliyetlere kısıtlamalar getirilmişti. Washington ve Brüksel'in son adımlarıyla birlikte İran'a yönelik Batı ablukası tam kapsamlı hale gelmiş oldu.
1: Bu arada İran'a yönelik tehditleri sadece Amerika'dan gelmiyor. Aynı zamanda İsrail'den, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan gün geçmiyor ki İran aleyhine bir açıklama yapılmasın. İsrail Başbakanı Netanyahu İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü. Netanyahu, İsrail'in önündeki ana görevin İran rejimini devirmek olduğunu söyledi. Bu arada İsrail'de seçimler yaklaşıyor. Netanyahu, İran rejimini devirerek bir seçime gitmeyi planlıyor. Ve bu hedefin de ulaşılabilir, yakın olduğunu düşünüyor.
2: Önümüzdeki ana görev İran'ı devirmek dedi. Tahran yönetiminin tökezlediğini ve hiç olmadığı kadar zayıf olduğunu iddia etti. Açıklama İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ofisinden geldi. Açıklamaya göre Netanyahu İran'da rejim değişikliğini açıkça hedef gösterdi. İran tehdidini geri püskürttüklerini savundu. Netanyahu Tahran rejimini devirmenin imkansız olmadığını söyledi. Bu hedef ulaşılabilir ve yakın dedi. İsrail'in bunu gerçekleştirecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi. İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde kamuoyu yoklamaları eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un Yaşar Partisi'nin yarışı önde götürdüğünü gösteriyor. Kamuoyu yoklamalarında geriye düşen Netanyahu dışarıya yönelik söylemlerini ve tehditlerini artırıyor.
1: Gerçekten öyle. Yani yaklaşan seçimler dolayısıyla rakibine karşı geride çıkıyor anketlerde ve İran başta olmak üzere bazı ülkeleri tehdit ediyor. Aslında İran'da bu aşamada velev ki rejim düştü. Yani rejim dağıldı. Netanyahu nasıl bir hesap yapıyor bilinmez ama İran'da rejimin düşmesi, rejimin değişmesi Suriye gibi bir sonuç ortaya çıkarmaz. Yani bu rejim değişikliği yaşansa bile İran halkı başka bir halk. Dolayısıyla Netanyahu buradan ne umut ediyor, ne şekilde oradaki olası bir değişikliği, bu mümkün görünmüyor ama olası bir değişikliği kendi seçim kampanyası için kullanışlı hale getirecek, gerçekten enteresan bir hesap. Sayın seyirciler, Türkiye'nin tedarik sürecini yürüttüğü

0: Eurofighter savaş uçaklarında uçuş eğitimlerine geçiliyor. Türk pilotlar İngiltere'de gelecek hafta eğitimlere başlayacak. Peki o uçuşlarda, o eğitimlerde ne var? Pilotlar hangi aşamalardan geçecek, ona bakalım.
1: Teorik eğitimler tamamlandı. Türk Hava Kuvvetleri'nin yeni uçaklarının eğitimi için sıra gökyüzünde. Eurofighter uçuş eğitimleri gelecek hafta başlıyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin tedarik sürecini yürüttüğü Eurofighter Typhoon uçaklarında eğitim takvimi işlemeye devam ediyor. Geçen ay başlayan terminoloji ve yer eğitimlerinin ardından sırada uçuş eğitimleri yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk pilotların Eurofighter uçuş eğitiminin 7 Eylül'de başlayacağı belirtildi. Peki bu eğitimlerin içeriğinde neler olacak?
2: Yer dersleri tamamlandıktan sonra pilotların simülatör eğitimine geçmesi gerekiyor. Birebir uçağın yaptığı hareketleri aynen benzetilmiş ortamda taktik manevralar dahil yapabilen bir simülatörden bahsediyoruz. Daha riskli manevralar yapılabileceği. En önemlisi de emergency durumlar dediğimiz motor arızaları veya işte çeşitli bilgisayar arızaları nasıl müdahale edileceği bu simülatörde öğretiliyor.
1: Uçuş eğitimleri tedarik sürecinin de yürütüldüğü ülke olan İngiltere'de yapılacak. 8 ay sürecek eğitimin ardından 3 aylık öğretmen pilot eğitimi başlayacak.
2: Daha sonra simülatör eğitimi tamamlanıyor ve gerçek uçağa geçiliyor. Gerçek uçak olarak da çift kişilik uçaklar var, Eurofighter'lar var. Pilotlar eğitimlerini tamamlıyorlar. Bundan sonra yalnız uçabilecek seviyeye geliyorlar. Bu yani öyle 10 sortu, 20 sortu değil, 2 veya 3 sortudan bahsediyorum. Çünkü zaten bunlar tecrübeli pilotlar. Uçağın yapısı, uçağın kullandığı sistemler F-16'ya da benzediği için geçişler de daha kolay oluyorlar.
1: Eurofighter eğitimleri için Türk pilotlar dönemler halinde İngiltere'ye gönderilmeye devam edecek.
0: Sayın seyirciler, İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'le bağlantılı olduğu ve Türkiye'de terör saldırısı planladığı değerlendirilen şüpheli Sultanbeyli Otogarı'nda güvenlik güçleriyle çatışmaya girdi. Saldırgan etkisiz hale getirilirken yaralanan bir kişi maalesef hayatını kaybetti. İşte o sıcak anların görüntüleri.
3: Yukarı bir 4-5 dakika sürdü.
4: Aynı film gibi patır patır mermiler sıkılıyor falan.
1: Otogarın ortasında polise ateş açtı. Polis anında karşılık verdi. O çatışmada saldırgan etkisiz hale getirildi. Bir kişi hayatını kaybetti. Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü 21 yaşındaki Berkan Çil'in DAEŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğunu tespit etti. Şüphelinin Türkiye'de terör saldırısı planlayabileceği yönündeki değerlendirme güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Pendik ve Tuzla'da iki adrese baskın yapılsa da şüpheli izini kaybettirdi. Ta ki Sultanbeyli Otogarı'na kadar. Çünkü ekipler Berkan Çil'in otobüs bileti aldığını tespit etmişti.
5: Şüpheli otogara geldiğinde takip edildiğinden habersizdi. Polis ekiplerini fark ettiğinde de ateş açtı. Karşılık verilmesi üzerine de işte tam bu noktada çatışma çıktı.
6: Buradan bir araçtan geldiler. Şurada durdular. Polis arkalarından geldi. Dur dedi onlara. Polisleri görünce ateş açmaya başladı milletin üstüne.
7: Tam çıkacağım sırada saldırı oldu. Mermi buradan böyle üstümüzden geçti. Camın oraya düştü.
1: Çatışma sırasında otogarda bulunan yolcular sağa sola kaçıştı. Güvenlik güçleri saldırganı vurup etkisiz hale getirdi.
6: Polise de ateş açınca polisler de çatışmaya girdi. Zaten o köşeden giderken ilk önce ayağından vurdular. Sonra da zaten oraya düştü. Bura kalabalıktı. Millet dükkanlarına girdi.
1: Çatışma sırasında otogarda bulunan 49 yaşındaki Tahsin P. yaralandı. Kaldırıldığı hastanede doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.
5: Çatışma terminal bölgesinde yaşansa da bilet satış noktalarında da işte böyle kurşun izleri oluştu.
1: Saldırgan Berkan Çil'le bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şüpheli de Tuzla'da yakalandı. Adreste tabanca, fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca muhtemel patlayıcı yapımında kullanıldığı değerlendirilen maddeler incelemeye alındı.
0: Sayın seyirciler, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan doktoru Nurettin Demirkol için savcılık tutuklama talep etti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında

0: Gözaltına alınan doktor Nurettin Demirkol sabah adliyeye sevk edildi. Daha önce tanık sıfatıyla ifadesi alınan Deniz Olgun'un doktoru bu kez şüpheli sıfatıyla savcı karşısına çıktı. Hakkındaki suçlama yalan tanıklık, savcılık Nurettin Demirkol'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etmişti. Demirkol, Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünü 155'e kimin ihbar ettiğini bilmediğini söylemişti. Yapılan inceleme sonucunda acil çağrı merkezini bizzat kendisinin aradığı ortaya çıktı. Eski Ulaştırma Bakanı Deniz Olgun 7 Eylül 2016'da vefat etmiş. Bazı yakınları olayın doğal ölüm değil, cinayet olduğunu iddia etmiş ve soruşturma açılmasını istemişti. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Şüpheli işlem gerçekleştirdiği değerlendirilen 5 şirkete daha el konuldu sayın seyirciler. Şirketlerin sahibi İrfan Yılmaz hakkında gözaltı kararı verildi.
1: 5 şirkete daha el konuldu. Şüpheli İrfan Yılmaz hakkında gözaltı kararı verildi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma genişletildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. MASAK tarafından yapılan incelemelerde şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı 5 şirket üzerinden şüpheli işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi. Başsavcılık 5 şirket hakkında el koyma kararı verdi. El konulan şirket sayısı 55'e yükseldi. Savcılık şüpheli İrfan Yılmaz hakkında ise suç örgütüne üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltı kararı verdi. Yılmaz Kimya'nın sahibi şüpheli İrfan Yılmaz'ın bir deposunda yapılan arabalarda örgüt yöneticisi Hilmi Tuna Kuriş'e ait olduğu değerlendirilen 206 kilogram külçe altın, 358 bin dolar ve 102 bin euro ele geçirilmişti. Soruşturma kapsamında toplam 124 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 81 şüpheli tutuklandı. 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
0: İnternette yayınladığı gösterisinde sarf ettiği sözler nedeniyle tutuklanan Deniz Göktaş hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Göktaş 28 Eylül'de hakim karşısına çıkacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamladı. Deniz Göktaş hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve suçluyu övme suçlarından iddianame düzenlendi. İddianamede Göktaş hakkında 12 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianame İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma 28 Eylül'de Deniz Göktaş internette Ölü Deniz isimli gösteri yayınlamış, sarf ettiği sözler nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Göktaş, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan tahliye edilirken suçu ve suçluyu övme suçundan tekrar tutuklanmıştı. İki yıl önce Diyarbakır-Mardin arasında 15 can alan yangın dosyası yeniden raftan indi sayın seyirciler. Savcı yangının yayıldığı köylerde keşif yaptı ve tanıkların ifadesini aldı.
2: Benim çocuğum kayboldu, benim ablamın oğlu kayboldu, benim kaynlarım oğlu iki kişi, her bir evde iki kişiydi.
3: Yandı, yandı. Hepsi yanmıştı. Her tarafı yanmış. Bu tarafa kulağım var.
4: Onlar canını zor kurtardı. Ama yakınları o kadar şanslı değildi. İki yıl önce çıkan yangın 15 can aldı. Yangın elektrik tellerinden mi çıktı, yıldırım mı düştü, anız mı neden oldu? İki yıldır yanıtsız kalan soruların cevaplanması için umut doğdu.
5: Diyarbakır ve Mardin arasında 3 köyde çıkan yangında 15 kişi yaşamını yitirmişti. Yangının çıkış sebebi belirlenememişti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı faili meçhul dosyayı yeniden raflardan indirdi. Cumhuriyet savcısı olay yerinde yeniden keşif yaptı ve ifade aldı.
2: Biz 50 kişi kadar bu köyden gittik. 10 kişi orada öldüler. Biz de kaçtık.
4: İki yıl önce 20 Temmuz'da Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde örtü yangını çıktı. Rüzgarla kısa sürede yayılan yangın ilçe sınırını geçti. Alevler Mardin

0: Mardin Mazıdağ'da iki mahalleye sıçradı. Yangında 15 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı, yüzlerce hayvan öldü. Ön bilirkişi raporu yangının DEDAŞ'ın elektrik tellerinden kaynaklı olduğu yönünde oldu. Detaylı bilirkişi raporunda ise yangının kaynağının belirlenemediği söylendi. Dosyayı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu Çınar Cumhuriyet Başsavcılığından devraldı.
1: Biz zaten oraya köye vardık, köye vardığımızda köye yetişemedik, ateş önümüzü kestik. Bu çocuklar önümüzden gitti. Çocuklar çobanı kurtarmaya çalışırken çocuklar hepsi kendini kurtaramadı, yandı.
0: Raftan iki yıl sonra indirilen dosyanın aydınlatılması için Cumhuriyet Savcısı Bilal Çelik, önce yangının çıktığı Köksalan Köyü'nde, daha sonra Yücebağla Çiçekli Köyü'nde ikinci kez keşif yaptı. Yaralılarla ölenlerin yakınları dinlendi.
1: Adalet yerini bulmasını istiyoruz.
0: Bu keşif ve ifadelerin ardından dosyada nasıl gelişme olacağı merak konusu.
2: Şimdi sırada insan sağlığının nasıl hiçe sayıldığını gösteren önemli bir haber var. Bu tür haberleri bilirsiniz. İşte bazen fırınlardan, bazen pastanelerden, üretimhanelerden, özellikle gıda sektöründeki farklı kollardan görüntüler gelir. Mersin'de gıda denetimine çıkan zabıta ekipleri bir turşu fabrikasına, daha doğrusu turşu imalathanesine girdi. Bakın o fabrikada hangi görüntüler kameralara takıldı ve insan sağlığı nasıl hiçe sayıldı?
3: Bu pislik ne ya? Bu nedir böyle ya? Bunlar nedir böyle burada? Biberler yerde. Vay vay vay vay vay vay. Küfrenmiş ve ağır bir koku var.
4: Variller küflü, turşular bozulmuş. Denetim olmasaydı belki de hepsi satışa gidecekti.
3: Bakar mısın? Toza bakar mısınız? Bak, bak. Çamura bakar mısın? Bu çamurun altında...
4: Mersin'de Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri gıda denetimine çıktı. Bir turşu fabrikasına giden ekipler insan sağlığını hiçe sayan görüntülerle karşılaştı.
3: Ama bakın boş. Hayır ama bakın nasıl tertemiz ya? Tertemiz derken... Bir... Ya...
4: Denetimlerde küflenmiş ve tarihi geçmiş turşulara rastlandı.
5: Abi, abi bir şey var mı? Al bak.
3: Dertemiz. Üstündeki küflen
5: oldu. Çıkartılır zaten çöpe atılır. Bütün
3: öyle bir şey aynı. Öyle bir şey olamaz.
4: 3500 kova turşuya imha edilmek üzere el konuldu. İşletme ise faaliyetten men edildi.
3: Böyle olmaz, böyle olmaz. Bak yanlış. Açın bu.
2: Rezillik. Yani özel bir şey söyleyeceğim ama bugün o turşudan yemiştim. Yani bu görüntülerin üstüne insan gerçekten midesi bulanıyor. Yani bütün bunları kendiniz yemediğiniz şeyi kimseye satmayın. Kimsenin önüne koymayın. Bu işleri böyle yapacaksanız, tertemiz yapacaksanız, keyif alıyorsanız yapın. Lokantacılar, pastacılar, pastaneler, çeşitli yerler, gıda sektörüyle uğraşanlar. Gerçekten önemli bir meseledir bu. Pırıl pırıl tertemiz yiyecekleri, kendiniz yediğiniz, pişirdiğiniz şeyi kendiniz yemiyorsanız başkasına satmayacaksınız. Bu kadar basit. Şimdi Antalya'dayız. Antalya'da ilginç, enteresan bir hadise. Bir kişi fazla yolcuyla yakalanmamak için eşini yol kenarında indirdi. Vallahi ilk terk ettiği kişi eşi oldu. Polis durumu fark etti. Sürücüye bakın ne ceza kesti.
6: Bugün akşam bulaşıkları sen yıkayacaksın. Bak amca, eğer yıkamazsa bana haber edeceksin abi. Korku deli böyle getirin. Bu kadını yürüttü buraya kadar, tamam mı? Ben devletim, ben cezayı yazdım.
4: Fazla yolcuyla yakalanmaktan korktu. Polisi görünce çözümü eşini yol kenarında bırakmakta buldu.
6: Amcam burada bekleyecek, ben gideceğim, anamı alacağım geleceğim.
7: Tamam.
6: Ne işim el verme.
4: Burdur'un Çavdar ilçesinde yaşayan Ünal Oral, eşi Vesile Oral'la kamyonetiyle yola çıktı. Antalya'daki trafik uygulama noktasına yaklaştıklarında Ünal Oral, araçta fazla yolcu olduğu için eşini araçtan indirdi. Kendisi yoluna devam etti. Eşi ise yol kenarında kaldı. Polisler bu durumu fark etti. Ekipler uygulama noktasında kamyoneti durdurdu. Ardından ekip aracıyla yol kenarında bırakılan Vesile Oral'ın yanına gitti.
6: Amcam burada bekleyecek, ben gideceğim, anamı alacağım geleceğim.
7: Tamam.
6: Ne işim el verme.
4: Sonrasında ise ortaya renkli görüntüler çıktı. Polis memuru önce sürücüye kaç yıllık evli olduğunu sordu. Ardından da resmi ceza yerine ev cezası kesti.
6: Bugün akşam bulaşıkları sen yıkayacaksın. Bak amca, eğer yıkamazsa bana haber edeceksin abi. Korku deli böyle getirin. Bu kadını yürüttü buraya kadar, tamam mı? Ben devletim, ben cezayı yazdım.
2: Okumazsan seni sanayiye veririm. Okumazsan tamirci olursun. Eskiden

anne babaların çocuklarını okumaya teşvik etmek için söylediği bu sözler artık geride kaldı. Şimdi gençler usta olmayı tercih etmeye başladı. Sebep? Çünkü ustalar, çalışanlar bir

0: avukat, hakim olmasını istiyor, beyaz yakalı olmasını istiyor. Ama şu son senelerdeki baktığımız zaman bunun tam tersine mavi yakalılara bir dönüş var.
1: Geçmişte çok sıkıntı yaşıyorduk biz çırak bulma konusunda aslında. Son zamanlarda MESEM bu konuda çok destekler veriyor.
2: Sanayide yıllardır konuşulan çırak bulunamıyor sorunu bazı meslek dallarında tersine döndü. İzmir'de özellikle otomotiv sektöründe çıraklık eğitimine ilgi her geçen gün arttı. Mesleki eğitim merkezine giren gençler bir yandan okulda eğitim alırken bir yandan sanayide ustalarının yanında mesleği öğreniyor.
3: Boyama kitaplarım vardı evde, onları boyardım. Öyle öyle boyacılığa ilgi saldım. İşte babama da söyledim bana bir yer bulmasını, burayı buldu, başladık. Merakla işte ustamı sorular sorarak bir şeyler yapmaya çalışarak kendi çapımda öğreniyorum mesleği işte inşallah.
4: 21 yaşındaki Berker çalışkan, soyadı gibi çalışkan. 9 Eylül Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünü kazandı. 1,5 yıl okuduktan sonra masa başında kariyer yerine baba mesleği olan oto tamirciliğini tercih etti. MESEM Eğitim Merkezi'nde aldığı eğitiminin ardından ustalık belgesini aldı. Şimdi tamircilikte kullandığı bu anahtarlar geleceğinin de kapılarını açacak.
5: Dışarıdan çok ön yargı oluyor ebeveynler tarafından da ya da çocukların arkadaş ortamları tarafından da. Hani biz de çıktık zamanında. İşte nerede çalışıyorsun? Sanayide çalışıyorsun dediğin zaman insanlar böyle bir şeye bakıyor. Ön yargılı bakıyorlardı. Şu an çoğu kırdı o ön yargıyı ama hala o ön yargıyla yaklaşanlar var insanlara karşı yani.
0: Ortaokulu bitirince direkt MESEM'e gidiyorlar. 4 yıllık bir eğitim sonucunda kalfalı olarak mezun oluyorlar. 1800 iş gününden sonra sınava giriyorlar. Ustalık belgesi alıyorlar.
6: Yeni nesil bu işi yapmak istemiyor. Yağ pas yüzünden. Ama MESEM sayesinde, onların sayesinde artık eleman yetiştiriyorlar. Eleman ihtiyacımızı görüyoruz yani.
3: Kötü bir yer gibi lanse ediliyor ama ben seviyorum yani. Hani ilgi duyan gençler gelsin bence. Güzel bir yer. Hani meslek öğreniyorsun, gelecek kaygın hani bir nebze azalıyor.
7: Bravo, çok doğru. Sayın seyirciler, İlkay'ın köşesi. İşte Anadolu'dan özel görüntüler. Anadolu'nun bereketli topraklarında sıra şimdi de badem hasadında. Manisa'ya gidiyoruz. Kiraz, ceviz ve kestane olmak üzere birçok ürünün yoğun yetiştiği Demirci ilçesinde son yıllarda badem üretiminde artış gözleniyor. Sabah erken saatlerde bahçeye giden çiftçiler bademleri silkeliyor ve ağaçların altına serilen örtüde biriken bademler toplanıyor. Elle veya makineler yardımıyla dış yeşil kabuğundan ayrılan bademler kurumak üzere açık havaya seriliyor. Yaklaşık 4 gün boyunca kurumaya bırakılan bademler işlerinin çıkarılması amacıyla yeniden işlemden geçirildikten sonra satışa hazır hale getiriliyor. İlçe genelinde 14.100 dekar alanda 1.185 üretici tarafından badem yetiştiriciliği sürdürülüyor. Şimdi arkamdaki görüntüler Gaziantep'ten. Kış yemeklerinin vazgeçilmez lezzetlerinden kurutmalık sezonu havaların ısınmasıyla başladı. Hasadı yapılan sebzeler İçleri çıkarıldıktan sonra iplere dizilip güneşin hakim olduğu yüksek tepelerde kurulan tahtalara asılarak kurumaya bırakılıyor. Bir hafta boyunca güneş altında bekletilen sebzeler tamamen kuruduktan sonra toplanıyor. Kurumasının ardından paketlenip tüketime ve satışa hazır hale getirilen sebzeler Türkiye'nin yanı sıra yoğunlukla gurbetçilerin yaşadığı birçok ülkeye ihraç ediliyor. Kırşehir'deki Malya Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen damızlık yerli ırk koyunlar %45'in üzerindeki et randımanı ve adaptasyonlarıyla üreticilerden talep görüyor sayın seyirciler. TİGEM'in 4. büyük işletmesi olan merkezde yetiştirilen Ak Karaman ve Malya ırkı koyunlar İç Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine gönderiliyor. İşletmenin veteriner hekimlerinden Rukiye Bozdemir, yerli ırk hayvanların sağlıklı olması ve iyi verim alınması nedeniyle yetiştiriciler tarafından tercih edildiğini vurguluyor. İşletmenin ziraat mühendislerinden Tuğba Ercan Kılıçsa yerli ırk koyunlarının et randımanının %45'in üstünde olduğunu belirtiyor. Kırşehir'deki tarım işletmesinde yerli ırk ıslahıyla küçükbaş hayvancılığına değer katılması hedefleniyor. Anadolu'daki özel görüntüler bitti. Sayın seyirciler, ünlü oyuncu Robert De Niro yıllar önce İstanbul'da yaşadığı iddia edilen bir hikayeyi

0: doğruladı. YouTube'da yayın yapan, filme gitmeden önce kanalına konuşan De Niro, 1995'te İstanbul polisiyle birlikte bir operasyona katıldığı haberinin doğru olduğunu söyledi.
1: İddiayı doğruladı. Operasyona katıldığını söyledi. Ünlü oyuncu Robert De Niro, İstanbul'daki polis operasyonunda kimlik kontrolü yaptığı iddialarını ise reddetti. Robert De Niro, yeni filmi için Türk dijital yayıncı Cem Başak'ın filme gitmeden önce adlı kanalına konuştu. Ünlü oyuncu sorulan soru üzerine 1995'te İstanbul'da bir polis operasyonuna katıldığını açıkladı.
2: I did go out with them, but I didn't check ID. I didn't do any. I was watching, I was observing. That was it, but that's true.
1: Robert De Niro, o dönemde çalıştığı bir proje için İstanbul'da olduğunu ifade etti.
2: No, I was working, I was just doing research. It's so long ago. And I was with the writer of the time I was working with on this thing. So the people I knew there knew this, the police, they were like the underground, they were raiding some clubs and this and that. So I went along, we went along with them.
1: Robert De Niro hakkındaki haber ilk kez 2017'de Burak Ersemiz tarafından gündeme getirildi. Ersemiz, 1995'te dönemin Interpol Şube Müdürü Mehmet Başar'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki makam odasına girdiğinde Robert De Niro'yu gördüğünü ifade etti. Gazeteci Ersemiz, Başar'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde görev yaptığı sırada De Niro'yla dost olduğunu belirtti. Başar'ın ricası üzerine o dönemde bu haberi yayınlamadığını anlatarak polislerle denetime katılan De Niro'nun polis şapkası ve yeleği giydiğini, hatta kimlik kontrolü yaptığını iddia etti.
0: Habertürk'te ana haberde kısa bir reklam arası.

Ana haber bitti, hafta bitti ama yarın akşam nedir ne değildir var, cumartesi akşamı. Şimdi Serap Belet olaylar ve görüşlerle karşınızda olacak. Konukları var, önemli başlıkları var, tartışacaklar. Herkese güzel, keyifli bir hafta sonu diliyorum. Ve tabii iyi akşamlar Türkiye.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlara göre gıda güvensizliği yeni göç dalgalarına neden olurken kalıcı çözümlere ulaşılmasını zorlaştırıyor. Gıda güvenliği yalnızca üretim değil, depolama, lojistik, denetim ve tüketici bilincini de kapsayan çok boyutlu bir süreç olarak öne çıkıyor. Kuraklık, sel ve aşırı hava olayları küresel gıda arz zincirlerini daha kırılgan hale getiriyor. Soğuk zincirin kırılması özellikle et, süt ve deniz ürünlerinde sağlık risklerini büyütüyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Bursa 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla yağmurlu 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Isparta yağmurlu 30 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Giresun güneşli 27 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 30, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Kars yağmurlu 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 38, Gaziantep güneşli 35 derece.

0: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bir cuma akşamındayız ve saat 20 olmak üzere olaylar ve görüşlerle karşınızdayız. Ben Serap Beylet. Hoş geldiniz programımıza. Siyasette sıcak başlıklar var bugün. Bir yandan gözler Üsküdar Belediyesi'nde belediye başkan vekili seçiminin yenilenmesi konusuna çevrildi. Seçim aslında Ağustos ayında yapılmıştı. Mahkeme kararıyla yeniden yapılmasına karar verildi. Hem o sürece Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve yeni partiden tepkiler geldi. Hem de bu arada İBB soruşturması çerçevesinde yeni gözaltılar oldu. İçlerinde Üsküdar Belediye Meclis üyesi isimler de var. Şimdi çok uzatmadan tabii kısaca değiniyorum. O seçimle ilgili son açıklamalar ve gelişmeleri elbette bu akşam konuşacağız. Diğer yandan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bu öğleden sonra ifade verdi. Savcılığa giderek şüpheli sıfatıyla son günlerde üzerine konuştuğumuz iddialarla ilgili. Oğlu ve kızı da yarın için ifadeye çağrıldı savcılık tarafından. Elbette başka başlıklar da var. Ben önce bu akşam konuklarım kimler hemen onları sizlere tanıtmak istiyorum. Ardından da kısa bir ara verip programımıza başlayacağız. Avukat Ali Özgündüz CHP 24. dönem milletvekili hukukçu stüdyomuzda konuğum. Ali Bey hoş geldiniz. Merhaba.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Doktor Volkan Aslan İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi hukukçu. Siz de hoş geldiniz Volkan Bey.
2: Hoş bulduk. İyi
0: merhabalar.
2: Yayınlar.
0: Gazeteci Ferhat Murat stüdyomuzda konuğum. Hoş geldiniz Ferhat
3: Merhaba,
0: Bey.
3: Merhaba, hoş bulduk.
0: Yine gazeteci Mehmet Müftüoğlu, Türk'ün gazetesi genel yayın yönetmeni stüdyomuzda konuğum. Hoş geldiniz Mehmet
2: Bey
0: siz de. Sağ olun. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Avukat Bülent Kaya da gelmek üzere. Birazdan stüdyomuzda bize katılacak olaylar ve görüşlerde konuğum olacak. Hem de o gelene kadar başlamadan önce kısa bir reklam arası verelim. Ardından burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
4: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Evet, tekrar merhaba. Olaylar ve görüşler başlıyor. Üsküdar'daki bu seçim aslında bir nevi de krize döndü son yaşananlar üzerine. Oradaki son durumla başlayalım hemen. Bugün yaşananları da bir özetleyelim, ortaya çıkan tabloyu da. Az önce aktardık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında gözaltılar var. Gözaltına alınan isimler arasında da 3 Üsküdar Belediye Meclisi üyesi var. Aynı zamanda 4 meclis üyesi de dün AK Parti'ye geçti. Üsküdar'ın CHP'li meclis üyelerinden 4'ü AK Parti'ye geçti. Burada da dengeler değişti. Sinem Dedetaş'ın görevden alınması ve tutuklanmasının ardından bir seçim yapılmıştı Ağustos'ta. Sibel Tan Çetinkaya CHP'nin adayı seçilmişti. AK Parti itiraz etti, konuyu mahkemeye taşıdı. Seçim iptal edildi. Buna CHP itiraz etti. CHP'nin itirazı reddedildi. Ardından bu operasyon geldi. Böyle olunca da hem Yeni Parti Genel Başkanı'ndan hem Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı'ndan ardarda buna eleştiriler geldi. Birazdan onların da açıklamalarını paylaşırız. Şimdi Üsküdar'da dengenin nasıl değiştiğini görüyorsunuz. 27 CHP meclis üyesi vardı, 23'e düştü. 3 gözaltının ardından oy kullanabilecek üye sayısı şu anda 20. Gözaltındaki bu 3 meclis üyesiyle ilgili seçim yarın bir gelişme olur mu, ne olur onu bilemiyoruz. Elbette yarın göreceğiz. Hatta ben CHP 24. dönem milletvekili Ali Özgündüz'ü yanıma çağırarak hem de onun yorumlarını alarak durumu sizlerle birlikte değerlendirmek istiyorum. AK Parti'ye katılan meclis üyeleri de buyurun lütfen Ali Bey. Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta. Siz öncelikle bu tabloya nasıl bakıyorsunuz? Niye böyle oldu? Bu kadar geçiş, transfer, bir yandan gözaltılar. Şimdi Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye mi geçecek? Böyle bir tablo var. Yarın ne olacak sizce?
2: Şimdi Serap Hanım, bugün 4 Eylül. Biliyorsunuz Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü. Öncelikle manda ve hibaya kabul edilemez, vatan bir bütündür, bölünemez diyen Sivas Kongresi'ni toplayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları saygıyla, minnetle yad ediyorum. Evet, şimdi buraya bakınca tabii bu bir utanç resmi aslında benim açımdan. Yani siyasi ahlaksızlık ya da. Yani bir taraftan milli irade falan diyeceksiniz. Bir taraftan efendim işte belediye başkanlığı tutukaya bir şeyler atacaksınız. Sonra CHP'den transfer yapacaksınız. Sonra da efendim işte demokrasi, seçim, halk iradesi diyerek halkın vermediği Üsküdar Belediyesi'ni almaya çalışacaksınız. Ve bu işe araç olan arkadaşlar, bizim düne kadar meclis üyelerimiz, şimdi öbür tarafa geçiyor.
1: Tanıyor musunuz bu dört ismi? İçinden yani yakından tanıdıklarınız var mı?
2: Ben tanıyorum. Yani başkan vekilliği, düne kadar başkan vekiliydin sen. Yani Üsküdar Belediyesi'nde belediye başkan vekili.
1: Hangisi? Şimdi, Tahsin Usta bir açıklama yapmış. Evet. Tahsin Usta mıydı başkan vekili? Evet. Demiş ki... Üsküdar halkına daha fazla hizmet verebilmek amacıyla AK Parti'ye geçiyoruz. Bir baskı ve tehdit altında bu kararı almadık diye bir açıklama yaptı.
2: Yani işte bu, yani insan bari susar utanır yani. Yani sen düne kadar niye hizmet etmiyordun da kim elini kolunu bağlıyordu?

0: AK Parti mi? Siyasi iktidar mı? O zaman onu söyle. Peki siyasi iktidar bizi engelliyordu. Bu yüzden siyasi iktidarın hükümetin olduğu partiye geçiyoruz ki daha çok hizmet verelim. Ha bunu de dürüst olamak. Öyle midir? Başka bir şey midir? Başka efendim tehdit mi var? Şantaj mı var? Vaat mı var? Sonuçta Serap Hanım yani halk Üsküdar'ı AK Parti'ye vermedi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdi. E siz zorluyorsunuz. Belediye başkanını da tutukla içeri at. Sonra başkan vekili seçilecek. Seçildi. İtiraz et. Efendim mahkemeden iptal ettir. E şimdi yeniden seçim yap. Seçim yapmadan önce 3 tane meclis üyesini gözaltına al. Gözaltındayken seçim yap. Bu olmaz.
1: Bununla ilgili olmaz. İstanbul Valiliği de bu eleştiriler yani, üzerine açıklama yaptı. Dedi ki aksine bu açıklamalar manipüle ediyor bu seçimi. Asla bu seçimin yenilenme tarihinin böyle bir hesapla yapıldığı iddiasını kabul etmiyoruz. Peki, mealinde bir açıklama yaptılar.
0: Pazartesi günü bu arkadaşlar, gözaltında bulunan arkadaşlar serbest bırakılırsa ve bu haliyle seçim yapılıp Adalet Kalkınma Partisi Üsküdar'a alır ise bunu nereye koyacaklar? Yani bu adil midir?
1: Adalet, o zaman hukuki, adalet... siz bir hukukçusunuz. Öyle olursa yani meclis üyeleri tekrar o zaman geriye dönük bir mahkemeye başvuruyla seçimin iptal talebi mi olur? Ne olur öyle olursa?
0: İşte nasıl olacak? Hayır şimdi seçime ilişkin yani seçimin yapılmasına ilişkin bir usulsüzlük olursa.
1: Hayır, ben gözaltındaydım, seçime katılamadım, hukuki bir süreç nedeniyle orada olamadım ama belediye meclis üyeliğim iptal edilmemişti.
0: Çok güzel,
1: evet, gibi de diyebilirler evet, mi evet, böyle
0: şimdi,
1: olursa?
0: Ama şimdi bakın, belediye meclisinde mesela belediye başkanı da meclis üyesidir aslında. Hı hı. Ama meclis şu anda belediye başkanı tutuklu. Tutuklu ama halen belediye başkanı. Fakat oy kullanamıyor.
1: Ama şimdi görevden alınmadı mı Sinem Hanım?
0: Yani görevden alınması geçici olarak tedbiren. Tutuklanması sebebiyle.
1: Yani böyle bir seçimde onun da oyu...
0: Normalde ama normal. Kullanamıyor. Ama kullanamıyor. Niçin kullanamıyor? Tutuklu olduğu
1: tutuklu
0: için.
1: Tutuklu olduğu için.
0: Şimdi sizin dediğiniz tabii demokratik açıdan aslında bu arkadaşlar vekaleten oy kullanabilmeli. Mesela mecliste, parlamentoda efendim bulunmayan milletvekili bir başka arkadaşına oyunun rengini belli ederek şey verebiliyor pusula. Vekaleten. Hatta son biliyorsunuz efendim usulsüz oy kullanması basına yansıyan bir olay oldu. Orada söylendi bu kişiler burada mı değil mi? Yoklardı. Fakat şimdi burada belediye başkanlığı seçiminde yani meclis üyelerinin belediye başkan vekili seçiminde böyle bir usul yok. Aslında olmalı. Yani demokrasi diyorsak, milli irade diyorsak bu arkadaşlar mesela avukata vekalet versin. Örneğin ya da başka bir meclis üyelerine vekalet versin ve oy kullanılsın. Eğer amacımız gerçekten halkın iradesini yansıtmak ise sandığa, meclise, efendim belediyeye bunu yapmak lazım ama öyle değil. Hayır burada siyasi iktidar bilinçli olarak bir operasyon yapıyor.
1: O zaman hemen diğer konuklarımın görüşünü alayım. Burada kalabilirsiniz elbette. Ferhat Bey, siyasi iktidarın bilinçli bir operasyonu var diyor Ali Bey. Bu arada Bülent Bey gelmiş.
2: Merhaba.
1: Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya da gelmek üzere demiştim. Biz konuşurken gelmiş. Hoş geldiniz Bülent Bey.
2: Hoş bulduk. İyi
1: yayınlar. Merhabalar. Siz de hukukçusunuz. Ayrıca milletvekilisiniz. Elbette size de soracağım. Volkan Bey de hukukçu. Bu akşam hukukçu konuklarımız da çok. Siz de dediniz ki 4 transferin ilk ben haberini duyurmuştum. Evet. Yayın öncesi biraz sohbet ederken ne var acaba arkasında diyor Ali Bey aynı zamanda bu transferin.
3: Şimdi detaylı bir şekilde bilgi vereceğim. Çünkü
1: buraya da gelmek ister misiniz yanımıza?
3: Olur tabii ki oradan gidelim. Şimdi Üsküdar'daki mesele biraz grift. Şöyle. Şimdi birinci nokta yine Habertürk farkıyla ilk bilgiyi biz verelim. Şu anda CHP'nin oy kullanabilecek üye sayısı 20 değil 21. Çünkü Mithat Özdemir, CHP meclis üyesi serbest bırakıldı. Aynı zamanda Üsküdar Belediye Başkan
1: Bu
3: Yardımcısı.
1: Bu 3 kişiden biri olan.
3: O 3 kişiden bir tanesi Mithat Özdemir an itibariyle serbest. Diğer gözaltındaki isimlerin durumu hala devam ediyor.
1: Şu yakın dakikalarda mı serbest bırakıldı?
3: Evet, şu an sıcak
1: hemen
3: bilgi.
1: Duyuralım.
3: Son
1: evet,
3: dakika
1: sıcak
3: bilgisini
1: 3 gözaltı dedik, biri serbest bırakıldı.
3: Belirtmiş olalım. Yani şu anda aslında meclisteki sandalye dağılımı
1: başa baş mı oldu?
3: 21-21 şeklinde. Onu da ifade etmiş olalım. Neydi bu süreç başlarken yani meclis ilk teşkil ettirildiğinde Üsküdar seçimleri yapıldığında 31 Mart 2024'te 45 meclis üyesi vardı Üsküdar'ın. 28'i Cumhuriyet Halk Partiliydi. 14'ü AK

0: Partiliydi.
1: 3 MHP.
0: 3 MHP'liydi. Aslında şöyleydi. Mesela bu da çok fazla bilinmiyor. 27 CHP'liydi. 15 AK Partiliydi. 3 MHP'liydi.
2: Evet.
0: Peki Ekrem Baki, Üsküdar AK Parti birinci sıra meclis üyesi, istifa etti. Cumhuriyet AK Partisi'ne geçti.
2: 2025'te değil mi?
0: Mesela hani bugün Cumhuriyet AK Partisi'nden AK Parti'ye geçenlerle ilgili yorum yapanlar o dönemde çok da fazla yorum yapmadılar. Bunun bir altını çizmek isterim. Şimdi şu an durum ne? 28 meclis üyesinden Bülent Kaygun kent uzlaşısı kapsamında yargılaması devam ettiği için tutuklu da kaldı 10 ay civarında, yanlış hatırlamıyorsam. Meclis üyeliği düşürüldü. Meclis üye sayısı 44'e düşmüş oldu aslında fiilen. Dolayısıyla 27 CHP vardı, 14 AK Parti vardı, 3 MHP vardı bu geçişler öncesinde. Evet. Şimdi ne oldu? Şöyle oldu. 23 Cumhuriyet AK Partili belediye meclis üyesi var. 4 meclis üyesinin CHP'den AK Parti'ye geçmesiyle 18 AK Partili meclis üyesi var. 3 de Milliyetçi Hareket Partili meclis üyesi var.
2: Cumhur İttifakı üyeleri 21. Bir kişinin CHP serbest 23. kalmasıyla 3 gözaltıdan. Yani 23 20, ama ikisi gözaltında 21 şu an için.
0: İtibariyle.
2: Yarın ama onlar da serbest kalırsa tabii evet, tablo değişebilir.
0: Normal şartlarda şu şunu söyleyelim. Yani 23 CHP'li meclis üyesi var. Fiilen partilerin meclis üyesi sayılarına baktığımızda 21'de Cumhur İttifakı'nın meclis üyesi var. Şimdi burada Ekrem Baki, sadece Ekrem Baki AK Parti'den CHP'ye geçen meclis üyesi, İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. 17 kez Ekrem İmamoğlu ile görüştüğü ve sanıklar arasında irtibat sağladığı gerekçesiyle gözaltında. Diğer iki meclis üyesi İBB soruşturması kapsamında değil, Üsküdar Belediyesi yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Buradaki mesele de neydi? Üsküdar Belediyesi'nin iştiraki olan Kent AŞ'nin müteahhitlere danışmanlık adı altında aslında imarla ilgili problemlerini çözmek için bir bedel aldığı, bunun usulsüz olduğu ve buna dair de bir takım
2: bu seçime ve eleştirilere gelmek istiyorum ben. Hatta ekran LED'e de verebiliriz. Hem Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hem Özgür Özel'den buna ilişkin eleştiriler var. Şimdi Üsküdar'da hani genel seçimlerde İstanbul'un sembolik olması gibi Üsküdar'da İstanbul için sembolik
0: tabii,
2: bir ilçe.
0: Çok önemli.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan evinin olduğu. Herhalde Refah Partisi'nden bu yana, belki 30 yıldır Refah Partisi ardından AK Parti hiç el değiştirmemiş. Sonradan Cumhuriyet Halk Partisi'nin son seçimde aldığı bir ilçe. Öyle de bir sembolik anlamı olduğu için Üsküdar'da olanlara daha da siyaseten başka bir analizle de bakılıyor. İşte Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki iktidarın gücünü insanların üzerine sürmekten vazgeçin. Vazgeçin. Özgür Özel de demiş ki millet gözaltındayken seçim olacak ve Üsküdar'da bir kapkaç yapacaklar. Bir kısa yorum alayım bu eleştirilere, diğer konuklarımın da hemen bu konuda görüşünü
0: yarın
2: alayım.
0: Yarın seçim niye olacak? Yarın seçim neden yenileniyor? Mahkeme kararıyla neden iptal edildi ve yeniden yapılıyor? Şundan dolayı CHP'li meclis başkan vekilinin, AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin'in soy ismindeki G harfini 6 şeklinde okumasını belirterek iptal etmesi. Yine Z şeklindeki, yani Ziya'nın Z'sini 2 şeklinde ya da T şeklinde okumasından kaynaklı olarak iptal ettiğini ve bu iptallerin de aslında hukuksuz olduğuna mahkeme hükmettiği için biz bu seçimi yapıyoruz. Aslında bu geçişler olmadan önce de geçtiğimiz seçimde 3. turda AK Parti'nin adayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayının önünde oy almıştı. Zaten aslına bakarsanız orada bu geçişler öncesinde de CHP'li meclis üyelerinin AK Parti adayına oy verdiğini görüyoruz. Bunu araştırdığımızda da şuraya varıyoruz. Şimdi Yeni Parti'nin Grup Başkan Vekili Murat Emir diyor ki, İşte Ahmet Başbaydar, bu ismin oğlunun hukuki problemlerinin çözülmesi vaadiyle CHP yerine AK Parti'ye oy verdiğini iddia etti. Kendisinin dün açıklaması var. Diyor ki çok açık bir şekilde, geçtiğimiz dönemde Yavuz Türk Mahallesi, Üsküdar'ın önemli bir mahallesidir oy anlamında.
2: Evet.
0: Oranın muhtarlığını yapmış bir isim. Ben hiçbir şekilde bir vaat karşılığında oyumu AK Parti'ye vermedim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki dönem il başkanı Özgür Çelik ve ekibinin herhangi bir ilgisine maruz kalmadık. Üsküdar Belediyesi'nde Üsküdarlı olmayan üst yöneticilerin bizim hizmet taleplerimize vermediği reaksiyonların ve özellikle de yolsuzluk soruşturmasının Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışmaması sebebiyle ve kendi geldiği gelenekteki partisine yakışmaması sebebiyle

0: de bunu kabullenemediğini ifade ediyor. Diğer meclis Peki. üyeleri de öyle. Şunu söyleyeyim son cümle. Burada ben ilkesel olarak bir siyasi partiden diğer siyasi partilere geçişe çok sıcak bakan birisi değilim. Ama az önce hatırlattım. AK Parti'den CHP'ye geçince alkış tutuyorsunuz. Yo, Ekrem Baki'ye alkış tuttular. Ben sizi kastetmiyorum.
1: Siyaseten o da
0: veya CHP'ye geçildiğinde baba ocağına hoş geldiniz deyip de CHP'den ayrıldığında birilerine şu kaka dediğinizde
2: geçişin şekli de Ferhat Bey
0: mutlaka,
2: her geçiş birbirinin aynı değil tabii
0: mutlaka
2: ki.
0: Ama burada şunu da sorgulamak lazım. Geçenleri sorgulayalım. Ama o adayları kim belirledi? O adayları neye göre belirlediler? O adayları belirleyenlerin şu anda bir öz eleştiri yapma durumu söz konusu mu? Yoksa o adayları belirleyenler adaylar üzerinde bir baskı oluşturmaya mı çalışıyor? Mesela Özgür Çelik'in özellikle son yapılan seçim sürecine kadar meclis üyelerinin hiçbirisiyle irtibatta olmadığı, meclis üyelerine sadece bir tuşa basar gibi onların işaret ettiği yönde oy vermelerini dikte ettikleri ama iptal edilen seçimden sonra yoğun bir ilgiyle karşı karşıya bıraktıkları da meclis üyeleri tarafından ifade edilen gelişme. Peki,
1: onu eleştirmem ama ben bir şey söyleyeceğim. Yani bu seçim niye yapılıyor? Ferhat Bey söyledi, süreci anlattı ama bu seçim yarın niye yapılıyor?
0: Yani yarın niye yapıldığını anlattım.
1: 10 gün içinde yapılabilir. Yani valilik niye yarın için?
0: 10. gün yarın.
1: 10. gün yarın.
0: 26 Ağustos valiliğin. Bakın burada da bir dezenformasyon var. Sanki valilik seçim kararını dün açıkladı gibi bir algı oluşturuldu.
1: Kararın açıklanması, mahkeme kararının açıklanması.
0: Ağustos 26'da İstanbul Valiliği'nin şu anda resmi web sitesinde açıklama da var. 26 Ağustos'ta diyor ki ilgili kanun gereği 10 gün içerisinde en geç 10 gün içerisinde bu seçimin yapılması gerekir. En geç 10 gün cumartesi gününe denk geliyor.
1: Son ama yani mahkeme kararı.
0: Hani mesela dün yapılsaydı da gözaltına alındığı gün bu seçim yapılıyor denecekti. Işte, burada şu faktör var.
2: 10. gün galiba pazar günü. Yani pazar günü yapılıp yapılıp dediğiniz gibi 26'sında
0: şöyle bir faktör var. Burada şunu görmezden gelmemek lazım ki siz de yargı camiasından
2: artık
0: geliyorsunuz.
2: Son cümlemizi alayım ne olur. Herkese söz vermek istiyorum.
0: Kendisiyle ilgili belge ve delile ulaştığı an seçimin ne zaman yapılacağını, siyasi denklemin nasıl işleyeceğini, algının nasıl yürütüleceğini hesap etmeden
1: ona
0: hareket eder. Bunu da unutmamak
1: yani
0: lazım.
1: Valilik niye son günü bekliyor? 3 gün önce, 5 gün önce yapsa sorun kalmayacak mesela. Bu arkadaşlar gözaltına
0: alınmadan seçim olacak. Ama peki savcılığın tutuklama ya da gözaltı kararı alacağını valilik nereden
1: bilemiyorum,
0: bilebilir?
1: Bilemiyorum, bilebilir.
0: Valilik savcılıkla koordineli bir şekilde bu süreci yürüttüğü zaman o zaman maalesef, bizim devlet mekanizmasını tartışmaya açmamız gerekmez mi?
1: Ben şu anda yargının tamamen bağımsız, tamamen efendim siyasi iktidardan idare eden bağımsız hareket ettiğini düşünemiyorum maalesef.
0: O zaman Cumhuriyet AK Partisi'nin kurultay kararını iktidarla birlikte mi aldı diyorsunuz?
1: Hayır yani yargı genel
0: yani CHP'ye gelince bağımsız yargı işliyor diyorsunuz. Yani kurultay iptal edildiğinde hak yerini buldu diyorsunuz. Mutlan davası söz konusu olduğunda hak yeri buldu deniliyor.
1: O eleştiri başka bir şey. Genel olarak yargı bağımsız
0: ya burada şunu da şu yargı camiamıza da zarar vermeyelim. Şu anlamda zarar vermeyelim.
2: Yani 10 günle ilgili farklı bir şey mi?
1: Valilik
2: açıklamasını
1: okuyorum, tabii. 25 yıl savcılık yaptım. O camiadan geliyorum. Şu anda bakın Adalet Bakanlığı'nın çıkıp soruşturmalar için konuşma yapması bile başlı başına yargı bağımsızlığı açısından vahim.
0: Yaptığı soruşturma hangi soruşturma? Olduğu İBB soruşturması.
1: Hayır.
0: Bence onu bir altını çizelim.
1: Konularla ilgili de
0: şurası önemli
1: yapıyorum.
0: Bakın ben hani şu noktada dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Yargı kararı lehinize çıktığında Ankara'da hakimler var deyip de aleyhte çıktığında iktidar müdahale ediyor demek bence çok tutarlı ve makul bir yorum değil.
1: Tabii ki dediğiniz doğru. Eğer bunu diyen varsa doğru, tutarsız.
0: Genellikle öyle oluyor. Özgür Özel ve yönetim tarafından.
1: Ama bağımsızlığı çok ciddi anlamda şu anda
2: Bülent Bey'e de hemen bir değerlendirmesini sormak istiyorum. Sizi de buraya bilmiyorum. Gelir misiniz yanıma Bülent Bey?
3: Fark etmez ihtiyaç varsa böyle adette de ben de gelirim.
2: Siz de hukukçusunuz, aynı zamanda milletvekilisiniz. Şimdi buradaki birçok konuyu zaman zaman hukuk da ayrıca farklı çerçevelerde muhakemeyle değerlendirilebiliyor yani yasalarda zaman zaman. Ve buradaki mevzuatlar, uygulamalar vesaire şu an Üsküdar Belediyesi'ndeki bu seçim, bu aşamalar, bu tabloda size göre sıra dışı bir durum var mı?
3: Şöyle bir tespit yapmak lazım. Mahkeme Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimini iptal etmedi. Yürütmeyi durdurma kararı verdi. Dolayısıyla idare yani valilik bu yürütmeyi durdurma kararından sonra

0: kararın kesinleşmesine kadar meclis başkan vekili, birinci başkan vekili ya da ikinci başkan vekilini görevlendirmeye devam edip mahkemenin sonucunu da bekleyebilir. Ama yürütmeyi durdurma kararını sanki bir kesin kararmış gibi yeni bir seçim yapılması ileride başka tartışmalara yol açar.
1: Yani şu
0: nasıl
1: anda
0: mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi, tedbir kararı verdi yani.
1: İptal seçim etmedi. İptal edilmedi
0: seçim
1: mi?
0: Seçim iptal etmedi. Seçimin yürütülmesinin durdurulması kararı verdi.
1: Yani normal
0: bir ay sonra
1: ne
0: diyelim
1: gerekir?
0: Mahkeme şu an idare mahkemesi davayı görmeye devam ediyor. Savunmalar yapıldıktan sonra mahkeme hayır bu seçim geçerlidir diye bir karar verdi.
2: Valiliğin açıklamasında şöyle diyor: İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne ait 02.09.2026 tarihli ve işte sayılı kararında i̇şte konuya ilişkin
0: yürütmenin
2: durdurulması kararına evet yapılan itirazın reddine tamam karar verilmiştir.
1: Aslında bu
0: şöyle, şunu söylüyorum yani,
1: çok önemli. Yani
0: şöyle, işte idare mahkemesi davanın esasına ilişkin bir karar
1: seçimle
0: vermedi.
1: Seçimle ilgili bir karar vermedi.
0: Seçimin iptaliyle ilgili esasa dair bir karar vermedi. Tedbiren durdurdu. İleride telafisi güç zararları olabilir diye.
3: Yani seçimi,
0: seçilen başkan vekilinin devam etmesinin ileride sıkıntıya yol açabileceğini, dolayısıyla bu işlemi şimdilik durduruyorum dedi. Yürütmeyi durdurmak.
1: Niye seçime gidiliyor o zaman?
0: İşte ben de onu söylemeye çalışıyorum. Aynı şey zannedersen bir başka belediyede daha yapıldı.
2: Yürütmeyi Mehmet Bey,
0: bir devam et, tamamlarsam Mehmet Bey şöyle. Hayır. Yani bir özet. Şimdi idare mahkemesine bir dava açarsınız. CHP'nin mesela Kurultay davasında da tedbir kararının karar kesinleşmeden verilmesi
1: verildi,
0: çok tartışıldı.
1: Zaten olayı kitleyen
0: şöyle,
1: oydu durumu.
0: Şimdi idare mahkememizde şu an görülmekte olan bir dava var. Tedbir kararı verildi. Denildi ki bu seçim sonucunda başkan vekili seçilen kişi başkan vekiline devam etmesin. Çünkü yarın bir gün ben bu kararı iptal edebilirim. İptal ettim başkan.
1: Yetkisiz biri başkanlık yapmış olacak olmasın
0: bekleyin diyor.
1: Diyor yani.
0: Zaten
1: diyor.
0: Şeyde hüküm var. Yani başkan seçilinceye kadar birinci meclis başkan vekili, o yoksa ikinci meclis başkan vekili görevine devam eder diyor kanun.
3: Yasal.
0: Sizin bir seçim yapmanıza gerek yok şimdi yani. Dolayısıyla bir ay sonra mahkeme şunu dedi: tamam, ben yürütmeyi durdurma kararı vermiştim ama deliller toplandı, ben açılan bu davayı reddediyorum. Seçilen meclis belediye başkanının görevi devam etsin dedi. Ne olacak bu bir aylık süre içerisinde? Siz başka birine haksız bir şekilde başkanlık yaptırır. Yani valilik şöyle bir inisiyatif kullanabilirdi: yürütmeyi durdurma kararı esasa dair değil, dolayısıyla evet seçilen kişiye ben belediye başkanlığı yaptırmam ama birinci meclis başkan vekili seçimle ilgili dava sonuçlanana kadar davaya devam edebilir.
1: Biz bekleyelim, iptal olursa o zaman seçimi
0: o zaman yaparız
1: diyebilirdi.
0: Kanun gereği de zaten meclis başkan vekili, birinci başkan vekili başkanlık seçimi yapılıncaya kadar görevine devam edebiliyor. Başkanın yetkilerini kullanır. Burada mahkeme kararı kesinleşmeden sanki kesinleşmiş gibi valinin bir seçim yaptırması zaten bana göre hukuka aykırı bir durum. Çünkü dediğim gibi siz kesinleşmemiş bir mahkeme kararı üzerine sadece yürütmeyi durdurma üzerine bir işlem yapıyoruz. Bu ikinci kez yapılıyor. Bir kere burada idarenin...
1: Neden bu kadar göreceli, farklı yaklaşımlar ve uygulamalar?
0: İşte orada da siyasi tartışma gündeme geliyor. İdarenin elindeki gücü kullanıp iktidarın lehine yorumlaması olarak görülüyor bu. Çünkü niyetine valilik bir şekilde Cumhurbaşkanı tanır. Yani dediğim gibi hukuken tartışılabilir bu ama birinci problemli kısmı bu. Sadece yürütmeyi durdurma kararı varken mahkeme kararı kesinleşmeden valilik eliyle yeni bir seçim yapılıyor olması bana göre mevzuata aykırı. Bu birinci husus. İkincisi şu: burada eleştirilen valiliğin bu yönüyle 10 gün içerisinde seçim yapılması eleştiriliyor. Sayın Vali hani 10 günlük süre son günü 6'sı diyor ya. Tamam,
4: beş
0: doğru
4: Eylül.
0: Ama
4: 5 Eylül oluyor.
0: Aynı evet günlerde, efendim, aynı günlerde.
1: Ha, yarın mı 5'i mi?
4: Evet,
0: 5'i
4: evet
0: diyelim. Son, yani niyette son gün.
4: Benim, evet.
0: Valilik, valinin o açıklamasına itiraz etmeyelim. Doğru söylüyor. 10. gün o güne denk geliyor ve seçim. Peki Cumhuriyet Savcılığı'nın o gün oy kullanacak 3 tane, 4 tane belediye meclis üyesini gözaltına alıp oy hakkından mahrum etmesinin nereye koyacağız? Futbolda bile siz gole doğru gidiyorken dahi kaleci sakatlanıp yere düşerse sizin hiçbir dahliniz yok.
1: Ne olmalı o zaman? Sakat, yani erteleme
0: şunu
1: mi olur? Diyorum, ne olur?
0: Sakatlığına da bir müdahaleniz yok. Ama ne yapıyorsunuz? Topu taca atıyorsunuz. Çünkü o saatten sonra yani rakibinizin sizin kastınız olmadan da bir şekilde ekate edilmesi ne bir tepki? Bu siyasal bir centilmenliktir aynı zamanda. Ama buna rağmen beni ilgilendirmez derseniz işte o zaman savcılıkla iktidar el ele böyle bir seçim sonucuna müdahale edilir, görüntüsü verilir. Niyet budur değildir, onu kamuoyu tartışır. Ama dediğim gibi seçime birkaç gün kala siz 3 tane...

0: Yani bu eleştirinin, bu tepkinin gelmemesi mümkün değil. Peki, bu saatten sonra.
1: Aynı konu
2: Ferhat Bey. Mesela iptal edilen seçim öncesinde gözaltı kararlarını yapamaz mıydı? Madem sizin dediğiniz algı söz konusuysa.
1: Bakın ben öyle
2: iptal edilen seçim öncesinde gözaltıları yapar ve hiç yani bu illa süreç her, tartışmada ortaya şöyle, çıkmadan yani halledemez savcılık, miydi?
1: Savcılık her zaman bunu yapacak diye bir şey yok. Bu maksatla da yapıldığını iddia edemem. Ama şekil ve görüntü itibariyle bu bir seçim sonucuna müdahale edin.
2: Peki, bakın aynısı Ferhat Bey. Yarın mesela seçimde oy kullanacak diye gözaltına alınması gereken isimler gözaltına alınmadı ve firar etti, yurt dışına kaçtı. Bu yargı sürecinin aksaması anlamına gelmiyor mu?
1: Şöyle,
2: yargının bakış açısı
1: bakın, yargının olması, bazen derler ki
2: hani siyasete göre, algıya göre pozisyon almak Ferhat, gibi bir durum olmaz mı?
1: Şöyle bir meşhur söz vardır.
3: Emniyet
1: bir masumun kurtarılması için dahi 999 suçlunun yer aldığı bir gemiyi batıramazsınız. Şimdi siyasete müdahale görüntüsü öyle bir ağır sonuçları olan bir şeydir ki yani olmaz da velev ki bir kişi yurt dışına kaçtı. Emin olun onun yargıya ve topluma vereceği zarar şu siyasi tablonun vereceği zarardan karşısında çok küçük bir zarar olur. Yani bahsettiğimiz niyetinde ihaledeki bir usulsüzlük yani böyle yani darbe teşebbüsü
2: ihaledeki
1: şey
2: gibi. Değil, yapı ruhsatlarında usulsüzlük. Kamu zararı söz konusu
1: yani olabilir ama şöyle tutuksuz yargılanma
2: kaynaklarının doğru kullanılması ya da ya imar rantının
1: ayrı bir şey.
2: Pay edilmesinin hesabını seçimlere göre sorsun bu, gibi bir nokta çıkarsa şöyle, aslında yargı tam da burada siyasete müdahale
1: ediyor. Beraat-ı zimmet esastır diyoruz. Neye göre diyoruz? Hakkında mahkeme kararı kesinleşmeden herkes suçsuzdur. Siz bunu bırakın suçlu ilan etmeyi, en temel hakkı olan seçme hakkını tedbiren elinden alıyorsunuz.
3: Aslında
1: bu ya bu görüntü, bu görüntüyü
2: alındığına dair de şu an elimizde net bir veri yok. Mesela
1: ama işte ben görüntüden bahsediyorum. Diyorum ki
2: biri serbest bırakıldı.
1: İçinize
2: yarın bırakılırsa bütün yapılan yorumlar ne olacak?
1: Tamamlayayım lütfen. İçinize sindiririz. Serap Hanım, içinize sindirirsiniz veya sindirmezsiniz. Ama kamuoyu bunu yargının siyasete bir müdahalesi olarak görür. Bakın aynı şey Mersin'deki bir ilçe belediyesinde HDP'li meclis üyelerinin imarla ilgili bir kritik meclis kararı öncesi gözaltına alınması, o karar meclisinden çıktıktan birkaç gün sonra tahliye edilmeleriyle de Türkiye yaşadı bunu 3-4 sene. Mesela şöyle düşünün, milletvekili dokunulmazlığı var. Çok kritik bir oylama var. Siz oylama öncesi eğer milletvekili dokunulmazlığı olmazsa birkaç milletvekilini içeri alıp hani bu ne yapar demiyorum ama bu tip mekanizmalar
3: ya da anayasa
1: siyasetin bir güvencesidir. Şimdi dolayısıyla ben AK Partili bir siyasetçi olsam bu görüntü içime sindirmem. Seçimden tam 2-3 gün önce 4 milletvekili meclis üyesini sanki bir zafermiş gibi il başkanının eşliğinde fotoğraflarla yansıtmam kamuoyuna.
0: Bu ben 7 puanla Mehmet Bey'e de sözü
1: tamamlayayım. 7 puanla kaybettiğim bir seçim sonrası tam da seçimden 3-4 gün önce bu transferleri birkaç gün önce yargı soruşturmasından birkaç kişinin oy kullanmamasını içime sindiremem siyasetin. Hani diyorum ya futbolda kaleci sakatlanır, sizin bir dahiliniz yoktur. Ayağı kaymıştır. Ama centilmenlik gereği topu tacağı atarsınız. Siyasette bazen centilmenlik de önemli.
0: Türkiye'deki birçok şehirden daha büyük bir ilçe tekrar parti değiştirmiş
1: sonra
0: oluyor.
1: Burada yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin 3 millet meclis üyesini de çantada keklik görmek Milliyetçi Hareket Partisi'ne hakarettir. Onlar da kendi durumlarını...
0: Bu arada gizli oylama
1: sokulabilir ama
0: niyetinde
1: bu...
2: Bir de şu var, 21'de
1: ya ben tamamlayayım Ferhat Bey lütfen. Bir tamamlayayım lütfen.
2: Geçeceğini iddia etmek de
1: siz
2: şu anda...
1: Siz buyurun o zaman, siz devam edin buradan.
2: 21-21 değil mi şu anda?
1: Siz bir devam edin buradan.
2: AK Parti'yi geçeceğini nereden çıkarıyoruz? Ya da 28'e 21 iken AK Parti'nin adayı geçen seçimde 3. turda nasıl fazla oy aldı da meclis başkan vekili iptal etti? Bu da meclis üyelerinin iradesi değil mi mesela bu açıdan bakarsan?
1: Yani %47, %40, 7 puan fark atılmış bir ilçe belediye meclisini öyle veya böyle siyasi transferlerle el değiştiriyorsunuz.
0: Mehmet Bey hemen bir sorayım. Sizden sözü alayım. Mehmet Bey yanımıza gelir. Ben bütün konuklarım için. Gelin lütfen. Gelin.
4: Buradan şey yapayım.
0: Şimdi gelin. Buyurun gelin.
1: Bülent Bey'in yanına gelin. Rahatlar bir
4: şey. Yok buradan konuşsam daha iyi olur.
0: Bugün evet.
4: Şimdi 4 meclis üyesi AK Parti'ye geçti. Bu meclis üyelerini aday kim yaptı?
1: Bakın ben orada tarafın
0: bayağı
1: ben...
0: eski.
4: Bir dakika.
1: Ama ben orada
0: evet, onu
1: Cumhuriyet Halk Partileri tartışsın. Onu Cumhuriyet Halk Partileri tartışsın. Ben Cumhuriyet Halk Partileri
4: değil.
1: Siyaseten değerlendiriyorum yani.
4: Diyorum.
1: Ben onu Cumhuriyet Halk Partileri tartışsın.
4: Eğer o meclis üyeleri kendi seçmenine
1: saygısızlık yapıyorsa öyle bir şey tabii
4: hesap verebiliyorsa ya da kendi seçmeniyle konuşup da
3: Neticede biri muhtar demiştin değil mi?
2: Yavuz Türk mahalle muhtarı Ahmet Başbey.
3: Mahalle muhtarı bir de. Şimdi eski. O orada

0: orada muhtarlık yapabilir mi?
1: Eğer yapar ya, niye yapmaz?
0: Vatandaşın tepki göstereceği bir harekette bulunduysa.
2: Ya da vaatlerini bu CHP aracılığıyla yerine getiremediği için.
0: Şimdi karşımda iki hukukçu var. Biri sayın milletvekili, biri de eski savcı. Benim ifademi çok alan savcılardan, basın savcılığı yapmıştı
3: haberler
0: eski
3: üzerine
0: dönemlerde.
3: Mi?
0: Evet. Şimdi
1: tutuklamadı mı içerisinde?
0: Yok, tutuklamadı. Hakkaniyetli ve adaletli davrandı. Teşekkür ederim. Yayında teşekkür ediyorum sizlere.
4: Sağ olun.
0: Şimdi siz dediniz ki, ikiniz de aynı şeyi söylediniz. Ya bu seçim olurken yargı bekleyebilirdi diyorsunuz. Ya yargı niye beklesin?
1: Şimdiye
0: yargı
1: kadar niye
0: Şimdiye
1: kadar niye bekledi?
0: Hayır, beklemedi ki. Niye
3: valilik
0: beklesin?
3: Valilik dedi Bülent Bey, yargı demedi.
0: Hayır, yargıyı da söyledi.
3: Varken,
0: hayır, yargıyı da söyledi. Yargıyı da söyledi. Yargı kendi işine bakıyor. Yargı orada seçim var, burada bilmem ne var, şu var, bu var diye bakmıyor ki. Yargı kendi işine bakıyor. Dolayısıyla
4: polis gözetiminde bu arkadaşlar gelsinler,
0: okumasınlar. Tamam, buradan engel o zaman yok. Çağrıda bulunalım.
4: Engel yok
0: polis gözetiminde ben hukukçu değilim. Ama
4: yani
0: hukukçu olarak sizler, 3 tane hukukçu var, evet. 3 hukukçumuz var burada. Polis gözetiminde oy kullandırılıyorsa buyursun, oyları kullansınlar.
2: Belki de serbest bırakılacak canım. Biz şu an yargıya ne yapacağını da burada,
0: az önce Ferhat Murat
2: belge deniliyor.
0: Sıcak bilgi verdi. Daha yayına bismillah başladık. Dedi ki bir kişi bırakıldı. Daha serbest bırakıldı. Belki de ilerleyen saatlerde bir kişi daha serbest bırakıldı.
3: Az önce sordum ama gizli oylama yapılıyor değil mi?
0: Şunun için diyorum bakın. O zaman şu an yargıya getirdiğiniz eleştiri, haksızlık eleştiriye getiriyorsunuz ya, haksızlık olmaz mı yargıya?
1: Öte bazı şeylerin suyu hukukundan beterdir. Bu görüntü ne yargıya yakışıyor, ne AK Parti'ye yakışıyor, ne de seçmen iradesine yakışıyor. Bu siyasi bir değerlendirme, birbirimizi ikna etmek zorunda değiliz. Ben kendi kanaatimi söyledim, siz söylediniz. Takdir izleyicilerindir. Ya yani ben hüküm vermiyorum. Siyasi bir değerlendirmede bulunuyorum yani.
0: Ben siz siyasetçisiniz.
1: Tabii siyasi bir değerlendirmede bulunuyorum.
0: Genel bir halkın anlayabileceği ya da halkın düşünebileceği bir yapı, evet, böyle bir algıya dönüştü. Müsait de böyle bir algının ortaya çıkmasına da müsait bir alan.
2: Ya da böyle bir çaba var.
0: Müsait bir alan ama görüyoruz ki az önce ekrana yansıtmıştınız. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu yargı eliyle yapılan bir müdahale diyor.
3: Ederim, bir not
0: Sayın
3: olsun,
0: Özgür
3: Mehmet
0: Özel,
3: Bey.
0: Sayın Özgür
3: birlikte
0: Özel
3: birlikte bir açıklama yapmış Yeni Parti ile CHP. Bence bu da çok ilgi çekici.
1: Birlikte değil ki, aynı doğrultuda herhalde.
3: Birlikte
0: söylüyorum şu anda.
3: Biz bu Üsküdar Belediyesi'nde yan yana duruyoruz. Yani birlikte hareket ediyoruz. Merlin'de bir açıklamaları var. Bu arada bütün bu gerilimli partinin bölünmesi sonrası karşılıklı açıklamaların ardından Üsküdar'da böyle bir ortak tutumun takınılması da dikkat çekici diye düşünüyorum ben. Yani yorumunuz
1: ama
3: ne olur?
1: Adayda ortaklaşılabilecek mi? O cumartesi günü belli olur, onu bilmiyoruz.
2: Ya burada mesela şurayı hiç konuşmuyoruz ama bakın. Hani bunları konuştuk, doğru. Ama
3: Volkan Bey'e söz vereceğim.
2: CHP'li bir meclis başkan vekilinin Gültekin'in G'sini 6 şeklinde okuyorum deyip hukuksuz bir şekilde itiraz etmesi doğru mu? Demokrasi dediğimiz meclis üyelerinin iradesine saygısızlık değil mi? Niye bununla ilgili bir cümle sarf etmiyoruz? Ya da Ziya'nın S'sini 2 şeklinde ya da yer yer T şeklinde okuyor. Şimdi bu hakikaten hem insanların aklıyla alay etmekle beraber seçmen, meclis üyesinin iradesine burada ipotek koymak değil mi? İpotek koymak. Bunu konuşmamız lazım.
4: Bakın yani efendim Z'yi 2 şeklinde okumak yanlış tabii ki.
2: Ama bu yapıldı. CHP'li olunca
0: her şey maalesef ki oldu.
2: Ama bakın onları yapmasaydı meclis başkan vekili yarın seçim olmayacaktı Üsküdar'da. Mahkemeye gitmeyecekti. Yürütmeyi durdurma kararı olmayacaktı.
4: Zaten bakın Bülent Bey'in dediği çok önemli bir şey var. Aslında yarın bir seçim yapılmaması lazım. Katılıyorum. Çünkü tedbir daha doğrusu yürütmeyi durdurma
1: kararı.
2: Neden? Gerekçeyle?
1: Yürütmeyi durdurma kararı.
2: Gerekçeyle itiraz etti AK Parti. Bunlardan dolayı itiraz etti. Bakın Allah aşkına basını bir yansıtın. Şurada altı şeklinde okuyacak. Dündar Ziya altı ültekin okuyacak. Bir Türkçe bilgisine, altyapısına sahip Türkiye Cumhuriyeti'nde bir vatandaşın olduğunu ben düşünmüyorum.
4: Yanlış.

0: İkiz Başkan Vekili dışında. Yani... Veya orada Dündar 2 İya Gültekin ya da Dündar Tia Gültekin şeklinde tartışmaya okuyacak yok, insan okuma yazma bilmiyordur.
1: Hayır, tartışmaya gerek yok, yanlış.
0: Ama işte bu yüzden iptal edildi Ali Bey. Yani iptal edilme sebebi ya da yürütmeyi durdurma yani kararının tam da sebebi bu.
1: Hayır, bakın valilik kararında da var. Diyor ki zaten efendim başkan vekili devam eder diyor zaten. Yani Bülent Bey'in dediği değerli vekilim çok önemli. Esasa ilişkin iptal kararı yok.
2: Hayır, Ferhat Bey diyor ki biz zaten AK Parti kazanmıştı diyor o seçimi. Yani bunlar
0: CHP'li
2: kabul edildi.
0: Yani 4 meclis üyesi AK Parti'yi geçmemişken bu sonuç buydu.
1: Efendim.
0: 3. turda AK Parti'nin adayı Ali daha fazla oynadı.
2: O yüzden mahkeme hakkını geri verdi AK Parti'nin diyor özetle.
3: Ali Bey şöyle bir şey oldu. Bu mesele olmadan önce yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı o seçimi alıyor.
1: Nasıl ama, alıyor?
3: Şimdi bu Gültekin'in
1: üye sayısı 17 nasıl alıyor?
3: Bir dakika. Gültekin'in
0: ama CHP'li 6 meclis üyesi 3. turda AK Parti'nin adayına kullandı. Ancak
1: niye veriyor?
0: Oyların Allah ya niye verdiğini şey. Özgür Çelik'in aday gösterdiği CHP'li meclis üyeleri açıklasın.
1: Etik, siyaset, o artık ağlak
0: ya,
1: olarak
0: orada meclis üyelerinin iradesini tek tek ya, ortaya koyabiliriz. Tartışabiliriz ama sonuçtan
3: ama
0: bahsediyorum.
3: Niye veriyor diye soramayız ki adam vermiş.
1: Hayır tamam o zaman
0: ya da niye alamamış o zaman CHP'nin adayı? Onu da tartışalım şimdi Ali Bey. Niye alamamış mesela şimdi, kendi partilisinden oy niye alamamış?
1: Ferhat Bey bir saniye. Şimdi burada bakın bir şey dediniz yanlış dedim ama bunlar aynı zamanda nedir biliyor musunuz? Adam diyor ki tamam kardeşim ben sana oy vereceğim. Oyumu da verirken böyle yazacağım. Bak verdiğimi de ispatlıyorum bu şekilde. Bu da bir sinyaldir. Bu da bir oyunun rengini belli etmektir. Bunun karşılığında ne aldı? Efendim Ahlakan niye yaptın kardeşim?
0: Almadım diyor. Bakın Ahmet Murat Emir'in iddiası üzerine Ahmet isimli
2: Ferdi,
0: az önce
2: Mehmet
0: söylediğim
2: Bey'in sözünü böldük
0: çok özür dilerim Mehmet Bey
2: o nedenle
0: çok özür dilerim şunu söyleyeyim
2: söz vereceğim çok
0: Ahmet Başbaydar diyor ki değerli Üsküdarlılar bugün dünden bahsediyor yeni parti genel grup başkan vekili Murat Emir benim ismimi vermek suretiyle Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçiminde çocuğumu kurtarmak için AK Parti adayına oy verdiğimi söylediğimi ifade etmiştir bu evet. Geçenki bu tamamen yalandır. Ben böyle komik vaatlere inanacak yaşı çoktan geçtim. Benim mevcut yönetime oy vermememin tek sebebi personelin maaşını ödemek için bankalardan kredi çekilirken diğer tarafta belediye üst yönetiminin milyarlarca liralık hırsızlık ve yolsuzluğa bulaşmış olmasıdır. Böyle bir yönetime güvenmem mümkün değildi. Bu sebeple de oy vermedim, vermeyeceğim. Mesela
1: çok
0: niye
1: güzel,
0: dediniz ya?
1: Çok güzel.
0: Bundan diyor.
1: Ne oldu yani AK Parti'ye geçmekle hırsızlık ve yolsuzluktan efendim arınacak mı ülke belediyeler? Allah aşkına yani AK Parti
0: ya şu anki yönetimden bu nedenle oyumu başka tarafa kullanıyorum demek demokrasi olarak değerlendirilmez mi? Yani siz CHP'liyseniz yolsuzluktan belediye başkanınız tutuklansa da milyarlarca liralık yolsuzlukla da yargılansanız buraya oy vermek zorundasınız.
1: Hayır,
0: çünkü sizin iradeniz ipotek altındadır mı diyorsunuz CHP olarak?
1: Hayır, ahlaklı bir adam istifa eder der ki kardeşim ben bu nedenle partiden istifa ediyorum. Efendim bağımsız kalıyorum ve oyumun da rengi budur. Bu ahlaklı bir davranıştır. Ama cizli saklı, hileli, efendim işte işaret
0: peki,
1: koyarak...
0: Peki AK Parti şey oylarıyla seçilen Ekrem Baki'nin CHP adayına oy vermesine ne
1: bu
0: diyeceksiniz?
1: Bu da ahlaksızlık.
0: İşte onu da söylemek lazım.
2: Yani. Peki o zaman hemen Mehmet'e söz vereyim mi?
0: Bıçağın iki tarafını da kesmemek lazım.
2: Programın ilk saatini tamamlayacağız neredeyse.
1: Parti değiştiren kişi
2: peki
1: görevden istifa etmelidir.
3: Bana göre. Buyurun.
2: Ben şunu da merak ediyorum. Dedi ya yani neden bunu bu şekilde Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçse bu içlerine siner mi diye bir şey söyledi Bülent
3: şimdi,
2: Bey. Siyaseten mesela bu bir kazanım mı olur?
3: Buyurun. Yok kazanım olarak bence kazanım olarak bakılmıyor. Kazanım diye düşünülseydi şu anda konuşanlar kimler? CHP ve Yeni Partili yöneticiler. Hiç AK Parti'den MHP'den bu konuyla ilgili bir açıklama duyduk mu? Ben duymadım.
0: Seçimle ilgili bir açıklama yok evet.
3: Yani
2: kimden dediniz?
3: AK Parti ile Cumhur İttifakı'ndan
2: evet.
3: Üsküdar Belediyesi ile ilgili bu seçimleriyle ilgili herhangi bir açıklama duymadım ben. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti'den
4: Yeni
0: Parti'nin Üsküdar'da meclis üyesi var mı?
2: Yok hiç şu an bildiğim
0: yeni
2: kadarıyla.
0: Yeni Parti o zaman neden müdahil oluyor? Yeni Parti'nin il başkanı CHP meclis üyelerini neden baskı altına almaya çalışıyor? Neden onlar ayrılıp Yeni Parti'ye geçmedi?
2: Ama düne kadar aynı paçatı altında.
0: Tamam da buna bakarsanız düne kadar ta Milli Görüş partileri de birbirleriyle ittifak yapsın.
2: Bu arada açıklamayı da Yeni Parti ile CHP hakikaten bir...

0: değişirse, yani CHP ile Yeni Parti Üsküdar'ı da ayrışarak kaybettiklerini kamuoyuna yansıtırlarsa, İstanbul'u da kaybedeceklerinin çok net görüntüsü olacak.
1: Ha, onun bir ilk adımı diyorsunuz.
0: Evet, evet.
1: Onun İBB için, meclisindeki
0: kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Onun için burada ortak hareket etme gibi bir durum söz konusu. Ama burada suçlama, yani Cumhur İttifakı bunu niçin yapıyor şeklindeki bir suçlamayı ben açıkçası doğru bulmam. Neden? Şimdi bundan önceki seçimde, hani şu an seçim tekrarlanacak, yenilenecek. Ferhat güzel bir şekilde anlattı. Şimdi orada bir takım usulsüz diyeceğim ya da siyaseten doğru olmayan bir takım işler yapıldı. Ve seçimin yenilenmesi mi, tekrarı mı anlamına geliyor bu?
2: İptal edince tekrar, yenilenmesi. Ama henüz iptal kararı kesinleşmedi.
0: Yenilenmesi,
2: şimdi
0: evet.
2: İptal edilmedi yani.
0: Tamam, yenilenmesinin zaruri hale geldiğini ifade ettiler ve valilik 10 gün içinde, ki bugün 10. gün, yarın 10. gün. 10. gün, yani son gün, evet. Seçim kararı alındı ve seçime gidilecek. Şimdi burada özellikle Cumhuriyet Halk Partisi veyahut Yeni Parti'nin, biz Üsküdar'ı halkıyla seçimi aldık, CHP belediyesidir, siz bizi yargı yoluyla Üsküdar'ı elimizden alıyorsunuz anlayışını ben katılmıyorum. Çünkü az önce de ifade ettim, yargı seçimle bir başkasının ne yaptığıyla ya da bir partinin hesabıyla hareket etmez. Orada bir usulsüzlük oldu ve bunun yargılamasıyla ilgili bir adım atıldı. Dolayısıyla ben seçim bitsin de ondan sonra bunun yargılamasını yapacağım diye bugüne kadar öyle bir şey hiç ben açıkçası tanık olmadım.
3: Seçimi beklemez tabii ki.
1: Ben hemen Volkan yani Bey'in görüşünü almak istiyorum.
0: Siz aktif olarak yargıda bulundunuz. Sizler de hukukçusunuz. Böyle bir şey eğer varsa da ben bilmiyorum. Siz doğrulayın bunu.
1: O zaman sen Volkan Bey hukukçusunuz. Ben ya Volkan Bey'e sorayım. Evet. Ali Bey izin verirseniz. Çünkü sizce hiç katılmadınız aralarda. Evet. Buyurun. Siz neresinden bakıyorsunuz bu tartışmaya?
4: Çok teşekkür ederim. Şimdi zaten çok zengin bir tartışma yürütüldü. Ben de birkaç naçizane kanaatimi söyleyeyim. Şimdi sayın konuklar tartışırken aklıma milletvekili dokunulmazlığının nasıl ortaya çıktığı gelmişti. Aynen Bülent Bey'in dediği gibi Birleşik Krallık'ta çok kritik oylamalar öncesinde milletvekilleri bir iki gün gözaltına alınmaya başladığı için aslında tarihsel gelişimde dokunulmazlık bu şekilde ortaya çıkmış.
1: Çıkış noktası da mı o
4: çıkış
1: yani?
4: Çıkış noktası odur. Doğru. Hmm. Yani bu şekilde manipülasyon yapılmasın diye, o işte bir iki gün milletvekilleri alınmasın diye o şekilde çıkmıştır. Ama milletvekillerine tanınır bu. Genellikle belediye meclis üyelerine tanınmaz. Şimdi burada bence herkesin haklı olduğu noktalar var. Hukuki olarak değinmek gerekirse şöyle. Şimdi buradaki 10 günlük süreyle alakalı şunu söylemek isterim ben. Belediye Kanunu'nun 45. maddesi bu 10 gün içinde toplanmasını sağlar diyor ama diyelim ki 10 gün içinde toplanılmazsa bunun bir hukuki yaptırımı yok. Yani valilik bunu haftaya da yapabilir aslında. Ve bu durumda hani neden o gün yapıldığı şeklinde bir soru da sorulmaz. Çünkü
1: ya
4: burada
1: bu zaruri bir şey değil yani. 10 günden ya, de 10 gün 11. Evet. 15. gün olursa tabii, niye yapmadınız denmiyor diyorsun.
4: Yok, hayır. Ama Bülent Bey'e şu konuda katılıyorum. Şimdi yürütmenin durdurulması kararı verildi. Diyelim ki yarın bir seçim yapılacak ve bir kişi, belki çok farklı bir kişi seçilecek. Şimdi mahkeme esasa ilişkin kararını verdiği zaman yarınki seçimden sonra bu kararın uygulanma şansı kalmayacak. Hani Bülent Bey'in burada şu eleştirisi haklı. Bu biraz kanundaki muğlaklıktan kaynaklanıyor. Belediye Kanunu 46. maddesinde şöyle bir düzenleme var. Diyor ki belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması ve yeni belediye başkanı veya başkan vekili seçiminin yapılamaması durumunda, hı hı, seçim yapılıncaya kadar belediye başkanlığına işte büyükşehir ve il belediyelerinde bakan, diğer belediyelerde vali tarafından görevlendirme yapılır. Bülent Bey haklı. Valilik mesela şunu söyleyebilirdi. Ya burada seçim yapılamadı. Yürütmenin durdurulması kararı da verildi. Dolayısıyla ben geçici olarak böyle bir görevlendirme yapıyorum,
5: kayyum
4: diyebilirdi valilik.
5: Tabii. Kayyum atayabilirdi,
4: tabii,
5: değil mi?
4: Atamadım. Kayyum düzenlemesi.
1: Ya mahkemenin sonucu
2: kayyumun dışında da şey olabilir.
4: Evet, bu yapılabilirdi. Ama şöyle, Aslında ya keşke olsa, ben öyle bir ümidim yok belediye meclis üyelerinden, ama yarın toplanmasalar aslında, salt çoğunluk sağlanmasa mesela, seçim yapılamaz mesela. Aslında etik olarak yarın belediye meclis üyeleri dese ki efendim bu kadar tartışma gündeme geldi, biz hayır, gölge
1: sadece CHP'li üyelerin katılmaması, o da yarın gelmemesi seçimi iptal eder mi?
4: Yani seçim yapılamaz. Salt çoğunlukla toplanmazsa meclis, yarıdan bir fazlayla toplanmazsa seçim yapılamaz. Ama bence her iki...
1: Tam da yarı yarıya bölünmüş durumda şu anda. 21'e 21.
4: Tabii. Ama bence burada Cumhur İttifakı'da mesela böyle bir şey yapılsa çok güzel olur.
3: Etik olarak...
4: Biz yarın toplanmıyoruz. Bu seçimlere gölge düşürmeyeceğiz. Eğer 4 günlük en uzun gözaltı süresi sonunda işte kişiler serbest bırakılır veya belki bırakılmazlar. Ama bu tartışmaların önünü almak için biz haftaya veya işte valinin belirlediği başka bir gün toplanacağız. Yarın salt çoğunluğu sağlamıyoruz diyebilirler. Bu mümkün. Çünkü salt çoğunluk gelmezse toplanamıyor meclis ve seçim yapamıyor.
1: Şimdi böyle bir beklentiniz var mı? Olabilir mi?
4: Benim valla bizdeki siyasetçilerden bu tarz beklentiler pek kalmadı. Sözü meclisten dışarı.
2: Üstad'a katılmak, şunu diyorum zaten 45. maddenin son fıkrası der ki belediye başkanı veya başkan vekili seçimi en geç 15 gün içinde tamamlanamazsa belediye meclisi seçimleri yenilen. Dolayısıyla ama 10 günlük süre 5 Ağustos'ta bitiyor, başlıyor ama belediye, ondan sonra 15 günlük bir seçim süresi
1: var. Ben şunu merak ediyorum. Sizin bir seçim sonucu tahmininiz var mı? Volkan Bey, sizce yani yarın
2: 5'inde seçim yapmasa bile 20'sine kadar o seçim tamamlanabilir.
3: 5 günlüğünde yapılmazsa belediye meclisinin fesli yoluna gidiyor.
1: Mesela CHP'nin yeni partinin birlikte bir açıklama yapmış olması, yarın oy kullanacak meclis üyeleri üzerinde nasıl bir etki yaratır?
3: Fesli seçim yapmış.
1: Çok affedersiniz. İzin verirseniz Volkan Bey, sorumlu sesler üst üste biniyor. Duymak istiyorum.
4: Eğer parti disiplinine uygun davranırsa meclis üyeleri bence yarın boykot edip gelmezlerse seçim yapılamıyor zaten.
1: Seçimin yapılamamasından öte gelirler ve oy kullanırlarsa siz yarın nasıl bir sonuç çıkacağını düşünüyorsunuz? Belediye sizce kimde kalacak, kime geçecek, ne olacak yani?
4: Yani bunu bilmiyorum şu an.
1: Bir öngörü tabii ki hiçbirimiz bilmiyoruz. Yani seçim adı üzerinde.
3: Bu kadar operasyon boşuna mı yapılıyor?
4: Yarın
3: bu kadar operasyon boşuna mı yapılıyor Allah aşkına yani? Ya bu kadar operasyon.
5: Geçen seçimde
1: yani
5: yapılmamış da
1: Ali Bey. Tabii ki.
5: Geçen seçimde yapılmadan nasıl geçti Ali Bey peki?
4: Ferhat Bey'in dediği gibi geçenlerde de CHP üyeler
5: 6 meclis üyesi neden AK Parti adayına oy verdi? Ne yaptılar ama ne yaptılar? Belge koyun ortaya, siz hukuk adamısınız.
3: Hayır ben ama
5: yani operasyon. Ya ama ne operasyonu? Yani insanlar... O zaman belgesini koyun, bilgisini buradan da ama savcılara suç duyurusu olsun.
4: Şu şekilde tamamlayayım.
3: Savcılara gidip
5: ama siz tamamen operasyon hani diyerek töhmet altında bırakıyorsunuz.
4: Altında
5: yani
4: bırakmamak için valilik ya da belediye meclis üyeleri bu şekilde hareket edebilirlerdi. Böyle bir durumda kimse savcılığa sen niye bu dönemde bu operasyonu yaptın demezdi.
1: Demezdi.
4: Hani istemez, ister istemez. Ha şunu da söyleyeyim, az önce tartışıldığı için söylüyorum. Ben bir hukukçu olarak açıkçası her ne kadar şu an mevzuatta açık bir yasak olmasa da zaten seçilmişlerin parti değiştirmesinin aslında hem anayasamız hem diğer mevzuat açısından da sorunlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani bu hem milletvekilleri açısından geçerli, hem diğer seçilen belediye başkanı, meclis üyeleri açısından geçerli. Çünkü anayasamız demokratik devletten bahsediyor, temsilde adaletten bahsediyor. Ama size oy vermiş olan insanların tamamen
1: başka bir vaatle oylarını
4: farklı bir şekilde hareket edip farklı bir partiye katılıyorsunuz. Bu hangi partiden hangi parti? Yani Ferhat Bey'in dediği gibi hem etik ve ahlak boyutu farklı ama hukuki olarak da sorunlu olduğunu düşünüyorum ve aslında 95 yılına kadar milletvekilleri açısından böyle bir yasak vardı. 95 değişiklikleriyle kaldırıldı. 95 yılında
2: o yasak da Hülle Parti yoluyla
4: belediye üyeleri için yoktu.
2: O dönemde de şöyleydi. Bir partiden istifa edip başka bir partiye geçmek yasaklanıyordu.
4: Evet.
2: Ne yapılıyordu? Yeni bir parti kuruluyordu. Evet, milletvekilleri oraya geçiyordu. Sonra o partiler birleşme kararı alıp
1: belki görevini yaparken değil de görev süresi tamamlanır, tercihini farklı kullanır ama hakikaten böyle
0: demokraside çareler tükenmez.
4: Yok ama ben
3: demokrasi değil.
1: Siyasetçilere çareler tükenmiyor. Evet, hakikaten bir formülü bulunuyor. Yani
2: her şey,
1: sanki Serap bir firmadan başka bir firmaya herkes
5: formül var, formül ama var Serap Hanım. Bak Milliyetçi Hareket Partisi diyor ki ben almıyorum kardeşim.
2: Her şey hukukla.
5: Yani ben diyor başka parti milletvekilini.
1: Tersi yönde de formül var elbette. Yani başka bir duruşta.
5: Formülse formül yani.
0: Her defasında.
1: Ama kimi siyasetçiler sanki bir iş yerinden başka bir iş yerinden teklif almış gibi. Yani orada ideolojik bir duruş yok.
0: Neredeyse her program da söylüyorum. Siyasi etik yasasının mutlaka ve mutlaka hayata geçirilmesi şart. Özellikle MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli parti geçişlerine yani parti değiştirme meselelerine karşı çıkıyor. Evet. Partisinin transferlerine kapattı, transferlere kapattı. Hı hı. Belki de birçok milletvekili ya da belediye başkanı Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçme gibi durumu söz konusu iken

0: Buna rağmen MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli buna müsaade etmedi. Keşke diğer siyasi partiler de aynı tavrı, aynı tutumu takınsalar en azından bu görüntüyü, bu tartışmaları yaşanmazdı. Türkiye'nin geneline de etik olarak bir anlayış ortaya konurdu ve siyasi ahlak ve siyasi etik hayata geçerdi. Yoksa bu şekilde pazarlıklar, geçişler, transferler, yani bu iyice ahlaksızlığa da meylediliyor.
1: Aynen,
0: ve çok yarın öbür gün daha büyük sıkıntılarla karşılaşacağız.
2: Mesela Cemal Engin bu kadar uzun siyasi kariyeri olmayabilirdi.
3: Şey, Serap Hanım, şimdi her şeyi hukukla düzenleyemeyiz yani.
4: Adam,
3: bazen
4: size katılmakta çok iyi bir yandan ama tam yarıda kaldı evet, diye tamam. Volkan Bey tamamlasın diye şimdi sabah kaldı.
5: Belediyeler açısından teknik bir hususta gözden kaçıyor. Ben ona da dikkatinizi çekmek isterim. Şimdi genel olarak bu parti değiştirmek evet sorunlu, hem etik açıdan hem farklı açılardan bence hukuki olarak da sorunlu. Ama belediye meclis üyeleri açısından da bakın şöyle bir sorun var. Bizde belediye meclis üyelerinin seçimiyle belediye başkanlığı seçimi farklı seçim sistemleriyle yapılıyor ve insanların oy pusulaları belediye başkanı için ayrı, belediye meclis üyesi için ayrı veriliyor. Hatta sırf bu sebepten biliyorsunuz bazı belediyelerde mesela Gazi Osman Paşa öyleydi. Belediye meclisi farklı partiden
4: tabii.
5: Şimdi bizim kanunumuzdaki sorun da şu.
2: Bey, belediye başkanının da işinin kolaylaşması için kontenjan, yani belediye başkanı seçilen partinin ilave kontenjan meclis
3: üyeleri. Buna rağmen hazırlıkta göre kalabiliyor. Yani. Buna rağmen hazırlıkta kalabiliyor. Başkanlık sistemi aslında. Şimdi yani yerel yönetimlerdeki başkanlık.
5: Bence bu teknik sorun bize şunu da düşündürtmeli. Şimdi seçmenin belediye meclis üyesinde verdiği pusula farklı, belediye başkanına verdiği pusula farklı. Ama bizim kanun diyor ki belediye başkanlığı boşalırsa bu yeniden vekil olarak seçilecek kişiye ilişkin hiçbir kriter koymadan belediye meclisi seçer diyor. Bence evet, bu genel sistematiği açısından sorunlu. Çünkü
4: bu,
5: siz bir
4: bu da
5: taraftan
4: konuyu şimdi tam da benim tabii soracağım yere getiriyor. Tabii, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde evet, böyle bir durumu yaşanması evet, konusunda.
5: Şimdi tabii Büyükşehir Belediyesi'nin meclisinin oluşumu biraz farklı. Büyükşehir Belediye Meclisi biraz farklı oluşuyor normal belediye meclislerine göre. Onu belki birazdan ele alırız ama şimdi burada böyle teknik bir sorun da var. Yani belediye meclis üyelerinin seçimi ve belediye başkanının seçimi farklı sistemlere tabi, farklı pusulalarla yapılıyor. Ama bizim kanunumuz diyor ki efendim görevde geçici boşalırsa veya işte şey olursa belediye meclis üyeleri seçsin. Bu evet, kendi içerisinde zaten çelişki taşıyan da bir kanun. Bunu da belirtmekte fayda
2: var. Bir yandan onun şöyle bir maksadı da var. Hem denetleme mekanizmasıdır meclis, hem de izinlerin verildiği, işte belediye bütçesinin oylandığı, tabii, kredi yetkisinin verildiği. Yani. Aslında halkın belediye başkanına yetki vermesini ön plana koyan bir mantalitesi olduğu için belediye başkanı da geçici veya kalıcı görevden ayrıldığında halkın seçtiği meclis üyeleri belediye başkan vekilin ya da belediye başkanı seçsin mantığı var.
4: Ama bu arada Yüreğir'de de aslında Yüreğir'de yaşananları da gördünüz. Orada da böyle bir çok tartışma benzer var. Fikirlerinizi almak istiyorum bu arada.
3: Orada sal çoğunluk olmadan
1: hayır mesela Cumhurbaşkanlığı boşaldığı zaman meclis seçmiyor. Yani onu benzetirsek değil mi yani?
2: Ama bu
1: Cumhurbaşkanı
2: bizim
1: 45 gün içinde seçime gidilir.
2: Ya 2015'teki yanlış hatırlamıyorsam referandum sonucunda başkanlık sistemine geçmekten 2017'de
3: evet,
2: 2017'deki referandumdan sonra değişen anayasa nedeniyle bu böyle.
1: Çünkü aynı şu anda belediye sistemi aynı sistem aslında.
4: Bu arada yani belediye başkan sistemi ben izleyicilerimize de bir özetleyebilir miyim izin verirseniz?
2: Başkanlık sistemlerinde genelde böyledir ama.
4: Orada
2: yasama,
4: da ne yazık ki
2: ve yargında
4: bir arbede yaşandı. Yani bir başkanlık tartışması oldu. 31 Mart'ta CHP'den Ali Demirçalı kazanmıştı. 21 Nisan 2026'da yani geçtiğimiz baharda Ali Demirçalı görevden uzaklaştırıldı. Onun hakkında da soruşturma vardı. CHP kazanıyor ardından. AK Parti itiraz ediyor. Seçim yeniden yapılıyor. CHP'den Cafer Boyraz yine kazanıyor. Ama 4. turda orada bir 3. tur, 4. tur tartışması var yine. AK Parti yeniden dava açıyor. 3 Eylül'de dün karar açıklandı. Mahkeme 31 Temmuz'daki seçimin yürütmesini durdurdu. Bu da aslında seçim iptali değil. Dediğiniz gibi siz söyleyince daha dikkatli, dikkat ederek gördüm. Seçimin yürütmesini durdurdu. Şimdi Tarık Özunal başkan vekili oldu. AK Parti'nin adayı, görevden uzaklaştırılan CHP'li başkanın yerine Adana Yüreğir'de büyük bir ilçe yine. Bunun üzerine de hatta Yüreğir CHP il başkanı da görüntüler varsa ekrana getirebiliriz. Belediyeye girmek istiyor. Engellendiği için arbede çıkıyor. Ne yazık ki can sıkıcı görüntüler de yaşanıyor.
6: İl başkanı çağırdı. Başkanı çağırdı.

0: Yani Cumhuriyet Halk Partisi bu kararına karşı çıkıyor ve kabul etmiyor. Hayır bizim diyor. Orada da bir üçüncü, dördüncü tur tartışması var. Bilmiyorum ona ilişkin
1: mantığı
0: bir
1: ne?
0: Grafik var mı
1: üçüncü
0: ama.
1: Üçüncü tur, dördüncü şimdi, tur mantığı şudur.
2: Şimdi orada
0: zaten işte onu
2: üçüncü turda efendim.
0: Yine aynı sırayla gidelim geleceğim.
2: Üçüncü turda Cumhuriyet Halk Partisi 18, AK Parti 19 oy alıyor. Bu turda bir aydan seçilebilmesi için en az 20 oy gerekiyor.
0: Çünkü salt çoğunluk 20 ile mi sağlanıyor?
2: Çünkü 38 üye var.
0: Evet.
2: Salt çoğunluk yani yarısı 19, bir fazlası 20.
0: Tamam.
2: 20 gerekiyor. Dördüncü turda ise en çok oy alan aday. Cumhuriyet Halk Partisi 19 alıyor, AK Parti 17 alıyor. Bir oy geçer sayılıyor.
0: Ha şöyle, dolayısıyla üçüncü turda salt çoğunluk, toplam üye sayısına göre salt çoğunluk, yani yarısının bir fazlası. O olmadığında dördüncü turda salt çoğunluk aranmıyor. Dördüncü turda çok oy alan alıyor.
2: Aslında iki aday
1: var. İlk üç turda salt çoğunluk aranıyor. Dördüncü turda salt çoğunluğa bakılmaksızın ama burada salt çoğunluk tartışması
2: şimdi
1: var.
2: Salt çoğunluk
1: salt
2: nedir?
1: Salt çoğunluğu meclis üyeliklerinden boşalma olduğunda. Şimdi bir yorum diyor ki 38, yarıdan bir fazlası kaç? 20. Ama diyor hayır 38 değil diyor. 37 diyor, 36 bunun yarısından bir fazlası. Zaten
0: yani işte
1: Adana 2. İdare Mahkemesi...
0: Başkan sayılır sayılamaz konuşuyor.
1: Adana 2. İdare Mahkemesi 31 Temmuz'daki seçimin yürütmesini durdurma sebebi olarak 3. turdaki 19 oyun salt çoğunluk olarak değerlendirilmesi yönünde karar verdiği için seçimi yenileme
3: güç bir zarar gördüğü yanlış, için durduruyor.
2: Karar yanlış. Vermiyor. Niçin yanlış? Çünkü belediye kanunu açıkça diyor ki üye tam sayısının salt çoğunluğu. Yani boşalanlar mesela tutuklananlar.
3: Zaten boşalan yerine yedek üyeler geçiyor.
2: Tabii yani üye tam sayısı.
0: O zaman net değil mi bu durum? Niye böyle bir yürütmeyi
2: ama işte mahkeme kararları bazen öyle oluyor.
3: Ama şöyle daha mahkeme kararı yok işte tam da söylemek istediğim bu.
1: Mahkeme diyor mahkemesi.
3: Ki burada diyor ileride telafisi güç bir zarar olur. Ben bir kere bunu bir durduruyorum.
0: Hayır, yürütmeyi durdurmayı kararına gerek duymadan net olarak çözümü olan bir şey değil mi bu? Bu kadar uzun süre yayılmasına
3: gerek var. Şöyle tarafları savunma yapacak. Mahkeme o savunmalar doğrultusunda bir değerlendirme, savunmanın da bir süresi var. Yani diyelim ki işte 15 gün, bir ay adli tatil. Yani tabii. Bu süreler geçmeden mahkeme esasa dair bir karar veremez. Yani o usulü işletmeniz lazım. Hayır, ama mahkeme diyor ki dava açıldı, ben bu dilekçeler tatilinin tamamlamasını beklersem telafisi güç zararlar olabilir. Ben bu işlemi durduruyorum diyor. İptal ediyorum demiyor.
0: Bülent o zaman burada tekrar bir mahkeme süreci
3: mesela bildiğim kadarıyla Bayrampaşa'da mahkeme yürütmeyi durdurmayı reddetti ama esasa dair kararda seçimi iptal etti. Yani orada mesela yürütmeyi durdurma kararı vermedi diye
2: hatırlıyorum. De yürütmeyi durdurma veriyor ama AK Partili adaya veriyor.
4: Buradaki
2: şeyi.
4: Karar aslında teknik seçim, olarak da çok hatalı.
2: Tabii. Çok hatalı. Turdaki adaya veriyor.
0: Başka yani. Bir teknik olarak yani
3: esasa dair bir hüküm tesisidir yani. Hüküm
1: ama yasada yani. Şunu diyor. Hazır olan üye tam sayısı diye yorumladığını söylüyor. Hayır, bakın burada Ali Demirçalı yani. Oylamada hazır sayılmaz. Yani belediye başkanının hazır olmadığı için hazır sayılmaz. Üye tam sayısına katılmaz. Meclis fiilen 37 üye üzerinden hesaplanır. 37'nin salt çoğunluğu da 19'dur diyor.
2: Ferhat Bey, bakın,
1: ben mahkemenin şeyini okuyorum.
2: Ben kanunu okuyorum. 45. madde. Efendim 5393 sayılı belediye kanunun 45. maddesi. Boşalma halinde yani görevden uzaklaştırma boşalma halinde tutuklama, görevden uzaklaşma falan filan istifa halinde.
3: Belediye üye tam sayısının 3'te 2.
2: Başkan, evet.
3: Üye tam sayısının salt
2: sayısının salt çoğunluğuyla.
3: Tam sayı dedik yani, şey yok.
2: Orada şey yok.
0: Volkan Bey de bir ekleme yapmak istedi izin verirseniz. Buyurun.
4: Serap Hanım şöyle bu üye tam sayısı mevzusunu da
2: hoca olarak evet.
4: Şöyle söyleyeyim. Hemen bir örnek vereyim, somutlaştırın. Bakın şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin normalde 600 üye tam sayısı. Ama vefatlar var malumunuz.
3: 592
4: ama biz hala ne yapıyoruz?
0: 600
4: üzerinden hesaplıyoruz. Aynı mantık aslında.
2: Seçimin kararı
0: aslında iyi özetlediniz. Tabii. Yani aynı bildiğimiz bir örnek aynı üzerinde.
2: Mesela bakanların, başbakanın, cumhurbaşkanı yargılanması için ne lazım? 400 değil mi?
0: Tabii yani her zaman 600 üzerinde. Yani burada da aynısı geçerli. Belediye meclislerinde de aynısı.
3: Kanunda çünkü üye tam sayısı diye özellikle ifade ediyor.
4: Ama burada mahkeme kanunda şöyle bir sorun da var.
1: Ama Sabri Kanadoğlu farklı yorumluyordu tabii.
2: Ya şimdi
3: eğer AK Parti'ye Sabri Kanadoğlu gibi yorum yapacaksa günaydın, hayırlı olsun diyelim. Yani Sabri Kanadoğlu'nun düştüğü durum ortada. Eğer AK Partililer de Sabri Kanadoğlu'nun durumuna düşmeyi göz alıyorlarsa.
1: AK Parti'nin duruma düşmekle ilgili AK Partililik bir durum yok. Bakın burada.
3: Çok doğru bir benzetme olmadı Ferhat.
1: Mert Bey keşke CHP'li belediye başkanları yolsuzluk yapmasaydı da şu seçimlere gerek kalmasaydı.
3: Elbette.
1: Keşke kamunun parasına el uzatılmasaydı da keşke bu...

0: binalar bakın, olmasaydı da şimdi keşke ben, Üsküdar Belediyesi imar rantı üzerinden müteahhitlere fatura kesip rüşveti fatura da
1: keşke siz değil de mahkeme karar verdikten sonra
2: imar rantı soruşturması
1: hırsız diyeceğimize karar verirsin. Melih Gökçek
2: de diğer bizim belediye başkanları gibi sabahleyin erkenden gözaltına alınıp da şu anda cezaevinde.
0: Çünkü Melih Gökçek basın yoluyla ortaya çıkan bilginin somutlaştırılması amacıyla açılan bir soruşturma kapsamında, re'sen açılan bir soruşturma kapsamında şu anda ifade verdi. Diğer belediye başkanlarının şafak baskınıyla alınmasının deliniz, sebebi delillerin karartılmaması sizin, veya yurt dışına kaçmaması, firar edilmemesi.
2: Sizin imar rant dediğiniz konu. Ama bakın aynı konudan
0: Melih Gökçek'in açıklamalarına bakacağız birazdan. Yani. Melih Gökçek hata açıklama yapmışsa da en çok ben eleştiririm.
2: Açıklama yapmıyor ki.
0: Ben açıkladı. Adam, var ki, konuşmalarına bakacağız. Var gündemde var. Herhalde editör arkadaşlar getirecek. Editör arkadaşlar getirecek. Bakın burada milletin parasına bir tenezzül söz konusuysa parti ayrımı olmadan hepimizin tek bir noktaya odaklanması çok gerekirken aynen, benim partilim olduğu zaman aynen, yargı siyasete aynen, müdahale edildi deniliyor.
1: Tamam da sahibim. Ferhat Bey ona kim
0: ama
1: karar verecek?
0: Ama Üsküdar Belediyesi'nde yolsuzluk neden yapıldı?
1: Tamam, kim karar verecek?
0: Neden
1: yolsuzluk
0: bu soruşturma
1: yani
0: açıldı?
1: Yolsuzluk ya da kim karar
0: işte
1: verecek?
0: İBB soruşturmasında herkes Ekrem İmamoğlu'nu yani muhafaza etmeye çalışırken ya şu Emirgan'daki iki villanın hayatın olağan akışına uygun şekilde nasıl alındığını tamam, bir Allah'ın kulu özellikle yargı, muhalefet cenahından sorup da buna bir cevap aramıyor.
2: Yargı arıyor işte yargı cevabını
0: arıyor. Arıyor ama arayan yargıyı yargılayan bir anlayış ve algı oluşturma çabası var. Buna ne yapacağız? Biz de buna isyan ediyoruz. Bırakalım savcılar işini yapsın. Somut belgeler, bilgiler çıksın. Biz belge üzerinden eleştirelim herkesi.
2: Siz bu eleştiriyi, Kemal Bey'in durduğu yerde. AK Parti adına mı eleştiriyorsunuz?
0: Ben Kemal Bey'in nerede durduğunu tam kestiremiyorum.
2: Siz AK Parti adına mı eleştiriyorsunuz?
0: Ben kendi adıma, kendi görüşlerim adına eleştiriyorum.
2: Gazeteci olarak eleştiriyorsanız objektif yaklaşın. Yani gazeteci olarak deyin ki kardeşim, kim kamunun malını ezolatı?
0: Ne dedim ben az önce?
2: Ha, çok güzel.
0: Ya bir şey de farklı bir şey söylemedim. Dediğim şeyi deyin diye bana telkinde
2: buluyorsunuz. Ama yargılama yapmayın. Yani siz şu anda kişinin suçu ispatlanıncaya kadar suçsuzdur. Masumiyet kanunu
0: peki Melih Gökçek'in suçu ispatlandı mı? Hayır, az önce siz isnat ettiniz.
2: Ben diyorum yargılansın.
0: Yargılanıyor işte. Bence, soruşturma efendim, başladı.
2: Yargılansın. Aynı şekilde, aynı usulle. Nasıl yargılanıyorsa.
0: Şimdi denkleme diye bir şey mi var? Ben de bunu soruyorum. Siz yargının içinden gelen birisi olarak re'sen basın yoluyla çıkan bir bilginin soruşturmasında şafak baskını yapıldığını bugüne kadar gördünüz mü?
2: Bu konu değil. Bakın Melih Gökçek.
0: Ama Melih Gökçek üzerinden örnek verdiniz. Ben de altını doldurarak size soru soruyorum.
2: Rantı, özellikle imar rantı diyorum. İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermedi. İtiraz edildi.
0: 500 tane geçirdim diyor.
2: Danıştay kaldırdı.
0: 500 tane geçirdim diyor Melih Gökçek.
2: Kaldırdı. Şu anda o konuda Cumhuriyet Savcılığı soruşturma yapıyor.
3: Yok 25
2: yapıyor
3: dedi. Bugün basın toplantısında hakkında 25 soruşturma açıldı. 21'inden dedi kovuşturma yapılmadı. Yani bir şey almadım. Temiz çıktım anlamında. Dördünün sonucu hala çıkmadı dedi
0: o,
3: bugün.
0: O belediye başkanlığı dönemi sonrası. Belediye başkanlığım esnasında diyor ki 500 tane soruşturma geçirdim.
2: Melih Gökçek
3: bu arada
2: konusu,
3: Melih Gökçek dedik. Madem doğal olarak Melih Gökçek konusuna konusu geldik. Bir özetleyelim Melih Gökçek'in bugün.
2: Melih Gökçek bu ülkede yargılanmadan kimse bana yolsuzluklarla mücadele falan filan FETÖ'yle mücadelede bahsetmedi. Kusura bakmasın.
3: Neden?
2: Ben 40 yıllık hukukçuyum. Allah aşkına Bülent Arınç AK Parti'nin genel başkan yardımcısı kardeşim parsel parsel şeye cemaate Ankara'yı sattın demedi mi? Bundan dolayı bir soruşturma, bundan dolayı bir sorgulama, bundan dolayı bir dava var
0: peki,
2: mı?
0: Aynı Melik, ne diyor? Aynı Bülent Arınç ne dedi sonra?
2: Ne diyor?
0: Ben sen o cümleleri kurmadım dedi.
2: Ay siz şimdi
0: kendisi dedi bak Bülent Arınç'ı referans verdiğiniz için söylüyorsunuz.
3: Ya. Parsel parsel dedi.
0: Ardından 8 Haziran'ı bekleyin sadece açıklayacağım dedi. 8 Haziran'da açıklamak mikrofon tuttular dedi ki ben öyle bir şey söylemedim.
2: Söyledim.
0: Var kayıtları.
2: Ben meclisteydim o zaman.
0: 3 tane Bülent farklı Arınç açıklaması var. Bak CNN Türk'te en son açıklaması CNN Türk'te Hakan arkadaşımızın programında Pevin, aynı soru tekrar iletildiği zaman konuyu Ferhat net Bey, bir şekilde cevaplamadan
2: parsel,
0: geçiştirdi.
2: Parsel Ankara'yı verdiği konuşması ben meclisteydim o zaman.
0: Evet.
2: Bunu bizzat Bülent Arınç söyledi kulaklarımla duydum.
0: Sonra meclisin Pevin basın toplantı salonunda. Evet, 8 Haziran'da Pevin, açıklayacağım dedi.
2: Sonradan arada, açıklayacağım dedi açıklamadı. Bugün,
0: yani işte onu söylüyorum ben de.
3: Tamam, Ferhat parsel, Bey parsel Ali Bey söylüyor, izin verirseniz izleyicilerimize de hem bilgi notu düşelim.
0: Kendi kendini tevil etti diyorum Bülent Arınç.
2: Aynı mesele.
0: Hani ilk açıklamasını alıp son açıklamasını niye almıyorsunuz? Bülent Arınç'ın şunu yapması gerekirdi bana göre. Parsel parsel satmıştır. Buyurun kardeşim belgesi de budur.
2: FETÖ soruşturmasını yapmamız gerekirdi.
1: Hangi yılın 8 Haziran olduğunu söylemedi.
0: Öyle dedi zaten.
2: FETÖ soruşturması yapan Cumhuriyet Savcısını Bülent Arınç'ı çağırıp ifade ver kardeşim sen ne diyorsun?
1: Zaten sorması, söyledi beni çağırırlarsa koşa koşa gider.
2: Sorması ve Melih Gökçek'in de sorgulanması gerekiyor.

0: Ya bunlar yapılmadı ki yani bu ülkede.
1: Ali Bey, evet. Sayın Arınç demiş ki savcı beni bu soruşturmada tanık olarak çağırırsa koşa koşa giderim. Eskiye evet. ait bir şeyler konuşulacaksa sorduklarına da cevap veririm. Ama 2017 sonrasına ait bir şey yaşamadım görmedim diye de böyle
0: 2017,
1: bir...
0: Böyle bir şey olur 2017 yani? Bakın, demiş. Şimdi arada... hukukçu zaman aşımı süresi yani efendim 15 Temmuz...
2: Hayır, şey açıklama demiş. Yaptı günü söylüyor yani.
1: Hayır, 2017 sonrasına ilişkin
3: zaten
1: bir şey yaşamadık.
3: 2017 sonrası belediye başkanı değil. Belediye başkanı değil zaten. 2017 Kasım'da ayrılıyor zaten
1: tabii,
3: belediye başkanı.
1: 2017 öncesi.
2: Yani şey kastıyor, bu güncel efendim, olaylarla ilgili bir bilgi yok.
0: O zamanlar cemaat olarak yani. Biliyorduk. Hizmet hareketi olarak biliyorduk bunları. Ondan sonra işte şeyden sonra efendim ne o 15 Temmuz ya da
2: hani öyle bir millet anlamında söylemedim. Şey, yani belediye başkanlığı göreviyle ilgili
0: bir şey yapmadım. Evet. Böyle bir şey yok. Bakın hukukta böyle bir şey yok.
1: Şimdi
0: ceza
1: bugün
0: hukukunda zaman aşımı süresince evet. suç işlenmişse savcı çağırır sorar yani.
1: Hayır, bu zaten 2017 öncesiyle ilgili bir şey konuşmam anlamında değil. Sonrasında zaten belediye değişti. Onu bilmiyorum Doğru. diyor. Yani 2017 eskiye dair soruları yanıtlarım diyor. Evet. Mesela ben bugünkü gelişmeleri kısaca özetleyeyim izleyicilerimize. Gerçi herkes artık biliyordur. Son günlerde Melih Gökçek'le ilgili iddiaları, gazete Cumhuriyet Tarihi'nin haberleri, hatta o da tanık olarak gitti. Konuya ilişkin kendi elindeki bilgileri ve iddiaları paylaştı. Biliyorsunuz Almanya'da bazı mülkler, Lüksemburg'da bir alışveriş merkezi için bir kapora verildiği iddiaları 180 milyon euroluk yanlış hatırlamıyorsam bazı yüklü miktarda para transferleriyle ilgili iddialar var. 16 sularında gitti. 2 saatlik bir ifade verdi eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek. İfademi 2 saat verdim ve çıktım. Peşinen şunu söyleyeyim, bu ifadenin gizliliği var. Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde buranın kararı çıkacak. Adaletten endişem yok. Karar çıktıktan sonra açıklamamı yaparım. Soru almıyorum dedi. Hiçbir soruyu kabul etmedi. Yanıtlamıyorum dedi. Bu sonuçlandıktan sonra her yere çıkarım, konuşurum dedi. Oğlu ve eşi de yine...
3: Eşi, oğlun eşi evet.
1: Oğlun eşi,
3: gelini.
1: Yani gelini de tekrar yani Gökçek'in ifade vermesinin ardından savcılıkça ifadeye çağrıldı. Bu arada Aytun Çerkin'in Nefes Gazetesi'nde yaptığı da bir haber var. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bir talep olmuş 36 şirkete. Bakıyorum hemen. Ha evet. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı iştiraklerle iş ve ihale ilişkisi bulunan 36 şirkete ait belge ve kayıtların soruşturma dosyasına gönderilmesini istemiş. Şimdi burada tabii ki şu anda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ama iddia o ki bu şirketlerin daha çok bağlantı çalıştığı dönemler Melih Gökçek'in belediye başkanlığı dönemindeki trafiğin takibi amacıyla olduğu yönünde bir iddia var. Yani soruşturma bu Almanya'daki ya da Lüksemburg'daki alışverişler ve para transferleri dışında bir noktaya evrilir mi diye bir soru işareti var. Son gelişmeler üzerine. Şimdi sizler böyle doğal olarak sanki ben sıranızı sağladınız gibi ama.
3: Yok benim bu konuda söyleyeceğim şeyler var.
1: Yok yok hayır bu konuda konuşmamak anlamında değil. Şimdi diğer konuklarıma da dönüştüm.
0: Serap Hanım şimdi bakın Melih Gökçek tabii şu anda yurt dışında efendim para transferiyle ilgili başlayan bir soruşturma ama şimdi paranın kaynağı ne? Yani yurt dışına normalde insanların para göndermesine sorun yok. Ha etki olarak tartışılır işte çocuklarım efendim vatandaş kalacak falan filan. Kardeşim sen bir taraftan işte milliyetçi muhafazakar işte hayırlı cumalar tweetleri atarken çoluk çocuğun niye yurt dışına gidiyor? Niye bu
3: hayırlı
0: ülkenin
3: cumalarla
0: kaynakları...
3: ilgisi yok da dediğiniz şöyle ben de katılıyorum. Bir siyasetçinin öyle bir açıklama yapmaması lazım ama zaten bir mülk alınca Almanya'da size vatandaşlık vermiyor.
0: Vermiyor
3: yani.
0: Vermiyor
3: yani. Bilgiyi, teknik
0: tabii
3: bilgiyi
0: tabii vermiyor.
3: Yani istediğiniz kadar mal alın Almanya'dan vatandaşlığı mal karşılığı vermez.
1: Az önce bir cümle kurdunuz ya Melih Gökçek yargılanmazsa bu ülkede yani,
0: olmaz. Niye
1: ama
0: olmaz?
1: Ama şimdi yargılanırsa bu sizin için tatmin edici mi olacak? Adalete bakışınızda Türkiye'de şimdi, hukukun işleyişine ilişkin bakış açınızı ya da iktidara bu konudaki eleştirilerinizi değiştirecek mi? Melih Gökçek bugün yargılanırsa, hakkında bir dava açılırsa, şu an şüpheli bir sanık olarak yolsuzluk vesaire gibi iddialarla yargılanırsa nasıl yaklaşacaksınız?
0: Şimdi tabii ki, şimdi Serap Hanım yasama, yürütme, yargı. Şimdi yürütme şu anda Cumhurbaşkanı. Yasama parlamento, yasa çıkaracak. Yargı da bu yasalara aykırı davranan suç işleyen kişilerle ilgili soruşturma yapacak. İdare eden, yürütmeden bağımsız olarak. Dolayısıyla Melih Gökçek hakkında mesela geçmişte Anka Park mıdır? 800 milyon dolardan bahsediliyor. Hı
3: hı. Değil diyor da ama. Yani işte bakın
0: 800
3: burada
0: milyon
3: Ali Bey.
0: Dolar. Efendim
3: yani,
0: Osmanlı Spor'a
3: mesela bunun soruşturmasını açmış mı? 800 milyon dolar diyerek Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı Mansur Yavaş çıkıp 800 milyon

0: milyon dolar diye vermiş
1: suç
0: mi?
1: Duyurusunda
0: 800 bulunmuş. Milyon dolar diye.
1: 800 milyon dolar
0: diyor. Kendisi diyor ki 130 milyon dolar diyor ya da 180 bakın, milyon dolar diyor. Ama arada olsun. Çok fark var.
1: Ya 80 olsun. Önemli değil. Bu konunun soruşturulması...
0: Anka Park'a hiç gittiniz mi?
1: Hayır, soruşturulması gerekiyor.
0: Hayır, Anka Park'a gittiniz
1: geçerken
0: mi?
1: Geçerken görüyorum.
0: Anka Park açıkken...
1: Geçerken görüyorum.
0: Anka Park açıkken...
1: O biraneyi görüyorum yani.
0: Ne kadar para harcandığından bağımsız söylüyorum. Fransa'daki Disney Park'ın bir benzeri olarak Ankara'da yapıldığında günlük bir rakam ödeyip... Gün boyu istediğiniz bütün oyuncaklara binebiliyordunuz.
1: Olsun, biz bunu
0: Ankara'nın dışında insanlar Ankara'ya bir turizm faaliyetiyle ilgili gelebiliyordu. Bunun doğruluğunu yanlışını eleştirebiliriz ama 4 kat maliyetini artırıp bahsedilen açıklanan maliyetin 4 kat artırıp eleştirirseniz eleştirinizin kaynağı doğru olmayabilir. O açıdan söylüyorum.
1: Bakın şeyi eleştirmiyorum. Çocuklar eğlensin, eğlenmesin. Yerinde mi değil mi? Ankara'ya böyle bir eğlence işte, parkı
2: burada,
1: gerekiyor
2: burada,
1: mu? Bunu tartışmıyoruz.
2: Şimdi burada bakın ihale
1: bu kadar maliyeti var mı yok mu?
2: Evet.
1: Şimdi bu konu efendim çocuğun bugüne kadar ne üretti kardeşim? Bu paralar nereden geldi? Bu paralar nasıl yurt dışına çıktı? Yani MASAK mesela ne yapıyor? Mali Suçlar Araştırma Kurulu. Yani kaynağı belli olmayan değil mi?
2: Evet.
1: Efendim servetleri, paraları araştırıyor, buluyor. Bu Almanya'ya bu kadar onlarca milyon dolar nereden kazandın kardeşim?
2: Efendim bu şirketten soruşturmadan
1: şirketten kazandım, vergimi de verdim, tamam. Maliye Bakanlığı sana bir de madalya versin. Vergi rekortmanı diye.
0: Ama Ali Bey 3,5 milyon euro ve 300 bin euro'dan bahsediliyor. Bizim neyse, bildiğimiz hani onlarca milyon dolar yok. 3,5 milyon euro da hayır. Normal bir vatandaşın bakın Melih Gökçe'yi savunmak için söylemiyorum.
1: Ferhat Bey.
0: Ben olsam bu işin içerisine girmem. Ya da çocuklarım üzerinden bu konunun tartışılması. Ama? Hayır ama şu onlarca milyon euro yok ama bizim olgular üzerinden yorum yapmamız
1: efendim,
0: gerekmez mi?
1: Şu anda kamuoyuna yansıyan.
0: Kamuoyuna Murat Ağrel'in haberi üzerinden konuşuyorsak. 3,5 milyon euro ve 8,5 milyon euroluk bir AVM'nin alınması buna ödenen 300 bin euroluk bir kapora var. Yakılan 300 bin euroluk kapora var.
1: 11 milyon euroluk bir şeyden bahsediliyor doğru mu?
0: 8,5 milyon euroluk AVM'yi almamış. 300 bin euroluk kaporayı yakmış.
1: Okey.
0: Bunun üzerinden tartışalım, bunun üzerinden eleştirelim.
2: 300 bin euroluk kapora yakılmış mı gerçekten? O kadar çok şey söylüyorum.
0: Ben Ağrel'in haberine göre söylüyorum.
2: Neyse çok ayrıntılarda olmadan. 300 bin euro da çok ciddi bir niye yakılmış?
3: Kendisi de kabul ediyor.
4: Kendisi de kabul etti yani onu.
2: Niye yakılmış? Anlaşmazlık olmuş.
5: Paranın tamamını ödeyemediği
0: için.
2: 15-16 milyon euroya denk geliyor.
1: Serap Hanım müsaade eder misin?
2: Artık diğer konuklarıma söz vereyim Ali Bey. Hızlıca lütfen.
1: Şimdi buradaki mesele ben cümlesel soru olarak kardeşim bu paranı nereden kazandın? Bunu soracağım ben. Yani 300
2: bugün belki
1: euro,
2: sorulmuş
1: euro,
2: olabilir.
1: Euro. Budur. Şimdi bunu soruştururken bu defa Melih Gökçe hakkında başka iddialar var. Belediye başkanlığı dönemindeki iddialarla ilgili bu defa savcılık oraları da delil topluyor. Onları da dosyalıyor. Yani diyelim ki rant belediyede imar rantı karşılığı çıkar sağlama. Şimdi bu paranın kaynağı oysa eğer o zaman başka bir
0: o zaman
1: şey.
0: Suç
2: başka.
0: İşte.
2: Onun da yani onunla suç. Siz o zaman ABD'den istenen belgeleri bununla ilişkili görüyorsunuz.
1: Evet.
2: Peki Bülent Bey, Melih Gökçek sembolik bir isime dönüştü son yıllarda giderek. Özellikle Mansur Yavaş'ın iddiaları, tabii bir siyaseten polemikler vesaire. O yüzden de toplum bunu böyle bir kimi diyor ki acaba arkasından bu konu Mansur Yavaş'a mı gidecek? Kimi diyor ki ama bakın Melih Gökçek de yargılanıyor ve ifadeye çağrılıyor. Onunla ilgili iddialar da bir soruşturmaya gerekçe oluyor. Yani toplumun bu baktığı yer üzerinden de bir değerlendirme almak istiyorum sizden. Bu sizce ayrıca bu soruşturma nereye varabilir ve nasıl bir etkisi oluyor siyaset üzerinde bu soruşturmalara bakış
5: üzerinde?
2: Şöyle
5: yani tıpkı muhalefet belediyelerine dönük soruşturmalardaki eleştirinin aynısını burada da yapayım. Masumiyet karinesi esastır. Savcılığın yapacağı işlemleri bizim bugünden sanki gerçekmiş gibi hüküm vererek tartışmayı doğru bulmam. Yani dolayısıyla zaten bunun için ifadeye çağrılıyor. Bunun için Murat Ağrel'le elindeki belge bilgileri getir diyor.
2: Tabii.
5: Bunları inceledikten sonra savcılık bir karar verecektir. Ona göre bir değerlendirmeyi hep beraber yaparız. Nasıl Cumhuriyet Halk Partili, Yeni Partili, MHP'li diğer belediye başkanları hakkında bir soruşturma başlatıldığı zaman bunları suçlu ilan etmememiz gerekiyorsa Melih Gökçe'yi de suçlu ilan etmememiz gerekiyor ama hakkında soru işareti uyanmasının siyasi yorumları olabilir. Tıpkı Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları ile ilgili iddialar üzerinde nasıl siyasi yorum yapıyorsak Melih Gökçek ile ilgili iddialar üzerinden de yorum yapma hakkımız var. Örneğin yani bu kadar millilik ve yerlilik vurgusu yapmış bir siyasi iktidarın Almanya'da hele hele bir de işte

0: Alman vakıfları, Alman istihbaratı gibi Türkiye'nin aleyhine çalıştığı şeyi sürekli iktidarın tabiri caizse PR'ı olarak kullanılıyorken, siz gidip Almanya'da oturum elde etmek için oraya milyon euroluk transferleri yapabiliyorsanız, bu siyaseten eleştirilir, hukuki eleştirileri bir tarafa bırakıyorum. Yani niçin yani Türkiye dururken kendi ülkenize güvenmeyip de niçin Almanya'da oturum almak için buradaki parayı oraya transfer etme ihtiyacı ise, bu siyaseten tartışılır. Suçlulukla ilgili bir şey değil. Bir diğer önemli husus, yani kim ne derse desin, işte 5 yıllık belki ilçe belediye başkanlığı, 25 yıllık büyükşehir belediye başkanlığı düşündüğümüz zaman Türkiye siyasetinin belki de son 40-50 yılının en önemli siyasi aktörlerinden biridir Melih Gökçek. AK Parti ile ilgili kamuoyunda bu kadar tartışılmış önemli bir siyasi isim. Ve dolayısıyla darbe girişiminden hemen sonra AK Parti'nin görevden istifasını talep ettiği, yani halkın oyuyla seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı iken bir partinin hayır sen istifa etmelisin dediği, istifa etmek zorunda kalan, çünkü kendisi ilk başta hayır ben istifa etmeyeceğim diye de direndi. Kamuoyuna da mesajlar verdi. Böyle bir şey yok dedi. Ama istifa etmek zorunda kaldı. O istifa etmenin gerekçesini ne kendisi kamuoyuna açıklayabildi, ne de Adalet ve Kalkınma Partisi kamuoyuna Sayın Melih Gökçek'in istifasını talep etmesinin gerekçesini kamuoyunu tatmin edecek bir şekilde ortaya koyamadı. Bu da tartışıldı.
1: Açıkladı ama o dönemde Bülent.
0: Tartışıldı ama ortaya... Hayır, AK Parti...
1: Balıkesir, Bursa, İstanbul,
0: hepsi
1: Ankara...
0: Hepsi için söylüyorum. Yani Kadir Bey gözyaşları içerisinde istifa kararını açıkladı. Sayın Cumhurbaşkanı cenazesinde bizzat gidip eline mikrofon alarak Kadir abi diye değer verdi Kadir Bey'e. Demek ki yani istifası ile ilgili bir istifam yok, başka bir sebep. Ama siz İstanbul gibi, Ankara gibi büyükşehir belediye başkanlıkları yapmış bir kişiyi bir siyasi partinin genel merkez kararıyla istifa edeceksin dediğiniz zaman kamuoyu bunu merak eder ve siz izah etmek mecburiyetindesiniz. En azından Melih Gökçek'e, rahmetli Kadir Topbaş'a oy veren milyonlarca insana bunların niçin görevden aldığınızı veya istifasını talep ettiğinizi söylemek durumundasınız. Çünkü o seçmenin ona oy verirken ve sizin de aday olarak seçmenin karşısına çıkarırken o seçmene bir borcunuzdur. Şuraya gelmeye çalışıyorum. Elbette bu kadar Türkiye siyasetinin son 30-40 yılına damgasını vurmuş önemli bir siyasi aktör olan Melih Gökçek'in Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeye çağrılıyor olmasının siyasal sonuçları vardır. Mesela, değerlendirilir, tartışılır. Yani böyle
2: değerlendirin diye soruyorum size. Ne anlama geliyor? Bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Yani iktidar partisinin geçmişteki belediye başkanının alınması, başka isimlerin de belki hakkında soruşturmalar olabileceği yönünde bir kanaat dile getirenler var. Hani, ardı gelecek diyenler var. Yani nasıl siyasi?
0: Yani az evvel kanundan okuduğumuz gibi yani net bir maddi gerçeklik olmadığı için tahmin olarak. Yani işte her zaman konuşulan şey nedir? İşte AK Parti'nin Sayın Erdoğan sonrası mıntıka temizliği. Konuşuluyor kulislerde yani. Acaba çünkü hem kendisiyle ilgili hem Binali Yıldırım'la ilgili işte Süleyman Soylu'nun bakanlıktan alınmasından sonra işte ben artık siyaseti bırakacağım diye bir küskünlük ifade etmesi, işte başka Hakan Fidan'ın zaman zaman isminin gündeme gelmesi, işte Bilal Erdoğan'ın genel başkan olarak partinin başına geçeceği gibi iddialar. Yani dolayısıyla yapılan yorumlardan bir tanesi, dediğim gibi elimizde maddi bir vaka olmadığı için siyaseten değerlendiriyoruz. AK Parti sonrasına dönük veya Tayyip Bey sonrasına dönük bir mıntıka temiz olarak değerlendirilebilir. Birincisi bu. İkincisi yani bu kadar muhalefet partilerine dönük yargısal operasyonlar varken en çok da işte mesela Ali Bey ne diyor? Melih Bey yargılanmadı mı kimse benimle yolsuzluklara karşı mücadele ediliyor diye bir şey söylemesin. Demek ki kamuoyunda
3: yargılansa için da AK Parti'ye getirisi olur ha.
0: Yo, ben şeyin için söylüyorum.
3: Kesin getirisi.
0: Ya demek ki kamuoyunda kamuoyunda Melih Gökçek'in ismiyle ilgili böyle de bir algı var. Yani gerçekten iktidarın bağımsız bir şekilde her siyasi partiden birine dokunuluyor olmasının göstergelerinden bir tanesi Melih Gökçek'in soruşturuluyor olması.
2: Katılıyor musunuz Ali Bey'in dediğine? Yargılanırsa AK Parti'ye bir
0: hani bir ara
2: olurdu.
0: AK Parti'nin seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı seçim iptali sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçim sırasında demişti ya. Hiçbir şey olmamışsa bile bir şey olmuştur diye. Evet, burada sadece bir yargısal o faaliyetle ilgilinin ötesinde siyasal bir anlamı mutlaka vardır ama benim elimde şu an bunu net okuyabilecek sağlıklı bir veri olmadığı için
2: bir bilgi
0: ama
2: yok.
0: Bir siyasetçi olarak da yıllardır siyasetin içerisinde olan biri olarak da bu mahkemenin Murat Ağar bir gazetecinin haberi üzerine derhal bir

0: soruşturma başlatması ve hemen ifadeye davet ediyor olmasının emin olun siyasal olarak mutlaka önümüzdeki günlerde daha rahat okuyabileceğimiz
1: ama
0: süreç.
1: Mehmet Bey de
2: Ağrel'in, pardon, Ağrel'in açıklamasının sırasında, daha doğrusu öncesinden başlayan bir soruşturma.
0: Ya işte ben de diyorum ki mesela
3: öyle bir izlenim var.
0: Hayır, hayır, Ferhat Bey, şöyle de, bu soruşturmada yani, mesela yani niçin olabilir. Niçin ilk önce Melih Bey çağırdı?
3: Tabii zaten oradan
0: bence,
3: anlıyoruz.
0: Bence ilk ilk ifadesi alması yerine gereken kişi oğlu ve gelini.
3: Evet.
0: Çünkü
3: evet,
0: transfer onların şirketleri ve onların ismi üzerinden.
3: Tabii.
1: Eğer Hamak, siz direkt Hamak diye. Onların... Ben böyle hukuki şeylerde ayrıntılara, rakamlara, iddialara girmeyi çok istemiyorum. Çünkü bizim işimiz değil. Sadece not olarak aile fertlerinin baş harfleri olduğu söyleniyor.
0: Tabii,
1: Hamak
0: tabii
1: firmadır.
0: Yo, doğru doğru. Ya aile şirketi niyetinde.
3: Ama Melih Gökçe'nin resmi olarak bir
0: ortaklığı yok. Bir para transferi
3: hissesi olmadığı için
1: evet,
3: iddialar, basındaki çıkan iddialar üzerinden bir soruşturma hı-hı yürütülecekse öncelikle
0: eşi, şey, kızı
3: ve gelininin ifade
0: onların
3: beklenirken
0: onların beyanları üzerine, demek onların beyanlarında
3: şey
0: Melih
3: var,
0: Bey'in ismi
3: şey
0: geçiyorsa Melih Bey'in davet edilmesi daha doğru olurdu. Sıralama açısından söylüyorum. Ama bazen şöyle de oluyor. Yani savcılar ilk önce tabiri caizse bir soruşturmada Ali Bey'in konusuna giriyor ama en az etkili olandan başlayarak ifadeleri almaya başlar.
1: Melih Gökçe'nin bugün savcılığa gelirken kaydedilmiş görüntüleri, yani ifade vermeye geldiğinde burada çok affedersiniz bir bilgi notu olsun. Sakız çiğneyerek geldi.
2: Bu kadar gayri ciddi.
1: Şimdi, ama buna ilişkin de bir açıklama işte oğlu
2: çıkış
1: da
2: açıklaması, giriş.
1: Osman Gökçek Serap,
0: ben
1: demiş
0: yine
1: ki
0: Habertürk ekran...
1: diyabet hastası olduğu için benim.
0: İnsani bir şey de olabilir ama ben Habertürk ekranlarındaydım. TÜSİAD Başkanı gözaltına alındığı zaman eli cebinde koridorlarda yürüdü. Polis kıyametler ya koptu. Bu yargıya meydan okumadır. Hayır, bu saygısızlık kabul edilemez falan filan.
3: Ama şu an koridorda mı yürüyor?
0: İnsan ya, yani ama adliyeye girerken ifadeye gidiyorsunuz.
3: Hayır, şu anda
0: ben öyledir anlamında yürüyor söylemiyorum. İnsani bir şey de olabilir.
1: Şeker hastası bakın olduğu için ağız kuruluğunu gidermek için sakız
0: yani,
1: ve çiğneme tableti
0: şimdi
1: kullanıyor. O nedenle
0: eğer
1: diye bir tweet
0: başkanı
1: atmış.
0: Eli cebinde asansörden inerken, eli cebinde giderken bu tartışılıyorsa Melih Bey'in de arabadan indikten sonra adliye doğru giderken sakız çiğnemesi siyaseten yorumlanır.
3: Dikkat edilmesi.
0: Yani bir meydan okuma olarak
1: doğru,
0: bunu basite alıyorum doğru olarak okunabilir yani. Bir, bu kesin hüküm değil
1: bunu
0: ki birbirimize.
1: Tahmin
0: bunun üzerinden
1: etmeyecek bir siyasetçi de değil Melih Bey ayrıca.
0: Tecrübeli bir siyasetçi.
1: Yani,
0: önemli,
1: evet,
0: ama insani bir şey de olabilir. Eğer bir sağlık probleminden dolayısa geçmiş olsun demek düşer bize. Yani bunun üzerinden ama tartışılacağını bilmesi lazım. Yani böyle bir olayın. Dediğim gibi insani bir şey de olabilir.
1: Evet.
0: Ama kamuoyunun bunun tartışması da doğal bir şey olduğunu bilebilecek durumda olmasın. Yani
1: evet.
0: Dolayısıyla bu işte Sayın Binali Yıldırım'ın şirketleriyle ilgili hisse devirleri gibi hususlar yani önümüzdeki günlerde en azından daha sağlıklı değerlendirebileceğimiz bir sürece bizi evirir.
1: Siyaseten siz de bir anlam yüklüyor musunuz bu soruşturmaya? Nasıl
0: takip
1: etkiler yaratacak?
0: Evet, takip edilmesi gereken
1: ve... Bunu Mehmet Bey'e sormuştum ama
0: tabii,
1: evet.
0: Mehmet Bey buyursun. Ben toparladım.
1: Buyurun,
4: şimdi,
1: buyurun.
4: Sayın Melih Gökçek iş adamı değil, siyasetçi. Nihayetinde tabii ki böyle bir soruşturmanın yapılması yargısal olarak doğrudur. Sayın Melih Gökçek de bunun hem kamuoyunun doğru bilgi alması hem de hakkında ortaya atılan iddiaların ne derece doğru ne derece yanlış olduğunun bilinmesi açısından yargıya da yardımcı olması tabii ki beklenen bir durum.
1: Sakız çiğnemesi, ben zaten bu konuda rahatım. Ya da çok da hani benim için bu süreç
4: onun tabii ki kamuoyuna
1: sorun değil
4: Melih
1: gibi
4: Bey,
1: bir mesaj da mı aynı
4: Melih
1: zamanda?
4: Melih Bey vücut dilini iyi kullanan, ağzı laf yapan bir siyasetçi. Televizyonları da haliyle medyanın da yakın ilgisi olacağını bildiği için eğer sağlık problemiyle alakalı sakız değil de başka bir şey ise ağzında anlayışla karşılarım ama gerçek anlamda sakız çiğniyorsa bu tabii ki ben ciddiye almıyorum mesajını da veriyor anlamına olabilir gelir.
0: Bu ki ben bunu hani Cumhuriyet Başsavcına ya da yargıya dönük bir şey değil yani daha farklı.
1: Bu
0: meydan okumayı
1: tabii. Bir şey.
4: Bu tabii ki
0: yani medyadır, hukuka, haber yapanlara, dönük,
4: evet,
0: siyasetçileredir. Yani onu da ben
3: açıklamasında şöyle da benzer bir şey söyledi zaten. Yani bu dedi süreç tamamlansın. Her birinizle bu konuyla ilgili böyle eleştirenlerin televizyonda konuşacağım dedi.
1: Tabii
3: yani
1: tüm televizyonlara çıkıp konuşacağım.
3: Yani. Yani
0: sakız çiğneme bir mesajsa bu yargıya değil yani farklı
3: evet
0: çevrelere
3: evet
0: bir mesajdı.
3: Evet.
0: Ben de
4: Serap Hanım, Sayın

0: Gökçek gerçekten uzun yıllar Ankara'da siyasete damga vuran bir kişilik. Hem milletvekilliği yaptı hem uzun yıllar belediye başkanlığı yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı ve aktif siyasetin içinde şu an görevi olmamasına rağmen yine de siyaset yapmaya, siyasi yorumlar ve siyasi cevaplar vermeye devam eden bir kişilik.
1: Oğlu yapıyor, aktif siyasetçi zaten.
0: Evet, dolayısıyla hakkında Murat Dağrel hakkı kendisiyle ilgili bir ifadem olmadığı yoktur diye açıklama da bulunmuştu. Yani orada asıl başvuru yapılan husus, şikayette bulunan husus torun İbrahim Melik Gökçek'ten ilgiliydi. Ama bugün görüyoruz ki Sayın Melik Gökçek, Dede Melik Gökçek ifade vermeye gitti. Burada tabii ki gizli yürütülüyor, soruşturma gizli yürütülüyor. Ne tür ifade verdiğini henüz bilmiyoruz, ne
2: Bu
0: sorulduğunu.
2: Ankara Büyükşehir Belediyesi ile
0: Evet,
2: çalışan 36 şirketle ilgili ihalelerle ilgili iştirak
0: Evet, ona
2: şirketlerinin.
0: da Aytun Çelkin'in yazısında
2: Evet,
0: da
2: Nefes
0: vardı.
2: Gazetesi. Bu,
3: Ama
2: bununla
3: bu dosya,
2: ilgili
3: dosyada değil, bir başka
0: şöyle,
3: dosyada.
4: Ankara Belediyesi öyle bir suç duyurusunda bulundu. Avukat
0: Şimdi bugün
4: aracılığıyla.
0: Melik Gökçek'in basına yaptığı açıklamada verdiği ifadeler ya da çağrılma nedeniyle ilgili değil de tamamen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş ve çalışma arkadaşlarının Sayın Melik Gökçek'le ilgili mahkemeye sundukları şikayet babında deliller...
2: Suç örgütü iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Büyükşehir Belediyesi'nin avukatı Nadi Türkaslan 7 Ağustos'ta bu arada bu suç duyurusunda bulundu. Ve işte son bilgiye göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı iştiraklerle iş ve ihale ilişkisi bulunan 36 şirkete ait belge ve kayıtların soruşturma dosyasına gönderilmesini istemiş.
0: Serap Hanım,
2: İddiaya göre de
0: bu
2: bunlar
0: çağırma,
2: daha çok Melik Gökçek döneminde çalışılan.
0: Bu değil, çağırma nedeni bu değil. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi de bunu bir fırsata dönüştürmek, ben o şekilde değerlendiririm tırnak içinde. Madem ki Melik Gökçek bir soruşturma var, ifadeye çağrıldı. Bunu da hukukçular tabii ki bunu daha net değerlendirir.
2: Yani bunları da değerlendirir.
0: Bunu da değerlendirir. Bu konuda da suç duyurusunda bulunalım, şikayette bulunalım. Bu konuda belki gündeme gelir şeklinde bir yaklaşım sergilediğini görüyoruz. Ama şunun altını çizmek lazım. Artık bu saatten sonra Sayın Melik Gökçek kendisiyle ilgili bütün iddiaların ortaya çıkması, kendi mal varlığıyla ilgili atılan ortaya atılan iddiaların açıklanması ve eğer şaibe varsa bu şaibelerin üzerinden kalkması için Sayın Melik Gökçek tam anlamıyla yargıya her türlü şeffaf bir şekilde ortaya koyacak bir takım anlayışı sergilemeli. Kendisiyle ilgili, ailesiyle ilgili ne varsa nihayetinde ortaya çıkması ve aktanması eğer temiz ise de kamuoyuna temiz bir şekilde bak gördünüz mü ey halkım benle ilgili atılan bütün iftiralar, bütün iddialar bir yargı karşısında çürütülmüştür. Ben ak ve pak bir şekilde karşınıza çıktım diyebilmeli.
3: Soruşturmanın amacı bir amacı da o yani.
0: Diyebilmeli.
4: Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması
0: yani,
4: diyor.
0: Veyahut başka bir şey varsa da
3: herkes için böyle yani sadece
0: başka bir şey varsa
3: için
0: da bu da ortaya çıksın. Bu konuda Sayın Melik Gökçek bugün yaptığı açıklamada ben yargıdan kaçmıyorum, yargıya güveniyorum. Eninde sonunda bunlar her türlü şey ortaya çıkacaktır diye de bir mesaj vermiştir. Bu bir nevi de meydan okumadır
2: Peki.
0: aslında. Bunu da bu şekilde görmek lazım. Ama önümüzdeki günlerde kamuoyuna yansıması beklenen gelişmeler olacaksa da bunun çok eleştiriliyor çünkü yargı üzerinden eleştiri getiriliyor. Hatta neden Melik, siz de söylediniz, Melik Gökçek neden sabaha karşı alıkonmadı diğerleri gibi de.
1: Aslında ben
0: şimdi bu yaklaşımları ben arkadaşlar
1: bakın,
0: doğru bulmuyorum.
1: Hayır, ben alınsın istemiyorum. Tweet attım geçen gün. Dedim ki yani
3: Melik
1: Gökçek'in ifadeye çağırması normal usul budur. Aslında bu yapılması lazım ama öbür taraf eleştiriyor.
0: Şimdi
4: ama
0: diğer taraf
4: Bir dakika. Birisi
0: şimdi bakın,
4: savcılığın başlattığı bir soruşturma elinde deliller var.
1: Ferhat Bey.
4: Delillerin karartılmaması ve şüphelilerin kaçmaması için yapılan bir operasyon.
0: Şimdi arkadaşlar bir örgütsel
4: çıkan bir haber
0: soruşturma.

0: Durma var. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasını okumadınız mı?
1: Bana anlatmayın.
0: Ben izleyicilerimize anlatıyorum. Hayır, siz burada biraz yanıltıcı bir bilgi veriyorsunuz. Hayır. Neden? Çünkü
1: devletin resmi dairesi basılır mı?
0: Basında çıkan belediye başkanı haberi resmen soruşturmayla Berat bizi karşı karşıya bıraktı. Bir nokta bir tane savcılığın yaptığı elindeki belgeler neticesinde ortaya çıkarttığı bir operasyon. İkisinin arasında çok temel
1: bir belediye başkanlığı Serap Hanım, belediye başkanı devletin resmi dairesi. Belediye başkanlığının şeyi değil. Devletin resmi dairesi. Belediye başkanlığı basılır mı? Ben yıllarca savcılık yaptım.
0: Delil varsa basılır tabii ki ya.
1: Hayır basılır.
0: Tabii ki basılır ya.
1: İstersin kardeşim.
0: Delillerini yazıyla istediğin zaman ne oluyor ya. İşte? Emrah Bağdatlı yurt dışına kaçıyor.
1: Bakın.
0: Gültür Ayşe'ye yazı yazdı savcılık.
1: Bahsetmiyorum.
0: Örgütlü suçlar soruşturma bürosu yaptığı için. Ne oldu? Kaçtılar.
1: Ben evraklardan bahsediyorum.
0: Birçok isim şehir dışına kaçtı, yurt dışına kaçtı. Birari pozisyonda geldi.
1: Karıştırıyorsunuz. Bakın yine.
0: Neden karıştırıyorsunuz canım?
1: Şu anda izleyicinin kafasını karıştırıyorsunuz.
0: Belediyede yolsuzluk varsa belediye binasında delillerin karartılmaması için baskın yapılmamasını ortaya koyan bir madde anayasal bir gerekçe ya da Türk Ceza Kanunu'nda ya da bizim şu an mevzuatımızda bir madde ortaya koyun. Madem hukuktan gidiyorsunuz. Koyun ortaya.
1: Bu hususlar ceza muhakemesi kanunu yazar. Anayasal alakası yoktu. Müsaade ederseniz koyun.
0: Tamam neyle alakası var?
1: Siz
0: neye dayandırıyorsunuz?
2: Geleceğim size de.
0: Fikrinizi hukuk kılıfında burada söylemenizin bir anlamı yok Ali Bey.
1: Müsaade edin. Şimdi Cumhuriyet Savcısı soruşturma yapacağı zaman ne arıyor? Efendim suçla ilgili, iddia ile ilgili delillerin toplanması.
0: Evet.
1: Çok güzel. Efendim mesela ihaleye fesat karıştırmak. Bir ihale dosyası var. Nerede? Belediyede. Zaten ihale yapılmış, bitmiş. Dosya orada duruyor. Efendim kimler teklif vermiş? Ne kadar eksiltme var, artırma var, kapalı zarf mı? Neyse. Bu evrak isterseniz, biz savcı olarak yazardık belediye başkanlığına. Derdi ki bu dosyayı gönder. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Belediye başkanlığı bulunmaz. Bir tane dosya istiyoruz. Dosyayı alırız. Savcı da bu
0: bir
1: işten, bu onun işi değil. Bu işin uzmanlarına, bilir kişilere tevdi ederiz. Bir rapor hazırlayın. Efendim ihale, teklifler, usulüne uygun toplanmış mı, toplanmamış mı, yaklaşık maliyet hesabı yapılmış mı, yapılmamış mı? Bilir kişi bir rapor verir. Mesela ben en son Eyüp Cumhuriyet Savcısı iken, o zaman Eyüp Belediye Başkanlığı, başkanı hakkında ihaleye fesat karıştırmakta yargılama yapıyorduk. Ben savcıydım. Ama tutuksuz yargılanıyordu. Neydi olay? Efendim asfalt ihalesi şehir içinde 10 kilometre asfalt yapılacak.
0: Bir ihale.
1: Bölmüş.
0: 143 eylem mesela
1: İmamoğlu'nun. Bir kilometre diye aynı kişiye doğrudan temin usulüyle vermiş. Sonradan bunun ihaleye fesat karıştırma olduğu yönünde bilirkişi raporu ve dava açılmış. Yargılanıyor. Şimdi bu dosyayı isteriz. Sabahleyin polisi gönderip
0: ama belediye binasını basmayız. Tamam, bu da bir usuldür.
1: Hayır.
0: Diğer şüpheyi savcı olarak siz delillerin karartılma şüphesini öngördüyseniz bunu yapamaz mısınız?
1: Bakın şahsı.
0: O zaman burada hukuksuzluk mu yapıyor savcılar? Bunu mu söylüyorsunuz?
1: Ya emniyet şov yapıyor. Şimdi
0: alakası var? Emniyeti mevzuat dahilinde hareket ediyor.
1: Bak savcı
0: jandarma mevzuat dahilinde hareket
2: gelmek
0: ediyor.
2: İstiyorum.
0: İlgisiz
2: buradan konumuza gelmek istiyorum. Hatta Melih Gökçek'ten ve Okan Bey'e söz vermeden açıklamasından kısa bir bölümü de var sanıyorum. Çıkıştaki açıklaması mı? Kısacık bir duyalım mı bu arada akşam saatlerinde 2 saat ifade verdi. Ardından konuştu.
3: Bu ifade biliyorsunuz gizliliği var. Dolayısıyla şunu söyledim, bunu söyledim tarzında bir şey benden beklemeyin. Melih Gökçek biliyorsunuz öyle konuşmayan adam değildir. Minimum 100 tane soruşturma ve incelemede AK Parti iktidarında ve Refah Parti iktidarında geçirdim. Adaletten şahsım adına herhangi bir endişem yok. Melih Gökçek'in hayatta televizyonlarda tartışmaktan çekindiği vaki midir? Hiç duydunuz mu, gördünüz mü? Allah'ın izniyle gene çıkacağım. Bu ifade biliyorsunuz gizliliği var.
2: Evet Volkan Bey.
4: Benim sözüm kesildi.
2: Vallahi karıştı belki daha. Nasıl kesildi Mehmet Bey?
4: Ferhat da kesiyor, Ali Bey de kesiyor.
0: Tamam benim hakkımdan 10 dakika konuşma.
4: Ben 10 dakika konuşmam zaten.
1: Hakkınızı helal edin tamam.
0: Ben Ali Bey itiraz etti, bilginin doğrusunu söyledim.
2: Ben de kaçırdıysam kusura bakmayın,
4: ben bir cümle söyleyeyim.
2: Geliyorum
4: bir cümle
2: size.
4: Söyleyeyim. Şimdi Melih Bey'in hani eleştiri getirme babında sabah neden alınmadı şeklinde eleştiri getirilmişti. Şimdi örgütlü suçlarla bireysel suçlarda farklı davranışlar sergilenebiliyor. Yargı farklı davranıyor. örgütlü suçlarda. Ama tabii
5: Melih Bey de örgütlü suçlar savcı tarafından da

0: Evet edildi.
1: Şu anda soruşturma
0: Evet,
1: örgütlü
0: örgütlü
1: suçlar
0: suç.
1: savcılığı tarafından.
2: Ama neticede birey var orada.
1: Yok yok, öyle bakmayın olaya. Bakın bir sürü diğer sanıklar var. Yani.
2: Şimdi bir belediyenin bir ağıyla Melik Gökçe'nin ailesini herhalde bir tutamayız. Bir aile 3 kişiden 5 kişiden oluşuyor. Bir belediyenin, Büyükşehir Belediyesi'nin ya da ilçe belediyesinin ağı daha büyüktür. Yani bu, ben bunu vurgulamak için söylüyorum. Onun için az önce Ali Bey emniyet şov yapıyor dedi. Emniyet savcılara bağlı olarak çalışır. Dolayısıyla savcılık ne talimat verdiyse emniyet onu uygular.
1: Savcılık o talimatı vermez. Yani belediye başkanlarını dizin, kameraların önünde çıkışta çekin. Bunu da basına yansıyın
2: sadece,
1: diye savcılık söylemedi.
2: Sadece emniyet
1: değil,
2: ben
1: yaptırdır.
2: Mesela...
1: İtibarsızlaştırma politikası yani.
2: Özellikle son dönemde emniyet teşkilatının, jandarma teşkilatının gerçekten ortaya koyduğu çalışmaları sadece benim takdir etmem değil, herkesin takdirine mazhar olduğu bir çalışmayı ortaya koyduğu kanaatindeyim. Haksızlık etmiş oluruz. Böyle güzide kurumlarımızı şov yapıyor şeklindeki bir yaklaşımı ben açıkçası doğru bulmam.
3: Açıkçası kurumları isnat ettim.
1: Doğru,
3: şimdi ben girmiyorum
2: doğru,
3: da.
2: Bulmam.
3: Neyi kastediyorsunuz o zaman? Savcıyı kastetmiyorsunuz.
2: Bir dakika gözümü seveyim ya. Ben konuşuyorum ya.
4: Mehmet Bey de tamamlasın. Hakikaten ilerleyelim diğer konuklarla.
2: Yani siz savcılık yapmış bir kişi olarak emniyete de talimat zaman zaman talimatınız mutlaka olmuştur. Dolayısıyla bunun düzeltmenizde
1: hadi
2: yarar var diye düşünüyorum.
1: Bir saniye bakın. Ben emniyet birimlerini, jandarma birimlerini elbette ki efendim adli kolluk olarak Cumhuriyet Savcısının verdiği talimatlar doğrultusunda yaptığı soruşturmalar çok
2: evet.
1: değerlidir. Çok anlamlıdır. Yargının eli koludur. Yani zabıta, adli zabıta. Gerek jandarma gerek emniyet birimleri olsun. Fakat efendim siz belediye başkanlarını 4 gün nezarette bekletip sonra İstanbul Emniyetinden çıkarırken sıra sıra dizip yaşlı başlı insanları tek tek efendim polis arabasına sokarken kameralarla çekip bunu medyaya yapıyorsanız bu şovdur yani. Bu emniyeti yıpratıyor aslında. Yani bu aslında kuruma zarar veriyor.
3: Maske
1: ben
3: elimi
1: bunu,
3: çıkarması
1: gerekiyor. O bireysel davranışlara bakın.
3: Ne yapmalıydı? Kar maskesini
1: bireysel...
3: mi çıkaracaktı? Gazeteci oradan
1: Allah Allah,
3: kapının önünden görüntü alması
1: kardeşim,
3: gazetecinin görevi değil
1: alırsın,
3: mi?
1: Evet, alırsın,
3: ne yapacaktı? Perukla ya. Falan mı çıkaracaktı?
1: Yo, alırsın.
3: Tuval mı geçirecekti başına?
1: Ya,
3: ne
1: Allah
3: yapacaktı?
1: Aşkına, şeyde alırsın içeride, efendim garajda alırsın otobüsleri doldurup.
3: Tamam gazeteci de yani. Tespit ediyor,
4: hayır,
3: gidiyor, çekim yapıyor ya.
4: Biraz da bana izin verirseniz programı götürmek
3: ya burada biz de şimdi gazeteciler olarak, şimdi gazeteci arkadaşlarımız görüntü almayacak mı? Çıkmış.
1: Arkadaşlar
3: gitmişler,
1: orada
3: bulmuşlar.
1: Başsavcı arkadaşların emniyet binasının içinde ne işi var?
3: Emniyet Hatta binasında mı? Sağlık kontrolünde bahsedilen görüntüler hastanede.
1: Değil. Hayır hayır.
3: Veya işte Çağlayan'ın girişinde
1: İstanbul
3: veya farklı yerde gazetecilerin girebildiği alanlarda.
1: İstanbul Emniyetinin garajından çıkışı bahsediyorum. Bu normal mi? Emniyete zarar veriyorsunuz.
4: Hayır, burada Mehmet Bey'in demek istediğini ben şöyle anlıyorum. Bazı uygulamaları elbette eleştirebilirsiniz, doğru olmadığını söyleyebilirsiniz. O topyekun emniyet teşkilatını kapsayan bir ifade olarak anlaşılmıyor.
1: Hayır, hayır,
2: Ali
1: öyle yanlış.
4: Orada bir hassasiyetle söylüyorum.
2: Orada o görüntüde, en başta duran kişiyi iyi tanıyan biriyim. O fotoğraf çekilen kişilerden biri. Üzüldüm açık söylemek gerekirse.
1: Ya hoş bir şey mi? Yani emniyete zarar veriyor.
2: Hoş bir görüntü değil. Belki de o ona zemin hazırlayan kişilerle ilgili de muhtemelen idari soruşturma başlatılmıştır.
1: O eleştiriyi yapıyorum
2: yani.
1: Bakın o eleştiriyi. O şahıslarla ilgili eleştiri.
2: Ben kurum değil. Emniyet teşkilatımızı, jandarmamızı,
4: yani açıklamış
2: güvenlik sistemimizi bu şekilde tanımlamak doğru değil.
4: Yani tüm kurumu, tüm teşkilatı aynı yani böyle bir genellemeye tabi tutmamak için.
1: Türk Emniyet Teşkilatı, Türk Jandarma Teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetleri bu milletin göz bebeğidir. Teşkilat başka ama bireysel olarak nasıl ki Türk ordusunun içinden efendim FETÖ mensubu, CIA mensubu, NATO mensubu ülkeye darbe girişiminde bulunan hainler çıktıysa, nasıl ki emniyet içinde çıktıysa, nasıl ki yargı içinde çıktıysa, şimdi de bu tür yanlış yapanlar varsa bunlar ayıklanmalıdır, kuruma zarar vermesinler.
4: Peki, Volkan Bey, Melik Gökçek'le ilgili gelinen duruma hem hukukçu olarak hem de işte toplumsal bakış açısından etkisi olarak yorumunuzu buyurun.
5: Şimdi Serap Hanım, yani şöyle, burada bence şöyle bir yanlış alışkanlığımız var. Ne tutuklanan belediye başkanları muhalefet partilerinden, haklarında şu an işte soruşturma kovuşturma yürütülen, ne de Melik Gökçek olsun veya başka isimler olsun, haklarında kesinleşmiş bir hüküm olmadan bir şey yapmış gibi

0: çok temel ilkelerine aykırı işlemler gerçekleştiriliyor. Mesela normalde çağrıyla ifadeye gelecek olan kişilerin sabah çok erken bir saatte evlerinin basılması ve bu şekilde ifadeye götürülmeleri açık açık ceza muhakemesi kanununa aykırı. Şimdi az önce konuklar siyasetçilere bir işte değinip aralarında ayrım yapıp işte onlara böyle yapıldı, bunlara böyle yapıldı şeklinde. Başka bir örnek vereyim size. Geçen sene protesto hakkını kullanan üniversite öğrencileri de sabah 6'da evlerinden evet. yaka paça gözaltına evet. alındılar. Maalesef. Ve sonrasında bu çocuklar beraat ettiler.
1: Maalesef.
0: Suç muç işledikleri yoktu. Anlatabiliyor muyum? Yani sadece AB siyasetçisi değil. Bakın bu hukuka aykırı işlemler normal alelade vatandaşlara da uygulanıyor. Ya da soruşturmalarda bakıyorsunuz. Bakın az önce Melih Bey ne güzel söyledi. Soruşturma aşaması gizlidir dedi. Ben bir şey söylemiyorum dedi. Şimdi bazı soruşturmalarda bakıyorsunuz, gizli olması gereken şeyler bir anda alenileştiriliyor. Bazı gazeteciler edindikleri bilgileri artık bunu içeriden edinmek zorundalar. Başka türlü mümkün değil. Bakıyorsunuz o gizli kalması gereken bilgiler, kişilerin özel hayatına ilişkin bilgiler dahi açık açık yayınlanıyor.
1: WhatsApp yazışmaları.
0: Şimdi son dönemde bakın başka, örneğin Türk Ceza Kanunu'nun 217A gibi yani bu, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma gibi veya işte halkın belli bir kesimini aşağılama gibi çok bazı kilit maddelerinin özellikle gazeteciler, avukatlar, siyasetçiler, kamuoyunda görünür olan kişiler üzerinde koşulları oluşmamasına rağmen uygulanması, normalde suç teşkil etmeyecek ifadelerin suç olarak değerlendirilip kişilerin tutuklanması, tutuklama tedbirinin adeta bir ceza olarak uygulanması. Bu uygulamalar yaygınlaştıkça insanlar ister istemez adalete olan inançlarını kaybediyorlar. Ve baktığımızda bu Türkiye'de çok ciddi bir sorun. Hani bunu başka programlarda da konuşmuştuk. Zaten şu an Türkiye'de mevcut anayasal ve mevzuat düzeni itibariyle Türkiye'de yargı organının bağımsızlığı ve tarafsızlığını ortadan kaldıracak çok önemli düzenlemeler var ve şu anki sistemimizde 2017 Anayasa değişikliğinden sonra HSK'nın yapısının değişmesiyle birlikte özellikle şu an Türkiye'de yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı çok ciddi bir tehdit altında. Ve özellikle siyasi boyutu yüksek davalarda yürütme organı HSK aracılığıyla yargıya çok kolay bir şekilde nüfuz edebilir. Hakimlerin, savcıların yerlerini değiştirebilir. Başka şeyler yapıyor. Bakın yapıyor demiyorum ama bunu yapabilme ihtimalinin bile olması adalete olan güveni sarsar. Ve yapıyor bu konuda yapıyor. Çok somut şeyler de görüyoruz. Bakın ben her programda belki dile getireyim, yine dile getireyim. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması. Mesela Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan hakimi sorumlu tutmanız lazım.
1: Tabii.
0: Ama bizde bakıyorsunuz HSK, örneğin Tayfun Kahraman kararı uygulanmadı geçen gün. HSK hiç hareket etmedi. Normalde bu kararı uygulamayan hakimle alakalı. Can Atalay mesela Yargıtay uygulamadı o kararı. Yargıtay mesela başkanlığının soruşturma başlatması gerekirdi normalde bu üyeler hakkında. Hiçbir şey yapılmadı. Şimdi bu siyasi soruşturmalarda bakıyorsunuz Sayın Adalet Bakanımız o zaman İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanmıştı. Bakın burada bile çok temel bir sorun var. Yani bakan yardımcısıyken Cumhuriyet Savcısı olarak atanmak yine aslında Hakimler Savcılar Kanunu'na uygun olmayan bir atama. Ama HSK kararı olduğu için, çünkü biliyorsunuz bizde HSK kararları meslekten atma dışında denetime tabi değil. Şimdi ben Cumhuriyet bu şekilde bakan yardımcısı yapılıp işte Cumhuriyet Savcısı olarak atanan kişi hep yanlış işlemler yapar demiyorum ama adalet aynı zamanda görüntü olarak da adaleti sağlayacak bir görüntü vermek zorunda. Mesela böyle bir atama yapmamanız lazım. Ya da böyle bir işte çok önemli operasyonlar gerçekleştirildikten sonra bir anda o kişi siyasi olarak çok önemli bir makama geldiği zaman insanlar ister istemez farklı şeyler düşünmeye başlıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani bizde şöyle isimlerden bağımsız olarak baktığımızda son 10 yılda tabii birçok sorun yaşıyoruz, birçok işte farklı sebep var. Türkiye'nin dünyada da genel bir otoriterleşme var. Türkiye'de de var. Yargı organıyla veya başka organlarla ilgili sorunlarımız var mı? Şimdi baktığınız zaman hem düzenlemelerde hem de uygulamalarda bu gibi sorunlar ister istemez insanlarda ya adalet kişiye göre mi uygulanıyor? Bu adalet mekanizmaları insanlara farklı farklı mı uygulanıyor şeklinde.
2: Melih Gökçek'te bu sorunun soruldu. Görünür siyasi figürlerden biri diyorsunuz bu girizgahı yaptığınız için. Burada
0: tabii bu çok olayın, önemli bir siyasi figür.
3: Bugün mesela 6 hukukçu.

0: Şu gözaltına alın değil mi?
1: Bayağı bir avukat. Mesela izin prosesiyle ilgili sorun var mesela.
0: Şimdi orada. Az önce dediniz ya bu işte Adalet Bakan Yardımcısıydı, başsavcı oldu, sonra bakan oldu. Şimdi şu an Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bahsettiniz. Akın Gürlek'i eski tanırım ben. Böyle hiç şey yapmayan, oturup kalktığı kişiyi dahi hata yaptığı zaman, yanlış yaptığı, suç işlediği zaman hakkında soruşturma başlatabilecek bir yapısı olan kişi olarak tanıdım ben. Bugün de o avukatlardan biri, çok önemli, AK Parti siyasetinde çok önemli birinin oğlu. Ama ona da Adalet Bakanlığı ya da savcılık işlem yapabiliyor.
2: Bakanlık değil.
3: Eski başsavcının oğlu var.
0: Eski başsavcının oğlu var.
3: Bursa eski başsavcısının oğlu da var gözaltına alındı.
4: Şimdi zaten bilmemeli bu soruşturmaları.
0: Hayır bakın. Yani savcılık bakan olarak demiyorum. Yani neticede eğer
4: bilmemesi lazım.
0: Eğer müdahale etmeye kalksaydı ya da bir tarafkir bir duruş sergileseydi burada da aynı duruşu sergiler.
5: Şöyle yani eleştiri Serap'ım şöyle
2: tabii
5: şahıslardan
2: ki, sadece reklama gideceğiz birazdan o yüzden tamam, hiçbir şey
5: şahıslardan bağımsız olarak yani Akın Gürlek bakan yardımcısıydı dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcısı olunca tarafı davranır gibi bir hüküm vermiyor. Şunu mesela ağır milletvekili adayı olmak için memuriyetten istifa edip aday gösterilmediği zaman ya da kazanmadığı zaman görevine dönemeyecek iki kurum var. Biri hakim savcılar, diğeri de askeri personel.
4: Ben mesela dönemiyorum Serap Hanım.
5: Çünkü
4: ben
5: şu anda şeklen dahi dönemem. Şeklen dahi
2: savcılıktan sonra vekil olduğunuz için istifa ettiniz tekrar savcılık yapabilirsiniz.
5: Hayır aday kazanamasa mesleğe dönemeyecek.
4: Dönemiyorum. Yani. Ama
0: o, bir dakika yani, ama bakın. Hayır ama şunu da bakanlar söyleyeyim. Bakın bakanlar parti üyesi değil.
4: Bakan yardımcısıydı.
0: Bakan yardımcısı da olabilir. Parti üyesi değil.
5: Bakan siyasi değil.
0: Ama üstret değil. Bakın dikkatinizi çekin.
5: Zaten mevzuat açtınız.
0: Bakın Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Sayın Cumhurbaşkanı dahi AK Parti'nin adayı olarak çıkmıyor.
5: Tabii doğru.
4: AK Parti'nin genel başkanı.
5: Yok. Genel başkanı ama
3: Ali Bey en fazla sizin yadırgamamanız lazım. Şimdi, siz savcılıktan istifa edip siyasi görüşünüz belliyken CHP'den milletvekili adayı olmuşsunuz. Siz CHP'li bir zihniyetle mi görev yaptınız?
5: Hayır. Görünür olduktan sonra geri gelmemek
3: lazım. İdeolojik mi baktınız o zaman? Yani görevinizi yaparken siyasi sayıkları ön plana koyarak mı hareket ediyorsunuz?
5: Buradaki burada yasaklanan şey şu. Siyasi kimliğiniz görünür hale geldikten sonra
3: Akın Gürek ağır ceza reisiydi değil mi arkadaşlar?
5: Evet Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan ağır ceza reisiydi.
3: Ağır ceza reisiydi. Sonrasında bakan yardımcısı oldu.
4: Siyasi midir
3: bakan yardımcılığı? Adalet Bakanlığı'nda siyasi bir makam mı? Siyasi değil. Kanunu okuyacağım size.
4: Bakan yardımcısı siyasidir.
6: Hakimler ve savcılar kanunundan
3: bahsediyoruz. Partili mi oluyorsunuz?
4: Siyasidir.
6: Hemen
3: peki genel müdürlük siyasi midir?
4: Genel müdürlük adet
3: bürokrasidir değil mi? Bakan yardımcılığı da bürokratik bir pozisyondur. Bir bakın.
6: Yok. Müsteşarlık olarak geçer siyasi pozisyon.
3: Müsteşar neydi?
4: Müsteşar değil. Müsteşarlık yok.
3: Devlet memuru değil miydi?
0: Müsteşarlığın yerine geldi ama.
3: Müsteşarlığın yerine geldi. Devlet memuru değil miydi?
6: Ama bakın.
3: Devlet memuruydu.
4: Sınıfından gelir.
2: Ben buradan Gökçe konusuna gelmek istiyorum. O yüzden reklam varken hani böyle başka bir elbette iç içe konular bunlar. Adalet yargı ama Gökçe konusuna da gelmek istiyorum. Bakın, o konuda
6: ben size hemen şimdi maddeyi bulamadım da içeriğini okuyayım. Önce. Maddeyi de reklamdan sonra numarasını söylerim.
2: Tamam o zaman reklamdan
6: kanun şunu söylüyor. Hakimler Savcılar Kanunu diyor ki hakimler savcılar bakanlıkta görevlendirilebilir. Ve sonrasında hakim savcılar geri dönebilirler. Ama dönemeyecek olanları sayıyor. Evet. Sayılanlardan bir tanesi de bakanlık müsteşarıdır. Şimdi biz yeni sisteme geçince müsteşar kelimesini artık pek kullanmıyoruz. Bakan yardımcısını kullanıyoruz. Ve müsteşarın yerine bakan yardımcısının geldiğini de şuradan anlıyoruz. Anayasa mesela HSK üyeleri arasında Adalet Bakan müsteşarını sayıyor.
0: Anlamak başka
6: mesele. Yok hemen de kanunen bir şey müsteşarını sayıyor. Ve şu an Adalet Bakan yardımcısı HSK üyesi. Yani müsteşar eşittir bakan yardımcısı.
3: Şimdi ben de o zaman Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki bakan yardımcılarının Cumhurbaşkanı kararıyla atandıklarını 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 657 sayılı kanunda istisnai memur sayılırlar. Bakanın emrinde bakan adına işleri yürütürler. Oradan bakana karşı sorumludurlar.
2: Kamu görevi.
3: Ama yani 657 sayılı.
4: Çok güzel.
3: 657 sayılı.

0: Rica buradan hızlıca bir reklama gitmem gerekiyor. Evet.
1: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Olaylar ve görüşler devam ediyor. Şimdi Melih Gökçe'nin bugün verdiği ifade üzerinden elbette bunun hukuki olarak, siyasi olarak etkilerini, değerlendirmelerini, konuklarımın görüşlerini alıyorum. Burada Volkan Bey, Türkiye'deki yargı sistemi ile ilgili Melih Gökçek soruşturmasını değerlendirirken bazı tespitlerde bulundu. Orada Ferhat Bey ile tam konuşurlarken yasal çerçeve ve görevlendirme, bakan yardımcısının işte ya da vekilin yargıda çalışmış, görev almış isimlerin tekrar oraya dönebilmesi konusu üzerinden çok lafı uzatmayacağım. Reklama gitmek zorunda kaldık. Ferhat Bey bir madde okuyordu. Daha iyi anlaşılsın.
2: Okudum. Yani 657 sayılı bakan yardımcıları istisnai memur statüsündedir deniyor. Yani 657 sayılı kanuna tabi olan bir siyasetçi yok şu an itibariyle baktığınız zaman.
1: Yani bakan yardımcısı bir siyasetçi değildir, bir bürokrattır diyorsunuz.
2: Siyasi makam olarak bir tez atıldığı için ben de bunun böyle olmadığını söyledim. Müsteşarlıkla ilgili bir maddeden bahsedildi. Müsteşarlık önemli ölçüde hangi bakanlığımızda hatırlamıyorum şu anda, sadece bir bakanlığımızda var. Onun dışında Adalet diğer bakanlıklarımızda
3: bir tanesine geri geldi. Evet.
2: Bir tanesine geri getirildi müsteşarlık. Bunun dışında müsteşarlık yapmış olmadığını da dikkate alırsak, Akın Gülley'in bakan yardımcılığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanmış olmasında hukuken bir engel olmadığını burada ifade etmiş olalım. Zaten hukuken bir engel olsa Özgür Özel her mitingde kendisine hakaretler başsavcıyken, iftiralar, tehditler de ortaya koydu. Ekrem İmamoğlu da bunu yaptı. Mahkemeye başvurup ilgili yargı merciğinden iptalini sağlayabilirlerdi. Madem eğer yasal bir altyapısı yoksa
4: onun
2: bu işin.
4: Onun iptali yok işte. Hakimler Savcılar Kurulu'nun kararı olduğu için.
2: Tamam, başvuramaz mısınız? HSK'ya başvuramaz mısınız?
4: Hayır, kendi kurula başvurabilirsiniz.
2: Tamam, başvuramaz mısınız? Yani. İlgili yargı merci diyor. HSK'da bir yargı merci. Ali Bey, ben Türkçe konuştuğumu zannediyorum ama.
4: İptal diyorsunuz. İptal diye bir şey yok bakın.
2: Bunu mahkemeye taşıyamaz mısınız?
4: Taşıyamazsınız.
2: Yok. HSK'ya başvurup bu atamanın usulsüzlüğünü...
4: HSK başka bir şey. Mahkeme başka bir şey.
2: Şimdi
3: yargı denetimine tabi olmayan ender kararlar.
2: Ya normalde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na HSK atamıyor mu?
4: Evet. HSK atıyor.
2: HSK'ya bu atamanın usulsüz olduğu ile ilgili başvuru yapamaz mıydı?
4: Edebilirsin.
2: Neden yapmadı?
4: Hayır, edebilirsin de.
2: Neden yapmadılar
4: bakın,
2: diyorum ben
4: bu
2: de işte.
4: Bu konu.
2: Madem yargısal bir altyapısı ve zemini varsa neden yapmadılar?
4: Şimdi bunu tartışmıyoruz ki bu konu.
2: Ama siz
4: bu,
2: bir saattir gereksiz bir çok tartışmaya gidemek istiyorsunuz.
1: O zaman ben dahil Melih Gökçe konusunu konuşuyorum.
2: Ben dedim ki bakan yardımcısı siyasi değil. Bunu da yasaya dayandırarak 657 sayılı istisnai memur statüsünde olduğunu bana ben söylemiyorum. Belge söylüyor.
4: Peki Ferhat Bey. Hakimler, savcılar 657 sayılı devlet memurları kanuna tabi değil. 2802 sayılı özel bir kanun var.
2: Ama siz siyasiler hakim savcı olamaz dediniz. Siyasi bir makam olmadığını, siyasi bir kadro olmadığını burada vurguluyoruz.
4: Sizin yorumunuz.
2: Peki. 657 sayılı bir siyasi sizin, gösterir misiniz?
4: Sizin yorumunuz.
1: Burada artık sözü hakimler savcılar, sizden alayım.
5: Farklı. Neyse ben bir
1: hakimler savcılar kanunu vereceğim söz. Buyurun.
5: Serap Hanım, 30-40 saniye bununla ilgili bir şey söyleyip sonra bu konuyu
1: tamam,
5: geçeceğim.
1: Lütfen.
5: Şimdi şöyle. Hakimler Savcılar Kanunu 38. maddesi bakın şunu söylüyor. Diyor ki Adalet Bakanlığı merkez bağlı ve ilgili kuruluşlarındaki hizmetlerde çalışan müsteşar dışındaki hakim ve savcılar Adalet Bakanı'nın teklifi üzerine bakanlık hizmetlerini kazanmış oldukları haklar korunmak suretiyle HSK kararıyla hakimlik savcılık görevlerine döner diyor. Yani kanun diyor ki bakanlıkta görev yapmış olan müsteşar dışındaki hakim ve savcılar hakimlik ve savcılığa geri dönebilir diyor. Şimdi buradaki hukuki sorun ne? Müsteşar günümüzdeki bakan yardımcısı mı? Eğer bakan yardımcısıysa bakan yardımcısının savcı olması hukuka aykırı hale geliyor. Şimdi baktığımızda anayasa

0: ne diyor? HSK üyelerini sayıyor. Aralarında Adalet Bakanlığı müsteşarını da sayıyor. Şu an HSK'da Adalet Bakanı müsteşarı olarak Adalet Bakan Yardımcısı duruyor. Yani müsteşar eşittir bakan yardımcısı.
1: Peki.
0: Bu. Ama şunu da yani şunu da söyleyeyim. Ben burada kimsenin şahsıyla ilgili bir şey demiyorum. Ben de bugün Adalet Bakanı yardımcısı olsam ve savcılığa atansam bu hukuka aykırı olur.
2: Evet.
0: Ama denetlenemiyor. Niye? Bizim anayasamız diyor ki HSK'nın görevden atma dışındaki kararları yargı denetimine kapalı diyor. Dolayısıyla HSK beni bakan yardımcısıyken savcı olarak atarsa bu karara
1: yargı
0: karşı yargıya başvurulur.
1: Kapalı bir durum dışındadır. O yüzden evet. Yargıya başvurulmuyor. Aynen. Bir
3: Serap Hanım, şöyle, bu akşam birçok konuda da bu benzeri şey oldu. Şimdi bir şeyin hukuka aykırı olması başka bir şey. Siyasi etik, siyasi kültür, siyasi geleneğe aykırı olması başka. Mesela Özdemir Uzak Barolar Birliği Genel Başkanı iken Sayın Necdet Sezer tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandı.
4: Kabul etmedi.
3: Kabul etmedi. Dedi ki ben Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim.
4: Evet.
3: Benim Anayasa Mahkemesi üyeliği yasal bir engel yoktu. Yapabilirdi.
4: Etik
3: ama yani bazı şeyler etiktir. Yoksa şu anki Adalet Bakanımız geçmişte bakan yardımcılığı yaptı. Sonra savcılık yaparken illa taraflı olacak manasına gelmez bu. Bir şekli bir güvenceden
4: hayır,
3: bahsediyoruz.
4: Şu anda
3: şimdi müsteşar bile bakın müsteşar bile pozisyonu itibariyle devlet memuru olmasına rağmen tekrar müsteşarlık görevinden sonra şeye dönemiyorsa adli yargıya bakan yardımcısı gibi bir makamın herhalde müsteşarlıktan daha siyasi olduğu konusunda herkes hemfikirdir. Yani bu siyasi bir değerlendirme hep beraber. Yani dediğiniz gibi %100 hukuka aykırı olsa zaten içtihat olmaz, tartışma olmaz.
1: Peki.
4: Hayır siyasi, şu anda bak,
3: yasal değildir demiyorum. Siyaseten eleştiriyorum nokta. Diyorum ki
5: siyasi
3: bakın Özdemir Özok
5: yapmanız
3: ben,
5: olabilir.
3: Ben siyasi etik gereği Anayasa Mahkemesi üyeliği yapmam olur. Demesi nasıl takdire şayan bir şeyse bir bakan yardımcısının tekrar savcı veya hakim olarak atanmaması da siyasi etik gereğidir.
4: Şimdi Bülent,
1: Ali Bey artık ben programın da çünkü artık son yarım vekilim, saatine girdik.
4: Sayın Vekilim, şimdi meclis Hakimler Savcılar Kurulu'na üye seçiyor.
3: Doğru.
4: Ben şu anda aday olsam, mecliste beni seçse, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesiyim. Bir engel var mı?
3: Yani şey hangi kontenjandan başvurduğunuza bağlı tabii.
4: Avukat kontenjanı.
3: Tabii önceden çünkü geliyor.
4: Avukat kontenjanı. Engel yok. Ama bu uygun mudur?
3: Ki var zaten.
1: Artık buradan yani, bunu bu konu
5: Akın Gürle ki
3: oldu yani. Oldu yani.
4: Biz oldu yani.
5: Bu tartışmalardan sonra, parti bağımsız yani. Söyleyeceğim. Şu an biz o kadar gereksiz bir tartışma yapıyoruz ki Akın Gürle Adalet Bakanı olduktan sonra bakın faili meçhullerle ilgili birçok dosya açıldı. İlgili daire kuruldu. Şimdi biz Uğur Mumcu cinayetini de tartışıyoruz gündemde. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun konusu da tekrar gündeme geldi. Bunun yanı sıra yolsuzluk operasyonları ayrım yapılmaksızın devam ediyor. Halfeti'de kayyum belediye başkanlığı yapılan kişi şafak baskınıyla hatta ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı. Kendisi CHP'li belediye başkanlarına kelepçe dahi takmıyorlar. Bana ters kelepçe yapıyorsunuz diye eleştirdi. Melih Gökçe'nin bugün soruşturmasıyla karşı karşıyayız.
1: Evet.
5: Yani işini doğru yapması üzerinden konuyu değerlendirmek yerine konuyu dallandırıp budaklandırıp etrafta dönmenin de hiçbir alemi yok.
1: Peki,
5: gerçekten
1: teşekkür ediyorum.
5: Adalet Bakanı'nın
1: son
5: ortaya koyduğu performans
1: kaldı.
5: Anketlerde de şunu ortaya koyuyor. Bakın
1: Ferhat Bey sözü
5: olan
1: sizden
5: güven
1: alamıyorum. Sonra tamam. Sizi sansürlemiş
5: ben
1: gibi oluyor.
5: Ben yayına kadar konuşmuyorum o zaman sonuna efendim? Kadar. Melih Gökçek tamam siz devam edin.
1: Olur mu daha konuşacağımız konular var. Onlara vakit kalsın diye bir çaba harcıyorum. Anlıyorum ama hakikaten ben de bir süre yönetmeye çalışıyorum.
5: Tamam,
1: o nedenle sizden söz almaya çalışıyorum. Çünkü dediniz ki Melih Gökçek'le ilgili söyleyeceklerim var. O yüzden önce Volkan Bey'in bu konuda henüz görüşünü almadım. Birkaç cümle alayım size geleceğim. O nedenle araya girdim. Buyurun lütfen. Konu çok dağıldı.
5: Ama Akın Gürle konusunu ben açmadım. Melih Gökçek'le ilgili soru sordunuz. Kendisi de olayı Adalet Bakanlığı'nın görev yapma biçimi, HSK vesaire buradan geldi. Buna da cevap verdik doğal olarak. Dolayısıyla yani burada Akın Gürle'nin görev yapma biçimi üzerinden konuyu değerlendirsek ya da bir Cumhuriyet Başsavcısına bir siyasi partinin genel başkanının çok galiz ifadelerle yüklenmesi üzerinden herhangi bir eleştiri yapmayıp da olaya sadece bu zaviyeden bakarsak hukukçu kimliğimize de belki hukukçu kimliği konu, taşıyanlar...
4: Konu olur mu? Konu olur, sonra tartışalım.
1: Hadi belli olur. Bu konu değil. Yarım saat vaktimiz kaldı.
4: Ya, bu değil ki konu, bu değil
1: lütfen
4: ki yani.
1: Lütfen ilerleyelim artık.
4: Akın
1: buyurun
4: Gürley'in
1: Olman
4: Bey. Mesleği yapmasın, tartışırsak o işin altından kalkamaz Akın Gürley.
1: Lütfen. Buyurun. Aynı yerde patinaj yapıyoruz.
0: Bu biraz da yaklaşım farkından kaynaklanıyor. Şimdi biz hukukçular...
1: Tartışma programı elbette yaklaşım farkı.
5: Bu hukuk programı değil ki. Hukuksal metinleri tartışmıyoruz.

0: Ben şey, yani şu yok. Anda ona bakarsanız sizin eleştirdiğiniz soruşturmaların gizliliği meselesi de gazetecilik açısından değerlendirdiğinde halk adına denetleme görevi olan gazetecilerin de bu bilgilere ulaştığında belgesiyle kamuoyuna paylaşmak gibi bir sorumluluğu var. Bunu yani herkes kendi zaviyesinden konuşuyor. Ama siz bunu farklı değerlendiriyorsunuz.
1: Yok.
2: Öyle bakın şöyle. Tamam.
0: Soruşturma yayın yasağı bak başka bir şey. Soruşturma ile ilgili elde ettiğiniz belgeyi paylaşmak başka bir şey.
3: Şimdi gene konu başka bir yere gidiyor. Lütfen
0: aynı yerlerden gidiyorsunuz.
3: Tamam, şimdi gene konu başka bir yere git. Buyurun.
2: Bütün bunlar ışığında normal olan şey bugün Melih Bey ile ilgili bir iddianın bu şekilde çağrılması, ifadesinin kendisi istemediği için alenileştirilmemesi ve davet yoluyla ifadeye çağrılmasıdır. Yani bir soruşturma konusu bir şey varsa aslında bugün olan şey Türkiye'den normal olan şey. Anlatabiliyor muyum? Yani bir kişinin zaten savcılığa bu şekilde davet edilmesi gerekiyor. Eğer evet. Kaçma şüphesi, başka bir tehdidi yoksa, başka bir azılı suçlu değilse evet. Zaten gidip evinden alınması değil bu şekilde. Dolayısıyla ben bugün gördüğüm şey aslında Türkiye'de eğer gerçekten çok acil kolluğun müdahalesi gerekmeyecek bir suç iddiası varsa olması gereken şey oldu bugün.
3: Bugün Melih Gökçen verdiği ifade gibi diyorsunuz. Tabii. Var mı ekleyeceğiniz bir şey üzerinde?
2: Ekleyeceğim sadece az önceki mevzu, ya biz hukukçular olarak normatif bakıyoruz. Siz çok güzel şeyler yapabilirsiniz ama bunlardan önce bir hukuka aykırılık varsa bunu da belirtmek gerekir. Yani sizin göreviniz boyunca yaptığınız müthiş icraatler bir hukuk normunun ihlalini ortadan kaldırmaz. Sadece bunu söylemek isterim. Yoksa bizim kimsenin şahsıyla bir şeyimiz...
0: konunda hukuki yani, bir yorum olabileceğini de az önce evet, siz belirttiniz.
2: Evet, yok peki. Yani biz yoksa kişilerle, yani kendi bizim Sayın Bakan'ın kişiliğiyle şeyle bir şeyimiz yok zaten.
0: Göstermeye gerek yok.
2: Burada kurumsal bir sorun var. Genel olarak
3: şimdi
2: bir sorun
3: ben
2: var.
3: Az önceki başladığımız konuda yarın yapılacak Üsküdar Belediye Meclis Seçimi ile ilgili konuyu konuşurken, yüreğiri konuşurken İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili hatta Mehmet Bey de ona ilişkin bir değerlendirme yaptı az önce. Üsküdar'da yeni parti CHP'nin ortak açıklama yapması İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olası bir seçim olursa başkan vekil seçimi oraya ilişkin de bir fikir veriyor diye. Siz Ferhat Bey Melih Gökçek'le ilgili söyleyeceklerim var dediniz. Evet. Onu ekleyin. Oradan da bu konuya hemen geçelim istiyorum.
0: Şimdi
3: buyurun.
0: Biz bir tartışma yaparken eleştireceğimiz veya pozitif bir şekilde yorumlayacağımız konuyu o konunun olgusu neyse onun üzerinden gitmemiz lazım. Yani şunu dediğimiz zaman işte 150-180 milyon dolarlık bir şey 800 milyon dolar dediğimiz zaman biz zaten olayı ilk düğmeyi yanlış ilikleyerek başlayacağımız için ben bu noktada bir yanlış enformasyon söz konusu olduğunda belgesiyle, teyidiyle doğru enformasyonu ifade etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla bunun üzerinden bir tartışma yapmamız daha değerli. Bunu da söyleyince sanki Melih Gökçe'yi savunan bir pozisyona düşmüş oluyorum. Ya işin yanlışı bizi yanlışa götürür. Şimdi Melih Gökçe'nin soruşturma konusu ilk defa karşımıza çıkıyor mu? Hayır, Melih Gökçe'nin ifadesine baktığımız zaman yüzlerce soruşturma geçirdiğinden bahsediyor. Yine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve gelmesiyle beraber Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvurular sonucunda soruşturmalar açıldı, takipsizlikler verildi, devam edenler var. Hı hı. Aynı savcılar Mansur Yavaş'la ilgili de soruşturma başlattılar ve takipsizlik kararı verdiler. Şimdi Mansur Yavaş'la ilgili takipsizlik kararı veren aynı savcılar tarafsız, bağımsız savcı olabiliyor. Ama Melih Gökçek'le ilgili aynı savcılar soruşturma ile ilgili takipsizlik kararı verdiğinde ya siyasetin yargıya müdahalesi şeklinde bir değerlendirme ortaya konuyor. Zaten bu değerlendirmeler aslında adalete güvenle ilgili bir problem varsa en çok onu körükleyen bir noktayı bizi götürüyor. Bence buna bakmamız lazım. Şimdi şunu eleştirmek gerekir. Bir siyasi pozisyonda yer alıyorsanız, hı hı, çocuklarınız tabii ki ticaret yapabilir. Yani çocuklarınızın bu hayatın içerisinde, akışında geçimlerini sağlayacak faaliyetler içerisinde bulunması, bir yerde çalışabileceği gibi bir yerde ticaret de yapabilmesi mümkündür. Burada tartışmamız veya eleştirmemiz gereken nokta şu olabilir. Siyasetçi çocuklarının da belirli sağduyu ve sorumluluk içerisinde hareket etmesi gerekir. Yani Almanya'ya yerleşim almak, oturum almak, yani Melih Bey'in ifadesinde vatandaşlık almak da ama Almanya'nın öyle bir uygulaması yok. Veya böyle bir açıklama yapmak geldiğiniz siyasi çizgiye baktığınızda kabul edilebilir bir durum değildir. Bunun altını çizeyim. Ama Melih Gökçek olduğunda

0: mesele söz konusu. Çok ağır eleştiriler yapanların Ekrem İmamoğlu söz konusu olduğunda ciddi bir kayırıcılık içerisinde olduğunu da ifade etmenin, bunun bir tutarsızlık olduğunu söylemenin de gerekli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bakıyorum burada bıçağın sadece bir tarafı kestiğinde, yani Melih Gökçek'le ilgili bir MASAK raporu çıktığında, Melih Gökçek'in yolsuzluk, usulsüzlük yaptığına dair bir belge elimize ulaştığında, bunu tespit ettiğimizde en ağır eleştirileri ben yapacağımı şu anda garanti ediyorum, temin ediyorum size. Ama aynı kişiler, bugün Melih Gökçek'in dosyasını ortaya koyanlar, sadece Emirgan'daki 3 villadan ikisinin usulsüzlüğünü, bununla ilgili alınışını ortaya somut bir şekilde koyamazken İmamoğlu bir cümle laf edemiyorlar. Bu tutarsızlığı da vurgulamamız lazım. Gazetecilik her iki tarafta da nerede varsa yolsuzluk, milletin kaynaklarına kim tevessül ettiyse bunu çok net bir şekilde ortaya koymamız gerekir. O yüzden hani Melih Gökçek'i şu an itibariyle elimizdeki veriler itibariyle eleştirebileceğim nokta çocuklarının daha hassasiyetle hareket etmesi gerekliliği. Çünkü siz Türkiye'de siyaset yapıyorsunuz. Almanya üzerinden birçok siyasi yaklaşım söz konusuyken Almanya'ya oturum almak gibi ya da Almanya'dan vatandaşlık almak gibi bir gerekçe bu noktada daha evet, dikkatli hareket edilmesi gereken bir noktaydı. Sakız meselesine geldiğimizde de tabii Melih Gökçek medyada konuşulmayı çok iyi başarabilen bir isim. Yani bu publicity dediğimiz medya görünürlüğü konusunda çok başarılı bir siyasetçi. Hatta hatırlarsanız Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü sakızla karşıladığı için Ankara'da, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu için protokolde karşılama görevi vardır. Melih Gökçek kendisini özellikle sakızla karşılamış ve sakızla göndermişti. O da o zaman çok gündem olmuştu.
1: O zaman bu sakız tesadüf değil.
0: Burada bu tesadüfi olmama ihtimalini de karşımıza çıkaran bir nokta mıdır? Olabilir. Yani ben bu noktada hani Osman Gökçek'in açıklamasını, beyanını da dikkate alarak şeker hastalığı sebebiyle bir konu da olabilir ama hani buradan sakız üzerinden bu tartışmayı çok büyütmenin ya da güneş gözlüğü üzerinden
1: de. Melih Gökçek'in son yıllarda şu jelibon konusu hep aklıma geliyor. Sakız demişken o.
0: Güneş gözlüğü meselesi üzerinden konuyu değerlendiren gazetecilerinde hakikaten ben hani bu konunun özü çok daha ortaya bakılması gereken bir noktadayken.
1: Arkadaşlarımız yansıtmış oldu Osman Gökçek'in açıklamasını işte yani yeni açan izleyicilerimiz varsa.
0: Bunu görmemiz lazım.
1: Diyabet hastası olduğu için sakız ve çiğneme tableti kullanıyor. O nedenle saygısızlık olarak değerlendirilmiş ama sebebi bu diye de bir tweet attı. Bu sakız görüntülerinin
0: çok konuşulması
1: üzerine.
0: Bu beyanı da dikkate almamız lazım yani. Bence
1: elbette,
0: dikkate almamız lazım.
1: Elbette tabii ki olabilir ama sizin de dediğiniz gibi yani Melih Gökçek bunu çok atlayacak bir siyasetçi değil. Hani onun dalgınlığına gelecek bir şey değil olabilir ama belki de Bülent Bey'in dediği gibi böyle de bir mesaj veriyor olabilir.
0: Buradaki
1: medyaya
0: mesaj
1: da
0: yargıya mensuplarına değildir. Muhtemelen bu iddialarla ilgili kendisiyle aleyhte konuşan isimlere doğru, yönelik olabilir. Burada şunu doğru, da belirtmemiz lazım. Şimdi Melih Gökçek 94 itibariyle Refah Partisi'nin belediye başkanıydı. Ta ki 2004 yılına kadar. 2004 yılında AK Parti'den seçildi. AK Parti'ye tabii 2001 yılında, 2002 yılında geçti yanlış hatırlamıyorsam.
2: 2004'de doğru.
0: 2001'de geçmedi evet. 2002 veya onun sonrasında geçti. Şimdi o dönemde bir sürü yargılamayla karşı karşıya kalmış. AK Parti döneminde de yargılamayla karşı karşıya kalmış. Ya da mesela biz işte CHP'li belediyelere şu yapılıyor, AK Partili belediyelere yapılmıyor meselesini konuşuyoruz. 2004'ten beri AK Partili belediyelerin aldığı bir sürü hapis cezaları var belediye başkanlarının. AK Parti bu konuyu siyaset malzemesi yapmamış. Tek tek saydım. Kaç program saydım. Yani Diyarbakır, Bağlar'dan, Afyon, Şırnak, Hilal bir sürü belediye var. Bursa, Mudanya, Güzelyalı 5 yıl kendisi 5 yıl eşi hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Bunların hepsini tek tek sayıyoruz. Ancak işte en son dönemde Kırıkkale Yahşehan Belediye Başkanı Şafak
1: burada
0: operasyonuyla
1: muhalefet belediyelerine yapılan operasyonlar da daha çok yargılama değil de daha soruşturmanın başından itibaren tutuklu yürütülmesi bu
0: burada
1: sürecin siyaseten
0: konuşuyor. İşte Kırıkkale Yahşehan Belediyesi.
2: Operasyon şekli, operasyon
0: Kırıkkale
2: şekli.
0: İlçe Yahşehan Belediyesi. Şafak baskınıyla abi alındı AK Partili.
2: Bak,
0: Şafak
2: doğru,
0: baskınıyla
2: orada
0: alındı.
2: Yapıldı.
0: AK Parti aynı gün ihraç etti kendisini. AK Parti zaten sorumlu kurumsal kimliğini de muhafaza edecek bir yaklaşım ortaya koyduğu için biz bu kadar tartışmıyoruz.
1: Evet,
0: ama birileri de bunu bayrak yapıp
1: evet,
0: yani ortada birçok yolsuzluk iddiaları varken şimdi Muhittin Böceği'nin neyini savunacaksınız ya?
1: Ferhat Bey konudan konuya geçiyoruz.
0: 18
1: size de süre tanıyorum ama hakikaten artık

0: sözü bir alayım. Şu konuya da bir geleyim. Alın, diğer dört konuğuma da söz vereyim. 20-25 dakikamız mı kaldı bilemiyorum. Şimdi İBB AK Parti'ye geçer milletimizi verebilir miyiz yönetmen arkadaşım, saniyeden rica edeyim. Çünkü bu Üsküdar üzerinden konuşurken hatta buna ilişkin böyle açıktan değerlendirmeler de var. Ekrem İmamoğlu hakkındaki ahmak davası İstinaf Mahkemesi'nde oradan bir karar çıkabileceği belirtiliyor. Öyle bir durumda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde tekrar başkan vekili seçimi yapılabilir. Böyle bir durum yok ama şu an siyasi dengeler, belediyelerdeki bu süren soruşturmalar sonrasında yapılan seçimler üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerine de konuşuldu, konuşuluyor. 19 Mart öncesi CHP ile 186 meclis üyesi varmış. Bugün 157 CHP'li meclis üyelerinin sayısı. Cumhur İttifakı'nın 130 üyesi varken bugün Cumhur İttifakı'nın 138 üyesi var. Daha önce 56 fark varmış arada. Bugün 19 fark var. Yani 10 üyenin daha Cumhur İttifakı'na geçmesi halinde de bir dengenin değişebileceği söyleniyor. Burada özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesi sonrasında bu konu çok konuşuldu. Böyle bir yarılma olursa İBB Başkan Vekili seçiminde de adaya verilen, yani oylamada dengeler değişirse, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni Cumhuriyet Halk Partisi kaybeder mi diye yeniden başkan vekili seçimiyle. Ali Bey, böyle bir risk var mı şu an İBB için?
1: Şimdi iktidar tabii bunu istiyor. Yani AK Parti efendim Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir'i almak istiyor. Onun için de çeşitli efendim senaryolar üzerine çalışılıyor. Özellikle DEM kontenjanından seçilen kent uzlaşısı anlamında Cumhuriyet Halk Partisi içindeki üyelerin, Büyükşehir Meclis üyelerinin Cumhur İttifakı'na...
0: Yani kaç kişidir o? Orada 10 kritik üye denmiş ama kaç kişidir DEM'de?
1: 16-17 kişiden bahsediliyor. Dolayısıyla böyle bir tehlike var. Şimdi bu tabii şu andaki bu terörsüz Türkiye süreciyle de bence bağlantılı. Hatta bu sonraki aşamada Cumhurbaşkanı seçimiyle de ilgisi var. Dolayısıyla seçim öncesi, özellikle Cumhurbaşkanı seçimi öncesi İstanbul Büyükşehir'de böyle bir operasyon kamuoyunda elbette ki büyük şey kazandırır. Yani moral üstünlük AK Parti'ye. Bizim açımızdan da olumsuz bir durum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, ben yeni partiyi birlikte değerlendiriyorum. Yani bu konuda orada bir ayrışma olmaz. Yani ayrışma
0: yani ayrışma olmaz diyorsunuz ama her ne kadar birlikte hareket edilse de gerçekten olur. Öyle bir birlik duygusu var mı şu anda?
1: Kim öbür tarafla işbirliği yaparsa ihanet etmiş olur açıktan yani. Yani kendi partisine, kendi seçmenine,
0: bir ortak aday,
1: kendi müktesebatına
0: bir aday seçecekler tabii. Yani şu anda bu İBB'de herkes CHP'li değil mi? İstifa edip yeni partiye geçen yok. Meclis üyeleri CHP'li hepsi.
1: Tabii Cumhuriyet Halk Partili. Yani şu anda Nuri Aslan bugün babasını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum. Başsağlığı dileyelim. Nuri Başkan dahil ben tüm arkadaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi'ndeler. Yeni parti, Cumhuriyet Halk Partisi burada ayrışamaz. Yani ben öyle bir ayrışma beklemiyorum İstanbul için. Dediğim gibi yani ayrışma olursa ihanet olur. Yani kendi geçmişine ihanet eder. Müktesebatına ihanet eder. Siyasi ideolojisine ihanet etmiş olur. Fakat AK Parti tabii ki istiyor. Yani İstanbul'u yeniden efendim bir şekilde ele geçirmek nasıl olacak?
0: Yani Özgür Özel de demiş ki bu tablo İBB'ye sıçramaz diyemeyiz. Olmaz dediğimiz her şeyi olduran bu anlayış yani, üzerine İBB'de yani olabilir diyor. Ama ya, burada tabii yeni partililere ve Cumhuriyet Halk Partililere o zaman yani orada da işte Üsküdar'daki gibi geçişler vesaire olmaması gerekir.
1: Şimdi burada tabii başkan vekili seçimi değil Serap Hanım. Yani burada Ekrem İmamoğlu ile ilgili cezanın kesinleşmesi halinde belediye başkanlığı düşmüş oluyor. Dolayısıyla yeni bir belediye başkanı seçilir.
0: Yani, doğru. Tabii, pardon. Yani tabii ki söylediğiniz önemli. Ben onu yanlış ifade ettim tabii.
1: Meclis içinden yeni başkan. Şimdi tabii bu da tartışmaya açılmalı bence. Böyle bir durumda bence belediye başkanlığı seçimi yenilenmelidir. Yani öyle meclis mi? Kendi içinden seçmemelidir. Çünkü az önce hocamın dediği gibi seçim farklı yapılıyor. Belediye başkanlığı için ayrı bir oy kullanılıyor.
2: Anayasayı değiştirmeniz lazım.
1: Meclis için ayrı kullanılıyor. Dolayısıyla bunun da
0: değişmesi
1: lazım.
0: Bunun için anayasayı değiştirmek lazım diyor efendim.
1: Tabii yasayı değiş. Ben ondan bahsediyorum. Yani değişmesi lazım. Yani
2: olması gereken de belediye kanunu.
3: Belediye kanunu da yeterli olur.
1: Olması gerekenden bahsediyorum.
0: Belediye yani kanunu
3: değiştirmek yeterli olur.
1: Yasa değişikliği lazım.
0: Ama değiştirilir mi?
1: Hayır, iktidar isterse değiştirir yani bir maddelik bir şey yani. Bir günlük iş yani.
0: Mehmet Bey, sizce böyle bir olasılık, ya seçim öncesi diyor Ali Bey. Seçim

0: seçim öncesi böyle bir durum olur mu? İBB'yi değiştirir mi böyle bir durumda?
1: Şimdi az önce Ali Bey Terörsüz Türkiye'den de bahsetmişti. Gerçekten önemli adımlar atıldı Terörsüz Türkiye konusunda. Hatta sınırımızın ötesinde silahların teslimatı noktasında da yerler belirlendi. Çok yakın zamanda hızlı bir şekilde PKK terör örgütünün silahların teslimatı için ve tespiti için aynı zamanda devlet yetkilileri tarafından tespiti için adımlar atılırken.
0: Bu arada doğru burada, bunu hatırlattınız. 1 Ekim'den itibaren bambaşka değil mi?
1: Evet,
0: konuda çok sıcak
1: da,
0: gelişmeleri
1: önümüzdeki,
0: de konuşacağız.
1: Önümüzdeki
0: muhtemelen.
1: Dönem çok daha hareketli ve çok hızlı geçecek.
0: Doğru.
1: Meclis aritmetiği ve Türkiye genelinde de bunu söyleyebiliriz. Şimdi Terörsüz Türkiye konusunda özellikle demin duruşunu da göz önünde bulundurduğumuz zaman İstanbul'da tabii ki bir ittifak söz konusuydu. Bu ittifakla beraber Cumhuriyet Halk Partisi önemli bir seçim sonucunu elde etti. Şimdi bugün itibariyle konjonktür değişiyor ve Cumhur İttifakı'nın siz az önce rakamları vermiştiniz. Az bir sayı farkı var. Eğer Sayın Ekrem İmamoğlu yargılandığı davadan ceza alırsa, evet, belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı seçimi yapılacak meclis aritmetiği içerisinde. Burada rakamlar, çok sayılar daha doğrusu birbirine çok yakın. Demin CHP içindeki meclis üyeleri var. Yani demin meclis üyeleri yok. Demin CHP'nin içinde demin meclis üyeleri var.
0: Hı hı.
1: CHP'den seçilen meclis üyeleri var. Burada onların alacakları tavır önemli. Eğer 157 Cumhuriyet Halk Partisi, 138 Cumhur İttifakı var. Burada eğer Cumhuriyet Halk Partisi fire verirse tabii ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi belediye başkanlığı el değiştirebilir. Cumhur İttifakı'na geçebilir. Özellikle ben programın başında Ümraniye diyorum. Üsküdar'daki o yapının
0: ortak hareket
1: tutmaya çalışmaları, ortak hareket etmeleri aslında İstanbul Büyükşehir'i parçalamamak ve topyekün biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, yani ana gövde İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi. Sadece İstanbul özelinde, diğer yerlerde çok önem arz etmiyor ama İstanbul'da bunu tutabilirlerse önümüzdeki dönem itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'nin bazı yerlerde belki bir arada durabilme ya da ittifak
0: yani
1: yapabilme.
0: Yani bir yumuşama mı var Yeni
1: yumuşama
0: Parti ile
1: yok.
0: Sizce CHP arasında?
1: Ben yumuşama görmüyorum.
0: Ya birkaç hafta önce yani asla ortaklaşamazlar gibi bir hava
1: yok,
0: vardı
1: yumuşama
0: bu konuyu
1: yumuşama görmüyorum
0: konuda.
1: Ama bakın özellikle İstanbul özelinde İstanbul'u dağıtmamak, İstanbul'da bir arada kalmak için kendi içlerinde bu parti yöneticileri olarak demiyorum. Kurumsal olarak İBB'nin uhdesinde olan yapıda bir birliktelik var. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi ya da Yeni Parti'nin genel merkezinin yöneticileri tarafından tutulan bir birliktelik değil. Bu
2: meclis üyeleri
1: ve belediye başkanlığı etrafında kenetlenen bir yapı var. Çok hani makul, mülayim bir belediye başkan vekili var. Şeyi de önemsiyorum ben, çalışmalarını da yakından takip ediyorum. İBB Genel Sekreteri çok önemli çalışmalara da katkıda bulunuyor. Onun da etkisi olduğunu düşünüyorum bu noktada. Çünkü bağımsız bir, yani partiler üstü bağımsız bir yaklaşım sergiliyor. Bu aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin içeride, yani İBB anlayışıyla bir arada tuttuğunu görüyoruz. Ama aritmetik değişir mi? Önümüzdeki günlerde çok daha farklı tabloyla karşı karşıya kalabilirler. Büyük bir ihtimal, bunun altını çizerek söylüyorum, büyük bir ihtimal İstanbul Büyükşehir Belediyesi el değiştirebilir.
0: Sizce AK Parti seçmeni, MHP seçmeni, bu bütün şey bir yana, hukuki tartışma, siyasi tartışma bir yana, ortaya çıkan tablo üzerinden

0: İBB'nin alınmasını ya da Üsküdar'ın alınmasını tekrar bir kazanım olarak mı görüyor? Nasıl takip ediyorsunuz?
1: Yok, ben kazanım olarak
0: teknik olarak bir kazanım elbette, yani belediye
1: düşünmüyorum.
0: Siz partiye geçiyor ama.
1: Eğer bir kazanım olarak görülseydi İstanbul Büyükşehir için Cumhur İttifakı'nın çok böyle olağanüstü bir çaba gösterdiğini düşünmüyorum. Öyle de gözlemlemiyorum. Ben yakından takip de ediyorum. Çünkü hani az önce Ali Bey operasyondan bahsedilmişti. İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni AK Parti, Cumhur İttifakı alsın diye içeriden bir operasyon söz konusu değil. Bunu net olarak söylüyorum.
2: İçeriden kastınız? Yani meclis üyeleri.
1: Meclis üyelerinden olsun, İBB'ye dönük bir takım sıkıştırma gibi bir durum.
2: Önümüzdeki süreçte olabilir.
1: Söz konusu değil. Ben şu ana kadar şahit olmadım.
2: Ahmetler göreve gelirse meclis üyelerindeki değişim görürsünüz siz.
1: Ama şunu görebiliriz belki de. Az önce dedim ya, demin yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki demli meclis üyelerinin nerede duracağını onlar karar verecek.
0: Peki.
1: Onu ne Cumhur İttifakı'nın oradaki temsilcileri ya da üyeleri karar verecek, ne de Cumhuriyet Halk Partisi karar verecek. Onu kent konseyi ittifakıyla seçime gidilirken ki duruşuyla bugünkü duruşun aynı olmadığını görüyoruz. Neden? Çünkü terörsüz Türkiye sürecine başladığımız zaman hatırlayalım, İmralı'ya gidilip gidilmeyeceği konusunda çok ciddi sıkıntılar olmuştu. Ve demin Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir tavrı söz konusu olmuştu. Yani bizi yarı yolda bıraktınız şeklinde bir yaklaşımları vardı. Bugün geldiğimiz noktada çok şükür terör eylemleri olmuyor. Herkes bir şekilde bir uyum sağlamış. Terörün bitmesi için ortak bir kanaatin ötesinde bir döne oluşmuş. Bu temsilcilerden, üyelerden birisi de yanımızda oturuyor.
0: Evet.
1: Meclis çatısı altındaki yapılan çalışmalara birebir tanık olmuş, şahit olmuş ve katılmış biri olarak aslında sizin de bu konuda birkaç şey söylemenizin faydalı olacağını düşünüyorum ben.
0: Tabii, ben de zaten sözü Bülent Bey'e verecektim. Buyurun Bülent Bey, yani İBB üzerinden bu değişebilecek denklem üzerinden.
3: Öncelikle Mehmet Bey'in atıfta bulunduğu konuyla ilgili söyleyecek olursam, yani böyle bir kanunun çıkması ve bunun da örgütün kendini tamamen feshedip silahlarını teslim etmesi ve bir daha örgütsel yapısını hayata geçirememesine dair tespitlerden sonra Milli Güvenlik Kurulu kararına bağlanmış olması önemli bir eşikti. Şimdi de özellikle daha önce Milli İstihbarat Teşkilatımızın, Dışişleri Bakanlığımızın ve Milli Savunma Bakanlığımızın koordinesinde arazide yapılan tespit çalışmaları bu yasanın çıkmasından sonra daha da hızlandı. Muhtemelen önümüzdeki günlerde artık bu iradenin geriye dönmesi söz konusu olmayacağını düşünüyorum ve önemli eşikler aşılıp bu bir Milli Güvenlik Kurulu kararı haline de gelecektir ve bu da ülkemize şöyle bir avantaj getirecektir. Özellikle İran, Irak ve Suriye'ye baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarının oradaki özellikle akrabalarımız, soydaşlarımız, tarihtaşımız olan Kürtlerle çevrili olduğunu görürüz. Bunu bir sete değil de bir köprüye dönüştürüp o coğrafyalara Türkiye'nin daha geniş bir şekilde siyasi, ekonomik ve sosyolojik nüfuz edebilmesi için önemli bir eşik. Dolayısıyla inşallah bu başarıya kavuşacak. Ben buradan bir tereddüt etmiyorum. Şimdi konumuza gelecek olursa İBB ile ilgili, ister partisinin ittifak sebebiyle seçtirdiği işte 17 kişi veya 12 kişi diye konuşuyor. Çünkü 5 tanesiyle ilgili zannedersem davalardan dolayı oy kullanamama durumu söz konusu. İster onların karar değiştirmesi, ister Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni parti arasındaki ihtilaftan dolayı Cumhur İttifakı bu seçimi kazanırsa bunun faturası Cumhur İttifakı'na değil, siyaseten bu tercihte bulunan ister DEM Parti olsun ister CHP ve yeni partiye kesilir. Burada problemli husus ne? Bizim az evvel de konuştuğumuz gibi bazen yargı bağımsızlığı dediğimiz şey, yargının siyaseti dizayn etmesi dediğimiz şey yasalarla engellenmeye çalışılır. Bazen de yargıçların da kendi yapacağı uygulamalarla bu kanaati vermemesine gayret etmesiyle sağlanabilir. Mesela kritik anayasa mahkemelerinin hemen hemen tamamı Cuma günü tam da piyasaların kapandığı saatte açıklanır. Yani bana ne piyasalardan deyip pazartesi de açıklayabilir. Salı günü de açıklayabilir ama
0: o etkiyi...
3: yani yargının

0: ekonomiye benzeri şeye etkisini dikkat ediyor yargıç. Ben kararımı veririm ama iki gün erken, iki gün geç olması kararımı değiştirecek bir şey değil ama zamanlamasını kendisi takdir. Şimdi Sayın Ekrem İmamoğlu'yla ilgili dava 2019 Haziran'dan beri devam eden bir dava. Hı-hı. 7 sene oldu. Hala bitmeyen bir Asya Ceza davası konuşuyoruz. Yani evet. Yargı gecikmiş, adalet
1: niye
0: ediyoruz
1: ya. Niye bu kadar yıldır bitmiyor?
0: Şunun için söylüyorum. Şimdi mesela Sayın Nuri Aslan vekaleten seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 157 meclis üyesinin tamamı istifa edip AK Parti'ye geçse, Cumhuriyet Halk Partisi veya Yeni Parti'nin 0 meclis üyesi olsa dahi Nuri Aslan'ın
2: devam eder.
0: Vekilliği devam eder. Ta Ekrem Bey'in tutuklu hali sona erip İçişleri Bakanlığı tarafından göreve iade edilinceye kadar. Yani herhangi bir seçim olmaz.
3: Ya da mahkumiyet kararı kesinlikle.
0: Seçim ne zaman olur? Ekrem Bey'in Yargıtay'daki bu 7 yıldır devam eden davası onandığı zaman kesin hüküm almış oluyor. Tıpkı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Refah Partisi belediye başkanı iken hükmü kesinleştikten sonra Ali Müfit Gürtünan'ın meclis içerisinden başkan seçilip görevini başkan olarak tamamlaması gibi. Şimdi bu durumda 7 yıldır bekleyen bir dava, eğer yani ihtimallere göre söylüyorum, siyasi değerlendirme yap, hüküm vermiyorum. Bu 157-38 dengesi Cumhur İttifakı lehine değiştikten hemen sonra Yargıtay'dan onama kararı çıkarsa, ister siyasi sahiplerle çıkmış olsun bu karar, ister hukuka uygun olarak çıkmış olsun, tartışma konusudur. Yargının siyasete müdahalesi olarak okunmaya başlar. Niçin okunur? 7 yıldır bitmeyen bir dava, tam da Cumhur İttifakı'nın belediye meclis üyeleri CHP'nin bir tık önüne geçtiği gün mü bu karar onaylanır, tartışmalarından hiç kimse kendisini azade tutamaz yani. İstediğiniz kadar ya olur mu canım yargı kendi işine bakıyor, seçimle mi ilgilenir deyin. Ama yargının bağımsızlığına ciddi manada bir soru işareti oluşturur. Yani Yargıtay'daki üyeler bu maksat hareket ediyor diye bir hüküm veremem. Ama diyorum ya, yargı bağımsız dediğimiz şey bazen şeklen, bazen yargıçların dikkat etmesi gereken bir şeydir. Siz o zaman yargıçlar olarak 7 yıldır devam eden bir davanın tam da meclis üyesi dengesi Cumhur İttifakı lehine sonuçlandı bir gün bitirmenin bu topluma izahını yapamazsınız yani. O açıdan dediğim gibi denge farklıyken ister Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti'nin anlaşamaması, ister demin farklı bir tercihte bulunması sebebiyle meclis İBB el değiştirirse bunun sadece siyasal sonuçları olur. İster DEM ya da diğer parti. Ama yargının böyle bir denklemin hemen arifesinde alacağı bir karar Türkiye'de tıpkı Üsküdar'ı konuştuğumuz gibi, tıpkı Yüreğir'i konuştuğumuz gibi, tıpkı Anayasa Mahkemesi'nin Refah Partisi'ni, işte AK Parti'yi benzeri süreçleri gibi yargının siyasete müdahalesi olarak okunur
1: bu. Ama bu dediğiniz çerçeveden, bu örnekler üzerinden baktığımızda yani iktidarın aleyhine bir tablo yaratmaz mı? Seçmen refleksi şimdi olarak söylüyorum.
0: Şöyle yani, işte yani siz diyelim ki AK Parti ile ilgili bir kapatma davası açıyorsunuz.
1: Evet.
0: AK Parti'ni engellemek için yapıyorsunuz ama AK Parti hodri meydan deyip bir erken seçim kararı alıyor ve daha güçlü geliyor. Hı hı. Yani bu AK Parti daha güçlensin diye alınmış bir karar değildi. Tabii. Ben sadece işin şekli kısmındaydım. Yani üstadın da dediği kısımda o. Yoksa bu Yargıtay üyeleri kötüdür, böyle yapar, eder. Onun dışında
1: ben
0: hassasiyeti diyorum ki, bakın 7 yıldır devam eden bir davanın, çünkü 7 yıl bir Asya Ceza dosyasını 7 yıl sürmesi zaten garabet.
2: Zaman aşımına uğrayacak neredeyse.
0: Yani 7 yıldır süren bir dava tam da meclis çoğunluğunun dengesinin değiştiği gün çıkarsa,
1: o zaman bu sorular ortaya kaçınılmaz olarak gelir diyorsunuz.
0: Dolayısıyla yani ama onun dışında dediğim gibi ister demin taraf değiştirmesi, ister CHP Yeni Parti'nin kendi arasında anlaşamaması, farklı adaylar çıkarmasından dolayı Cumhur İttifakı kazanırsa buna kimsenin diyeceği bir şey olmaz. Bu siyasi başarısızın faturasını da o partiler öderim.
1: Ne dersiniz Ferhat Bey? Böyle bir olasılık var mı? Tam da bu denge değiştiğinde bir istinaf mahkemesinden karar çıkar mı sizce?
3: Ya böyle bir şey söylemek tamamen aslında bugün yaptığım yorumların tam aksini söylemek anlamına gelir. Doğru. Yani meclis dengesine bakalım, ona göre karar verelim. Böyle bir durum ben asla yaşanacağını düşünmüyorum. Artı sadece meclis aritmetiğinin değişmesine gerek olmadığını Üsküdar'ın bir önceki seçiminde gördük. CHP'nin 6 üyesi gitti, AK Parti'nin adayına verdi. İlla AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın meclis üye sayısı CHP'nin bir üste çıktığı zaman biz bu seçimi kazanabilir mi, kazanamaz mı sorusunu sormuyoruz farkındaysanız. Yani şu gün itibariyle, şu an itibariyle 21'e 21 iken bile AK Parti'ye mi geçecek diye soruyorsunuz. Niye CHP'lilerin CHP'nin adayına oy vereceğinden emin değiliz. Ama şunu söyleyebilirim rahatlıkla.
2: İkisi göz altında onu

0: diyoruz. Gözaltında mı şüphesi yani?
1: Ya Ali Bey, siz benim söylediğimi gerçekten anlamıyorsunuz.
0: Ya Allah aşkına, gözaltında değil mi?
1: 21'e 21.
2: Gözaltında. Gözaltı olmasa 22'ye 21 oluyor diyor, onu diyor.
0: Siz anlamıyorsunuz.
1: Ali Bey, ne olur bir daha izleyin programı, olur mu?
0: Siz anlamıyorsunuz.
1: Bir daha izleyin. Bak, ne şu izleyeyim? An bile beni çok gereksiz bir şekilde böldünüz. Bölmenin dışında benim söylediğim 21'e 21. 23 CHP'nin meclis üyesi yok mu?
0: İki tanesi
1: gözaltında. O zaman size anlatayım. 23 meclis üyesi yok mu?
0: Evet.
1: İkisi gözaltında. Evet. Düş 21. Yarın oy kullanacak 21'e 21 yok mu?
0: Ne olacak 21'e 21?
1: Benim anlattım az önce ya, dinlemelisiniz.
0: Ya benim 23 üyem var kardeşim. Zaten ben çoğunluğu alıyorum. Yani 23
1: tamam,
0: olduğu
1: Ali
0: zaman.
1: Bey, alıyorsunuz.
0: 21'e 21 olduğu
1: alıyorsunuz.
0: Zaman zaten.
1: Ben müsaade ederseniz devam
0: yani
1: edeyim.
0: Yani ben şeyden başlıyorum. Eksi başlıyorum.
1: Ali Bey, ben diyorum ki 21'e 21 beraberlik söz konusuyken dahi AK Parti'ye mi geçecek sorusu soruluyorsa CHP'nin kendi üyelerinin CHP adayına oy vereceğinin garantisi yok demek istiyorum.
0: Öyle
1: bunu
0: şey
1: söyledim.
0: Değil. Hayır, öyle değil ama. Buna itiraz ederim. 21'e 21 çıktı. Ne olacak? Kurayla belirleyecek.
1: Tamam, buyurun.
3: Hayır, böyle benim yani AK Parti'ye geçecek kanaatini dile getiriyorsunuz.
0: Bakın, Kuray diyor Serap Hanım. Serap Hanım, 3. turda şey sağlanamadı, çoğunluk, sal çoğunluk. Ne olacak? Çoğunluk, efendim, eşit oylar 4. turda eşit çıktı. Kura çekilecek.
3: Ha, kura çıkacak.
0: Kura çekilecek.
1: Kura'ya ben yorumları yapmıyorum.
0: Ben
1: ama,
0: niye şey yapıyorum? Yani 21'e 21, 23 var zaten. İkisi gözaltında olmasa bu durum olmayacak zaten.
4: Yani, belki o gözaltındaki meclis üyeleri
0: yani.
4: AK Parti'ye verecek.
2: İşte tam da o yargıya müdahale edilmiş şey zaten.
1: Ya da dört farklı kazanacak yani.
4: Hayır, dışarıda olanlar da verebilir. Dört tanesi geçtiyse diğerleri kimse nereye verdiği belli değil. Nihayetinde o da verebilir.
2: O zaman yargı tartışılmaz, siyaset tartışılır.
4: Daha önce de yapmadılar, bir yaptılar. İzmir'de de yaptılar.
3: Ya CHP
4: üyeler,
3: geçişler oluyor ki CHP yani
4: üyeler Cumhur İttifakı'ndan
3: tekrar bir geçiş olsa şaşırır mıyız?
2: İşte Mehmet, orada sadece siyaset tartışılır, yargı tartışmaz. Burada yani, siyasetle beraber yargı tartışılıyor.
3: Peki, Ferhat Bey zamanlısı Volkan Bey'e gidelim. Son sanıyorum 7-8 dakikamız, o yüzden hızlıca lütfen.
1: Yani çok
3: az
1: basit
3: önceki
1: bir cümleyi bu kadar uzatıp bu kadar ilginç bir noktaya getirmek de ilginç oldu da şunu söyleyeyim. AK Parti eğer yargı kararı kesinleşirse yeniden yapılacak başkanlık seçiminden, bu sefer başkan vekilliği değil, başkanlık seçiminden 2029 yılına kadar CHP'li meclis üyelerinin kendi partisine geçişi şeklinde de, CHP'li meclis üyelerinin AK Parti adayına oy kullanması şeklinde de bir ihtimali konuşabileceğimiz bir noktadayız. Ama evet, bu %100 olur demek şu an itibariyle bence çok realist değil. Ama CHP ile yeni partinin şu gün birlikteymiş gibi durmasının bir mış gibi siyaset olduğunu vurgulamak istiyorum. Çünkü aynı seçmen havuzun içerisinden oy alan partiler olduğu için oradan irite olmadan çıkmak gibi bir stratejileri var. Yoksa bugün sorarsanız bugünkü CHP'lilere, CHP yönetimine yeni partiye geçmesi çok daha mümkün olan Nuri Aslan'a destek vermek yerine bağımsız tarafsız kalmayı daha fazla tercih edebilirler. Ya da Üsküdar'ın başkan vekilinin yeni partiye geçme ihtimali söz konusuyken CHP olarak yeni partiye kendi ilçe binalarını kırıp döken, genel başkanlarına hain diyen, birbirleriyle ilgili çok sert hakaretamiz ifadeler kullanılan bir partinin belediye başkanına bu kadar can siperhane destek vermezler. Tamamen şu anda aynı tabana oynadıkları için o taban havuzundan yeni partinin şu an daha fazla oy aldığını söyleyebiliriz. CHP o havuzdaki oyunu maksimize etmek için, yeni parti aynı şekilde o oy havuzundaki oyunu maksimize etmek için bir politika ortaya koyuyorlar.
3: Peki.
1: Bunun önemli olduğunu düşünüyorum.
3: Dört dakikamız kalmış.
1: Yoksa hani şu an realist bir yorum yapsak bir kaşık suda herkes birbirini boğacak modda. YHP ve CHP.
3: Volkan Bey, siz ne diyorsunuz? Ya İBB üzerinden elbette sordum. Son cümleye de bir yorumunuz varsa
5: yok,
3: tabii.
5: Ben Ferhat Bey'e katılıyorum o konuda. Hani aynı fikirdeyim. Burada sadece şeyden bahsedilmedi, onu da vurgulayayım. Şimdi büyükşehir belediye meclislerinin oluşumu normal belediye meclislerinden biraz farklı.
3: Nasıl?
5: Örneğin ilçe belediye başkanları büyükşehir belediye meclisinin doğal nasıl üyesi mesela. Bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Büyükşehir belediye meclisindeki üyeler kendileri farklı oy kullanabilirler, parti değiştirebilirler, tutumlarını da değiştirebilirler ama aynı zamanda ilçe belediyelerindeki değişim de otomatik olarak Büyükşehir Belediyesi'ni
3: etkiliyor. 8 kişilik fark
5: aynen,
3: ondan değil mi? 130'dan.
5: Dolayısıyla hani bu Üsküdar'daki yarın seçim dahi aslında Büyükşehir Belediye Meclisi'nin oluşumundaki sayıyı değiştirecektir. Hani onu efendim.
1: Çünkü Dündar Ziya Gültekin zaten büyükşehir üyesi bildiğim kadarıyla. Hı-hı. Mecliste zaten başkan vekili olacağı için hani orada artı yani bir kontenjan olmuş.

0: Belediye başkanları,
1: yok, belki başkası belediyeleri seçilir diye ben.
2: Yeni belediye başkanları geçerse, tabii. Başkan vekilleri değil, başkanları geçerse bu
3: aynen.
2: Değişir.
3: Aynen üstadım, onu kastettim. Hani onu ben konuşulmadı vurgulamak istedim. Bir de bu belki başka belediyelerde de hani bu, çünkü daha seçimlere var. Yerel evet. Seçimlere 2029'da normalde. Ama
4: bu arada ne zaman olacak sizce seçim? Şöyle ortaya sordum ama yani 2000 hala daha erken seçim.

0: Olur mu?
1: 2027 sonbahar.
2: Ben de naçizane Kasım 2027 olarak tahmin ediyorum ama anayasamızda veya kanunlarda erken seçimin ne zaman erken seçim sayılacağına ilişkin bir hüküm yok. Yani bazen insanlar merak ediyorlar ya kaç ay öncesinde seçim yaparsak erken seçim
3: bir
2: olur.
3: Hafta öncesinde.
2: Buna ilişkin bir düzenleme yok. Ama tabii seçim takviminin yetişmesi için YSK'da o süreye ihtiyaç duyacaktır. Yani 2 ay gibi bir süre.
1: Bir de parlamentodan karar çıkarmaya yani 5'te 3 çoğunluk.
2: Evet 3/5 çoğunluk.
0: Parlamentodan karar çıkaracak yani bir ay önce de ne olabilir?
2: Mart'ta da olabilir, Nisan'da da olabilir.
4: 2028 Nisan şu an konuşuluyor
2: evet. Ankara'da. Nisan'da olabilir ama bilmiyorum bana Kasım. Bilmiyorum. Biraz daha
1: seçimlerde.
0: Kasım 2027. Seçimleri üzerinden hep konuşuluyor ya AK Parti'nin tercih ettiği.
3: Bence o tarih biraz 2028 Nisan'a doğru yürüyor.
2: Olabilir.
3: Ekonomik veriler, benzeri ihtiyaçlar. Yani evet. Eğer sadece Sayın Erdoğan'ın bir erken seçimde adaylığıysa AK Parti'nin şeyi tercihi bu Kasım değil Nisan olur.
0: Ben ama sanki Volkan Bey'in dediği gibi böyle tarihlerin ne denir? Geçmişten bugüne ya başka ülkelerde de var bu. Evet. Daha Sayın iyi dönemler
3: Sayın Erdoğan'ı tanıyan anketleri milletin nabzını bu kadar ölçen bir cumhurbaşkanı sırf sembolik bir tarih seçmez. Sembolik tarih de eğer şeye katkısı oluyorsa seçim galibiyetini elbette tercih eder ama değilse duygusal davranmaz mutlaka kazanabileceği bir tarihi tercih eder.
1: Seçimlerde yeni partiyle Cumhuriyet Halk Partisi ittifak yapacaktır bunu da söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi şemsiye
0: olarak. Çatı aday olacak ve ortak çatı değil de ortak aday.
1: Hayır, ayrılan arkadaşlar toparlayacağız tekrar. Partimize
5: adayınız de kim?
1: O zaman bakacağız.
0: Nasıl ortak ayrılan arkadaşları toparlayacaksınız? Yeni partiden CHP'ye mi diyorsunuz?
1: Tabii ki biz şemsiyeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatısı altında.
3: Yani ama yeni de, parti şu ayrı ayrı ittifakla mı yoksa geriye dönüşüm diyor.
1: İttifak halinde. Yani altılı masa benzeri. Yeni bir şey kurulacak.
0: Bence altılı masa ifadesi iyi bir ifade. Seçimin için yeni, çok iyi bir çağrışım olmaz.
1: Dörtlü masa diyelim. Yeni parti
3: bence şu an
1: olacak.
3: Muhalefet altılı masanın oluşturduğu havayı çok arıyor.
1: Ya ben bakın altılı masaya.
3: Onu ayrıca bir başka bir programda konuşuruz.
2: Ama şurası kesin. Yani kesin değil tabii ama bence kesin. Hani bir ara çok gündemdeydi ya Sayın Cumhurbaşkanımız bir daha aday olsun diye anayasa değişikliğini zorlanacak vesaire. Hiç evet. Gerek yok. Bence buna da girişmeyecektir. Ne Cumhur İttifakı.
0: Ya meclise bir seçim yenileme kararıyla muhtemelen gidilir
2: yani zaten. 3/5'te
3: zaten anayasayı değiştirmek için 400 gerekiyor referanduma gitmemesi için. Zaten 400'ü anayasa değişikliği yapacağınızda 360'da erken seçim kararı almak yani, daha reel bir şey.
2: Yani sadece Sayın Cumhurbaşkanı bir daha aday olsun diye ben anayasa değişikliği yapmaz. Hiç gerek yok böyle bir şey. Muhtemelen ya, bu arada şu an muhalefete destek
1: değişebilir.
5: Size bir şey söyleyeyim.
1: Değiştirme yönünde bir irade olabilir.
5: Size bir şey söyleyeyim. Evet. Anayasa değişikliği. Anayasa değişikliği Sayın Cumhurbaşkanı'nı seçime girip tekrar Cumhurbaşkanı adayı olsun diye yapılmaz.
2: Evet. Bence de.
5: Şimdi siz mecliste çalışmalara katılıyorsunuz. Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ortaya koyduğu bir şey var, çalışma var. Bu anayasa değişikliği her partinin zaruri olarak gördüğü bir değişiklik söz konusu. Dolayısıyla her partinin katılacağı bir yapıyla anayasa değişikliğinin Türkiye'nin hayrına olacağı
1: kanaatinde. Bu dönem olmaz Sayın Müftüoğlu. Bu yasama dönemde olmaz, o iş bitti.
3: Belli olmaz, yani siyaset bazen
5: konjonktür. Olabilir, çok, olabilir.
1: Çok, evet. Yani o tabii içeriği peki, de bağlı. Yani.
0: Süremizde doldu.
5: CHP'li olarak çok iddialı konuşmayın, CHP farklı yerde durabilir.
1: CHP, AK Parti'nin anayasa değişikliğine ancak parlamenter rejime dönüş şartı. Yani oraya geliyorsa
5: dönmez artık
1: bizim
5: da.
1: Daha önce altın
5: çok
1: masa
5: iddialı
1: olarak,
5: konuşmayın.
1: Hayır, anayasa taslağımız var. Oraya geliyorlarsa tamam. Gelsin.
0: Peki artık teşekkür edeceğim. Çok teşekkür ediyorum her birine katkınız için. Reklama daha muhtemelen bu konuyu sonbaharda da yani sonbahara da geldik ama ilerleyen aylarda daha çok konuşacağız gibi. Çok teşekkür ediyorum her birinize katkınız için sağ olun. Herkesin stüdyoda olmasında çok faydası oluyor tabii programa. Teşekkür ederek ben bir reklam arası diyeyim sonra noktalayacağız programı sağ olun.
6: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Olaylar ve görüşleri de böylece noktalıyoruz. Saat başında Evren Aydın gece raporuyla karşınızda olacak. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Bursa 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla yağmurlu 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Isparta yağmurlu 30 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Giresun güneşli 27 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 30, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Kars yağmurlu 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 38, Gaziantep güneşli 35 derece.

0: Merhaba, mutlu geceler sevgili dostlar. Hoş geldiniz Habertürk'e, Habertürk ekranlarına. Gece raporundasınız. Evren Aydın bendeniz. Her zaman olduğu gibi Türkiye'nin ve dünyanın gündemi yine gece raporunda olacak. Önümüzdeki iki saat boyunca güne yansıyan tüm önemli gelişmelere yer vereceğiz. Bilmeniz gereken tüm hadiselere bakacağız ama önce günün ve gecenin satır başları diyelim. Marmara'da gemi faciasında kaybolan 10 gemiciden halen iz yok. Ancak arama çalışmaları sonucu batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri tespit edildi. Soruşturma da devam ediyor. Asu gemisinin tutuklanan iki kaptanının ifadesi ortaya çıktı. İfadelerde neler söylediler? Tüm detaylarıyla birazdan bakacağız. Ve Girne'de de pazar günü batan yolcu gemisinin enkazında iki kişinin daha naaşına ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Arama çalışmalarına son durum ne? Oradan da son gelişmeler gece raporunda olacak. Ve sevgilisine şiddet uyguladığı anların görüntüsü ortaya çıkan Berhan Şimşek CHP Genel Başkan Yardımcılığından ve MK üyeliğinden istifa etti. Bu arada mahkemenin Şimşek'e uzaklaştırma kararı verdiği de öğrenildi. Gecenin satır başları bunlardı. Hemen başlayalım. Önemli bir gelişmeyle adım atalım hemen. Bültenimize eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan doktoru yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan doktor Nurettin Demirkol şüpheli sıfatıyla savcı karşısına çıktı. Savcılık Nurettin Demirkol'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Doktor yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklandı. Demirkol, Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünü 155'e kimin ihbar ettiğini bilmediğini ifade etmişti. Yapılan inceleme sonucunda acil çağrı merkezini bizzat kendisinin aradığı ortaya çıktı. Eski Ulaştırma Bakanı Deniz Olgun, 7 Eylül 2016'da vefat etmiş, bazı yakınları olayın doğal ölüm değil, cinayet olduğunu iddia etmiş ve soruşturma açılmasını talep etmişti. Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Yaklaşık 2 saat süren ifade işlemi sonrasında açıklamaları da vardı Gökçek'in. İfadenin gizliliği var, bir şey diyemem dedi. Şahsım adına herhangi bir endişem yok diye de ekledi.
1: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kendisi ve ailesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Gökçek'in savcılıkta ifade verme işlemi 2 saat sürdü. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde Melih Gökçek ve ailesinin Almanya'da 30 bin euro sermayeyle şirket kurduğu öne sürüldü. Şirketin başlangıçta çalışanı ve ticari faaliyette bulunmamasına rağmen hesabına Türkiye'den yüksek miktarlarda para gönderildiği iddia edilmişti. Milyonlarca euroluk AVM ve gayrimenkul alımı girişiminde bulunulduğu öne sürüldü. İddiaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gazeteci Murat Arel de geçtiğimiz günlerde tanık sıfatıyla ifade verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi avukatı Nadi Türkaslan, Gökçek ve ailesi hakkında suç örgütü iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca sürdürülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Melih Gökçek Ankara Adliyesi'ne geldi. Cumhuriyet Savcısına 2 saat ifade verdi. Çıkışta açıklama yapan Gökçek, ifadenin gizliliği nedeniyle konuşmayacağını söyledi. Kararı merakla bekliyorum, endişem yok dedi.
2: Bu ifade biliyorsunuz gizliliği var. Dolayısıyla şunu söyledim, bunu söyledim tarzında bir şey benden beklemeyin. Melih Gökçek biliyorsunuz öyle konuşmayan adam değildir. Minimum 100 tane soruşturma ve incelemede AK Parti iktidarında ve Refah Parti iktidarında geçirdim. Adaletten şahsım adına herhangi bir endişem yok. Melih Gökçek'in hayatta televizyonlarda tartışmaktan çekindiği vaki midir? Hiç duydunuz mu, gördünüz mü? Allah'ın izniyle gene çıkacağım.
1: Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Pazartesi günü ifade vermeleri bekleniyor.
0: Efendim, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkan Yardımcısı Mithat Özdemir adli kontrolle serbest bırakıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada belediye başkan yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mithat Özdemir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada Amine Cansu Çelik'in emniyetteki işlemleri ise devam.

0: devam ediyor. Sevgilisine şiddet uyguladığı anların görüntüsü ortaya çıkmıştı. Beren Şimşek CHP Genel Başkan Yardımcılığından ve aynı zamanda MK üyeliğinden istifa etti. Bu arada mahkemenin Şimşek'e uzaklaştırma kararı verdiği de öğrenildi.
1: Kız arkadaşına yönelik şiddet görüntüleri ortaya çıktı. Berhan Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcılığından ve Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti.
2: Madem ki ortaya böyle dökülüp saçılan bir durum söz konusu, madem ki ben yargıya gitmişim, bu davalar sonuçlanana kadar Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti.
1: Şimşek'in 10 yıllık kız arkadaşı Özlem Şanver, Nisan 2026'da mahkemeye başvurdu. Fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını belirtti. İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi o başvuruyu değerlendirdi. Şimşek hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı vererek koruma tedbiri uyguladı. O karar 2 ay daha uzatılırken şiddet anına yönelik güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde bahçede bir masada oturan Şimşek'in ayağa kalkarak Özlem Şanver'in ayağına tekme attığı görüldü. Şanver'in bırak beni demesine rağmen onu evin içine soktuğu anlarda yer aldı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Şimşek mahkeme süreci sonuçlanana kadar CHP Genel Başkan Yardımcılığından ve Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.
0: İnternette yayınladığı gösterisinde sarf ettiği sözler nedeniyle tutuklanan Deniz Göktaş hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Göktaş 28 Eylül'de hakim karşısına çıkacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamladı. Göktaş hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suçu ve suçluyu övme suçlarından iddianame düzenlendi. İddianamede Göktaş hakkında 12 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianame İstanbul 14. Asya Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma ise 28 Eylül'de olacak. Deniz Göktaş internette Ölü Deniz adlı gösteri yayınlamış, sarf ettiği sözler nedeniyle başlatılan soruşturmada tutuklanmıştı. Göktaş Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan tahliye edilirken suçu ve suçluyu övme suçundan tekrar tutuklanmıştı. Gecenin sıcak gelişmelerinden biri, önemli duraklardan biri Artvin'de. Artvin'de bir yangın çıktı. Tarihi cami alevlere teslim oldu. Yangında cami ve lojman kullanılamaz hale geldi. Şavşat ilçesinde 30 kilometre uzaklıktaki Pınarlı köyünde 1933 yapımı ahşap camide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Köy sakinlerinin müdahalesine rağmen alevler kısa sürede büyüdü ve caminin bitişinde yer alan lojmana sıçradı. İhbar üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Alevler ekipler ve vatandaşın da desteğiyle kontrol altına alındı. Yangında ne yazık ki cami ve lojman kullanılamaz hale geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da ziyaret etti. Kitaba Vefa, Cilt Sanatı ve Restorasyon sergisinde verdi mesajlarını. Darbe dönemlerinde utanç verici kitap katliamları yapıldı diyen Erdoğan, kültürel çölleşmeye de vurgu yaptı.
3: Tıpkı medeniyetler gibi milletler de insanlar da kökleriyle yaşar. Bir dönem milletimizin kökleriyle bağını kesmek isteyenlerin kitaplarımızı ve kütüphanelerimizi hedef alması boşuna değildir.
4: Darbe dönemlerine dikkat çekti, kitap katliamı yapıldığını söyledi.
3: En utanç verici kitap katliamları milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. Kitaba Vefa, Cilt Sanatı ve Restorasyon sergisini ziyaret etti. 28 Şubat döneminde yaşananlara ayrı bir parantez açtı.
3: En son 28 Şubat döneminde 500'ü Sultan II. Abdülhamit Han'ın şahsi kitaplığına ait 4500 eser devrin vesayetçi yöneticileri tarafından İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nden çöpe atılmıştır.
4: Erdoğan kitapların yok edilmesinin kültürel çölleşmeye neden olduğunu söyledi.
3: Kültürel çölleşme

0: Gelişmenin arka planında bir dönem yapılan işte bu yanlışların büyük payı vardır.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Tekirdağ Çorlu'daydı ve gündeminde yarın yapılacak Üsküdar seçimleri vardı. Öncesinde yaşanan hadiselere tepki gösterdi Özgür Özel. Çok önem verdiğiniz Üsküdar'ı böyle mi alacaksınız dedi.
2: Çarşamba günü seçimlerin cumartesi gününe yenilenmesine karar verdiler. Ve inanıyor musunuz, görüyor musunuz arkadaşlar? 3 belediye meclis üyemizi tutukladılar, gözaltına aldılar. Pazara kadar 4 gün tutacaklar. Valilik de hızla yazıyı yazdı, cumartesi seçim yapacaklar. Akıl almaz. Ve 3 kişi gözaltındayken yapacakları seçimle Üsküdar'a çökecekler. Böyle bir hesabın içindeler.
3: Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi öncesinde yaşananları eleştirdi. Çok büyük bir adaletsizliğin karşısındayız dedi.
2: Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Üsküdar'ı yıllarca yönettiniz. Millet başkasına verdi. Çok önem verdiğin Üsküdar'ı alacaksınız. Böyle mi alacaksın?
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Tekirdağ Çorlu'da halk buluşmasına katıldı. Partimiz Türkiye'nin yeni umudu dedi.
4: Eninde sonunda o seçim sandığına kavuşacağız. Bu iktidarı değiştireceğiz. Yeni milletin halkın iktidarını kuracağız.
1: Efendim, Marmara Denizi'nde batan ve 10 gemicinin bulunduğu Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri arama kurtarma çalışmalarının 3. gününe geldiğimizde tespit edildi. Bu arada Habertürk ekibi de kaza gecesinden beri Silivri açıklarında devam eden o çalışmaları görüntüledi.
3: Su altı cihazı Marmara Denizi'nin tabanını taradı. 90 metrelik Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri tespit edildi. Habertürk ekibi o çalışmaları yerinde görüntüledi.
5: Sabah 09.30'da Beylikdüzü Gürpınar Limanı'ndan hareket ettik. Bu yolculuk, yani kazanın yaşandığı noktaya varmamız yaklaşık 40 dakika alacak. Bu yolculukta bize Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı gemi ve gemi personeli eşlik ediyor.
3: Alsu gemisiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin bulunması için çalışmalar Marmara Denizi çukurunda yoğunlaştı. Yani Marmara'nın en derin yerinde.
5: Arama kurtarma mücadelesine katılan deniz unsurlarından biri de Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı deniz helikopterleri. Şu anda iki helikopter havadan gözlem yapmaya devam ediyor.
3: Ve Türkiye'nin en derin sularında arama yapabilen kurtarma ve yedekleme gemisi TCG Akın.
5: Kaza Marmara Denizi'nin en derininde, yani uzmanların deyimiyle Marmara Çukuru'nda yaşandığı için teknik olarak bu noktaya, suyun altına insanlı dalış yapılamıyor. İnsanlı dalışlar sadece 90 metreye kadar yapılabiliyor. İşte burada devreye Akın gemisi girdi.
3: TCG Akın çalışmaların 3. gününde de hem su üstünde hem su altında mesaideydi.
5: TCG Akın gemisinden indirilen robotik sonar cihazlarıyla işte Marmara Denizi'nin o uçsuz bucaksız tabanına ulaşılmaya çalışılıyor. İnsanlı dalış mümkün olmadığı için bu robotlar, cihazlar sayesinde denizin iç yüzeyini gözlemliyorlar.
3: Deniz tabanının haritasını çıkaran sonar cihazı batık gemi Tuğberk İmamoğlu'nun yerini tespit etmeyi başardı. Kayıp 10 denizciyi arama çalışmalarına insansız hava araçlarının yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Salih Reis gemisiyle TCG Rüzgar gemisi de katılıyor. Ayrıca kıyı emniyetine bağlı Nene Hatun gemisi de günlerdir bölgede.
1: Peki Marmara'da suya gömülen geminin 10 mürettebatından bir haber var mı diyecek olursanız cevabım ne yazık ki yok. Ailelerin umutlu bekleyişi ise kıyıda devam ediyor. Haliyle herkes gelecek o iyi haberleri bekliyor.
6: Alsu, Tuğberk İmamoğlu. Alsu iskeleye kır. Alsu iskeleye kır demiştir.
7: Yeğenlerimin babasını istiyorum. Dayanamıyorum artık. Burada otururken acı, eve gidiyoruz acı, lütfen bir şeyler yapılsın. Lütfen bir şeyler yapılsın.
8: Kimi ağabeyini, kimi babasını, kimi kardeşini bekliyor. Marmara'da batan geminin mürettebatı için kıyıda umutlu bekleyiş sürüyor.
9: Bizim ümidimiz var, acımız var. Acımız olduğu kadar bizim ümidimiz de var.
8: Tuğberk İmamoğlu'nun

0: mürettebatından hala haber yok. Aileler ilk günden beri Silivri'de kıyıda. Geminin ikinci kaptanı Rahmi Temel kazadan kısa süre önce ailesiyle konuşmuştu.
1: Bize şirket yetkilisi anneme haber verdi. Ne zaman konuşuldu? Ben pazar günü konuşmuştum. İyiydi, keyif yerindeydim. Güvende olduğunu, memnun olduğu bir gemi olduğunu söylüyordu bize. Yani böyle bir şey beklemiyorduk hiç. Çok pis pisin olmuş zaten.
0: Temel'in ailesi gözyaşları içinde mucize bekliyor.
2: Herkes elinden geleni yapıyor ama daha fazla bir şey yok mu elden gelen? Lütfen abimi istiyorum.
0: Geminin aşçısı Abdülbaki Mirzaoğlu oğluyla kazadan saatler önce konuşmuştu.
3: Olayın yaşandığı gece akşam 20 civarı konuştuk. Herhangi bir olumsuz durumdan bahsetmedi.
0: Aileler gemiden bir cansalının kayıp olduğunu iddia etti. O cansalı herkes için büyük bir umudu ifade ediyor.
4: Süreç çok uzun. Yani bilemiyorum. Hani umutlandırmak da istemiyoruz ama bir cansalının değil mi kayıp olduğunu söyledi. O zaman dedim bir yerde.
3: İnşallah bütün mürettebatla birlikte o cansalın içinde diye düşünüyorum.
5: Marmara'da suya gömülen Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatını arama çalışmaları devam ederken Alsu gemisinin tutuklanan iki kaptanının ifadesi ortaya çıktı. İki kaptan da kazadan batan geminin sorumluluğu olduğunu savundu.
6: Alsu, Tuğberk İmamoğlu. Alsu iskeleye kırdı. Alsu iskeleye kırdı demiştir.
0: Kaza anında istirahatteydim dedi. Sarsıntıyla uyanıp köprü üstüne çıktığını anlattı. Tuğberk İmamoğlu gemisinin çok kısa sürede kaybolduğunu söyledi. Tutuklanan kaptan benim bir kusurum yoktur ifadelerini kullandı. Marmara Denizi'nde iki geminin çarpıştığı faciada Alsu gemisinin tutuklanan birinci ve üçüncü kaptanlarının ifadesi ortaya çıktı. Kaptanlar savcılıktaki ifadelerinde 90 metrelik Tuğberk İmamoğlu gemisiyle çarpışma anını anlattı. Tutuklanan birinci kaptan Ahmet Erarslan ifadesinde gemiye yaklaşık bir ay önce katıldığını, kaza anında da istirahatte olduğunu söyledi. Geminin idaresi ise üçüncü kaptandaydı. Çarpışma anında uyandığını belirten Erarslan, köprü üstüne çıktığında Tuğberk İmamoğlu gemisini 300 metre ötede gördüğünü söyledi.
7: 1-2 dakika içerisinde gemi kayboldu ve artık radardan da gözükmedi. Ben hemen Sektör Marmara ile irtibat kurdum ve durumu bildirdim. Kaza anında gemi üstünde gözcü bulunmuyordu. Gemide gözcü bulundurmak kaptanın inisiyatifine bağlı. Biz Tuğberk İmamoğlu gemisine çarpmadık. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi bizim gemimize çarpmıştır.
0: Birinci kaptan Erarslan, Tuğberk İmamoğlu gemisinin kendisini iskeleye alması yerine sancağı alması nedeniyle kazanın meydana geldiğini savundu. Yaşanan olayda benim kusurum yoktur dedi. Çarpışma anında Alsu gemisinin köprü üstünde tek başına olan 3. kaptan Murat Evciman'ın ifadesine gelince gemiye 31 Ağustos'ta katıldığını söyledi. Meslekte 7 aylık tecrüben bulunmakta dedi. Kaza sırasında geminin kumandasının kendisinde olduğunu, herhangi bir gözcünün ise olmadığını söyledi. Facia yaramak kala yaşananları anlattı.
8: Tuğberk İmamoğlu gemisi İskeleye al diye telsizden seslenince radarda gemiyi gördüm. Çıplak gözle baktığımda ise geminin fenerini görmemiştim. Gemiyi keskin bir şekilde iskeleye aldım. Aramızdaki mesafe 500 metreye kadar kalınca Tuğberk İmamoğlu isimli gemi birden sancağını alıp rotasını benim üzerime doğru çevirdi.
0: Evciman telsizden Tuğberk İmamoğlu üstüme doğru geliyorsun gelme şeklinde seslendiğini söyledi. Çatışmadan sonra Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle İletişim kurmaya çalıştık ancak bir cevap alamadık ifadelerini kullandı. Çarpışma hakkında yaklaşık 10-15 dakika sonra Sektör Marmara'ya bilgi verildiğini söyledi. Üçüncü kaptan kazanın diğer geminin rotasını üzerlerine doğru çevirmesinden kaynaklandığını savundu.
5: Girne'de 30 Ağustos günü batan yolcu gemisinin enkazında ise iki cenazeye daha ulaşıldı ve kazada hayatını kaybedenlerin sayısı böylece 12'ye yükseldi. Kayıp 16 kişiyi arama çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan kazanın ardından yapılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalarda iki kişinin daha naaşına ulaşıldığı açıklandı. Son bilgileri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel verdi. Üstel iki naaşa daha ulaşıldığını açıkladı.
9: Akşam yapılan çalışmanın neticesinde iki tane daha kadın naaşımıza ulaştı. Böylece 554 metre derinlikten çıkarılan

0: olan sayısı 4'e yükseldi. Yani vefat edenlerin sayısı 12 oldu ve şu anda arama kurtarma çalışmaları devam eder. 16 daha insanımıza ulaşmak için son sürat Alemdar gemisi çalışmalarına devam eder.
1: Başbakan Üstel, kazada sorumluluğu olanların hukuk karşısında hesap vereceğini de söyledi. Maaşların kimlik tespiti için Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne götürüldüğünü söyleyen Üstel, kimlik tespiti yapıldıktan sonra ailelere duyurulacak bilgisini paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı da Girne'de yapılan çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada çalışmalara TCG Işın ve TCG Alemdar'ın da dahil olduğu toplam 7 gemi ve 6 hava vasıtasının katıldığı belirtildi. Sahil şeridi, dip ve batık gemi etrafının arandığı ve kayıp yolcuların arama kurtarma faaliyetlerine destek verildiği kaydedildi. TCG Işın, batığın yerini 550 metre derinlikte tespit ederken, TCG Alemdar'ın sahip olduğu 3000 metrede harekat icra edebilme yeteneğine haiz ROV cihazıyla da batığa dalış icra edildi denildi. Çalışmaları Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da yerinde takip etti. Kazada hayatını kaybedenlerden İsmail Kurt, Lefkoşa kabristanlığında toprağa verildi. Kurt'un cenaze namazı Lefkoşa İsmail Safa Camisi'nde cuma namazının ardından kılındı. Törene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Başbakan Ünal Üstel de katıldı. Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu Limanı'na giden yolcu gemisi, pazar günü yola çıktıktan kısa bir süre sonra batmıştı. Gemide yolcu ve mürettebat dahil toplam 267 kişi bulunuyordu.

0: Gece raporuna devam ediyoruz sevgili dostlar. Arkamda arıza endam eden ve Türkiye'nin tedarik sürecini yürüttüğü Eurofighter savaş uçaklarında artık sırada uçuş eğitimleri var. Türk pilotlar İngiltere yolcusu ve gelecek hafta eğitimlerde başlayacak. Peki uçuş eğitiminin içeriğinde neler olacak ve pilotlar hangi aşamalardan geçecek? Hadi izleyelim.
1: Teorik eğitimler tamamlandı. Türk Hava Kuvvetleri'nin yeni uçaklarının eğitimi için sıra gökyüzünde. Eurofighter uçuş eğitimleri gelecek hafta başlıyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin tedarik sürecini yürüttüğü Eurofighter Typhoon uçaklarında eğitim takvimi işlemeye devam ediyor. Geçen ay başlayan terminoloji ve yer eğitimlerinin ardından sırada uçuş eğitimleri yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk pilotların Eurofighter uçuş eğitiminin 7 Eylül'de başlayacağı belirtildi. Peki bu eğitimlerin içeriğinde neler olacak?
2: Yer dersleri tamamlandıktan sonra pilotların simülatör eğitimine geçmesi gerekiyor. Birebir uçağın yaptığı hareketleri aynen benzetilmiş ortamda taktik manevralar dahil yapabilen bir simülatörden bahsediyoruz. Daha riskli manevralar yapılabileceği. En önemlisi de emergency durumlar dediğimiz motor arızaları veya işte çeşitli bilgisayar arızaları nasıl müdahale edileceği bu simülatörde öğretiliyor.
1: Uçuş eğitimleri tedarik sürecinin de yürütüldüğü ülke olan İngiltere'de yapılacak. 8 ay sürecek eğitimin ardından 3 aylık öğretmen pilot eğitimi başlayacak.
2: Daha sonra simülatör eğitimi tamamlanıyor ve gerçek uçağa geçiliyor. Gerçek uçak olarak da çift kişilik uçaklar var, Eurofighter'lar var. Pilotlar eğitimlerini tamamlıyorlar. Bundan sonra yalnız uçabilecek seviyeye geliyorlar. Bu yani öyle 10 sortu, 20 sortu değil, 2 veya 3 sortudan bahsediyorum. Çünkü zaten bunlar tecrübeli pilotlar. Uçağın yapısı, uçağın kullandığı sistemler F-16'ya da benzediği için geçişler de daha kolay oluyorlar.
1: Eurofighter eğitimleri için Türk pilotlar dönemler halinde İngiltere'ye gönderilmeye devam edecek.
0: ABD-İran hattında neler yaşandığını merak edenleri şöyle bir yakına alayım, anlatalım. Amerikan Başkanı Donald Trump konuştu. İran'a şu anda saldırmadıklarını söyledi ancak yakında Kazma Dağı'nı vurabileceklerini söyledi. Trump Oval Ofis'te İran hakkında soruları yanıtladı. Şu anda İran'a saldırı düzenlemediklerini kaydetti. Hürmüz Boğazı'nı kontrol ettiklerini savundu. İran'daki saldırıları askeri çatışma olarak değerlendiren Trump, çünkü bizim için önemsiz bir şey dedi. Donald Trump çok yakında Kazma Dağı'nı vurabilirim ifadelerini de kullandı. ABD Başkanı yine Temmuz ayında da

0: Kazma Dağı'nı vuracaklarını söylemişti. İran'ın nükleer malzemesini burada derinliklerde sakladığı iddia ediliyor. Bu arada Amerikan Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın önce Moskova ardından Ukrayna'ya gideceği bildiriliyor. Hemen bakalım ayrıntılara. Rusya'nın resmi haber ajansı TASS'a göre Witkoff ve Kushner 5-6 Eylül'de ülkede olacak. Önce Moskova'ya ardındansa Kiev'e gidecek. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ziyaret için hazırlık yaptıklarını açıkladı. Ziyaret nedeniyle Ukrayna tarafından Rusya'ya hava saldırısı olmayacağını bildirdi. Bu arada Trump ise Witkoff ve Kushner'in Moskova'ya savaşı sona erdirmek için bir teklifle gideceğini söyledi. Bu Trump'ın temsilcilerinin Ukrayna'ya ilk ziyareti olacak. Witkoff ve Kushner daha önce Moskova'ya gitmişti. Amerikan Başkanı Trump 1979 yılından bu yana ilk kez Hasidik Yahudi hahamlarını Oval Ofis'te ağırladı. O görüşmede Trump yönetiminin İsrail politikasına yönelik eleştirilerin yer aldığı bir mektup da sunuldu. Görüşmenin YouTuber Ruhi Çenet'in Amerika'daki Hasidik Yahudilerle ilgili çektiği belgesel sonrasında yaşanması da dikkat çekici.
1: YouTuber Ruhi Çenet'in ABD'de yaşayan Hasidik Yahudileri anlatan belgeseli ülkede tartışma başlattı. 39 milyon izlenmeye ulaşan belgesel, topluluğun kamu desteği ve siyasi etkisini de gündeme taşıdı. Bazı ailelerin çocuk sayısına bağlı olarak yıllık 75 ila 100 bin dolar kamu desteği alabildiği öne sürüldü. Çok sayıda Amerikalı bu duruma tepki gösterdi. Ailelere verilen desteklerin ortaya çıkması ABD'de geniş yankı bulurken Beyaz Saray'da sürpriz bir ziyaret yaşandı. Yaklaşık 50 yıl sonra ilk kez Başkan Trump Hasidik Yahudi hahamlarını Oval Ofis'te ağırladı. Görüşmeye Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Trump'ın damadı Jared Kushner ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio da katıldı. İsrail basınında yer alan haberlere göre hahamlar, görüşme sırasında Trump'a ABD yönetiminin İsrail'le olan ilişkilerine yönelik eleştirilerin yer aldığı bir mektup sundu. Söz konusu kabul, bir ABD başkanının yaklaşık yarım asır sonra Hasidik hahamlarla bir araya geldiği ilk zirve oldu. Hasidik Yahudiler, İsrail'deki 10 milyonluk nüfusun %13'ünü oluşturuyor. Satmar ve Neturei Karta gibi grupları ise anti-Siyonist tavırlarıyla biliniyor. Harediler olarak da bilinen Hasidik Yahudiler, seküler devlet olarak İsrail'in kurulmasını dini hukuka aykırı buluyor. Modern dünyadan ve seküler etkilerden olabildiğince uzak bir yaşam süren Hasidikler, İsrail'de dini gerekçelerle askerlik yapmayı da reddediyor.
0: Seçim yaklaşırken Netanyahu adeta savaş arıyor. İsrail Başbakanı İran'a yönelik tehditlerini de bir yandan sürdürüyor. Netanyahu, İsrail'in önündeki ana görevin İran rejimini devirmek olduğunu söyledi. Hatta hedefin ulaşılabilir ve yakın olduğunu savundu.
2: Önümüzdeki ana görev İran'ı devirmek dedi. Tahran yönetiminin tökezlediğini ve hiç olmadığı kadar zayıf olduğunu iddia etti. Açıklama İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ofisinden geldi. Açıklamaya göre Netanyahu İran'da rejim değişikliğini açıkça hedef gösterdi. İran tehdidini geri püskürttüklerini savundu. Netanyahu Tahran rejimini devirmenin imkansız olmadığını söyledi. Bu hedef ulaşılabilir ve yakın dedi. İsrail'in bunu gerçekleştirecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi. İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde kamuoyu yoklamaları eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un Yaşar Partisi'nin yarışı önde götürdüğünü gösteriyor. Kamuoyu yoklamalarında geriye düşen Netanyahu dışarıya yönelik söylemlerini ve tehditlerini artırıyor.
0: Almanya'da da büyük bir heyecan var. Pazar günü seçimlere hazırlanıyor ülke. Anketler aşırı sağcı AfD'nin eyalet seçiminde açık ara önde olduğunu gösteriyor. Ancak AfD'nin çoğunluğu sağlayamaması durumunda partinin koalisyon kurma ihtimali neredeyse imkansız görünüyor.
1: Almanya'da aşırı sağ yükselişte. Anketlere göre seçimlerde AfD'nin birinci olması bekleniyor. Almanya pazar günü eyalet seçimlerine gidecek. Anketler aşırı sağcı AfD partisinin seçimleri %40'ın üzerindeki oy oranıyla açık ara önde tamamlayacağını gösteriyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği'nin ikinci

0: sırada kalması bekleniyor.
1: İnvestisyonsplätze in der ganzen Welt.
0: AfD'nin tek başına hükümet kurabilecek çoğunluğa ulaşması, Merz açısından özellikle ağır bir siyasi darbe olarak nitelendiriliyor. Zira AfD'nin Merz döneminde yükselişe geçtiği belirtiliyor. AfD'nin seçimi kazanması halinde, Almanya'da 2. Dünya Savaşı sonrası aşırı sağın ilk kez iktidara ulaşmasının önü açılabilir. Ancak yeterli çoğunluğu sağlayamazsa koalisyon sistemi devreye girecek. AfD'nin diğer partilerle işbirliği yapması ise neredeyse imkansız görünüyor. Zira partiler AfD ile koalisyonu reddediyor. AfD koalisyon hükümeti kurmazsa diğer partilerin hükümeti kurmak için işbirliği yapması gerekiyor.
2: İtalya'nın ilk kadın başbakanı Meloni yeni bir rekora imza attı. 1413 günde en uzun süre hükümette kalan İtalya başbakanı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yeni unvanı nedeniyle Meloni'yi tebrik etti.
0: İtalya Başbakanı Meloni rekora imza attı. İktidarda en uzun süre kalan hükümet olarak tarihe geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tebrik geldi. İtalya'nın ilk kadın başbakanı Giorgia Meloni aynı hükümette 1413 gün görevde kalarak eski başbakan Silvio Berlusconi'nin rekorunu bir gün farkla geride bıraktı. Meloni'nin sağ koalisyon hükümeti ülkenin 2. Dünya Savaşı sonrası tarihinde en uzun süre görev yapan hükümet unvanını elde etti. Meloni, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hükümetin görev süresini yalnızca bir rekor olarak görmediğini belirtti. İstikrar övünülecek bir rekor değil dedi. Bir ülkenin plan yapabilmesini, karar alabilmesini, taahhütlerini yerine getirebilmesini ve saygı görmesini sağlayan koşuldur ifadelerini kullandı. Sonuçlar ortada. Ancak yapılması gereken daha ne kadar çok şey olduğunu da gayet iyi biliyoruz diye belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından İtalya Cumhuriyeti'nin en uzun süre görevde kalan başbakanı unvanını elde eden Sayın Giorgia Meloni'yi yürekten tebrik ediyorum diye yazdı. Sayın Meloni ile ülkelerimiz arasındaki işbirliği ve dayanışmayı her geçen gün daha da güçlendireceğimize yürekten inanıyorum ifadelerini kullandı. İtalya'da 2027 yılında genel seçimler yapılacak. Meloni'nin partisi kamuoyu yoklamalarında ilk sıradaki yerini korurken, mevcut tablo 2022 seçimlerindeki başarının 2027'de tekrarlanabileceğine işaret ediyor.
2: Devam edelim gece raporuna. Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik soruşturmadaki o yeni gelişmeyle şüpheli işlem gerçekleştirdiği değerlendirilen 5 şirkete daha el konuldu. Bu arada şirketlerin firari sahibi İrfan Yılmaz hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
0: 5 şirkete daha el konuldu. Şüpheli İrfan Yılmaz hakkında gözaltı kararı verildi. Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik soruşturma genişletildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. MASAK tarafından yapılan incelemelerde şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı 5 şirket üzerinden şüpheli işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi. Başsavcılık 5 şirket hakkında el koyma kararı verdi. El konulan şirket sayısı 55'e yükseldi. Savcılık şüpheli İrfan Yılmaz hakkında ise suç örgütüne üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltı kararı verdi. Firari olduğu tespit edilen İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yılmaz Kimya'nın sahibi şüpheli İrfan Yılmaz'ın bir deposunda yapılan aramalarda örgüt yöneticisi İlmet Unay Kuruş'a ait olduğu değerlendirilen 206 kilogram külçe altın, 358 bin dolar ve 102 bin avro ele geçirilmişti. Soruşturma kapsamında toplam 124 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 81 şüpheli tutuklandı. 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
2: Efendim, son 2 aylık sürece baktığımızda toplam 2034 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, siber suçlarla mücadelede son durumu, son rakamları paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Duran, Türkiye terör propagandası, provokasyon, dezenformasyon ve dijital mecralar üzerinden yürütülen psikolojik harekat girişimlerine karşı mücadelesini devletimizin bütün imkan ve kabiliyetlerini seferber ederek kararlılıkla

0: sürdürmektedir dedi. Siber suçlarla mücadelede rakamları paylaşan Duran, son iki ayda başta FETÖ iltisaklı olmak üzere milli güvenliği ve toplumsal birliği hedef alan terör ve suç örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 699 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbirleri alındığını belirtti. Duran ayrıca Türkiye'ye yönelik psikolojik harekat faaliyeti yürüttüğü belirlenen 1335 sosyal medya hesabı hakkında da hukuki ve idari işlemlerin yapıldığını belirtti. Böylelikle son iki ayda toplam 2034 sosyal medya hesabı hakkında işlem yapılmış oldu. Antalya ve Kayseri'de 4-7 suç örgütüne yönelik operasyonlar vardı. Bu operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Toplam 4 yapının hedeflendiğini belirtti. Gürlek, Antalya'daki örgütün şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini sosyal medya üzerinden övdüğünü, örgütlerin eylemlerinde yer almaya yönelik paylaşımlarda bulunduğunu belirtti. Antalya'daki operasyonda 10 kişinin yakalandığını, aramalarda ise uyuşturucu madde ele geçirildiğini kaydetti. Bu arada Kayseri'de ise 68 mağdura yönelik 89 ayrı suç eylemi yaptığı tespit edilen Yeni Nesil suç örgütüne yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve 32 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda silah, mühimmat, çek ve senetler, dijital materyallerle birlikte uyuşturucu madde ele geçirildi. Kahramanmaraş'ta öğretmen Ayla Karay'la 9 öğrencimizin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili davanın o ilk duruşması da başladı. Sanık anne ve baba savunma yaptı. Saldırganın emniyet müdürü, babası Uğur Mersinli ile annesi Pınar Mersinli duruşmaya tutuklu oldukları cezaevinden ses ve görüntülü sistemle katıldı. Önce baba savunma yaptı. Okul saldırısının faili oğlum İsa Arastır, onun için dava açılmalıdır dedi. Annesi oğlumdan bu olayı yapacak hiçbir şey hissetmedim ifadesini kullandı. Baba Uğur Mersin'in hakkında olası kasta öldürme suçundan 10 kez müebbet, olası kasta yaralama suçundan da 30 yıl hapis cezası isteniyor. Bu arada anne hakkında ise 22,5 yıla kadar hapis talebi var. İlk duruşmaya saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin aileleri de katıldı. Saldırgan İsa Aras Mersinli 15 Nisan'da Aysel Çalık Ortaokulu'na silahla girmiş, öğretmen Ayla Kara ile birlikte 9 öğrenciyi öldürdükten sonra etkisiz hale getirilmişti. Efendim, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarda yeni bir dönem başlıyor. Denetim sürecinden bahsediyorum. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri çalışmaları yerinde incelemek için 81 ilde yurdun tamamında sahaya inecek ve son durumu ortaya koyan kapsamlı bir rapor ortaya çıkacak.
1: İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı. Mülkiye müfettişleri 81 ilde yeniden sahaya iniyor. Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması, rehabilitasyonu ve doğal yaşam alanlarına alınmasına yönelik çalışmalar denetlenecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin göreve gelmesinin ardından hız kazanan sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasına yönelik çalışmalar da yeni bir aşamaya geçiliyor. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı koordinesinde görevlendirilecek müfettişler 81 ilde çalışmaları yerinde inceleyecek. Müfettişler sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasından rehabilitasyonuna, doğal yaşam alanlarında muhafaza edilmesinden sahadaki uygulamalara kadar süreci denetleyecek. İncelemelerin ardından 81 ildeki son durumu ortaya koyan kapsamlı bir rapor hazırlanacak. Toplama çalışmalarında da önemli bir aşamaya gelindi. Çalışmalar kapsamında 81 il genelinde sahipsiz sokak köpeklerinin %98,69'u toplandı. Köpekler rehabilitasyon ve doğal yaşam alanlarına alındı. İzmir'de toplama oranı %98,32, Antalya'da %94,44, İstanbul'da %88,20 olarak kayıtlara geçti. Diyarbakır'da sahipsiz sokak köpeklerinin %69,08'i toplandı.
0: Yeni eğitim öğretim dönemi 14 Eylül'de başlıyor. Ticaret Bakanlığı da okul alışverişi devam ederken kırtasiye sektöründeki denetimleri sıklaştırmış durumda. Güvensiz bulunan ürünler toplatılırken işletmelere de idari para cezası uygulandı.
2: Güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans ilkemiz. Çünkü burada hiçbir şeyin daha azına da müsaade etme şansımız yoktur.

0: Çünkü bu sağlık ve güvenlikle ilgili bir konudur.
1: Güvensiz ürüne sıfır tolerans ilkesiyle kırtasiyeler denetleniyor. Mevzuata uygun olmayan ürünler toplatılıyor.
0: Firmalarımız, bizim can damarımız, bunların var olması gerekir. Tek istediğimiz şu, standartlara uygun, kurallara uygun ticaret yapılması ve çocuklarımızın geleceğin tehlikeye atılmaması.
1: İlk ders zili 14 Eylül'de çalacak. Bir yandan okul alışverişi sürerken, bir yandan da Ticaret Bakanlığı öğrencilerin ve velilerin güvenle alışveriş yapabilmesi için denetimlerine devam ediyor. İçeriğinde zararlı kimyasal malzeme bulunan ve çocukların fiziksel olarak zarar görebileceği ürünler tespit ediliyor. Etiket ve ambalaj kontrolleri yapılıyor.
2: Ticaret Bakanlığı yetkilileri yaptıkları kırtasiye denetimlerinde ürünlerin arkasında özellikle üretici ya da ithalatçı firmaya ait bilgilerin bulunup bulunmadığını inceliyorlar. Ayrıca ürünlerin arkasında CE ve TSE damgalarının da bulunması gerekiyor.
1: 10 Ağustos'ta başlayan denetimlerde bugüne kadar 26.570 işletme denetlendi. 4.958.623 ürün tek tek incelendi. Mevzuata uygun olmayan ürünler toplandı. Güvensiz ürün satan işletmelere idari para cezası uygulandı.
0: Bir ürün güvensiz bulunduysa 434 bin liradan başlıyor. Bunu 10 katına kadar uygulayabiliyoruz. Diğer taraftan etiketlerle ilgili bir eksiklik varsa burada da 173 bin liradan başlayıp yine 10 katına kadar uygulayabiliyoruz.
3: Vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretleri için belirlenen artış sınırına uymaması nedeniyle YÖK 23 üniversite hakkında inceleme başlattı. Açıklama Yükseköğretim Kurulu'ndan geldi. Denetleme Kurulu, hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrencilerin öğrenim ücretleri için belirlenen artış sınırına uyulmadığı yönünde gelen ihbar ve şikayetler üzerine harekete geçti. 23 Vakıf Yükseköğretim Kurumu hakkında inceleme başlatıldı. İnceleme kapsamında ücret artışının ilgili mevzuata ve Yükseköğretim Genel Kurulu kararına uygunluğu değerlendirilecek. Vakıf üniversitelerinde bu yıl öğrenim ücreti artışı %25'i aşmayacak şekilde belirlenmişti. İstanbul Sultanbeyli'de bir İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı. Kameraya da yansıyan o kazada biri bebek, 4 kişi yaralandı.
1: Dört yıl ağzına gelince kimse yavaşlamadı. İETT otobüsüyle otomobil böyle çarpıştı. Kaza İstanbul Sultanbeyli'de Karadeniz Caddesi'nde meydana geldi. İETT otobüsü ana caddede seyir halindeydi. Diğer caddeden çıkarken hız kesmeyen otomobille İETT otobüsü çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsüyle otobüste bulunan biri bebek, 3 yolcu yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
3: 32 yaşındaki Gülşah Gizem Angı 2022 yılında girdiği miyom ameliyatında hayatını kaybetmişti. Adli Tıp Kurumu'nun raporu dava dosyasına girdi. Buna göre, rapora göre genç kadını aşırı sıvı yüklemesi hayattan koparmış.
4: İki doğdun baba.
5: Bu tehlikesiz, basit bir ameliyat, hemen çıkacak. Maalesef çıkmadı.
1: Basit bir ameliyat denmişti ama öyle olmadı. O ameliyat genç kadını hayattan kopardı. Adli Tıp Kurumu'nun raporu ihmal iddialarını destekledi.
5: Yıllardır söylediğimiz şeyi ATK söyledi, resmi kurum.
1: 32 yaşındaki doktora öğrencisi ve turizmci Gülşah Gizem Angı, rahmindeki 33 milimetrelik miyom nedeniyle 5 Nisan 2022'de Antalya'da ameliyata alındı. Ama ameliyat sırasında durumu kötüleşti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aile kızlarının ölümünde ihmal olduğunu iddia etti. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Mete Ç. ve 9 sanık hakkında taksirle adam öldürme suçundan dava açıldı.
5: 27 litre sıvı basılmış, hala inkar ediliyor. 58 kilo giren yavrum 74 kilo tartılmış klasik otopside. Bu kadar basit.
1: Ailenin ihmal iddiaları Adli Tıp Kurumu raporuyla da desteklendi. Rapora göre Gülşah Gizem Angı'nın ölümü ameliyat sırasında meydana gelen aşırı sıvı yüklenmesi sonucu gerçekleşti.
5: 27 litre sıvıyı niye bastınız, nasıl bastınız, 16 kilogram niye arttı bu çocuğun vücudu diyen yok. Ama ATK bunları hepsinin yüzüne vurdu.
1: Rapora göre

0: Ameliyat sırasında verilen ve geri alınan sıvı arasındaki farkın takibi cerrahi ekibin sorumluluğundaydı. Ancak uygun aralıklarla sıvı açığı hesaplanmadan ameliyata devam edildiği değerlendirildi.
1: Yıllardır söylediğimiz şeyi ATK söyledi. Resmi kurum. 4 bölü 8'i cerraha suçlamış, 2 bölü 8 anesteziyi suçlamış.
0: Hazırlanan rapor dava dosyasına girdi.

0: var. Üstelik mahallelinin aktardığına göre harabe haline gelen o binalar ciddi bir güvenlik sorunu. Habertürk muhabiri Dilara Civelek ve Mehmet Selman Bektaş kameraman kardeşimiz bölgedekilerle konuştu.
1: Hırsızlık var. Yani aklına ne gelse var.
2: Evlerin içerisinde uyuşturucu alanları göreceksin.
3: Yıkılsa artık hepimiz kurtulsak.
1: Gece buradan geçerken korkuyorum yani. Hala yapılacak.
4: Bayrampaşa halkı buna layık değil.
5: Terk edilen binalar, dokunsan yıkılacak harabe yapılar. Dönüşüm hayaliyle çıkılan yolda geriye işte bu manzara kaldı.
6: Burası savaş bölgesinde harabe binalar değil. İstanbul'un göbeğinde Bayrampaşa, İsmet Paşa mahallesi. Mahalleli daha güvenli binalar için kentsel dönüşüme başvurdu. Ancak bu başvurunun ardından hayalete dönmüş bir mahalle kaldı.
4: 8 yıl gibi bir zaman zarfından bahsediyorum. Gördüğünüz manzarayla Bayrampaşa halkımız maalesef yaşamak zorunda bırakılıyor.
7: 10'ar katlı blok halinde yeşillik, yani güzel otoparkları da var.
6: Burası için de vaat edilen buydu.
7: Evet.
6: Ama şu an hayalet kente döndü.
5: Yıkılan Bayrampaşa cezaevinin olduğu bölgede ilk etap sorunsuz tamamlansa da ikinci etap yılan hikayesine döndü.
6: Burası muhtemelen eskiden bir tekstil atölyesiydi. Kentsel dönüşüm süreci başladıktan sonra da harabeye döndü. Bir zamanlar bu binanın duvarlarını işte bu tablolar süslüyordu. Kentsel dönüşüm sürecinin başlamasının ardından tablolardan geriye sadece çerçeveleri kaldı.
4: Asayiş problemleri, güvenlik problemleri. Dolayısıyla biz de bu alandan çok muzdaribiz, rahatsız oluyoruz.
5: Hırsızlık, fuhuş, uyuşturucu. Suçlular için boş binalar yuva oldu.
1: Yangın oluyor, hırsızlık oluyor. Bazen bakayım burada geçen gün polisler vardı.
7: Şimdi ben gelirken oradan adam çatıyı sökmüş, çatıdaki tahtaları alıyor.
3: Uyuşturucu içiyorlar, genç kızlar, genç çocuklar binalara giriyor, ne yaptıkları belli değil.
5: Üstelik mahallenin tek sorunu güvenlik de değil.
3: Tozun ardından bit pire, insanlar burada sağlık problemleri yaşamaya başladı. Herkes kaşınıyor, uyuz olacağız yani.
5: Mahalleli kentsel dönüşüm sorununun bir an önce çözülmesini ve binalarına kavuşmayı bekliyor.
4: Çözüm üretme noktasında hiçbir şey halihazırda ortaya somut olarak koyulamadı.
0: Okumazsan, derslerini çalışmazsan seni sanayiye veririm. Okumazsan tamirci olursun. Eskiden anne babaların çocuklarını okumaya teşvik etmek için söylediği bu sözler artık çok geçmişte kaldı. Şimdi gençler usta olmayı tercih ediyor.
8: Çaya usta. Belki iyisi kalacak.
5: Eskiden çırak bulunamıyordu. Şimdi ise yeni ustalar yetişiyor. Sanayi bölgelerindeki iş yerlerine ilgi her geçen gün artıyor.
9: Herkes kendi evladının doktor, avukat, hakim olmasını istiyor. Beyaz yakalı olmasını istiyor. Ama şu son senelerdeki baktığımız zaman bunun tam tersine mavi yakalılara bir dönüş var.
10: Geçmişte çok sıkıntı yaşıyorduk biz çırak bulma konusunda aslında. Son zamanlarda MESEM bu konuda çok destekler veriyor.
5: Sanayide yıllardır konuşulan çırak bulunamıyor sorunu bazı meslek dallarında tersine döndü. İzmir'de özellikle otomotiv sektöründe çıraklık eğitimine ilgi her geçen gün arttı. Mesleki eğitim merkezine giren gençler bir yandan okulda eğitim alırken bir yandan sanayide ustalarının yanında mesleği öğreniyor.
11: Boyama kitaplarım vardı evde, onları boyardım. Öyle öyle boyacılığa ilgi saldım. İşte babama da söyledim bana bir yer bulmasını. Burayı buldu, başladık. Merakla işte ustamı sorular sorarak, bir şeyler yapmaya çalışarak kendi çapımda öğreniyorum mesleği işte inşallah.
12: 21 yaşındaki Berker çalışkan, soyadı gibi çalışkan. 9 Eylül Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünü kazandı. 1,5 yıl okuduktan sonra masa başında kariyer yerine baba mesleği olan oto tamirciliğini tercih etti. MESEM Eğitim Merkezi'nde aldığı eğitiminin ardından ustalık belgesini aldı. Şimdi tamircilikte kullandığı bu anahtarlar geleceğinin de kapılarını açacak.
11: Dışarıdan çok ön yargı oluyor ebeveynler tarafından da ya da çocukların arkadaş ortamları tarafından da. Hani biz de çıktık zamanında. İşte nerede çalışıyorsun? Sarayda çalışıyorsun dediğin zaman insanlar böyle bir şey bakıyor. Ön yargılı bakıyorlardı. Şu an çoğu kırdı o ön yargıyı ama hala o ön yargıyla yaklaşanlar var insanlara karşı yani.
9: Ortaokulu bitirince direkt MESEM'e gidiyorlar. 4 yıllık bir eğitim sonucunda kalfalı olarak mezun oluyorlar. 1800 iş gününden sonra sınava giriyorlar, ustalık belgesi alıyorlar.
13: Yeni nesil bu işi yapmak istemiyor. Yağ pas yüzünden. Ama MESEM sayesinde, onların sayesinde artık eleman yetiştiriyorlar. Eleman ihtiyacımızı görüyoruz yani.
11: Kötü bir yer gibi lanse ediliyor ama ben seviyorum yani. Hani ilgi duyan gençler gelsin bence. Güzel bir yer. Hani meslek öğreniyorsun, gelecek kaygın hani bir nebze azalıyor.
0: Efendim bile

0: Birleşmiş Milletler'den 2027 için iklim uyarısı geldi. Hızla güçlenen El Niño'nun son 1000 yılın en şiddetli seviyesine ulaşacağı, küresel ısınmayla birleşen etkisinin de 2027'yi kayıtlardaki en sıcak yıl yapabileceği belirtildi.
1: Dünya yeni ve çok daha şiddetli bir sıcaklık dalgasının eşiğinde. Birleşmiş Milletler ve Dünya Meteoroloji Örgütü, Pasifik'te hızla güçlenen El Niño'nun son 1000 yılın en şiddetli seviyesine ulaşabileceği uyarısında bulundu. Küresel ısınmayla birleşen El Niño'nun etkisiyle 2027'nin kayıtlardaki en sıcak yıl olabileceği belirtildi. Etkileri ise şimdiden hissediliyor. Okyanusun merkezindeki yüzey sıcaklığı 30 yıllık ortalamanın 2,6 derece üzerine çıktı. Bazı derin su bölgelerinde bu farkın 8 dereceye kadar ulaştığı tespit edildi. Mercan resifleri, ağaç halkaları ve tarihi veriler El Niño'nun etkilerinin 2027'ye kadar sürebileceğini gösteriyor. Dünya Meteoroloji Örgütü, kuraklık, aşırı sıcak ve sellerle tarımsal üretimi azaltarak gıda fiyatlarını artırabileceği uyarısında bulundu. Fransa, ölçümlerin başladığı 1900'den bu yana en sıcak yazını geçirdi. Temmuz sonu itibarıyla sıcak hava dalgaları sırasında ülkede 7000'den fazla ölüm kaydedildi. Ülkede Ağustos sonundaki orman yangınlarında küle dönen alan son 20 yıl ortalamasının 6 katına ulaştı. Belçika'da 3 sıcak hava dalgası boyunca beklenenden 2935 daha fazla kişi hayatını kaybetti. El Niño'nun daha da güçlenmesiyle Avustralya'da yangınların, Güney Amerika'da sellerin ve bazı bölgelerde kuraklığın şiddetlenmesi bekleniyor. Dünya Gıda Programı aşırı hava olaylarının yaklaşık 50 milyon insanı akut açlık riskiyle karşı karşıya bırakabileceği uyarısında bulunmuştu.
0: Yapay zeka yarışında çıta yükseldi. OpenAI yeni modeli GPT-6 Astra'yı tanıttı. Dünyanın en akıllı yapay zekası olarak sunulan Astra'nın daha önce bilinmeyen üst düzey siber güvenlik açıklarını bulabileceği belirtiliyor.
2: A small yellow circle.
3: Done.
2: Okay. Take this and make it the window of a rocket ship.
1: OpenAI, dünyanın en akıllı yapay zekası GPT-6 Astra'yı duyurdu. Yeni model, siber güvenlikte de kritik eşiği aştı.
2: Okay, this is awesome. Now make it a 3D model in Blender.
3: Opening Blender.
1: Şirket Astra'nın daha önce bilinmeyen güvenlik açıklarını tespit edebildiğini ve bunları kullanabilecek yöntemler geliştirebildiğini açıkladı. Yapılan testlerde model 2 yeni 0 gün güvenlik açığı buldu.
4: Right, I can help with that.
5: Can you go to eBay and make this listing of this table I bought a few years ago at a flea market?
1: GPT-6 Astra'nın gelişmiş siber ve otonom yeteneklere sahip olduğu, karmaşık bilgisayar işlemlerini insan müdahalesi olmadan yapabildiği belirtildi. Kodlama, araştırma ve çok aşamalı işleri de yürütebildiği belirtildi.
5: Yep, I'm building the game.
2: Also, I'm a little hungry. Can you get me some beef and rice from that spot I ordered from last week?
5: Looking into ordering food.
6: So my law firm needs a license.
1: Astra'nın GPT-5.6 Sora'ya göre daha hızlı ve verimli çalıştığı, siber güvenlik testlerinde daha yüksek başarı gösterdiği belirtildi. İlk olarak Daybreak siber güvenlik programı kullanıcılarına açılan modelin ilerleyen günlerde kurumsal ve bireysel kullanıcılara da sunulması planlanıyor.
5: Can you put in the description that it's just slightly damaged?
6: Can you just take the limitation of liability provision, make it a little more favorable to the licensor?
1: Ancak bu güç güvenlik tartışmasını da beraberinde getirdi. OpenAI Astra'nın siber kalitesini kendi güvenlik sınıflandırmasında ilk kez kritik seviyeye çıkardı ve zararlı kullanım riskine karşı ek koruma ve izleme önlemleri getirdi.
0: Tayland ve Singapur liderleri önce zirvede buluştu, ardından müzik performansı sergiledi. İki lider The Beatles'ın o unutulmaz parçasını Let It Be'yi birlikte söyledi.
1: Protokol bir kenara bırakıldı. Singapur Başbakanı gitarın başına geçti. Tayland Başbakanı mikrofonu eline aldı. Diplomasi masasına müzik arası verildi. Tayland ve Singapur liderleri gıda ve enerji güvenliği, yapay zeka, altyapı, savunma ve ekonomiye dair pek çok başlığı ele almak için bir araya geldi. Zirvede ayrıca Myanmar'daki gelişmeler ve Tayland-Kamboçya sınırındaki durum da görüşüldü. İki İki lider toplantılarının ardından resepsiyona gitti. Singapur Başbakanı

0: Başkanı Wong gitarın başına geçti. Taylandlı mevkidaşı The Beatles'ın unutulmaz eseri Let It Be şarkısını söylemeye başladı. İki liderin uyumu ve samimi görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.
1: Kısa bir aranın ardından gece raporu devam edecek.

Epi Topu 5 ses. Başında tarım, ortasında orman, harman ve umman var. Nihayetinde mahsul, sinesinde gizem, özünde yaşam var. Hayat küçücük bir tohumla başladı. Göbekli Tepe'de, Çatalhöyük'te, Hattuşa'da ve her yerde önce tohum serpildi toprağa. Ardından medeniyetler büyüdü, kök saldı, el verdi bir sonraki zamana. Çiçek oldu, emek oldu, ekmek oldu, toy oldu, bayram oldu. Geçmişi geleceğe taşıyan köprü oldu. Kimi zaman bir sır oldu toprakla insan arasında. En karanlık, en kuytu yerlerde saklandı, korundu. Ehline denk geldiğinde bin bir çiçek serdi yeryüzüne. Bütün sırrı ifşa oldu. Koskoca çınar ağacının da, minicik buğday tanesinin de hepsinin ortak adı oldu. Tohum. Kainat yaratıldığından beri nimetimiz, kıymetimiz, kıymetlimiz, her şeyimiz.

Efendim gece raporunda ikinci dilimle karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi yeni güne yansıyan özetlere sizlerle birlikte bakacağız. Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verdi. 2 saat süren ifade işlemi sonrasında açıklamalarda bulunan Gökçek, ifadenin gizliliği var, bir şey diyemem, şahsım adına herhangi bir endişem yok mesajını verdi. Bu arada internette yayınladığı gösterisinde sarf ettiği sözler nedeniyle tutuklanan Deniz Göktaş hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. 28 Eylül tarihinde hakim karşısına çıkacak olan Göktaş hakkında 12 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise İstanbul'da ziyaret ettiği Kitaba Vefa, Cilt Sanatı ve Restorasyon sergisinde konuştu. Darbe dönemlerinde utanç verici kitap katliamları yapıldı diyen Erdoğan, kültürel çölleşmeye de vurgu yaptı. Bu arada terörsüz Türkiye sürecinde gözler PKK'nın silah bırakması ilişkin teyit ve tespit sürecinde. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Numan ise

0: Bağdat, Erbil ve Ankara arasında güvenlik mekanizmasının kurulduğunu duyurdu. Erbil ve Süleymaniye sınırında 5 silah teslim noktası belirlenecek. Bu arada Milli İstihbarat Teşkilatı da 72 bölgenin boşaltılmasını sahada denetleyecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek'se 3 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını müjdeledi. İstanbul, Mardin ve Akhisar'da işlenen faili meçhul cinayetler çözüldü, şüpheliler de yakalandı. Gürlek, aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyayı unutmayacak, hiçbir faili meçhulün peşini de bırakmayacağız dedi. Bu arada orta vadeli program pazar günü açıklanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2027-2029 yıllarını kapsayan enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat ve cari açık gibi temel makro hedefleri paylaşacak. Ve yeni eğitim öğretim dönemi de 14 Eylül itibariyle başlıyor. Ticaret Bakanlığı da okul alışverişi devam ederken kırtasiye sektöründeki denetimleri sıklaştırmış vaziyette. Güvensiz bulunan ürünler toplatıldı ve işletmelere de idari para cezası uygulandı. Efendim, Girne'de pazar günü batan yolcu gemisinin enkazında 2 cenazeye daha ulaşılmıştı. O cenazelerin kimlere ait olduğu belli oldu. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı da 12'ye yükseldi. Kayıp 16 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.
1: KKTC'de yaşanan kazanın ardından yapılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalarda 2 kişinin daha naaşına ulaşıldığı açıklandı. Son bilgileri KKTC Başbakanı Ünal Üstel verdi. Üstel, 2 naaşa daha ulaşıldığını açıkladı.
2: Yapılan çalışmanın neticesinde 2 tane daha kadın naaşımıza ulaştı. Böylece 554 metre derinlikten çıkarılan naaş sayısı 4'e yükseldi. Yani vefat edenlerin sayısı 12 oldu ve şu anda arama kurtarma çalışmaları devam eder. 16 daha insanımıza ulaşmak için son sürat Alemdar gemisi çalışmalarına devam eder.
1: Başbakan Üstel, kazada sorumluluğu olanların hukuk karşısında hesap vereceğini de söyledi. Naaşlar kimlik tespiti için Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne götürüldü. Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbolat'a ait oldukları belirlendi. Milli Savunma Bakanlığı da Girne'de yapılan çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada çalışmalara TCG Işın ve TCG Alemdar'ın da dahil olduğu toplam 7 gemi ve 6 hava vasıtasının katıldığı belirtildi. Sahil şeridi, dip ve batık gemi etrafının arandığı ve kayıp yolcuların arama kurtarma faaliyetlerine destek verildiği kaydedildi. TCG Işın, batığın yerini 550 metre derinlikte tespit ederken, TCG Alemdar'ın sahip olduğu 3000 metrede harekat icra edebilme yeteneğine haiz, ROV cihazıyla da batığa dalış icra edildi denildi. Çalışmaları Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da yerinden takip etti. Kazada hayatını kaybedenlerden İsmail Kurt, Lefkoşa kabristanlığında toprağa verildi. Kurt'un cenaze namazı Lefkoşa İsmail Safa Camisi'nde cuma namazının ardından kılındı. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Başbakan Ünal Üstel de katıldı. Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu Limanı'na giden yolcu gemisi pazar günü yola çıktıktan kısa bir süre sonra batmıştı. Gemide yolcu ve mürettebat dahil toplam 267 kişi bulunuyordu.
0: Marmara Denizi'nde batan ve 10 gemicinin bulunduğu Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri arama kurtarma çalışmalarının 3. gününde nihayet tespit edildi. Habertürk ekibi de kaza gecesinden beri Silivri açıklarında devam eden o çalışmaları görüntüledi.
1: Su altı cihazı Marmara Denizi'nin tabanını taradı. 90 metrelik Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri tespit edildi. Habertürk ekibi o çalışmaları yerinde görüntüledi.
3: Sabah 09.30'da Beylikdüzü Gürpınar Limanı'ndan hareket ettik. Bu yolculuk, yani kazanın yaşandığı noktaya varmamız yaklaşık 40 dakika alacak. Bu yolculukta bize Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı gemi ve gemi personeli eşlik ediyor.
1: Alsu gemisiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin bulunması için çalışmalar Marmara Denizi Çukuru'nda yoğunlaştı. Yani Marmara'nın en

0: derin yerinde.
1: Arama kurtarma mücadelesine katılan deniz unsurlarından biri de Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı deniz helikopterleri. Şu anda iki helikopter havadan gözlem yapmaya devam ediyor.
0: Ve Türkiye'nin en derin sularında arama yapabilen kurtarma ve yedekleme gemisi TCG Akın.
1: Kaza Marmara Denizi'nin en derininde, yani uzmanların deyimiyle Marmara Çukuru'nda yaşandığı için teknik olarak bu noktaya, suyun altına insanlı dalış yapılamıyor. İnsanlı dalışlar sadece 90 metreye kadar yapılabiliyor. İşte burada devreye Akın gemisi girdi.
0: TCG Akın çalışmaların 3. gününde de hem su üstünde hem su altında mesaideydi.
1: TCG Akın gemisinden indirilen robotik sonar cihazlarıyla işte Marmara Denizi'nin o uçsuz bucaksız tabanına ulaşılmaya çalışılıyor. İnsanlı dalış mümkün olmadığı için bu robotlar, cihazlar sayesinde denizin iç yüzeyini gözlemliyorlar.
0: Deniz tabanının haritasını çıkaran sonar cihazı, batık gemi Tuğberk İmamoğlu'nun yerini tespit etmeyi başardı. Kayıp 10 denizciyi arama çalışmalarına insansız hava araçlarının yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Salih Reis gemisiyle TCG Rüzgar gemisi de katılıyor. Ayrıca kıyı emniyetine bağlı Nene Hatun gemisi de günlerdir bölgede.
2: Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verdi. 2 saat süren ifade işlemi sonrası açıklamalarda da bulundu. İfadenin gizliliği var, bir şey diyemem, şahsım adına herhangi bir endişem yoktur dedi.
0: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek kendisi ve ailesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Gökçek'in savcılıkta ifade verme işlemi 2 saat sürdü. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde Melih Gökçek ve ailesinin Almanya'da 30 bin euro sermaye ile şirket kurduğu öne sürüldü. Şirketin başlangıçta çalışanı ve ticari faaliyette bulunmamasına rağmen hesabına Türkiye'den yüksek miktarlarda para gönderildiği iddia edilmişti. Milyonlarca euroluk AVM ve gayrimenkul alımı girişiminde bulunulduğu öne sürüldü. İddiaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gazeteci Murat Arel de geçtiğimiz günlerde tanık sıfatıyla ifade verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi avukatı Nadi Türkaslan, Gökçek ve ailesi hakkında suç örgütü iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca sürdürülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Melih Gökçek Ankara Adliyesi'ne geldi. Cumhuriyet Savcısına 2 saat ifade verdi. Çıkışta açıklama yapan Gökçek, ifadenin gizliliği nedeniyle konuşmayacağını söyledi. Kararı merakla bekliyorum, endişem yok dedi.
3: Bu ifade biliyorsunuz gizliliği var. Dolayısıyla şunu söyledim, bunu söyledim tarzında bir şey benden beklemeyin. Melih Gökçek biliyorsunuz öyle konuşmayan adam değildir. Minimum 100 tane soruşturma ve inceleme de AK Parti iktidarında ve Refah Parti iktidarında geçirdim. Adaletten şahsım adına herhangi bir endişem yok. Melih Gökçek'in hayatta televizyonlarda tartışmaktan çekindiği vaki midir? Hiç duydunuz mu, gördünüz mü? Allah'ın izniyle gene çıkacağım.
0: Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Pazartesi günü ifade vermeleri bekleniyor.
2: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan doktoru yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan Doktor Nurettin Demirkol şüpheli sıfatıyla savcı karşısına çıktı. Savcılık Nurettin Demirkol'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Doktor yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklandı. Demirkol, Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünü 155'e kimin ihbar ettiğini bilmediğini söylemişti. Yapılan inceleme sonucunda acil çağrı merkezini bizzat kendisinin aradığı ortaya çıktı. Eski Ulaştırma Bakanı Deniz Olgun 7 Eylül 2016'da vefat etmiş. Bazı yakınları olayın doğal ölüm değil, cinayet olduğunu iddia etmiş ve soruşturma açılmasını talep etmişti. Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap

0: Emirlikleri Devlet Başkanı Ernahyan'la telefonda ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuları görüştü. Görüşmenin içeriğine dair detaylar İletişim Başkanlığı'ndan paylaşıldı. Buna göre Erdoğan iki ülkenin başta savunma sanayi ve ekonomi olmak üzere birçok işbirliğinin artarak süreceğini ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki çatışmalı süreçlerin sona ermesi, barış odaklı diplomatik girişimlerinin devam edeceğini kaydetti. Türkiye'nin bölgedeki kardeş ülkelere yönelik saldırıları da asla tasvip etmediğini belirtti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Savunma ve Şehitler Günü resepsiyonunda konuştu. Mekke Anlaşması'nın önemine değinen Güler, bölge barışına büyük bir katkı sağlayacak dedi.
1: Bizim için Pakistan, dost bir ülke olmanın ötesinde, gönül coğrafyamızın ayrılmaz bir parçası, aynı ideal ve değerleri paylaştığımız stratejik bir ortağımızdır.
2: Pakistan'la Türkiye'nin tarihi bağlarına dikkat çekti. Başta askeri olmak üzere her alandaki işbirliğinin artarak sürdüğünü söyledi.
1: Bugün bu güçlü kardeşlik, diplomasi, savunma güvenlik, ekonomi, eğitim, teknoloji alanlarında her geçen gün daha da derinleşen çok boyutlu bir işbirliğine dönüşmüştür. Askeri alandaki yakın işbirliğimiz bu stratejik ortaklığın en güçlü alanlarından da birisini oluşturmaktadır.
2: Ankara'da Pakistan Savunma ve Şehitler Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Programa Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de TSK komuta kademesiyle katıldı. Törende konuşan Bakan Güler, Mekke Anlaşması'nı değerlendirdi.
1: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında Mekke'de imzalanan ortak savunma anlaşmasını da üç kardeş ülkenin köklü bağlarını ve karşılıklı güvenini stratejik bir zeminde daha da güçlendiren tarihi bir adım olarak görüyoruz. Kolektif caydırıcılığı esas alan bu anlaşmanın ortak güvenliği tahkim etmesinin yanı sıra askeri konularda birlikte çalışabilirliği ve savunma sanayi işbirliğini daha da ileriye taşıyacağına ve bölgemizin barış ve istikrarına önemli katkılar sağlayacağına da yürekten inanıyorum.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde artık gözler PKK'nın silah bırakması ilişkin teyit ve tespit sürecinde. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah Numan'da Bağdat, Erbil ve Ankara arasında bir güvenlik mekanizmasının kurulduğunu açıkladı. Erbil ve Süleymaniye sınırında 5 silah teslim noktası belirlenecek. Milli İstihbarat Teşkilatı da 72 bölgenin boşaltılmasını sahada denetleyecek.
3: Bağdat, Erbil ve Ankara arasında güvenlik mekanizması kuruldu. Erbil ve Süleymaniye sınırında 5 silah teslim noktası belirlenecek. Milli İstihbarat Teşkilatı 72 bölgenin boşaltılmasını sahada denetleyecek. Açıklama Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı'ndan. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler PKK'nın silah bırakmasına ilişkin teyit ve tespit sürecinde. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah Numan'ın açıklamalarına göre PKK'nın boşalttığı Kandil, Zap, Metina ve Gara gibi stratejik bölgelerde Irak sınır muhafızları peşmerge güçleriyle işbirliği içinde Irak-Türkiye sınır hattına konuşlanacak. Ve Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun çalışmaları. 24 Ağustos'ta oluşturulan kurul bünyesinde 4 alt komisyon görev yapacak. Edinilen bilgiye göre adli ve hukuki işler, izleme ve tespitle sosyal uyum ve bütünleşme alt komisyonlarının ağırlıklı olarak ilgili bakanlıklar ve diğer kamu kurumlarından görevlendirilecek bürokratlardan oluşturulması planlanıyor. Hukuki, adli ve sosyal uyum başlıklarında teknik çalışmalar yapılacak. Hazırlanan raporlar Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'na sunulacak. Alt komisyonların bağımsız karar alma yetkisi bulunmayacak. Esas karar merci kurul olacak. İhtiyaç halinde komisyonlar dışarıdan uzman desteği alabilecek. Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nun üye yapısı ve çalışmaları diğer üç komisyondan farklı olacak. Süreç ve bölge konusunda deneyimli, farklı uzmanlık alanlarından kişilerin özel görevlendirmelerle çalışmalara dahil edilmesi planlanıyor. PKK'nın silah bırakması ve tasfiyesine ilişkin teyit-tespit çalışmalarının Ekim ayında tamamlanması bekleniyor. Komisyonların henüz fiilen çalışmaya başlamamış olması nedeniyle takvimin uzayabileceği de belirtiliyor. Merak edilen bir başka nokta ise Türkiye'ye dönecek PKK terör örgütü mensuplarının sayısı. Komisyon çalışmaları

0: çalışmalarıyla birlikte bu sayının netleşeceği ifade ediliyor.
1: Sevgili dostlar, İsrail'in tanınmış gazetecilerinden ve yazar Gideon Levy, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yerleşimli şiddetinin tesadüfi bir olay olmadığını söyledi. Levy, saldırıların Filistinlileri topraklarından uzaklaştırmayı hedefleyen sistematik bir planın parçası olduğunu söyledi.
2: And it is systematic and it is backed by the Israeli authority. No doubt. Look, it started in the beginning. You could have some question marks. Maybe it is, you know.
3: Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yerleşimci saldırıları her geçen gün artarken, duruma İsrailli gazeteci ve yazar Gideon Levy de tepki gösterdi. Levy'e göre bu saldırıların arkasında açık bir hedef var.
2: To push the Palestinians away from the West Bank. Now they cannot push away 3 million people. First of all, they started with the shepherds, with small communities. Then they go to villages, so they start to attack the first row of buildings. You see, there is a whole thinking behind it. Sure, that's an attempt for an ethnic cleansing of the West Bank.
3: İsrail'de yerleşimciler hakkında açılan dosyaların %90'ından fazlasının iddianame hazırlanmadan kapatıldığı, mahkumiyet oranının ise %3 düzeyinde kaldığı belirtiliyor. Levy, ordunun da Filistinlileri korumadığını söylüyor. Saldırıların son zamanlarda artmasının arkasında ise İsrail'de yaklaşan seçim olduğunu belirtiyor.
2: So if you travel in the West Bank, you don't recognize it from week to week. Things are changing very rapidly. And now even more because the elections are very soon and they try to catch as much as they can until the elections. It is a plan, there is a plan, there is a program. It is very systematic and it has very clear goals.
3: Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da 2023'te 1291 olan saldırı sayısı 2025'te 1835'e çıktı. 2026'nın yalnızca ilk 4 ayında ise 761 saldırı kaydedildi.
1: Efendim, İran'ı sağda bozguna uğratmakta pek de başarılı olamayan Amerikan yönetimi şimdi Tahran'ı ekonomik olarak boğmanın peşinde. Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent da Avrupa Birliği'nin İran'a yönelik o ekonomik tecrit operasyonuna katıldığını açıkladı. İran'ın küresel finans sisteminden izole edilmesi için de o baskı sürecek mesajını verdi.
0: Washington ve Brüksel'in İran'a yönelik ekonomik baskısı aynı çatıda buluştu. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, Avrupa Birliği'nin İran'a yönelik ekonomik tecrit operasyonuna katılmasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Bessent, Tahran rejiminin küresel finans sisteminden tamamen izole edileceğini ve son can damarı kesilene kadar durmayacaklarını söyledi. Amerikalı bakan ayrıca İran'a destek vermeye devam eden ülkelerin de ağır ekonomik yaptırımlarla karşılaşacağı uyarısında bulundu. Washington'ın İran'a yönelik ekonomik baskısı aslında yeni değil. Trump yönetimi Şubat 2025'te maksimum baskı politikasını yeniden devreye almıştı. İran'ın petrol gelirlerine, gölge filosuna ve finans ağlarına yönelik peş peşe yaptırımlar uygulamıştı. Avrupa ülkeleri ise İran'a yönelik yaptırımları 2025'te sertleştirmişti. Fransa, Almanya ve İngiltere'nin başlattığı snapback mekanizmasının ardından Avrupa Birliği, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin yaptırımları yeniden yürürlüğe koydu. Bu kapsamda petrol, doğalgaz, petrokimya ürünleri ve bazı finansal faaliyetlere kısıtlamalar getirilmişti. Washington ve Brüksel'in son adımlarıyla birlikte İran'a yönelik Batı ablukası tam kapsamlı hale gelmiş oldu.
1: Washington, İsrail'e boykot uygulayan Amerikan üniversitelerine karşı harekete geçti. Temsilciler Meclisi'nden geçen teklif yasalaşırsa İsrail'i boykot eden üniversiteler federal fonlardan yararlanamayacak.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail'i boykot eden üniversiteler Washington'dan mali destek alamayacak. Cumhuriyetçilerin gündeme getirdiği yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nden 169'a karşı 237 oyla geçti. Oylama sırasında 33 demokrat vekil parti hattından ayrılarak lehte oy kullanırken 2 cumhuriyetçi isim yasaya karşı çıktı. Tasarının yasalaşması halinde İsrail'i boykot edenin

0: Üniversiteler federal fonlardan yararlanamayacak. Öğrencilerin İSA ile gerçekleştirilen değişim programlarına katılımını engelleyen veya kısıtlayan kurumlarda yaptırım kapsamına alınacak. Ancak tasarının önünde hala iki kritik aşama var. Düzenlemenin önce ABD Senatosu'ndan geçmesi, ardından Başkan Donald Trump'ın tasarıyı imzalaması gerekiyor.
1: Gece raporunda rotayı Arnavutluğa doğru çevireceğiz ki ülkede protestolar gitgide büyüyor ve hedefte Jared Kushner var. Ülkedeki o lüks otel projesine karşı başlatılan eylemler devam ederken pek çok muhalefet lideri ve gazetecinin sosyal medya hesabı da erişime kapatıldı.
2: Arnavutluk'ta dijital sansür tartışması tırmanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın ülkedeki lüks otel projesine karşı başlayan protestolar yaklaşık 100 günü geride bıraktı. Meta şirketi protestoları duyuran muhalif liderler ve gazetecilerin hesaplarını erişime kapattı. Engellenen hesap sahipleri kendi ürettikleri içerikler nedeniyle telif hakkı ihlali uyarısı aldıklarını ve hiçbir kuralı ihlal etmediklerini dile getirdi. Muhalefet Partisi lideri Agron Şeha ise Arnavutluk hükümetini dijital baskı ve sansür uygulamakla suçladı. Başbakan Edi Rama ise hesapların kapatılmasıyla hükümetin hiçbir ilgisi olmadığını söyledi. Tepkilere neden olan projeyle bağlantılı Sazan Kost şirketi ise Meta'nın hesap kapatma kararlarında herhangi bir rolü olmadığını savundu. Gelişmeler sadece Arnavutluk'ta değil, aynı zamanda Avrupa Birliği cephesinde de geniş yankı uyandırdı. Avrupa Parlamentosu üyesi Sandro Gozzi, yazılım hatası söylemini inandırıcı bulmadığını belirterek Meta şirketinden ve Avrupa Komisyonu'ndan acil açıklama istedi. Meta sözcüsü ise yaptığı açıklamada bazı hesapların yanlışlıkla kapatıldığını kabul ederek inceleme başlattığını açıkladı.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump'a yönelik artan güvenlik tehditleri gözleri başkanları koruyan gizli servise çevirdi. Açıklanan bir rapora göre ise gizli servisin bazı protokolleri 1991 yılından beri güncellenmedi.
2: Amerikan gizli servisi çağın gerisinde mi kaldı? Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan bir rapora göre başkanları koruyan gizli servis bazı protokollerini 1991'den beri güncellemedi. Raporu Amerika Birleşik Devletleri Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi hazırladı. Ofis 2015-2025 arasında gizli servisin normal koruma faaliyetlerini aksatan 83 olayı inceledi. Bu olayların ardından ortaya çıkan gereklilikler nedeniyle 25 protokol güncellendi. Ayrıca rapora göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve ülke dışına giden diğer yetkilileri koruma protokolleri 1991'den beri değiştirilmedi. İncelemeyi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesinden dönüşü sırasında güvenlik gerekçesiyle uçağını değiştirmesi başlattı. Amerikan Kongresi'nin yaptığı soruşturmada gizli servisin gerekli güncellemeleri yapmadığı belirlendi. Örneğin kurumun İHA'lara karşı yıllarca eski yöntemlerle mücadele ettiği tespit edildi. Rapora göre gizli servis ayrıca yeni prosedürlerin yayımlanmasından itibaren 4 yıl içinde gözden geçirilmesini öngören kendi politikasını da uygulamadı. Hesap Verebilirlik Ofisi, geçen hafta gizli servisin sözcüsünü ve diğer iki yetkiliyi görevi kötüye kullanma soruşturması kapsamında idari izne çıkarmıştı. Soruşturma Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a yönelik tehditlerin artması üzerine yapıldı. Trump, Temmuz 2024'te yapılan suikast girişiminden sadece kulağından yaralanarak kurtulmuştu. Ankara'daki NATO zirvesine katılan Trump, güvenlik gerekçesiyle uçak değiştirmek zorunda kalmıştı. 1865'te kurulan Amerikan Gizli Servisi, 1901'den bu yana Amerika Birleşik Devletleri başkanlarını ve başkan adaylarını koruyor.
1: Nepal'deki sel felaketinden 9 gün sonra mucize bir kurtuluş yaşandı. Hidroelektrik santrali tünellerinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı. Bu arada felakette hayatını kaybedenlerin sayısı Nepal'de 1287, Çin'de ise 31'e yükseldi. Haber alınamayanların sayısı ise oldukça fazla, 5000'in üzerinde.
2: Sel felaketinin vurduğu Nepal'den iyi haber geldi. Hidroelektrik santrali tünelinde mahsur kalan 2 kişi felaketten 9 gün sonra kurtarıldı. İşçiler çıkarılırken etraftaki kurtarma ekipleri büyük bir sevinç

0: İnç yaşadı. Kurtarılan felaketliler ilk müdahalelerin ardından helikopterlerle Katmandu'daki ordu hastanesine sevk edildi. Ekiplerin tünellerdeki kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Yetkililer mahsur kalan en az 40 kişinin daha tünellerden kurtarılmasını beklediklerini kaydetti. Felaketin vurduğu nehrin kenarındaki hidroelektrik santrali tünellerinde yaklaşık 900 kişinin mahsur kaldığı tahmin ediliyor. Çalışmalarda Güney Kore, Çin ve Hindistan'dan gelen özel ekipler görev alıyor. Felaketin ekonomik boyutları da ortaya çıkmaya başladı. Nepalli yetkililer, selin vurduğu alanlarda en az 20 bin evin yeniden yapılması gerektiğini açıkladı. Felakette en az 7500 evin tamamen yıkıldığı belirtildi. Bunun için gereken maddi kaynağın 2,5 milyar dolardan fazla olduğu hesaplandı. Nepal ve Çin'in Tibet özerk bölgesini vuran sel felaketi 26 Ağustos'ta yaşanmıştı. Dağda bulunan buzulun kopmasıyla yaklaşık 2,2 milyon ton buz ve toprak bölgedeki vadilerde hızla ilerleyerek çok sayıda yerleşimi yok etmişti.
1: Gözler hafta sonunda orta vadeli program pazar günü açıklanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 yıllarını kapsayan enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat ve cari açık gibi temel makro hedefleri paylaşacak.
0: Fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansa kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Türkiye ekonomisinin 2027-2029 rotası pazar günü belli olacak.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz.
0: Ekonomi yönetimi orta vadeli programa dair hazırlıklarını tamamladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yeni orta vadeli programın detaylarını 6 Eylül pazar günü kamuoyuyla paylaşacak. Orta vadeli programla finans ve fiyat istikrarı, büyüme, istihdam gibi kritik alanlarda nasıl bir rota izleneceği belirlenecek. Programda enflasyon, büyüme politikaları ve yapısal reformların öne çıkması öngörülüyor. Kamu idarelerinin ödenek teklif tavanları da orta vadeli programda yer alacak. Orta vadeli programla makroekonomik politikalar da belirlenecek. Temel ekonomik büyüklükler, gelir gider tahminleri, bütçe dengesi ve borçlanma durumu ortaya konulacak.
2: Orta vadeli program tanıtımının...
0: Programın açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanacak. 2026-2028 dönemini kapsayan orta vadeli programda ekonominin 2026'da %3,8, 2027'de %4,3 ve 2028'de %5 büyümesi hedeflenmişti. Enflasyonun bu yıl için %16, 2027 için %9, 2028 için %8 olması öngörülmüştü.
1: İstanbul'da COP31 kapsamında iklim finansmanı zirvesi düzenlendi. Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğine ayrılan kaynağın savunmaya ayrılan kaynak kadar önemli olduğunu hatırlattı. Enerji Bakanı Bayraktar da enerji sisteminin iklim değişikliğinin etkilerine daha dirençli olması gerektiğini belirtti.
3: Savunmaya ayrılan kaynak nasıl gelecekte ortaya çıkabilecek tehditlere karşı bugünden yatırım yapmak olarak görülüyorsa iklim yatırımlarına da aynı stratejik gözle bakmak zorundayız.
0: Ülkelerin savunma yatırımları kadar önemli dedi. İklim değişikliğinin ağırlaşan etkilerine karşı mücadeleye vurgu yaptı.
3: Yaşayacağımız güvenli bir dünya kalmadığında ülkelerimizi savunmak için yaptığımız harcamaların ne anlamı kalır? Asıl mesele yalnızca ülkeleri savunmak değil, savunmaya değer yaşanabilir bir dünyayı çocuklarımıza, gelecek nesillere bırakmaktır.
0: Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 vizyonundan iklim eyleminin finansmanına temasıyla düzenlenen iklim finansmanı zirvesinde konuştu.
3: İklim meselesine sadece bir çevre meselesi olarak bakmaktan tamamen vazgeçmeli. İklim meselesinin bir finans, bir kalkınma, yatırım ve teknoloji hamlesi meselesi olduğunu hafızamıza kazımalıyız. Yani geleceğin kazananları bu dönüşümü uzaktan izleyenler olmayacak. Bugünden yatırım yapanlar olacaktır.

0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da zirvedeydi. Bayraktar enerji sisteminin dönüşümüne vurgu yaptı.
1: Bütün enerji sistemini daha dirençli kılmalıyız ve iklim değişikliğinin etkilerine dirençli olmalı. Bu sadece bir çevre gündemi değil, bir enerji güvenliği gündemi, ekonomik kalkınma gündemi ve sanayide rekabetçilik gündemi.
2: Efendim yeni güne adım attığımız dakikalarda gece raporunun sınırları içine yansıyan bir sıcak gelişmeye vereceğim. Petrol yüklü bir Rus gemisi Marmara Adası açıklarında arıza yaptı. Yardım talebinde de bulundu gemi. Bu arada Nene Hatun acil müdahale gemisi yardımıyla da emniyete alındı. Hemen bakalım ayrıntılarını. Açıklamayı Ulaştırma Bakanlığı yaptı sosyal medya hesabından. Açıklamada Rusya'dan Çin'e seyir halinde olan 243 metre boyunda ve 96.544 ton ham petrol yüklü Rusya bayraklı Pioneer 1 adlı tanker Marmara Adası açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenerek yardım talebinde bulunmuştur. Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinesinde Nene Hatun acil müdahale gemimiz ve kurtarma römorkörümüz üyelikle bölgeye sevk edilmiştir. Ve Nene Hatun saat 22.30 sularında tankeri yedekleyerek emniyete almış olup Pioneer 1 Şevketiye demir sahasına çekilerek emniyetli şekilde demirletilecektir denildi açıklamada. Yasa dışı bahis ve siber suçlarla mücadelede teknolojinin gücü devrede. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı siber polisleri yapay zeka destekli avcı programı ile şüphelilerin izini takip ediyor. Peki avcı nasıl bir sistemle çalışıyor? Detaylarına bakacağız.
0: Sosyal medya platformları da dahil olmak üzere tüm sahte ilanları takip ediyor, dolandırıcılığın önüne geçiyor. Yasa dışı bahis için sürekli tetikte. Avcı siber suçlarda göz açtırmıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri suç ve suçluyla mücadelede teknolojiden de yararlanıyor. Siber polisleri yapay zeka destekli avcı programıyla şüphelilerin izini sürüyor.
3: Siber dolandırıcılık suçları şubemizin en yoğun çalışma yürüttüğü alanlardan birini oluşturmakta olup bu kapsamda sosyal medya platformları, sahte internet siteleri, mesajlaşma uygulamaları ve diğer dijital mecralar üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik çalışmalar yürütüyoruz.
0: Yapay zeka destekli program sosyal medya gruplarını takip ediyor. Ardından suç unsurlarını tespit ediyor. Polisler de bu verileri inceleyerek operasyonların düğmesine basıyor.
4: Yapılan çalışmalara örnek verecek olursak, yapay zeka destekli geliştirilen avcı programı sayesinde şüphelilerin sosyal medya gruplarına erişim sağlanmış ve suç tespitleri yapılması akabinde 2026 yılında tespit edilen 138 şüpheli gözaltına alınmış, 104 şüpheli şahıs hakkında tutuklama kararı verilmiştir.
2: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Şüpheli işlem gerçekleştirdiği değerlendirilen 5 şirkete daha el konuldu. Bu arada şirketlerin firari sahibi İrfan Yılmaz hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
5: 5 şirkete daha el konuldu. Şüpheli İrfan Yılmaz hakkında gözaltı kararı verildi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma genişletildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. MASAK tarafından yapılan incelemelerde şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı 5 şirket üzerinden şüpheli işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi. Başsavcılık 5 şirket hakkında el koyma kararı verdi. El konulan şirket sayısı 55'e yükseldi. Savcılık şüpheli İrfan Yılmaz hakkında ise suç örgütüne üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltı kararı verdi. Firari olduğu tespit edilen İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yılmaz Kimya'nın sahibi şüpheli İrfan Yılmaz'ın bir deposunda yapılan aramalarda örgüt yöneticisi İlmi Tunay Kuriş'e ait olduğu değerlendirilen 206 kilogram külçe altın, 358 bin dolar ve 102 bin avro ele geçirilmişti. Soruşturma kapsamında toplam 124 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 81 şüpheli tutuklandı. 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 3 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. İstanbul, Mardin ve Akhisar'da işlenen

0: Faili meçhul cinayetler çözüldü, şüpheliler de yakalandı. Güllek aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyayı unutmayacak ve hiçbir faili meçhulün peşini bırakmayacağız mesajını verdi.
1: Emniyet ve jandarma ekipleri dosyaları mercek altına aldı. 3 farklı şehirde 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. İstanbul'da 12 Eylül 2022 tarihinden bu yana kayıp olan Zeynep Yıldırım'ın kaybolmadan önce en son olarak Fethi Dağlı ile iletişim kurduğu belirlendi. Başka bir cinayet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Dağlı'nın sorgulanmasının ardından 1 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen yer gösterme işleminde bir kadın cesedi bulundu. Cesedin kimliği adli tıp kurumu tarafından tespit edildi. Fethi Dağlı yürütülen soruşturma kapsamında yeniden tutuklandı.
2: Başka bir jandarma!
1: Bir başka aydınlatılan cinayet ise Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2012 yılında İsmail Akın'la henüz 10 yaşındaki kızı Elif Akın'ın öldürülmesine ilişkin dosya oldu. 14 yıl sonra yeniden ele alınan dosyada beyanlardaki çelişkiler, HTS kayıtları, daraltılmış baz çalışmaları ve elde edilen yeni bulgular birlikte değerlendirildi. 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Manisa Akhisar'da 2016 yılında öldürülen Abdurrahman Aysun'un cinayeti de raftan indirildi. Yeni çalışmalar sonucunda olayın failleri ve suçun gizlenmesinde rol aldığı değerlendirilen şüpheliler tespit edildi. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Manisa, Bursa ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Cinayetlerin aydınlatılmasına ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, emniyet ve jandarma ekiplerine teşekkür etti. Faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığının kurulduğu 24 Nisan 2026 tarihinden bugüne kadar 40 dosyada 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayın aydınlatıldığını paylaştı.
3: Bir evladın, bir annenin, bir babanın, bir kardeşin yıllardır beklediği adaleti sağlamak için durmadan çalışıyoruz. Teknolojinin sunduğu bütün imkanlardan yararlanarak eski dosyalardaki her bir deliliği yeniden incelemeye, çelişkileri tek tek değerlendirmeye ve faili meçhul olayların üzerindeki karanlığı kaldırmaya devam edeceğiz. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyayı unutmayacak, hiçbir faili meçhulün peşini bırakmayacağız.
0: Kırklareli'nde bungalov tatili yapan 6 kişinin hayatını kaybettiği o sel faciası ile ilgili dava yeniden görüldü. İşletme sahibi ve 2 sanık bakın ne ceza aldı.
1: Bungalovlar selde yıkıldı. 6 kişi hayattan koptu. Yeniden görülen davada 3 sanığa verilen ceza değişmedi. 3 yıl önce Kırklareli'nin İğneada beldesi faciaya sahne oldu. Sisli Vadide bir işletmeye ait bungalov evler sele kapıldı. 6 kişi hayatını kaybetti. Açılan davada 4 sanıktan işletme sahibi Bülent Bey'e 11 yıl 3 ay, 2 sanığa ise 7 yıl 6 ay ceza verilmişti. Bu kararı istinaf bozdu. Yeniden yapılan yargılamada işletme sahibi Bülent Bey'e bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 18 yıl hapis cezası verildi. Diğer sanıklar Ceren A ile Büşra G 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Bir sanıksa beraat etti. Yargıtay'a taşınan karar bozuldu. Yerel mahkemede dava yeniden görüldü. İşletme sahibi Bülent Bey bir kez daha suçlamaları reddetti. Felaketi öngöremediğini söyledi. Kararını açıklayan mahkeme bir önceki kararı tekrarladı. Bülent Bey 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İki çalışansa 7 yıl 6'şar ay hapse mahkum oldu.
0: Kahramanmaraş'ta bir koca sokakta tartıştığı eşini silahla vurdu. 56 yaşındaki adam daha sonra silahı kendisine doğrulttu.
1: Dört çocuk sahibi çiftin sokak ortasındaki tartışması kanla bitti. Hem kadın hem saldırgan koca hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ta yaşayan 56 yaşındaki Tevfik Bahar'ı açıkla eşi Dilek arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Tevfik Bahar'ı açık yanındaki pompalı tüfeğin tetiğine bastı. Önce eşini vurdu, sonra aynı silahla kendini ateş etti.

0: İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yapılan kontrolde Tevfik ve Dilek Bağrı Açık çiftinin öldüğü belirlendi. Çiftin yakınları acı haberle yıkıldı. Bağrı Açık çiftinin 4 çocuğu olduğu öğrenildi. Çiftin cenazesi otopsi için adli tıp morguna götürüldü.
1: Bundan yaklaşık 2 yıl önce Diyarbakır-Mardin arasında 15 can alan yangın dosyası yeniden raftan indi. Savcı yangının yayıldığı o köylerde keşif yaptı, tanıkların da ifadeleri alındı.
2: Benim çocuğum kayboldu, benim ablamın oğlu kayboldu, benim kaynlarım oğlu 2 kişi, her bir evde 2 kişiydi.
3: Yangı, hepsi yanmıştı, her tarafı yanmıştı. Bu tarafa kulağım var.
4: Onlar canını zor kurtardı. Ama yakınları o kadar şanslı değildi. 2 yıl önce çıkan yangın 15 can aldı. Yangın elektrik tellerinden mi çıktı, yıldırım mı düştü, anız mı neden oldu? 2 yıldır yanıtsız kalan soruların cevaplanması için umut doğdu.
5: Diyarbakır ve Mardin arasında 3 köyde çıkan yangında 15 kişi yaşamını yitirmişti. Yangının çıkış sebebi belirlenememişti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı faili meçhul dosyayı yeniden raflardan indirdi. Cumhuriyet Savcısı olay yerinde yeniden keşif yaptı ve ifade aldı.
2: Biz 50 kişi kadar bu köyden gittik. 10 kişi orada öldüler. Biz de taştık.
4: 2 yıl önce 20 Temmuz'da Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde örtü yangını çıktı. Rüzgarla kısa sürede yayılan yangın ilçe sınırını geçti. Alevler Mardin Mazıdağ'da 2 mahalleye sıçradı. Yangında 15 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı, yüzlerce hayvan öldü. Ön bilirkişi raporu yangının DEDAŞ'ın elektrik tellerinden kaynaklı olduğu yönünde oldu. Detaylı bilirkişi raporunda ise yangının kaynağının belirlenemediği söylendi. Dosyayı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu Çınar Cumhuriyet Başsavcılığından devraldı.
2: Biz zaten oraya köye vardığımızda köye yetişemedik. Ateş önümüzü kestik. Bu çocuklar önümüzden gitti. Çocuklar çobanı kurtarmaya çalışırken çocuklar hepsi kendini kurtaramadı, yandı.
4: Raftan 2 yıl sonra indirilen dosyanın aydınlatılması için Cumhuriyet Savcısı Bilal Çelik, önce yangının çıktığı Köksalan Köyü'nde, daha sonra Yücebağla Çiçekli Köyü'nde ikinci kez keşif yaptı. Yaralılarla ölenlerin yakınları dinlendi.
2: Adalet yerini bulmasını istiyoruz.
4: Bu keşif ve ifadelerin ardından dosyada nasıl gelişme olacağı merak konusu.
1: Konya'da bir tarlada hortum paniği vardı. Kısa sürede büyüdü hortum. Korkmayın, herhangi bir zarara yol açmadı. Hortum, Karatay ilçesindeki Karakaya Mahallesi'nde görüldü. Tarım arazilerinin olduğu bölgede başlayan hortum saniyeler içinde büyüyerek ilerlemeye başladı. O anları bir çiftçi cep telefonunun kamerasıyla kaydetti. Bir süre etkili olan hortum herhangi bir zarara yol açmadan kayboldu. Tekirdağ'da afriyat kamyonu şoförünün dikkati olası bir kazayı önledi. O anlar kameraya yansıdı. Çorlu'da bölünmüş çevre yolunda bir otomobil kontrolsüz dönüş yapmak istedi. Bu sırada kamyon şoförü yolunda ilerliyordu. Otomobili fark eden şoför ani frenle direksiyonu sola kırdı. Neyse ki ters yönden gelen bir araç bulunmuyordu. Kamyon şoförünün manevrası da olası bir facianın önüne geçti. Bu arada otomobil sürücüsü dönüşünü böylece tamamlayarak yoluna devam etti. Samsun'da ise faciaya ramak kaldı. Koşarak tramvay yoluna atlayan minicik bir çocuk, 5 yaşındaki bir çocuğu güvenlik görevlisi kurtardı.
0: Bir anda koşarak geldi. Tramvayın önüne çıktık. Güvenlik görevlisinin dikkati 5 yaşındaki çocuğu ölümden kurtardı.
6: Ani bir şekilde tramvayın önüne atladığını gördüm. Ani bir refleksle kız çocuğumuzu kurtardım.
0: Görüntüler Samsun'da kaydedildi. Yakınlarıyla birlikte hemzemin geçitten yolun karşısına geçmek için bekleyen bir kız çocuğu aniden demir yoluna fırladı. 5 yaşındaki kızı fark eden güvenlik görevlisi Muhammed Lafçı hemen harekete geçti.
6: O anki düşüncem, kendi kız çocuğum tramvayın önüne atlıyormuş gibi hissettim. O şekilde müdahale ettim.
0: Hayat kurtaran o müdahale güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayda neyse ki kimseye bir şey olmadı.

0: Antalya'da bir kişi fazla yolcuda yakalanmamak için eşini yol kenarında indirdi. Polis ise durumu fark edince bakın sürücüye ne ceza kesti.
1: Bugün akşam bulaşıkları sen yıkayacaksın. Bak amca, eğer yıkamazsa bana haber edeceksin abi. Korktu yere böyle getirin. Bu kadını yürüttü buraya kadar, tamam mı? Ben devletim ve devletim ben cezayı yazdım.
2: Fazla yolcuyla yakalanmaktan...

0: Kendisi yoluna devam etti. Eşi ise yol kenarında kaldı. Polisler bu durumu fark etti. Ekipler uygulama noktasında kamyoneti durdurdu. Ardından ekip aracıyla yol kenarında bırakılan Vesile Oral'ın yanına gitti.
1: Amcam burada bekleyecek, ben gideceğim. Anamı alacağım, gel.
2: Tamam.
1: Yine işim el verme.
0: Sonrasında ise ortaya renkli görüntüler çıktı. Polis memuru önce sürücüye kaç yıllık evli olduğunu sordu. Ardından da resmi ceza yerine ev cezası kesti.
1: Bugün akşam bulaşıkları sen yıkayacaksın. Bak amca, eğer yıkamazsa bana haber edeceksin abi. Korkut yeri böyle getirin. Bu kadını yürüttü buraya kadar, tamam mı? Ben devletim, ben cezayı yazdım.
3: Tıpta organ nakli için umut veren bir rekor kırıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde genetiği değiştirilmiş bir domuzdan 66 yaşındaki hastaya nakledilen böbrek 271 gün boyunca işlev gördü. Doktorlar yöntemin organ bekleyen hastalar için geçici ama hayati bir çözüm olabileceğini söylüyor.
4: ABD'de genetiği değiştirilmiş bir domuzdan insana nakledilen böbrek 271 gün boyunca işlev görerek rekor kırdı. ABD'de son evre böbrek yetmezliği yaşayan 66 yaşındaki Tim Andrews'a 25 Ocak 2025'te genetiği değiştirilmiş domuz böbreği nakledildi. Organın insan vücuduyla uyumlu hale getirilmesi için domuzun DNA'sında 69 genetik değişiklik yapıldı. Amaç, organın bağışıklık sistemi tarafından reddedilmesini ve domuzlardan insanlara virüs bulaşma riskini azaltmaktı. Nakledilen böbrek ameliyat sırasında çalışmaya başladı ve Andrews'un diyalizden kurtulmasını sağladı. 2 hafta sonra ilk reddetme belirtileri ortaya çıksa da ilaçlarla kontrol altına alındı. Ancak yaklaşık 6 ay sonra böbreğin damarlarında hasar ve iltihaplanma gelişti. Organın işlevi giderek azalınca domuz böbreği nakilden 271 gün sonra çıkarıldı. Andrews bir süre yeniden diyalize girdi. Ocak 2026'da ise uygun bir insan bağışçı bulundu ve yapılan böbrek nakli başarılı oldu. Doktorlar 271 günlük rekorun domuz organlarının uygun insan organı bulunana kadar hastalar için geçici bir köprü olabileceğini gösterdiğini belirtiyor. Ancak yöntemin uzun vadeli güvenliği için daha fazla klinik çalışmaya ihtiyaç var.
3: Hollywood efsanesi Oscar'lı oyuncu Robert De Niro yıllar önce İstanbul'da yaşandığı iddia edilen o hikayeyi doğruladı. YouTube'da yayın yapan, filme gitmeden önce kanalına konuşan De Niro, 1995 yılında İstanbul polisiyle beraber bir operasyona katıldığı haberlerinin doğru olduğunu söyledi.
0: İddiayı doğruladı. Operasyona katıldığını söyledi. Ünlü oyuncu Robert De Niro, İstanbul'daki polis operasyonunda kimlik kontrolü yaptığı iddialarını ise reddetti. Robert De Niro, yeni filmi için Türk dijital yayıncı Cem Başak'ın filme gitmeden önce adlı kanalına konuştu. Ünlü oyuncu sorulan soru üzerine 1995'te İstanbul'da bir polis operasyonuna katıldığını açıkladı.
5: I did go out with them, but I didn't check ID, I didn't do any. I was watching, I was observing. That was it, but that's true.
0: Robert De Niro, o dönemde çalıştığı bir proje için İstanbul'da olduğunu ifade etti.
5: No, I was work, I was just doing research, it's so long ago. And I was with the writer of the time I was working with on this thing. So the people I knew there knew this. The police, they were like the underground. They were raiding some clubs and this and that. So I went along. We went along with them.
0: Robert De Niro hakkındaki haber ilk kez 2017'de Burak Ersemiz tarafından gündeme getirildi. Ersemiz, 1995'te dönemin Interpol Şube Müdürü Mehmet Başar'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki makam odasına girdiğinde Robert De Niro'yu gördüğünü ifade etti. Gazeteci Ersemiz, Başar'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde görev yaptığı sırada De Niro'yla dost olduğunu belirtti. Başar'ın ricası üzerine o dönemde bu haberi yayınlamadığını anlatarak polislerle denetime katılan De Niro'nun polis şapkası ve yeleği giydiğini, hatta kimlik kontrolü yaptığını iddia etti.
3: İzmir'de Folk Art Nazım Hikmet sergisi açıldı. Serginin açılışına AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan da katıldı. Nazım Hikmet'e ait çok sayıda eşya ve belgenin gün yüzüne çıkarıldığı sergi 15 Ocak tarihine kadar devam edecek.
0: Nazım Hikmet'e ait kişisel eşyalar sergilendi. Çok

0: Çok sayıda fotoğraf gün yüzüne çıkarıldı. İzmir'de sanat rüzgarı esti. Folk Art Nazım Hikmet sergisinin açılışına AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay katıldı. İnan, Nazım Hikmet'in toplumsal ve küresel olaylara yaklaşımının altını çizdi.
1: Nazım Hikmet'in Hiroşima'da ölen çocuklar için dünyaca bilinen kız çocuğu şiirini yazmış ve kapıları çalan o küçük kızın acısını dizelerine yansıtmıştı. Eminim ki bugün Nazım Hikmet'in yaşasaydı bu gür sesini Gazze'de katledilen masum çocuklar için yükseltecek, özgür Gazze, özgür Filistin diyecek.
0: İzmir Belediye Başkanı da serginin önemine dikkat çekti.
2: 2125 metrekarelik bu alanda vahiy dahil 15 salonu yayılan bu sergi klasik bir biyografi anlayışının çok ötesine geçiyor.
0: Sergide Türkiye ve yurt dışından çok sayıda koleksiyondan bir araya getirilen yüzlerce belge ve el yazması da yer aldı. Sergi 15 Ocak tarihine kadar açık olacak.
3: Efendim Emine Erdoğan Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti. Çiçeklerle yakından ilgilendi. Eline aldığı hasır sepette de ürün topladı.
4: Çok güzel.
0: Ata tohumlarının yetiştirildiği bahçede gezdi. Yerli fidan üretimi hakkında bilgi aldı. Emine Erdoğan eline aldığı hasır sepetle ürün topladı.
4: Tadı çok güzel.
5: Kokudan belli zaten.
0: Emine Erdoğan, Ankara'daki özel müze statüsündeki Tarımsal Biyoçeşitlilik Müzesi'ni bünyesinde barındıran Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Emine Erdoğan'a eşlik etti. Emine Erdoğan'ın ilk durağı fidan üretim alanı oldu. Burada yetiştirilen bitki türleri hakkında bilgi aldı. Ardından ata tohumlarından yetiştirilen 24 farklı sebze ve meyvenin bulunduğu mirasımız yerel tohum bahçesine geçti.
4: Ama fasulye bizim Ankara şartları için çok nazlanan bir bitki.
5: Bugünkü hasadımızı yaptık.
0: Bugünkü hasadımızı yaptık diyerek elindeki sepete domates, biber, patlıcan, şamama kavunu, fasulye ve mısır gibi ürünlerden topladı. İglo şeklindeki topraksız tarım serasını da gezdi. Burada besin filmi tekniğiyle yetiştirilen marul, fesleğen, roka, maydanoz ve çilek gibi ürünlerin üretim süreçleri hakkında bilgilendirildi. Emine Erdoğan botanik bahçe gezisinde diğer müze ve sergileri de ziyaret etti. Ziyaret sonunda Bakan Yumaklı Emine Erdoğan'a Türkiye'nin yerel buğdaylarının görsellerinin bulunduğu tabloyu hediye etti.
3: Efendim bu haberle veda ediyoruz. Gece raporunun sonuna geldik. Ben Eren Aydın, huzurlarınızdan ayrılıyorum ama yeni haftada gece raporunda yine her hafta, hafta içi her gece olduğu gibi sizlerle birlikte olacağız. Yeni haftada görüşünceye dek o güzel yüzünüzden tebessüm eksik olmasın efendim. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Bursa 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla yağmurlu 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Isparta yağmurlu 30 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Giresun güneşli 27 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 30, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Kars yağmurlu 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 38, Gaziantep güneşli 30.

0: Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 4 Eylül'ü 5 Eylül'e bağlayan gecede saatlerimiz 1'e yaklaşırken yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler PKK'nın silah bırakmasına ilişkin teyit ve tespit sürecinde. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah Numan, Bağdat, Erbil ve Ankara arasında güvenlik mekanizması kurulduğunu açıkladı. Erbil ve Süleymaniye sınırında 5 silah teslim noktası belirlenecek. Milli İstihbarat Teşkilatı 72 bölgenin boşaltılmasını sahada denetleyecek.
1: Bağdat, Erbil ve Ankara arasında güvenlik mekanizması kuruldu. Erbil ve Süleymaniye sınırında 5 silah teslim noktası belirlenecek. Milli İstihbarat Teşkilatı 72 bölgenin boşaltılmasını sahada denetleyecek. Açıklama Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı'ndan. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler PKK'nın silah bırakmasına ilişkin teyit ve tespit sürecinde. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah Numan'ın açıklamalarına göre PKK'nın boşalttığı Kandil, Zap, Metina ve Gara gibi stratejik bölgelerde Irak sınır muhafızları peşmerge güçleriyle işbirliği içinde Irak-Türkiye sınır hattına konuşlanacak. Ve Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun çalışmaları. 24 Ağustos'ta oluşturulan kurul bünyesinde 4 alt komisyon görev yapacak. Edinilen bilgiye göre adli ve hukuki işler, izleme ve tespitle sosyal uyum ve bütünleşme alt komisyonlarının ağırlıklı olarak ilgili bakanlıklar ve diğer kamu kurumlarından görevlendirilecek bürokratlardan oluşturulması planlanıyor. Hukuki, adli ve sosyal uyum başlıklarında teknik çalışmalar yapılacak. Hazırlanan raporlar Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'na sunulacak. Alt komisyonların bağımsız karar alma yetkisi bulunmayacak. Esas karar merci kurul olacak. İhtiyaç halinde komisyonlar dışarıdan uzman desteği alabilecek. Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nun üye yapısı ve çalışmaları diğer 3 komisyondan farklı olacak. Süreç ve bölge konusunda deneyimli, farklı uzmanlık alanlarından kişilerin özel görevlendirmelerle çalışmalara dair

0: dahil edilmesi planlanıyor. PKK'nın silah bırakması ve tasfiyesine ilişkin teyit tespit çalışmalarının Ekim ayında tamamlanması bekleniyor. Komisyonların henüz fiilen çalışmaya başlamamış olması nedeniyle takvimin uzayabileceği de belirtiliyor. Merak edilen bir başka nokta ise Türkiye'ye dönecek PKK terör örgütü mensuplarının sayısı. Komisyon çalışmalarıyla birlikte bu sayının netleşeceği ifade ediliyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da ziyaret ettiği Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon sergisinde konuştu. Darbe dönemlerinde utanç verici kitap katliamları yapıldı diyen Erdoğan, kültürel çölleşmeye vurgu yaptı.
2: Tıpkı medeniyetler gibi milletler de insanlar da kökleriyle yaşar. Bir dönem milletimizin kökleriyle bağını kesmek isteyenlerin kitaplarımızı ve kütüphanelerimizi hedef alması boşuna değildir.
3: Darbe dönemlerine dikkat çekti, kitap katliamı yapıldığını söyledi.
2: En utanç verici kitap katliamları milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon sergisini ziyaret etti. 28 Şubat döneminde yaşananlara ayrı bir parantez açtı.
2: En son 28 Şubat döneminde 500'ü Sultan II. Abdülhamit Han'ın şahsi kitaplığına ait 4500 eser devrin vesayetçi yöneticileri tarafından İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nden çöpe atılmıştır.
3: Erdoğan kitapların yok edilmesinin kültürel çölleşmeye neden olduğunu söyledi.
2: Kültürel çölleşmenin arka planında bir dönem yapılan işte bu yanlışların büyük payı vardır.
1: Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verdi. 2 saat süren ifade işlemi sonrasında açıklama yapan Gökçek, ifadenin gizliliği var, bir şey diyemem, şahsım adına herhangi bir endişem yok dedi.
3: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kendisi ve ailesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Gökçek'in savcılıkta ifade verme işlemi 2 saat sürdü. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde Melih Gökçek ve ailesinin Almanya'da 30 bin euro sermayeyle şirket kurduğu öne sürüldü. Şirketin başlangıçta çalışanı ve ticari faaliyette bulunmamasına rağmen hesabına Türkiye'den yüksek miktarlarda para gönderildiği iddia edilmişti. Milyonlarca euroluk AVM ve gayrimenkul alımı girişiminde bulunulduğu öne sürüldü. İddiaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gazeteci Murat Arel de geçtiğimiz günlerde tanık sıfatıyla ifade verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi avukatı Nadi Türkaslan, Gökçek ve ailesi hakkında suç örgütü iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca sürdürülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Melih Gökçek Ankara Adliyesi'ne geldi. Cumhuriyet Savcısına 2 saat ifade verdi. Çıkışta açıklama yapan Gökçek, ifadenin gizliliği nedeniyle konuşmayacağını söyledi. Kararı merakla bekliyorum, endişem yok dedi.
4: Bu ifade biliyorsunuz gizliliği var. Dolayısıyla şunu söyledim, bunu söyledim tarzında bir şey benden beklemeyin. Melih Gökçek biliyorsunuz öyle konuşmayan adam değildir. Minimum 100 tane soruşturma ve inceleme de AK Parti iktidarında ve Refah Parti iktidarında geçirdim. Adaletten şahsım adına herhangi bir endişem yok. Melih Gökçek'in hayatta televizyonlarda tartışmaktan çekindiği vaki midir? Hiç duydunuz mu, gördünüz mü? Allah'ın izniyle gene çıkacağım.
3: Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Pazartesi günü ifade vermeleri bekleniyor.
1: Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkan Yardımcısı Mithat Özdemir adli kontrolle serbest bırakıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada Belediye Başkan Yardımcısı

0: yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mithat Özdemir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Amine Cansu Çelik'in ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi yarın yapılacak. Bu seçim öncesinde 4 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye katıldı. Evet, CHP'li belediye meclis üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta partilerinden istifa etti. 4 meclis üyesi AK Parti'ye geçti. AK Parti'ye yeni katılımla birlikte mecliste partilerin sandalye sayısı da değişti. Belediye meclisinde 23 CHP'li ile 21 Cumhur İttifakı üyesi var. Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine 5 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmış, CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçilmişti. AK Parti kararı itiraz edince yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Belediye meclisinde yarın başkan vekili seçimi tekrarlanacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel dün Tekirdağ, Çorlu'daydı. Özel bugün yapılacak Üsküdar seçimleri öncesinde yaşananlara tepki gösterdi. Çok önem verdiğimiz Üsküdar'a böyle mi olacaksınız dedi.
1: Çarşamba günü seçimlerin cumartesi gününe yenilenmesine karar verdiler. Ve inanıyor musunuz, görüyor musunuz arkadaşlar? 3 belediye meclis üyemizi tutukladılar, gözaltına aldılar. Pazara kadar 4 gün tutacaklar. Valilik de hızla yazıyı yazdı. Cumartesi seçim yapacaklar. Akıl almaz. Ve 3 kişi gözaltındayken yapacakları seçimle Üsküdar'a çökecekler. Böyle bir hesabın içindeler.
2: Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi öncesinde yaşananları eleştirdi. Çok büyük bir adaletsizliğin karşısındayız dedi.
1: Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Üsküdar'ı yıllarca yönettiniz. Millet başkasına verdi. Çok önem verdiğin Üsküdar'ı alacaksınız. Böyle mi alacaksın?
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Tekirdağ Çorlu'da halk buluşmasına katıldı. Partimiz Türkiye'nin yeni umudu dedi.
3: Eninde sonunda o seçim sandığına kavuşacağız. Bu iktidarı değiştireceğiz. Yeni milletin halkın iktidarını kuracağız.
0: Sevgilisine şiddet uyguladığı anların görüntüsü ortaya çıkınca çıkan Berhan Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcılığından ve MYK üyeliğinden istifa etti. Mahkemenin Şimşek'i uzaklaştırma kararı verdiği de öğrenildi.
4: Kız arkadaşına yönelik şiddet görüntüleri ortaya çıktı. Berhan Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcılığından ve Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti.
5: Madem ki ortaya böyle dökülüp saçına bir durum söz konusu, madem ki ben yargıya gitmişim, bu davalar sonuçlanana kadar Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti.
4: Şimşek'in 10 yıllık kız arkadaşı Özlem Şanver, Nisan 2026'da mahkemeye başvurdu. Fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını belirtti. İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi o başvuruyu değerlendirdi. Şimşek hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı vererek koruma tedbiri uyguladı. O karar 2 ay daha uzatılırken şiddet anına yönelik güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde bahçede bir masada oturan Şimşek'in ayağa kalkarak Özlem Şanver'in ayağına tekme attığı görüldü. Şanver'in bırak beni demesine rağmen onu evin içine soktuğu anlarda yer aldı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Şimşek mahkeme süreci sonuçlanana kadar CHP Genel Başkan Yardımcılığından ve Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.
0: Girne'de pazar günü batan yolcu gemisinin enkazında 2 cenazeye daha ulaşılmıştı. O cenazelerin kime ait olduğu belirlendi. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı toplam 12'ye yükseldi. Kayıp 16 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.
2: KKTC'de yaşanan kazanın ardından yapılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalarda 2 kişinin daha naaşına ulaşıldığı açıklandı. Son bilgileri KKTC Başbakanı Ünal Üstel verdi. Üstel, 2 naaşa daha ulaşıldığını açıkladı.

0: yapılan çalışmanın neticesinde iki tane daha kadın naaşımıza ulaştı. Böylece 554 metre derinlikten çıkarılan naaş sayısı 4'e yükseldi. Yani vefat edenlerin sayısı 12 oldu ve şu anda arama kurtarma çalışmaları devam eder. 16 daha insanımıza ulaşmak için son sürat Alemdar gemisi çalışmalarına devam eder.
1: Başbakan Üstel, kazada sorumluluğu olanların hukuk karşısında hesap vereceğini de söyledi. Naaşlar kimlik tespiti için Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne götürüldü. Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbolat'a ait oldukları belirlendi. Milli Savunma Bakanlığı da Girne'de yapılan çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada çalışmalara TCG Işın ve TCG Alemdar'ın da dahil olduğu toplam 7 gemi ve 6 hava vasıtasının katıldığı belirtildi. Sahil şeridi, dip ve batık gemi etrafının arandığı ve kayıp yolcuların arama kurtarma faaliyetlerine destek verildiği kaydedildi. TCG Işın, batığın yerini 550 metre derinlikte tespit ederken, TCG Alemdar'ın sahip olduğu 3000 metrede harekat icra edebilme yeteneğine haiz, ROV cihazıyla da batığa dalış icra edildi denildi. Çalışmaları Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da yerinden takip etti. Kazada hayatını kaybedenlerden İsmail Kurt, Lefkoşa kabristanlığında toprağa verildi. Kurt'un cenaze namazı Lefkoşa İsmail Safa Camisi'nde cuma namazının ardından kılındı. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Başbakan Ünal Üstel de katıldı. Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu Limanı'na giden yolcu gemisi pazar günü yola çıktıktan kısa bir süre sonra batmıştı. Gemide yolcu ve mürettebat dahil toplam 267 kişi bulunuyordu.
2: Marmara Denizi'nde batan ve 10 gemicinin bulunduğu Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri arama kurtarma çalışmalarının 3. gününde tespit edildi. Habertürk ekibi kaza gecesinden bu yana Silivri açıklarında devam eden o çalışmaları görüntüledi.
1: Su altı cihazı Marmara Denizi'nin tabanını taradı. 90 metrelik Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri tespit edildi. Habertürk ekibi o çalışmaları yerinde görüntüledi.
3: Sabah 09.30'da Beylikdüzü Gürpınar Limanı'ndan hareket ettik. Bu yolculuk, yani kazanın yaşandığı noktaya varmamız yaklaşık 40 dakika alacak. Bu yolculukta bize Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı gemi ve gemi personeli eşlik ediyor.
1: Alsu gemisiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin bulunması için çalışmalar Marmara Denizi çukurunda yoğunlaştı. Yani Marmara'nın en derin yerinde.
3: Arama kurtarma mücadelesine katılan deniz unsurlarından biri de Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı deniz helikopterleri. Şu anda iki helikopter havadan gözlem yapmaya devam ediyor.
1: Ve Türkiye'nin en derin sularında arama yapabilen kurtarma ve yedekleme gemisi TCG Akın.
3: Kaza Marmara Denizi'nin en derininde, yani uzmanların deyimiyle Marmara Çukuru'nda yaşandığı için teknik olarak bu noktaya, suyun altına insanlı dalış yapılamıyor. İnsanlı dalışlar sadece 90 metreye kadar yapılabiliyor. İşte burada devreye Akın gemisi girdi.
1: TCG Akın çalışmaların 3. gününde de hem su üstünde hem su altında mesaideydi.
3: TCG Akın gemisinden indirilen robotik sonar cihazlarıyla işte Marmara Denizi'nin o uçsuz bucaksız tabanına ulaşılmaya çalışılıyor. İnsanlı dalış mümkün olmadığı için bu robotlar, cihazlar sayesinde denizin iç yüzeyini gözlemliyorlar.
1: Deniz tabanının haritasını çıkaran sonar cihazı batık gemi Tuğberk İmamoğlu'nun yerini tespit etmeyi başardı. Kayıp 10 denizciyi arama çalışmalarına insansız hava araçlarının yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Salih Reis gemisiyle TCG Rüzgar gemisi de katılıyor. Ayrıca kıyı emniyetine bağlı Nene Hatun gemisi de günlerdir bölgede.
2: Marmara'da suya gömülen geminin 10 mürettebatından haber yok. Ailelerin umutlu bekleyişi kıyıda devam ediyor. Herkes gelecek iyi haberleri bekliyor.
4: Alsu, Tuğberk İmamoğlu. Alsu, iskeleye kırp.

0: Tracker demiştir.
1: Yeğenlerimin babasını istiyorum. Dayanamıyorum artık. Orada otururken acı, eve gidiyoruz acı. Lütfen bir şeyler yapılsın. Lütfen bir şeyler yapılsın.
2: Kimi ağabeyini, kimi babasını, kimi kardeşini bekliyor. Marmara'da batan geminin mürettebatı için kıyıda umutlu bekleyiş sürüyor.
3: Bizim ümidimiz var, acımız var. Acımız olduğu kadar bizim ümidimiz de var.
2: Huberk İmamoğlu'nun mürettebatından hala haber yok. Aileler ilk günden beri Silivri'de kıyıda. Geminin ikinci kaptanı Rahmi Temel kazadan kısa süre önce ailesiyle konuşmuştu.
4: Bize şirket yetkilisi anneme haber verdi.
5: Ne böyle zaman
4: oldu? Ben pazar günü konuşmuştum. İyiydi, keyfi yerindeydim. Güvende olduğunu, memnun olduğu bir gemi olduğunu söylüyordu bize. Yani böyle bir şey beklemiyorduk. Çok pis pisin olmuş zaten.
2: Temel'in ailesi gözyaşları içinde mucize bekliyor.
1: Herkes elinden geleni yapıyor ama daha fazla bir şey yok mu elden gelen? Lütfen abimi istiyorum.
2: Geminin aşçısı Abdülbaki Mirzaoğlu oğluyla kazadan saatler önce konuşmuştu.
6: Olayın yaşandığı gece akşam 20 civarı konuştuk. Herhangi bir olumsuz durumdan bahsetmedi.
2: Aileler gemiden bir cansalının kayıp olduğunu iddia etti. O cansalı herkes için büyük bir umudu ifade ediyor.
7: Süreç çok uzun. Yani bilemiyorum. Hani umutlandırmak da istemiyoruz ama bir cansalının değil mi kayıp olduğunu söyledi. O zaman dedim bir yerde.
6: İnşallah bütün mürettebatla birlikte o cansalın içinde diye düşünüyorum.
8: Marmara'da batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatı aranırken Asu gemisinin tutuklanan iki kaptanının ifadesi ortaya çıktı. İki kaptan da kazadan batan geminin sorumlu olduğunu savundu.
0: Tuğberk İmamoğlu. Asu iskeleye kır demiştir.
2: Kaza anında istirahatteydim dedi. Sarsıntıyla uyanıp köprü üstüne çıktığını anlattı. Tuğberk İmamoğlu gemisinin çok kısa sürede kaybolduğunu söyledi. Tutuklanan kaptan benim bir kusurum yoktur ifadelerini kullandı. Marmara Denizi'nde iki geminin çarpıştığı faciada Alsu gemisinin tutuklanan birinci ve üçüncü kaptanlarının ifadesi ortaya çıktı. Kaptanlar savcılıktaki ifadelerinde 90 metrelik Tuğberk İmamoğlu gemisiyle çarpışma anını anlattı. Tutuklanan birinci kaptan Ahmet Erarslan ifadesinde gemiye yaklaşık bir ay önce katıldığını, kaza anında da istirahatte olduğunu söyledi. Geminin idaresi ise üçüncü kaptandaydı. Çarpışma anında uyandığını belirten Erarslan, köprü üstüne çıktığında Tuğberk İmamoğlu gemisini 300 metre ötede gördüğünü söyledi.
9: 1-2 dakika içerisinde gemi kayboldu ve artık radardan da gözükmedi. Ben hemen Sektör Marmara ile irtibat kurdum ve durumu bildirdim. Kaza anında gemi üstünde gözcü bulunmuyordu. Gemide gözcü bulundurmak kaptanın inisiyatifine bağlı. Biz Tuğberk İmamoğlu gemisine çarpmadık. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi bizim gemimize çarpmıştır.
2: Birinci kaptan Erarslan, Tuğberk İmamoğlu gemisinin kendisini iskeleye alması yerine sancağı alması nedeniyle kazanın meydana geldiğini savundu. Yaşanan olayda benim kusurum yoktur dedi. Çarpışma anında Alsu gemisinin köprü üstünde tek başına olan 3. kaptan Murat Evciman'ın ifadesine gelince gemiye 31 Ağustos'ta katıldığını söyledi. Meslekte 7 aylık tecrübem bulunmakta dedi. Kaza sırasında geminin kumandasının kendisinde olduğunu, herhangi bir gözcünün ise olmadığını söyledi. Faciaya ramak kala yaşananları anlattı.
10: Tuğberk İmamoğlu gemisi İskeleye al diye telsizden seslenince radarda gemiyi gördüm. Çıplak gözle baktığımda ise geminin fenerini görmemiştim. Gemiyi keskin bir şekilde iskeleye aldım. Aramızdaki mesafe 500 metreye kadar kalınca Tuğberk İmamoğlu isimli gemi birden sancağını alıp rotasını benim üzerime doğru çevirdi.
2: Evciman telsizden Tuğberk İmamoğlu üstüme doğru geliyorsun gelme şeklinde seslendiğini söyledi. Çatışmadan sonra Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle İletişim kurmaya çalıştık ancak bir cevap alamadık ifadelerini kullandı. Çarpışma hakkında yaklaşık 10-15 dakika sonra Sektör Marmara'ya bilgi verildiğini söyledi. Üçüncü kaptan kazanın diğer geminin rotasını üzerlerine doğru çevirmesinden kaynaklandığını savundu.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'la telefonda ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuları görüştü. Görüşmenin içeriğine dair detaylar İletişim Başkanlığı'ndan paylaşıldı. Buna göre

0: Erdoğan, iki ülkenin başta savunma sanayi ve ekonomi olmak üzere birçok işbirliğinin artarak süreceğini ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki çatışmalı süreçlerin sona ermesi için barış odaklı diplomatik girişimlerinin devam edeceğini kaydetti. Türkiye'nin bölgedeki kardeş ülkelere yönelik saldırıları asla tasvip etmediğini belirtti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Savunma ve Şehitler Günü resepsiyonunda konuştu. Mekke Anlaşması'nın önemine değinen Güler, bölge barışına büyük katkı sağlayacak dedi.
1: Bizim için Pakistan, dost bir ülke olmanın ötesinde, gönül coğrafyamızın ayrılmaz bir parçası, aynı ideal ve değerleri paylaştığımız stratejik bir ortağımızdır.
2: Pakistan'la Türkiye'nin tarihi bağlarına dikkat çekti. Başta askeri olmak üzere her alandaki işbirliğinin artarak sürdüğünü söyledi.
1: Bugün bu güçlü kardeşlik, diplomasi, savunma güvenlik, ekonomi, eğitim, teknoloji alanlarında her geçen gün daha da derinleşen çok boyutlu bir işbirliğine dönüşmüştür. Askeri alandaki yakın işbirliğimiz bu stratejik ortaklığın en güçlü alanlarından da birisini oluşturmaktadır.
2: Ankara'da Pakistan Savunma ve Şehitler Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Programa Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de TSK komuta kademesiyle katıldı. Törende konuşan Bakan Güler, Mekke Anlaşması'nı değerlendirdi.
1: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında Mekke'de imzalanan ortak savunma anlaşmasını da üç kardeş ülkenin köklü bağlarını ve karşılıklı güvenini stratejik bir zeminde daha da güçlendiren tarihi bir adım olarak görüyoruz. Kolektif caydırıcılığı esas alan bu anlaşmanın ortak güvenliği tahkim etmesinin yanı sıra askeri konularda birlikte çalışabilirliği ve savunma sanayi işbirliğini daha da ileriye taşıyacağına ve bölgemizin barış ve istikrarına önemli katkılar sağlayacağına da yürekten inanıyorum.
0: ABD Başkanı Trump bir kez daha İran'daki Kazma Dağı'nı vurabileceklerini söyledi. ABD'nin İran'a son saldırısında vurulan düğün soruşturması da sürüyor. İngiliz basınında çıkan analize göre düğüne saldırı Amerikan mühimmatıyla doğrudan gerçekleşti.
2: ABD Başkanı Donald Trump İran'a yeni tehditte bulundu. Oval Ofis'te yaptığı açıklamada Kazma Dağı'nı vurabileceklerini söyledi.
3: İran will not have a nuclear weapon. We've stopped them from having. We may hit pickaxe very soon because if there was anything going on with pickaxe, but
2: Amerikan basını İsrail'in ABD'ye İran hakkında önemli istihbarat sunduğunu iddia etmişti. İstihbarata göre İran Haziran 2025'te binlerce uranyum zenginleştirme santrifüjünü Kazma Dağı'ndaki nükleer tesise taşıdı. Trump 13 Temmuz'da verdiği röportajda da Kazma Dağı'nı hedef alabileceklerini söylemişti. Ancak daha şu ana kadar vurulmadı. ABD'nin İran'a yönelik son saldırıları sırasında bir düğün de hedef alınmıştı. Reuters'ın aktardığına göre silah uzmanları düğün görüntülerini inceledi. Yaptıkları analizde saldırının ABD mühimmatının doğrudan isabetiyle gerçekleştiği ortaya çıktı. ABD ise henüz olayın sorumluluğunu kabul etmedi. ABD'nin 1 Eylül'deki saldırılarının ardından İran, bölge ülkelerindeki Amerikan üslerine hedef almıştı.
0: ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Avrupa Birliği'nin İran'a yönelik ekonomik tecrit operasyonuna katıldığını açıkladı. İran'ın küresel finans sisteminden izole edilmesi için baskı sürecek mesajı verdi.
4: Washington ve Brüksel'in İran'a yönelik ekonomik baskısı aynı çatıda buluştu. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, Avrupa Birliği'nin İran'a yönelik ekonomik tecrit operasyonuna katılmasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Bessent, Tahran rejiminin küresel finans sisteminden tamamen izole edileceğini ve son can damarı kesilene kadar durmayacaklarını söyledi. Amerikalı bakan ayrıca İran'a destek vermeye devam eden ülkelerin de ağır ekonomik yaptırımlarla karşılaşacağı uyarısında bulundu. Washington'ın İran'a yönelik ekonomik baskısı aslında yeni değil. Trump yönetimi Şubat 2025'te maksimum baskı politikasını yeniden devreye almıştı. İran'ın petrol gelirlerine, gölge filosuna ve finans ağlarına yönelik peş peşe yaptırımlar uygulamıştı. Okay.

0: Avrupa ülkeleri ise İran'a yönelik yaptırımları 2025'te sertleştirmişti. Fransa, Almanya ve İngiltere'nin başlattığı snapback mekanizmasının ardından Avrupa Birliği, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin yaptırımları yeniden yürürlüğe koydu. Bu kapsamda petrol, doğalgaz, petrokimya ürünleri ve bazı finansal faaliyetlere kısıtlamalar getirilmişti. Washington ve Brüksel'in son adımlarıyla birlikte İran'a yönelik Batı ablukası tam kapsamlı hale gelmiş oldu.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu İran'a yönelik tehditlerini sürdürüyor. Netanyahu, İsrail'in önündeki ana görevin İran rejimini devirmek olduğunu söyledi. Hedefin ulaşılabilir ve yakın olduğunu ifade etti.
0: Önümüzdeki ana görev İran'ı devirmek dedi. Tahran yönetiminin tökezlediğini ve hiç olmadığı kadar zayıf olduğunu iddia etti. Açıklama İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ofisinden geldi. Açıklamaya göre Netanyahu İran'da rejim değişikliğini açıkça hedef gösterdi. İran tehdidini geri püskürttüklerini savundu. Netanyahu Tahran rejimini devirmenin imkansız olmadığını söyledi. Bu hedef ulaşılabilir ve yakın dedi. İsrail'in bunu gerçekleştirecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi. İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde kamuoyu yoklamaları eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un Yaşar Partisi'nin yarışı önde götürdüğünü gösteriyor. Kamuoyu yoklamalarında geriye düşen Netanyahu dışarıya yönelik söylemlerini ve tehditlerini artırıyor.
1: Srebrenica soykırımının baş sorumlusu Ratko Mladic'in cenazesi Sırbistan'a törenle getirildi. Bosna Hersek ve komşu ülkelerden savaş suçlusunu yüceltiyorsunuz tepkisi geldi.
2: Bosna kasabı olarak bilinen Mladic'in cenazesi Sırbistan'a törenle getirildi. Savaş suçlusu Ratko Mladic sağlık sorunları nedeniyle Hollanda'daki cezaevinde 84 yaşında ölmüştü. Cenazesi Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a nakledildi. Askerler tarafından törenle karşılandı. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Mladic'in tarihin gördüğü en acımasız suçlulardan biri olduğunu kaydetti. Devlet töreniyle gömülecek olmasının suçluları yüceltmek anlamına geldiğini belirtti. Slovenya ve Hırvatistan Dışişleri Bakanlarından da savaş suçlusunun yüceltildiği değerlendirmesi yapıldı. Ratko Mladic 2011'de Sırbistan'da yakalanmış ve Lahey'e gönderilmişti. Mladic özellikle 1995'te 8372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenica soykırımının baş sorumlusu ve azmettiricisi olarak kabul ediliyordu.
1: Almanya pazar günü gideceği seçimleri hazırlanıyor. Anketler aşırı sağcı AfD'nin eyalet seçimlerinde açık ara önde olduğunu gösteriyor. Ancak AfD'nin çoğunluğu sağlayamaması halinde partinin koalisyon kurma ihtimali neredeyse imkansız görünüyor.
2: Almanya'da aşırı sağ yükselişte. Anketlere göre seçimlerde AfD'nin birinci olması bekleniyor. Almanya pazar günü eyalet seçimlerine gidecek. Anketler aşırı sağcı AfD partisinin seçimleri %40'ın üzerindeki oy oranıyla açık ara önde tamamlayacağını gösteriyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği'nin ikinci sırada kalması bekleniyor. AfD'nin tek başına hükümet kurabilecek çoğunluğa ulaşması Merz açısından özellikle ağır bir siyasi darbe olarak nitelendiriliyor. Zira AfD'nin Merz döneminde yükselişe geçtiği belirtiliyor. AfD'nin seçimi kazanması halinde Almanya'da 2. Dünya Savaşı sonrası aşırı sağın ilk kez iktidara ulaşmasının önü açılabilir. Ancak yeterli çoğunluğu sağlayamazsa koalisyon sistemi devreye girecek. AfD'nin diğer partilerle işbirliği yapması ise neredeyse imkansız görünüyor. Zira partiler AfD ile koalisyonu reddediyor. AfD koalisyon hükümeti kurmazsa diğer partilerin hükümeti kurmak için işbirliği yapması gerekiyor.
1: Türkiye'nin tedarik sürecini yürüttüğü Eurofighter savaş uçaklarında uçuş eğitimlerine geçiliyor. Türk pilotlar İngiltere'de gelecek hafta eğitimlere başlayacak. Peki uçuş eğitiminin içeriğinde neler var ve pilotlar hangi aşamalardan geçecek? Yanıt haberimizde.

0: Teorik eğitimler tamamlandı. Türk Hava Kuvvetleri'nin yeni uçaklarının eğitimi için sıra gökyüzünde. Eurofighter uçuş eğitimleri gelecek hafta başlıyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin tedarik sürecini yürüttüğü Eurofighter Typhoon uçaklarında eğitim takvimi işlemeye devam ediyor. Geçen ay başlayan terminoloji ve yer eğitimlerinin ardından sırada uçuş eğitimleri yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk pilotların Eurofighter uçuş eğitiminin 7 Eylül'de başlayacağı belirtildi. Peki bu eğitimlerin içeriğinde neler olacak?
1: Yer dersleri tamamlandıktan sonra pilotların simülatör eğitimine geçmesi gerekiyor. Birebir uçağın yaptığı hareketleri aynen benzetilmiş ortamda taktik manevralar dahil yapabilen bir simülatörden bahsediyoruz. Daha riskli manevralar yapılabileceği. En önemlisi de emergency durumlar dediğimiz motor arızaları veya işte çeşitli bilgisayar arızaları nasıl müdahale edileceği bu simülatörde öğretiliyor.
0: Uçuş eğitimleri tedarik sürecinin de yürütüldüğü ülke olan İngiltere'de yapılacak. 8 ay sürecek eğitimin ardından 3 aylık öğretmen pilot eğitimi başlayacak.
1: Daha sonra simülatör eğitimi tamamlanıyor ve gerçek uçağa geçiliyor. Gerçek uçak olarak da çift kişilik uçaklar var, Eurofighter'lar var. Pilotlar eğitimlerini tamamlıyorlar. Bundan sonra yalnız uçabilecek seviyeye geliyorlar. Bu yani öyle 10 sortu, 20 sortu değil, 2 veya 3 sortudan bahsediyorum. Çünkü zaten bunlar tecrübeli pilotlar. Uçağın yapısı, uçağın kullandığı sistemler F-16'ya da benzediği için geçişler de daha kolay oluyorlar.
0: Eurofighter eğitimleri için Türk pilotlar dönemler halinde İngiltere'ye gönderilmeye devam edecek.
2: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan doktoru yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan doktor Nurettin Demirkol şüpheli sıfatıyla savcı karşısına çıktı. Savcılık Nurettin Demirkol'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Doktor yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklandı. Demirkol, Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünü 155'e kimin ihbar ettiğini bilmediğini söylemişti. Yapılan inceleme sonucunda acil çağrı merkezini bizzat kendisinin aradığı ortaya çıktı. Eski Ulaştırma Bakanı Denizolgun 7 Eylül 2016'da vefat etmiş. Bazı yakınları olayın doğal ölüm değil cinayet olduğunu iddia etmiş ve soruşturma açılmasını istemişti. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Şüpheli işlem gerçekleştirdiği değerlendirilen 5 şirkete daha el konuldu. Şirketlerin firari sahibi İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
3: 5 şirkete daha el konuldu. Şüpheli İrfan Yılmaz hakkında gözaltı kararı verildi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma genişletildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. MASAK tarafından yapılan incelemelerde şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı 5 şirket üzerinden şüpheli işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi. Başsavcılık 5 şirket hakkında el koyma kararı verdi. El konulan şirket sayısı 55'e yükseldi. Savcılık şüpheli İrfan Yılmaz hakkında ise suç örgütüne üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltı kararı verdi. Firari olduğu tespit edilen İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yılmaz Kimya'nın sahibi şüpheli İrfan Yılmaz'ın bir deposunda yapılan aramalarda örgüt yöneticisi İlmet Unay Kuriş'e ait olduğu değerlendirilen 206 kilogram külçe altın, 358 bin dolar ve 102 bin avro ele geçirilmişti. Soruşturma kapsamında toplam 124 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 81 şüpheli tutuklandı. 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
2: İnternette yayınladığı gösterisinde sarf ettiği sözler nedeniyle tutuklanan Deniz Göktaş hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Göktaş 28 Eylül'de hakim karşısına çıkacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamladı. Deniz Göktaş hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suçu ve suçluyu övme suçlarından iddianame düzenlendi. İddianamede Göktaş hakkında 12 yıl 2 ay aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianame İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma 28

0: Eylül'de. Deniz Göktaş internette Ölü Deniz isimli gösteri yayınlamış, sarf ettiği sözler nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Göktaş, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan tahliye edilirken suçu ve suçluyu övme suçundan tekrar tutuklanmıştı. İki yıl önce Diyarbakır-Mardin arasında 15 can alan yangın dosyası yeniden raftan indi. Savcı yangının yayıldığı köylerde keşif yaptı, tanıkların ifadesini aldı.
1: Benim çocuğum kayboldu, benim ablamın oğlu kayboldu, benim kaynılarım oğlu iki kişi. Her bir evde iki kişiydi.
2: Yandı. Hepsi yanmıştı. Her tarafı yanmıştı. Bu tarafa kulağım ana.
3: Onlar canını zor kurtardı ama yakınları o kadar şanslı değildi. İki yıl önce çıkan yangın 15 can aldı. Yangın elektrik tellerinden mi çıktı, yıldırım mı düştü, anız mı neden oldu? İki yıldır yanıtsız kalan soruların cevaplanması için umut doğdu.
4: Diyarbakır ve Mardin arasında 3 köyde çıkan yangında 15 kişi yaşamını yitirmişti. Yangının çıkış sebebi belirlenememişti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı faili meçhul dosyayı yeniden raflardan indirdi. Cumhuriyet savcısı olay yerinde yeniden keşif yaptı ve ifade aldı.
1: Biz 50 kişi kadar bu köyden gittik. 10 kişi orada öldüler. Biz de kaçtık.
3: 2 yıl önce 20 Temmuz'da Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde örtü yangını çıktı. Rüzgarla kısa sürede yayılan yangın ilçe sınırını geçti. Alevler Mardin Mazıdağ'da iki mahalleye sıçradı. Yangında 15 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı, yüzlerce hayvan öldü. Ön bilirkişi raporu yangının DEDAŞ'ın elektrik tellerinden kaynaklı olduğu yönünde oldu. Detaylı bilirkişi raporunda ise yangının kaynağının belirlenemediği söylendi. Dosyayı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu Çınar Cumhuriyet Başsavcılığından devraldı.
1: Biz zaten oraya köye vardığımızda köye yetişemedik. Ateş önümüzü kestik. Bu çocuklar önümüzden gitti. Çocuklar çobanı kurtarmaya çalışırken çocuklar hepsi kendini kurtaramadı, yandı.
3: Raftan iki yıl sonra indirilen dosyanın aydınlatılması için Cumhuriyet Savcısı Bilal Çelik, önce yangının çıktığı Köksalan Köyü'nde, daha sonra Yücebağla Çiçekli Köyü'nde ikinci kez keşif yaptı. Yaralılarla ölenlerin yakınları dinlendi.
1: Adalet yerini bulmasını istiyoruz.
3: Bu keşif ve ifadelerin ardından dosyada nasıl gelişme olacağı merak konusu.
0: Kırklareli'de bungalov tatili yapan 6 kişinin hayatını kaybettiği sel faciası ile ilgili dava yeniden görüldü. İşletme sahibi ve 2 sanık bakın ne ceza aldı.
5: Bungalovlar selde yıkıldı. 6 kişi hayattan koptu. Yeniden görülen davada 3 sanığa verilen ceza değişmedi. 3 yıl önce Kırklareli'nin İğneada beldesi faciaya sahne oldu. Sisli Vadide bir işletmeye ait bungalov evler sele kapıldı. 6 kişi hayatını kaybetti. Açılan davada 4 sanıktan işletme sahibi Bülent Bey'e 11 yıl 3 ay, 2 sanığa ise 7 yıl 6 ay ceza verilmişti. Bu kararı istinaf bozdu. Yeniden yapılan yargılamada işletme sahibi Bülent Bey'e bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 18 yıl hapis cezası verildi. Diğer sanıklar Ceren A ile Büşra G 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Bir sanıksa beraat etti. Yargıtay'a taşınan karar bozuldu. Yerel mahkemede dava yeniden görüldü. İşletme sahibi Bülent Bey bir kez daha suçlamaları reddetti. Felaketi öngöremediğini söyledi. Kararını açıklayan mahkeme bir önceki kararı tekrarladı. Bülent Bey 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İki çalışansa 7 yıl 6'şar ay hapse mahkum oldu.
0: Kahramanmaraş'ta bir koca sokakta tartıştığı eşini silahla vurdu. 56 yaşındaki adam daha sonra silahını kendisine doğrulttu.
5: Dört çocuk sahibi çiftin sokak ortasındaki tartışması kanla bitti. Hem kadın hem saldırgan koca hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ta yaşayan 56 yaşındaki Tevfik Bahar'ı açıkla eşi Dilek arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Tevfik Bahar'ı açık yanındaki pompalı tüfeğin tetiğine bastı. Önce eşini vurdu, sonra aynı silahla kendini ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis

0: ekipleri geldi. Yapılan kontrolde Tevfik ve Dilek Bağraçık çiftinin öldüğü belirlendi. Çiftin yakınları acı haberle yıkıldı. Bağraçık çiftinin 4 çocuğu olduğu öğrenildi. Çiftin cenazesi otopsi için adli tıp morguna götürüldü.
1: 32 yaşındaki Gülşah Gizem Angı 2022 yılında girdiği miyom ameliyatında hayatını kaybetmişti. Adli Tıp Kurumu'nun raporu dava dosyasına girdi. Rapora göre genç kadını aşırı sıvı yüklemesi hayattan kopardı.
2: Bu tehlikesiz, basit bir ameliyat hemen çıkacak. Maalesef çıkmadı.
0: Basit bir ameliyat denmişti ama öyle olmadı. O ameliyat genç kadını hayattan kopardı. Adli Tıp Kurumu'nun raporu ihmal iddialarını destekledi.
2: Yıllardır söylediğimiz şeyi ATK söyledi. Resmi kurum.
0: 32 yaşındaki doktor öğrencisi ve turizmci Gülşah Gizem Angı, rahmindeki 33 milimetrelik miyom nedeniyle 5 Nisan 2022'de Antalya'da ameliyata alındı. Ama ameliyat sırasında durumu kötüleşti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aile kızlarının ölümünde ihmal olduğunu iddia etti. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Mete Ç. ve 9 sanık hakkında taksirle adam öldürme suçundan dava açıldı.
2: 27 litre sıvı basılmış, hala inkar ediliyor. 58 kilo giren yavrum 74 kilo tartılmış klasik otopside. Bu kadar basit.
0: Ailenin ihmal iddiaları Adli Tıp Kurumu raporuyla da desteklendi. Rapora göre Gülşah Gizem Angı'nın ölümü ameliyat sırasında meydana gelen aşırı sıvı yüklenmesi sonucu gerçekleşti.
2: 27 litre sıvıyı niye bastınız, nasıl bastınız, 16 kilogram niye arttı bu çocuğun vücudu diyen yok. Ama ATK bunları hepsinin yüzüne vurdu.
0: Rapora göre ameliyat sırasında verilen ve geri alınan sıvı arasındaki farkın takibi cerrahi ekibin sorumluluğundaydı. Ancak uygun aralıklarla sıvı açığı hesaplanmadan ameliyata devam edildiği değerlendirildi.
2: Yıllardır söylediğimiz şeyi ATK söyledi. Resmi kurum. 4/8'i cerraha suçlamış, 2/8 anesteziyi suçlamış.
0: Hazırlanan rapor dava dosyasına girdi.
1: Rize'de Kaçkar Dağı'na çıkmaya çalışan Avusturyalı turist yolunu kaybedince kayboldu. Ekipler turisti bulunduğu yerden güçlükle indirebildi.
0: Gezmek için Kaçkar'a çıktı. Yolunu kaybedince mahsur kaldı. Ekipler Avusturyalı turiste ulaşmak için saatlerce uğraştı.
3: Çektin mi?
0: 22 yaşındaki turist Rize'de gezerken Kaçkar Dağı'nı da görmek istedi. 3100 rakımlı Avusor yaylasına ulaştığında bölgede sis de etkiliydi. Yolunu kaybeden turist 112'yi arayıp yardım istedi. Bölgeye AFAD ve jandarma arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Uzun süren aramanın ardından turiste ulaşıldı. Ancak turisti bulunduğu yerden indirmek kolay olmadı. Kayalık arazide turiste güvenlik halatı bağlandı. Ekiplerin de yardımıyla yayladan indirildi. Avusturyalı turist tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.
1: İstanbul Sultanbeyli'de bir İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı. Kameralara yansıyan o kazada biri bebek, 4 kişi yaralandı.
0: Dört yıl ağzına gelince kimse yavaşlamadı. İETT otobüsüyle otomobil böyle çarpıştı. Kaza İstanbul Sultanbeyli'de Karadeniz Caddesi'nde meydana geldi. İETT otobüsü ana caddede seyir halindeydi. Diğer caddeden çıkarken hız kesmeyen otomobille İETT otobüsü çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsüyle otobüste bulunan biri bebek, 3 yolcu yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
1: Samsun'da az kalsın bir facia yaşanacaktı değerli izleyiciler. Koşarak tramvay yolunu atlayan 5 yaşındaki çocuğu güvenlik görevlisi kurtardı.
0: Bir anda koşarak geldi. Tramvayın önüne çıktık. Güvenlik görevlisinin dikkati 5

0: yaşındaki çocuğu ölümden kurtardı.
1: Ani bir şekilde tramvayın önüne atladığını gördüm. Ani bir refleksle kız çocuğumuzu kurtardım.
0: Görüntüler Samsun'da kaydedildi. Yakınlarıyla birlikte hemzemin geçitten yolun karşısına geçmek için bekleyen bir kız çocuğu aniden demir yoluna fırladı. 5 yaşındaki kızı fark eden güvenlik görevlisi Muhammed Lafçı hemen harekete geçti.
1: O anki düşünce

0: Okumazsan seni sanayiye veririm, okumazsan tamirci olursun. Eskiden anne babaların çocuklarını okumaya teşvik etmek için söylediği bu sözler artık çok gerilerde kaldı diyebiliriz. Çünkü şimdi gençler usta olmayı zaten kendileri tercih ediyor.
1: Eskiden çırak bulunamıyordu. Şimdi ise yeni ustalar yetişiyor. Sanayi bölgelerindeki iş yerlerine ilgi her geçen gün artıyor.
2: Herkes kendi evladının doktor, avukat, hakim olmasını istiyor. Beyaz yakalı olmasını istiyor. Ama şu son senelerdeki baktığımız zaman bunun tam tersine mavi yakalılara bir dönüş var.
3: Geçmişte çok sıkıntı yaşıyorduk biz çırak bulma konusunda aslında. Son zamanlarda MESEM bu konuda çok destekler veriyor.
1: Sanayide yıllardır konuşulan çırak bulunamıyor sorunu bazı meslek dallarında tersine döndü. İzmir'de özellikle otomotiv sektöründe çıraklık eğitimine ilgi her geçen gün arttı. Mesleki eğitim merkezine giren gençler bir yandan okulda eğitim alırken bir yandan sanayide ustalarının yanında mesleği öğreniyor.
4: Boyama kitaplarım vardı evde, onları boyardım. Öyle öyle boyacılığa ilgi saldım. İşte babama da söyledim bana bir yer bulmasını. Burayı buldu, başladık. Merakla işte ustamı sorular sorarak, bir şeyler yapmaya çalışarak kendi çapımda öğreniyorum mesleği işte inşallah.
5: 21 yaşındaki Berker çalışkan, soyadı gibi çalışkan. 9 Eylül Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünü kazandı. 1,5 yıl okuduktan sonra masa başında kariyer yerine baba mesleği olan oto tamirciliğini tercih etti. MESEM Eğitim Merkezi'nde aldığı eğitiminin ardından ustalık belgesini aldı. Şimdi tamircilikte kullandığı bu anahtarlar geleceğinin de kapılarını açacak.
4: Dışarıdan çok ön yargı oluyor, ebeveynler tarafından da ya da çocukların arkadaş ortamları tarafından da. Hani biz de çıktık zamanında. İşte nerede çalışıyorsun? Sanayide çalışıyorsun dediğin zaman insanlar böyle bir şey bakıyor. Ön yargılı bakıyorlardı. Şu an çoğu kırdı o ön yargıyı ama hala o ön yargıyla yaklaşanlar var insanlara karşı yani.
2: Ortaokulu bitirince direkt MESEM'e gidiyorlar. 4 yıllık bir eğitim sonucunda kalfalı olarak mezun oluyorlar. 1800 iş gününden sonra sınava giriyorlar. Ustalık belgesi alıyorlar.
6: Yeni nesil bu işi yapmak istemiyor. Yağ pas yüzünden. Ama MESEM sayesinde, onların sayesinde artık eleman yetiştiriyorlar. Eleman ihtiyacımızı görüyoruz yani.
4: Kötü bir yer gibi lanse ediliyor ama ben seviyorum yani. Hani ilgi duyan gençler gelsin bence. Güzel bir yer. Hani meslek öğreniyorsun, gelecek kaygın hani bir nebze azalıyor.
0: Antalya'da bir kişi fazla yolcuyla yakalanmamak için eşini yol kenarında indirdi. Polis durumu fark edince bakın sürücüye ne ceza kesti.
7: Akşam bulaşıkları sen yıkayacaksın. Bak amca, eğer yıkamazsa bana haber edeceksin abi. Korku seni böyle getirir. Bu kadını yürüttü buraya kadar, tamam mı? Ben devletim ve devletim ben cezayı yazdım.
1: Fazla yolcuyla yakalanmaktan korktu. Polisi görünce çözümü eşini yol kenarında bırakmakta buldu.
7: Amcam burada bekleyecek, ben gideceğim, anamı alacağım, geleceğim.
8: Tamam.
7: Ne işim el verme.
1: Burdur'un Çavdar ilçesinde yaşayan Ünal Oral, eşi Vesile Oral'la kamyonetiyle yola çıktı. Antalya'daki trafik uygulama noktasına yaklaştıklarında Ünal Oral, araçta fazla yolcu olduğu için eşini araçtan indirdi. Kendisi yoluna devam etti. Eşi ise yol kenarında kaldı. Polisler bu durumu fark etti. Ekipler uygulama noktasında kamyoneti durdurdu. Ardından ekip aracıyla yol kenarında bırakılan Vesile Oral'ın yanına gitti.
7: Amcam burada bekleyecek, ben gideceğim, anamı alacağım, geleceğim.
8: Tamam.
7: Yine işim el verme.
1: Sonrasında ise ortaya renkli görüntüler çıktı. Polis memuru önce sürücüye kaç yıllık evli olduğunu sordu. Ardından da resmi ceza yerine ev cezası kesti.
7: Bugün akşam bulaşıkları sen yıkayacaksın. Bak amca, eğer yıkamazsa bana haber edeceksin abi. Korku seni böyle getirir. Bu kadını yürüttü buraya kadar, tamam mı? Ben devletim ve devletim ben cezayı yazdım.
0: Şimdi sırada insan sağlığının nasıl hiçe sayıldığını gösteren bir haber var. Mersin'de gıda denetimine çıkan zabıta ekipleri bir turşu fabrikasına girdi. Bakın o fabrikada hangi görüntüler kaydedildi?
9: Bu pislik ne ya? Bu nedir böyle ya? Bunlar nedir böyle burada? Biberler yerde. Vay vay vay vay vay vay. Küflenmiş ve ağır bir koku var.
1: Variller küflü, turşular bozulmuş. Denetim olmasaydı belki de hepsi satışa gidecekti.
9: Bakar mısınız? Toza bakar mısınız? Bak, bak. Çamura bakar mısınız? Bu çamurun altında.
1: Mersin'de Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri gıda denetimine çıktı. Bir turşu fabrikasına giden ekipler insan sağlığını hiçe sayan görüntülerle karşılaştı.
9: Ama bakın bu. Hayır ama bakın nasıl tertemiz ya. Tertemiz derken bir.
1: Sıkıntı var mı bunlar? Denetimlerde küflenmiş ve tarihi geçmiş

0: Turşulara rastlandı.
1: Adam, abi bir şey var mı? Al bak.
2: Üstündeki küflen
1: oldu. Üstü çıkartılır zaten. Çöpe atılır. Bütün
2: öyle bir şey, öyle bir şey olamaz.
0: 3500 kova turşuya imha edilmek üzere el konuldu. İşletme ise faaliyetten men edildi.
2: Böyle olmaz, böyle olmaz. Bak yanlış. Açın bu.
3: Ünlü oyuncu Robert De Niro yıllar önce İstanbul'da yaşadığı iddia edilen bir hikayeyi doğruladı. YouTube'da yayın yapan, filme gitmeden önce kanalına konuşan De Niro, 1995'te İstanbul polisiyle birlikte bir operasyona katıldığı haberlerinin doğru olduğunu söyledi.
0: İddiayı doğruladı. Operasyona katıldığını söyledi. Ünlü oyuncu Robert De Niro, İstanbul'daki polis operasyonunda kimlik kontrolü yaptığı iddialarını ise reddetti. Robert De Niro, yeni filmi için Türk dijital yayıncı Cem Başak'ın filme gitmeden önce adlı kanalına konuştu. Ünlü oyuncu sorulan soru üzerine 1995'te İstanbul'da bir polis operasyonuna katıldığını açıkladı.
4: I did go out with them, but I didn't check ID. I didn't do any. I was watching. I was observing. That was it. But that's true.
0: Robert De Niro, o dönemde çalıştığı bir proje için İstanbul'da olduğunu ifade etti.
4: No, I was working. I was just doing research. It's so long ago. And I was with the writer of the time I was working with on this thing. So the people I knew there knew this. The police, they were like the underground. They were raiding some clubs and this and that. So I went along. We went along with them.
0: Robert De Niro hakkındaki haber ilk kez 2017'de Burak Ersemiz tarafından gündeme getirildi. Ersemiz, 1995'te dönemin Interpol Şube Müdürü Mehmet Başar'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki makam odasına girdiğinde Robert De Niro'yu gördüğünü ifade etti. Gazeteci Ersemiz, Başar'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde görev yaptığı sırada De Niro'yla dost olduğunu belirtti. Başar'ın ricası üzerine o dönemde bu haberi yayınlamadığını anlatarak polislerle denetime katılan De Niro'nun polis şapkası ve yeleği giydiğini, hatta kimlik kontrolü yaptığını iddia etti.
3: Bir reklama gidelim, sonrasında yine buradayız.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Bursa 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla yağmurlu 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Isparta yağmurlu 30 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Giresun güneşli 27 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 30, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Kars yağmurlu 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 38, Gaziantep güneşli 35 derece.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhabalar. Saatlerimiz 2'ye yaklaşıyor. Gelişmelerle birlikteyiz. Rusya'dan Çin'e doğru giden petrol yüklü bir Rusya gemisi Marmara Adası açıklarında arızalandı. Türk kurtarma ekipleri sürüklenen gemiyi yedekleyerek emniyete aldı. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapıldı. Rusya bayraklı Pioner 1 isimli tanker Çin'e doğru seyir halindeyken Marmara Adası açıklarında arıza yaptı. Sürüklenmeye başladı ve yardım talebinde bulundu. Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi ve Kurtarma 16 römörkörü bölgeye sevk edildi. 243 metre boyunda ve 96 bin tondan fazla ham petrol taşıyan tanker yedeklenerek emniyete alındı. Açıklamada Rusya bayraklı geminin Şevketiye demir sahasında çekilerek demirleneceği ifade edildi. Evet, Girne'de pazar günü batan yolcu gemisinin enkazında iki cenazeye daha ulaşılmıştı, hatırlayacaksınız. O cenazelerin kime ait olduğu belli oldu. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı da toplam 12'ye yükseldi. Kayıp 16 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.
1: KKTC'de yaşanan kazanın ardından yapılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalarda iki kişinin daha naaşına ulaşıldığı açıklandı. Son bilgileri KKTC Başbakanı Ünal Üstel verdi. Üstel, iki naaşa daha ulaşıldığını açıkladı.
2: Yapılan çalışmanın neticesinde iki tane daha kadın naaşımıza ulaştı. Böylece 554 metre derinlikten çıkarılan naaş sayısı 4'e yükseldi. Yani vefat edenlerin sayısı 12 oldu ve şu anda arama kurtarma çalışmaları devam eder. 16 daha insanımıza ulaşmak için son sürat Alemdar gemisi çalışmalarına devam eder.
1: Başbakan Üstel, kazada sorumluluğu olanların hukuk karşısında hesap vereceğini de söyledi. Naaşlar kimlik tespiti için Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne götürüldü. Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbolat'a ait oldukları belirlendi. Milli Savunma Bakanlığı da Girne'de yapılan çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada çalışmalara TCG Işın ve TCG Alemdar'ın da dahil olduğu toplam 7 gemi ve 6 hava vasıtasının katıldığı belirtildi. Sahil şeridi, dip ve batık gemi etrafının arandığı ve kayıp yolcuların arama kurtarma faaliyetlerine destek verildiği kaydedildi.

0: TCG Işın, batığın yerini 550 metre derinlikte tespit ederken, TCG Alemdar'ın sahip olduğu 3000 metrede harekat icra edebilme yeteneğine haiz, ROV cihazıyla da batığa dalış icra edildi denildi. Çalışmaları Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da yerinden takip etti. Kazada hayatını kaybedenlerden İsmail Kurt, Lefkoşa kabristanlığında toprağa verildi. Kurt'un cenaze namazı Lefkoşa İsmail Safa Camisi'nde cuma namazının ardından kılındı. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Başbakan Ünal Üstel de katıldı. Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu Limanı'na giden yolcu gemisi pazar günü yola çıktıktan kısa bir süre sonra batmıştı. Gemide yolcu ve mürettebat dahil toplam 267 kişi bulunuyordu.
1: Marmara Denizi'nde batan ve 10 gemicinin bulunduğu Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri arama kurtarma çalışmalarının 3. gününde tespit edildi. Habertürk ekibi kaza gecesinden bu yana Silivri açıklarında devam eden o çalışmaları görüntüledi.
0: Su altı cihazı Marmara Denizi'nin tabanını taradı. 90 metrelik Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri tespit edildi. Habertürk ekibi o çalışmaları yerinde görüntüledi.
2: Sabah 09.30'da Beylikdüzü Gürpınar Limanı'ndan hareket ettik. Bu yolculuk, yani kazanın yaşandığı noktaya varmamız yaklaşık 40 dakika alacak. Bu yolculukta bize Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı gemi ve gemi personeli eşlik ediyor.
0: Alsu gemisiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin bulunması için çalışmalar Marmara Denizi Çukuru'nda yoğunlaştı. Yani Marmara'nın en derin yerinde.
2: Arama kurtarma mücadelesine katılan deniz unsurlarından biri de Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı deniz helikopterleri. Şu anda iki helikopter havadan gözlem yapmaya devam ediyor.
0: Ve Türkiye'nin en derin sularında arama yapabilen kurtarma ve yedekleme gemisi TCG Akın.
2: Kaza Marmara Denizi'nin en derininde, yani uzmanların deyimiyle Marmara Çukuru'nda yaşandığı için teknik olarak bu noktaya, suyun altına insanlı dalış yapılamıyor. İnsanlı dalışlar sadece 90 metreye kadar yapılabiliyor. İşte burada devreye Akın gemisi girdi.
0: TCG Akın çalışmaların 3. gününde de hem su üstünde hem su altında mesaideydi.
2: TCG Akın gemisinden indirilen robotik sonar cihazlarıyla işte Marmara Denizi'nin o uçsuz bucaksız tabanına ulaşılmaya çalışılıyor. İnsanlı dalış mümkün olmadığı için bu robotlar, cihazlar sayesinde denizin iç yüzeyini gözlemliyorlar.
0: Deniz tabanının haritasını çıkaran sonar cihazı batık gemi Tuğberk İmamoğlu'nun yerini tespit etmeyi başardı. Kayıp 10 denizciyi arama çalışmalarına insansız hava araçlarının yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Salih Reis gemisiyle TCG Rüzgar gemisi de katılıyor. Ayrıca kıyı emniyetine bağlı Nene Hatun gemisi de günlerdir bölgede.
1: Antalya ve Kayseri'de 4 yeni suç örgütüne operasyon düzenlendi. 42 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Toplam 4 yapının hedeflendiğini belirten Gürlek, Antalya'daki örgütün şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini sosyal medya üzerinden övdüğünü, örgütlerin eylemlerinde yer almaya yönelik paylaşımlarda bulunduğunu belirtti. Antalya'daki operasyonda 10 kişinin yakalandığını, aramalarda ise uyuşturucu madde ele geçirildiğini kaydetti. Kayseri'de ise 68 mağdura yönelik 89 ayrı suç eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen yeni nesil bir suç örgütüne yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 32 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda silah, mühimmat, çek ve senetler, dijital materyallerle uyuşturucu madde ele geçirildi. İnternette yayınladığı gösterisinde sarf ettiği sözler nedeniyle tutuklanan Deniz Göktaş hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Göktaş 28 Eylül'de hakim karşısına çıkacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamladı. Deniz Göktaş hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suçu ve suçluyu övme suçlarından iddianame düzenlendi. iddianamede.

0: ve Göktaş hakkında 12 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianame İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma 28 Eylül'de. Deniz Göktaş internette Ölü Deniz isimli gösteri yayınlamış, sarf ettiği sözler nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Göktaş, Cumhurbaşkanı hakaret suçundan tahliye edilirken suçu ve suçluyu övme suçundan tekrar tutuklanmıştı. Ekonomiyle devam edelim. Orta vadeli program pazar günü açıklanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027 ila 2029 yıllarını kapsayan enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro hedeflerini paylaşacak.
1: Fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansa kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Türkiye ekonomisinin 2027-2029 rotası pazar günü belli olacak.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz.
1: Ekonomi yönetimi orta vadeli programa dair hazırlıklarını tamamladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yeni orta vadeli programının detaylarını 6 Eylül pazar günü kamuoyuyla paylaşacak. Orta vadeli programla finans ve fiyat istikrarı, büyüme, istihdam gibi kritik alanlarda nasıl bir rota izleneceği belirlenecek. Programda enflasyon, büyüme politikaları ve yapısal reformların öne çıkması öngörülüyor. Kamu idarelerinin ödenek teklif tavanları da orta vadeli programda yer alacak. Orta vadeli programla makroekonomik politikalar da belirlenecek. Temel ekonomik büyüklükler, gelir gider tahminleri, bütçe dengesi ve borçlanma durumu ortaya konulacak.
2: Orta vadeli program tanıtımının...
1: Programın açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanacak.
3: Hayırlı olsun.
1: 2026-2028 dönemini kapsayan orta vadeli programda ekonominin 2026'da %3,8, 2027'de %4,3 ve 2028'de %5 büyümesi hedeflenmişti. Enflasyonun bu yıl için %16, 2027 için %9, 2028 için %8 olması öngörülmüştü.
0: İstanbul'da COP31 kapsamında iklim finansmanı zirvesi düzenlendi. Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğine ayrılan kaynağın savunmaya ayrılan kaynak kadar önemli olduğunu vurguladı. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar da enerji sisteminin iklim değişikliğinin etkilerine daha dirençli olması gerektiğini belirledi.
4: Savunmaya ayrılan kaynak nasıl gelecekte ortaya çıkabilecek tehditlere karşı bugünden yatırım yapmak olarak görülüyorsa iklim yatırımlarına da aynı stratejik gözle bakmak zorundayız.
1: Ülkelerin savunma yatırımları kadar önemli dedi. İklim değişikliğinin ağırlaşan etkilerine karşı mücadeleye vurgu yaptı.
4: Yaşayacağımız güvenli bir dünya kalmadığında ülkelerimizi savunmak için yaptığımız harcamaların ne anlamı kalır? Asıl mesele yalnızca ülkeleri savunmak değil, savunmaya değer yaşanabilir bir dünyayı çocuklarımıza, gelecek nesillere bırakmaktır.
1: Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 vizyonundan iklim eyleminin finansmanına temasıyla düzenlenen iklim finansmanı zirvesinde konuştu.
4: İklim meselesine sadece bir çevre meselesi olarak bakmaktan tamamen vazgeçmeli, iklim meselesinin bir finans, bir kalkınma, yatırım ve teknoloji hamlesi meselesi olduğunu hafızamıza kazımalıyız. Yani geleceğin kazananları bu dönüşümü uzaktan izleyenler olmayacak, bugünden yatırım yapanlar olacaktır.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da zirvedeydi. Bayraktar enerji sisteminin dönüşümüne vurgu yaptı.
5: Bütün enerji sistemini daha dirençli kılmalıyız ve iklim değişikliğinin etkilerine dirençli olmalı. Bu sadece bir çevre gündemi değil, bir enerji güvenliği gündemi, ekonomik kalkınma gündemi ve sanayide rekabetçilik gündemi.
0: Tayland ve Singapur liderleri önce zirvede buluştu. Ardından resepsiyonda müzik performansı sergiledi. İki lider The Beatles'ın unutulmaz parçası Let It Be'yi birlikte seslendirdi.
1: Protokol bir kenara bırakıldı. Singapur Başbakanı gitarın başına geçti. Tayland Başbakanı mikrofonu eline aldı.

0: Diplomasi masasına müzik arası verildi. Tayland ve Singapur liderleri gıda ve enerji güvenliği, yapay zeka, altyapı, savunma ve ekonomiye dair pek çok başlığı ele almak için bir araya geldi. Zirvede ayrıca Myanmar'daki gelişmeler ve Tayland-Kamboçya sınırındaki durum da görüşüldü. İki lider toplantılarının ardından resepsiyona gitti. Singapur Başbakanı Wong gitarın başına geçti. Taylandlı mevkidaşı The Beatles'ın unutulmaz eseri Let It Be şarkısını söylemeye başladı. İki liderin uyumu ve samimi görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.
1: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz şimdi. Hoşçakalın.

0: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bir cuma akşamındayız ve saat 20 olmak üzere olaylar ve görüşlerle karşınızdayız. Ben Serap Beylet. Hoş geldiniz programımıza. Siyasette sıcak başlıklar var bugün. Bir yandan gözler Üsküdar Belediyesi'nde belediye başkan vekili seçiminin yenilenmesi konusuna çevrildi. Seçim aslında Ağustos ayında yapılmıştı. Mahkeme kararıyla yeniden yapılmasına karar verildi. Hem o sürece Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve Yeni Parti'den tepkiler geldi. Hem de bu arada İBB soruşturması çerçevesinde yeni gözaltılar oldu. İçlerinde Üsküdar Belediye Meclis üyesi isimler de var. Şimdi çok uzatmadan tabii kısaca değiniyorum. O seçimle ilgili son açıklamalar ve gelişmeleri elbette bu akşam konuşacağız. Diğer yandan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bu öğleden sonra ifade verdi. Savcılığa giderek şüpheli sıfatıyla son günlerde üzerine konuştuğumuz iddialarla ilgili oğlu ve kızı da yarın için ifadeye çağrıldı savcılık tarafından. Elbette başka başlıklar da var. Ben önce bu akşam konuklarım kimler hemen onları sizlere tanıtmak istiyorum. Ardından da kısa bir ara verip programımıza başlayacağız. Avukat Ali Özgündüz CHP 24. dönem milletvekili hukukçu stüdyomuzda konuğum. Ali Bey hoş geldiniz. Merhaba.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Doktor Volkan Aslan İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi hukukçu. Siz de hoş geldiniz Volkan Bey.
2: Hoş bulduk.
0: İyi merhabalar. Yayınlar. Gazeteci Ferhat Murat stüdyomuzda konuğum. Hoş geldiniz Ferhat
3: Merhaba,
0: Bey.
3: Merhaba, hoş bulduk.
0: Yine gazeteci Mehmet Müftüoğlu Türk'ün gazetesi genel yayın yönetmeni stüdyomuzda konuğum. Hoş geldiniz Mehmet
2: hoş buldum,
0: Bey siz de. Sağ olun. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Avukat Bülent Kaya da gelmek üzere birazdan stüdyomuzda bize katılacak. Olaylar ve görüşlerde konuğum olacak. Hem de o gelene kadar başlamadan önce kısa bir reklam arası verelim. Ardından burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
4: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
5: Sinema dünyasına dair her şey HT Sinema'da. Vizyondaki filmler, dijital platformlarda öne çıkanlar, Köpekler ve Yıldızlar hayal kırıklığı mı? Koyan kardeşlerin en iyi 5 filmi. Sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'nın sunum ve yorumlarıyla HT Sinema. Bugün 14.15'te Habertürk'te.
4: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
0: Evet, tekrar merhaba. Olaylar ve görüşler başlıyor. Üsküdar'daki bu seçim aslında bir nevi de krize döndü son yaşananlar üzerine. Oradaki son durumla başlayalım hemen. Bugün yaşananları da bir özetleyelim. Ortaya çıkan tabloyu da. Az önce aktardık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında gözaltılar var. Gözaltına alınan isimler arasında da 3 Üsküdar Belediye Meclisi üyesi var. Aynı zamanda 4 meclis üyesi de dün AK Parti'ye geçti. Üsküdar'ın CHP'li meclis üyelerinden 4'ü AK Parti'ye geçti.

0: Parti'ye geçti. Burada da dengeler değişti. Sinem Dedetaş'ın görevden alınması ve tutuklanmasının ardından bir seçim yapılmıştı Ağustos'ta. Sibel Tan Çetinkaya CHP'nin adayı seçilmişti. AK Parti itiraz etti, konuyu mahkemeye taşıdı. Seçim iptal edildi. Buna CHP itiraz etti. CHP'nin itirazı reddedildi. Ardından bu operasyon geldi. Böyle olunca da hem Yeni Parti Genel Başkanı'ndan hem Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı'ndan ard arda buna eleştiriler geldi. Birazdan onların da açıklamalarını paylaşırız. Şimdi Üsküdar'da dengenin nasıl değiştiğini görüyorsunuz. 27 CHP meclis üyesi vardı. 23'e düştü. 3 gözaltının ardından oy kullanabilecek üye sayısı şu anda 20. Gözaltındaki bu 3 meclis üyesiyle ilgili seçim yarın bir gelişme olur mu, ne olur onu bilemiyoruz. Elbette yarın göreceğiz. Hatta ben CHP 24. dönem milletvekili Ali Özgündüz'ü yanıma çağırarak hem de onun yorumlarını alarak durumu sizlerle birlikte değerlendirmek istiyorum. AK Parti'ye katılan meclis üyeleri de buyurun lütfen Ali Bey. Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta. Siz öncelikle bu tabloya nasıl bakıyorsunuz? Niye böyle oldu? Bu kadar geçiş, transfer, bir yandan gözaltılar. Şimdi Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye mi geçecek? Böyle bir tablo var. Yarın ne olacak sizce?
1: Şimdi Serap Hanım, bugün 4 Eylül. Biliyorsunuz Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü. Öncelikle manda ve hibaya kabul edilemez, vatan bir bütündür, bölünemez diyen Sivas Kongresi'ni toplayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları saygıyla, minnetle yad ediyorum. Evet, şimdi buraya bakınca tabii bu bir utanç resmi aslında benim açımdan. Yani siyasi ahlaksızlık ya da. Yani bir taraftan milli irade falan diyeceksiniz. Bir taraftan efendim işte belediye başkanlığı tutukaya bir şeyler atacaksınız. Sonra CHP'den transfer yapacaksınız. Sonra da efendim işte demokrasi, seçim, halk iradesi diyerek halkın vermediği Üsküdar Belediyesi'ni almaya çalışacaksınız. Ve bu işe araç olan arkadaşlar, bizim düne kadar meclis üyelerimiz, şimdi öbür tarafa geçiyor.
0: Tanıyor musunuz bu dört ismi? İçinden yani yakından tanıdıklarınız var mı?
1: Tanıyorum. Yani başkan vekilliği, düne kadar başkan vekiliydin sen. Yani Üsküdar Belediyesi de belediye başkan vekili.
0: Hangisi? Şimdi, Tahsin Usta bir açıklama yapmış. Evet. Tahsin Usta mıydı başkan vekili? Evet. Demiş ki Üsküdar halkına daha fazla hizmet verebilmek amacıyla AK Parti'ye geçiyoruz. Bir baskı ve tehdit altında bu kararı almadık diye bir açıklama yaptı.
1: Yani işte bu, yani insan bari susar utanır yani. Yani sen düne kadar niye hizmet etmiyordun da kim elini kolunu bağlıyordu? AK Parti mi? Siyasi iktidar mı? O zaman onu söyle. De ki siyasi iktidar bizi engelliyordu. Bu yüzden siyasi iktidarın, hükümetin olduğu partiye geçiyoruz ki daha çok hizmet verelim. Ha, bunu de dürüst olamak. Öyle midir? Başka bir şey midir? Başka efendim tehdit mi var? Şantaj mı var? Vaat mi var? Sonuçta Serap Hanım, yani halk Üsküdar'ı AK Parti'ye vermedi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdi. Siz zorluyorsunuz. Belediye başkanını tutukla, içeri at. Sonra başkan vekili seçilecek. Seçildi. İtiraz et. Efendim mahkemeden iptal ettir. Şimdi yeniden seçim yap. Seçim yapmadan önce 3 tane meclis üyesini gözaltına al. Gözaltındayken seçim yap. Bu olmaz.
0: Bununla ilgili olmaz. İstanbul Valiliği de bu eleştiriler yani, üzerine açıklama yaptı. Dedi ki aksine bu açıklamalar manipüle ediyor bu seçimi. Asla bu seçimin yenilenme tarihinin böyle bir hesapla yapıldığı iddiasını kabul etmiyoruz. Peki, mealinde bir açıklama yaptılar.
1: Pazartesi günü bu arkadaşlar, gözaltında bulunan arkadaşlar serbest bırakılırsa ve bu haliyle seçim yapılıp Adalet Kalkınma Partisi Üsküdar'a alır ise bunu nereye koyacaklar? Yani bu adil midir?
0: Adalet, o zaman hukukçu, adalet, siz bir hukukçusunuz. Öyle olursa yani meclis üyeleri tekrar o zaman geriye dönük bir mahkemeye başvuruyla seçimin iptal talebi mi olur? Ne olur öyle olursa?
1: İşte nasıl olacak? Hayır, şimdi seçime ilişkin, yani seçimin yapılmasına ilişkin bir usulsüzlük olursa.
0: Hayır, ben gözaltındaydım, seçime katılamadım, hukuki bir süreç nedeniyle orada olamadım ama belediye meclis üyeliğim iptal edilmemişti.
1: Çok güzel, evet,
0: gibi de diyebilirler evet, mi evet, böyle
1: şimdi,
0: olursa?
1: Ama şimdi bakın, belediye meclisinde mesela belediye başkanı da meclis üyesidir aslında. Hı hı. Ama meclis efendim şu anda belediye başkanı tutuklu. Tutuklu ama halen belediye başkanı. Fakat oy kullanamıyor.
0: Ama şimdi görevden alınmadı mı Sinem Hanım?
1: Yani görevden alınması geçici olarak tedbiren.
0: Tedbiren.
1: Tutlanması sebebiyle.
0: Yani böyle bir seçimde onun da oyu
1: normalde ama

0: kullanamıyor. Ama kullanamıyor. Niçin kullanamıyor? Tutuklu olduğu için.
1: Tutuklu olduğu için.
0: Şimdi sizin dediğiniz tabii demokratik açıdan aslında bu arkadaşlar vekaleten oy kullanabilmeli. Mesela mecliste, parlamentoda efendim bulunmayan milletvekili bir başka arkadaşına oyunun rengini belli ederek şey verebiliyor pusula vekaleten. Hatta son biliyorsunuz efendim usulsüz oy kullanması basına yansıyan bir olay oldu. Orada söylendi bu kişiler burada mı değil mi? Yoklardı. Fakat şimdi burada belediye başkanlığı seçiminde yani meclis üyelerinin belediye başkan vekili seçiminde böyle bir usul yok. Aslında olmalı. Yani demokrasi diyorsak, milli irade diyorsak bu arkadaşlar mesela avukata vekalet versin. Örneğin ya da başka bir meclis üyelerine vekalet versin ve oy kullanılsın. Eğer amacımız gerçekten halkın iradesini yansıtmak ise sandığa, meclise, efendim belediyeye bunu yapmak lazım ama öyle değil. Hayır, burada siyasi iktidar bilinçli olarak bir operasyon yapıyor.
1: O zaman hemen diğer konuklarımın görüşünü alayım. Burada kalabilirsiniz elbette. Ferhat Bey, siyasi iktidarın bilinçli bir operasyonu var diyor Ali Bey. Bu arada Bülent Bey gelmiş.
2: Merhaba.
1: Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya da gelmek üzere demiştim. Biz konuşurken gelmiş. Hoş geldiniz Bülent Bey.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Merhabalar. Siz de hukukçusunuz ayrıca milletvekilisiniz. Elbette size de soracağım. Volkan Bey de hukukçu. Bu akşam hukukçu konuklarımız da çok. Siz de dediniz ki 4 transferin ilk ben haberini duyurmuştum. Evet. Yayın önce biraz sohbet ederken ne var acaba arkasında diyor Ali Bey aynı zamanda bu transferin.
4: Şimdi detaylı bir şekilde bilgi vereceğim. Çünkü
1: buraya da gelmek ister misiniz yanımıza?
4: Olur tabii ki, oradan gidelim. Şimdi Üsküdar'daki mesele biraz girift. Şöyle. Şimdi birinci nokta, yine Habertürk farkıyla ilk bilgiyi biz verelim. Şu anda CHP'nin oy kullanabilecek üye sayısı 20 değil 21. Çünkü Mithat Özdemir, CHP meclis üyesi serbest bırakıldı. Aynı zamanda Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı.
1: Bu üç kişiden biri olan.
4: O üç kişiden bir tanesi Mithat Özdemir an itibariyle serbest. Diğer gözaltındaki isimlerin durumu hala devam ediyor.
1: Şu yakın dakikalarda mı serbest bırakıldı?
4: Şu an sıcak
1: hemen
4: bilgi.
1: Duyuralım.
4: Son
1: evet, sıcak bilgi. Üç gözaltı dedik, biri serbest bırakıldı.
4: Belirtmiş olalım. Yani şu anda aslında meclisteki sandalye dağılımı
1: başa baş mı oldu?
4: 21-21 şeklinde. Onu da ifade etmiş olalım. Neydi bu süreç başlarken, yani meclis ilk teşkil ettirildiğinde, Üsküdar seçimleri yapıldığında 31 Mart 2024'te 45 meclis üyesi vardı Üsküdar'ın. 28'i Cumhuriyet Halk Partiliydi. 14'ü AK Partiliydi.
0: 3
4: MHP'liydi. Aslında şöyleydi. Mesela bu da çok fazla bilinmiyor. 27 CHP'liydi. 15 AK Partiliydi, 3 MHP'liydi.
1: Evet.
4: Peki Ekrem Baki, Üsküdar AK Parti birinci sıra meclis üyesi istifa etti. Cumhuriyet AK Partisi'ne geçti.
1: 2025'te değil mi?
4: Mesela hani bugün Cumhuriyet AK Partisi'nden AK Parti'ye geçenlerle ilgili yorum yapanlar o dönemde çok da fazla yorum yapmadılar. Bunun bir altını çizmek isterim. Şimdi şu an durum ne? 28 meclis üyesinden Bülent Kaygun kent uzlaşısı kapsamında yargılaması devam ettiği için tutuklu da kaldı 10 ay civarında yanlış hatırlamıyorsam. Meclis üyeliği düşürüldü. Meclis üye sayısı 44'e düşmüş oldu aslında fiilen. Dolayısıyla 27 CHP vardı, 14 AK Parti vardı, 3 MHP vardı bu geçişler öncesinde. Şimdi ne oldu? Şöyle oldu. 23 Cumhuriyet AK Partili belediye meclis üyesi var. 4 meclis üyesinin CHP'den AK Parti'ye geçmesiyle 18 AK Partili meclis üyesi var. 3 de Milliyetçi Hareket Partili meclis üyesi var.
1: Cumhur İttifakı üyeleri 21. Bir kişinin CHP serbest 23. kalmasıyla 3 gözaltıdan. Yani 23 20, ama ikisi gözaltında 21 şu an
4: itibariyle.
1: Yarın ama onlar da serbest kalırsa tabii
4: evet,
1: tablo değişebilir.
4: Normal şartlarda şu şunu söyleyelim. Yani 23 CHP'li meclis üyesi var. Fiilen partilerin meclis üyesi sayılarına baktığımızda 21'de Cumhur İttifakı'nın meclis üyesi var. Şimdi burada Ekrem Baki, sadece Ekrem Baki AK Parti'den CHP'ye geçen meclis üyesi, İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. 17 kez Ekrem İmamoğlu'yla görüştüğü ve sanıklar arasında irtibat sağladığı gerekçesiyle gözaltında. Diğer iki meclis üyesi İBB soruşturması kapsamında değil, Üsküdar Belediyesi yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Buradaki mesele de neydi? Üsküdar Belediyesi'nin iştiraki olan Kent AŞ'nin müteahhitlere danışmanlık adı altında

0: aslında imarla ilgili problemlerini çözmek için bir bedel aldığı, bunun usulsüz olduğu ve buna İddiası. Dair de bir takım
1: bu seçime ve eleştirilere gelmek konusu. İstiyorum ben. Hatta ekran LED'e de verebiliriz. Hem Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hem Özgür Özel'den buna ilişkin eleştiriler var. Şimdi Üsküdar'da hani genel seçimlerde İstanbul'un sembolik olması gibi Üsküdar'da İstanbul için sembolik
0: tabii,
1: bir ilçe.
0: Çok önemli
1: Cumhurbaşkanı
0: bir ilçe.
1: Başkan Erdoğan evinin olduğu. Herhalde Refah Partisi'nden bu yana belki 30 yıldır Refah Partisi ardından AK Parti hiç el değiştirmemiş. Sonradan Cumhuriyet Halk Partisi'nin son seçimde aldığı bir ilçe. Öyle de bir sembolik anlamı olduğu için Üsküdar'da olanlara daha da siyaseten başka bir analizle de bakılıyor. İşte Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki iktidarın gücünü insanların üzerine sürmekten vazgeçin. Vazgeçin. Özgür Özel de demiş ki millet gözaltındayken seçim olacak ve Üsküdar'da bir kapkaç yapacaklar. Bir kısa yorum alayım bu eleştirilere, diğer konuklarımın da hemen bu konuda görüşünü
0: yarın
1: alayım.
0: Yarın seçim niye olacak? Yarın seçim neden yenileniyor? Mahkeme kararıyla neden iptal edildi ve yeniden yapılıyor? Şundan dolayı CHP'li meclis başkan vekilinin, AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin'in soy ismindeki G harfini 6 şeklinde okumasını belirterek iptal etmesi. Yine Z şeklindeki, yani Ziya'nın Z'sini 2 şeklinde ya da T şeklinde okumasından kaynaklı olarak iptal ettiğini ve bu iptallerin de aslında hukuksuz olduğuna mahkeme hükmettiği için biz bu seçimi yapıyoruz. Aslında bu geçişler olmadan önce de geçtiğimiz seçimde 3. turda AK Parti'nin adayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayının önünde oy almıştı. Zaten aslına bakarsanız orada bu geçişler öncesinde de CHP'li meclis üyelerinin AK Parti adayına oy verdiğini görüyoruz. Bunu araştırdığımızda da şuraya varıyoruz. Şimdi Yeni Parti'nin Grup Başkan Vekili Murat Emir diyor ki, İşte Ahmet Başbaydar, bu ismin oğlunun hukuki problemlerinin çözülmesi vaadiyle CHP yerine AK Parti'ye oy verdiğini iddia etti. Kendisinin dün açıklaması var. Diyor ki çok açık bir şekilde, geçtiğimiz dönemde Yavuz Türk Mahallesi, Üsküdar'ın önemli bir mahallesidir oy anlamında.
1: Evet.
0: Oranın muhtarlığını yapmış bir isim. Ben hiçbir şekilde bir vaat karşılığında oyumu AK Parti'ye vermedim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki dönem il başkanı Özgür Çelik ve ekibinin herhangi bir ilgisine maruz kalmadık. Üsküdar Belediyesi'nde Üsküdarlı olmayan üst yöneticilerin bizim hizmet taleplerimize vermediği reaksiyonların ve özellikle de yolsuzluk soruşturmasının Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışmaması sebebiyle ve kendi geldiği gelenekteki partisine yakışmaması sebebiyle bunu kabullenemediğini ifade ediyor. Diğer meclis Peki. üyeleri de öyle. Şunu söyleyeyim son cümle. Burada ben ilkesel olarak bir siyasi partiden diğer siyasi partilere geçişe çok sıcak bakan birisi değilim. Ama az önce hatırlattım. AK Parti'den CHP'ye geçince alkış tutuyorsunuz. Yok, Ekrem Baki'ye alkış tuttular. Ben sizi kastetmiyorum.
2: Siyaseten o da
0: veya CHP'ye geçildiğinde baba ocağına hoş geldiniz deyip de CHP'den ayrıldığında birilerine şu kaka dediğinizde
1: geçişin şekli de Ferhat Bey
0: mutlaka,
1: her geçiş birbirinin aynı değil tabii
0: mutlaka
1: ki.
0: Ama burada şunu da sorgulamak lazım. Geçenleri sorgulayalım. Ama o adayları kim belirledi? O adayları neye göre belirlediler? O adayları belirleyenlerin şu anda bir öz eleştiri yapma durumu söz konusu mu? Yoksa o adayları belirleyenler adaylar üzerinde bir baskı oluşturmaya mı çalışıyor? Mesela Özgür Çelik'in özellikle son yapılan seçim sürecine kadar meclis üyelerinin hiçbirisiyle irtibatta olmadığı, meclis üyelerine sadece bir tuşa basar gibi onların işaret ettiği yönde oy vermelerini dikte ettikleri ama iptal edilen seçimden sonra yoğun bir ilgiyle karşı karşıya bıraktıkları da meclis üyeleri tarafından ifade
1: diyorsunuz.
0: Edilen gelişmeler.
1: Peki,
2: onu eleştirdim ama ben bir şey söyleyeceğim.
1: Söyleyin,
2: yani bu seçim niye yapılıyor? Ferhat Bey söyledi, süreci anlattı. Ama bu seçim yarın niye yapılıyor?
0: Yani yarın hafta niye sonra, yapıldığını anlattım.
2: 10 gün içinde yapılabilir. Yani valilik niye yarın için?
0: 10. gün yarın.
2: 10. gün yarın.
0: 26 Ağustos. Valiliğin, bakın burada da bir dezenformasyon var. Sanki valilik seçim kararını dün açıkladı gibi bir algı oluşturuldu.
2: Kararın açıklanması, mahkeme kararının açıklanması.
0: Ağustos 26'da İstanbul Valiliği'nin şu anda resmi web sitesinde açıklama da var. 26 Ağustos'ta diyor ki ilgili kanun gereği 10 gün içerisinde, en geç 10 gün içerisinde bu seçimin yapılması gerekir. En geç 10 gün cumartesi gününe denk geliyor.
2: Son, ama yani mahkeme kararı...
0: Hani mesela... Dün yapılsaydı da gözaltına alındığı gün...

0: bu seçim yapılıyor denecek. İşte burada şu faktör var.
1: 10. gün galiba pazar günü. Yani pazar günü yapılıp yapılıp dediğiniz gibi 26'sında
0: şöyle bir faktör var. Burada şunu görmezden gelmemek lazım ki siz de yargı camiasından
1: artık
0: geliyorsunuz.
1: Son cümlemizi alayım ne olur. Herkese söz vermek istiyorum.
0: Kendisiyle ilgili belge ve delile ulaştığı an seçimin ne zaman yapılacağını, siyasi denklemin nasıl işleyeceğini, algının nasıl yürütüleceğini hesap etmeden ona hareket eder. Bunu da unutmamak
2: yani
0: lazım.
2: Valilik niye son günü bekliyor? 3 gün önce, 5 gün önce yapsa sorun kalmayacak mesela. Bu arkadaşlar gözaltına
0: alınmadan seçim olacak. Ama peki savcılığı tutuklama ya da gözaltı kararı alacağını valilik nereden bilebilir?
2: Bilemiyorum, bilebilir.
0: Valilik savcılıkla koordineli bir şekilde bu süreci yürüttüğü zaman o zaman bizim devlet mekanizmasını tartışmaya açmamız gerekmez mi?
2: Ben şu anda yargının tamamen bağımsız, tamamen efendim siyasi iktidardan idare eden, bağımsız hareket ettiğini düşünemiyorum maalesef.
0: O zaman Cumhuriyet yani, AK Partisi'nin kurultay kararını iktidarla birlikte mi aldı diyorsunuz?
2: Hayır yani yargı genel
0: yani CHP'ye gelince bağımsız yargı işliyor diyorsunuz. Yani kurultay iptal edildiğinde o hak yerini buldu
1: mutlan,
0: diyorsunuz. Mutlan davası söz konusu olduğunda hak yeri buldu deniliyor.
2: O eleştiri başka bir şey. Genel olarak yargı bağımsız
0: ya burada şunu da şu yargı camiamıza da zarar vermeyelim. Şu anlamda zarar vermeyelim.
1: Yani 10 günle ilgili farklı bir şey mi? Valilik açıklamasını...
2: Okuyum, tabii, tabii 25 yıl savcılık yaptım. O camiadan geliyorum. Şu anda bakın Adalet Bakanlığı'nın çıkıp soruşturmalar için konuşma yapması bile başlı başına yargı bağımsızlığı açısından vahim.
0: Yaptığı soruşturma hangi soruşturma? Savcısı olduğu İBB soruşturması.
2: Hayır,
0: bence onu bir altını çizelim.
2: Konularla ilgili
0: şurası önemli
2: yapıyoruz.
0: Bakın ben hani şu noktada dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Yargı kararı lehinize çıktığında Ankara'da hakimler var deyip de aleyhte çıktığında iktidar müdahale ediyor demek bence çok tutarlı ve makul bir yorum değil.
2: Tabii ki dediğiniz doğru. Eğer bunu diyen varsa doğru, tutarsız.
0: Genellikle öyle oluyor. Özgür Özel bir yönetim tarafından.
2: Ama bağımsızlığı çok ciddi anlamda şu anda
1: Bülent Bey'e de hemen bir değerlendirmesini sormak istiyorum. Sizi de buraya bilmiyorum gelir misiniz yanıma Bülent Bey?
3: Fark etmez ihtiyaç varsa böyle
1: buyurun lütfen. Siz de hukukçusunuz, aynı zamanda milletvekilisiniz. Şimdi buradaki birçok konuyu zaman zaman hukuk da ayrıca farklı çerçevelerde muhakemeyle değerlendirilebiliyor yani yasalarda zaman zaman. Ve buradaki mevzuatlar, uygulamalar vesaire şu an Üsküdar Belediyesi'ndeki bu seçim, bu aşamalar, bu tabloda size göre sıra dışı bir durum var mı?
3: Şöyle bir tespit yapmak lazım. Mahkeme Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimini iptal etmedi. Yürütmeyi durdurma kararı verdi. Dolayısıyla idare yani valilik bu yürütmeyi durdurma kararından sonra kararın kesinleşmesine kadar meclis başkan vekili, birinci başkan vekili ya da ikinci başkan vekilini görevlendirmeye devam edip mahkemenin sonucunu da bekleyebilir. Ama yürütmeyi durdurma kararını sanki bir kesin kararmış gibi yeni bir seçim yapılması ileride başka tartışmalara yol açar.
1: Yani şu
3: nasıl
1: anda
3: mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi, tedbir kararı verdi yani.
1: İptal seçim etmedi. İptal edilmedi
3: mi? Seçim iptal etmedi. Seçimin yürütülmesinin durdurulması kararı verdi.
1: Yani normal
3: bir ay sonra
1: ne
3: diyelim
1: gerekir?
3: Mahkeme şu an idare mahkemesi davayı görmeye devam ediyor. Savunmalar yapıldıktan sonra mahkeme hayır bu seçim geçerlidir
4: diyor
3: diye
4: ki,
3: bir karar verdi.
4: Valiliğin açıklamasında şöyle diyor. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne ait 02.09.2026 tarihli ve işte sayılı kararında i̇şte konuya ilişkin
3: yürütmenin
4: durdurulması kararına yapılan itirazın reddine karar verilmiştir.
1: Aslında bu
3: şöyle, şunu söylüyorum yani
1: çok önemli.
3: Şöyle, yani idare mahkemesi davanın esasına ilişkin bir karar
1: seçimle
3: vermedi.
1: Seçimle ilgili bir karar vermedi.
3: Seçimin iptaliyle ilgili esasa dair bir karar vermedi. Tedbiren durdurdu. İleride telafisi güç zararlar olabilir diye.
2: Yani
3: seçilen başkan vekilinin devam etmesinin ileride sıkıntıya yol açabileceğini, dolayısıyla bu işlemi şimdilik durduruyorum dedi. Yürütmeyi durdurmak.
1: Niye seçime gidiliyor o zaman?
3: İşte ben de onu söylemeye çalışıyorum. Aynı şey zannedersem bir başka belediyede
4: ama
3: daha yapıldı.
4: Yürütmeyi
3: bir devam et, tamamlarsam Mehmet Bey şöyle. Hayır. Yani bir özet. Şimdi idare mahkemesine bir dava açarsınız. CHP'nin mesela kurultay davasında da tedbir kararının karar kesinleşmeden verilmesi
1: verildi,
3: çok tartışıldı.
1: Zaten olayı kitleyen
3: şöyle,
1: oydu durumu.
3: Şimdi idare mahkemesinde şu an görülmekte olan bir dava var. Tedbir kararı verildi. Denildi ki bu seçim sonucunda başkan vekili seçilen kişi başkan vekiline devam etmesin. Çünkü yarın bir gün ben bu kararı iptal edebilirim. İptal ettim başkan.
1: Yetkisiz biri başkanlık yapmış olacak olmasın
3: diyor.
1: Diyor yani.
3: Zaten
1: diyor.
3: Şeyde hüküm var. Yani başkan seçilinceye kadar birinci meclis başkan vekili, o yoksa ikinci meclis başkan vekili görevine devam eder diyor kanun.
2: Yasal
3: sizin bir seçim yapmanıza gerek yok şimdi yani. Dolayısıyla bir ay sonra mahkeme şunu

0: dedi. Tamam, ben yürütmeyi durdurma kararı vermiştim ama deliller toplandı. Ben açılan bu davayı reddediyorum. Seçilen meclis belediye başkanının görevi devam etsin dedi. Ne olacak bu bir aylık süreç içerisinde siz başka birine haksız bir şekilde başkanlık yaptırırız. Yani valilik şöyle bir inisiyatif kullanabilirdi. Yürütmeyi durdurma kararı esasa dair değil. Dolayısıyla evet, seçilen kişiye ben belediye başkanlığı yaptırmam. Ama birinci meclis başkan vekili seçimle ilgili dava sonuçlanana kadar davaya devam edebiliriz.
1: Bir bekleyelim, iptal olursa o zaman seçimi
0: o zaman yaparız
1: diyebilirdim.
0: Kanun gereği de zaten meclis başkan vekili, birinci başkan vekili başkanlık seçimi yapılıncaya kadar görevine devam edebiliyor. Başkanın yetkilerini kullanır. Burada mahkeme kararı kesinleşmeden sanki kesinleşmiş gibi valinin bir seçim yaptırması zaten bana göre hukuka aykırı bir durum. Çünkü dediğim gibi siz kesinleşmemiş bir mahkeme kararı üzerine sadece yürütmeyi durdurma üzerine bir işlem yapıyoruz. Bu ikinci kez yapılıyor. Bir kere burada idarenin...
1: Neden bu kadar göreceli, farklı yaklaşımlar ve uygulamalar?
0: İşte orada da siyasi tartışma gündeme geliyor. İdarenin elindeki gücü kullanıp iktidarın lehine yorumlaması olarak görülüyor. Çünkü niyetine valilik bir şekilde Cumhurbaşkanı tanır. Yani dediğim gibi hukuken tartışılabilir bu ama birinci problemli kısmı bu. Sadece yürütmeyi durdurma kararı varken mahkeme kararı kesinleşmeden valilik eliyle yeni bir seçim yapılıyor olması bana göre mevzuata aykırı. Bu birinci husus. İkincisi şu, burada eleştirilen valiliğin bu yönüyle 10 gün içerisinde seçim yapılması eleştiriliyor. Sayın Vali hani 10 günlük süre son günü 6'sı diyor ya. Tamam,
2: beş
0: doğru
2: Eylül.
0: Ama
2: Eylül oluyor.
0: Aynı evet. Günlerde efendim. Aynı günlerde
1: yarın mı 5'i mi
2: olacak? Evet, evet.
0: 5'i diyelim. Son gün. Yani niyette son gün.
2: Benim, evet.
0: Valinin o açıklamasına itiraz etmeyelim. Doğru söylüyor. 10. gün o güne denk geliyor ve seçim. Peki Cumhuriyet Savcılığının o gün oy kullanacak 3 tane, 4 tane belediye meclis üyesini gözaltına alıp oy hakkından mahrum etmesinin nereye koyacağız? Futbolda bile siz gole doğru gidiyorken dahi kaleci sakatlanıp yere düşerse sizin hiçbir dahliniz yok.
1: Ne olmalı o zaman? Yani erteleme mi olur? Ne olur?
0: Sakatlığına da bir müdahaleniz yok. Ama ne yapıyorsunuz? Topu taca atıyorsunuz. Çünkü o saatten sonra yani rakibinizin sizin kastınız olmadan da bir şekilde ekarte edilmesi ne bir tepki? Bu siyasal bir centilmenliktir aynı zamanda. Ama buna rağmen beni ilgilendirmez derseniz işte o zaman savcılıkla iktidar el ele böyle bir seçim sonucuna müdahale edilir, görüntüsü verilir. Niyet budur değildir, onu kamuoyu tartışır. Ama dediğim gibi seçime birkaç gün kala siz 3 tane meclis
1: ya
0: üyesini alıyorsanız...
1: Bu tepkinin gelmemesi mümkün değil.
2: Peki,
1: bu saatten sonra.
2: Aynı konu, aynı konu Ferhat Bey. Mesela birkaç, önceki mesela, iptal edilen seçim öncesinde gözaltı kararlarını yapamaz mıydı? Madem sizin dediğiniz ben, algı söz konusuysa.
0: Bakın ben öyle
2: iptal edilen seçim öncesinde gözaltıları yapar ve hiç...
0: Yani
2: bu
0: illa
2: süreç
0: her,
2: tartışmada ortaya
0: şöyle,
2: çıkmadan
0: yani
2: halledemez
0: savcılık,
2: miydi?
0: Savcılık her zaman bunu yapacak diye bir şey yok. Bu maksatla da yapıldığını iddia edemem. Ama şekil ve görüntü itibariyle bu bir seçim sonucuna müdahale edilir.
2: Peki,
0: bakın aynısı Ferhat Bey.
2: Yarın mesela seçimde oy kullanacak diye gözaltına alınması gereken isimler gözaltına alınmadı ve firar etti, yurt dışına kaçtı. Bu yargı sürecinin aksaması anlamına gelmiyor mu?
0: Şöyle,
2: yargının bakış açısı
0: bakın, yargının olması, bazen derler ki
2: siyasete
0: hani
2: bir, göre algıya göre meşhur, pozisyon almak
0: Ferhat,
2: gibi bir durum
0: yok,
2: olmaz mı?
0: Şöyle bir meşhur söz vardır.
3: Emniyet
0: bir masumun kurtarılması için
2: var.
0: Dahi 999 suçlunun yer aldığı bir gemiyi batıramazsınız. Şimdi siyasete müdahale görüntüsü öyle bir ağır sonuçları olan bir şeydir ki yani olmaz da velev ki bir kişi yurt dışına kaçtı. Emin olun onun yargıya ve topluma vereceği zarar şu siyasi tablonun vereceği zarardan karşısında çok küçük bir zarar olur. Yani bahsettiğimiz niyetinde ihaledeki bir usulsüzlük. Yani böyle yani darbe teşebbüsü
2: İhaledeki
0: şey
2: değil, yapı ruhsatlarında usulsüzlük, kamu zararı söz konusu.
0: Tamam, olabilir
2: yani,
0: ama
2: arzuların,
0: soru şöyle tutuksuz yargılanma.
2: Kaynaklarının doğru kullanılması ya da
0: ya
2: imar rantının birileri
0: bir şey.
2: Aralarında pay edilmesinin hesabını seçimlere göre sorsun gibi bir nokta çıkarsa
0: şöyle,
2: aslında yargı tam da burada siyasete
0: hayır,
2: müdahale
0: ediyor. Beraat-ı zimmet esastır diyoruz. Neye göre diyoruz? Hakkında mahkeme kararı kesinleşmeden herkes suçsuzdur. Siz bunu bırakın suçlu ilan etmeyi, en temel hakkı olan seçme hakkını tedbiren elinden alıyorsunuz.
3: Aslında
0: bu ya bu görüntü
2: alındığına dair de şu an elimizde net bir veri yok. Mesela
0: ama işte ben görüntüden bahsediyorum. Diyorum ki
2: biri serbest bırakıldı.
0: İçinize
2: yarın bırakılırsa bütün yapılan yollar ne olacak?
0: Tamamlayayım lütfen. İçinize sindirir Serap Hanım. İçinize sindirirsiniz veya sindirmezsiniz. Ama kamuoyu bunu yargının siyasete bir müdahalesi

0: olarak görüyorum. Bakın aynı şey Mersin'deki bir ilçe belediyesinde HDP'li meclis üyelerinin imarla ilgili bir kritik meclis kararı öncesi gözaltına alınması, o karar meclisinden çıktıktan birkaç gün sonra tahliye edilmeleriyle de Türkiye yaşadı bunu 3-4 sene. Mesela şöyle düşünün, milletvekili dokunulmazlığı var. Çok kritik bir oylama var. Siz oylama öncesi eğer milletvekili dokunulmazlığı olmazsa birkaç milletvekilini içeri alıp hani bunu yapar demiyorum ama bu tip mekanizmalar
1: ya da anayasa değişikliği
0: siyasetin bir güvencesidir. Şimdi dolayısıyla ben AK Partili bir siyasetçi olsam bu görüntüyü içime sindirmem. Seçimden tam 2-3 gün önce 4 milletvekili meclis üyesini sanki bir zafermiş gibi il başkanının eşliğinde fotoğraflarla yansıtmam kamuoyuna.
2: Bu ben burada puanla, zaman Mehmet Bey'e de söz vereyim.
0: Tamam, 7 puanla kaybettiğim bir seçim sonrası tam da seçimden 3-4 gün önce bu transferleri birkaç gün önce yargı soruşturmasından birkaç kişinin oy kullanmamasını içime sindiremem siyasetin. Hani diyorum ya, futbolda kaleci sakatlanır, sizin bir dahiliniz yoktur, ayağı kaymıştır. Ama centilmenlik gereği topu taca atarsınız. Siyasette bazen centilmenlik de önemli.
2: Türkiye'deki birçok şehirden daha büyük bir ilçe tekrar parti değiştirmiş
0: sonra
2: oluyor.
0: Burada yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin 3 millet meclis üyesini de çantada keklik görmek Milliyetçi Hareket Partisi'ne hakarettir. Onlar da kendi durumlarını...
2: Bu arada gizli oylama gizliyor
0: ama
2: niyetinde
3: bu... Bir de şu var, 2021'de geçeceğini iddia etmek de şu
0: siz buyurun o zaman, siz devam edin buradan.
3: 21-21 değil mi şu anda?
0: Siz bir devam edin buradan.
3: AK Parti'yi geçeceğini nereden çıkarıyoruz? Ya da 28'e 21 iken AK Parti'nin adayı geçen seçimde 3. turda nasıl fazla oy aldı da meclis başkan vekili iptal etti? Bu da meclis üyelerinin iradesi değil mi mesela 7, o açıdan bakarsan?
0: Yani %47, %40, 7 puan fark atılmış bir ilçe belediye meclisini öyle veya böyle siyasi transferlerle el değiştiriyorsunuz.
2: Mehmet Bey hemen bir sorayım. Peki, sizden sözü alayım. Mehmet Bey yanımıza gelir. Ben bütün konuklarım için. Gelin lütfen. Gelin.
4: Buradan şey
2: şimdi gelin. Buyurun gelin.
0: Çubuk olmadığı için rahat
4: edebilirsiniz. Yok, buradan konuşsam daha iyi olur.
2: Evet.
4: Şimdi 4 meclis üyesi AK Parti'ye geçti. Bu meclis üyelerini aday kim yaptı?
0: Bakın ben o tarafın...
4: Onu Cumhuriyet Halk Partileri tartışsın.
0: Ben Cumhuriyet Halk Partileri'ne değil, siyaseten değerlendiriyorum yani. Ben onu Cumhuriyet Halk Partileri tartışsın.
4: Eğer o meclis üyeleri kendi seçmenine
0: saygısızlık yapıyorsa öyle bir şey tabii
4: hesap
0: canım
4: verebiliyorsa ya da kendi seçmeniyle konuşup da neticede biri muhtar demiştin değil mi?
3: Yavuz Türk mahalle muhtarı Ahmet Başbey.
4: Mahalle muhtarı bir de. Şimdi eski. O orada muhtarlık yapabilir mi? Eğer
0: yapar ya, niye yapmasın?
4: Vatandaşın tepki göstereceği bir harekette bulunduysa
3: ya da vaatlerini bu CHP aracılığıyla yerine getiremediyse
4: şimdi karşımda iki hukukçu var. Biri sayın milletvekili, biri de eski savcı. Benim ifademi çok alan savcılardan basın savcılığı yapmıştı
2: haberler
4: eski
2: üzerine
4: dönemlerde.
2: Mi?
4: Evet.
2: Aha.
4: Şimdi
0: tutuklamadı mı içerisinde?
4: Yok, tutuklamadı. Hakkaniyetli ve adaletli davrandı. Teşekkür ederim. Yayında teşekkür ediyorum sizlere.
1: Sağ olun.
4: Şimdi siz dediniz ki, ikiniz de aynı şeyi söylediniz. Ya bu seçim olurken yargı bekleyebilirdi diyorsunuz. Ya yargı niye beklesin?
0: Bir dakika. Şimdiye kadar niye bekledi?
4: Hayır, beklemedi ki. Niye
2: valilik
4: beklesin?
2: Valilik dedi Bülent Bey. Yargı demedi.
4: Hayır, yargıyı da söyledi.
2: Kararı varken.
4: Hayır, yargıyı da söyledi. Yargı kendi işine bakıyor. Yargı orada seçim var, burada bilmem ne var, şu var, bu var diye bakmıyor ki. Yargı kendi işine bakıyor.
1: Yani
4: dolayısıyla
1: polis gözetiminde bu arkadaşlar gelsinler.
4: Tamam, buradan engel o zaman yok. Çağrıda bulunalım.
1: Engel yok yani.
4: Polis gözetiminde ben hukukçu değilim. Ama
1: yani
4: hukukçu olarak sizler, 3 tane hukukçu var, evet. 3 hukukçumuz yani var burada. Polis gözetiminde oy kullandırılıyorsa buyursun oyları kullansınlar.
3: Belki de serbest bırakılacak canım. Biz şu an yargıya ne yapacağını da burada
4: az önce Ferhat Murat
3: belge deniliyor.
4: Sıcak bilgi verdi. Daha yayına bismillah başladık. Dedi ki bir kişi daha serbest bırakıldı. Belki de ilerleyen saatlerde bir kişi daha serbest bırakıldı.
2: Az önce soruşturma ama gizli oylama yapılıyor değil mi?
4: Şunun için diyorum bakın. O zaman şu an yargıya getirdiğiniz eleştiri, haksız eleştiri getiriyorsunuz ya, Haksızlık olmaz mı yargıya?
0: Tabii bazı şeylerin soyu hukukundan beterdir. Bu görüntü ne yargıya yakışıyor, ne AK Parti'ye yakışıyor, ne de seçmen iradesine yakışıyor. Bu siyasi bir değerlendirme, birbirimize

0: Etmek zorunda değiliz. Ben kendi kanaatimi söyledim. Siz söylediniz. Takdir izleyicilerindir. Ya ben hüküm vermiyorum. Siyasi bir değerlendirmede bulunuyorum yani.
1: Ben siz siyasetçisiniz.
0: Tabii siyasi bir değerlendirmede bulunuyorum.
1: Genel bir halkın anlayabileceği ya da halkın düşünebileceği bir yapı, evet, böyle bir algıya dönüştü.

0: Özgür Özel, Sayın Özgür
1: birlikte
0: Özel.
1: Birlikte bir açıklama yapmış Yeni Parti ile CHP. Bence bu da çok ilgi çekici.
2: Birlikte değil ki, aynı doğrultuda herhalde.
1: Aynı doğrultuda
2: değil.
1: Yani birlikte derken.
0: Onu söylüyorum şu anda.
1: Biz
0: ben.
1: Bu Üsküdar Belediyesi'nde yan yana duruyoruz. Yani birlikte hareket ediyoruz. Merlin'de bir açıklamaları var. Bu arada bütün bu gerilimli partinin bölünmesi sonrası karşılıklı açıklamaların ardından Üsküdar'da böyle bir ortak tutumun takınılması da dikkat çekici diye düşünüyorum ben. Yani yorumunuz
2: ama
1: ne olur?
2: Adayda ortaklaşılabilecek mi? O cumartesi günü belli olur, onu bilmiyoruz.
3: Ya burada mesela şurayı hiç konuşmuyoruz ama bakın hani bunları konuştuk doğru. Ama
1: Volkan Bey'e söz vereceğim.
3: CHP'li bir meclis başkan vekilinin Gültekin'in G'sini 6 şeklinde okuyorum deyip hukuksuz bir şekilde itiraz etmesi doğru mu? Demokrasi dediğimiz meclis üyelerinin iradesine saygısızlık değil mi? Niye bununla ilgili bir cümle sarf etmiyoruz? Ya da Ziya'nın S'sini 2 şeklinde ya da yer yer T şeklinde okuyor. Şimdi bu hakikaten hem insanların aklıyla alay etmekle beraber seçmen, meclis üyesinin iradesine burada ipotek koymak değil mi? İpotek koymak. Bunu konuşmamız lazım.
4: Bakın yani efendim Z'yi 2 şeklinde okumak yanlış tabii ki.
3: Ya ama, açık açık ama yani.
5: Ama bu yapıldı.
3: Yapıldığı için şu an başkan, yarın bir daha seçim başkan, yapılıyor.
5: Başkan CHP'li olunca hayır. Her şey maalesef ki oldu.
3: Ama bakın ama onları yapmasaydı Ali Bey, onları yapmasaydı meclis başkan vekili yarın seçim olmayacaktı Üsküdar'da. Mahkemeye gitmeyecekti. Hayır, yürütmeyi durdurma seçim, kararı olmayacaktı.
4: Zaten tekrar bakın Bülent Bey'in dediği çok önemli bir şey var. Aslında yarın bir seçim yapılmaması lazım. Evet. Katılıyorum. Çünkü tedbir daha doğrusu yürütmeyi durdurma
2: kararı.
3: Neden? Gerekçele?
2: Yürütmeyi durdurma kararı.
3: Gerekçele yürütmeyi durdurma. Niye itiraz etti AK Parti? Bunlardan dolayı itiraz
5: etti. Bakın Allah açıklamasını bir yansıtır mısın?
3: Ya Volta var. Çok özür dilerim.
1: Bana bakın.
3: Şurada 6 şeklinde okuyacak. Dündar Ziya 6 Ültekin okuyacak. Bir Türkçe bilgisine, altyapısına sahip Türkiye Cumhuriyeti'nde bir vatandaşın olduğunu ben düşünmüyorum.
4: Yanlış.
3: Meclis Başkan Vekili dışında. Yanlış. Veya orada Dündar 2 İya Gültekin ya da Dündar Tia Gültekin şeklinde tartışma okuyacak yok, insan okuma yazma bilmiyordur.
4: Hayır, tartışmaya gerek yok, yanlış.
3: Ama işte bu yüzden iptal edildi Ali Bey. Yani iptal edilme sebebi ya da yürütmeyi durdurma yani. Kararının tam da sebebi bu.
4: Hayır, bakın valilik kararında da var. Diyor ki zaten efendim başkan vekili devam eder diyor zaten. Yani Bülent Bey'in dediği değerli vekilimin çok önemli. Esasa ilişkin iptal kararı yok.
1: Hayır, Ferhat Bey diyor ki biz zaten AK Parti kazanmıştı diyor o seçimi. Yani bunlar
3: CHP'li
1: kabul edildi.
3: Yani 4 meclis üyesi AK Parti'yi geçmemişken bu sonuç buydu.
4: Efendim.
3: 3. turda AK Parti'nin adayı Ali daha fazla oynadı.
1: O yüzden mahkeme hakkını geri verdi AK Parti'nin diyor özetle.
5: Defa, Ali Bey şöyle bir şey oldu. Bu mesele olmadan önce yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı o seçimi alıyor.
4: Nasıl ama, alıyor?
5: Şimdi bu
4: nasıl alıyor? Allah aşkına,
5: Gültekin'in
4: üye sayısı 17 nasıl alıyor?
5: Bir dakika. Gültekin'in
3: ama CHP'li 6 meclis üyesi 3. turda AK Parti'nin adayına kullandı. Ancak
4: niye veriyor?
3: Oyların Allah ya niye verdiğini aşkına. Özgür Çelik'in aday gösterdiği CHP'li meclis üyeleri açıklasın.
4: Etik, siyaseten, o artık ya olarak
3: orada meclis üyelerinin iradesini tek tek ortaya koyabiliriz. Tartışabiliriz ama sonuçtan
5: ama
3: bahsediyorum.
5: Niye veriyor diye soramayız ki adam vermiş.
4: Hayır tamam o zaman açıklan
3: ya da niye
4: versin.
3: Alamamış o zaman CHP'nin adayı? Onu da tartışalım şimdi Ali Bey. Niye alamamış şeyler, mesela şimdi, kendi partilisinden oy niye alamamış?
4: Ferhat Bey bir saniye. Şimdi burada bakın bir şey dediniz yanlış dedim ama bunlar aynı zamanda nedir biliyor musunuz? Adam diyor ki tamam kardeşim ben sana oy vereceğim. Oyumu da verirken böyle yazacağım. Bak verdiğimi de ispatlıyorum bu şekilde. Bu da bir sinyaldir. Bu da bir oyunun rengini belli etmektir. Bunun karşılığında ne aldı? Efendim Ahlakan niye yaptın kardeşim?
3: Almadım diyor. Bakın Ahmet Murat Emir'in iddiası üzerine Ahmet isimli
1: Her
3: az
1: Bey,
3: önce
1: Mehmet
3: söylediğim
1: Bey'in sözünü böldük
3: çok özür dilerim Mehmet Bey
1: o nedenle
3: çok
1: lütfen özür dilerim
3: şunu söyleyeyim
1: söz vereceğim çok
3: Ahmet Başbaydar diyor ki değerli Üsküdarlılar bugün dünden bahsediyor Yeni Parti Genel Grup Başkan Vekili Murat Emir benim ismimi vermek suretiyle Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçiminde çocuğumu kurtarmak için AK Parti adayına oy verdiğimi söylediğimi ifade etmiştir bu evet. Geçenki bu tamamen yalandır. Ben böyle komik vaatlere inanacak yaşı çoktan geçtim. Benim mevcut yönetime oy vermememin tek sebebi personelin maaşını ödemek için bankalardan kredi çekilirken diğer tarafta belediye üst yönetiminin milyarlarca liralık hırsızlık ve yolsuzluğa bulaşmış olmasıdır. Böyle bir yönetime güvenmem mümkün değildi. Bu sebeple de oy vermedim, vermeyeceğim. Mesela
4: çok
3: niye
4: güzel,
3: dediniz ya?
4: Çok güzel.
3: Bundan diyor.
4: Ne oldu yani AK Parti'ye geçmekle hırsızlık ve yolsuzluktan efendim arınacak mı ülke?

0: belediyeler. Allah aşkına yani AK Parti...
1: Ya şu anki yönetimden bu nedenle oyumu başka tarafa kullanıyorum demek demokrasi olarak değerlendirilmez mi? Yani siz CHP'liyseniz yolsuzluktan belediye başkanınız tutuklansa da milyarlarca liralık yolsuzlukla da yargılansanız buraya oy vermek zorundasınız. Hayır, çünkü sizin iradeniz ipotek altındadır mı diyorsunuz CHP olarak?
0: Hayır, ahlaklı bir adam istifa eder, der ki kardeşim ben bu nedenle partiden istifa ediyorum. Efendim bağımsız kalıyorum ve oyumun da rengi budur. Bu ahlaklı bir davranıştır. Ama cizli saklı, hileli, efendim işte işaret
1: peki koyarak... Peki AK Parti oylarıyla seçilen Ekrem Baki'nin CHP adayına oy vermesine ne diyeceksiniz?
0: Bu da ahlaksızlık.
1: İşte onu da söylemek lazım.
2: Yani. Peki biz o zaman hemen bir şey söz vereyim mi? Yani,
1: bıçağın iki tarafını da kesmek lazım.
2: Programın ilk saatini tamamlayacağız neredeyse.
0: Parti değiştiren kişi peki görevden istifa etmelidir.
3: Bana Serap Hanım...
2: Ben şunu da merak ediyorum. Dedi ya yani neden bunu bu şekilde Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçse bu içlerine siner mi diye bir şey söyledi Bülent Şimdi, Bey. Siyaseten mesela bu bir kazanım mı olur?
3: Buyurun. Yok kazanım olarak bence kazanım olarak bakılmıyor. Kazanım diye düşünülseydi şu anda konuşanlar kimler? CHP ve Yeni Partili yöneticiler. Hiç AK Parti'den MHP'den bu konuyla ilgili bir açıklama duyduk mu? Ben duymadım.
1: Seçimle ilgili bir açıklama yok evet.
3: Yani duymadım.
2: Kimden dedin mi?
3: AK Parti ile Cumhur İttifakı'ndan Üsküdar Belediyesi ile ilgili bu seçimleriyle ilgili herhangi bir açıklama duymadım ben. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti'den
2: özellikle... Ama belediyeyi kaybetme riski olan taraf onların.
1: Yeni Parti'nin Üsküdar'da meclis üyesi var mı?
2: Yok hiç şu an bildiğim kadarıyla.
1: Yeni Parti o zaman neden müdahil oluyor? Yeni Parti'nin il başkanı CHP meclis üyelerini neden baskı altına almaya çalışıyor? Neden onlar ayrılıp Yeni Parti'ye geçmedi?
2: Ama düne kadar aynı paçatı altında.
1: Tamam da buna bakarsanız düne kadar ta milli görüş partileri de birbirleriyle ittifak yapsın.
2: Bu arada açıklamayı da Yeni Parti ile CHP hakikaten birlikte yapmışlar.
1: O zaman niye ayrıldılar ya? O zaman niye ayrıldılar?
2: Yeni Parti'nin ilçe başkanı da katılmış. CHP sözcüsü Müslüm Sarı katılmış. Necdet Saraç katılmış. Zerrin Civan da CHP Üsküdar ilçe başkanı. Başkanı evet. Ve Yeni Parti Üsküdar İlçe Başkanı da katılmış. Yani dördü bir açıklama yapmışlar. Birlikte hareket etme. Aday konusunda ortaklaşılabilir mi dediniz
3: Serap
2: ama...
3: Serap Hanım şöyle bir şey var. Üsküdar'daki bu yapı aslında eğer değişirse yani CHP ile Yeni Parti Üsküdar'ı da ayrışarak kaybettiklerini kamuoyuna yansıtırlarsa İstanbul'u da kaybedeceklerinin çok net görüntüsü olacak.
2: Ha, onun bir ilk adımı diyorsunuz.
3: Evet, evet.
2: Onun için İBB meclisindeki kesinlikle öyle.
3: Kesinlikle
2: şey.
3: Öyle. Onun için burada ortak hareket etme gibi bir durum söz konusu. Ama burada suçlama yani Cumhur İttifakı bunu niçin yapıyor şeklindeki bir suçlamayı ben açıkçası doğru bulmam. Neden? Şimdi bundan önceki seçimde hani şu an seçim tekrarlanacak, yenilenecek. Ferhat güzel bir şekilde anlattı. Şimdi orada bir takım usulsüz diyeceğim ya da siyaseten doğru olmayan bir takım işler yapıldı. Ve seçimin yenilenmesi mi tekrarı mı anlamına geliyor bu?
4: İptal edince tekrar ama henüz iptal kararı kesinleşmedi.
3: Yenilenmesi,
4: şimdi
3: evet.
4: İptal edilmedi yani.
3: Tamam, yenilenmesinin zaruri hale geldiğini ifade ettiler ve valilik 10 gün içinde ki bugün 10. gün. Yarın 10. gün. 10. gün yani son gün seçim kararı alındı ve seçime gidilecek. Şimdi burada özellikle Cumhuriyet Halk Partisi veyahut Yeni Parti'nin biz Üsküdar'ı halkıyla seçimi aldık. CHP belediyesidir. Siz bizi yargı yoluyla Üsküdar'ı elimizden alıyorsunuz anlayışını ben katılmıyorum. Çünkü az önce de ifade ettim. Yargı seçimle bir başkasının ne yaptığıyla ya da bir partinin hesabıyla hareket etmez. Orada bir usulsüzlük oldu ve bunun yargılamasıyla ilgili bir adım atıldı. Dolayısıyla ben seçim bitsin de ondan sonra bunun yargılanmasını yapacağım diye bugüne kadar öyle bir şey hiç ben açıkçası tanık olmadım.
0: Seçimi beklemez tabii ki.
2: Ben hemen Volkan yani Bey'in de görüşünü almak istiyorum.
3: Siz aktif olarak yargıda bulundunuz. Sizler de hukukçusunuz. Böyle bir şey eğer varsa da ben bilmiyorum. Siz doğrulayın bunu.
2: O zaman sen Volkan Bey hukukçusunuz. Ben yani Volkan Bey'e sorayım. Evet. Ali Bey izin verirseniz. Çünkü sizce hiç katılmadınız aralarda. Evet. Buyurun. Siz neresinden bakıyorsunuz çok, bu tartışmaya?
5: Çok teşekkür ederim. Şimdi zaten çok zengin bir tartışma yürütüldü. Ben de birkaç naçizane kanaatimi söyleyeyim. Şimdi sayın konuklar tartışırken aklıma milletvekili dokunulmazlığının nasıl ortaya çıktığı gelmişti. Aynen Bülent Bey'in dediği gibi Birleşik Krallık'ta çok kritik oylamalar öncesinde milletvekilleri bir iki gün gözaltına alınmaya başladığı için aslında tarihsel gelişimde dokunulmazlık bu şekilde ortaya çıkmış.
2: Çıkış noktası da mı o
5: çıkış
2: yani?
5: Çıkış noktası odur. Doğru. Hmm. Yani bu şekilde manipülasyon yapılmasın diye o işte bir iki gün milletvekilleri alınmasın diye o şekilde çıkmıştır. Ama milletvekillerine tanınır bu. Genellikle belediye meclis üyelerine tanınmaz. Şimdi burada bence herkesin haklı olduğu noktalar var. Hukuki olarak değinmek gerekirse şöyle. Şimdi buradaki 10 günlük süreyle alakalı şunu söylemek isterim ben. Belediye Kanunu'nun 45. maddesi bu 10 gün içinde toplanmasını sağlar diyor ama diyelim ki 10 gün içinde toplanılmazsa bunun bir hukuki yaptırımı yok. Yani valilik bunu haftaya da yapabilir aslında. Ve bu durumda hani neden o gün yapıldığı şeklinde bir soru da sorulmaz. Çünkü
2: ya
5: burada
2: bu bir zaruri bir şey değil yani. 10 günden de 10 gün 11. Evet. 15. gün olursa tabii niye yapmadınız denmiyor diyorsun.
5: Yok hayır. Ama Bülent Bey'e şu konuda katılıyorum. Şimdi yürütmenin durdurulması kararı verildi. Diyelim ki yarın bir seçim yapılacak ve bir kişi belki çok farklı bir kişi seçilecek. Şimdi mahkeme esasa ilişkin kararını verdiği zaman yarınki seçimden sonra bu kararın uygulanma şansı kalmayacak. Hani Bülent Bey'in burada şu eleştirisi haklı. Bu biraz kanundaki muğlaklıktan kaynaklanıyor. Belediye Kanunu 46. maddesinde şöyle bir düzenleme var. Diyor ki belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması ve yeni belediye başkanı veya başkan vekili seçiminin yapılamaması durumunda seçim yapılıncaya kadar belediye başkanlığına işte büyükşehir ve il belediyelerinde bakan, diğer belediyelerde vali tarafından görevlendirme yapılır. Bülent Bey haklı. Valilik mesela şunu söyleyebilirdi. Ya burada seçim yapılamadı. Yürütmenin durdurulması kararı da verildi. Dolayısıyla ben geçici olarak böyle bir görevlendirme yapıyorum
1: kayyum
5: diyebilirdi valilik.
1: Tabii. Kayyum atayabilirdi
5: tabii
1: değil mi?
5: Kayyum düzenlemesi.
2: Yani mahkemenin sonucu
4: kayyumun dışında da şey olabilir. Evet,
5: bu yapılabilirdi. Ama şöyle aslında ya keşke olsa ben öyle bir ümidim yok belediye meclis üyelerinden ama yarın toplanmasalar aslında salt çoğunluk sağlanmasa mesela, seçim yapılamaz mesela. Aslında etik olarak yarın belediye meclis üyeleri dese ki efendim bu kadar tartışma gündeme geldi. Biz hayır, gölge
2: sadece CHP'li üyelerin katılmaması o da, yarın gelmemesi seçimi iptal
5: evet,
2: eder mi yarın?
5: Yani seçim yapılamaz. Salt çoğunlukla toplanmazsa meclis yarıdan bir fazlayla toplanmazsa seçim yapılamaz. Ama bence her iki
2: tam da yarı yarıya bölünmüş durumda tabii, şu tabii, anda. Yani. 21'e 21. Tabii,
5: ama bence burada Cumhur İttifakı'da mesela böyle bir şey yapılsa çok güzel olur.
0: Etik olarak
5: biz yarın toplanmıyoruz. Bu seçimlere gölge düşürmeyeceğiz. Eğer 4 günlük en uzun gözaltı süresi sonunda işte arkadaşlar kişiler serbest bırakılır veya belki bırakılmazlar. Ama bu tartışmaların önünü almak için biz haftaya veya işte valiliğin belirlediği başka bir gün toplanacağız. Yarın salt çoğunluğu sağlamıyoruz diyebilirler. Bu mümkün. Çünkü hı hı, salt çoğunluk gelmezse toplanamıyor meclis ve seçim yapamıyor.
2: Şimdi böyle bir beklentiniz nokta var mı? Olabilir
5: benim,
2: mi?
5: Benim valla bizdeki siyasetçilerden bu tarz beklentiler
0: pek kalmadı.
5: Sözü meclisten dışarı.
4: Üstad'a katılmak şunu diyorum zaten 45. maddenin son fıkrası der ki belediye başkanı veya başkan vekili seçimi en geç 15 gün içinde tamamlanamazsa belediye meclisi seçimleri yenilen. Dolayısıyla ama 10 günlük süre 5 Ağustos'ta bitiyor, başlıyor ama belediye, ondan sonra 15 günlük bir ama seçim süresi.
2: Ben şunu merak ediyorum. Sizin bir seçim sonucu tahmininiz evet, var mı? Volkan Bey sizce
4: yani
2: yarın
4: 5'inde seçim yapmasa bile 20'sine kadar o seçim evet, tamamlanabilir.
0: 5'inde yapılmazsa belediye meclisinin fesli yoluna gidiyor.
2: Mesela evet, CHP'nin evet, yeni partinin birlikte bir açıklama yapmış olması yarın oy kullanacak meclis üyeleri üzerinde nasıl bir etki yaratır?
0: Fesli seçim yapmış.
2: Çok affedersiniz. İzin verirseniz Volkan Bey sorumlu sesler üst üste biniyor. Duymak istiyorum.
5: Eğer parti disiplinine uygun davran kullanırsa meclis üyeleri bence yarın boykot edip gelmezlerse seçim yapılamıyor zaten.
2: Seçimin yapılamamasından öte gelirler ve oy kullanırlarsa siz yarın nasıl bir sonuç çıkacağını düşünüyorsunuz? Belediye sizce kimde kimde kalacak, kime geçecek, ne olacak yani?
5: Yani bunu bilmiyorum şu an.
2: Bir öngörü tabii ki hiçbirimiz evet, bilmiyoruz. Yani seçim adı üzerinde.
0: Bu kadar operasyon boşuna mı yapılıyor?
5: Yarın
0: bu kadar operasyon boşuna mı yapılıyor Allah aşkına yani? Ya bu kadar operasyon.
1: Geçen seçimde yani yapılmamıştı Ali Bey. Geçen seçimde yapılmadan nasıl geçti Ali Bey peki?
5: Ferhat Bey'in dediği gibi geçenlerde de CHP'li üyeler...
1: 6 meclis üyesi neden AK Parti adayına oy verdi? Ne yaptılar ama? Ne yaptılar?